0: devlet kurmuş aileler hikayesi
1: hani kök
0: gibi değil ama
1: için.
0: Devlete çalışmış, devletin
2: Evet.
0: içinde var olmuş. Yani
2: Aha.
0: Sayın Öztürk şimdi devlet planlama müsteşarlığı yapmış.
2: Evet.
0: 30 yılı aşkın süre ekonomist olarak Türkiye'ye büyük hizmetler
2: Tabii.
0: etmiş. 2007'de de parlamentoya girmiş Sayın Baykal'ın davetiyle. Akabinde işte milletvekilliği aralıksız devam ediyor ama parti yönetiminde bir dönem ayrılmıştı. Sonra geri döndü hatırlarsanız 2020'de tekrar parti sözcüsü oldu. 3 yıllık bir...
2: Dedesi de mi? Öyle.
0: Evet.
2: O, şimdi yani, bak sevgili Yiğit.
1: O aile mecliste.
2: Gerçekten ben...
0: Hayır,
2: bütün...
0: Ama şöyle değil. Yiğit. Dededen oğula geçmiyor. Bir örnek var verdiniz. Dedesi o anlamda söyledim yani. Dedesi Büyük Atatürk'le birlikte
2: şöyle,
0: Cumhuriyet'i kuran kadrolardı.
2: Ben gerçekten sorularımı da adaletle sormaya çalışan biriyim.
0: İtirazım
2: yani,
0: yok. Ben de yanıtlamaya
2: çalışıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mesela olunca... Bu hani gelenek oluyor,
0: hala
2: doğru oluyor. Sağ bir parti yapınca babadan oğula oluyor. Bu nasıl oluyor anlamıyorum.
0: Ben söyleyeceğim. Ben
2: niye böyle oluyor?
0: Onu ya ben tutup Bülent...
2: Belki biraz merkez sağ fikre sahip olduğum için Aytunç kötü bakıyor
0: hayır, hayır.
2: ama.
0: Ben buna şöyle Bülent Arınç'ın evet. oğlu da orada falan diye bir kıyasa girmiyorum. Onu sorarken abi sen giriyorsun.
2: Yok yok o değil.
0: Ben, yani, ikisi çok farklı. Biri 100 yıl önce
2: evet.
0: Cumhuriyet'in kuruluşunda
2: doğru,
0: yer alan
2: doğru,
0: Öztürk.
2: Tabii.
0: Arada babası hiç devlet bir görevi almıyor. Yani bir isim oluyor. Ben en azından bilmiyorum. Benim affımı, şey hatamı verin. Ama milletvekili değil. Sonra torun geliyor. O da zaten 70 yaşında yani şu anda az bir yaşta değil. Uzun yıllar devlette yöneticilik yapıyor. Sonra siyasete giriyor. Şimdi bunu büyük bir mizansen olarak görmek gerekmiyor bence açıkçası. Babadan oğla geçen... Bir hikaye yok
2: Peki.
0: burada.
2: O zaman az önceki
0: evet
3: bürokrat.
0: Yani aile boyu bürokrat.
2: Asla ben ya kıymetli insan zor yetişir. Yani birisinin babası, dedesi değerli bir insan diye oğlunun, torununun memlekette önemli işler yapmayacağı anlamına gelmez bu.
0: Şimdi seçime
2: yani her kıymetli
0: de,
2: insanı el üstünde tutacaksın. Bu bir, CHP'li olur, AK aynen. Partili olur, MHP'li olur, Demli
4: Niye
2: olur fark etmez.
4: Yıllarca damat diye tepindiler onu oldu.
2: Bak buyur.
4: Bak,
2: Yiğit sana diyor.
0: Bak bir kişinin aile ilişkisi
4: bir isim bir daha zor gelir. Onu da söyleyeyim.
0: Tamam.
4: Yıllarca damat diye
0: savun.
4: Tepindiler. Ne oldu?
0: Aile ilişkisiyle
4: oldu?
0: Gelmek ayrı, devlette bürokraside yıllarca emek göstererek gelmek ayrı. Ben burada bu durumu anlatıyorum. Yıllarca devlette çalışmış, siyasette de başarılı olmuş bir isim. İki seçimi konuşuyoruz.
3: Yani
0: şimdi ilk turda 18 milletvekili
2: evet.
0: Gürsel Erol diyor, 17 milletvekili Faik Bey diyor. Bir oy fark var arada. İkinci turda Faik Bey 21 oy alıyor, Gürsel Bey 17'ye düşüyor. Böyle de olunca...
2: Niye üçüncü... öyle oldu mesela?
0: Milletvekilleri fikir değiştirebilir. Ya birinci turda...
2: Ya Yiğit, gerçekten Hı. yani arkadaşız, dostuz.
0: Evet, o yüzden
2: burada bak,
0: rahat konuşuyorum.
2: Çok geliyorsun, çok da seviniyorum.
0: Teşekkür
2: yani
0: ederim.
2: Seninle yayın yapmak bütün arkadaşlarla olduğu gibi beni de keyiflendiriyor.
0: Benim de büyük keyif, benim için de
2: Çünkü
0: keyif.
2: Pozitif bir insansın.
0: Çok
2: Bence siyasette önün de açık.
0: Sağ olun.
2: Ama abi. Bizi şu anda tırnak içinde kekliyor gibisin.
0: Niye yani. Kekliyor?
2: Ya şöyle bir şey olabilir mi Yiğit?
4: Yani
2: bir oylama. Ya gaffar yakınca yardımcı olayım ben.
0: Ya bir insan
2: şöyle bir şey olabilir mi?
0: Bir insan 4 oy arttıramaz mı ya?
2: Ya bir sorumu sorayım lütfen ya.
0: Ya,
2: ya şöyle bir şey olabilir mi? Allah aşkına.
1: Bir tur arasında. Erol'un açıklamasını o zaman
2: ya böyle
0: yok, okudum.
1: Çünkü diyor ki.
2: Ne diyor mesela?
1: Parti içi tekelleşme malumdur gibi bir ifade kullanıyor.
0: Bir daha söyleyeyim duyamadım.
1: Parti içi tekelleşme malumdur. Dur gibi bir ifade kullandı.
0: Şimdi tamam kimse...
1: Madem öyle Faik Bey de çekilsin, ben de çekileyim, Engin Altay olsun
0: Ama tekelleşme
1: dedi.
0: Tam buydu, bir şey söyleyeceğim.
1: Kabul görmedi.
0: Tekelleşme tam bu. Ekip arkadaşının grup başkanı olmasını isterken ben çekileyim, o da çekilsin derse Gürsel Bey
1: i̇şte
0: tekelleşme öneriyor. Ben şimdi Engin
1: ya.
0: Bey'i çok severim.
3: Yani Kemal Bey müdahil olmadı mı?
2: Olmadı mı diyorsun? Ben de bunu sormaya çalışıyorum.
3: Hayır, hayır. Kemal Bey'in ortasından konuşuyorum.
0: Bakın Sayın Kılıçdaroğlu elbette Faik Bey'i tercih etti.
3: Var.
0: Bunu tartışmıyoruz.
1: Evet.
0: Ama seçim yapmaz.
2: Müdahale olmayacaktı partide.
0: Yani şu bir şey söyleyeceğim. Kemal Bey
1: tercih olabilir. Bak,
0: Kemal Bey gidin ne yaparsanız yapın. Kimi seçerseniz seçin. Geleyim ben onunla mı çalışayım diyecek genel başkan olarak. Soranlara
2: ya tamam da
0: Faik Bey'e oy verin diyebilir.
1: O demokrasiyle aykırı
0: bir Yani Kemal Bey 17
1: kişi bayrak
0: açtı bu
1: mantıkla. Kapının önünden geçen simitçi değil ki yani.
2: Ne yaptı? Neden açtı onlar?
0: Hayır açtı değil işte onu anlatmaya çalışıyorum.
2: Ama istemiyorlar orada Gürsel Erol var.
0: Tamam.
1: Gürsel, kaç yılın CHP'lisi o da
0: Gürsel
1: yani.
0: Gürsel Erol Kemal Bey'e çok uzak biri değil ki.
1: Evet.
2: Akraba oldukları söyleniyor
0: Yok,
2: doğru
0: değiller,
2: mu?
0: Yok değiller.
2: Hemşeriler.
0: Hemşerilik vardı.
3: Tamam orada Yiğit bayrak açmadılar ama kurultay istiyorlar.
0: Tamam.
2: Ne istiyorlar?
3: Kurultay istiyor.
2: Ya kurultay istiyorlar.
0: Kurultayın
2: bu gidenler
0: olmamasının sebebi
2: mi?
0: Objektif bir engel var. Yoksa Gürsel Bey istiyor diye biz yapmıyor değiliz. Bunu kaç kere konuştuk. Onların kurultay isteği elbette doğal. Ben de kurultay istiyorum. Hukuki engel olduğu yerde nasıl kurultay yapılacak? Yani
2: tamam.
0: Gidenler de bunu anlamıyordu ama kalanlarda da bir kısım anlamıyorsa oturalım mütalaa edelim.
2: Gaffar Yakıncı'ya antiparantez bir şey soracağım. Bu rozet töreni.
5: Evet.
2: Yani Sayın Bahçeli de dün bu konuya dair bir şey söyledi. Yani böyle doldurma salonlar, yani organik olmayan topluluklar.
1: Testing iddiası var. Siyasete, evet, aslında Yiğit Bey bulmuşken bence bu konuyu...
2: Yok, soracağım da siyasete şey yapmaz dedi, bir fayda getirmez dedi. Mesela öncekiler paralı, akçeli, ukçeli, hani kurultay işleri dolayısıyla ya rozet takma merasiminde de hani kast ajansı oradan geldiler gittiler. Gerçi Gürsel Tekin dava ya gerçekten garip gelmiyor mu?
5: Orada şöyle bir sorun var.
2: Ne
5: biraz,
2: var orada?
5: Biraz peşine düştüm, şunu söyleyeyim.
2: Nedir?
5: Bir kast ajansı var. Heh. Var. Bir para verilmiş. Fakat şunun cevabı
1: ajansın
5: yok.
1: Ajansın açıklaması var zaten.
5: Kast ajansını kim tuttu?
2: Kim tutmuş?
5: Kimse ona yanıt vermiyor. Ajans da yanıt vermiyor. Ben kanaatimi söyleyip kapatacağım.
2: Lütfen.
5: Bence bu Kılıçdaroğlu yönetimine yapılan bir sabotaj. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Yani Kemal Bey de yıllarca bak, Kemal Bey'in karşısında
2: yer almış biri. Hiç böyle bir
5: bence yol görmemiş. Evet. Çünkü şöyle bir şey yok arkadaşlar. Evet. Gerçekçi olalım. Hiçbir siyasi parti, buna bugün hani siyasette küçük diyeceğimiz bir partiyi ele alalım.
2: Evet.
5: Yani küçükten kastım sayı olarak küçük, yanlış anlaşılmasın. Misal veriyorum, hı-hı, Türkiye Komünist Partisi. Hı-hı. 500 kişilik bir salonu dolduramamak gibi bir şey söz konusu olmaz, doldurursunuz. Nedir yani bu? Çok basit bir şey bu. Yani 300-500 tane adamı mı bulamayacaksınız? Dünyanın en basit işi. Gürsel Bey sadece hatır gönüllü akrabalarını çağırsa Karslıları doldurur. Bu zor bir şey değil. Onun için hani kast vesaire işi şunda olur bakın. Geçmişte ortaya çıktı. Onu gördük. Ya bir hanımefendi vardı. Yani Özgür Bey de onu keşke açıklasa. Bir hanımefendi böyle mikrofon ekran dolaşıyordu. Sonra bir baktık tiyatrocu çıktı. AK Parti'ye sallıyordu, savuruyordu böyle. Gördük yani, kastları gördük. Kast işleri yapılıyor. Nasıl yapılıyor? Birini konuşturmak için. Ben müftünün karısıyım falan diyen biri vardı mesela. Bir müftü karısı vardı, kast çıktı. Bunlar oluyor. Olabilir ama salon doldurmak için kast çok tuhaf bir şey. Orada çok tuhaf kokular geliyor, mahkemeye gitti. Ben şahsi kanaatimi söylüyorum. Benim kanaatim şu, hiçbir aklı başında siyasi irade tutup da ben burada 50 kişiyi bir araya getireyim diye para dağıtmaz. Böyle olmaz. Ha şunu tahmin edebiliriz bakın, şunu söyleyelim. Hepimiz siyaset takip ediyoruz, işimiz bu. Mesela bir yerde bir miting oluyor. Ya siyasi parti adam toplamak için işte bedava döner dağıtıyor, sandviç veriyor. Mahalleden adam...
2: Oo, Cem Uzan. Ya Cem Uzan dönemi ya, yani.
5: Bir şey söyleyeceğim. Burada da böyle ahlaken gri bir çizgi var. Yani bu yanlış mı doğru mu, bu tartışılır.
2: Yapar yani çünkü siyasi partiler.
5: Siyasi partiler kalabalık yapmaya çalışıyor. Ama 300 kişilik bir salon için bu yapılmaz. Bence orada bu yönetime yönelik, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik.
2: Bir sabotaj var.
5: Ben sabotaj olduğunu düşünüyorum. Arkasından başka karanlık bir şey çek. Çünkü özellikle de o işi yapan gazeteci arkadaşların haberlerini okudum. Dikkatli okudum. Her soruyu sormuşlar. Bu işin müşterisi kim sorusunu sormamışlar
0: adını
5: arkadaşlar.
0: Söylemiyorlar.
5: En kritik soru şu.
0: Ajansın adını işin, söylemiyorlar.
5: Bu işin müşterisi kim? Yani hangi ajans bu işi hangi müşteri için yaptı? Bunu bilmezsek yanıtı bulamayız. Yoksa şu olur, ben, adamın biri çıkıyor diyor ki ben para aldım buraya gelmek için. Yani onun vicdani sorumludur, doğrudur, yalandır, adama itimat ediyoruz. Ben para aldım diyor. İyi de bu parayı sana kim verdi? Parayı veren kimin müşterisiydi? Burası fulu.
0: Parayı aldım diyen adam da çıkışta Sayın Kılıçdaroğlu'na hakaret edip saldırmak için bekliyor.
5: Bir de o tip şaibeli durumlar da var. Ben onun için burayı,
0: evet,
5: yani
0: bu ekranlarda gösterdik pazar günü.
5: Yani yeni partiye yönelik böyle haksız hücumlar falan oluyor. Bunu doğru bulmuyorum. Bu hoş bir şey değil. Ama aynı şekilde yani Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi de, yani onlara da bu şekilde yaklaşmak çok doğru olmaz. Bir de bu
2: yani
5: şöyle
2: yeni
5: olur.
2: Parti tekerlekli ev değil mi diyorsun?
5: Ya tekerlekli ev yasal bir şey ama.
2: Nasıl yasal yani, bir şey?
5: Hayır, yasa dışı bir şey
2: söylemedi. Ertuğrul Akar yasal bir şey
5: dedi ki yasaya uydurma girişimi dedi.
4: Yasaya uydurmadır yani.
5: Yasal
4: neticede yasal.
5: Ama ben şöyle bakıyorum. Ben gayrimeşru görmüyorum. Ben yeni partiyi meşru bir hareket olarak görüyorum.
4: Tabii onu, meşru olacak.
5: Benim yasal şeyim o.
2: Bu fezleke işine ne diyorsun?
5: Benim mesela, kanaatim o.
2: Yani Özgür Özel tutuklanabilir, gözaltına alınabilir.
5: Ya bunu
2: gerçekten
5: ben yani duyuyoruz itirazı
2: konuşuyor.
1: Yani bu Sayın Bahçeli konuşmasında bunu, üstü kapalı geçti ya.
5: Bunu aslında. bu düzeyde konuşmak doğru olmaz.
2: Doğru değil.
5: Şöyle ben şunu söylemek istiyorum. Bakın bir yerde bir suç şüphesi varsa savcıların vazifesi soruşturma yapmak. Ama bu kişi Özgür Özel olur, ama ben olurum, ama başka bir siyasetçi olur, bu iş yapılır. Ama bunu bu düzeyde tartışmaya açtığımızda iki tane sorunla karşılaşıyoruz. Bir, olumsuz olarak Özgür Özel ve ekibi yıpratılmış oluyor. İki, olumsuz olarak belki de bir soruşturma söz konusu olacak, savcıları biz baskı altına almış oluyoruz. Doğru. Aman yapmayın, siz yaparsanız demokrasiye suikast yapmış olursunuz diyoruz. Devlet Bey'in açıklamasıyla ilgili şunu söyleyeyim. tecrübeli bir siyasetçi.

0: Siyasetçidir. Türk siyasetinin en akil insanlarından biridir. Gerekli uyarıları yapar ama şunu unutmayalım. Siyasetçilerin yeri ayrıdır, gazetecilerin yeri ayrıdır, savcıların, hakimlerin yeri ayrıdır.
1: Kesinlikle.
0: Bunlar ayrı konular. Devlet Bey zaten bunu bilen bir insandır.
2: Ama
0: benim,
2: özellikle...
0: Benim haddime değil onu
2: söylüyorum. Tabii tabii, estağfurullah. Türkiye'nin iç siyasetine yönelik...
3: İddianın kılınabilecek bir siyasetçi değil Sayın Devlet Bahçeli. Ben tabii. Bahçeli'nin açıklamasındaki o üstü kapalı ifadeyi görene kadar... Ya gazeteciler işte Ankara'da hani koridor, meclis koridorunda ya da...

0: Bunu yani açma
1: mesela
0: şeyi...
1: Devlet Bey'in bu tip hukuki bir şeyi kastettiğini düşünmüyorum ben. Ben öyle anlamadım kullandı. Yani.
0: Mehmet Bey daha iyi bilir.
2: Ya Sayın Bahçeli öyle der, Erdoğan onu söyler, o onu söyler. Biz dosyaya bakacağız.
1: Tabii.
2: Şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlikle Ankara'ya yolladığı dosyada ne diyor?
1: Görevsizlikle.
2: Görevsizlikle evet. Ankara'ya yolladığı dosyada ne diyor? Evet. Veliha Baba ile Özgür Özel ile ilgili delegelerin iradesini sakatlamışlardır, tespiti yapılmıştır cümlesini kurmuş mu?
1: Kurmuş.
2: Ankara'ya yollamış mı? Yollamış.
1: Anladım.
2: Özkan Yalçın ifadelerini koymuş mu? Turgut Koç'un ifadelerini koymuş mu?
1: Koymuş.
2: Muhittin Böceğin ifadelerini koymuş mu?
1: Manisa'da 12 kişi tutuklamış.
2: Burada yani Manisa'da, ne kadar biz bu olmaz. Böyle temennilerimiz olabilir.
0: Evet. Ama olur temenni.
2: Olma evet. Yani hukuken yani olma ihtimali var.
1: Ya Ertuğrul, o ihtimali Ertuğrul'u böyleyim. Çok özür dilerim. O ihtimal, yani Manisa'da da Özgür Bey'e çok yakın, hani çocukluk arkadaşından tut belediye başkan danışmanı, 12 kişi tutuklu şu anda örgüt suçlamasıyla. Bu unutuluyor yani.
3: Aset, millete hizmet noktasında araçsa bu aracı yalnızca bu amaç için kullanmak durumundasınız. Eğer milleti bir noktaya taşıyacak ideolojik bir hareketiniz yok ise,
4: evet,
3: siyaseti belli koltuklar, belli amaçlar için araç olarak kullanıyorsanız, hı hı, buna ben her zaman karşı çıkacağım. Bakın, İyi Parti'nin kuruluşuna da karşı çıktım. O zaman da demokrasidir dediler. O da korsandı. Karşı çıktım. O bir fikir hareketi değildi. Onun kökü MHP'dir. Karşı çıktım. Gelecek Partisi kurulduğunda da, Sayın Davut Babacan'ın partisi kurulduğunda da karşı çıktım.
2: Yani 1950'lerde yaşasaydın Demokrat Parti'nin çıkışına da herhalde karşı çıkacaktın.
3: Demokrat Parti bir fikir kuruluşudur.
2: Yani. Değil mi? Yani
3: Cumhuriyet Partisi'nin içinden şey de... değil. Demokrat Parti Adnan Menderes'le birlikte bir fikir kuruluşuydu.
4: Anladım.
3: Ve belli bir kısıtlamanın
2: yeni
3: millet
2: partinin
3: nezlisi, ezanın
2: kuruluşu,
3: Türkçe'ye çevrilmesinden
2: parti programı
3: tutun,
2: vesaire
3: camilerin...
2: baktığın zaman bir
3: bak,
2: fikir
3: Aykun
2: yok mu ortada?
3: Bir şey söyleyeceğim bak. Orada Demokrat Parti'nin, tabi bu tartışma çok su götürür ama o ya çok, orada işte ezanın Türkçe'ye çevrilmesi, camilerin satılması falan bir sürü toplumu tetikleyen unsurların neticesinde bir hareket çıktı.
4: Doğru,
3: şimdi
4: doğru.
3: Bugün Adnan Menderes dediğinizde aklınıza bir siyaset geliyorsa...
1: Köylü millet ayrımı var orada. Yani. Merkez,
3: Mustafa Kemal Atatürk dediğinde aklınıza bir ideoloji siyaset geliyorsa...
0: Şey
3: Recep Tayyip Erdoğan veya Devlet Bahçeli veya Özal... veya Erbakan denildiğinde aklınıza bir siyaset geliyorsa bu bir...
4: Özgür Özel denildiğinde de gelmelidir diyor.
3: Özel denildiğinde veya Ertuğrul Akar, Aytun Çerkin denildiğinde ben bir siyasi parti kuracaksam, işi oralara getirmişsem, bu millet için gecemi gündüzüme katma, bu noktada çalışma ve bunun neticesinde de ey milletim, ekonomide, dış ticarette, dış politikada, askeri konuda, teknolojide yeni bir fikir üretiyorum, var mısınız diyebiliyorsam ben o siyasi hareketi meşru kabul ederim. Yoksa bir siyasi hareketin 3 kişi bir araya toplayıp devletin bir kurumuna girip dilekçe vermesi. Ben varım, tamam varsın ama temelinde ne var senin?
4: Ama bunu,
3: sen
4: bunu bir şey
3: millete
4: söyleyeyim.
3: Ne vereceksin?
4: Bak anladım.
3: Bak, bu benim dünyamla ilgili
4: anladım, bir anladım da bu tarif, şimdi öyle bir şey tarif ediyorsun ki biraz önce bir tablo getirdim. Yani mesele anlaşılsın. Hani sen yeni kurulan partiye, onların dünya görüşüne, davranışlarına, CHP'den ayrılma metotlarına karşı olabilirsin.
3: Hayır, bir dakika.
4: Yani şöyle değil. Bak şöyle değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani adam parti kurmuş. Şimdi doğruya doğru.
3: Tamam.
4: Gelmiş ikinci gün parlamentoda AK Parti'nin yanına oturmuş.
3: Doğru mudur bu? Ahlaki midir?
4: Hayır, orada değilim. Onu
3: bak,
4: tartışmıyorum.
3: Adamların
4: hani
3: kendi
4: o kadar basit değil. Gelmiş ve ikinci parti olmuş.
3: Adamların kendi milletvekilleri Cumhuriyet Halk
4: onu anlatmaya çalışıyorum.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde milletten oy almışsanız başka tarafa giderseniz bilmem nesiniz diyen adamlar geçtiler bugün.
4: O ayrı
3: oraya.
4: Bir tartışma.
3: Ayrı
4: farklı,
3: değil
4: tamam.
3: Olur mu? İki. Özgür Özel'in kendisi grup toplantısında ya dedi biz gömlek çıkarmadık dedi.
4: Evet,
3: biz
4: dedi.
3: CHP'yiz dedi,
4: dedi
3: ya.
4: Dedi.
3: Aldık buradan
4: söyle.
3: Eşyaları geldik. Eşyaları baba evimizden aldık. Kaçırdık eşyalarla birlikte gittik dedi ya. Şimdi bunun ne sahlaki?
1: Olay var ama mesela bunu konuşuyoruz da 91 milletvekili mükemmel.
3: Bunun ne sahlaki Allah aşkına ya? Ben
4: ya,
3: bunu sormuyorum ya. Yoksa İçişleri Bakanlığı'na partiniz... vermiş tamam parti var, adresi de var. Sıvacı Adem yapmış bir yer orada. Ama bu tekerlekli.
4: Yine Sıvacı Adem diyor.
3: Bak bu tekerlekli.
1: Sıvacı Adem önemli bir vurgu.
3: Bak bu tekerlekli ev örneğini.
2: Mahkeme karar verecek.
3: Bak bu tekerlekli ev örneğini.

0: fikri ve ideolojik oynaklıkla ilgili verdim ben. Yoksa bir taş binaya gidip adres ve almanın ahlaki hiçbir şeyi yok ki benim nezdimde. Sen 50 tane parti kurabilirsin. Millete veriyor musun, milletten çalıyor musun? Milli iradeye saygılı mısın, yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'ne giden oylar açısından milleti kandırdın mı? Al. Bunu soruyorum
1: peki.
0: Ben ya.
1: Peki Yiğit Acar bir şey söyleyeceksin ama çok hızlı söyle.
2: Birçok anket yapılıyor. Sağlı sollu her yerden anketler yapılıyor. En son Areya'yı burada konuştuk sevgili Murat Karan'ın anketini.
1: Buradaydı Murat Karan, evet.
2: Özgür Özel olan olumlu olumsuzluk kanaatte %45 olumlu. Ki bu Ferdi Zeyrek cenazesinden bu yana artarak yürüdü. %30'lardan %45'lere geldi. Partinin kurulması veya desteklenmesine karşı büyük bir destek var halkta, millette. Yani şimdi yani sen burada ne yani Ertuğrul Akar ne için
1: ben
2: burada
1: muhalefet ettiğini ben anlamıyorum. Örnek yani vermek burada. İstedim. Yoksa yani
2: sonuçta, değil sonuçta de. Baktığın zaman yenilikçi hareket, gelenekçi hareket çıkmıştır. Anladım. Bunlar anladım. Bölünmüştür, ben parçalanmıştır. Oradan onu kurmuştur. Ya. Buradan da burası çıktı. Ne var bu?
0: Ben bir şeye muhalif değilim. Ben bir şeye muhalifim. Babamın oğlu da olsa milli iradenin karşısında onu dolanarak iş yapılmasına ya karşı mesela parti geçişlerine karşı.
2: Halk kurdu her şeye rağmen.
0: Abicim
2: ya.
0: Bak halk burada dediğin senin.
3: Yeni parti.
0: Sen CHP bir dakika.
2: Kim kurdu ki?
3: Milletvekilleri kurdu.
0: Sen o CHP'deki.
2: Onlar istedi.
3: Ama şu an.
2: Onlar istedi Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Böyle bir şey.
0: Peki o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nde.
4: Halkın baskısı oldu ya.
0: Bir şey soracağım. Aytun Çelik'in bir cevap verebilir mi? O zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Cumhuriyet Halk Partisi'nden. AK Parti'ye geçen belediye başkanlarını niye linç ettiler? Halk istemiş, onları da halk istedi. Dediler ki gittik halka sorduk, AK Parti'ye geçin hizmet gelsin dediler. CHP'den geçen Aydın'ı, Afyon'u bilmem nesi. Niye linç ettiniz? Madem parti değiştirmek ahlaki ise niye onları linç ettiniz?
2: Ya parti değiştirilmiyor burada. Yeni bir parti kuruluyor.
1: Başka bir şey yapacağım, evet.
2: Parti değiştirilmiyor burada. Yeni bir parti kuruluyor.
0: Yani o parti yani şimdi, değiştirmek değil mi?
2: Şey yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopup, şimdi önümüzdeki günlerde yine kopacak belediyeler var, ilçe belediyeler tabii var.
3: 200'e hatta yakın deniliyor ama şuraya geleceğim abi, sen tespitini
1: yapıyorsun. Hızlıca geçersek onları
3: ama
1: konuşalım.
3: Ama bu valla işte önemli, bunu evet bir türlü konuşamıyoruz. Şimdi söyle, Özgür Bey 3 gün önce diyor ki ben belediye başkanlığını istemiyorum, gelmesinler onlar kalsın. Aslında bunu söylerken ne yapmaya çalışıyor? Belediye meclis üyelerini ayarlamaya çalışıyor arada siyaseten. Yani ikna turları. Belediye başkanı meclis üyesini çekiyor, diyor ki çoğunlukta bizim gitmezsek belediye elimizden düşebilir. Sen de siyasetin rantından faydalanamazsın. Konuşmalar böyle. Belediye meclis üyelerinde niye ikna turu yapar? Adam 2024'te CHP'den seçilmiş. Şimdi koşa koşa hiç az önce sizin dediğiniz gibi Özgür Bey dışında kimse biz halka sorduk diye gitmiyor. Sadece lider bazında halkla gittiler. Bugün insanları belediye başkanlarına hedefe koyuyorlar ki Özgür Özel yine ekranlarda hiçbir belediye başkanına hedefe koymayın diye defalarca söz söylemesine karşın alttaki mekanizma meclis üyelerinden tutun belediye başkanlarına hedefe koyuyor ve onlardan ikna edebildiklerinin tamamını bugün istifa ettirip yeni partiye geçiriyorlar. Şimdi bir parti kuruyorsanız baştan sözünüzün dürüstlüğüyle kurmanız lazım. 4 gün önce belediye başkanı burada dursun, ona sakın baskı yapmayın deyip kamuoyuna bir açıklama yapıyorsunuz. Aradan 4 gün geçince ne kadar toplayabilirsek o kadarını yeni partiye götüreceğiz diyorsunuz. Bunu da şöyle anlatıyor. Ben tutamadım onları. Onlar kendi kendine yaptı. Ya böyle bir siyaset anlayışı olur mu? Bu bir. İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün mallarını, ya mal dediğim taşınır eşya biliyorsunuz değil mi? Sırtlarına yüklenip götürüyorlar. Ya bu hırsızlık suçudur.
1: Ya
3: bu
1: onlar kadar da öyle demiyor Allah aşkına bir saniye.
3: Ne diyorlar? Allah dur, söyleyeceğim. Bin tane ilçenin dur, ilin dur, görüntüsü dur, var dur ortada.
1: Ya Kerem, Özgür Özel'in açıklaması neredeydi?
3: Ona bakarken anlatayım. İki, bu partinin anlat, kurumsal sosyal medya hesapları binbir şey emekle kurulmuş. Alıp onları al resmen çalıp isimlerini değiştiriyorlar.
1: Ya 7 numaralı bilgi ekranını bir getirsin.
3: Bugün girin bakın.
1: Lütfen getir.
3: Yeni Parti İstanbul İl Başkanlığı deyin Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili
1: getir,
3: 5000
1: getir
3: tane tweet var. CHP'nin il başkanlığı hesabını almış.
1: Yiğit.
3: Yeni partiye çeviriyor.
1: Yiğit Acar, kalkar mısın ayağına?
3: Kalk.
1: Gel. Sen hukukçusun. Şunu tabii lütfen okur musun bize? Ne diyor Özgür Özel?
3: Şimdi yasal düzenlemeye ihtiyaç hayır,
1: baştan
3: var.
1: Baştan al bak, oku istersen. Yani.
3: CHP'den hazine yardımı gibi bir evet talebimiz yok. Bak
1: evet,
3: bu ben çok üstünüm. Benim hiçbir talebim yok. Heh. Ama zaten amayla devam ettim mi her sözün öncesi boş. Ama hazine yardım mevzusunun bir yasal düzenlemeye ihtiyacı olduğu açık. Yani ne diyor? Ben milletten oy alırım. Bir siyasi partiyle parlamentoya girerim. Fakat partimi bölüp gitti.

0: seçtiğimde ya da yeni bir parti kurduğumda o hazine yardımı benim milletvekili oranımda bana verilsin fikrini Sayın Bahçeli'nin geçen yaptığı açıklamayı çok güzel bulmuş Özgür Bey. Resmen üstüne bir bina inşa ediyor.
1: Sen nasıl buldun?
0: Böyle bir yasal düzenleme deniliyorsa zaten muhalefeti bölmek için fırsat kollayanlar için yapılır bu. Başka kimse için yapılmaz.
2: Muhalefet bölündü zaten yani.
0: Hayır şimdi, bakın muhalefeti şimdi, bölmek için fırsat...
1: Ya Devlet Bey muhalefeti niye bölsün başından hayır, itibaren bakın, bir kere bölünmeyin diye en yani, fazla açıklama yapan Bey, siyasi liderdi. Öyle değil miydi Aytunç? Sonra...
0: Devlet Bey bu, nerede oturuyor? Acar'ın, İktidarda oturmuyor mu?
1: Hayır hiç demedim. Hiçbir zaman bölünsün falan demedi. Hiçbir zaman. Hiçbir zaman demedi. Ben hatta başından beri bakın, bak bir şey söyleyeyim.
0: Ben Devlet
1: başından beri dedi ki Türkiye önemli bir yerden geçiyor. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesi Türkiye'nin hayrına değildir dedi 100 kere. Tamam, sonra bunu bu grup ayrıldı. Tamam. Ayrıldı. Geldik. Sonra da dedi ki Devlet Bahçeli, yani bu nasıl ki Kemal Bey'in hukukunu koruyorsa, korumamız tamam, gerekirse aynı şekilde Özgür Bey'i de, yani ayrılanlar, hain kalanlar, şu bu, bunlara girilmesin dedi. Yani hazineden gerekli yardımı da almaları gerekir dedi. Uygun olan budur dedi.
0: Hazineden kanuna göre yardım nasıl alınır? Seçim yapılır. Seçimdeki oy oranına göre yardım belirlenir. Şimdi ara formül deyip partilerin bölünmesi.
1: Evet.
3: Tamam.
0: Partilerin bölünmesindeki bir yasal düzenlemenin de önünü açalım dersek ben bunu söylüyorum.
1: İşte bu mesele. Burada evet, böyle diyor bak. 2026 yılında hazineden CHP'ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında yeni partiye pay aktarılması etik olanıdır diyor.
0: Tamam. 2018'de...
1: Müftüoğlu bir şey diyor. Bir desin.
0: Ben de söyleyeyim de ona da yanıt versin. İyi Parti ayrılırken bu konuşuldu
3: şimdi
0: mu?
3: Şimdi orada
0: İyi Parti
3: sevgili Faruk, siz de söylediğiniz gibi...
1: Evet. Dur Müftüoğlu bir söyleyin.
3: Siz de söylediğiniz gibi Sayın MHP lideri Devlet Bahçeli yeni partiye pay aktarılmasının etik olanıdır ifadesini kullanıyor. Evet. Yani orada bir zorunluluk, bir hukuki dayanak, herhangi bir resmiyet anlamında bir ifadesi yok.
1: Ya doğrusu budur diyor.
3: Tamamen ahlaki ve evet ahlaki ve etik olanı söylüyor. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabii ki milletvekilleri yani seçime giren kimdi genel başkan olarak? Sayın Özgür Özel. Kemal Bey o dönem itibariyle seçime hani dış, en azından kendisi aday değildi genel
0: başkan
3: olarak.
0: Yok hazine yardımı 2023'te alındı Mehmet abi. Hazine yardımı 2023 seçiminde belirlendi. Kemal
3: 2026
0: Bey
3: 2026 hazinesi 2023'te belirlenmez sevgili Yiğit Acar.
0: Hayır partilerin
3: her yıl hazine yardımı partilere her yıl hazine yardımı yapılır.
0: Tam partilerin aldığı oy oranına göre yapmıyor her yıl, muyuz? Partilerin aldığı oy oranına göre yapıyoruz son seçimdeki.
3: Evet tamam.
0: Tam son seçimimiz şimdi 2023
3: siz, yılı. Siz 91 milletvekilinin bir partide toplandığını düşünün ve Cumhuriyet Halk Partisi 1 milyon 800 küsür bin lira hazine yardımı elinde tutuyor. Şimdi tabii ki ortada para yok deniyor aynı zamanda. Bu da ayrı bir konu ama hiç kimsede para yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nde para yok. Yeni partide para yok. Hiç kimsede para yok. Bu da ayrı nerede bir tartışma konusu. Ama işte harcandığını ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin çok ciddi anlamda maliyeti yüksek olduğu ifade ediliyor. Buralara gittiği ifade ediliyor. Devredilen paranın da yani daha doğrusu bırakılan paranın da her ay ödenen masraflara karşılandığı yönünde bir takım açıklamalar peki, yapıldı. Peki. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi Yiğit Acar şunu söylüyor. Yani bu Sayın Bahçeli'nin taraf olduğu yönünde bir iması oldu. Yani Sayın Bahçeli sanki Özgür Özel'i tutuyor şeklinde bir anlayışa kapıldı
0: galiba. O değildi
3: galiba.
0: Ama ona yanıt ver abi. Şimdi o değildi benim dediğim. Ben Özgür Özel'e yanıt veriyorum. Sayın Bahçeli'ye değil.
3: Yanıt verirken bunu da ima ettiniz ama onu göz ardı edemeyiz. Sayın MHP lideri Devlet Bahçeli, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili yaptığı açıklamalara da Kemal Kılıçdaroğlu'nun destek veriyordu mu diyeceğiz? Yani Sayın Bahçeli bir tarafta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bir taraftan Sayın Özgür Özel'e mi destek veriyor? Yoksa ortada bir durum tespit

0: yaparak bu meselelerin bir an önce kapatılması
1: Anladım.
0: ve sulha ermesi açısından bir öneride mi bulunuyor?
1: Peki.
0: Bunun iyi anlaşılması ve iyi kavranılması gerektiğini düşünüyorum.
1: Çok teşekkürler Müftüoğlu.
0: Ve onu sevgili Yiğit'e de bunu hatırlatmak
1: istiyorum. Çok teşekkürler. Tekrar Özgür Özel okumaya devam ediyordun. Neden? Hani sen dedin ya CHP'nin neyi var? Buraya niye kalktık biliyor musun? Hı. Sen dedin ki bu yeni partiyi kuranlar CHP'nin neyi var neyi yok malını mülkünü aldılar.
2: Evet.
1: Gittiler.
2: Alabildiklerini.
1: Bağıştan ötesinde ne diyor? Bağış bizim için...
2: Yok ama hazine yardımı evet. Mevzusu bir yasal düzenleme ihtiyacı olduğu açık.
1: Evet.
2: Bağış bizim için çok önemli ki bunu da belirtelim.
1: Doğru.
2: Yıllık bir gerçek kişi yani bir vatandaşımız 642 bin liralık bağış yapabilir. Daha fazla yapamaz.
1: Tamam.
2: Siyasi partiler kanununa göre. Bütün para butlanda kaldı. Yani az önce Mehmet abin de dediği gibi CHP kasasında Özgür Özel'in belirttiği para CHP'de kaldı tabii ki.
1: Öyle diyor.
2: Buraya tam takır kuru bakır geldik.
1: Evet.
2: Şimdi nasıl geldiklerini ben söyleyeyim.
1: Tam takır kuru bakır diyor. Bak evet. Sen dedin ki bütün malı mülkü yüklendiler geldiler.
2: Tamam.
1: Özgür Özel de diyor ki buraya tam takır kuru bakır geldi.
2: Gerçeği söylemiyor.
1: Peki sen söyle gerçeği.
2: Söyleyeyim. Önce topladılar. 80 milletvekili katıldı. İşte 60-65'i İBRA kısmına da kaldı. CHP grup ibrasını gerçekleştirdiler. Milletvekillerine şahsınıza düşen oranda IBAN'ınıza parayı yollayalım dediler. Milletvekillerinin bir kısmın paralarını aldı. Çünkü CHP grubunda bir para vardı TBB grubunda. O parayı bir kere alıp yeni partiye götürdüler. Bunu
1: yani bunları milletvekilleri üzerinden mi yaptılar?
2: Evet milletvekilleri üzerinden
3: yani yaptılar. Yani o gruba 80... aktarılan para CHP'nin kasasından mı aktarılıyor?
2: Şöyle oluyor milletvekilleri aylıklarından.
1: Bu ya para işte, nerede oluyor? İş Bankası'nda mı? Hani CHP'ye yaklaşıyor.
2: Büyük ihtimal ben banka şubesine peki. Kadar bilmiyorum ama grup yönetiminde oluyor. Az önceki grup yönetimi böyle önemi var siyasette.
1: Peki bunu yani evet. Yiğit Acar'ın Habertürk canlı yayınında... İddia edeceğini Özgür Özel bilmiyor mu şu cümleyi
2: önemli
1: kuruyor?
2: Değil diyor. Kimse vatandaş dinlemiyor. Nasılsa rüzgar...
1: Ya dinlemiyor olur mu? Milyonlarca insan dinliyor.
2: Rüzgar arkam aldım bu işlere bakmıyor diye düşünüyor. Ben burada şunu diyorum. Bir partinin demirbaşını, eşyasını çalıp götürüyorlar diyorum. Mesela burada kimsenin umurunda değil.
1: Ne? O demirbaş nedir?
2: Ya örnek veriyorum. İşte İstanbul'da bir ilçenin masası, sandalyesi, bilgisayarı, çay ocağı her şeyi alıp götürüyorlar. İlçe binasına giriyorsunuz.
4: Otomobiller var galiba.
2: Otomobillere geleceğiz daha. Hani önce demirbaşlardan gideyim evet. Dedim. Bir binaya giriyorsunuz. Binada hiçbir şey yok. Aslında bina öyle verilmedi o arkadaşlara, görevdekilere. Ya da o işte görüntüleri biz yansıtmadık yayıncılık gereği. Bence doğruydu ama evet. Birçok televizyon kanalında gördük. Anadolu'da bir il başkanlığına gidiyorsunuz. Duvarlar hain Kemal. Hakaretleriyle
1: ya çok kötü şeyler yazdığı
2: hakaretleriyle
1: için
2: dolu ama şöyle vermeyelim zaten.
1: Yanlış şeyler.
2: Ama izleyicilerimiz anlasın evet. Diye şimdi o binayı o hale getirirken o bina ondan önce çok kurumsal, herkesin gelip rahatça oturabileceği tüm eşyalarıyla dolu bir bina. Şimdi bunların hepsi götürülüyor. Bunların
1: ya
2: hepsi
1: şöyle ya,
2: hırsızlık faaliyeti.
1: Şurada güçlük çekiyorum. Yani Gaffar Yakınca da yardımcı olsun herkes.
2: Herkese
1: ya şöyle bir durum var. Bu insanlar şurada birkaç ay önce, birkaç yıl önce birlikte oturup hani büyük işte Erdoğan'a karşı
2: evet.
1: Hani seçimler, müttefikler, ittifaklar falan. Ya senin şu anda burada söylediğin ne biliyor musun? Daha açık söyleyeyim. Özgür Özel ve arkadaşları Cumhuriyet Halk Partisi'ni soyup soğana çevirdi.
2: Yok, o kadar yetenekleri.
1: Ya diyorsun ki
2: değil.
1: Yani aldı götürdü demirbaşını ödemiyor mu?
2: Değil ama
1: ya evet. Bunu diyorsun.
2: O ya
1: bu kadar hani çok
2: şey değil.
1: Ağır değil mi bunlar? Bu eleştiriler
2: ben mi
1: bu kadar
2: Faruk Bey?
1: Yok ben niye sen niye yapasın?
2: Olanı söylüyorum ya ne yazık ki bunu yaşıyoruz. İki.
1: Niye o zaman tam takır kuru bakır diyor bu
2: ya
1: adam?
2: Ya bu tatlı geliyor işte Halk TV'de tek kalem açta bu lafa söylemek tatlı geliyor. Sizin gibi bir gazeteci çıkmıyor ki bu iddiayı sorsun karşısında. Böyle bir eksik var Türk medyasında şu anda yaşadığımız.
3: Ya bu sosyal medya olayı doğru mu?
2: Doğru gerçekten. Girelim bakalım şu anda Yeni Yol Partisi'nin birçok il başkanlığı hesabı Cumhuriyet Halk Yeni Parti'nin daha önemlisi Yeni Parti'nin kurumsal hesabı Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis kurumsal hesabı onu alıp götürdüler.
4: Ben teyit ettim doğrudur.
2: Yani söylüyorum bak 2015
4: yani
2: yılında
4: olmuş,
2: 2015 yılında Gaffar Bey hemen
4: buyurun.
2: Cümleyi tamamlayayım siz
4: tabii,
2: devam
4: buyurun.
2: Edin. 2015 yılında TBB grup çalışmaları ön plana çıksın diye
1: evet.
2: Meclis grubu bir sosyal medya hesabı kurdu. 300 bin takipçilere ulaştı.
1: Ya Barış arkadaş anlattı, biz milletvekilleri falan.
2: Evet.
1: O onun bahsediyor.
2: O hesabı aldılar. Şu anda yeni partinin kurumsal hesabı yaptılar. İstanbul İl Başkanlığı...
1: Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ya şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu yeni partiyle kantara koysak bunlar sayı olarak daha ağır basıyor. Burada 93 kişi var, burada 43 kişi var. Hı hı. 44 kişi.
2: 91,
1: bunlar 44. Da sana derse ki kardeşim, hı hı, sen kim oluyorsun? O hesabı kuranlar biziz işte.
2: Hayır,
1: bunu
2: onlar
1: ağır
2: kurmadı.
1: Basan biziz.
2: Hayır,
1: onlar, derse ne diyeceğim?
2: Onlar kurmadı. Hiç öyle değil.
1: Kim kurdu?
2: Ya anlatıyorum, 2015 yılında milletvekilleri kurdu ve bir kurumsal hesaptır. Öyle ben 90 kişi ayrılıyorum, evlenip boşanmadaki gibi mal paylaşım gibi değil ki bu. Yani Habertürk bugün bölünse haber kısmıyla Türk kısmı ayrılacak. Biz burada şeyi logoyu mu böleceğiz? Böyle bir mantık olur mu?
4: Tabii ya, şöyle bir durum var.
2: Basit örnekle anlatayım ama ben şu kameramın cibinci ben alayım, ekranı o alsın. Böyle bir ayrışma olur mu?
0: Kurumsal hesapları
1: ben
0: alan,
1: kameraman arkadaşlarım
5: kurumsal hesaplar
0: alındığını ifade eden.
2: Tamam da medeni insanlar böyle ayrılmaz.
1: Gaffar yakınca bir şey diyor.
4: Partilerin bir kurumsal...
1: Müftüoğlu gelirim.
4: Bir kurumsallığı var partilerin.
1: Tamam.
4: Bir tüzel kişiliği var. Tıpkı şirketler gibi.
1: Evet.
4: Burada milletvekilleri mi partiyi temsil ediyor? Belediye başkanları mı temsil ediyor? Üyeler mi temsil ediyordan öte partinin kendisi bir şahsiyet zaten. Dolayısıyla siz milletvekili olarak da hatta genel başkan olarak da partiye yaklaşırken o şahsiyetin hukukunu gözetmeniz lazım. Yani
1: evet,
4: parti ayrı bir kişilik. Bundan dolayı isterse 100 milletvekilinin 99'u ayrılsın. Hatta tamamı ayrılsın.
2: Tamamı gitsin.
4: Bu partinin kurumsallığının yerini değiştirmiyor. Ha,
1: kalması gerekiyor.
4: Dolayısıyla
1: diyorsun.
4: Yani ben şunu çok iyi biliyorum. Yıllarca dernek yöneticiliği yaptım. Evet, derneklerde evet, yöneticilik yaptım. Vakıflarda
1: evet,
4: şunu
1: evet,
4: biliyorum. Dernekler ve vakıflar içinde durum aynıdır. Bunların tüzel kişiliği vardır. Bunlarla ilgili yöneticilerin de çok hassas davranması gerekir. Şimdi burada... Bu iş şöyle anlatıldı hep. Yani bu, bence bu yanlış bir algı biçim.
1: Evet.
4: Milletvekillerinin çoğu burada az. E peki belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, üyeler, seçmenler, bunları evet, henüz bilmiyoruz. Bu şu anlama gelmiyor. Yani yeni parti çok zayıftır, kimseyi anlamına gelmiyor. Ama şu manaya da gelmiyor. Tersi de doğru değil. Yeni partinin üyelerinin yakasında CHP rozeti var. O zaman CHP'ye dair bütün tasarruflar onlarda. O zaman kapatabilirler de CHP'yi.
1: Hmm.
4: Böyle bakamayız. Dolayısıyla ben...
1: O kurumsal ya, hesaplar şu, falan
4: yani
1: o şunu, orada, o oranı.
4: Onu teyit ettim, baktım bugün çok komik bir durum oluşmuş. Yani yeni parti logosu var, yeni parti hesabı. Altta bir gönderi var, diyor ki Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu Canan Kaftancıoğlu ile beraber Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti belediye. Ya yeni partinin genel başkanı değil ki Kılıçdaroğlu. Canan Hanım zaten konuyla alakası yok.
2: Geçmiş o çünkü.
4: Eskiden kalma
2: Emeko,
4: gönderiler falan.
2: Ortaya konulan. Ta
4: biraz orada
2: Murat Karayalçın İstanbul İl Başkanı'ydı o hesap kurulduğunda. Ne kadar
4: bence,
2: önceki bir tarihi söylüyorum.
4: Bence biraz yeni partiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin helalleşmesi gerekecek. Yani şimdi eğer birbirlerinin içinden
1: yani
4: çıktılarsa...
1: Önümüzde de bir mübarek bayram yok ki bir helallik diyorsun.
4: İşte
1: o
4: artık
1: bayram
4: onu arayı biz yapacağız onlarsa. Yani arayı biz yap. Ben çünkü Devlet Bey'in baştaki uyarıları çok doğruydu arkadaşlar.
1: Bence de.
4: Yani
1: bence
4: siz de Faruk Bey çok önemli bir yere temas ettiniz. Bir defa Türkiye'de muhalefetin en büyük partisinin bölünmesi Türkiye'ye fayda getirebilir
1: getirmez
4: mi? Olur mu böyle
1: kesinlikle
4: bir şey?
1: Getirmez.
4: Çünkü demokrasi iki kanatlı bir kuştur. Bir kanadı iktidarsa öbür kanadı muhalefettir.
1: Tabii.
4: Muhalefeti zayıf olan ülkede demokrasi gemisi yürümez. Demokrasi kuşu uçmaz. E şimdi burada bu kuş zayıflamış oluyor. Yani kim ne derse desin istediği kadar iddialı olsun taraflar. Birisi diyor ki %50 alacağım. Öbürü diyor ki %60 alacağım. Ya Türkiye'de bir defa Türkiye sağının %65-70'lik blok vaziyeti var.
1: Potansiyeli var.
4: Ya evet,
1: çok
4: siz
1: doğru.
4: Bu halinizde öyle 45'lere 50'lere varamazsınız.
1: Çok
4: ve
1: doğru.
4: Partinizi bölmeniz size zarar getirdiği gibi Türkiye demokrasisine de getiriyor.
1: Zaten Türkiye'de solun potansiyeli 30-35 olduğu hı-hı için sağdan parti çıksa da
4: tabii
1: şansı var ama soldaki alan dar yani. 30-35'in içinde
4: bir de şöyle
1: manevra
4: düşünün
1: yapacaksın.
4: Bir de şöyle tabii düşünün. Türkiye derin bir ekonomik sıkıntının içinden geçiyor.
1: Doğru.
4: Türkiye'de geçim derdi bir numaralı sorunlar.
1: Kesinlikle
4: herkes bunu
1: tartışılmaz.
4: Bu konu konuşulması gerekirken muhalefetin bu konuyu inatla ve ısrarla gündeme getirmesi gerekirken muhalefetimiz maalesef 1,5-2 yıldır İstanbul Belediyesi'nin davası kılıçları çekmişler. Sanki bütün varlığım Ekrem İmamoğlu'na armağan olsun der gibi ortaya düşmüşler. Sonunda da geldi, bölündü. Çok üzücü bir tablo, açık söyleyeyim. Yani burada taraflar çok daha güzel bir yol bulabilirler. derdi. Biz de başka şeyi tartışırdık. Burada gene arkadaşlarımıza tartışırdık ama başka konuları tartışırdık.
1: Çok şimdi teşekkürler. Yiğit çok teşekkürler. Teşekkür ama Yiğit Acar'ın siyasette önü açık, bakın söyleyeyim ben.
2: Senin yanında yanında olmak mutluluk veriyor.
3: Zaten Yiğit birinin canlı yayında ayağını kaydırdı. Ona şahit olduk.
1: Kimin?
3: Neydi adı?
2: Bülent Yücetürk.
1: Bülent Yücetürk. Bülent Bey'le çok ciddi bir tartışması var.
2: Yok estağfurullah. Yani ben seviyorum o şu anda yeni partinin.
1: Ne oldu Bülent Yücetürk?
3: Yeni partiye geçmiş. Yeni.
1: Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı.
4: Belki de
1: Bülent Bey'in ayağını kaydıramamışsın. Bülent
4: Bey siyasette önü açıldı.
1: Önünü açmış. Şimdi Kerem, şu Özgür Bey'in logo ile ilgili bir açıklaması var.
5: Ben de
1: var.
5: Bu konuda bir şey söyleyebilir miyim?
1: Tabii söyle lütfen.
5: Devlet
1: hemen
5: Bey'in
1: söyle.
5: Neden...
1: Tam takır kuru bakır konusunda bir şey
5: söyleyeceğim. Tam takır kuru bakır değil ama hani Devlet Bey burada taraf tutuyor mu değil mi? Niye hazine yardımı meselesini açtı konusunda aslında çok daha makul ilk aklımıza gelmesi gereken bir neden var. Devlet Bey terörsüz Türkiye sürecini meselesini kendi davası haline getirdi.
1: Evet.
5: Çok doğal olarak bununla ilgili bir fikri takibi var. Bununla ilgili böyle bir arzuları var. Yani o meseleyi hızlandırmak, bu meseleyle ilgili sonuç almak gibi bir derdi davası var. Mehmet Müftüoğlu Bey daha iyi bilir. Ve burada şunu görmezden gelemez Sayın Bahçeli. Ya tamam bir CHP var, köklü bir partiydi. Şimdi komşuda olduk mecliste falan ama... Bir de 91 milletvekilli yeni bir parti var. Ve bu parti hani bir şekilde ben kime hitap edeceğim, vay efendim sosyolojim ne olacak şeyinde. Şimdi her kafadan bir ses çıkıyordur. Herkes her görüş bir yere çekmeye çalışıyor. Çünkü denildiği gibi burada ideolojik bir ayrışma değil aslında. Siyasetin, işte hukukun, farklı dinamiklerin zorladığı bir ahval nedeniyle ayrıldılar. Herkese dört bir köşeye çekmeye çalışacak. Devlet Bey istiyor ki bu konuda aslında terörist Türkiye süreci konusunda bu 91 milletvekilli parti daha olumlu, daha makul bir yerde dursun istiyor. Bence siyasi okuması budur.
1: Daha
5: Sayın Bahçeli'nin hazine yardımı ile ilgili bu hani jest anlamına gelebilecek ifadelerinin
2: bunu çözün, basit bir kanun teklifi versin MHP, meclisten geçer.
1: Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Şimdi
5: olacağı yok bu... yani bu arada. Kanun belli.
1: Hani, öyle değil mi? Tabii.
5: Yani
1: tabii,
5: seçime tabii. Girme ve değil mi? Çok tabii. Yani
1: şimdi,
5: kanun çok net.
1: Özgür Bey, bu da yeni parti. Burası da bu arada Mansur Yavaş Ankara'da nereyi tahsis etmişti?
2: O, ben de onu merak ettim, dün de öğrenememiştim.
1: Şimdi burada da şöyle bir şey var. Yani Halk TV'de arkadaşlarımız, meslektaşlarımız şey Özgür Bey'le bu programı yaptılar. İlk önce yeni parti kurulduktan sonra oraya konuk oldu. Birden gece eve gidince baktım, benim de dün akşam yayınım vardı. Hani Özgür Bey ne demiş, açtım baktım ne diyor falan. İlk gözüme çarpan şey şu oldu. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezindeki görüntü var sanki.
2: Aynı
1: hani
2: oldu.
1: Böyle bir görüntü oluşturulmuş arka tarafta. Burası burayı sanırım Mansur Yavaş tahsis ediyor. Değil mi? Yeni partide burada ilk programını bu şekilde yapıyor. Peki tabii Mansur Yavaş meselesi de ayrı bir başlık. Yani bir yerde duruyor. Ciddi ve sıcak bir başlık. Bence çok önemli bir konu. Ama Özgür Bey'in yeni parti, yani partinin adı bu, şekli bu. İşte buna bir sürü yorum yapıldı.
5: Son
1: şurası...
5: şekli bu değilmiş galiba ama.
1: Hayır, o çalışılıyormuş.
5: Yarışma falan yapılacak.
1: İşte onu söyleyeceğim. Şimdi burada da yapacağız sevgili seyirciler. Arkadaşlarımız logo tahmini yapacak. Daha doğrusu bize bir logo söyleyecekler. Logo. Biz de yapay zeka ile 2 dakikada partiye bir logo yapacağız. Yani herkes mesela yeni parti.
6: Faruk bir de şeyi söyleyeyim ben. Ücret veren herkes... Bu salonları tutabilir. Yani efendim? Sadece Mansur Yavaş tahsis etmiş değil.
1: Hayır,
6: ücret veren herkes tahsis edebilir yani.
2: İşte en önemlisi o hani evet. Eğer ücret ödemediyse sıkıntı oluyor.
1: Ne oluyor?
2: Büyük sıkıntı oluyor. İçişleri Bakanlığı geliyor, soruşturma yapıyor. Sen
1: ya
2: nasıl bir siyasi partiye...
7: Ücret vermişler.
1: Başka bir şey.
7: O hatayı yapmazlar zannetmiyorum.
2: Önemli bir hatırlatma yaptı Aytun Çağrı.
1: Ne dedi?
2: Ya tahsis mi, kiralama mı önemli? Tahsis bedava olur, kiralama ücretli olur.
1: Tahsis etti burayı.
2: Kötü o zaman.
6: Şehir tiyatrosu, Gençlik Parkı
1: salonu tahsis etti.
2: Başı ağrır. Ücretsiz ya, verdiyse Faruk, başı ağrır.
7: Kamu zararı oluşturuyor ya.
6: Faruk, yani. Şehir tiyatrosu, Gençlik Parkı sahnesi.
1: Evet, orayı tahsis etti.
2: Ben severim orayı. Çok güzel yer. Orası mı?
1: Yani burası için yeni partiden Kerem ücret alındı mı?
6: Kerem nereden bilecek?
1: Bir bilgi yok.
2: Vallahi.
1: Ya bu kadar bu kadar konuşulan deve olan... değil ki ya. Yani.
2: Olur mu? Parası 54 bin lira verdi Gürsel Bey şey için. Sarıyer'deki salon için. Sarıyer Belediyesi'ne parasını ödedi.
6: 54 bin lira.
2: Evet.
6: Sizin.
2: Hı-hı.
1: Ödemiş yani.
5: Zengin peki. Misin?
6: Burayı bilmiyoruz tabii de ama büyük ihtimal ücret alınmıştır tabii. Ya Kerem, ne olacak Allah
1: Kerem
6: aşkına?
1: Bak, Kerem var ya çok tahrik edici şeyler söylüyor. Ne diyor? Soruyor. Diyor ki sadece salona mı vermiş, içindekiler de dahil mi diyor.
2: O ayrı bir paket. O öyle de olur.
1: Enteresan. Şimdi burada Özgür Özel partisinin logosuyla ilgili konuşuyor. Bir dinleyelim, bir ses verelim mi?
8: Bu bir logo değil. Logo ile ilgili çeşitli öneriler var. Bununla ilgili önümüzde dediğim gibi biz siyasi teknik kurulumu yaptık. Siyasi kurulumu yapıyoruz. Bunun logo olarak kalıp kalmaması, ilave bir logonun olup olmamasını anketlerle, odak grup çalışmalarıyla, yapacağımız ilçe kongreleriyle, kuruluşa katkı verenlerle, sosyal medya üzerinden dijital olarak yapacağımız bazı çalışmalarla ölçeceğiz.
1: Evet.
8: Şu an için hani yeni parti ismi logolaşabilir ya da yeni bir logo tasarımı yapıp oya sunabiliriz. Çok katılımcı yöntemler yapabiliriz.
1: Şimdi önce Yiğit Acar'dan yeni partinin logosu nasıl olabilir konusunda bir öneri istiyorum. Mesela bize bir logo tarif et. Bak orada arkadaşlar bir dakikada bunu hemen çalışacaklar. Bir saniyede önüne getirip koyacaklar böyle bir şey mi diye. Mesela yeni partinin sence logosu ne olabilir? Nasıl bir logo yapılabilir?
2: Özgür Bey yürürken böyle bir grafik olabilir mesela.
1: Nasıl yani?
2: O çok yürüyor ya hani meydanlarda.
1: Ya şimdi bir adam yürürken.
2: Evet.
1: Sadece yürürken. Başka bir şey yok mu?
2: Umut verir o insanlara.
1: Kemal Bey de yürüdü ta Ankara'dan buraya.
2: Olabilir ama CHP'nin aslan gibi altı oku var. CHP şahıslara bağlı değil. Yeni parti şahıslara bağlı.
1: Sadece aklına yürüyen bir adam mı geliyor?
2: Öyle geliyor.
1: Yeni parti. Hı hı. Nereye yürüyor bu adam?
2: Yani ahvaline.
1: Kerem, Yiğit Acar'ın yürüyen adam logosunu yap. Tamam, bir yürüyen adam. Bakalım tam Yiğit'in kafasındaki şey olmuş mu?
2: Çıkar.
1: Yerine oturmuş mu? Gaffar Yakınca nasıl bir logo yapılır? Şimdi hani... Özgür Bey şunu sorduğu için bunu yapıyorum. Yani halka soracağız diyor. Yarışmalar olacak. Hani bildiğim bir kamusal bir şeye dönüştürüyor yani. Mesela yeni parti. Üstte yeni, altta böyle birileri ufuk çizgisi dedi o çizgiye. Sonra böyle de kalabilir denildi.
7: Şimdi... Ben yazdım bunu, uzmanlarla konuştum, grafik tasarımcılarla konuştum.
1: Gerçekten konuştun mu?
7: Evet konuştum.
1: Ne diyorlar?
7: Yani fikir aldım ne diyorsunuz evet. diye. Şimdi bir defa bu, önce şunu söyleyeyim yani ayrı bir amblem olmak zorunda değil. Sadece bu logo da tek başına yeterli olabilir.
1: Çünkü yani yeni parti.
7: Tabii modern zamanlarda daha minimalist ve modern tasarımlar söz konusu. Bizim Habertürk tasarımı gibi düşünmüyoruz. Evet. Sadece isim yazıyor. Ayrıca bir sembol yok, bir... Hani bir arı efendim mesela Teknik Üniversite benim rozetim burada. Evet. Teknik Üniversite amblemi arıdır. Ama arı. Bizim
1: rozet... Anap'ında Türkiye üzerinde arı.
7: Teknik Üniversite'li bir ekip kurmuştu çünkü. Rahmetli Turgut Bey ve ekibi.
1: Sen de Teknik Üniversite.
7: Tabii ben de Teknik Üniversite. 93 mezunuyum. Biz onun için hep rozetimizi yakamızı taşırız. Bizim sembolümüz
1: havalı
7: arı.
1: Üniversite şimdi.
7: Ama şöyle.
1: Yani.
7: Şimdi teşekkür ederim. Şimdi artık bu tip semboller o kadar kullanılmıyormuş grafik tasarımda. Yani minimalist tasarımlarda olabiliyor. Yalnız burada şöyle bir sıkıntı var. Bir Amerikan dijital platformu var, Netflix. Onun evet. N tasarımıyla bunun tasarımı aynı deniyor.
2: Tamam.
7: Ve
1: yenideki o evet, N mi?
7: Evet, evet. Yani o kuşak da aynı deniyor. Dolayısıyla burada bir telif davası,
1: bir bakayım şu
7: bir telif davası olabilir diyor. Uzmanlar diyor bunu. Bir telif davası olabilir
1: diyorlar.
7: Hayır
1: ama diyorlar. Yani yeni yazıyor ya tek N değil ki. Ama harf karakteri mi?
7: Karakter evet. Çünkü o karakter
1: renk.
7: Netflix'e özgü bir karaktermiş. Yani
1: bir getirsene tekrar
7: karakteriymiş.
1: Şey, yeni parti.
7: Hani sizin herhangi bir font bakkalından, dükkanından satın alabileceğiniz bir yazı karakteri değilmiş o. Onun için böyle bir sıkıntı olabilir deniyor. Önce bunları söylemiş olayım. Ben bu haliyle zaten güzel buluyorum ama illa bunun yanına bir şey yapılacaksa aklıma Gerçi yazılı sebebi...
1: Şu bak burada şimdi dediğini anladım. Bak o benziyor gerçekten. O
3: geçişler evet, var ya. Evet,
1: yani işte, şuralar bak evet, üstüne evet. çıkma diyor arkadaşlar ama bak şuralar. Bak şuralar şu.
3: Ha, evet, aynı. Evet. O geçişler. Evet,
1: değil mi?
3: O.
1: Şurası benziyor.
3: O zaten o.
7: O zaten. Benzemiyor. Birebir aynısı. Birebir aynısı.
1: Aynısı
7: bire mı? Birebir aynısı.
5: Tabii. Bunlara telifli işte. Netflix'in nesini de getirin.
1: Dolayısıyla... Ya şu Netflix'in nesini de bir getirebilir miyiz?
5: Tanıdık gelmedi bana.
7: Dolayısıyla bu tabii
1: yani
7: benim...
1: Yani onu yapamayız diyorlar çünkü o benim, özel bir platform.
7: Benim... Ya o da rakip
5: oluyor. Ya da diye partim üzerinde.
3: Ben bunu ilk gördüğümde baktım direkt o yani.
7: Ya güzel şöyle ya. Bu benim fikrim değil
1: Gaffar
7: tabii.
1: Gaffar ortalığı karıştırdı.
7: Ben birkaç tane uzmana sordum evet. onların sordu. Ben o kadar anlamıyorum bu konuda. Ha. Fakat şunu söyleyeyim. Şimdi aklıma aslında yazılış sebebi çok sevimli değil. Atom bombası ile ilgili bir şeydi ama bir şiir geliyor aklıma. Şöyleydi şiir. Ben, oğlum, kızım, gelin ve damat, gelişimiz teker teker, gidişimiz cümbür cemaat. Şimdi bu yeni parti teker teker CHP'ye gelmişlerdi, cümbür cemaat gittiler.
1: Beraber gittiler.
7: Ben de yürüyen bir kalabalık olsun derim.
1: Hmm. Yürüyen bir kalabalık.
7: Yürüyen bir kişi değil. Bir kişi değil, topluca yürüyen bir ekip
1: Peki
7: olsun.
1: Peki böyle bir yolda mı, ufukta mı, nasıl bir
7: ben,
1: logo?
7: Ufukta da şöyle bir güzel o kuşak olur, ufuk çizgisi kuşağı. Yani yeni
1: böyle
7: partinin
1: ufuğa
7: kuşağı.
1: Doğru mu yürüyorlar?
7: Evet, ufka doğru yürüsünler bence.
3: Yürüyen bir kişi bu arada.
7: Yani altına da yürüyelim arkadaşlar denebilir. Güzel bir şiir o da.
1: Ne bu?
2: DYP'nin 83'teki
1: bak,
2: şey.
1: Gel bir yaklaş az göstereyim.
2: Tabii.
1: Şu arada kimse aramıyorsa. Doğru Yol Partisi bunu... Dur şuradan birisi bir mesaj Kerem attı. Görünmesin.
2: Şey rahatsız etmeye alayım.
1: Tamam yok yok. Şimdi bak şöyle. Gel Yiğit. Bak.
2: Geldim.
1: Bak.
2: Vallahi var yani.
1: Bak Yiğit'in söylediği varmış gerçekten. Gördünüz mü? Bakın.
2: Siyasal hafızam beni yanıltmıyor.
1: Müthiş. Böyle bir şey. Ben söylüyorum. Olur. Senin siyasi geleceğin parlak.
2: Teşekkür ederim.
1: Ya bak.
2: Bravo vallahi.
1: Yiğit'in yani. Logosu yapay tasarlanmış. Gaffar Yakıncan'ın logosu da pardon.
5: Yapay zekaya yaptırın.
1: Yaptırdık. Şimdi geliyor. Yiğit'in logosunu gösterin.
7: Ya bu tasarımcılar...
1: Ha, tek tek. Peki. Gaffar Yakınca diyor ki yani... çok insan, bayağı bir insan.
7: Kalabalık
1: ufka
7: insanlar.
1: Doğru yürüyor. Ama Gaffar Yakınca aslında yeni partiye güzel bir şey veriyor. Yani hani akıl da veriyor yani. Ufka doğru.
7: Tabii yani halkla beraber yürüdüğünüzü düşünün tabii.
1: Aytunç niye kötü bakıyorsun? Sen de bir logo tasarla bize. Yeni parti mesela ne yapıyor? Aklına ne geliyor? Yeni deyince yeni parti.
6: Bence bu yani sonuçta bir şeye başlamışsan devam etmek zorundasın. O bir güvendir.
1: Tamam yani bu tamam.
6: Parti kurulmuş öyle değil mi? Logosu yapılmış, yola ismi verilmiş ve çıkmışsın. Yani bundan sonrasında orada yürüsün, orada altok çıksın.
1: Yani bir sembol bir şey gerekmez mi?
6: Hayır yok gerek yok artık. Hayır gerek yok artık insanlara.
3: Ya bundan sonra gerek yok. Doğru.
1: CHP'nin altı oku Tonguç'undu değil mi?
7: Evet Tonguç. Hı-hı.
1: Yani Tonguç'un şeyi
7: çok özel bir tasarım.
1: Ne diyor? Müthiş bir çağlar ötesi. Müthiş. Güzel yani bu sen diyorsun ki bu böyle. Bir şey yapmaz mısın?
6: Hayır yok buna gerek yok. Zaten benim de okuduklarımdan da zaten böyle işte uluslararası basında da vesaire bu grafik tasarım süreçlerine evet. baktığımızda evet. da daha sade logolar artık tercih ediliyor.
1: Yani örneğin, ne mesela?
6: Ya çok basit. Altına şöyle bir çizik atılır. Mesela bir
1: var ya
6: üzerine.
1: Çizgisi var.
6: İşte bir ismin üzerine altına çizik atılıyor.
1: Çocuklar veya diyor ki Aytunç abi bize bir logo versin yapacağız diyor.
6: Hayır verelim tamam.
1: Ver ne veriyorsun ver.
6: Hayır, ben
1: mesela
6: Özel,
1: yeşil Özgür, kullanılır mı?
6: Hayır
1: yeşil.
6: Bana göre de Özgür Özel'in o yumruğunu kaldırdığı ama Özgür Özel'in fotoğrafını kendisini belli etmeyen, o belirli belirsiz bir şekilde arkada da kitle şeydeki. Olan, arkada da bir kitlenin geldiği ama...
1: Toma mı vardı?
6: Toma'nın olduğu yerden bir bak, kitlenin
1: gene,
6: geldiği ya,
1: gene
6: şey yapılabilir
1: bak,
6: mesela.
1: Gene sosyalist damarı tuttu.
2: Ben o kadar cesur olamadığım için yürüyüş falan kaldı.
1: Ama güzel bak. Bak
5: ama
1: bir şey
5: o çok ikonik bir fotoğraftı.
1: Efendim?
5: Hatırlatması çok mantıklı. Yani herkes peki, ikonik bir fotoğraf olarak tanımladı o fotoğrafı.
1: O zaman onu yapsalar, Kerem o Toma'nın üstündeki diyor, Özgür Özel olduğu belli olmayacak şekilde... Peki öyle olsa mesela bu da ilginç bir şey.
5: Yumruğunu kaldırmış bir figür diyor.
2: O logoyu çalıştırmış.
1: Yaptırmış zaten. Logo mu çalıştı?
6: Faruk Ertuğrul'un şeyi tekerlekli ev.
1: Tekerlekli
6: logosu o. Sorma ona. O da sorma zaten.
3: Logomu çalıştı. Ya yok
2: çalışmış.
3: Çalıştırsanız.
1: Getir ya. Allah'ım yarabbim.
2: Muhteşem bak. Kendi işini kendi yapıyor.
3: Bir şey söyleyeceğim.
1: Evet.
3: Yaparlarsa parasını alırım.
1: Tamam. Tamam. Bir aç görüntüyü görelim. Ertuğrul Akar'ın logosu şöyle bir şey.
3: Özgür Özel, para yok falan anlamam.
1: Tabii bu arkadaşlarımızın biraz da mizahi duygularıyla yaptıkları bir şey. Bu, şimdi bunu kim yaptı sana?
3: Ben yaptım.
1: Sen orada yaptın.
3: He, burada yaptım.
1: Çok iyi ya.
3: Aklıma gelen o Özgür Özel ve yeni partilerine kusura bakmasınlar. Yani. Aklıma gelen... Aklına... Ha, öyle dediğin enteresan için aklına gelen ne bak, dediğin mü? İçin öyle yaptım.
1: Şöyle fena bir şey yapıyor. Ya bu daha nasıl biliyor musun? Hı. Eskiden mesela Milliyet Gazetesi'nde, ben bir Milliyet okuruydum. Milliyet Gazetesi'nde işte Cumhuriyet'te, Hürriyet'te böyle şeyler vardı hani karikatürler. Evet,
9: büyük katı.
1: Mesela karikatür. Sağ taraftan Hasan Aycın mesela çok
4: Nihar,
1: iyi bir karikatürist.
4: Nihar Tüblek yani, vardı. Nihar Tüblek var.
1: Tabii müthiş. Tercüme. Bu daha çok hani bu şöyle... Mesela o eski gazetelerin birinci sayfasında bu durumu eleştirmek için birinci sayfanın altına hani Özgür Özel'i ve arkadaşlarını eleştirmek için yapılabilecek bir karikatür gibi duruyor.
4: Yani, Ertuğrul Bey hani iyi çalışma mesleğimizi elimizden alacak.
1: Alacak ya vallahi billahi.
4: Çok başarılı.
3: Ne oldu ya, sinirlendiysem gideyim yani. Ben o nasıl bir bakış ya, bir dakika yani.
4: Yani sana diyor, ne
1: diyor
4: yani.
1: Ki bak diyor yine rollenmelere başladı yine diyor. Bu televizyon bak televizyon dünyasına yeni bir deyim kattı Ertuğrul. Diyor ki bak yine rollenmeye başladı.
6: Ne demek o rollenme ne demek?
3: Abi şimdi
1: Ertuğrul
3: sen
1: senin tarifin yani. Senin tarifin var mı onun dışında? O iyi bir karikatür.
3: Yo vallahi bu yani çünkü CHP'den...
1: Ertuğrul'unki bu. Yani bu. Şey CHP bir ev, yürüyen bir ev. Tekerlekli. Özgür Özel tekerleği var. Yürüyor.
3: Üstünde altı ok var. Altı ok sırtına vurmuş. Altta da yeni yol.
1: Gidiyor. Yeni yol.
3: Evet.
1: Tamam. Nihal Bengisu Karaca. Yeni bir logo tasarla bize. Ama Aytunç tasarlamadı değil mi?
5: Yok dedi ya.
1: Ha tamam ama çok özür dilerim. Çok özür dilerim.
5: İnsan figürünü evet. Y harfine yakışır gerçekten.
4: Evet abi kendi
1: şu değil mi?
5: Abi ben Gaffar Bey'e katılıyorum bu konuda. Evet, yani şu gayet sade olmuş.
1: Ama Özgür Bey öyle demiyor ya onun için soruyor. Ha, diyor ki halka yani, yarışma yapacağız.
5: Bence ilk çıkan oturur. Parti kurulmuş. Burada da iyi kötü bir tasarım var.
1: Evet.
5: Zamanla geliştirebilirler belki o çizgiyi ufuk çizgisine doğru evirme vesaire ama bana gerekli gelmiyor yani.
1: Yani logo mogo falan.
5: Evet ben ama gayet yeterli yani.
1: Nihal Hanım diyor ki yok gerek yok
3: bence
1: diyor yani.
3: Bence de sadelik önemli
5: ya zaten
3: ama.
5: Yazıyla yapılan şeydir logo öyle. Yazıyla yapılmak zorunda yani.
4: Tabii. Amblem tabii.
1: Amblem. Evet.
4: Amblem. Aslında amblemi söylüyor.
5: Aslında biz amblemi belki.
4: Teknolojik olarak yanlış bir şey söylüyor ama kastettiği
1: evet.
4: Şey
1: evet amblem. Amblem ya
4: amblemi kastediyor. Amblemi Özgür Bey de amblemi kastediyor.
1: Parti amblemi yani.
4: Amblemi
1: ya
4: kastediyor. Evet.
5: Siyasi... Arkasında güneş
1: teşekkürler.
5: Doğan bir...
4: Yani logo ile amblem arasındaki fark Nihal Hanım doğru kestetti.
5: Evet. Logo yani zaten logo ise tamam. Mevzu olmuş.
1: Tamam.
5: Bunu biraz çekiştirirsin, çevirirsin. Amblem konusunda da bu yürüyen ya da yumruğunu kaldıran.
1: Mesela nasıl
5: kaldıran,
1: bir renk?
5: Bunlar mantıklı yani.
1: Renk?
6: Güzel bir renk.
5: Mavi.
1: Mavi. Mavi. Neden mavi?
3: Kırmızı biraz sıkıntılı bir renk ya.
1: Daha Avrupa Birliği, Avrupacı bir akıl mı?
5: Hiç alakası yok.
1: Ya mavi ya şimdi, mavi Anadolucular var bizim. Hani edebiyat dünyasında önemli isimler var.
6: Bir şey yaparsın. Olur
1: şimdi
6: ya.
1: Efendim?
5: Tam Ecevit lacivert şey olsun ya. Daha
6: mavi ne Avrupacılığı
4: ayrıca. Türklerin özgür rengi.
5: Ya üç tarafı denizli, çevrili bir ülkeyiz.
1: Ya tamam da yani, işte...
5: ve ben yani denizli, Halikarnas maviyi çok severim.
1: Bak Halikarnas balıkçısından...
5: Renk denli de benim aklıma ek gelen mavidir yani.
1: Mavi, mavi Anadolucular var yani mavi deyince aslında Avrupa Birliği'nin ilk fikri hikayesi odur. Mavi Anadoluculuktur yani. Mavi deyince Türkiye'de akla Avrupa gelir.
4: Ama Türklerin orijinal yalnız. Rengi de mavi arkadaşlar. Efendim? Türklerin
5: yani tabii,
4: orijinal
5: Türk
4: rengi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bayrak teklifi.
5: Türk denizle çevrili ülkeyiz. Ve su güzel bir şey, çok güçlü bir şey.
1: O zaman mavi dedin, mavi geleceğim. Mavi dedim, maviye ne yapalım?
5: Zorla bir şey yap.
1: Bir şey yapacağız şimdi, çocuklar orada mutlaka bir şey çıkaracaklar. Ya bu kadar insan karnesini almış gösteriyor.
5: Mavi hilal o
1: Nihal
5: zaman.
1: Eski Türklerdeki, boş.
5: Eski Türklerdeki mavi hilal.
4: Mavi Hilal.
1: Mavi
5: Eski
1: Hilal.
5: Türk, evet, Türkiye Cumhuriyetlerde hala kullanılan yer. Hani
1: yani
5: o,
1: CHP'den ayrılmış bir parti Eski
5: bir
1: Türklerdeki
5: hilal.
1: Mavi Hilal'i...
5: Ne kadar da harika olur işte.
1: Olur mu Aytunç? Olmaz, olmaz.
3: İdeolojik olmaz. İdeolojik bir bağlantı.
4: Şunu unutmayalım.
3: Onu koyamaz.
1: Mavi Hilal diyor.
4: Bence olabilir.
5: Türk Hilal. Hilali yani.
4: Nihal Hanım'ın söylediği olur.
1: O da ilginç geldi bana.
5: Bak Türk bayrağındaki bizim... Hilal'i kastetmiyorum. O artık Türk bayrağı yani.
4: Evet.
5: Türk
4: bayrak...
2: Eski.
5: Evet, eski.
4: Bayrak tartışmalarımızda...
5: Türkiye Cumhuriyetler vesaire. böyle çünkü biraz
3: Mehmet abiye de
5: ister istemez milliyetçiler.
2: Mehmet abi kendi çizdi bence. Anladın?
1: Bak bir saniye güzel.
5: Sağa hitap etmek durumunda ama bu sağ asla çok şey olmayacak.
1: Bir yani kıvamında sağ olması lazım değil mi?
5: Altı oktan da vazgeçilemediği ve tarihi miras dan da kopulamadığı, hep böyle kalpleri CHP'li kaldığı
1: doğru,
5: için
1: doğru. Çok güzel,
5: evet. Ancak Türkiye Cumhuriyetler kadar sağ hani
2: yeni partide olsaydı
5: eski Türk eski Türkleri güzel, çağrıştırılacak güzel kadar sağ olabilir. Ya,
1: harika.
7: Şimdi mecliste
5: benim aklıma gelenler yani,
1: çok teşekkür,
7: Cumhuriyet'in harika kuruluşunda
1: Müftüoğlu'ndan da alacağım bir logo teklifi.
7: Ben sadece bir ek bilgi
1: evet vereyim.
7: Mecliste Türk bayrağı nasıl olmalı?
1: Acayip tartışma logolar geliyor. Bak gafar yakınca çok acayip çok şeyler bakacağız geliyor. Bakacağız. Amblemler.
7: Mecliste Türk bayrağı nasıl olmalıdır diye tartışılırken
1: evet,
7: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önerisi mavi renkti, mavi beyazdı.
1: Hmm. Mavi beyaz.
7: Tabii önce. Fakat çoğunluk kırmızı beyazda ittifak etti. Çünkü eski bayrağımızda kırmızı beyazdır dediler. Çünkü eski Türklerin bayrağı da mavi renkti.
5: Tabii Doğu Türkistan renklerini hatırlarsak,
7: Doğu Türkistan bayrağı mavi beyazdır. Doğu Türkistan, Kırım bayrağı mavi beyazdır. Yani mavi de Türklerin orijinal rengidir.
5: Tabii dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önermiş hatta. Bir mavi tonu
7: beis yok yani.
5: Türk'le çağrışımı yani. Yanlış şöyle yazalım.
1: Çok doğru. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda
2: turkuaz formalarla
1: çıktı. Turkuaz forma vardı.
5: Bir rengi adını vermiş bir millet
1: mi? Tabii tabii. Yani. O formalar vardı. Mesela ben çocukken İkonik 1986 doğru. Almanya, Arjantin, Meksiko 86 meşhur hı-hı Dünya Kupası finalini izliyorum. Siyah beyaz televizyon zaten. Köyde rahmetli Nevzat amcanın evinde izliyoruz yani maçı izliyoruz. Baktım zaten orada anlamıyorsun. Hani renkliye geçtikten sonra o çeşitli görüntüler bir baktım Alman milli takımın üstünde yeşil bir forma var. Alman milli takımının renkleri belli yani neden bir yeşil forma falan. Sonra hikaye bir yere gitti. Ben bir roman dosyası hazırladım. Orada da o geçiyordu. Aslında hikaye şu. Wolkicht hareketi diye bir hareket var. Hatta Nazilerden önceki imparatorluk dönemindeki Almanya'nın hareketi ve orada yeşil yelekliler diye, kahverengi diyenler de var ama yeşil yelekliler diye bir hareket var. Yani Almanlar, Almanların yetiştirdiği şeyleri yiyecekler, topraklarda büyüyecek ve yeşil yelekliler hareketi. Yani Yiğit'in üstündeki ceketi andıran bir hikaye. Alman Alman milli takımı meğer o formayı, o rengi giyiyor. Yani evet modern Almanya, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Federal Almanya bölünmüş ama adam ta 1887'de 1890'daki Alman milli takımı olabilecek bir takımın formasını giyiyor. Yeşil forma. Böyle bir şey. Müftüoğlu'na
7: biz turkuazı kullanıyoruz artık. Tabii.
1: Bir daha söyle.
7: Hem takımlarımızda hem
1: THY'de. Sonra logoları reklamdan sonra gösterelim. Çok güzel logolar hazırlandı.
7: Müftüoğlu'nun.
1: Mehmet Bey, Sayın Müftüoğlu. Efendim arkadaşlar diyorlar ki
7: evet.
1: Müftüoğlu da yeni partiye bir logo yapsın. Onu da çıkaralım. Onu da görelim. Ondan sonra reklama gidelim. Geri dönüşümüz bir neşeli olsun.
9: Şimdi yeni parti tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni amblemini gönlünden kazıyamayacağına göre bir şekilde orayı andıracak motiflerin yer almasını yer alabileceğini düşünüyorum ben aslında. Yer alsa daha yararlı mı olur? Cumhuriyet Halk Partisi'nin ambleminin logosunu alsın
1: ya
9: demiyorum.
1: Ya içerisi anlayamadı tam. Bir daha ama söyler misin Müftüoğlu? Özür dilerim.
9: Şimdi
1: ya yeni biz Karadenizliyiz ya karşılıklı. Biraz logosu zor anlaşılıyoruz. Bir daha lütfen.
9: Evet. Karadenizli olduğumuz için doğrudur. Kendimizi çok net ifade edemiyoruz. Yeni parti logosu çok basite kaçtığı yönünde eleştiriler var ki ben de eleştiriyorum. Sade, basit demeyelim de sade diyelim buna.
1: Hmm.
9: Çok sade olduğu yönünde bir takım eleştiri var ama tabii ki onu da logo olarak kullanmak biraz da zorlanılacak bir durum şu anki yeni parti ifadesiyle birlikte. Belli ki bir logo çalışması yapılacak. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan ve hala kendini Cumhuriyet Halk kalbinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okunu taşıyan yeni partinin logosunda da bir şekilde altı ok olmasa dahi oklardan birinin kullanılabileceği ihtimalini ben yüksek görüyorum.
1: Oklardan ok kullan, altı ok kullanılacak diyorsun.
9: 6 ok değil ama oklardan biri olabilir diye düşünüyorum.
3: Hangisi mesela?
4: Hangi ok acaba?
1: Hangi ok?
6: Yeni kamuculuk dediklerine göre
4: devletçilik olur.
9: Onu da yeni partiler söylesin. Ben bence de devletçilik olabilir. Da,
1: bir ok, ok dışında başka bir teklifin var mı Müftüoğlu?
9: Yani
3: iki hilal.
9: Şu an iki yok.
3: İki hilal.
1: Şey. Ne?
3: İki hilal.
1: İki hilal diyor.
3: İki hilal yok.
5: Efendim? Gaz bir hilal şeklinde.
1: E harfi. Şuradaki E harfi. Bir gene şu.
9: Biz bunları konuşuyoruz.
1: Yani Nihal Bey böyle çok devam önemli ufuklar açıyor. Bak gerçekten. Şuradaki şimdi, E harfi diyor.
9: Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bir hilal, hilal diyor. Falan. Hilal'le ilgili.
1: Öyle mi?
9: Hilal'le ilgili Milliyetçi Hareket Partisi'nin 3 hilali var. Bazı partilerin hilali kullandığını görüyoruz. Farklı renklendirme yaparak ya da tek hilal olarak. Onun artık MHP ile özdeşleşen bir amblemin, bir hilalin başka partilerde hiçbir şekilde bir karşılık görmeyeceğinin de altını çizmek istiyorum.
1: Peki. Çok teşekkürler. Şimdi araya gidip döneceğim. Herkesin amblemi hazır. Yani döndük mü... Teker teker Ertuğrul senin yok. Seninki belli.
3: Onunki hazır. Ben vereyim yansıtın
5: karikatürü
3: ya.
5: Var onun.
1: Senin karikatürün var. Çok doğru. Ertuğrul karikatür yaptı.
4: Kendi amblemiyle geldi.
1: Evet amblemiyle. Yemeği üstüne çalışan. Böyle bir şey var.
3: Aytun Çerken'in çok yemeği üstüne. Morale bozuldu. Aytun Çerken'i ben...
1: Aytun Çerken'in teklifi adam. De çok ilginç değil abi, mi? Çok, göreceğiz bakayım ne çıkmış.
6: Niye moralim bozuldu benim?
3: Ama çok... sen sosyalistsin zaten CHP'li değildin ki sen.
4: Ama evet, siyasi mesajlarla konuşamıyoruz. Peki.
1: Hemen gidip gelelim. Amblemler hazır.
9: Çok sessiz.
1: Yeni partiye bu akşam bu stüdyodan bir amblem çıkarıyoruz. Müftüoğlu bir şey diyorsun de hemen gitmem lazım.
9: Aytunç bu akşam Aytunç'u çok sessiz ve sakin gördüm. niye öyle?
1: Sen
4: senden ayrı diye abi senden ayrı diye.
6: Sen peki. Burada olsaydın başka oluyor.
1: Peki aradan sonra yeni amblemler... Yani yeni partinin yeni amblemleri Habertürk'te.

0: kaza, geliyorum demez. Ama bunlar geliyorum der.
1: Mehmet Bey, geliyorum buradayım. Mehmet Bey, geliyorum Mehmet Bey, bekleyin.
2: Mehmet Bey, her zaman yanınızdayız.
0: Siz siz olun, kendini hasar danışmanı olarak tanıtanlara güvenmeyin. Sigortam 360 uygulamasından online kaza tutanağınızı doldurduktan sonra sigorta şirketinizle iletişime geçin. Verileriniz güvenliğinizdir. Kimseyle paylaşmayın. Türkiye Sigorta Birliği.
3: Şimdi aranın ardından tekrar döndük. Tabii bir amblem çalışması yaptık. Bu arada yani Gaffar Yakınca'nın uyarısını bana da yapmışlar. Baktım şimdi telefona. İşte WhatsApp'tan bir iki arkadaş göndermiş. Diyorlar ki yani logo ve amblem meselesi doğru. Çok teşekkürler. Biz de ne yaptık?
4: Bütün
3: amblem bütün arkadaşlarımızın yeni partiye... Yiğit Bey'i sahneye alalım mı?
5: Aa, olur abi tabii.
3: Yiğit Bey'i sahneye alalım. Bakın çok şimdi gelsin. Ve Yiğit Acar'ın yeni parti ile ilgili...
5: Evet. Vay.
3: Beğendin mi?
5: Güzel.
3: Önce ilk gördün ne hissettin?
5: Ben yüzünü...
3: Böyle bir şey var ya. Hani ilk gördüm.
5: Yok yok. Bize... Yok,
3: çok güzel değil mi yani? Mesela ne
5: gördün? Şöyle yüzü bize dönük olur diye düşündüm. Çünkü
3: siyaset... Ama ufka doğru gidiyor dedin ya sen.
5: Ya gidiyor geliyor. Yanlış söyledim o zaman.
3: Ha gitsin gelsin. Gitsin gelsin yani boş yolda. Ya böyle şöyle... bir şey olur mu ya Allah aşkına?
4: Ya tahmininden güzel çıkınca şimdi...
3: Öyle değil mi?
5: Ben güzel beğendim.
3: Bak gerçekten Nihal Bengüsü haklı. Şimdi Yiğit bir şey söyledi, tamam mı?
4: Şimdi söylediği şey diyor.
3: Çok güzel çıkmadı o bak. Çok güzel bir
4: çok karizmatik
3: amblem.
4: Buldu güzel ama kaldıramıyor işte. Şu an.
3: Evet.
5: Güzel
3: yani. Bir şey diyemiyor.
5: Güzel dön, ya dönebilir.
4: Güzel olması
5: podyumda bir dönüp
4: için.
5: Böyle de gelebilir.
3: Senin kafandan geçen bu muydu?
6: Güneşin oradan da altı şey çıkabilir mesela.
5: Altı oku da çıkar.
3: Ha, bir dakika dur, bir oku. Bir geleyim ben.
5: Bak çok yaratıcı. Gel abi şurayı mı
3: diyorsun? Bak şurayı diyorsun
4: Mehmet
3: değil mi?
4: Mehmet Bey'in bir oku.
3: Oh, yani şuradan
4: her anlama gelir yani.
3: Bak şuradan altı tane ok mu çıksın diyorsun şu güneşin üstünden. Şuradan bir, iki, üç, dört. Çok güzel olmaz mı ya?
5: Bence müthiş. Ya, telif ücreti alırız eğer bunu tercih ederiz.
7: Ama o da iyi fark. İyi fark.
3: Ya sen var ya bak bu söylediğin buna yakın bir şey olsun. Yarın dersin ki benim amblemimi aldılar.
5: Canlı yayında oldu.
3: Yok yani yayında oldu da hani bunu bir hizmet, bir tekliften öte...
5: Olur olur yeni eski arkadaşlar. Aldı dersin benim, yani. Benim çoğu eski arkadaşım olur tabii.
3: Öyle mi?
5: Saygımız var hala hocam.
3: Peki renk olarak nasıl? Böyle bir Avrupa Partisi gibi ya. Hani böyle bak evet. Bu mavi Avrupa...

0: içine takmış durumdayım ben.
1: Böyle, hatta
0: bak şöyle.
1: Sosyal Demokrat
0: bak,
1: Avrupa
0: yeni parti,
1: Partisi.
0: Yeni bir yol, yeni bir gelecek. Nasıl?
1: Gayet başarılı. Vallahi ben beğendim, o yüzden uzatmayayım. Güzel yani.
0: Çok uzatmayayım ben, diyor. Dikkat ediyor musun? İyi oldu ya. İyi olduğu için diyor ki çok uzatmayayım ben diyor.
1: Güzel yani, hayırlı olsun. Bence kullansınlar. Şu ankinden iyi.
0: Gaffar yakınca...
1: Bak şu ankinden vallahi iyi.
0: Dur.
2: Ya bir, şu ankinden... Bak bir izleyici de şöyle yazmış ama. Neden bir erkek, neden tek kişi? Erkek eril bir şey diyor mesela.
0: Ne? Tek adam mı?
2: Yani böyle tek erkek bile.
0: Oraya gider bak şimdi. Tek adam. O eleştiriyi Nihal Bengisu'dan beklerdim ama.
3: Yok ya ama.
0: Yok canım diyor, hiç öyle bir şeyde işim olmaz. Yani bu güzel bir logo. Kerem, gerçekten iyi bir logo çalıştınız.
1: Bence
0: ya.
1: Bence çok başarılı.
0: Ya çok başarılı. Ama şu altı ok meselesi, o da çok güzel dururdu. Gaffar yakınca nasıl, güzel mi?
4: Ben beğendim. Ama şöyle olabilirdi tabii. Mesela yürüyen figür, takım elbiseli bir adam yerine biraz figüratif bir insan silüeti olurdu. Dolayısıyla o bir kadın mı erkek mi biz onu anlamazdık. Bir insan silüeti görür.
0: O da bak,
4: sadece
0: işte
4: silüet görürdü.
0: Onu yapsınlar.
3: O kişi trans mı,
0: eğer o iki dakikada
1: ya, aynen, direkt
0: trans mırans işte.
4: Yani yok ya, öyle bir şey
3: kastetmiyorum. Direkt öyle
1: ya, oraya çekip Türkiye
3: linç ederlerdi. Bilmiyor muyuz sosyal
1: medyada? Bak biz
3: medyada
1: iyi bir başlangıç yaptık.
0: İki dakikada o çok acayip yerlere çekiyor.
4: Arkadaşlar
0: çekiyor.
4: Şimdi isim almak istemiyorum. Mesela bir ilaç firması.
0: Bir gelsene bak, şimdi senin logo da geliyor. Gel.
1: Aynen, rolleri değişiyoruz.
0: Bak şimdi bu söylediğin tamam. Bak sen diyorsun ki şuradan yürüyen, yani böyle bak bu senin şey ama aynısı gibi.
4: Benzeri ama benzeri. Burada tabii burada bir yani şimdi
1: bu biraz çok... Walking Dead gibi
3: yok
1: olmuş.
3: Ya bu Walking Dead olur gerçekten.
4: Bu çok ne diyeyim, fotografik olmuş.
3: Odak dağılır. Bir, yani böyle
4: bir revizyon istesek şeyden, mesela yapay zekadan desek ki, yani böyle bunu bir düzelt. prompt versek desek, evet, ki istem ya da Türkçesi istem versek desek.
0: Nereyi düzeltir bunu, burada? Nereyi düzeltir?
4: Bunu çok fotoğrafik yapmışsın. Bu şahısları, bu kalabalığı daha figüratif yap. Sayıyı azalt. Ama istikamet, aydınlık, bunlar çok güzel. Çok güzel olmuş. Yani şu çok akılda kalacak
2: bak,
4: bir şey
2: o
4: değil.
2: Güneşin biz... orada yine bir altı ok çıkabilir.
4: Bir ok çıkabilir tabii. Bir...
3: Ya, ok.
0: Şimdi bir şey söyleyeyim mi?
4: Ayı da bak, çıkabilir.
0: Buradan...
4: Taş da düşebilir.
0: Ayı çıkabilir, taş da düşebilir. Şimdi karşıda bizi
3: gördü. Muadil yerde eczacı derler.
4: Evet.
0: Arkadaşlar peki, sizi de buraya alacağım birazdan.
4: Ben biraz gelmem. Fotoğrafik
0: gelirsin
4: olmuş
0: ya, niye gelmeyesin?
3: O, tamam. Neyi tutacağım?
0: Tamam, tamam. Şeyleri. Sen oradan değerlendirsin. Mikrofonlar şeyde, sandalyede
4: olmuş. Güzel bir logo ama
0: yalnız
4: fotoğrafik.
0: Yalnız bir şey söyleyeyim bak. Buradan bakınca bak karşıya.
4: Evet.
0: Nasıl görünüyor?
4: Ya aslında çok güzel görünüyor. Işık ama güzel. Amblem hani böyle biraz basit ve akılda kalması istenir ya.
0: Abi bir biraz... insan var işte, herkes böyle ufka doğru gidiyor
4: manası
0: yani.
4: Manası güzel. Mi? Şimdi abi, bence bu yani bir sürü insan...
3: Spiritüel ışıklı... bir tarikatın logosu bu yani.
0: Neyin tarikatı?
3: Spiritüel bir tarikat logosu gibi.
4: Bizde partiler biraz tarikat ya, yo, gibi zaten.
0: Doğru.
4: Bizde partilerde takım tutar gibi tutuluyor. Şaha
3: doğru yürüyen bir grup yani hani.
0: Ya bir şey söyleyeceğim Kerem. Niye bizim
1: X-Files
0: bu
1: dizisinde bir bölüm şeyi?
0: Hayır bir dakika, bizim bu yapay zeka neden hep yeni parti deyince kırmızı ve maviyi önceliyor?
3: Güneşe doğru yürüyorlar ve
4: birlikte yürüyoruz.
1: Uzaylılara
3: birazdan Sirius'a ışınlanmayı umuyorlar gibi bir durum var. Burada.
0: Alttaki slogan
4: bence,
0: nasıl?
4: Bence güzel slogan.
0: Slogan nasıl? Birlikte yürüyoruz, geleceğe yürüyoruz.
3: Slogan güzel.
0: Haydi Türkiye ileri. Hani böyle abi, şeyler oluyor ya o resimler. Fakat evet, o resimlerin çok komik bir şeyi var, fotoğrafların. Seçimler geçiyor. Aradan bir yıl, iki yıl geçiyor. Sonra böyle ben bunun üzerine bir yazı yazdım. Bir köşe yazısı yazdım. Yani bir bakıyorsun böyle tenha bir sokakta bir elektrik direği akşam vakti orada böyle kalmış bir adam.
4: Terk edilmiş.
0: Yani iki sene önce ne vaatlerle neler söylüyor böyle neler falan. Adam orada seçim meçimde kaybetmiş. O direkte de asılı kalmış böyle. Hani rengi de bozarmış, zararmış
4: halbuki
0: falan.
4: Halbuki kazansaydı üst geçitte kocaman pankart olacaktı. Gel vatandaş şey... diyecekti, hedefi de büyütecekti.
0: Kazansa gibi. Şehrin her tarafında belediye arabalarının üstünde resimler, bilmem neler.
3: Çok hazin oluyor değil mi o?
0: Tabii çok ezik bir şey. Çok yani çok yürek burkan bir kenarda böyle bir masum adam bir direkte yapıp kalmış böyle.
4: Bunlar öyle olmasın.
3: Ama siyasetin bir şey yani.
0: Bence de olmaz.
4: Öyle dilemeyin.
0: Katkı versinler siyasete, doğru düzgün katkı versinler.
4: Ben çok tarikat şeyi gibi görmedim açıkçası. Ama şunu da ekleyeyim. O yani.

0: Öyle yani.
1: Öyledir. Çok genel olarak Gaffar Yakıncı'ya da teşekkür ederim.
0: Sizin çubuğunuz da pek şeymiş.
1: İyi değil mi?
0: Yani güzel. Böyle mızrak gibi yani.
1: Mızrak gibi tabii canım. Ciddi yapıyoruz işi biz.
0: Bu oklardan biri olabilir yani.
1: Olabilir tabii. Altı ok yapacaktık ok ama olmadı işte. Kerem. Ha, revize edilmiş bak. Edilsin tamam, bir göster bakalım. Oradan bir baksın beğenecek mi? Yeni revize etmişler bak. Söylediğim komutları tekrar vermişler. Evet bak. Oradan bakabilirsin. Bakayım ne yaptılar. Bakalım, hani gelmedi.
2: Bu yapay zeka çok hızlı. Bir de tabii şöyle.
1: Geliyor. Evet geliyor, şimdi geliyor. Bu burada acaba şeyleri mi azalttı? Dedin yani insanlar biraz
2: evet, evet söylediğim olsa şekilde bir istem yazılırsa, öyle bir prompt verilirse ya bir herhalde yapar diye tahmin ettim.
3: İnsanların hepsi tek tip, hepsi aynı vücut ölçülerinde, hani halk değil yani bu.
2: Değil ya, spiritüel öyle değil.
3: Spiritüel tarikat izlenimi uyandırma nedeni abi, o bunlar bende.
2: Bunlar da yolda kalmış yolcular
1: gibi. Yolda kalmış gibi oldu ya.
2: Abi bunlar minibüs kaza yapmış, abi, bunlar tek, yolda kalmış.
3: Tek olacak, ya da, tek figür.
2: Ya da minibüs şoförü. Biz yolda
4: iyice. Ben de size bir öneri gönderdim, ona bakabilir misiniz?
1: Baktım.
2: Kemal Bey...
1: Baktım, göstereceğim onu. Kameraya göstereceğim onu, müftü olur.
4: Yeni bir öneri.
1: Onu göstereceğim, kameraya göstereceğim.
4: Yeni bir öneri, Kemal Bey, son...
1: Tamam sanki, bakacağım.
2: Sanki Kemal Bey minibüsten atmış bunları. Siz yürüyerek
1: Kemal
2: gelin.
1: Kemal Bey minibüsten atmış.
2: Yürüyerek gelin.
1: Evet. Bu da olmamış.
2: Daha uğraşmayalım artık.
1: Bu da olmamış.
2: Birinci neyse iyiydi. Bir de burası otoban abicim yani. Bu ne?
1: Yok
2: ya?
1: Burası ne biliyor musun?
2: Otoban değil de.
1: Burası otoyol değil. Burası duble bizim yol. Eski şehirler arası.
3: Erdoğan'ın yaptığı yol.
1: Duble yol. Duble de değil abi. Duble, bak duble, de duble değil olsa yanında yol.
2: Devlet yolu değil.
1: Devlet yolu. Bizim eski yollarımız. Bunlar bak bunlar. İşte ta yani Cumhuriyet Türkiye'sinde Atatürk, İnönü, Menderes mesela yapalım. Bu yollardan çok yaptı.
3: Demir yolu,
1: Menderes'in yolları bunlar.
3: Demir yolu bu yollar.
2: Burdur'da bir yayla var.
1: Evet.
2: Bu, herhalde orası bu. Bunun arkasına geçtin mi Kaş'a iniyorsun aşağı, sahile inerler. Orada da denize girebilirler. Yani.
1: Çok teşekkürler. Şimdi Gaffar Yakıncı'nın talimatlarıyla ver. Ertuğrul Akar buyur gel. Evet. Bak yaptık. Gel, gel buyur. Yeni tamam. Parti.
5: Aynısı olmuş, tamam güzel.
1: Ya şimdi bu oldu mu yani? Sen bunu beğendin mi?
3: Olacak işte.
5: Hayır, bak şimdi ya, biraz eksik olmuş.
1: Ne olmuş? Eksik ne olmuş?
5: Şuraya yeni parti yazmaları lazım.
1: Nereye?
5: Şuraya, yolun
2: aşağı yazmışlar.
5: Tabii.
1: Yani yola mı yazılacak böyle?
5: Tabii yola sırtını dönmüş, yoldan çıkmış Özgür Özel.
1: Nasıl yoldan çıkmış
5: yani? Ben yoldan çıkmış yani. Hayır, bu tarafa gidiyor, bu nereye gidiyor?
1: Ya sen bunu söyledin, bunu yaptılar işte
5: ama
1: ya.
5: Ama ben yola girsin diye dedim.
1: Öyle değil mi?
5: Yoldan çıkmış bu.
1: Efendim? Hayır bak bir şey söyleyeyim. Şimdi burada bu yol ya, yoldan bağımsız bir şey bu anladığım kadarıyla. Yani
5: bak şimdi...
1: Bu bir sembol ve buradan böyle gidecek. O da bu yolu kullanacak yani, tamam. Yeni yolu.
5: Şimdi siyasi partilerde logonun önemi nedir? Rems sanatı
1: amblemin
5: vardır. Rems sanatı evet vardır. O da... Nedir? Dolaylı yoldan, hı hı, bir şeyleri
1: mesaj anlatmak vermek, der, anlatmak, evet. Tabii kodlamak biz kafaya.
5: İnsanlar biraz da rahatlasınlar diye esprili bir dil kullanarak bu işi yapıyoruz ama benim aklıma Özgür Özel CHP süreci ve yeni partisi dendiğinde tamamen bu logo geliyor. O yüzden bunu yansıttım. Yani bana 2 yıllık süreci resmet deseler budur benim için açıkçası. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm vekilleriyle birlikte sosyal medyasına kadar alıp götürmeye çalışan bir adam.
1: Evet.
5: Yoldan çıkmış bir adam. Çünkü yol bu tarafta, Özgür Özel bu tarafta sırtlamaya çalışıyor. Tabii aklıma gelen bu. Artık kendi
1: ama program başında söylediği hani tekerlekli ev metaforu enteresan. Senin logon bu.
5: Benim hem logom hem 2 yıllık hikayemin fotoğrafı bu açıkçası.
1: Peki. Peki. Çok teşekkürler. Nihal Bengisu, o kalkamayacak çünkü mikrofonlar
3: evet,
1: orada duruyor.
3: Ya, mikrofon.
1: Gelsin Nihal Bengisu Karaca'nın amblemi.
2: Oo, çok havalı çıktı ya.
3: Gerçekten...
1: Bu mu? Bu değil.
3: Bilmiyorum.
1: Yani
3: ama...
1: şu şey ama dedin ya hani bu hilal bu. Şuradaki yıldız olmasa mı diye düşündün önce.
3: Hı, evet.
1: Ya yani mesela yeni parti. Ahali böyle gidiyor. Burada da işte... Türkuaz rengi, hani hilal
3: ya
1: sembolü, bütün Türkleri sembolize eden.
3: Kalabalık bir grup yürüyor fikrini bir amblem için, logo değil çünkü.
1: Bu amblem için?
3: İçin çok şey bulmuyorum yani. Bence tek bir figür olmalı.
1: Şöyle olsa, şu halk, şu ahali, insanlar olmasa, yeni parti ve şu olsa uygun mudur?
3: Yok, o

0: tepedeki bir kırmızı, bir siyah çerçeve.
1: Ama sosyal demokrat ideolojiyle hilal falan çok bağdaşmaz.
2: Bir şey söyleyeceğim.
0: Doğru, bağdaşmadım.
2: Bir şey
0: ama
2: söyleyeceğim.
0: Ben zaten aklımdaki neydi biliyor musunuz?
2: Evet.
0: Yeni Parti'nin E'sini hani böyle turkuaz bir şeye benzetmek.
2: Yani Hilal'e Yeni Parti benzetmek. Ya böyle şunun E'sini turkuaza bekledip
0: evet,
2: devam et.
0: Amblem edin. Değil çünkü logo dedin ya. Hani,
2: evet.
0: Öyle bir logo tasarımı eğer hani yani
2: logo
0: yazıda bir
2: tasarladı.
0: Şey yapılacaksa.
2: Anladım, anladım. Yani şurada
0: aklımdan
2: E.
0: Geçen oydu benim.
2: Şu Hilal şuranın E'si olacak gibi.
0: Gibi evet.
2: Öyle değil mi?
0: Ya hiçbirimiz...
2: Ama bu insanlar bu kalabalık bence de bir amblem için fazla dağınık. Yani dikkat evet, dağıtan bir şey. Böyle bir şey olmaz. Ama renkler şık duruyor. Herkes bir ufuk
0: çok
2: çizmiş.
0: Fazla ruhani
2: belli.
0: Duruyor.
2: Peki Aytunç Erkin. Aytunç gelsene. Gel ama seninki çok iddialıydı.
0: Bu kadar
2: bakayım,
0: ruhani
2: ne
0: bir şey
2: ya.
0: Kastetmemiştim ilerlerken.
1: Tomanın üstünde. Yok bu değil ki ama ya.
2: Hayır bu değil. Burada bir yanlışlık var.
0: Özgür Özel'i
2: tamam,
0: değil
2: hayır,
0: ama
2: değil,
0: benzeyen
2: Kerem.
0: Demiş.
2: Şimdi
0: yani.
2: Biz bunu bir kere bu Özgür Özel olduğu belli olmayacak.
3: Özgür evet. Özel partisi olmuş.
2: Ya bu şimdi bir Özgür Özel partisi gibi
3: biraz
2: öyle değil.
3: Bu,
2: Özgür Özel
3: bu
2: olmayacak
0: o
2: burada.
0: Sadece
2: burada
0: silüet olacak.
2: Böyle sağ elini kaldırmış değil mi burada? Evet. Sağ elini kaldıran bir heykel gibi bir şey. Hani böyle bir şeye
3: belirli,
2: dönüşmüş
3: belirsiz,
2: olacak.
3: Silüet gibi böyle.
2: Silüet olacak yani. Bu şimdi Özgür Özel'i getirip koydunuz ya bu çok şey yani bu Özgür Özel partisi gibi bir şey. Bir öyle değil mi?
0: Ama onu söylemedi zaten vurguladı özellikle.
2: Yok yok özellikle
0: yani
2: söyledik. Bunu bir çalışabilir misin?
3: Arkadaki
0: o fotoğrafı çağrıştıran bir silüet dedi.
2: Evet.
3: Ama programın başında da evet. Söylediğim gibi sonuçta baktığımız zaman logolar, amblemleri konuşuyoruz ama esas olarak Özgür Özel'in Ertuğrul Akar ne kadar inanmasa bile kendisinden daha fazla oy olduğunu da biliyor.
2: Ertuğrul diyor ki ben parti kursam daha çok oy alırım.
3: Özgür Özel yani. Sonuçta bir sokakta karşılığı
1: param
3: var.
1: Siyasi magazin.
3: Sokakta karşılığı var. Halkta karşılığı var. Ertuğrul Akarlar korkuyor şu anda. Ürktüler.
0: Öyle mi?
3: Ürktüler şu anda. Tabii iktidara yürüme potansiyeli olan bir partiden bahsediyoruz. Şu andaki oyunun ne olduğunu bilmiyoruz. Bak bunu bilmiyoruz ama potansiyelini biliyoruz.
2: Bir karşı tabii karşılığı
3: karşılığını
2: vardır.
3: Biliyoruz.
2: Karşılığı olmasa olur
3: yani
2: mu?
3: Yani Altıok sosyal demokrat ama bir Türkiye ittifakı. AKP'den de iktidardan da oy alabilecek, muhafazakarlardan da oy alabilecek bir çizgiyle de
1: ama
3: devam edecek.
1: Şimdi
3: buradan dolayı bir ürküntü olabilir. Ertuğrul Akar ürkmüş olabilir. Doğru.
1: Ya,
3: yani onların sırça köşkü değişecek. Ertuğrul Akar'ın sırça köşkü değişecek. O sırça köşke
1: büyüğüm.
3: Sorun yaşayacak.
1: Kıymetli
3: bak bunu görüyoruz.
1: Büyüğüm.
3: Ya şimdi mesela bak, baktığın zaman bak, bu
1: olacak.
3: Şu anda Türk siyasetinde son dönemde en makul açıklamayı Sayın Bahçeli yaptı.
1: Ya tabii dedi, işinize
3: Özgür
1: geldi.
3: Özgür Özel'i incitmeyin dedi. Birincisi bu. Tamam mı?
2: Evet.
3: Kayın Kılıçdaroğlu'nu da aynı şekilde söylemiştim dedi.
2: Evet.
3: Özgür Bey için de aynısını söylüyorum dedi. Bir bu. İki, 91 milletvekiliyle sonuçta halkta bir karşılığı olduğunu da söylüyor.
2: Evet.
3: Tamam mı? Şimdi bunları görelim. Ya sen istediğin kadar mutlak mutlan dersin, o dersin, bu dersin. Ya bana göre de Cumhuriyet Halk Partisi'nde keşke kalsaydı Özgür Özel ve arkadaşları. Cumhuriyet Halk Partisi'ne tekrar kurultaya girselerdi ve kazansalardı.
2: Evet.
3: Altıok logosuna devam etselerdi.
2: Hı hı. Ama,
3: ayrı.
2: Olmadı.
3: Ama olmadı.
2: Olmadı, evet.
3: Olmadı.
2: Olmadı.
3: Şimdi
2: yani.
3: Başka bir yere doğru ilerledi.
2: Doğru.
3: Işte. Ama bu başka bir yer bir iktidar hedefini gösteriyor bize. Önümüze koyuyor. Şimdi bu böyle bir durum olduğu için zaten şu anda biz başka şeyler konuşuyoruz.
2: Çok
3: fezlekeler,
2: çok
3: şunlar,
2: doğru.
3: Bunlar olabilir
2: doğru.
3: Mi? Bunların hepsini yani kitabın ortasından konuşalım biraz.
2: Bak az önce söylediğine yönelik
3: karnımızdan
2: bir soru
3: konuşmaya
2: yoktu kafamda.
3: Yok.
2: Sen söyleyince hani bu ne olur diye. Bak dedin ki AK Parti'den de oy alma potansiyeli olan bir parti olarak tarif ettim bunu. Yani AK Parti seçmeni de oy verebilirdi.
3: Ya çünkü şundan dolayı,
2: öyle dedin
3: şundan
2: mi?
3: Dolayı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne
2: öyle,
3: oy
2: öyle
3: vermiş
2: mi?
3: Kitle 2002'de
2: evet.
3: Nasıl geldi? Niye geldi?
2: Her yerden geldi.
3: Yoksulluk dedi, yolsuzluk
2: doğru.
3: Dedi, hırsızlık dedi, yenilenme dedi ve bıkmıştı eskilerden. Bıkmıştı ya. Bu
1: tamam,
3: bir gerçeklik.
1: Gene aynı
3: bir ideolojik bütünlükle gelmedi
1: yaptı.
3: Orada.
2: Evet.
3: Bak bir ideolojik
1: ya,
3: bütünlükle gelmedi. Şimdi burası da
1: değişen
3: diyor ki
1: şey
3: temelim bu ama
2: evet.
3: Ben 31 Mart'ta kurduğum Türkiye İttifakı'nı kurmak istiyorum diyor. Sandıkta diyor.
2: Bu parti.
3: Bu parti.
2: Bir şey söyleyeyim.
3: Adalet ve Kalkınma Partisi'ni de hedefliyor, diğer partileri de hedefliyor.
2: Öyle hayaller
3: de hedefliyor.
2: Sonrasına dair bir şey diyeceğim. Bak soru şu. Şimdi AK Parti tamam doğru diyorsun ama Türkiye sosyolojisi ve %70'e varan 65-70'e varan sağ ve türevleri oyları topluyor.
3: Ya o, hatta bak, abi bırakın şimdi şu bak, sağ ve türevleri oylarını bırak abi. Neden bırak biliyor musun? Bak neden bırak biliyor musun?
2: Orayı doldurur.
3: Abi yoksulluğun sağ solu yoktur. Yoksulluğun sağ solu yok.
0: Doğru.
3: Bak Can Selçuk'un son araştırması. Bak geçen gün yolladı bana. Ben okudum, inceledim.
2: Bana
3: bugün de yazdım.
2: Hayır,
3: bugün de yazdım.
2: Evet.
3: Dedim ki oradaki ekonomiye baktım.
2: Evet.
3: Adalet ve Kalkınma Partililerin geçen aydan bu aya geldiği süreçte %9 bu ekonomi artık düzelmez vurgusu öne çıkmış.
1: Fakirleşme.
3: Tamam mı? Çok iyi ve çok kötü ve kötü vurgusu %32'den %41'e çıkmış. Yani %42'den %51'e çıkmış. Yani yarısından fazlası bu ekonomi düzelmez diyor.
2: Peki,
3: Adalet ve Kalkınma Partililer diyor. Şimdi bak bugün bizim tartışacağımız ne logosu ne amblemi ne bilmem nesi. Aynı şey Kılıçdaroğlu için de geçerli. Cumhuriyet Halk Partisi için de geçerli. Bu ülkenin derin yoksulluğunu ben çözerim güvenini verecek bir parti olacak mı olmayacak mı? Mesele bu.
2: Ya aynı
3: tamam
2: şeyleri. Ya Aytunç aynı şeyleri ben de şurada oturuyordum. Aynı şeyleri tartışıyorduk. Senin söylediklerini söyledim. Yani şu anlamda ben dedim
3: ha, mesela bu.
2: Bak bu mu?
3: Evet. Mesela
2: bu gibi.
1: Evet.
2: Ben de senin söylediklerini söyledim. Dedim ki yani bu memlekette bağımsız, gerçekten tarafsız bir gazeteci olarak diyorum ki bu kadar ciddi enflasyon, hani o zaman TÜİK açıklıyordu %70-60, hani ya bu şunun içinden yani çok zor bir siyasi partinin seçim alması. Ve söyledik bunu, ben söyledim.
0: Deprem
2: herkes söyledi.
0: Olmuştur.
2: Peki ne oldu?
3: Beka.
2: Abi şimdi beka ya
3: güvenlik,
2: yarın,
3: güvenliği de yatsımayacaksın.
2: Yarın yine aynı şey
4: olacak. Farktaki kriterleri konuşacağız. Bakın şunu atlamayın.
2: Logoyu konuşacağız.
4: Siyaset, bakın siyaset evet. Bir rekabet işidir.
2: Doğru.
4: Halk yoksulluğu görüyor.
2: Evet.
4: Ekonomik sıkıntıyı da görüyor. Bu doğrudur. Bir numaralı problem budur. En basit ankette %65 çıkıyor. Fakat acaba siyaset arenasındaki aktörlerden herhangi birinin bunu çözeceğine inanıyor mu?
3: Evet.
4: Şimdi çok haklısın.
3: Soru bu.
4: Hadi çok haklısın.
3: Soru bu.
4: Şimdi ortada doğru, böyle bir
3: tepki,
4: realite
3: abi,
4: var ama
3: Gaffar yakınca da tepkilidir şu anda. Şimdi,
4: ben
3: Abdullah.
4: Bunu hep yıllardır
3: Ertuğrul Akar'ın yok tepkili değildir şimdi, o.
4: Daha iyi tamam. Bak şunu söyleyeyim.
3: İyi tepkilidir. Cihal de tepkilidir. Kameraman arkadaşlar herkes tepkili. Biz bu tepkiyi güvene dönüştürebilir miyiz? Mehmet Güftoğlu tepki
4: sadece devam edin bakın.
3: Şimdi yorgun olacağım.
2: Gaffar
0: ortasını yok oldu.
2: Gaffar bitirsin Gaffar.
4: Bak bitireyim bırakayım. Bakın şimdi bunu zaten yıllardır yazıyorum.
2: Evet.
4: Yazdığım şeylerden biri
5: Mehmet
4: de şu.
5: Mehmet Miftoğlu diye bir şey burada, söyledi ama ben duyamadım.
2: Ben söyleyeceğim, ben söyleyeceğim. Ben, burada, ben buradayım.
4: Burada böylesine ciddi bir ekonomik sorun varken, yani halk bununla ilgili feryat ederken, Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderliği ne yapıyor diye sordum defalar. Özgür Bey'i kastederek sordum. Ne yaptı Özgür Bey? Bu konuyla ilgili hiçbir şey yapmadı. Bakın bütün gündem İBB'deki yolsuzluk operasyonu, belediyelere sirayet eden diğer operasyonlar ve şunu dahi söylemedi. Ya burada 1000 küsür sayfalık iddianame var. Belki biri doğru olabilir. Temkinli olalım ama asıl gündemimize bakalım. Diyeceksiniz ki ne yapılabilir? Örnek vereceğim size. Belediyeler var. Mesela bir örnek. Gaziantep Şahinbey Belediyesi. Yaptığı şeyi söyleyeyim. Marketleri aldı, hepsini hizaya çekti. Öyle girişinizi çıkışınızı denetleyeceğim kardeşim dedi. Bir. İki. Ta geçmiş yıllardan Melih Gökçek'ten bir örnek vereyim. Bir kamyon pazarı diye bir hikaye vardı. Melih Gökçek kamyon pazarı kurmuş. Şunu yaptı. Hal tekelini kırmak için dedi ki üreticiye, kamyonuyla gelen herkese satış izni veriyorum Ankara'da dedi. Bunu yaptı. Keçiören Belediye Başkanı iken yaptı. Yani bunu, bu örnekleri şunun için veriyorum. Elinizde belediyeler gibi muazzam imkanlar var. Siz halkın yoksulluğuna dair çözüm üretebileceğinizin sinyalini o zaman üretebilirsiniz.
2: Sinyal vermedi.
4: Bunu yapmadınız.
2: Sinyal vermedi.
3: Hayır, ben
4: bundan sonra yapmazlar demiyorum.
3: Bak, söyledim. Bak %65'i şehirlerin, belediyelerin hakim olan bir parti.
4: Evet. Şimdi
3: domatesin Antalya'da domatesin Antalya'da 5 lirayken İstanbul'da 100 lira olmasını engelleyebilecek bir
1: abi,
3: çözümleme
1: bir şey
3: yapmalıdır.
1: Abi,
3: o yapabilir. Antalya'da domates ne kadar Ertuğrul biliyor musunuz?
0: Muhalefetteyken
3: mi çözecek?
4: Son
3: kooperatiflerini kurar.
2: Ya şöyle diyor.
3: Kendisi yaratır, bunu yaratır.
2: Şöyle diyor. Buraya kadar olan da şöyle diyor.
0: Veriyorum
2: bir
0: ama
2: sinyal
0: bakın,
2: vermedi diyor.
0: TÜİK oranlı,
4: bundan
0: TÜİK bile
4: sonra verebilir.
0: Oranları bak, doğru verse Memur maaşından normal maaşlı ücretli çalışan insanların aldıkları zamlar daha hakiki olurdu.
4: Nihal Hanım, ben orana falan bakmıyorum. Ben başka bir şey söylüyorum. Bakın, pazarda, bakın, evet. pazardaki evet. soğanın fiyatı yüksek. Ben bunu görüyorum, hepimiz
0: doğru,
4: görüyorum.
0: Doğru, ben önerinize katılıyorum.
4: Ve belediyenin enstrümanları var. Ama fakat bunu yapmıyor. Hatta daha acı olanı söyleyeyim. Bakın, tavukçulara operasyon yapıldı.

0: Muhalefet tavukçuları savunmaya kalktı ya. Ayıptır ya. Ya Türkiye dünyanın üçüncü büyük tavuk üreticisi. Ve biz dünyanın en pahalı tavuğunu yiyoruz. Niye savunuyorsunuz tavukçuları? Ortada bir tröst var, bir tekelleşme var.
1: Hocam,
0: devletin
1: buna, bak,
0: buna müdahale etmesine müsaade edin.
1: Bak bir şey söyleyeyim, çok özür dilerim. Bir saniye. Beylerbeyi'nde, Beylerbeyi o havalede, hiç adres de göstermeyeyim de. O civarda yani. Bir manav arkadaş. Dedim ki yani fiyatlara baktım. Hani konuyu değiştirdik gibi ama değil. Logolara devam edeceğiz. Yani dedim ki ya bu fiyatlar çok yüksek değil mi sevgili dostum yani? Çok yüksek değil mi? Abi gel dedi, ben sana hal çıkışı fiyatları göstereyim dedi. Açtı, onların bir sayfası var, resmi sayfa, gösterdi. Bak gösterdi gerçekten diyorum. Şu pembe domates iyi, birinci kalite iyi domates. Hal çıkışı 200 lira görünüyor.
2: Evet.
1: 200 lira. Bu niye böyle dedim.
3: İşte bakanlı,
1: bak bak
3: kaç
1: oturuyoruz. Yani birbirimizi bak
3: şey.
1: Birbirimizi tanıyoruz.
3: İktidar biz, bunu çözemedi.
1: Bizler bu memleketin gerçekten iyi noktalarda hepimizin çoluk çocuğu var. Refah içinde, mutluluk içinde yaşamasını isteyen insanlarız. Yani hiç kimse bu ülkenin kötülüğü için bir şey söylemiyor.
3: Bu aracılık.
1: Fakat bak oradaki manav arkadaş dedi ki, o civarda manav arkadaş Gaffar Yakıncı'ya yakın da şeyler söyledi. Dedi ki bir de böyle hani hükümeti destekleyen biri falan değil. Bak değil, onu da biliyorum yani. Dedi ki ya yemin ediyorum dedi, bak yemin ediyorum bu ürün saklama işi yapılıyor dedi. Ben ispat ederim sana.
0: Stokçuluk.
1: Ürün saklanıyor dedi bu ülkede.
0: Stokçuluk.
1: Hani bu dedi, stokçuluk. Evet bu dedi buraya, yoksa hani hükümetin yanlış ekonomi politikası vardır. Tabii tarım politikalarında hata olur. Bunları kapatmak için söylenmiş bir şey değil bu. Az önce senin söylediğine yakın şeyler de söylüyor. Diyor ki çok ciddi teknik hatalar var. Adam diyor gerçekten bu ürünü saklıyor diyor. Ya i̇şte bu işin içindeki burada biri söylüyor. Ona dikkat çekiyor. Sevgili o tarafı var, önemli. Yoksa bakalım
0: de,
1: yani.
0: Belediyelerin de bunlara müdahale etme imkanı var. 1994'te AK Parti belediyelerinin başlattığı öykü, 2002'de onları iktidara taşıyan öykü buydu. 94'te AK Parti kent yoksullarının sorunlarına çözüm ürettiği için 2002'de, yani AK Parti kadroları, özür dilerim.
1: Aa, tabii,
0: çözüm
1: büyük
0: ürettiği için 2002'de iktidar yolu açıldı ve bugün de hala Türkiye'nin en yoksul kesimleri, sosyal açıdan en kırılgan kesimler gene AK Parti'yi tercih ediyorlar. Sebebi de budur. Ama bugüne kadarki Özgür Özel'in genel başkanlığı döneminde o sinyalleri biz görmedik. Bir konuyla bağlayacağım, şu 65-35 konusu, sağ sol konusu. Tabii bunlar değişebilir, öyle bir şey yok. 77'de Ecevit değişti, rahmetli
1: tabii
0: rekor kırdı. Böyle
1: tabii,
0: oylar alınabilir. Ama burada temel konu şu, bakın. Ekonomiye vesaire gelmezden önce değerlerle ilgili problemlerinizi kapatacaksınız. Yani sağ sol aralığı öyle kapanır. E şimdi siz kardeşim mezar başında alkol sağlığa zararlıdır. Rakı içerseniz o değer aralığını kapatamazsınız.
1: Doğru.
0: Nasıl izah ediyorsunuz bunu? Hala izah etmediniz. Özür dilemediniz. Mezarın başına gittiniz, rakı kadehi tokuşturdunuz.
2: Aynen,
0: Özgür
2: o,
0: Bey yaptı bunu. Onun için yani o 65-35 kapanır. Kapanmaz değil, mutlak değil. Fakat evvela değerlerle kavganız olmayacak. Sonra da asıl Aytunç Bey'in söylediği konuya geleceksiniz. Hayat pahalılığı asıl sorun.
1: Doğru, düzgün ekonomi. Evet. Aytunç çok teşekkürler.
0: Olmaz da demiyorum. Yapabilirler de belki. Yani ben evet, hayır olmaz falan
3: Gaffar
0: gibi bir iddiam yok. İnşallah yaparlar yani.
3: Çıkarak bir şey söyleyebilir
1: lütfen
3: miyim?
1: Söyle. Şu an mesela belediye logosunu göreceğiz.
3: Belediye buyur başkanlarının çoğunun mevcut CHP'de kalacağı söyleniyor ya.
1: Evet.
3: Gaffar Bey'in söylediği şeyler aslında şu an Kemal Bey'in.
0: Evet.
3: O zayıf ve yalnız bir aktör olması gerçeğinden kurtulmasını ve gerçekten halkın sorunlarıyla belediyeleri kullanarak halkın dertleriyle dertlenen bir yeniden CHP'nin başında konumlanmış bir aktör olmasını da kolaylaştıracak şeyler.
0: Ne büyük fırsat aslında.
3: Ona da bir parantez açmak
2: formülde
3: lazım.
2: Formülde bu, Sayın Kılıçdaroğlu da Polatlı'ya geçtiğimiz günlerde yaptığı ziyarette.
3: Çünkü
2: tarım
3: şu an
2: işçileriyle
3: çok zayıf bir aktör ama bu tür aynen şeyler, belediyeler yani CHP, şu anki CHP'nin tek
0: tabii
3: neredeyse avantajı hali hazırda CHP'de kalmış belediyeler.
2: Onu örnek verelim.
3: Hem insanlara faydası olur.
1: Sinyal versin diyor. Hani
3: abi şey, sinyal meselesi değil bak. Gerçekten insanlara
2: ya, umut ya,
3: gerçekten insana hizmet için yani.
2: Elinden tutsan vatandaş
3: olmak
2: bugün yanında senin.
3: Siyasetçinin görevi hayırlı bir sonuç doğmasını tetikleyebilmektir
1: peki
3: aslında bakarsanız.
2: Yani bu program boyu konuştuğumuz 2-2,5 yıldır olan tartışmaları
0: doğru
2: aşmak lazım. Evet yeni partinin yolu açık olsun ama Nihan Hanım dediği gibi Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bir önünde fırsat var. Siyasetteki iddiası için en önemli unsur bu. Geçen hafta da bunu yaptı. Yani 2 yıldır Polatlı'da yatacak çadır bile bulamayan tarım işçilerine gitti. Yanında belediye başkanıyla da gitti. Onların oradaki yakıcı sorunların giderilmesi, çocukların gece yatağa aç girmemesi orada çadırda bile olsa.
3: 2023 öncesinde.

0: 2021, 2022, 2023 full bu kampanyayla.
1: CHP'nin genel başkanı olarak kalsın, kurultayı da ertelesin anlamında söylemiyorum.
0: Yok ben hayır.
1: Ama hali hazırda.
2: Lütfen diyor, konuları karıştırmayalım.
1: Geldiğim makamda.
0: Bak hali hazırda. Yarın sabah hizmet yapması lazım.
1: Büyük hizmet yapabilir.
0: Evet, yarın sabah hizmet yapması lazım.
1: Dolayısıyla kendisine yönelik o olumsuz imajı, olumsuz algıyı da
2: peki. Şimdi Müftüoğlu'nun logosunu göreceğiz. Ama bana bir şey attığını söylüyor. Bir gelsin Müftü. Müftüoğlu iki tane logo. Oo, bu en farklısı bu oldu.
3: Abi çok iyi oldu.
1: Ama benim Hilal'im anlamıyor
2: musun? Geriliş yeni parti.
1: Ona da dikkat çekmek isterim.
2: Abi çok iyi ya.
1: Esinlenilmiş Hilal'lerimden.
4: Bu... Hayır, bu benim logom değil.
2: Gördünüz mü? İki Hilal'in ortasından bir ok geçiyor.
5: Bu benim logom değil dedi.
4: Logo çok güzel ama Mehmet Bey sahip çıkmıyor logoya.
2: Hayır ya sen böyle bir şey tarif etmedin mi bize?
4: Yok etmedi diyecek.
2: Ya böyle bir şey. Abi,
1: yarın abi, Müftüoğlu. Bu nereye yerleştirsin?
2: Bir saniye. Doğal Müftüoğlu olarak. Böyle bir şey tarif etmedin mi?
4: Hayır benim değil.
1: Çok iyi olmuş ama ya. Yarın. Bir şey söyleyeyim mi?
4: Ama no. Hayır.
1: Abi çok iyi olmuş ya.
2: Bence de çok iyi. Ben...
4: Hilal'in
0: evet. Diriliş yeni tam, parti.
4: Logoya bir şey demiyorum. Bence hani
1: Hilal bizim
4: yeni
1: diyor.
4: Partinin evet, geçmişten geleceğe bir köprü oluşturacak logoyu geçmiş dediğim zaman ta atalarımıza o kadar gidecek bir durumdan bahsediyorum.
2: Evet.
4: Tabii ki yakışır. Niye yakışmaz? Türkiye'de her partiye yakışır. Onun altını çizmek istiyorum. Ama Hilal hangi renge boyarsanız boyayın nihayetinde Milliyetçi Hareket Partisi ile özdeşleştiği için
2: doğru söylüyor.
4: O logo tutmaz yani o açıdan
2: söylüyorum. Ama bu
4: söylüyorum.
2: Çok güzel bir logo olmamış mı ya?
4: Genç Parti vardı. Çok genç başarılı. Parti iki Hilal'liydi bak.
2: Ya
4: genç
2: bu, parti bu bence bu ya dakikaya çok... kadar bak bu dakikaya kadar olan en güzel en logo bu. Şey amblem özür dilerim ya ama aynı hata yapıp duruyoruz. Amblem. En güzel amblem bu.
1: Türkiye için
2: ya.
1: Yeni bir yol sloganı
2: Türkiye
1: da
2: Türkiye için yeni bir yol.
1: Ok yolu temsil edecek hayır. Şekilde yapılmış çok.
2: Bence çok güzel ya. Yani Mehmet helal olsun yapay zeka.
1: Mehmet Bey kabul edelim ki.
2: Helal olsun Müftüoğlu.
4: Ama
1: niye benim Hilal'im
2: Müftüoğlu, Müftüoğlu'nun ikinci bir logosu daha var.
1: O Hilal'e karşı çıktı bilakis.
2: Hayır çıksa evet. Da fikir yani olmasın derken bile.
4: Hayır karşı çıkma değil. Bile. Hayır hayır bakın karşı çıkmıyorum. Karşı çıkmıyorum. Tabii ki
2: bu da güzel.
4: Herkes
1: parti
4: her mi? Parti bunu kullanabilir. Ayrı bir mesele.
1: İyi parti şeyini
2: yani
4: ama
2: bu...
4: ben bir şeye vurgu yapmak istiyorum.
2: Buyur Rab, hem de logo bu burada sana bir logo daha yaptı yapay zeka. Ankara'dasın ya torpil yapıyor.
4: Evet.
2: Bu senin önerin değil mi? Bu tam senin önerin ama.
4: Bu tamamen benim önerim evet.
2: Yani bu da güzel bence. Bak bu da güzel. Mesela burada güneş 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ok. Hani güneşin üstünde 7 ışık yansıması. İçinden bir ok geçiyor. Bunları da ok sayarsak 8 ok. Yani 6 oka 2 ok daha eklemiş oluyoruz.
0: 9 Ağustos teorisi.
2: Değil mi? Ben bunu da sevdim. Bu da güzel evet, bir logo. Aslında... Amblem.
1: Ya Hürriyet heykelinin...
2: Yalnız bir şey dikkatimi
1: bir
2: çekiyor.
1: Başında bir tacı çağrıştırıyor.
2: Bak bir şey oluyor.
0: Direkt.
2: Bu neyi? Bak bu neyi? Yapay yani... zeka bile bu neyi böyle yapıyor. Bakın. Yani bu neyde bir sıkıntı olabilir.
0: Yok canım öyle yap dediğin için zihni öyle kodlamıyor.
2: Şimdi
0: ona.
2: Yiğit sana bir şey söyleyeceğim. Tabii. Sevgili dostum. Bunlar unutuldu Türkiye'de. AK Parti kuruldu 2002'de. Türkiye'de bir kavga koptu. Nihal Bengüsü Karaca hatırlayacak. Şimdi AK Parti'nin ambleminin içinde ampul var. Orada bir kavga koptu. Ya bak Türkiye gerçekten bunları da tartıştı.
0: Tartıştı canım.
2: Ne dediler biliyor musun? O ampulün içinde rahle var.
1: Aynen.
2: Rahlenin üstünde Kur'an var. Kur'an-ı Kerim olduğu için bu kabul edilemez dediler.
1: Cidden ya.
2: Ve AK Parti onu orada tekrar küçük değişiklikler yapmak zorunda kaldı. 2000 hatırlıyor musun
1: laf hareket? Yani ne kadar gariban bir
2: tabii, tartışma. Tabii. Logonun içi, bak logonun içi değişti. Amblemin içi ne değiştirdiler? Oldu. Bak 2002'de oldu bunlar. 2002'de
0: yok,
2: oldu.
0: 2000'de oldu daha eski.
2: Yani kurulduğunda ha, 2000 yani, değişti. 2002'de iktidar oldu falan. Neyse bunlar hep geride kaldı. İyi de oldu. Şimdi bu daha iyi. Müftüoğlu bir şey diyecektin. Söyle lütfen.
4: Yok bir şey demiyorum. Aslında tabii ki yeni parti kendine göre bir çalışma mutlaka yapacaktır. Logo evet önemlidir. Logonun yansıması, karşılığı mutlaka olacak şekilde, etkileyici olacak şekilde bir çalışmayla kamuoyunun önüne çıkmak lazım. Tabii ki bu yapay zekanın bir ürünü bunlar. Dolayısıyla ama gerçekten önümüzde daha önemli, daha Türkiye'nin az önce ifade ettiğiniz gibi ekonomik sorunlardan, enflasyondan bahsedilirken kısır döngüye dönüşen siyasi tartışmaların Türkiye'nin lehine olacak şekilde yapılması için birilerinin bir şey yapması lazım. Birilerinin bir adım atması lazım.
2: Doğru.
4: Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasında yaşanan kavganın mutlaka ve mutlaka sonlandırılması lazım. Eğer bu kavga sürekli didişme şeklinde devam ederse korkarım ki sadece kamuoyunu meşgul etme adına değil, meclisi de kilitleme, meclisin de sorunları ve çözüm önerilerini konuşma yeri olan meclisi de zor durumda bırakacak bir takım döngülere doğru dönebilir. Onun için sağduyu önemli. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapanlar, hem yeni partide artık kendine yeni bir yol çizen Cumhuriyet Halk Partiler diyeyim. Bu meseleyi kökten madem ki çözdüler, evet, ayrışmayı tercih ettiler. Artık herkes kendi yoluna gitmesinin zamanı çoktan gelmiştir. Bence herkes kendi yoluna gitmeli ve bu yol tam anlamıyla Türkiye'ye çıkmalı. Yani Türkiye'nin geleceğine doğru adım atılmalı. İster Cumhuriyet Halk Partisi olsun, ister Yeni Parti olsun, önümüzde bakın şu an meclis çalışıyor. Tatile girmesi gerekirken meclis çalışıyor. Ama şunu da altını çizmek lazım mesela. Milliyetçi Hareket Partisi bu prosedüre uydu. Grup konuşmalarını meclis tatili, yasal tatil olarak değerlendirilen tatil sürecine girdiğinde Milliyetçi Hareket Partisi grup konuşmalarını, grup toplantılarını yapmıyor. Ama hem Cumhuriyet Halk Partisi hem diğer partiler ısrarla bunu devam ettiriyorlar. Saygı duyuyorum, devam ettirebilirler ama meclis çalışmalarını da sekteye uğratmamak hakikaten siyasetçilerin görevidir. Sorumlu siyaset yapmanın gereğidir. Bunu da ifade etmiş olayım ben.
2: Peki. Şimdi bu arada 5 numaralı...
5: Bir şey söyleyeyim ben de.
2: Geliyorum. Hep seninle başlayacağım.
5: Kulis anlamında söyleyeyim.
2: Neyle?
5: CHP meclis grup basın danışmanı belli olmuş. CHP'nin, Kılıçdaroğlu'nun.
2: Basın danışmanı.
5: Basın. Fatih Ertürk.
2: Fatih?
5: Ertürk. Yılların
2: Fatih Ertürk.
0: Hayırlı uğurlu olsun.
5: Evet, tamam. Hayırlı olsun. Tamam. Bir de bugün Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Özgür Özel'le görüşmüş.
2: Geçebilir. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Özel'le görüşmüş.
5: Bugün Gökhan Zeybek yarın bir sürprizimiz olabilir demişti. Olabilir bir büyükşehir.
0: Denizli ilgili zaten gider. Manisa gitti. Bir de Muğla gidebilir demek ki bu tabloda.
2: Anladım. Şimdi burada hangi belediyeler yeni parti sırasında?
0: Evet,
2: bir bunu istedim.
6: Bir bilgi ekleyeyim ben de. Edirne'de büyük ihtimalle Edirne'de.
0: O açıklamayı yapmışım da biraz.
2: Yani 200'ün üzerine belediye, 200'ün üzerinde belediye yeni partiye katılmak için ortaya irade koyacak diyor Özgür Özel. Yeni Parti Genel Başkanı Sayın Özel diyor ki 200'ün üstünde belediye yeni partiye katılmak için irade ortaya koyacak diyor. Yiğit, bu belediyeler nerelerdir? Şimdi Muğla.
0: Büyükşehir olarak Muğla, Manisa ve Denizli öngörüyorum ben. Çünkü zaten kendi memleketi.
5: Eskişehir.
2: Evet.
0: Şimdi yani Eskişehir, Tekirdağ gibi gene Sayın Özel'le siyaset yapan kimi büyükşehir belediye başkanları geçerse şaşırmam. Ama ön planda bir açıklamalarını görmedim henüz. Tabii bir de bu az önce söylediğim belediye meclis dengesi önemli. Hani bir insan ben alıyorum belediyeme gidiyorum dese olmuyor. Orada çalışması için oranın da yasama organı belediye meclisi, orada bir çoğunluk getirmesi gerekiyor.
2: Tamam.
0: Ama bunu da sağlamanız için ikna etmeniz lazım herkesi, yani çevrenizde.
2: Yok, orada o kadar belediyelerde nedir mesela? Belediye başkanlıkları çok ayrı bir statü. Yani başkansan zaten birçok şey yapıyorsun
0: Türkiye'de
2: yani.
0: Türkiye'de ne yazık ki padişah kadar yetkililer.
1: Ama
0: bu doğru.
1: Belediye başkanları AK Parti'ye geçerken sözünü ettiğiniz koşulları sağlayarak mı geçtiler?
0: Tabii çoğu belediye. Evet. Şöyle oluyor.
1: Yok, merak ettim.
0: Tabii tabii şey hemen söyleyeyim. İzah edeyim. Zaten ortada 4-5 farklık dengeler var. Orada 3 ya da 4 meclis üyesini ikna ettiğinizde, örnek veriyorum, CHP'de 20, AKP'de 15 varken 3 kişi ikna edince CHP 17'ye düşüyor, AKP 18 oluyor.
6: Aydın öyle oldu.
0: Aydın, Afyon ya da işte Afyon'da. Kimi düşünürsek. Mesela Beykoz aslında meclis üyelerinin transferleriyle AKP'nin devşirdiği bir belediye oldu. Sadece meclis başkan vekilinin değil. Hani bu hassas dengelere bakılıyor. Ben Sayın Özel'in az önce dediğim, hani siyaseten bence doğruyu söylemedi. Zaman kazanmak için bu çağrıyı
2: bunun
0: yaptı.
2: Bunun için mi diyorsun?
0: Evet, bu çalışmayı yapmak için. Yani bakın şunu bir vaktimiz varsa açayım. Evet. 2023 yılında bu butlan olan kurultayda Özgür Bey ve Ekrem Bey kazanamasaydı, Sayın Kılıçdaroğlu devam etseydi, belki o zaman da yeni bir parti ortaya çıkacaktı. İddialı bir şey söylüyorum bakın. Yani yeni parti fikri dün buna ortaya çıkmadı. Yok, ben anlatayım.
2: Şu anlamda katılmıyorum. Yani siyasi bir gelecek okuması yaparak. Çünkü o zaman CHP'yi siz böldünüz diyeceklerdi.
1: Bu denirdi.
2: Şimdi sanki şöyle oldu yani. Mahkeme bir karar verdi, beni kaldırdı, seni şey oturttu, yapmadım. Ben de gidiyorum oldu. Ama o zaman öyle yapsalardı...
1: Hangi ihtiyacı
0: Sayın İmamoğlu'nun siyasi hayatında böyle meydan okumalarından biri nedir? Diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu, siz varsanız ben yokum gibi cümleler. Bu cümleleri biz yeni duymadık. 2023 kurultayı öncesi ne giderken bütün kendi delegesini ikna etme ve o hani şaibe dediğimiz hususları kenara koyuyorum, onlara girmiyorum. Temiz kendi fikriyle oy vermeyi değiştiren, Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeyim, Özel'e vereyim diyen delegelerin birçoğu şundan çekindi. Eğer Kılıçdaroğlu kazanırsa İmamoğlu'nu büyükşehir adayı yapmaz ve biz büyükşehri belki kaybedebiliriz. Şimdi büyükşehir önemli bir şeydir.
5: Ama Kılıçdaroğlu seçimden önce açıkladı.
0: Buna rağmen İmamoğlu'nu açıklamıştı. Ben bu bir şey söyleyeceğim. Savunan biri değilim. Onların dediğini söylüyorum. Biz de böyle yanıt verdik. Dedik ki Sayın Kılıçdaroğlu ilan etti Mansur Bey'i, Özlem Hanım'ı, işte Ekrem Bey'i, böyle bir şey değişmez. Peki hani bunları ben anlatırken neye de dayanıyorum? 17 Ağustos'tan sonra dinleyeceğimiz sanıklardan biri Erten Yıldız'ın kendi ifadelerinde var. İmamoğlu ile bizim iki projemiz vardı diyor. Önce Cumhuriyet Halk Partisi, sonra Cumhurbaşkanlığı ve fakat olmazsa yeni parti. Kendi ifadelerinde yer alıyor. En yakın çalışma arkadaşlarından biri olduğu için.
2: Evet. Onun için sen her halükarda yeni parti kuracaklardı.
5: Ama şu günkü etkiyi gösteremez.
0: Asla gösteremez. Zaten onu
2: benim itiraz ettiğim oydu.
0: Ben
2: o zaman diyeceklerdi ki siz gerçekten CHP'yi gerçekten hani böyle dolu dolu böldünüz.
1: Ama işte
2: yani çok kurultaya girdin, Kılıçdaroğlu kazandı kardeşim. Sen nereye gidiyorsun diyeceklerdi.
1: Kazanmasaydı anahtar sözcük bu ama kazandı. Oraya
0: gelelim.
1: Bu da işte 91 milletvekilinin geçişiyle sonuçlandı.
0: Bir yere geleceğim ama iki dakikada gelirim.
1: Çok geriye az dönük.
0: Tamam, bu olmadı. Yani zaten bu senaryo dolaba kalktı. 2024 seçimleri kazanıldı. 25 süreci oldu. Ve butlan tartışmaları çıktığında Özel'in ağzından yine duyduk.
2: Ne duyduk?
0: En kötü senaryoda halk yanımızda durur, partimizi kurarız dedi bunu demeçlerinde. Sizin programda demedi de.
2: Evet.
0: Hani baş başa yaptığınız sonrakinlerde.
2: Evet. Evet.
0: Zaten sonra karar çıktı. 2 ay boyunca da ne dedi? Her yolu deneyeceğiz, sonra gideceğiz. Bu süreçlerin tamamını yaşarken aslında hep belediyeler üstünden bir örgütlenme yaşanıyordu. Ve bu geldiğimiz nokta 200 belediye hikayesi 3 günde olan bir konu değil. Uzun süredir 2024'ten beri, yani bugün gidebilecek belediye başkanlarının hemen hepsinden şunu duyacaksınız. Beni zaten Özgür Özel aday yaptı. Ben Özgür Özel'le siyaset yapıyorum gibi laflar duyacağız. O yüzden ben sayıların hani olmaz demiyorum. Peki, olabilir, peki. Yükselebilir bu sayı.
2: Yiğit, bir 7-8 dakika var. Tabii. Ertuğrul Akar bir şey söyleyecek. Buyur.
7: Ben şöyle tabii bu...
2: Yalnız bir de Mansur Yavaş meselesine bir hızlıca gir. Yani... Hızlı olsun ama lütfen. Yani gelecek mi, gelmeyecek mi? Çünkü belediyeler...
1: Yes mi, no mu gibi bir şey soruyorsun. Yes mi, no mu?
2: Yani gelir mi, gelmez mi?
7: Sayın Mansur Yavaş çok farklı bir tabandan geldiği için açıkçası kestirmek zor, onu söyleyeyim. Farklı dinamikleri dikkate alacaktır. Yani sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani sosyal demokrat tabanı veya o dinamiklerde değil... Milliyetçi cepheden tabandan da gelen bazı tetiklemeler olacaktır. Geçme veya geçmeme konusunda. Ama yani kestirmek zor açıkçası. Ama geçtiği yerde güç kazanır. Şimdi bunu da söylemek lazım. Önemli bir fikir siyasette.
2: Geçtiği yer güç kazanır.
7: Tabii şimdi her ne kadar belediyeciliğini, hizmetini ben beğenmesem de ama siyaseten Türkiye'de önemli isimlerden birisi. Bunu kabul etmek gerekiyor. Geçtiği taraf prestij açısından da güç kazanır. Ben geçeceğini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü tecrübeli bir siyasetçi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin logosu bayrağı altında milletten oy aldığı için milli iradeye saygısızlık olmaması adına geçmeyecektir. Ben öyle öngörüyorum. Tabii her programda ben çıktığım zaman farklı televizyonlarda da son anlarda halktan gelen sıkıntılar oluyor bizi gördüklerinde. Onları dillendirmeyi önemli buluyorum. Mesela tabii Özgür Özel muhalefet partileri bunu yapmıyorlar, akıllarına gelmiyor. Biz yine kendi kendimize muhalefet yapalım burada millet için. Bir kere bu vergi ve SGK yapılandırmalarında millet oldukça müzdarip. Burada milletimizin, esnafın isteği vergilerin, faizlerin silinmesi ve ana paranın taksitlendirilmesi noktasında. Çünkü 72 aya bölündüğünde günün sonunda %80'e varan bir faiz oranı ortaya çıkıyor. Evet. Yani bu çok akılcı bir yöntem değil. Bu yükün kaldırılması gerekiyor. Sayın Bakanımıza buradan milletimiz adına çağrımız faizlerin silinmesi. Diğer türlü şöyle oluyor. İnsanlar nasıl olsa seçim zamanı af gelecektir zihniyetiyle bu defa hiç kimse zamanında vergisini ödemiyor. Yani eve ne oluyor? Günün sonunda af geliyor. Olmuyor. Ya burada bir düzenleme yapılarak bunun çözülmesi lazım. Diğer bir problem, bak çığ gibi büyüyor. Hukuk fakültesi mezunlarının, öğrencilerin bu yeni avukatlığa geçiş sınavıyla ilgili büyük problemleri var. Barajla ilgili problemleri var.
2: Neden?
7: Sorularla ilgili problemleri var. Şöyle ki, hukuk fakültesi mezunu bir adama sen Osmanlı'daki Vezir-i Azam sistemini soramazsın. Bu saçma. Niye? Saçma çünkü.
2: Pozitif öğretmen hukuku... olurken KPSS'de alan dışı da sorusu
7: bir şey
2: oluyor.
7: Bak, buradaki adam özel mesleğini eline almak istiyor.
2: O da yani, mesleğini yapıyor.
7: Tıp fakültesi öğrencisine sen bunu sormuyorsan buna da sormayacaksın. He. Şimdi mantık var. Hı-hı. Ben bir teknik iş yapıyorum. Ben
8: mesleğine katkısı yok.
7: Ben genel kültürle sınava girmeyeceğim. Mahkemeye çıktığımda hakim bana Osmanlı'da ne var diye sormuyor. Yani bu saçma oluyor biraz. Ve baraj çok yüksek. Ya baraj yüksek. Zaten ilk 100 bine girmen gerekiyor. Yani Türkiye'de belli bir seviyenin üstünde olman lazım. Onu başarıyorsun. Tam hayata atılacaksın. Peki. Ailen sana bir yatırım yapmış. Bir daha bir sınav. Yani çok yıpranmaya başladı. Bu hükümet adına büyük sıkıntılar doğuruyor.
2: Son iki dakika aslında uyarıyorum. Çok güzel bir konu ama tartışırdık.
7: Bunu tartışmamız gerekiyor. Gençler büyük sıkıntı. Üç. Hakikaten emeklilerimizle ilgili inşallah yeni yılla birlikte bir iyileştirme
2: teşekkürler
7: yapılması
2: Ertuğrul.
7: Gerekiyor.
2: Teşekkürler Ertuğrul. Çok sağ ol.
1: Şimdi ya, Mansur Yavaş'la ilgili meselede soru sordun ya. Evet. Çok önemli bir soru. Çok önemli. Görünürde. Tabii. Ama aslında gerçekte değil.
2: Neden?
1: Çünkü günün sonunda seçim zamanında eğer mevcut CHP muhalefette konumlanan bir parti olacaksa ki herhalde öyle olacak.
2: Tabii.
1: Yeni parti de sonuçta yeni ve büyük bir muhalefet partisi oldu. Günün sonunda seçim öncesi ne oluyor? Yine Cumhur İttifakı gibi karşı tarafta bir ittifak olması gerekiyor. O yüzden Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayı yaptıktan sonra CHP'nin genel başkanı olacak kişi aslında aralarını çok uzun boyutlu bozma lüksüne sahip değiller.
2: Anladım.
1: Yani Mansur Yavaş mevcut CHP'de de kalsa günün sonunda muhalefetin ortak adayı olabilir. Ve bu dolayımla da aslında Mansur Yavaş'ın hangi partide olduğunun, CHP'de mi, yeni partide mi olduğunun yok. Hiçbir önemi yok.
6: Özgür Bey de o alanı açtı zaten Mansur Bey ile ilgili. O rahatlığı
1: o yüzden o rahatlık var. Çünkü aslında biz bu partilere sanki parlamenter modeldeymişiz gibi bu kadar partilerin
2: doğru.
1: üstünde duruyoruz
2: çok
1: ama.
2: Doğru. Ben de
1: burada, model o değil aslında yani.
2: Tabii.
1: Eski
2: burada,
1: refleksle böyle davranıyoruz.
2: Ben de burada programlarda bir soru sordum. Yani bence esas ta oraya bir bakmak lazım. Seçim oldu. Burada Tayyip Bey aday. Burada da işte
1: evet,
2: yeni partinin adayı. Diyelim CHP'nin
1: dönüp
2: adayı. Dolaşıp diğer
1: bir ittifak kurmayacaklar
2: mı? Seçim ikinci tura kaldı. İşte burada Erdoğan Tayyip Bey burada kaldı. Karşısında ister Yeni Parti'nin adayı kalsın, ister CHP'nin adayı kalsın, fark etmez. O diğer parti, yani Tayyip Bey ile Yeni Parti'nin adayı ikinci tura giriyorlar. Mesela CHP orada Kemal Bey kime oy verecek?
5: Kemal Bey'in değil oradaki mesele. Taban kime oy verir?
2: İşte o taban kime oy verecek?
5: Taban
2: CHP
5: kavramı kimden koyacak? İtacar'dan Erdoğan'ı bekler
2: misin? Mesela CHP ne diyecek orada?
5: Tabii.
2: Hani biz bunu...
0: Erdoğan'ın karşısındaki aday tamamen CHP'nin işte, adayı.
2: Nasıl Erdoğan'ın karşısındaki?
0: Erdoğan'ın karşısındaki
2: ya kardeşim öyleyse bugün bunları niye söylüyorsun bu kadar?
1: Ya istemek ya, bu anlamına gelir çok fazla çatışmak. Umarım iki tarafta...
2: Hayır, onun madem Erdoğan'ın yani karşısındaki adaya oy verecek yani kendisi, ikinci evet tur olunca, o zaman bugün yani bu aldın gittin, yani partiyi soydun, malları götürdün, burayı tam takır bıraktın.
0: Bu yani partinin ittifakı değil. Normal aday kimse, Mansur Bey olabilir ya da başka bir isim. O Yeni Parti'nin bugünkü eleştirdiğimiz sıfatlarına ya da ünvanlarına sahip değil ki Mansur Bey, ayrı bir karakter, ayrı bir kişi. Ya da başka bir aday
1: ayrıca
0: çıkacak
1: belediye başkanı. Yani şu an bir parti değişimi ya tartışmasının çok içine niye kendini soksun ki ya?
7: İlginç bir kabulleniş var. Son söz şunu söyleyeyim ben. Bak yeni hükümet sisteminde evet, aslında bizim tartışmamız gereken tam da bu siyasi partiler olmalı. Niye? Hükümetin karşısında denge balans sistemi bu anayasaya göre meclistir. Meclisteki doğru denge çok önemli. Bizim aslında tam da partileri tartışmamız gerekiyor. Lider kazanır gider. E peki denetleyen kim? Bunu tartışmak yerine...
1: Hayır, seçim kazanma bağlamında hep ittifak söz konusu oluyor ama, ya. Tamam. Bak seçim yaklaştığı zaman yine ittifakları konuşacağız.
7: Ama bu fark ve çok fazla değil mi?
1: İşte bugünden yarın alın hazırlığını
7: yani çok
1: idrak ederek davranması lazım partilerin.
2: Ertuğrul programa girerken savunduğu fikirlerle çıkarken savunduğu fikirler arasındaki
7: ben
2: fark
7: devletin yaşattım. Hayır bak ben devletin doğru çizgide yürümesini istiyorum.
2: Sosyalizm doğru. Hepimiz doğru öyle istiyoruz.
7: Millet bak Türk milleti her şeyin en iyisini hak ediyor. Doğru. O yüzden bizim siyasi fikirlerimizi elbette biz söylüyoruz ama bir yere geldiğimizde de millet lehine neyse onu konuşmak
2: çok durumundayız. Teşekkürler. Ertuğrul Akar çok teşekkürler. Eyvallah. Arada takılıyorum.
7: Estağfurullah.
2: Gaffar Yakınca çok teşekkürler. Yine beklerim.
5: Ben teşekkür ederim.
2: Çok iyi bir yayını sağ ol. Eksik olma. Ben çok değerli katkılar verdin. Yiğit burada her hafta hani kalk git diyoruz gitmiyor. Bu yerli CHP'li.
0: Kanalda yerim var artık.
2: Gitmiyor da yani. Aytun çok teşekkür ederim.
5: Ben bir cümle söylemek
2: bir
5: istiyorum.
2: Bir cümle söyle lütfen.
5: Mansur Yavaş son düzlüğe kadar bekleyecektir.
2: Son güne kadar bekler.
5: Bekleyecektir. Bir, Mansur Yavaş eğer kazanamayacağı bir seçimi görürse bekler ve girmez. O zaman da aday Özgür Özel olur.
2: Çok teşekkürler. Belki de böyle olur.
0: Bugünden
2: çok
0: doğru
2: teşekkür
0: formülü
2: ederim. Nihal Bengisu Karaca yine beklerim. Sağ ol. Müftüoğlu da Ankara'da. Müftüoğlu teşekkür ederiz. Uzak kaldın ama... Programın başında söylediğim gibi evet, yeteri kadar söz hakkı kullandın öyle değil mi?
9: Teşekkür ediyorum.
2: Abi çok öyle içten, bir teşekkür ediyorsun
1: çok
2: ki.
1: Çok içten gelmedi sesiniz ama.
2: Gerçekten teşekkür mü ediyorsun?
7: Kinayeli oldu bu.
2: Kinayeli. Yoksa etmiyor musun?
0: Logoya bozuldu. İlk logoya bozuldu.
1: Logosunun güzel çıkması.
9: Gerçekten uzaktan bağlanmak çok zor. Çok zor. Burada tek başıma olduğum için... Böyle can sıkıntısı çekiyor insan.
2: Haftaya buradasın.
9: Da olumsuz bir...
2: Haftaya...
9: İnşallah haftaya oradayız.
2: Haftaya buradasın. Çok teşekkürler. Şimdi bütün konuklarıma bir kere daha teşekkürler. İzlediğiniz için sağ olun. Ben araya gidip döneceğim yayını kapatmak için. Çok kısa bir ara.
10: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için İş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım.

Yayın bitti. Size iyi geceler demek için tekrar geldim. Konuklarımı gönderdim. Yarın akşam saatler 19'u gösterdiğinde Habertürk'te ana haberde birlikte olalım. İyi geceler Türkiye.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 29 Temmuz Çarşamba sabahındayız. Saatlerimiz 5'e gelirken geceden güne yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız. ABD ile İran arasında 5 gecedir süren sessizlik bir kez daha füze saldırısıyla bozuldu. İran, ABD'nin Ürdün'deki üssüne füze saldırısı düzenledi. ABD Merkez Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada İran devrim muhafızları ordusu çok sayıda balistik füze fırlattı ifadeleri kullanıldı. ABD güçleri tetikte ve yüksek hazırlık durumundadır denildi. Ayrıca tüm İran füzelerinin önlendiği açıklandı. ABD saldırıların ardından İran'ın çatışmalardaki duraklamayı bozduğunu belirtti. Öte yandan CENTCOM, İran'da ikinci bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada İran yanlısı grupların ABD güçlerine ve Suudi Arabistan'daki enerji altyapısına saldırmak üzere yönlendirildiği öne sürüldü. Gruplara ait silah depoları vurulduğu söylendi. Saldırılar durmazsa askeri müdahale yapılacağı belirtildi. Suudi Arabistan Savunma Bakanı da ülkenin doğusunda çok sayıda İHA'nın engellendiğini, saldırıların Irak topraklarından İran yanlısı milisler tarafından düzenlendiğini açıkladı. Bu kapsamda Irak'taki hedeflere yönelik belirli ve nokta atışı saldırılar düzenlendiği duyuruldu. İran Devlet Televizyonu da devrim muhafızlarının Ürdün'deki ABD üssüne saldırısını doğruladığını açıkladı. Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Sıcak hava ve şiddetli rüzgar ise yangınları artırıyor.
1: Antalya'nın Kaş ilçesinde dün sabah saatlerinde çıkan orman yangını devam ediyor. Üzümlü mahallesindeki ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Gün boyu ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam etti. Bölgenin sarp kayalık olması çalışmaları zorlaştırdı. Alevlerle mücadele sürüyor. Adıyaman'da ise otluk alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.
2: Şu an için durum kontrol altında gözüküyor. Toplam 21 araç, 96 personel ile birlikte yangın söndürme faaliyetlerimiz devam ediyor. Şu anda örtü yangını şeklinde.
1: Manisa'nın Kula ilçesinde ise makilik alan alevlere teslim oldu. Çıkan yangın hızla yayıldı. Alevlere 10 arazöz, 1 paletli dozer ve 3 su tankeriyle müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı. Ancak yaklaşık 400 dönümlük alan zarar gördü.
0: Türkiye'nin akciğerlerinden yangın haberleri gelmeye devam ediyor. İzmir Menemen'deki makilik alandan alevler yükseldi. Gecenin karanlığını aydınlatan görüntüler Baykıran Belen mahallesinden. İki mahalle arasındaki makilik alanda yangın çıktı. Alevler hızla büyüdü. Rüzgar yangının etkisini artırdı. Bölgeye İzmir Orman Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda araç gönderildi. Karadan müdahaleler, arazözler ve tomalarla başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim İmamoğlu beklenen şiddetli rüzgara karşı uyarıda bulundu. Yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım dedi. Bakan İmamoğlu paylaşımında şiddetli rüzgar bekleniyor. Lütfen dikkatli olalım ifadelerini kullandı. Meteorolojik verilere vurgu yaparak bu hafta başta kıyı kesimlerimiz olmak üzere birçok ilimizde 80 kilometre hıza ulaşabilecek şiddetli rüzgar ve yer yer fırtına bekleniyor dedi. Olası orman yangınlarına karşı uyarıda bulundu. Açık alanlarda ateş ve anız yakmayalım. Yangına sebebiyet verebilecek her türlü davranıştan kaçınalım diyen Bakan Yumaklı, unutmayalım. Bir kıvılcım telafisi mümkün olmayan felaketlere neden olabilir ifadelerini kullandı. Orman yangınlarına karşı 14 İHA, 184'ü akıllı 776 yangın gözetleme kulesi ve 28 bin orman kahramanıyla Yeşil Vatan nöbeti 24 saat esasına göre sürdürülüyor. Öte yandan Avrupa ülkelerinin orman yangınlarıyla zorlu mücadelesi sürüyor. Fransa'da alevler Bordo kentine yaklaşırken Türkiye'den yangınlarla mücadele için iki uçak bölgeye gönderildi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Türkçe bir paylaşımla Türkiye'ye teşekkür etti.
3: Alevler dört bir yanı sarıyor. Kontrol altına almak giderek zorlaşıyor. Fransa ve İspanya'nın orman yangınlarıyla zorlu mücadelesi sürüyor. Yangınlar Fransa'nın Bordo kentinin dış mahallelerine 15 kilometre uzaklığa kadar yaklaştı. Bölgeden yaklaşık 220 bin kişi tahliye edilirken 42 bin hektarlık alanın küle döndüğü, 200'e aşkın evinse kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Fransa İçişleri Bakanlığı yangının bağımsız şekilde hareket ettiğini ve her yöne yayıldığını açıkladı. Yangın söndürme çalışmaları kapsamında Türkiye'den Fransa'ya yardım eli uzandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'nın ardından Fransa'ya da iki yangın söndürme uçağı gönderdiklerini belirtti. Türkiye'ye teşekkür mesajı paylaşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türk bayrağıyla "Teşekkürler Türkiye" ifadesini kullandı. Orman yangınlarıyla mücadele eden bir diğer ülke ise İspanya. Başkent Madrid yakınlarındaki yangına müdahale sürerken, Avila ve Toledo bölgelerinde çıkan yangınlarda yaklaşık 77 bin hektarlık alanın etkilendiği tahmin ediliyor. Yaklaşık 105 bin kişinin yangınlar nedeniyle tahliye edildiği belirtiliyor. İklim uzmanlarına göre insan kaynaklı iklim değişikliği bu yangınları başlatan kıvılcımların doğrudan nedeni olmasa da yangınların daha hızlı yayılmasına neden oluyor.

0: Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi, İngiliz petrol firması BP'nin Kerkük merkezli şirketinden %15'lik hisse aldı. Böylece Kerkük'teki petrol sahasına ortak oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile yaptığı ortak basın açıklamasında Irak'ın Türkiye'ye günde 1 milyon varil petrol verebileceğini söyledi. Söz konusu satın alımı tarihi adım olarak nitelendirdi.
1: Sayın Başbakan, yani günde 1 milyon varil biz Türkiye'ye petrol verebiliriz diyor. Başka yere diyor muhtaç olmayın. 1 milyon varil.
2: Irak Başbakanı'nın Türkiye'ye 1 milyon petrol verebileceğini söylediğini duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a seslendi.
1: Sayın Bakan, sağa sola muhtaç olmaya gerek yok. Hemen komşumuz Irak'tan inşallah 1 milyon varil petrolü buraya transfer ettik mi ihtiyacımızı karşılar.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi Beştepe'de kabul etti. Görüşmelerin ardından kameralar karşısına geçen liderlerin gündeminde enerji alanındaki işbirliği vardı.
1: İşbirliğimizin bir
2: Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi, BP'nin Kerkük merkezli şirketinin %15 hissesini satın aldı. Bu anlaşmayla Türkiye, Kerkük'teki petrol sahasında BP ile ortak oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu anlaşma için tarihi bir adım değerlendirmesi yaptı.
1: Bugün imzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur.
2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda varılan anlaşmayla günde 1 milyon petrol varil üretilmesi hedefleniyor.
3: Bu aslında çok üzerinde uzun süredir çalıştığımız bir proje ve bizim Türkiye petrollerini günde 1 milyon varil üretim yapan, petrol ve doğalgaz üretimi yapan bir şirket yapma yolundaki en önemli adımlarımızdan bir tanesi.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Muhittin Salem ile görüştü. Görüşmede mutabakat zaptı imzalandı. Bakan Fidan ve Sudanlı mevkidaşı Salem, iki ülke ilişkileriyle bölgesel konulara dair değerlendirmelerde bulundu. Ardından Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Diplomasi Enstitüsü arasında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'da bir araya geldi. Beyaz Saray basına kapalı gerçekleşen görüşmenin olumlu ve verimli geçtiğini kaydetti.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde beklenen görüşme gerçekleşti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir araya geldi. Netanyahu, Trump'la görüşmesinden önce üst düzey İsrail yetkililerle Beyaz Saray'da bir araya geldi. Ardından Trump'la Oval Ofis'te görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraflar paylaşıldı. Toplantıya Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CIA Direktörü John Ratcliffe ve Trump'ın Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff da katıldı. Fotoğraflardan birinde Netanyahu'nun rahat tavırlar sergilemesi dikkat çekti. Netanyahu görüşme sonrası yaptığı açıklamada Trump'la toplantısının mükemmel geçtiğini kaydetti. Amerikan Başkanı Donald Trump'la yaptığım en iyi sohbetlerden biriydi dedi. Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Levitt ise görüşmenin olumlu ve verimli geçtiğini kaydetti. Trump, Netanyahu ile yapacağı görüşme öncesinde Fox News'a konuştu. Netanyahu'nun kendisini İran'daki kazma dağını vurmaya ikna etmek ve Amerika Birleşik Devletleri'ni savaşta tutmak istediğini söyledi. Bibi'nin bana söylemesine ihtiyacım yok dedi. İsrail basınının İsrail'i üst düzey yetkililerden aktardığına göre ise Netanyahu-Trump görüşmesinde kazma dağı konusu gündeme gelmedi. Oval Ofis'te beklenen görüşme gerçekleşirken Beyaz Saray önünde eylem vardı. Ortodoks Yahudilerden oluşan grup Netanyahu'yu protesto etti. Ellerinde pankartlar ve Filistin bayrakları taşıdı. Netanyahu'nun savaş suçlusu olduğu vurgulandı. İsrail Başbakanı Netanyahu en son Şubat ayında Beyaz Saray'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la bir araya gelmişti. Ziyaret Trump'ın 1,5 yıl önce göreve dönmesinden bu yana Netanyahu ile Oval Ofis'te gerçekleştirdiği 7. görüşme oldu.
0: İran'la Umman arasındaki Hürmüz anlaşmazlığı sürüyor. Umman Boğaz'da gönüllü geçiş ücreti önerdi. Öneriyi reddeden İran yeni bir teklifle geldi. Detaylara bakalım.
2: Hürmüz Boğazı'nın kıyılarını paylaşan iki ülke karşılıklı tekliflerde bulundu. Umman gönüllü geçiş ücretini önerdi. İran geçici bir plan teklif etti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan'la bölgesel meseleler hakkında görüştü. Körfez ülkelerinden bir kaynağa göre Umman, Hürmüz Boğazı'nda İran'a gönüllü geçiş ücreti teklifi sundu. Öneriye göre İran, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü tek başına elinde bulunduramayacak. Ancak verilen hizmetler üzerinden ücret alabilecek. Bu yöntem Malakka Boğazı'nda da kullanılıyor. Gemiler Malakka'dan serbestçe geçebiliyor. Ancak Singapur ve Malezya limanlarında verilen hizmetler için ücret ödüyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi ise Maskat yönetiminin teklifini reddettiklerini belirtti. Farklı bir teklif sunduklarını açıkladı. İran'ın teklifine göre Boğaz'daki trafiğin bir yönünü Tahran kontrol edecek. Karşı yönünü ise Maskat yönetecek. Garib Abadi, Umman'ın bu planı kabul etmemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump geçtiğimiz günlerde İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki saldırıları sırasında gemilere ve kargolara gelebilecek her türlü zararın İran'ın dondurulmuş varlıklarından tazmin edileceğini duyurmuştu. İran ordusuna bağlı Hatemoğlu Enbiya Karargahı bu açıklamaya yanıt verdi. Bu girişimin hukuka aykırı olacağını işaret etti. İran'a ait varlıklardan ödeme alan ülkelerin gemileri Hürmüz'den geçemez dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda ablukası ise sürüyor. Amerikan ordusu 20'den fazla gemiyle ablukaya katıldığını belirtiyor.
0: 11 Temmuz'da hayatını kaybeden ABD'li senatör Lindsey Graham için başkent Washington'da cenaze töreni düzenlendi. Törene İsrail Başbakanı Netanyahu ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de katıldı. Törende konuşma yapan ABD Başkanı Trump ise 30 yıldır Graham'ın haberi olmadan önemli hiçbir olay yaşanmadı dedi.
4: 11 Temmuz'da hayatını

0: konuşma yaptı.
1: For more than 30 years, nothing of consequence happened in this capital without Lindsey Graham knowing about it, and no bill became law in the most exceptional republic in human history without Lindsey Graham having a say in it.
0: Trump'la Zelenski cenaze töreninden önce Beyaz Saray'da görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından sosyal medya paylaşımı yapan Zelenski, Başkan Trump'la Patriot füzesi üretim lisansı konusunu ele aldık dedi. ABD'ye desteğinden dolayı minnettarım ifadelerini kullandı. Lindsey Graham, İsrail ve Ukrayna'ya verdiği güçlü destekle biliniyordu. Hayatını kaybetmeden bir gün önce Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Zelenski ile bir araya gelmişti. 2003 yılından beri Senato'da görev yapan 71 yaşındaki Graham'ın kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. İletişim Şurası'nda konuştu. Dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da dezenformasyonla mücadelenin önemine dikkat çekti.
1: Dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimi yalnızca teknoloji parantezinde ele almak içinde bulunduğumuz bu çağda mümkün değildir.
2: İletişimin dijital egemenlik açısından önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 2. İletişim Şurası'nda konuştu.
1: İletişim Başkanlığımızın stratejik iletişimden halkla ilişkilere, radyo ve televizyondan sinemaya, dezenformasyonla mücadeleden sosyal medya ve yapay zekaya, yerel medyadan kamu diplomasisine kadar iletişim sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirdiği şurayı bu hedefe giden yolda atılmış çok anlamlı bir adım olarak görüyorum.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da 2. İletişim Şurası'nda konuştu. Hakikati bulmakta gittikçe zorlandığımız bir dönemdeyiz dedi. Dezenformasyonla mücadelenin hakikatin korunması meselesi olduğunun altını çizdi.
3: Bugün artık anlamı ve hakikati bulmakta gittikçe zorlandığımız bir dönemde derin sahte içerikler, filtre balonları ve yankı odalarıyla gerçeğin tekrar tekrar inşa edildiğine şahitlik ediyoruz. Bizler için bu ortamda dezenformasyonla mücadele hakikatin korunması meselesidir. İçinden geçtiğimiz dönem yalnızca uluslararası sistemin kriz yaşadığı bir dönem değildir. Aynı zamanda bu sisteme meşruiyet kazandıran kurumların, normların ve ortak değerlerin de ciddi bir aşınmaya uğradığı tarihi bir kırılma dönemidir.
2: Program sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından ressam Kenan Işık'ın Ayasofya'nın zincirlerinden kurtularak yeniden ezanla buluşmasını sembol eden eseri takdim edildi.
0: Yeni Parti mecliste kapalı grup toplantısını yaptı. Toplantıda meclis başkan vekili, grup yönetim kurulu üyeleri ve katip üyesi belirlendi. Yaklaşık 40 dakika süren toplantının ardından Genel Başkan Özgür Özel, Yeni Parti'nin kuruluşu tamamlandı açıklamasını yaptı.
4: Teşekkür ederiz. Hepimize hayırlı olsun.
5: Yeni Parti meclisteki ilk toplantısını yaptı. Grup yönetimi belirlendi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel mecliste kapalı grup toplantısına başkanlık etti. Yaklaşık 40 dakika süren toplantıda grup yönetimi kurulu üyeleri seçildi. Parti meclisinde görev verilmeyen isimler Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, Seyit Torun ve Veli Ağbaba grup yönetimi kurulunda yer aldı. Meclis Başkan Vekiliğine CHP'nin eski Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl, katip üyeliğine ise Aliye Coşar seçildi. CHP'nin eski idare amiri Harun Özgür Yıldızlı'nın yeni partinin idare amiri olarak görevine devam etmesine karar verildi.

0: Özel Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini de belirledi. CHP yönetiminin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği, üyelik faaliyetlerini dondurduğu Bülent Yüce Türk, Disiplin Kurulu Başkanı oldu. CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi olan ama mutlak butlanın ardından Kılıçdaroğlu'nun görevden aldığı Hadimi Yakupoğlu da Özel'in Disiplin Kurulu'nun başkan yardımcısı oldu. Edinilen bilgiye göre Özel'in kapalı grup toplantısında yeni parti kurduk, yeni sayfa açtık. Geçmişe dönük tartışmalardan kendinizi uzak tutun. Mesele vatandaşın meselesidir ifadelerini kullandığı öğrenildi. Kısır tartışmalardan, bireysel tartışmalardan, özellikle de CHP'nin tartışmalarından kendinizi uzak tutun. Esprilerden dahi uzak tutun kendinizi uyarısı yaptığı ifade edildi. Kapalı grup toplantısının ardından konuşan Özel, yeni partinin kuruluşunu tamamladığını söyledi.
1: Şu andan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi grubunun kuruluş sürecinde alması gereken bir karar, yapması gereken bir seçim kalmamıştır. Artık yeni parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır.
0: Yeni partinin kurulması ve siyasi parti grup sayısının 7'ye yükselmesi üzerine genel kurulda geçici olarak yeni oturma düzeni belirlendi. Yeni parti AK Parti'nin yanında yer aldı. CHP için DEM Parti ile MHP'nin arasında yer belirlendi. Meclis Genel Kurulu'nda CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'la Yeni Parti Trabzon Milletvekili Sibel Su İçmez tokalaştı.
2: 2001'de kurulan AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan logo paylaşıldı. AK Parti'nin sosyal medya hesabından Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimizle çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır başlığıyla yapılan paylaşımda yeni logo çalışmasına yer verildi. Logodaki 25 sayısının içine Türk bayrağı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ayasofya, köprü, yerli yüksek hızlı tren, yerli otomobil, yerli savunma sanayi araçları, sanayi ve tarım ve ulaştırma alanlarını simgeleyen çeşitli figürler yer aldı. Ödeme kuruluşu Paymix soruşturmasında iddianame tamamlandı. Hazırlanan iddianamede paranın yurt dışına nasıl çıkarıldığı tek tek yazıldı. 57 şüpheli için hapis cezası istendi.
0: Kara parayı ödeme sistemlerinden bankalara aktardılar. Daha sonra o parayı kripto varlığa çevirerek yurt dışına çıkardılar. 57 şüpheli için istenen cezalar belli oldu. Mayıs ayında İstanbul merkezli 7 ilde ödeme kuruluşu Paymix'e yönelik operasyon düzenlenmişti. Soruşturmasını tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 57 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. İddianamede yasa dışı bahis, kumar ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin ödeme kuruluşları üzerinden bankacılık sistemine aktarıldığı, ardından kripto varlıklara dönüştürülerek yurt dışına çıkarıldığı belirtildi. MASAK raporlarına göre, şüphelilerin hesaplarına 2020 ile 2025 yılları arasında 11 milyar 488 milyon liradan fazla para girişi oldu. Aynı hesaplardan 15 milyar lirayı aşan tutarda kripto varlık transferi yapıldı. Yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik toplam işlem hacminin ise 210 milyar liraya ulaştığı vurgulandı. Paraların yurt dışındaki kripto varlık cüzdanlarına aktarıldığı iddianameye girdi. İddianamede ayrıca Malta merkezli Paymix ile KKTC merkezli Basel Holding arasındaki bağlantı da tespit edildi. Basel Holding'in sahibi Burak Başel'in örgüt elebaşı olduğu öne sürüldü. Şüpheli Ulaş Utku Bozdoğan'ın ise örgüt yöneticisi olarak faaliyet gösterdiği ifade edildi. İddianamede şüpheliler için istenen cezalar belli oldu. Burak Başel hakkında 39 yıla kadar, Utku Bozdoğan hakkında 37 yıla kadar, diğer şüpheliler hakkında ise 6 yıldan 22 yıla kadar değişen hapis cezaları istendi.
2: İstanbul'da yatırım vaadiyle uluslararası düzeyde forex dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen 54 zanlı gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Şişli'de yatırım adı altında forex dolandırıcılığı yapan şüphelileri tespit etti. Şüphelilerin kurdukları çağrı merkezi üzerinden uluslararası düzeyde dolandırıcılık faaliyetleri yürüttükleri belirlendi. Düzenlenen operasyonla 56 şüpheli gözaltına alındı. şüpheli

0: Başka ülke vatandaşlarını borsa yatırım tavsiyesi adı altında dolandırdığı, yöneticilerin hesaplarına günlük 1 milyon dolara yakın para girişi olduğu ve bu paraların yurt içinde aklandığı belirtildi. Yargıtay 6 Şubat depremlerinde 13 sporcunun öldüğü Şehit Ömer Halis Demir Kız Öğrenci Yurdu'nun yıkılmasına ilişkin davada önemli bir karara imza attı. Bir sanık hakkında verilen beraat kararı bozuldu. Diğer 3 sanık yönünden ceza hesaplamasında eksiklik bulunduğu gerekçesiyle hükümlerin bozulmasına karar verildi.
1: 3 sanık için verilen ceza az bulundu. Beraat eden bir sanığın cezalandırılması istendi. Yargıtay, Kahramanmaraş depreminde 13 sporcunun yaşamını yitirdiği davada dikkat çeken bir karar verdi. 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta yıkılan Şehit Ömer Halis Demir Kız Öğrenci Yurdu'nda futbolcu ve güreşçilerin bulunduğu 13 sporcu yaşamını yitirdi. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi, yurdun yıkılmasına ilişkin davada müteahhitlik faaliyetinde bulunan Tuğrul Kaya ve Memduh Kaya'ya İyi hal indirimiyle 10'ar yıl, Mustafa Attaroğlu'na ise iyi hal indirimiyle 8 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Performans analizi raporunu hazırlayan inşaat mühendisi Selçuk Kurtçu hakkında beraat kararı verildi. Karar Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı. Dosya daha sonra temiz için Yargıtay'a taşındı. Yüksek Mahkeme beraat eden inşaat mühendisi hakkında bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gerektiğine hükmederek beraat kararını bozdu. Diğer 3 sanık yönünden ceza hesaplamasında eksiklik bulunduğu gerekçesiyle hükümlerin bozulmasına karar verdi. Kararda sanıkların binanın depremde yıkılabileceğini, meslekleri gereği öngörebilecek durumda oldukları ancak sonucu kabullendiklerini gösteren delil bulunmadığı belirtildi. Eylemlerin olası kast değil, bilinçli taksir kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Dosya yeniden yargılama yapılmak üzere Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Öte yandan yıkılan yurdun kapatılan internet sitesinde deprem öncesinde "Yurt kompleksimiz son derece sağlam ve depreme dayanıklıdır" ifadeleri de dosyanın dikkat çeken ayrıntıları arasında yer aldı.
0: Japonya'nın güneybatısındaki Kumamoto eyaletinde 7.1 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin ardından bir alışveriş merkezinde patlama ve çökme yaşandı. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
2: Japonya'nın güneybatısı 7.1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Can kayıpları bildirildi. Onlarca kişi yaralandı. Merkez üssünün Kumamoto eyaleti açıkları olduğu açıklanan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Sarsıntının ardından büyüklükleri 4 ile 6.1 arasında değişen artçı depremler kaydedildi. En büyük yıkımsa Kumamoto eyaletindeki İon alışveriş merkezinde yaşandı. Depremin ardından meydana gelen patlamayla binanın ikinci katı çöktü. Çok sayıda kişinin enkaz altında ve bina içinde mahsur kaldığı bildirildi. Deprem nedeniyle çok sayıda bina ağır hasar aldı. Bazı binalarda yangın çıktı. Köprülerle karayollarında ciddi hasar oluştu. Tren seferleri durdurulurken binlerce ev elektriksiz kaldı. Yaklaşık 300 bin kişiden belirlenen tahliye bölgelerine gitmeleri istendi. Kısa süreli tsunami uyarısı ise daha sonra kaldırıldı. Japon hükümeti hasarı değerlendirmek için kriz yönetim merkezi kurdu. Başbakan Sanae Takaichi arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla 3600 askerin bölgeye sevk edildiğini duyurdu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı merkez üssüne yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Sendai Nükleer Güç Santrali'nde herhangi bir hasar ya da güvenlik sorunu tespit edilmediğini açıkladı. Artçı sarsıntılar bölgede etkisini sürdürürken ekiplerin enkaz altındaki kişilere ulaşmak için çalışmaları sürüyor.
0: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, yıllar sonra gittiği Suriye'de İsrail'in ihlallerine dikkat çekti. Suriye'yi kendi haline bırakın dedi. Guterres, uluslararası toplumu da yaptırımların kaldırılması ve Suriye'nin yeniden inşası için destek vermeye davet etti.
1: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 15 yıl sonra gittiği Suriye'de İsrail'i eleştirdi. İsrail, Suriye'yi kendi haline bırakmalı dedi. At this pivotal moment. Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye'ye konuşan Guterres, İsrail'in ihlallerinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Suriye'nin geleceğine Suriyelilerin karar vermesi gerektiğini vurgulayan BM Genel Sekreteri, ülkeye yönelik yaptırımların tamamen kaldırılması ve yeni yönetime mali destek sağlanması çağrısı yaptı. Guterres, uluslararası toplumun Suriye'yi desteklemekle yükümlü olduğunu belirtti. İstikrarlı ve kalıcı bir Suriye'nin bölgesel barışa ve refaha katkıda bulunacağını söyledi. Sedney hapishanesini de ziyaret eden Guterres, gördüklerinden derin üzüntü duyduğunu belirtti. Kayıp kişilerin hala bulunamamasının ise kendisini en fazla etkileyen konulardan biri olduğunu ifade etti. Guterres, Suriye'de yerinden edilen çok sayıda kişinin evlerine dönmeye başladığını aktardı. Mağdurlarla ailelerine daha fazla destek verilmesi gerektiğini belirtti. BM Genel Sekreteri, Devrik Esad rejiminin baskıları nedeniyle 15 yıl boyunca Suriye'yi ziyaret etmediğini de hatırlattı. Ziyaretin kendisi için özel bir anlam taşıdığını vurguladı.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bir tepki de Hollywood yıldızı Mark Ruffalo'dan geldi. Ünlü oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Netanyahu'dan manyak bir katil olarak bahsetti.
1: Hollywood'un ünlü oyuncusu Mark Ruffalo, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu eleştirdi. Netanyahu'yu manyak bir katil olarak niteledi. ABD'li oyuncu Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerima'nın görevden alınmasını memnuniyetle karşılayan Netanyahu'ya sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Mesajında, "Adaletten kaçamazsın, tarihi değiştiremezsin, sen manyak bir katilsin Benjamin Netanyahu, her zaman böyle hatırlanacaksın" ifadelerini kullandı. Uluslararası Ceza Mahkemesi Taraf Devletler Meclisi, ciddi suistimal ve görev ihlali işlediği belirlenen Başsavcı Kerima'nın görevden alındığını duyurmuştu. Kararı memnuniyetle karşılayan Netanyahu, Han'ın kendisi hakkındaki yakalama kararlarını dikkatleri başka yöne çekmek için koruyucu bir kalkan oluşturmak amacıyla aldığını öne sürmüştü. Keriman, Mayıs 2024'te İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant için tutuklama emri talebinde bulunmuş, kendisine yönelik cinsel taciz iddialarının ortaya atılmasının ardındansa Mayıs 2025'te gönüllü olarak izne ayrılmıştı.
0: Cezayir'de parlamentonun alt kanadı olan Halk Meclisi'nde bir ilk yaşandı. Meclis başkanlığına bir kadın seçildi. Cezayir Halk Meclisi gizli oylamaya gitti. Ulusal Kurtuluş Cephesi Milletvekili Halide Bouhetch 366 oyun 302'sini aldı. Bouhetch ülkenin protokol sıralamasında 3. en üst düzey makam olan Halk Meclisi Başkanlığı'na getirilen ilk kadın oldu. Bouhetch daha önce belediye meclisi ve vilayet meclisinde üyelik yapmıştı. 2 Temmuz'da düzenlenen milletvekili seçimlerinde Halk Meclisi'ne seçilmişti. Fransa ve ABD arasında birkaç gün önce başlayan söz diyalogu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında yeni bir boyut kazandı. Fransız diplomat konuştuğu sırada ABD'li diplomatlar salondan ayrıldı.
2: Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri arasında sosyal medyada başlayan tartışma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sıçradı. Fransız temsilci konuşurken Amerikalı diplomatlar salonu terk etti. Olay Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna oturumunda yaşandı. Fransa Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Jerome Bonafont toplantıda söz aldığı sırada Amerikalı diplomatlar salondan çıktı. Daha sonra salona dönen Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dan Negra, Fransa'yı sert sözlerle eleştirdi.
3: İster bugün tekrar tartıştığımız çatışma olsun, ister insan hakları olsun, her konuda bizlere ders vermeye çalışan bir üye var. İşte bu yüzden Fransa'nın konuşması sırasında salonu terk ettik.
4: We shall now begin the voting process.
2: Gerilimi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan bir oylama tetikledi. Birleşmiş Milletler üyeleri geçtiğimiz cuma günü Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün görev süresinin 4 yıl daha uzatılmasını oyladı. Amerika Birleşik Devletleri hayır oyu kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'ne tepki gösteren Fransa, Washington'ın Rusya, Kuzey Kore ve Nikaragua ile birlikte oy kullandığına dikkat çekti. Avusturyalı Volker Türk, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Filistin'le İran'da yaptığı uluslararası hukuk ihlallerini sert bir dille eleştiriyordu. Washington yönetimi, Türk'ün görev süresinin uzatılması halinde Birleşmiş Milletler organizasyonlarındaki varlığını yeniden değerlendireceği tehdidinde bulunmuştu. Washington ve Paris yönetimleri daha önce de NATO harcamaları, ticaret politikaları ve Trump'ın Grönland'ı işgal etme tehditleri nedeniyle karşı karşıya gelmişti. High Commissioner Turk's term does not expire for months.
0: Ankara'da yaşayan iki kız kardeş kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu. FETÖ soruşturması kapsamında haklarında tutuklama kararı çıkarıldığı söylenen iki kardeş dolandırıcılara 40 milyon lira verdi.
1: Ay Yıldız parolası verildi. Gizli operasyon olduğu söylendi. Yaklaşık 3 ay boyunca arama yapıldı. Ankara'da yaşayan iki kız kardeş kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu.
4: Elimizde somut delil olsaydı bu kadar sürmezdi.
1: İddiaya göre 64 yaşındaki Afife ile 66 yaşındaki Fatma Y. ilk olarak 26 Mart'ta kendisini başkomiser olarak tanıtan C.A. tarafından telefonla arandı. Ardından kendilerini emniyet müdürü, savcı olarak tanıtan kişiler de aradı. Aramalar gizli operasyon adı altında 3 ay sürdü. Şüpheliler iddiaya göre FETÖ soruşturması kapsamında yakalanan kişilerde kız kardeşlere ait kimlik bilgilerinin ele geçirildiğini ve haklarında tutuklama kararı olduğunu söyledi. Tutuklama kararını kaldıracaklarını söyleyen şüpheliler bu yöntemle iki kardeşten yaklaşık 40 milyon lira aldı.
4: Sadece bu iki dükkan kaldı, ondan sonrası bitecek.
1: Parayı verdikten sonra kendilerini arayanlara ulaşamayan iki kardeş avukatları aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İki kardeşi arayan kişilerin tespiti için çalışma başlatıldı.
0: Konya'da 10 Temmuz'da bir kuyumcu dükkanında cinayete kurban gitmişti. Alacak verecek meselesi olduğu düşünülen olayın soygun olduğu ortaya çıktı.
1: Kuyumcuya girdi, çantasındaki silahını çıkardı. İçeridekilere tehditler savurup tetiği çekti. Alacak verecek meselesi olduğu düşünülen cinayet soygun çıktı. Konya'da 10 Temmuz günü 44 yaşındaki Turgay Barbaros, iddiaya göre defineden bulduğu altınları Muhammed Sami Ayaz'ın kuyumcu dükkanında satmak istedi. Ancak Ayaz, define ürünlerinin alınmadığını söyledi. Bunun üzerine altınları gösterme bahanesiyle çantasını sandalyenin üzerine koyan saldırgan, sakince silahını çantadan çıkardı. İş yeri sahibinden dükkanın kepenklerini kapatmasını isteyen saldırgan, iddiaya göre kuyumcudan altın ve paraları istedi.
5: Sami, çek telefonu. Telefonu çek. Olur Sami. Sami çek, bırak telefonu.
1: Saldırgan daha sonra tetiğe bastı. 37 yaşındaki Muhammed Sami Ayaz yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ayaz kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan saldırgan yakalanacağını anlayınca hayatına son verdi.
0: İnternette kişisel veri paylaşımında yeni dönem başladı. Kamu kurumlarının sınav sonuçları, kura çekimleri ve atama duyurularında kişisel veriler artık herkese açık şekilde yayımlanamayacak. Sonuçlara güvenli ve kişiye özel sistemler üzerinden erişim sağlanacak.
1: Kamu kurumlarının internet sitelerindeki kişisel veri paylaşımları mercek altına alındı. Vatandaşlara ait bilgilerin gereğinden fazla yayımlandığı tespit edildi. Verilerin açıkça paylaşımına sınırlama getirildi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, kamu kurumlarının internet sitelerinde inceleme yaptı. Belediyeler, üniversiteler, il özel idareleri ve diğer kamu tüzel kişileri tarafından yayınlanan ilan, duyuru, sınav sonucu ve çeşitli belgeler tek tek kontrol edildi. İncelemelerde TC kimlik numarası, adres, telefon, doğum tarihi, imza, sağlık bilgisi, disiplin bilgisi ve sınav sonucuna ilişkin verilerin internet ortamında gereğinden fazla paylaşıldığı belirlendi. Kurul bu tür paylaşımların kişisel verilerin üçüncü kişiler tarafından kolayca elde edilmesine ve farklı amaçlarla kullanılmasına yol açabileceği değerlendirmesinde bulundu. Bütün kamu kurumlarını kapsayan bir ilke kararı aldı. Karar kapsamında sınav sonuçları, kura çekimleri, personel alım ilanları ve atama duyurularında ad, soyad, TC kimlik numarası, KPSS puanı, adres ve cep telefonu gibi kişisel verilerin herkesin erişimine açık şekilde paylaşılması sınırlandırıldı. Sonuçlar yalnızca ilgili kişilerin veya denetim yetkisine sahip kişilerin erişebileceği güvenli sistemler üzerinden paylaşılacak. Kurallara aykırı paylaşım tespit edilmesi halinde kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında inceleme başlatılacak. Sorumlular hakkında işlem yapılacak.
0: Fiyat listesinde olmayan ekili ve ücretli bahşiş çok tartışılan bir konu. Ticaret Bakanlığı'ndan da uyarılar var. Restoran ve kafelerde servis, kuver ücreti gibi adlarla fiyat listesinde yer almayan ilave ücretin talep edilemeyeceği hatırlatıldı. Bahşiş ise tamamen müşterinin kendi iradesine bağlı olduğu belirtildi.
1: Fiyat listesinde yer almayan ilave ücret talep edilemez. Bahşiş ise müşterinin idaresine bağlı. Bu uyarılar Ticaret Bakanlığı'ndan. Bakanlık, vatandaşların alışveriş ve hizmet alma süreçlerinde sık karşılaşabilecekleri uygulamalara ilişkin hatırlatmalarda bulundu. Restoran ve kafe gibi işletmelerde servis, masa, kuver ücreti ve benzeri adlarla fiyat listesinde yer almayan ilave ücretin talep edilemeyeceği belirtildi. Menülerin yalnızca kare kodla sunulamayacağı da vurgulandı. İşletmelerin dijital erişimin yanında tüketicilerin görebileceği basılı fiyat listelerini de bulundurmakla yükümlü olduğu kaydedildi. Bahşişin ise tamamen tüketicinin gönüllülük esasına dayandığı ifade edildi. Etiket fiyatıyla kasa fiyatının farklı olduğu durumlarda tüketici lehine olan, yani daha düşük fiyatın uygulandığı anımsatıldı. Açıkta satılan ürünlerde ürünün konulduğu kap ve ambalajın ağırlığının fiyatlandırmaya dahil edilemeyeceği de kaydedildi.
0: Mersin'de kafe sahibiyle sahilde oturan gençler arasında tartışma çıktı. Kafeyi işleten kişi sahilden uzaklaştırmak için gençlerin üzerlerine kürekle kum attı. Olay Silifke'deki Susanoğlu sahilinde yaşandı. Sahilde oturan 3 gençle kafenin ortağı olan işletmeci arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında işletme sahibi sahilden zorla çıkarmaya çalıştığı gençlerin üzerine kürekle kum attı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine savcılık soruşturma başlattı. Jandarma ekipleri işletme sahibiyle yanındaki genci gözaltına aldı. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve tehdit suçlarından adli işlem başlatılan 2 kişi de serbest bırakıldı. Samsun'da geçtiğimiz yıl sokak ortasında pompalı tüfek dehşeti yaşanmıştı. 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırının kamera görüntüleri ortaya çıktı.
1: Koşarak geldi, peş peşe tetiğe bastı. 3 kişinin yaralandığı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Olay Samsun'da geçen yıl Eylül ayında yaşandı. 69 yaşındaki Cemal Sever, oğlu ve yeğeniyle birlikte evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. O anların kamera görüntüleri ortaya çıktı. Pompalı tüfekli bir kişi Sever ailesinin 3 üyesine kurşun yağdırdı. Çevredekiler engellemeye çalıştı ancak saldırganı durdurmak kolay olmadı. 3 kişi kanlar içinde kalırken saldırgan ve yanındaki kişiler kaçtı. Olaydan sonra 4 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan Emre'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakkında nitelikli kasten silahla yaralama suçlamasıyla dava açıldı.
6: Kardeşim ve yeğenlerimin pompalı tüfekle yaralanması olayı kamera kayıtlarından da belli olduğu gibi adam öldürmeye teşebbüs durumundadır. Ancak halen asliye cezada görülmektedir. Yaptığımız itirazlar henüz sonuç alamadık.
1: Sever ailesinin yaralanan 3 üyesinin sağlık durumu iyi. Davanın 6. duruşması önümüzdeki günlerde görülecek.
0: tüp bebek tedavisi görenlere fikir verebilecek çarpıcı bir araştırmanın detayları var şimdi sırada. Malum bu tedavi çiftleri ekonomik olarak da zorlayan bir süreç. Ek tedaviler ise faturayı katlıyor. Ünlü tıp dergisi Lancet bu ekstra tedavilerin ne kadar etkili olduğunu araştırdı. Özgür Kars'ta Çetin'in haberi.
7: 85 çalışma ele alınmış. Ortaya çıkan sonuç maliyet getiren bu tedavilerin gebelik şansını arttırmadığı yönünde. Eve bebek götürme şansını arttırdığı söylendiğinde gerekirse borç alarak aileler buna onay verebiliyorlar.
8: Ünlü tıp dergisi Lancet, tüp bebek tedavisinde uygulanan o ek tedavilere dair çarpıcı bir araştırma yayınladı. Araştırmaya göre çiftlere önerilen ekstra tedaviler fayda etmiyor.
7: Biz biliyoruz ki bunların çoğu, bu tedavi yöntemlerinin çoğu hastanın gebelik şansını artırmıyor.
8: Tüp bebek tedavisinde sadece ilacın maliyeti bile hastanesine göre değişmekle birlikte yaklaşık 50 bin liradan başlıyor. İlaç fiyatının yanına bir de gebelik şansını artırdığı vaat edilen destek tedaviler eklendiğinde bu bütçe 300-350 bin lirayı çok rahat aşıyor. Tüp bebek denemesi başarısız olduğunda çiftler yeniden bu paraları ödemek zorunda kalıyor.
7: Destek tedavisi diye sunulan bir takım ilaçların tedaviye eklenmesi ki bunların hiçbirinin yararı kanıtlanmamış. Embriyoların genetik incelemesini eklediğinizde neredeyse bir tüp bebek tedavisine yakın para harcamak zorunda kalabiliyorlar aileler.
8: Peki Lancet'teki çalışmaya göre para tuzağı ek tedaviler hangileri? Tüp bebek tedavisi gören çiftlere rehber olabilecek bu araştırmaya göre etkisinin olmadığı söylenen destek tedavilerden biri PRP. Bu tedavide anne adayına damar yoluyla bazı ilaçlar veriliyor.
7: Plastik cerrahide kullanılıyor, ortopedide kullanılıyor ve kadın doğumda da gerek yumurtalığın içine, bazen rahim içine gebelik şansını arttırmak, yumurta sayısını arttırmak amacıyla uygulandığı söyleniyor. Tüm hastalara uygulanması doğru bir yaklaşım değil.
8: ERA testi de onlardan biri.
7: Rahim içinden parça alıp gebelik yerleşimi için uygun olup olmadığını değerlendirmesi. Bir kısmı halen uygulanmaya devam ediyor, çiftlere, ailelere öneriliyor.
8: Daha tüp bebek tedavisi başlamadan kortizon ve aspirin desteği verilmesi de maliyeti arttıran etkisiz işlemlerden.
7: Bilimsel tedavi ile sağlıklı bir embriyo elde ettiğinizde gebelik şansınız her zaman daha yüksek.
0: ABD'li ilaç üreticisi Johnson & Johnson bebek pudrası ve talk bazlı ürünlerinin kansere yol açtığı iddialarıyla açılan davalarda uzlaşmaya gidiyor. Şirket yaklaşık 76 bin davayı kapsayan süreç için 5,5 milyar dolarlık ödeme teklif ediyor.
1: Johnson & Johnson bebek pudrası ve diğer ürünleri nedeniyle açılan binlerce davayı sonuçlandırmak için 5,5 milyar dolarlık uzlaşma önerisi sundu. ABD'li şirket mahkemelerde devam eden yaklaşık 76 bin yumurtalık kanseri davası için davacıları temsil eden hukuk bürolarıyla anlaşmaya vardığını duyurdu. Şirket anlaşma kapsamında toplam 5,5 milyar dolarlık ödeme taahhüdünde bulunurken ilk ödemenin 2027 yılında en fazla 3 milyar dolar olarak yapılması, 2028'den önce ise ek bir ödeme yapılmaması öngörülüyor. Uzlaşma girişimi mahkemenin şirket lehine verdiği kararın ve talk ürünlerinin herhangi bir davacıda yumurtalık kanserine neden olduğunun kanıtlanamadığını kabul etmesinin ardından geldi. Yaklaşık 15 yıldır devam eden davaların bu anlaşmayla kesin olarak sonuçlandırılması hedefleniyor. Johnson & Johnson 2023 yılında küresel ürün portföyünü yeniden düzenlerken talk bazlı bebek pudrasının dünya genelindeki satışını durdurmuştu. Şirket, araştırmaların ürünlerinin güvenli olduğunu, asbest içermediğini ve kansere yol açmadığını savunuyor.
0: Avrupa Birliği katılım müzakerelerine devam eden Karadağ, vize rejimi yönetmeliğini değiştiriyor. Bu kapsamda Karadağ'a gitmek isteyen Türk vatandaşları 1 Kasım'dan itibaren vize almak zorunda kalacak.
1: Türk vatandaşlarının tatil için tercih ettiği ülkelerden biri olan Karadağ vize getirmeye hazırlanıyor. Karar 1 Kasım'da yürürlüğe girecek. Açıklama Karadağ Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinin 24. faslının kapatılmasına ilişkin kriterlerden birinin yerine getirileceği belirtildi. Buna göre Karadağ, vize rejimi yönetmeliğini değiştirecek. 1 Kasım itibarıyla Türkiye, Çin, Rusya, Suudi Arabistan ve Belarus'a vize uygulanacak. Türk vatandaşları Ekim ayı sonuna kadar Karadağ vizesiz seyahat etmeye devam edebilecek.

0: Karada, ülkede çıkan olaylar nedeniyle 27 Ekim 2025'te Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahati askıya almıştı. Karar 23 Aralık 2025'te kaldırıldı. Ancak Türk vatandaşlarının kalış süresi 90 günden 30 güne indirildi. Güvenlik riskleri görülmesi durumunda vize uygulamasının yeniden yürürlüğe konulabileceği ifade edilmişti. Karadağ'ın bağımsızlığını 12 Haziran 2006'da tanıyan Türkiye, ülkeyi tanıyan 7. ülke olmuştu. 2008'de Türkiye vatandaşlarına vize serbestisi getirildi. 2025 Şubat ayında yayınlanan resmi verilere göre Karadağ her yıl yaklaşık 320 bin Türk vatandaşı ziyaret ediyor. Karadağ İçişleri Bakanı Saranoviç, 2025 yılı sonunda ülkede geçici ya da kalıcı oturum izni olan 100 bin yabancının 13 bininin Türk olduğunu açıklamıştı.
1: Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl, yaz sezonunda bu kez gökyüzünden sunduğu manzara ile ilgi çekiyor. Yerli ve yabancı turistler yamaç paraşütüyle eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor.
0: Ladin ormanları, yaylaları, Haldizen Vadisi, muhteşem doğasıyla Uzungöl şimdi de paraşüt turizmiyle ilgi çekiyor. Karadeniz'in turizm merkezlerinden Trabzon'daki Uzungöl'e bu sene de yoğun ilgi var. Yaz sezonuyla birlikte de yamaç paraşütüne talep arttı. Yerli ve yabancı turistler yaklaşık 2000 metre rakımdan havalanıp Uzungöl'ün eşsiz manzarasını kuş bakışı izliyor. Ya
2: abla. Her gelen misafir uçunca gerçekten biz Uzungöl'ü gördük, yaşadık, doğayı gördüğüne inanıyorlar. Bunları havadan görmek onlar için ekstra bir güzellik oluyor.
0: 15 dakika süren yamaç paraşütü uçuşuna özellikle yabancı turistler ilgi gösteriyor.
3: Arap Yarımadası'ndan gelen misafirlerimiz daha yoğun Uzungöl'ü tercih ediyorlar. Ama bunun dışında Rus, Ukraynalı, Özbek ve Kazak misafirlerimiz de bölgeye ilgi göstermeye başladılar.
1: Japonya'nın düşen doğum oranına karşı geliştirdiği uygulama ilk sonuçlarını verdi. Tokyo yönetiminin kullanımına sunduğu yapay zeka destekli uygulama sayesinde 265 çift evlendi.
0: Doğum oranlarındaki düşüşe çözüm arayan Tokyo yönetimi yapay zeka flört uygulaması geliştirdi. Yüzlerce kişiyi evlendirdi. 2024 yılında Japonya'da kullanıma sunulan Tokyo Emusubi adlı uygulama, evlilik amacıyla tanışmak isteyenleri yapay zeka yardımıyla eşleştiriyor. Sistemin evlenmek isteyen ancak eş bulma sürecine aktif olarak katılmayan kişileri teşvik etmeyi amaçladığı belirtiliyor. Tokyo yönetimi uygulamanın sadece ciddi evlilik amacı taşıyanları bir araya getirmesi için de sıkı kurallar koydu. Başvuru yapan yaklaşık 36 bin kişiden yalnızca şartları sağlayanlar sisteme kabul edildi. Öncelikle başvuru sahiplerinden resmi olarak bekar olduklarını belgelemeleri gerekiyor. Çevrimiçi mülakata katılmaları ve belirlenen kriterleri karşılamaları isteniyor. Bugüne dek 265 çifti evlendiren uygulamanın 30 Haziran itibarıyla 16 bin aktif üyesi bulunuyor.
1: Milli kanocu Rahmi Kaan Karahan üstün performansıyla kürsüye çıktı. Milli sporcu U23 Kano Sprint Avrupa Şampiyonası'nı tamamlayarak yurda 3 bronz madalyayla döndü.
4: Rahmi Kaan Karahan'dan bir başarı daha geldi. Milli kanocu 3 bronz madalyayla ülkeye döndü. Macaristan'da düzenlenen 2026 Gençler ve 23 Yaş Altı Kano Sprint Avrupa Şampiyonası'nda piste çıkan milli kanocu Rahmi Kaan Karahan gururlandırmaya devam ediyor. Milli sporcu K1 Genç Erkekler 1000 metre, 500 metre ve K2 Genç Erkekler 500 metre finallerini tamamladı. Milli kanocu gösterdiği üstün performansla 3 kez kürsüye çıkarak bir ilke imza attı. Gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Rahmi Kaan Karahan, Avrupa'nın en ileri arasında adını zirveye yazdırdı.
1: Ticaret Bakanlığı, doğrulanmış ilan düzenlemesi kapsamında sosyal medya platformlarında yayımlanan ilanları yakından takip ediyor. 2026 yılının ilk yarısında uygulamaya aykırı davranan 232 işletme tespit edildi. 28.3 milyon lira ceza uygulandı. Bu haberimizle bir ara verelim. Saat başında yeniden birlikte olacağız.
0: Sosyal medya platformlarındaki ilanlar mercek altına alındı. Doğrulanmış ilan düzenlemesi kapsamında yılın ilk yarısında toplam 28,3 milyon lira ceza uygulandı. Ticaret Bakanlığı, Ocak-Haziran döneminde emlak sektörüne yönelik yürütülen denetimlerde mevzuata aykırı hareket eden 232 işletmeyi tespit etti. Denetimlerde en çok karşılaşılan uygunsuzluk, yetki belgesi olmadan aracılık faaliyeti yürütmek oldu. Belgesiz çalıştığı tespit edilen 136 işletmeye 22 milyon 550 bin lira ceza kesildi. Toplamda ise 28 milyon 312 bin 334 lira idari para cezası uygulandı. Bakanlık elektronik ilan doğrulama sistemi kurallarına aykırı şekilde sosyal medya platformlarında taşınmaz ve taşıt ilanı paylaşan firmaları uyardı. Sahte ilanların ilan kirliliğinin, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetinin önüne geçilmesi amacıyla internet ortamındaki ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülüğü getirildiği hatırlatıldı. Düzenlemenin Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta dahil olmak üzere elektronik ortamda verilen tüm ilanları kapsadığı belirtildi. Tespit edilen her bir aykırılık için 286.206 liraya kadar idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Edirne 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 38, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.
1: Çocuktuk. O gün annem artık dayanamayıp polisi aradı. Annemi konuk evine, biz de çocuk evine aldılar.
2: Annem kadın konuk evinde meslek edindi. Sonra iş buldu, kavuştuk.
1: Babamla arada bir görüşüyoruz tabii ama çok uzaklaştık birbirimizden.
3: Çocukluk arkadaşımdı. Olanlardan sonra bir daha görüşmek gelmedi içimden.
4: Öğrenir öğrenmez işten çıkardım. Yakınımızda öyle biri olsun istemedim.
5: Uzaklaştı çocuğum. En çok da kendinden uzaklaştı. Annesiyim ama ben bile tanıyamıyorum.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. Bugün 29 Temmuz Çarşamba günündeyiz ve saatlerimiz 6'ya yaklaşırken geceden sabaha yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Evet, Türkiye'nin akciğerlerinden yangın haberleri maalesef gelmeye devam ediyor. İzmir, Menemen'deki makilik alandan alevler yükseldi. Gecenin karanlığını aydınlatan görüntüler Haykıran Belen mahallelerinden. İki mahalle arasındaki makilik alanda yangın çıktı. Alevler hızla büyüdü. Rüzgar yangının etkisini artırdı. Bölgeye İzmir Orman Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda araç gönderildi. Karadan müdahaleler, arazözler ve tomalarla başladı. Atakan. Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Sıcak hava ve şiddetli rüzgarsa yangınları artırıyor.
1: Antalya'nın Kaş ilçesinde dün sabah saatlerinde çıkan orman yangını devam ediyor. Üzümlü mahallesindeki ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Gün boyu ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam etti. Bölgenin sarp kayalık olması çalışmaları zorlaştırdı. Alevlerle mücadele sürüyor. Adıyaman'da ise otluk alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.
2: Şu an için durum kontrol altında gözüküyor. Toplam 21 araç, 96 personel ile birlikte yangın söndürme faaliyetlerimiz devam ediyor. Şu anda örtü yangını şeklinde.
1: Manisa'nın Kula ilçesinde ise makilik alan alevlere teslim oldu. Çıkan yangın hızla yayıldı. Alevlere 10 arazöz, 1 paletli dozer ve 3 su tankeriyle müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı. Ancak yaklaşık 400 dönümlük alan zarar gördü.
0: Gece saatlerinde çok sayıda kaza yaşandı. Ölen ve yaralananlar oldu. İstanbul Sultan Gazi'de seyir halindeki iki motosikletli kafa kafaya çarpıştı. O anlar kask kamerasına yansıdı. Bir motosikletli yolda ilerlerken ters yönden gelen başka bir motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki motosiklet sürücüsü de savruldu. Neyse ki kimseye ciddi bir zarar gelmedi. Mardin Artuklu'da gece saatlerinde otomobille kamyon çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde biri çocuk 2 yaşının hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaralılarsa hastaneye kaldırıldı. Tedavi altındaki bir kişi daha maalesef ki hayatını kaybetti. Feci kaza sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Ve Niğde'deyiz. Niğde'de de 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kazada bir otomobille kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle refüjdeki aydınlatma direği ise karşı şeritten gelen bir aracın üzerine devrildi. Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şimdiki görüntülerde Kayseri'den değerli izleyiciler, bir elektrikli araç şarj olduğu sırada alev almaya başladı. Ardından itfaiye ekipleri araç yangınına müdahale ederken patlama yaşandı. O anlar ambiyan kaydedildi. Yaşanan patlamada neyse ki kimse zarar görmedi. Yangınlar, kazalar derken rüzgarın da etkisiyle Bursa'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir iş yerinin çatısı uçtu. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde kuvvetli rüzgar etkili oldu. Gece saatlerinde etkisini artıran rüzgar nedeniyle bir iş yerinin çatısı yerinden söküldü. Demir çatıdan kopan parçalar yola savruldu. Dev parça tramvay hattının demirliklerine düştü. Olay yerine sevk edilen ekipler çatı parçalarını bulunduğu yerden kaldırdı. Ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Gündemi meşgul eden diğer önemli gelişmelerle devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinde Irak'la yakın diyaloğun olduğunu belirtirken, terör sorununun her iki ülkeye de ağır bedeller ödettiğinin altını çizdi.
3: Bölgemizin artık savaş, terör ve çatışmayla değil, kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz.
4: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefini bu sözlerle değerlendirdi. Iraklı makamlarla yakın diyalog halinde olunduğunu söyledi. Terör sorununun her iki ülkeye de olumsuz etkisi olduğunun altını çizdi.
3: Terörsüz Türkiye sürecimizin ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog halindeyiz. İnşallah her iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkartacağız.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi Beştepe'de kabul etti. Zeydi'yi resmi törenle karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Ardından iki lider kameralar karşısına geçti.
3: İran, Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunduk. Bu savaş ortamı bizleri sadece savunma konusunda değil, enerji ve ulaştırma alanlarında da işbirliğimizi derinleştirmeye sevk ediyor. Kalkınma yolu projesinin mevcut gelişmeler karşısında her zamankinden daha önemli hale geldiğini görüyoruz.
4: Cumhurbaşkanının gündeminde su yönetimi ve ortak ticaret hacmi hedefi de vardı.
3: Su konusunu akılcı, bilimsel ve insani temelde daimi bir işbirliği alanı olarak görüyoruz. Irak'la geçtiğimiz yıl 17 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi çok daha ileri seviyelere taşımak istiyoruz.
4: Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin ziyareti kapsamında Türkiye ile Irak arasında askeri eğitim, spor, sanayi ve ulaştırma alanlarında 5 anlaşma imzalandı.
0: Yeni Parti mecliste kapalı grup toplantısını yaptı. Toplantıda meclis başkan vekili, grup yönetim kurulu üyeleri ve katip üyesi belirlendi. Yaklaşık 40 dakika süren toplantının ardından Genel Başkan Özgür Özel, Yeni Parti'nin kuruluşu tamamlandı açıklamasını yaptı.
5: Teşekkür ederiz. Hepimize hayırlı olsun.
6: Yeni Parti meclisteki ilk toplantısını yaptı. Grup yönetimi belirlendi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel mecliste kapalı grup toplantısına başkanlık etti. Yaklaşık 40 dakika süren toplantıda grup yönetimi kurulu üyeleri seçildi. Parti meclisinde görev verilmeyen isimler Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, Seyit Torun ve Veli Ağbaba grup yönetimi kurulunda yer aldı. Meclis Başkan Vekiliğine CHP'nin eski Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl, katip üyeliğine ise Aliye Coşar seçildi. CHP'nin eski idare amiri Harun Özgür Yıldızlı'nın yeni partinin idare amiri olarak görevine devam etmesine karar verildi. Özel Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini de belirledi. CHP yönetiminin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği, üyelik faaliyetlerini dondurduğu Bülent Yüce Türk, Disiplin Kurulu Başkanı oldu. CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi olan ama mutlak butlanın ardından Kılıçdaroğlu'nun görevden aldığı Hadimi Yakupoğlu da Özel'in Disiplin Kurulu'nun başkan yardımcısı oldu. Edinilen bilgiye göre Özel'in kapalı grup toplantısında yeni parti kurduk, yeni sayfa açtık, geçmişe dönük tartışmalardan kendinizi uzak tutun, mesele vatandaşın meselesidir ifadelerini kullandığı öğrenildi. Kısır tartışmalardan, bireysel tartışmalardan, özellikle de CHP'nin tartışmalarından kendinizi uzak tutun, esprilerden dahi uzak tutun kendinizi uyarısı yaptığı ifade edildi. Kapalı grup toplantısının ardından konuşan Özel, yeni partinin kuruluşunu tamamladığını söyledi.
5: Şu andan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi grubunun kuruluş sürecinde alması gereken bir karar, yapması gereken bir seçim kalmamıştır. Artık yeni parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır.
6: Yeni partinin kurulması ve siyasi parti grup sayısının 7'ye yükselmesi üzerine genel kurulda geçici olarak yeni oturma düzeni belirlendi. Yeni parti AK Parti'nin yanında yer aldı. CHP için DEM Parti ile MHP'nin arasında yer belirlendi. Meclis Genel Kurulu'nda CHP Grup Başkanı Faik Öztrak ile Yeni Parti Trabzon Milletvekili Sibel Su İçmez tokalaştı.
0: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Atimoğulları çerçeve yasada son aşamaya gelindiğini söyledi. Çerçeve yasanın çıkması yeni bir aşamanın başlangıcıdır dedi. Atimoğulları bütün siyasi partilerin barışın kapısını açacak yasanın çıkması için elini taşın altına koyması tarihi önemli ifadesini kullandı.
7: Çerçeve yasa için artık son düzlüğe girilmiş durumda. Bu tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir konu. Ve dar, polemikçi, birbirini yıpratan, sürece dönüşmemesi için herkesin büyük bir sorumlulukla davranması gerekiyor. Bütün siyasi partilerin bu tarihsel sorumlulukla hareket ederek barışın kapısını açacak bir yasanın çıkması için elini taşın altına koyması son derece tarihidir ve önemlidir.
6: Çerçeve yasa için son düzlük vurgusu yaptı. Dönüş meselesi dar yorumlanmamalıdır dedi.
7: Dönüş sınırların kapısından geçmekten ibaret değildir. Dönüş sürgündekinin ülkesine, cezaevindekinin ailesine, KHK'lının ihraç edildiği mesleğine, kayyımla iradesi alınan halkın ve seçilmişlerin belediyelerine, yargılananların siyasal hayata dönmesi demektir.
6: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Meclise sunulması beklenen çerçeve yasa ile ilgili İmralı için ayrı bir parantez açtı.
7: Çerçeve yasadan beklenti nettir. Barışın yönünü günlük siyasetin rüzgarına bırakmamak. Bu süreci ileriye taşıyabilmesinin olanakları açılmalıdır. Herkes artık İmralı'ya gidebilmeli. İmralı ziyaretinde üzerinde konuşulan, ortaklaşılmış, mütabık kalınmış her şeyin bu yasaya yansıması lazım.
0: Gülistan Doku soruşturmasının baş şüphelilerinden eski Tunceli valisi Tuncay Soner'le koruması ve eski polis 4 suçtan daha tutuklandı. Savcılığın tutuklamaya sevk yasasından ve şüphelilerin ifadelerinden detaylar da ortaya çıktı.
6: Gökhan Ertok'u komiser olarak biliyordum. Kendince mizansen yapıp beni kandırmıştır dedi. 4 suçlamayla daha tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Soner'le koruması ve eski polisin ifadeleri ortaya çıktı. Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında incelenen dijital materyallerde başka suçların izi çıktı. Eski Tunceli valisi Tuncay Soner'le koruması Şükrü Eroğlu ve eski polis Gökhan Ertok, nitelikli ama kişi hürriyetinden yoksun kılma, bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme ve bozma ve kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi suçlarından da tutuklandı. Ankara'da gözaltına alınan iki şüpheliden Sefa K. de tutuklandı. Tutuklu sayısı 16'ya yükseldi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tutuklamaya sevk yazısına göre Tuncay Sonel, Gökhan Ertok'a sosyal medyada kendisi aleyhine paylaşım yapanların tespiti için talimat vermişti. Bu kişiyi bulduğunda ise gereğini yaparsınız kardeş diye mesaj göndermişti. Ertok bu kişinin evinde arama yapıp darp edilmiş bir fotoğrafını yollamış. Mevcutlu savcılar çıkardık, cep telefonunu kopyaladık. Ön ve arka kamera izleyebiliyoruz. Evine de iki böcek yerleştirdik demişti. Yine savcılığın sevk yazısına göre Gökhan Ertok, sosyal medya kullanıcısı yabancı uyruklu kadını Samsun'da bulup yurt dışına göndermiş, el koyduğu telefonun yerine takip edilen bir telefon vermiş, bunun için de Sonel'den para almıştı. Başsavcılık, şüphelilerin hukuka ve kanuna mutlak aykırılık teşkil eden, kamu gücünü araç kılan karanlık bir ilişki ağı kurduklarını belirtti. Şüpheli Tuncay Sonel savunmasında Gökhan Ertok'u komiser olarak bildiğini öne sürdü.
8: Gökhan Ertok'u komiser olarak biliyordum. Resmi işlerde görev aldığını düşünüyordum. Bana hakaret eden iki sosyal medya hesabının yalnızca aidiyetinin tespitini istedim. Bunun dışında herhangi bir talebim olmadı. Anne ve babadan varlıklı bir aileyiz. Zaman zaman ihtiyaç olunca harçlık gönderdiğim oldu. Gökhan isimli şahıs kendince mizansen yaparak beni de kandırmıştır. Bununla ilgili de kendisinden şikayetçi oldum.
6: Gökhan Ertok da ifadesinde kimseyi darp etmediğini, fotoğrafını çekmediğini öne sürerek bu tamamen

0: Uydurma bir durum. Kurguyla, senaryoyla bunu oluşturdum. Para almak için yaptım dedi.
1: Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin işlemleri sürüyor. Öte yandan savcılığın bilgi sahibi olarak ifadeye çağırdığı, aralarında gazeteci ve oyuncuların da olduğu bazı isimler de savcılıkta ifade verdi. O ifadelerin detayları da ortaya çıktı.

0: Hüseyin Başaran dahil 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin mal varlığı idaresine TMSF kayyum olarak atandı. Savcılığın bilgi sahibi olarak ifadeye çağırdığı isimlerden Gülben Ergen, Uğur Dündar, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin adliyeye geldi. Gülben Ergen ifadesinde 6 Şubat depremi sonrasında AFAD, Kızılay ve Ahbap Derneği'ne bağışta bulunduğunu söyledi. Ahbap Derneği'ne özel olarak bir yönlendirmem olmadı dedi. Toplanan yardımların akıbetiyle ilgili bilgiye sahip olmadığını belirten Ergen, yapmış olduğun yardımların amacı dışında kullanıldığı hususunda kendimi vicdanen rahatsız ve mağdur hissediyorum ifadelerini kullandı. Oyuncu Elçin Sangu da deprem sonrası yardım faaliyetlerine katılmak amacıyla Ahbap Derneği'ne başvurduğunu anlattı. Valilik onaylı olması ve birçok kamu kurumuyla işbirliği yapmasından dolayı oluşan güven nedeniyle Ahbap Derneği'ne 100 bin lira bağışta bulunduğunu belirtti. Geldiğimiz noktada yaptığımız yardımların Haluk Levent tarafından bu şekilde kullanılması sebebiyle iyi niyetimizi kullandığı için üzgünüm dedi. Şarkıcı Hayko Cepkin de Ahbap Derneği'ne bağışta bulunmadığını, bulunulması için çağrı yapmadığını belirtti. Haluk Levent'i uzun yıllardır tanırım ve maddi konularda kendisine güvenmem dedi. Haluk Levent'in kendisini sadece derneğin görünen yüzü olarak tanımladığını, iş ve işlemlerinin kendisinden bağımsız olduğunu anlattığını söyledi.
1: Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyorlar, dedi.
2: Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor. Ucu nereye varırsa varsın, korku ve kaygı yaymaktan medet umanların ellerindeki imkanları devlete karşı bir silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz.
3: Ahbap soruşturmasına dair mesajlar verdi. Bilgi ve belgeler devlete hangi operasyonların çekildiğini net biçimde gösteriyor dedi.
2: Devlet olarak bir taraftan tüm imkanlarımızla afetzedelerimizin yardımına koşarken diğer taraftan da bu çevrelerce köpürtülen dezenformasyonla mücadele etmek zorunda kaldık. Son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı tarafından düzenlenen 2. İletişim Şurası'nda konuştu. 6 Şubat depremleri sürecini hatırlattı. Devletle millet karşı karşıya getirilmeye çalışıldı dedi.
2: Canları pahasına sahada görev yapan personellerimizin emeği, mücadelesi, fedakarlıkları yok sayıldı. Sırf hükümeti yıpratmak adına her türlü ahlaksızlık sergilenerek devlet ile millet karşı karşıya getirilmeye çalışıldı. Sosyal medya fenomeni sanatçısı, oyuncusu, gazetecisi, siyasetçisiyle çok farklı kesimlerin yıpratma savaşına müdahil olduğunu adeta aynı merkezden düğmeye basılmışçasına topa girdiğini gördük.
1: Dış gündemle devam edelim. ABD ile İran arasında 5 gecedir süren sessizlik bir kez daha füze saldırısıyla bozuldu. İran, ABD'nin Ürdün'deki üssüne füze saldırısı düzenledi.

0: ABD Merkez Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada İran Devrim Muhafızları Ordusu çok sayıda balistik füze fırlattı ifadeleri kullanıldı. ABD güçleri tetikte ve yüksek hazırlık durumundadır denildi. Ayrıca tüm İran füzelerinin önlendiği açıklandı. ABD saldırıların ardından İran'ın çatışmalardaki duraklamayı bozduğunu belirtti. Öte yandan CENTCOM, Irak'ta ikinci bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada İran yanlısı grupların ABD güçlerine ve Suudi Arabistan'daki enerji altyapısına saldırmak üzere yönlendirildiği öne sürüldü. Gruplara ait silah depoları vurulduğu söylendi. Saldırılar durmazsa askeri müdahale yapılacağı belirtildi. Suudi Arabistan Savunma Bakanı da ülkenin doğusunda çok sayıda İHA'nın engellendiğini, saldırıların Irak topraklarından İran yanlısı milisler tarafından düzenlendiğini açıkladı. Bu kapsamda Irak'taki hedeflere yönelik belirli ve nokta atışı saldırılar düzenlendiği duyuruldu. Haçlı Şabi güçleri ise ABD ve Suudi Arabistan'ın düzenlediği saldırılarda 8 kişinin öldüğünü, 4 kişinin de yaralandığını açıkladı. İran devrim muhafızları ise Hürmüz Boğazı'nda uyarıları dikkate almayan 3 petrol tankerinin vurularak durdurulduğunu açıkladı. İran'la Umman arasındaki Hürmüz anlaşmazlığı sürüyor. Umman, Boğaz'da gönüllü geçiş ücreti önerdi. Öneriyi reddeden İran yeni bir teklifle geldi. Detaylara bakalım.
1: Hürmüz Boğazı'nın kıyılarını paylaşan iki ülke karşılıklı tekliflerde bulundu. Umman gönüllü geçiş ücretini önerdi. İran geçici bir plan teklif etti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan'la bölgesel meseleler hakkında görüştü. Körfez ülkelerinden bir kaynağa göre Umman, Hürmüz Boğazı'nda İran'a gönüllü geçiş ücreti teklifi sundu. Öneriye göre İran, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü tek başına elinde bulunduramayacak. Ancak verilen hizmetler üzerinden ücret alabilecek. Bu yöntem Malakka Boğazı'nda da kullanılıyor. Gemiler Malakka'dan serbestçe geçebiliyor. Ancak Singapur ve Malezya limanlarında verilen hizmetler için ücret ödüyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi ise Maskat yönetiminin teklifini reddettiklerini belirtti. Farklı bir teklif sunduklarını açıkladı. İran'ın teklifine göre Boğaz'daki trafiğin bir yönünü Tahran kontrol edecek. Karşı yönünü ise Maskat yönetecek. Garib Abadi, Umman'ın bu planı kabul etmemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump geçtiğimiz günlerde İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki saldırıları sırasında gemilere ve kargolara gelebilecek her türlü zararın İran'ın dondurulmuş varlıklarından tazmin edileceğini duyurmuştu. İran ordusuna bağlı Hatemoğlu Enbiya karargahı bu açıklamaya yanıt verdi. Bu girişimin hukuka aykırı olacağını işaret etti. İran'a ait varlıklardan ödeme alan ülkelerin gemileri Hürmüz'den geçemez dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda ablukası ise sürüyor. Amerikan ordusu 20'den fazla gemiyle ablukaya katıldığını belirtiyor.
0: Rusya-Ukrayna arasında tansiyon bir kez daha yükseldi. Rusya, Ukrayna'nın askeri amaçlarla kullanılan gemilerine saldırı düzenledi. Ukrayna'nın hedefinde ise başkent Moskova vardı.
1: Moskova-Kiev hattında tansiyon düşmedi. Rusya, Ukrayna'ya ait gemilere saldırı düzenlerken, Ukrayna'nın Moskova'ya yönelik İHA saldırısında konutlar hasar gördü. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri amaçlarla kullanılan gemilerine saldırı düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada, Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde askeri yük taşıyan dökme yük gemisi ve Mikolaev Limanı'nda kaldırma gemisinin insansız hava araçlarıyla vurulduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri ile Ukrayna konusundaki temasların devam ettiğini söyleyen Kremlin sözcüsü Peskov ise, Kiev yönetimi terör faaliyetlerinin coğrafyasını sürekli genişletiyor dedi. Ukrayna'nın hedefinde ise Rusya'nın başkenti Moskova vardı. Moskova'da 390'dan fazla insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiği ve saldırılarda konutların hasar gördüğü belirtildi. Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, İHA'ların büyük bölümü hava savunma güçlerince etkisiz hale getirildi dedi. Çehov'da bir İHA apartmana isabet ederken Vaulov

0: O köyünde düşen İHA nedeniyle bir evde yangın çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimleri şu ana kadar sonuç vermezken tarafların masaya oturup oturmayacağı merak ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye yönelik tutumunun ise son haftalarda olumlu yönde değiştiği iddia ediliyor.
1: ABD Başkanı Trump ve ailesine yönelik suikast tehditleri son dönemde giderek artıyor. İran medyasında paylaşılan yapay zeka ile oluşturulan bir videoda Trump'ın eşi Melania Trump'ın günlük yaşamına ilişkin olduğu öne sürülen bazı bilgiler ve oğlu Baron'a yönelik tehdit içeren mesajlar paylaşıldı.
0: Amerikan Başkanı'nın eşi Melania Trump'ın alışveriş yapmayı sevdiği yerler belirlendi. Potansiyel suikastçıların onu nasıl hedef alabileceğine dair detaylar verildi. İran medyasında paylaşılan yapay zeka ile oluşturulan video Amerika Birleşik Devletleri'ni alarma geçirdi. İran devrim muhafızlarıyla bağlantılı Tasnim Haber Ajansı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın eşi Melania ve oğlu Baron hakkında bir tehdit videosu paylaştı. Yapay zeka kullanılarak oluşturulan videoda Melania Trump'ın güvenlik ekibinin nasıl çalıştığı ve ona verilen güvenlik kodu gibi detaylar paylaşıldı. Sık ziyaret ettiği lüks mağazalar, Melania Trump'a yapılacağı öne sürülen saldırının olası yerleri arasında gösterildi. Tehdit videosunda ayrıca Melania Trump'ın internetten de giyim alışverişi yaptığı, bu alışverişlere sızılarak kıyafetlere sinir gazı yerleştirilebileceği öne sürüldü. Moda danışmanlarının adının da verildiği videoda bu kişilerin büyük miktarda paralarla suikasta teşvik edilebileceği savunuldu. Videonun sonunda ise bu sadece başlangıç. Baron Trump bizi bekle ifadesi yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve ailesine yönelik suikast tehditleri son dönemde giderek artıyor. İran medyasında yer alan bir başka yapay zeka videosunda da Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm yönetim kadrosunun yok edildiği bir görüntü paylaşıldı. İran'ın başkenti Tahran'a da Trump'ın resmedildiği bir afiş asıldı. Afişte intikam, kaçınılmaz ifadeleri yer aldı. Daha önce İsrail, İran'ın Trump'a karşı bir suikast planı hazırladığını ve bunun Washington'la paylaşıldığını öne sürmüştü. Hoping for the day.
1: ABD Temsilciler Meclisi FIFA Başkanı Infantino ile ABD Başkanı Trump arasındaki ilişkileri incelemeye aldı. Infantino hakkında soruşturma başlatan Temsilciler Meclisi FIFA Başkanı'nın ifade vermesini de talep ediyor.
2: ABD Temsilciler Meclisi FIFA Başkanı Gianni Infantino hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın merkezinde ABD Başkanı Trump ve yakın çevresine sağlanan olası menfaatler var. This has not just been and is not just. Soruşturmayı ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'nin kıdemli demokrat üyesi Jamie Raskin başlattı. FIFA Başkanı Infantino'ya bir mektup gönderen Raskin, FIFA'nın Trump yönetiminden ayrıcalık elde etmek için girişimlerde bulunduğunu iddia etti. FIFA'nın New York'taki Trump Towers'ta ofis kiralamasını ve Trump'a FIFA Barış Ödülü verilmesini de bu kapsamda değerlendirdi. 6.5-7 milyon tickets. Temsilciler Meclisi üyesi FIFA'nın Dünya Kupası biletlerinde fahiş fiyatlandırma ve aldatıcı satış yöntemleri uygulandığını da gündeme getirdi. Raskin'a göre Trump'la Infantino arasındaki ilişki nedeniyle Adalet Bakanlığı'nın daha önce mahkumiyetle sonuçlanan FIFA bağlantılı yolsuzluk davaları düşürüldü. Raskin, Infantino'dan bazı belgeleri Temsilciler Meclisi'ne sunmasını istedi. Bunlar arasında Trump ve çevresine sağlanan olası menfaatler, FIFA'nın bilet satış uygulamaları ve ABD'li yetkililerle yapılan temaslara ilişkin belgeler yer aldı. FIFA Başkanı'ndan Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'ne ifade vermesi de talep edildi. Belgelerin sunulması ve ifade verme gününün belirlenmesi için son tarih 9 Ağustos olarak belirlendi. FIFA Başkanı Infantino'nun talebe nasıl yanıt vereceği merak ediliyor. Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu bulunmayan Demokrat Parti'nin, Cumhuriyetçilerin desteğini almadan Infantino'yu ifade vermeye zorlayamayacağı belirtiliyor.
1: Avrupa ülkelerinin orman yangınlarıyla zorlu mücadelesi sürüyor. Fransa'da alevler Bordeaux kentine yaklaşırken Türkiye'den yangınlarla mücadele için iki uçak bölgeye gönderildi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Türkçe bir paylaşımla Türkiye'ye teşekkür etti.

0: Alevler dört bir yanı sarıyor. Kontrol altına almak giderek zorlaşıyor. Fransa ve İspanya'nın orman yangınlarıyla zorlu mücadelesi sürüyor. Yangınlar Fransa'nın Bordeaux kentinin dış mahallelerine 15 kilometre uzaklığa kadar yaklaştı. Bölgeden yaklaşık 220 bin kişi tahliye edilirken 42 bin hektarlık alanın küle döndüğü, 200'e aşkın evinse kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Fransa İçişleri Bakanlığı yangının bağımsız şekilde hareket ettiğini ve her yöne yayıldığını açıkladı. Yangın söndürme çalışmaları kapsamında Türkiye'den Fransa'ya yardım eli uzandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'nın ardından Fransa'ya da iki yangın söndürme uçağı gönderdiklerini belirtti. Türkiye'ye teşekkür mesajı paylaşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türk bayrağıyla "Teşekkürler Türkiye" ifadesini kullandı. Orman yangınlarıyla mücadele eden bir diğer ülke ise İspanya. Başkent Madrid yakınlarındaki yangına müdahale sürerken, Avila ve Toledo bölgelerinde çıkan yangınlarda yaklaşık 77 bin hektarlık alanın etkilendiği tahmin ediliyor. Yaklaşık 105 bin kişinin yangınlar nedeniyle tahliye edildiği belirtiliyor. İklim uzmanlarına göre insan kaynaklı iklim değişikliği bu yangınları başlatan kıvılcımların doğrudan nedeni olmasa da yangınların daha hızlı yayılmasına neden oluyor.
1: Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süresini 2 saat 15 dakikaya düşürecek hızlı tren projesinde hazırlıklar son aşamaya geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu test sürüşünün yakın zamanda yapılacağını söyledi.
0: Bursa ile Ankara arası seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek. Osmanlı Bursa hattında test süreci başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren projesi kapsamında Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini duyurdu.
2: Söz konusu kesim tamamlandığında Bursa'dan yola çıkan bir tren Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattına bağlanacak. Böylece yaklaşık 3,2 milyon kişi daha yüksek hızlı tren ağına doğrudan erişim imkanına kavuşacak. Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek.
0: Hızlı tren hattı yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük trafiğine hizmet verecek. Bakan Uraloğlu, Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek, yakında bu kesimde test sürüşlerine de başlayacağız dedi.
1: Lise ve üniversite tercih dönemleri adayları için kritik önem taşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bu süreçte öğrencilere bilimsel ölçüm araçlarıyla destek veriyor. Mesleğe yöneltme testleri, ilgi ve yetenekleri analiz ederek tercih sürecine rehberlik etmeyi amaçlıyor.
3: Mesleki gelişim sürecinde çocukların belirli zamanlarda karar vermeleri icap eder. Biz özellikle bu karar verme noktasına geldiklerinde kendileri hakkında nesnel, bilimsel ve güçlü verilerle farkındalıklarını artırmaya çalışıyoruz.
4: LGS'nin ardından şimdi sıra YKS tercih sürecinde. Peki tercihlerde neler ön planda olmalı? Milli Eğitim Bakanlığı mesleğe yöneltme testleriyle öğrencilere destek sağlıyor.
3: Mesleği bir gelişim süreci olarak değerlendirdiğinizde bundan önce de, yani son kararı vermeden önce de bireylerin farkındalıklarının yüksek olması lazım.
4: Bakanlık uzmanları her biri farklı içerik ve nitelikte ölçüm testleri hazırladı. Öğrencilerin kendi niteliklerini, becerilerini ve hedeflerini ölçmeleri amaçlanıyor.
3: Üniversiteye ait karar vermeleri gerektiğinde hangi yükseköğretim programının kendileri için daha doğru olacağına, onları daha kendileriyle uyumlu bir geleceğe taşıyacağına ait karar verirken bilimsel bir geri bildirim sunan ve kendilerine ait farkındalıklarını artırmaya çalıştığımız ölçme araçları.
4: Mesleğe yöneltme testleri meslek lisesine girecek ya da meslek lisesindeki 9. sınıf öğrencileri de kapsıyor. Öğrenci testte kendine uygun bölümü seçiyor. Mesleğe yöneltme testleri mesleklerehberlik.map.gov.tr adresi üzerinden yapılıyor. TC kimlik numarasıyla kendisine uygun testi çözenler sonuçları değerlendirmek için rehberlik öğretmenine başvurabiliyor.
1: Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul yönetmeliğinde kapsamlı değişiklikler yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlemesiyle okul güvenliğinden devamsızlığa, kayıt işlemlerinden disiplin uygulamalarına kadar birçok alanda yeni kurallar devreye girdi.

0: Okul yönetimi çanta, sıra, dolap araması yapabilecek. Veli görüşmelerinde resmi randevu planlaması olacak. Yeni eğitim öğretim döneminde okul güvenliği ve disiplini artırılacak. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi okul yönetmeliğinde kapsamlı değişikliklere gitti. Resmi gazetede yayınlanan yeni yönetmelikle birlikte okul, pansiyon, sınıf, sıra, masa ve öğrenci dolaplarında arama yapabilecek. Yetkililer aramalarda öğrencilerin kişilik haklarını gözetecek, her işlem için ayrı tutanak tutacak. Bakanlıkça belirlenen uyum haftasında okul ve aile işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanacak. Veliler de ebeveyn programı çerçevesinde uyum haftasına katılacak. Yeni kayıt işlemlerinde velilerden gerekli görülmesi halinde adres doğrulama amacıyla su, elektrik veya doğalgaz faturası istenebilecek. Yönetmeliğe kardeşlerin aynı okulda öğrenim görebilmesi, çalışan anne veya babanın adresine göre nakil edilmesi maddeleri de eklendi. Özürsüz devamsızlığı 5, 10 ve 15 güne ulaşan öğrencilerin velilerine kısa mesaj veya posta ile bilgilendirme yapılacak. Özürsüz devamsızlığı 20 gün ve üzerinde olan ama sınıfı geçen öğrencilere takdir veya teşekkür belgesi verilmeyecek. Öğrencilerin bilişim araçlarını okulun belirlediği kurallara aykırı kullanması disiplin kapsamında sayılacak. 5. sınıftan itibaren ortaokul öğrencilerine dönem sonu karne ile birlikte gelişim raporu verilecek. Raporda öğrencinin devam durumuyla sosyal ve duygu gelişimine ilişkin değerlendirmeler yer alacak.
1: Konya'da 10 Temmuz'da bir kuyumcu dükkanında cinayete kurban gitmişti. Alacak verecek meselesi olduğu düşünülen olayın soygun olduğu ortaya çıktı.
0: Kuyumcuya girdi, çantasındaki silahını çıkardı. İçeridekilere tehditler savurup tetiği çekti. Alacak verecek meselesi olduğu düşünülen cinayet soygun çıktı. Konya'da 10 Temmuz günü 44 yaşındaki Turgay Barbaros, iddiaya göre defineden bulduğu altınları Muhammed Sami Ayaz'ın kuyumcu dükkanında satmak istedi. Ancak Ayaz, define ürünlerinin alınmadığını söyledi. Bunun üzerine altınları gösterme bahanesiyle çantasını sandalyenin üzerine koyan saldırgan, sakince silahını çantadan çıkardı. İş yeri sahibinden dükkanın kepenklerini kapatmasını isteyen saldırgan, iddiaya göre kuyumcudan altın ve paraları istedi.
2: Sami, çek telefonu. Telefonu çek. Olur Sami. Sami çek, bırak telefonu.
0: Saldırgan daha sonra tetiğe bastı. 37 yaşındaki Muhammed Sami Ayaz yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ayaz kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan saldırgan yakalanacağını anlayınca hayatına son verdi.
1: Ankara'da yaşayan iki kız kardeş kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu. FETÖ soruşturması kapsamında haklarında tutuklama kararı çıkarıldığı söylenen iki kardeş dolandırıcılara tam 40 milyon lira verdi.
0: Ay Yıldız parolası verildi. Gizli operasyon olduğu söylendi. Yaklaşık 3 ay boyunca arama yapıldı. Ankara'da yaşayan iki kız kardeş kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu.
3: Elimizde somut delil olsaydı bu kadar sürmezdi.
0: İddiaya göre 64 yaşındaki Afife ile 66 yaşındaki Fatma Ye, ilk olarak 26 Mart'ta kendisini başkomiser olarak tanıtan CA tarafından telefonla arandı. Ardından kendilerini emniyet müdürü savcı olarak tanıtan kişiler de aradı. Aramalar gizli operasyon adı altında 3 ay sürdü. Şüpheliler iddiaya göre FETÖ soruşturması kapsamında yakalanan kişilerde kız kardeşlere ait kimlik bilgilerinin ele geçirildiğini ve haklarında tutuklama kararı olduğunu söyledi. Tutuklama kararını kaldıracaklarını söyleyen şüpheliler bu yöntemle iki kardeşten yaklaşık 40 milyon lira aldı.
3: Sadece bu iki dükkan kaldı, ondan sonrası bitecek.
0: Parayı verdikten sonra kendilerini arayanlara ulaşamayan iki kardeş avukatları aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İki kardeşi arayan kişilerin tespiti için çalışma başlatıldı.
1: Ticaret Bakanlığı doğrulanmış ilan düzenlemesi kapsamında sosyal medya platformlarında yayımlanan ilanları yakından takip ediyor. 2026 yılının ilk yarısında uygulamaya aykırı davranan 232 işletme

0: İşletme tespit edildi. 28.3 milyon lira ceza uygulandı.
1: Sosyal medya platformlarındaki ilanlar mercek altına alındı. Doğrulanmış ilan düzenlemesi kapsamında yılın ilk yarısında toplam 28,3 milyon lira ceza uygulandı. Ticaret Bakanlığı, Ocak-Haziran döneminde emlak sektörüne yönelik yürütülen denetimlerde mevzuata aykırı hareket eden 232 işletmeyi tespit etti. Denetimlerde en çok karşılaşılan uygunsuzluk, yetki belgesi olmadan aracılık faaliyeti yürütmek oldu. Belgesiz çalıştığı tespit edilen 136 işletmeye 22 milyon 550 bin lira ceza kesildi. Toplamda ise 28 milyon 312 bin 334 lira idari para cezası uygulandı. Bakanlık elektronik ilan doğrulama sistemi kurallarına aykırı şekilde sosyal medya platformlarında taşınmaz ve taşıt ilanı paylaşan firmaları uyardı. Sahte ilanların ilan kirliliğinin, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetinin önüne geçilmesi amacıyla internet ortamındaki ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülüğü getirildiği hatırlatıldı. Düzenlemenin Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta dahil olmak üzere elektronik ortamda verilen tüm ilanları kapsadığı belirtildi. Tespit edilen her bir aykırılık için 286.206 liraya kadar idari para cezası uygulandığı kaydedildi.
0: Sırada ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren bir haberimiz var. Ev sahibinin istediği yüksek kirayı ödemek zorunda kalan kiracı yargıya başvurdu. Mahkeme yasal sınırın üzerindeki ödemeyi zenginleşme saydı ve paranın faiziyle iadesine karar verdi. Peki bu karar fazla kira ödeyen herkes için geri ödeme hakkı doğurur mu? Yanıtı Arzu Kaya'nın özel haberinde.
1: %25 sınırı varken daha fazla ödedim dedi. Kiracının baskı altındaydım diye açtığı davada mahkemeden ev sahibi için zenginleşme kararı geldi.
2: İyi olmuş o zaman. Vermiş mi? İyi. Vallahi hoşuma gitti.
3: Çok ilginç bir karar. Birkaç tane mahkemeden yine Bursa gibi Bolu'da böyle bir karar verdi.
4: 2022 ve 2023 yılları arasında uygulanan %25'lik kira artış oranı ile ilgili dikkat çeken bir karar Bursa'dan geldi. Kiracı ev sahibinin baskısıyla fazla miktarda ödeme yaptığını söyledi ve o miktarı alabilmek için dava açtı.
3: Bu tür fazla ödemelerin baskı altında evini kaybetmeme düşüncesiyle ödendiğini biliyoruz.
5: Yasal belirlenen neyse onun çok çok üstü üste.
2: Mağdurlardan biriyim. 65 yaptım yine doyuramadım.
1: Mahkeme kira sözleşmesi ve banka dekontlarını inceledi. Bilirkişi kiracının yasal sınırın üzerinde 145.300 lira fazla kira ödediğini belirledi.
4: Mahkeme %25'lik sınırın emredici hukuk kuralı olduğunu belirtti. Bunun üzerinde ev sahibinin kira almasının ise sebepsiz zenginleşmeye yol açacağının altını çizdi.
3: Emredici kurala aykırı davranıldığı düşüncesiyle geri iadesi yönünde kararlar veriliyor.
6: Kiralar çok yükseldi. Gelirlerin üstünde kira.
4: %25 mi alıyordunuz, daha fazlasını mı alıyordunuz?
7: Daha düşük aldım. Kiracılar da günah.
1: Mahkeme fazladan tahsil edilen paranın faiziyle birlikte toplam 156.531 lira olarak kiracıya iadesine hükmetti. Peki karar fazla ödeyen tüm kiracıları nasıl etkiler?
3: Yargıtay itirazi kayıt konulursa ancak alınmalıdır mı devam ettirecek? Yoksa hayır bu bir fazla ödemedir işte sebepsiz zenginleşmedir derse bu şekilde yapılan tüm ödemelerin geri iade hakkı ortaya çıkacak.
0: Dünya Kupası'nda ilişkileri gerilen UEFA ve FIFA'nın arasında yine soğuk rüzgarlar esiyor. İngiliz basınında yer alan habere göre FIFA Başkanı Infantino Dünya Kupası hisselerini satmayı planlıyor. UEFA ise bu plana hiçbirimiz futbolun sahibi değiliz diyerek karşı çıkıyor.
8: FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası hisselerini satma planı yaptı. UEFA, çizgiyi aşıyor diyerek tepki gösterdi. İngiliz basın kuruluşu The Times'ta yer alan habere göre, Infantino, Dünya Kupası'ndaki hisseleri özel yatırımcılara satmayı planlıyor. Plana göre, FIFA'ya üye 211 ülke federasyonunun her birine yaklaşık 20 milyon dolar değerinde hisse verilecek. Federasyonlar bu hisseleri ellerinde tutabilecek ya da kendilerine gelir sağlamak amacıyla satabilecek. Haberde Infantino'nun satış planı için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yönetimine yakın isimlerle görüşmeler gerçekleştirdiği öne sürüldü. UEFA ise duruma karşı çıkıyor. UEFA'nın açıklamasında bu futbolun yönetim kurumlarının asla aşmaması gereken bir çizgiyi aşıyor ifadeleri kullanıldı. Futbolun ruhu ve yönetimi alınıp satılacak varlıklar değildir diye belirtildi. Hiçbirimiz futbolun sahibi değiliz. Bu FIFA'nın satabileceği bir şey değil denildi. Spordaki en güçlü iki organizasyon arasındaki ilişkiler son dönemde gergin. Trump, Dünya Kupası'nda bizzat Infantino'yu arayarak Amerikalı forvet Polarin Balogun'un kırmızı kart cezasının iptal edilmesini talep etmişti. UEFA bu talebin hızlıca yerine getirilmesinin ardından FIFA'yı emsalsiz, anlaşılamayan ve gerekçesiz karar almakla eleştirmişti.
0: Fransa ve ABD arasında birkaç gün önce başlayan söz düellosu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında yeni bir boyut kazandı. Fransız diplomat konuştuğu sırada ABD'li diplomatlar salondan ayrıldı.
9: La Russie lance de manière renouvelée depuis quelques semaines.
8: Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri arasında sosyal medyada başlayan tartışma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sıçradı. Fransız temsilci konuşurken Amerikalı diplomatlar salonu terk etti.
9: Moscou poursuit et même accroît.
8: Olay Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna oturumunda yaşandı. Fransa Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Jerome Bonafont toplantıda söz aldığı sırada Amerikalı diplomatlar salondan çıktı. Daha sonra salona dönen Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dan Negra, Fransa'yı sert sözlerle eleştirdi.
10: İster bugün tekrar tartıştığımız çatışma olsun, ister insan hakları olsun, her konuda bizlere ders vermeye çalışan bir üye var. İşte bu yüzden Fransa'nın konuşması sırasında salonu terk ettik.
11: We shall now begin the voting process.
8: Gerilimi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan bir oylama tetikledi. Birleşmiş Milletler üyeleri geçtiğimiz Cuma günü Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün görev süresinin 4 yıl daha uzatılmasını oyladı. Amerika Birleşik Devletleri hayır oyu kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'ne tepki gösteren Fransa, Washington'ın Rusya, Kuzey Kore ve Nikaragua ile birlikte oy kullandığına dikkat çekti. Avusturyalı Volker Türk, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Filistin'le İran'da yaptığı uluslararası hukuk ihlallerini sert bir dille eleştiriyordu. Washington yönetimi Türk'ün görev süresinin uzatılması halinde Birleşmiş Milletler organizasyonlarındaki varlığını yeniden değerlendireceği tehdidinde bulunmuştu. Washington ve Paris yönetimleri daha önce de NATO harcamaları, ticaret politikaları ve Trump'ın Grönland'ı işgal etme tehditleri nedeniyle karşı karşıya gelmişti. High Commissioner Turk's term does not expire for
0: months. ABD'li ilaç üreticisi Johnson & Johnson, bebek pudrası ve talk bazlı ürünlerinin kansere yol açtığı iddialarıyla açılan davalarda uzlaşmaya gidiyor. Şirket yaklaşık 76 bin davayı kapsayan süreç için 5,5 milyar dolarlık ödeme teklif ediyor.
1: Johnson & Johnson, bebek pudrası ve diğer ürünleri nedeniyle açılan binlerce davayı sonuçlandırmak için 5,5 milyar dolarlık uzlaşma önerisi sundu. ABD'li şirket, mahkemelerde devam eden yaklaşık 76 bin yumurtalık kanseri davası için davacıları temsil eden hukuk bürolarıyla anlaşmaya vardığını duyurdu. Şirket, anlaşma kapsamında toplam 5,5 milyar dolarlık ödeme taahhüdünde bulunurken, ilk ödemenin 2027 yılında en fazla 3 milyar dolar olarak yapılması, 2028'den önce ise ek bir ödeme yapılmaması öngörülüyor. Uzlaşma girişimi mahkemenin şirket lehine verdiği kararın ve talk ürünlerinin herhangi bir davacıda yumurtalık kanserine neden olduğunun kanıtlanamadığını kabul etmesinin ardından geldi. Yaklaşık 15 yıldır devam eden davaların bu anlaşmayla kesin olarak sonuçlandırılması hedefleniyor. Johnson & Johnson 2023 yılında küresel ürün portföyünü yeniden düzenlerken talk bazlı bebek pudrasının dünya genelindeki satışını durdurmuştu. Şirket, araştırmaların ürünlerinin güvenli olduğunu, asbest içermediğini ve kansere yol açmadığını savunuyor.
0: Nobel Ekonomi Ödüllü Profesör Doktor Daron Acemoğlu, ABD'li milyarder Elon Musk'ın 2036'da paranın önemi kalmayacak sözlerine karşılık verdi. Musk'a yaklaşık 1 trilyon dolarlık servetini 2036'ya kadar hayır kurumlarına bağışla dedi.

0: dünyanın ilk trilyoneri olan Musk bakın nasıl yanıt verdi.
1: Dünyanın ilk trilyoneri olan Elon Musk, 2036'da paranın önemi kalmayacak dedi. Nobel Ekonomi Ödüllü Profesör Doktor Daron Acemoğlu, Musk'a 1 trilyon dolarlık servetini hayır kurumlarına bağışla diyerek karşılık verdi. Musk, katıldığı bir podcast programında yapay zeka ve robotik teknolojiler sayesinde üretimin büyük ölçüde artacağını, önümüzdeki 10 ila 20 yıl içinde bolluk ekonomisine geçilebileceğini savunmuştu. Bu durumda emeklilik için para biriktirmenin anlamsız hale geleceğini öne süren Musk, gelecekte paranın bugünkü önemini büyük ölçüde yitireceğini söylemişti. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde görev yapan Profesör Doktor Daron Acemoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden Musk'a seslendi. Eğer 2036'da paranın önemi kalmayacaksa, yaklaşık 1 trilyon dolarlık servetinizi en geç 2036'ya kadar hayır kurumlarına bağışlamayı taahhüt edin. Bu teknolojiye olan inancınızı güçlü şekilde ortaya koyacaktır dedi. Acemoğlu, bağış yapılacak kuruluşların bağımsız ve tarafsız kurumlar tarafından onaylanması gerektiğini de vurguladı. Musk ise çağrıya kısa bir yanıt verdi. Aslında ben de buna benzer bir şey yapacağım dedi. Ancak olası bağış planının kapsamına ya da servetinin ne kadarını bağışlamayı düşündüğüne ilişkin ayrıntı vermedi. Musk, Haziran ayında servetini 1,1 trilyon doların üzerine taşımış, dünyanın ilk trilyoneri olmuştu.
0: Bursa'da anne karnındaki bebeğin henüz 20 haftalıkken akciğerinde kist olduğu fark edildi. Doktorlar hemen müdahale edilmesi gerektiğini söyleyince 5 aylık bebek annesinin karnındayken akciğerine takılan şantla hayata tutundu.
2: Anne karnında böyle bir operasyon yapılacağını duyduğumda ben ilk başta çok şaşırdım.
1: 20 haftalıkken akciğerinde kist olduğu fark edildi. Minik bebek anne karnındaki operasyonla sağlığına kavuştu. Bursa'da yaşayan Ali ve Hana Şentürk çifti 2 yıl önce evlendi. Hana Şentürk hamile kaldıktan sonra düzenli olarak doktor kontrolüne gitti. Gebeliğin 5. ayında bebeğin akciğerinde kist olduğu tespit edildi.
3: Takipler esnasında biz bu kistin büyüdüğünü, sağlam akciğer dokusu ve kalbe ciddi derecede bası yaptığını saptadık.
4: Anne karnındayken bu şekilde problem olup kist hızla büyüyerek kalbi karşı tarafa itmesi, bebeği sıkıntıya soktuğu vakalar çok nadir.
1: Nadir görülen bu durum bebeğin sağlığını tehlikeye atıyordu. Minik bebeğin akciğerine annesinin karnındayken şant takıldı.
3: Gebeliğin 30. haftasında biz bu kiste şant yani bir nevi bir tüp takarak bu kist içeriğinin annedeki amniyon sıvı boşluğuna boşalmasını sağladık.
1: Başarılı geçen operasyon sonrası minik Muhammed 37 haftalıkken dünyaya geldi.
3: Şu an sağlık durumu gayet iyi. Takipleri devam ediyor. Başka bir operasyon şu an için gerekmiyor.
0: Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl, yaz sezonunda bu kez gökyüzünden sunduğu manzarayla ilgi çekiyor. Yerli ve yabancı turistler yamaç paraşütüyle eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor.
1: Ladin ormanları, yaylaları, Haldizen Vadisi. Muhteşem doğasıyla Uzungöl, şimdi de paraşüt turizmiyle ilgi çekiyor. Karadeniz'in turizm merkezlerinden Trabzon'daki Uzungöl'e bu senede yoğun ilgi var. Yaz sezonuyla birlikte de yamaç paraşütüne talep arttı. Yerli ve yabancı turistler yaklaşık 2000 metre rakımdan havalanıp Uzungöl'ün eşsiz manzarasını kuş bakışı izliyor.
5: Ya abla. Her gelen misafir uçunca gerçekten biz Uzungöl'ü gördük, yaşadık, doğayı gördüğüne inanıyorlar. Bunları havadan görmek onlar için ekstra bir güzellik oluyor.
1: 15 dakika süren yamaç paraşütü uçuşuna özellikle yabancı turistler ilgi gösteriyor.
6: Arap Yarımadası'ndan gelen misafirlerimiz daha yoğun Uzungöl'ü tercih ediyorlar. Ama bunun dışında Rus, Ukraynalı, Özbek ve Kazak misafirlerimiz de bölgeye ilgi göstermeye başladılar.
0: 10 yaşındaki Ali Koç'un hikayesini getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Henüz 7 yaşındayken matematik yarışmasına katılmasıyla başlayan serüvenini olimpiyatlara kadar uzandı. Geçen yıl matematik dalında şampiyon olan Ali İtalya'daki yarışma

0: Da hem matematik hem de bilim dalında şampiyonluk elde etti. Başarı hikayesini de Kaan Uçar'a anlattı. Siz Ali'nin hikayesini dinlerken bizler de veda ediyoruz. Bizden sonra gün başlıyordu. Murat Güloğlu sizlerle olacak. Yayında yapım demeye geçen arkadaşlarım adına güzel bir gün geçirmenizi dileyelim efendim. Hoşçakalın.
1: Yaşa Türkiye!
2: Ayaklarım titriyordu, bayılacaktım. Sahneye fırladım.
3: Direkt fırladı, açtı bayrağı ve ilk sözü Yaşa Türkiye.
2: Türk bayrağımızı açtığımızdaki gururum tarif edilemez derecedeydi.
4: Almanya, İspanya, İtalya birçok ülkede yarışmalara katıldı. Hem matematik hem de bilim dalında derece yaptı.
2: Toplamda 4 dünya birinciliği, 1 dünya ikinciliği ediyor.
3: Çok erken yaşta okuma yazma öğrendiği için kitaplara ilgisi, coğrafyaya ilgisi birçok alanda tek yönlü ilerlemedi. Ama sayı tabii en büyük tutkusuydu.
2: 4 yaşında karekök almayı kısmen öğrenmiştim.
5: Ali Koç henüz 7 yaşındayken annesi internet üzerinde gördüğü bir matematik yarışmasına başvurdu. Ve Ali katıldığı ilk yarışmada Türkiye ikincisi oldu.
3: İnternette önüme bir yarışmanın ilanı çıktı. Uğurlu geldi çok bize.
2: İlkinden ikinci olduktan sonra yarışmaları keşfettik.
5: Ulusaldaki başarının ardından Ali'nin ailesi Ali 9 yaşındayken uluslararası bir yarışmaya başvurdu. Ve Ali'nin olimpiyat serüveni bu şekilde başladı.
3: Önce tabii online olarak herkes kendi ülkesinde katılıyor çocuklar. Kamera sistemiyle bilgisayardan sınavlara giriyorlar, yarışmalara. Davet alan çocuklar da o ülkeye davet ediliyor.
2: 40'a matematik, 40'a bilim olmak üzere 80 soru. Hepsi İngilizce ve toplam süreniz 2 saat.
3: Online yarışmada zaten dünya birincisi olmuştu. Geçen yıl bilimde dünya ikincisi olmuştu. Matematikte dünya birincisi olmuştu. Bu yıl her iki kategoride de birinci oldu.
4: Henüz 10 yaşında evinin duvarları madalyayla dolan Ali'nin en büyük hayali matematik kitabı yazmak.
2: Matematiğin Nobel sayılan 2 ödül var matematik dünyasında. Hiçbir Türk bunları kazanamadı. İkisini de kazanmak istiyorum ve Türkiye'ye bu gururu yaşatan ilk matematikçi olmak istiyorum.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Edirne 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 38, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.

0: Çocuklarımız yaşamı doğada öğrensin diye binlerce umut yeşertiyoruz. Desteklerinizle.
1: Haberin ve hayatın içinde.
2: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız.
1: Gündemin sıcak başlıkları.
2: Yakın tarihin belki de en yüksek miktarlı soygunu olarak geçen olay.

0: Bakacağız, istihbarat dünyasında çok konuşulan bir vaka. Kara para soruşturmalarının tam ortasına oturan kişilerden, portrelerden bahsedeceğiz. Bunların hepsi gerçek, hepsi de Türkiye'de yaşandı.
1: Satır arasında kalanlar. Perde arkasında yaşananlar.
0: Toplamda burası 60 haneli bir köy. Elimle işaret ettiğim noktada Tavşantepe köyü var. Yine bu ara sokağı gösterdiğimizde yıkımın ne kadar büyük olduğunu. Enkaza bir diğer yönden de bir bakmaya çalışalım.
1: Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Hafta içi her gün 17'de Habertürk'te.

Efendim günaydın, hoş geldiniz. Habertürk'tesiniz. Gün başlıyor, oradasınız. Ben deniz Murat Güloğlu. Ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir gün diliyorum. Güzel haberler alacağımız bir gün olsun umarım. 29 Temmuz Çarşamba sabahındayız. Temmuz'u da ufak ufak bitirmekteyiz gördüğünüz üzere. Saatlerimiz de 7'yi gösterirken. Efendim X Murat Güloğlu Instagram ve en sosyalde Murat Güloğlu TV mesajlarınızı buralara yollayabilirsiniz. Haberlerimize geçeceğiz elbette ki, canlı bağlantılarımız da olacak ilerleyen dakikalarda, ama gazeteler acaba yeni güne hangi haberlerle merhaba diyor? Biz de detaylıca aktaracağız. Zira malum Türkiye'mizin akciğerlerinden yangın haberleri de gelmeye devam ediyor. Gazetelerle başlayalım, daha sonra bağlantılarla dediğim gibi sürdüreceğiz, buyurunuz. Hürriyet gazetesi Ağustos'ta bu iş tamam, hangi iş acaba diye düşünüyorsanız, terörsüz Türkiye süreci diyorum efendim. Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi bir eşik aşılıyor. Kendini fesheden PKK'nın tasfiyesini sağlayacak yasal düzenlemede son aşamaya gelindi. Teklifin artık Ağustos'ta meclisten geçip yasalaşması bekleniyor denilmiş ki pazartesi günü meclise gelebilir deniyor. Erdoğan'ın AK Parti MYK'da süreci bu aşamaya kararlı bir şekilde getirdik, nihayete erdirelim, yasayı bir an önce bitirelim dediği öğrenildi. AK Parti'de yapılan planlamaya göre yasa teklifinin pazartesi günü meclise sunulması öngörülüyor. Bu durumda teklif çarşamba günü Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Ciddi bir vites atışı söz konusu malumunuz. Teklif de çok hızlı bir şekilde yasalaşacak denilmiş. 13-14 Ağustos'ta mecliste görüşülebilir. İyi Parti dışındaki partilerden engelleyici tavır beklenmiyor. Bu da yazılan bir haber ayrıntısı. 50 yıllık çıkmaz sona eriyor denilmiş çerçeve yasa. Silahlarını yakan, kendini fesheden PKK üyelerinin infaz şartlarını ve topluma uyumunu sağlayacak. DEM Parti'den yine bir açıklama var. Nedir? Süreç uzamasın diyor. Haberde detaylıca aktaracağız biz de. Erdoğan'dan ahbap tepkisi. Erdoğan isim vermeden Ahbap Derneği ile ilgili iddialara değindi ve depremi kullanarak siyasi ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor şeklinde bir açıklama yaptı dün efendim. Oldukça önemliydi. Bir taraftan da Beştepe'de Irak Başbakanı Zeydi'yi ağırladı. O fotoğraf karelerini de görmekteyiz Hürriyet'te. Teşekkürler Türkiye, Fransa'ya iki yangın söndürme uçağı gönderdik. Umarım geri dönerler çünkü bizde de yangınlar başladı. Macron Fransa'da bir haftadır devam eden orman yangınlarıyla mücadele için söndürme uçağı gönderen Türkiye'ye Türkçe teşekkür etmiş. Teşekkürler Türkiye demiş. Netanyahu'yu buz gibi karşıladı ki Trump son 1,5 yılda 8. kez ziyaret ettiği Trump'tan beklediği ilgiyi görmediği ifade ediliyor. Netanyahu'yu çok soğuk karşılamış ancak fotoğraf karesi hiç de öyle demiyor gördüğünüz üzere efendim. 22 saatlik uçuş yapmak doğru mu? Sydney-Londra arasında tam 22 saat havada kalan bir uçaktan söz ediliyor ki bu da işte bu, acaba bu kadar uçuş ve bu kadar havada kalmak ne kadar sağlıklı sorusunu gündeme getirmiş. Bu arada Karadağ'da vize başlıyor. Maalesef vize başlıyor diyelim. Çünkü özellikle tatil için çok fazla giden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var. Bir taraftan orada ciddi anlamda iş yapanlar var. 1 Kasım itibariyle artık Karadağ yani Montenegro vizeli bizden vize isteyecek. Üçüncü ülkelerden vize isteyecek. Zira Avrupa Birliği ile uyum süreci haline geldiler. Efendim Rum lidere uyarı diyelim. Bölge ateş çemberi, anlaşın Guterres Kıbrıs görüşmelerinde Rum liderle başladı. Görüşmeden önce önemli bir uyarıda bulundu. Detaylar bugünkü Hürriyet'te yerini alıyor ve mecliste yeni partinin ilk toplantısı kapalı bir şekilde gerçekleştirildi. Bunu da Hürriyet'te okuyabiliriz diyelim. Hemen Cumhuriyet'e geçelim. Özellikle yeni partiye ilişkin olarak haberler yerini alıyor. Cumhuriyet gazetesinde kadroyu belirleyen yeni parti kuruluşunu tamamladı. Özel rotayı çizdi. Taban %38, yeni hedef 50 artı 1 şeklinde yeni parti. Artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin adı esamesi tabiri caizse okunmuyor. Yeni partiden söz ediliyor ağırlıklı olarak. 90 milletvekilinin katılımı tamamı katıldı. Yeni toplantıda, yeni partide ilk kapalı grup toplantısını yaptılar. Yönetim de belirlendi. Yeni bir sayfa açtık diyor Özgür Özel. Geçmişteki tartışmaları geride bırakın ve yurttaşın meselelerine odaklanın şeklinde bir ifade söz konusu. Ve erken bir yargılama
Yargıtay kararının yeni partinin kuruluşunu durduramayacağını da sözlerine eklemiş. 90 milletvekiliyle meclise merhaba başlığı altında da fotoğraf karesinde Özgür Özel ve milletvekillerini görmekteyiz. Değerli dostlar, bir taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi'nde İstanbul İl Yönetimi ve 36 ilçe başkanı istifa etti. Eski bakandan akademisyene, sanatçıdan gazeteciye istifa rüzgarı esiyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Evet, yeni yer, yeni parti. Emek örgütsüz kaldı buyurunuz. Engeller nedeniyle çalışan 17.3 milyon işçinin 15 milyonu bir işçi sendikasına üye değil. Gerçekten çok az bir rakam sendikalı olan işçi sayısına bakıldığı zaman. Ve Japonya'da deprem 7.1 maalesef. Sarsıntının hemen ardından Kumamoto eyaletine bağlı Kashima kasabasında bulunan bir alışveriş merkezinde de patlama meydana geldi. Oldukça büyük bir deprem 7.1, ancak herhangi bir can kaybının olmadığı da ifade ediliyor. Venezuela gibi değil. Efendim, Birleşmiş Milletler'den Kıbrıs'ta diplomasi trafiği, az evvel detayları paylaşmıştık. Öte yandan üniversitelerin bu seferde kira sınavı başladı deniliyor. Özellikle İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de milyonlarca genç tercihini yaparken maalesef yaşam şartlarını da düşünmek durumunda kalıyor. Ve çerçeve yasa mesaisi bitmezse hafta sonu denilmiş meclisin cumartesi ve pazar günleri de çalıştırılması öngörülüyor. Detayları birazdan biz de aktaracağız. Milliyet'e bakalım. Ağzını bile açamadı. Nedir hadise? Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışına karşı çıkan Netanyahu Trump'la görüşmesinde konuyu gündeme bile getiremedi. Bibi, Netanyahu'nun adı biliyorsunuz, Washington'dan eli boş dönüyor denilmiş ama başka detaylar var mı? O da önemli. Trump yine parmak salladı şeklinde ifadelerde dikkat çekici. Evet, dediğimiz gibi bir yılda 8. kez gittiyse orada bir şey vardır. Protestolarla karşılandı ifadesi de dikkat çekiyor. Filistin'e destek mesajları verilmiş. Çözüm için varız. Dayatma yapmayacağım. Ara bölgede liderle buluştu. Liderlerle buluştu daha doğrusu. Guterres'in temasları sürmekte. 16 yıl aradan sonra adaya giden görevdeki ilk Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri oldu. Biliyorsunuz Annan planı için seçim de yapılmıştı. Çokça konuşulmuştu ve şu anda Guterres bu konuda adım atmaya başladı. Irak'tan Türkiye'ye 1 milyon varil petrol Ankara'da 2. İletişim Şurası'na katıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir taraftan da Irak Başbakanı'nı resmi törenle ağırladı deniyor. Hemen logonun üstündeki haberlere bakalım. Fenerbahçe'nin tur akşamı, hadi inşallah, Polonya ekibi Gornik'le deplasmanda rövanşa çıkacak. Tek farklı mağlubiyetlerle iş uzayacak ama ilk maçta biliyorsunuz kendi evinde 1-0 galip gelmişti Fenerbahçe. Yeni partiye bakalım. Özgür Özel'den CHP talimatı deniyor. Yeni parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır diyor. Kısır tartışmalardan, bireysel tartışmalardan, özellikle de CHP'nin ya da CHP'nin iç tartışmalardan kendinizi uzak tutun. Hatta esprilerden bile kendinizi uzak tutun ifadelerini kullandı yeni parti milletvekillerine yönelik olarak ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalan ve üçüncü yolcular olarak adlandırılan grupta yer alan milletvekilleri yakın zamanda açıklamaya hazırlandıkları bildiriyle Kılıçdaroğlu'na bayrak açacak denilmiş. CHP'de isyan kapıda şeklindeki ifade dikkat çekiyor. Milliyet'te Karar gazetesine bakalım. Ne işçisini dinledi ne devleti. Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki maden işçileri Çalışma ve Enerji Bakanlıklarının garantörlüğüne rağmen holdingin ikinci kez ödeme sözünden dönmesi üzerine yeniden eylem kararı aldı. Holding binası ve Çalışma Bakanlığı önünde toplanan işçiler haklarımızı alamadan eve dönmeyeceğiz. Tek güvencemiz devlet diyorlar. Evet, devlete rağmen maalesef sözünü tutmayan bir şirketten söz ediliyor.

ve şirket her seferinde sözünden döndü şeklindeki ifadelerde dikkat çekici. Çalışma ve Enerji Bakanlıkları devreye girerek biliyorsunuz verilen ödeme sözü üzerine eylemleri sonlandırmıştı işçiler, ancak holding yine bildiğini okudu, devlete karşı çıktı ve hala işlemlerini sürdürmekte maalesef ki. Paris'ten Gazze'ye vicdan konvoyu yine yerini alıyor efendim. Karar gazetesindeki haber başlıkları arasında. Butlan kalksa da geri dönüş yok. Özgür Özel'den gemileri yaktık açıklaması fotoğrafta da görmektesiniz. 200'ün üzerinde belediyenin yeni partiye katılacağını söylüyor Özgür Özel. Partisinin meclisteki ilk grup toplantısında da başkanlık etti. Gemileri yakmadan siyasette yol yürünmez. Yeni parti yürüyüşünü sürdürecek deniyor. Zira Yargıtay tedbir kararını kaldırabilir ve CHP'ye geri dönmeye ve böyle olursa yine de CHP'ye geri dönmeyeceklerini ifade ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri deprem fırsatçıları hesap veriyor şeklinde. Öte yandan çerçeve yasa için son düzlük, DEM Parti'den yükselen sesler, bu da Karar Gazetesi'nde yerini alan haber başlıkları arasında. Ve akşam diyelim, gülerek babamı halletti dedi Gülistan 9 soruşturması şüphelisi Umut Altaş'la Amerika'daki cezaevinde görüştü akşam muhabiri. Savcıya gönderdiği itiraf mektubuna ulaştı denilmiş efendim. Bu da yerini alıyor nerede? Akşamın özel haberinde. Depremle operasyon çekenler ifşa oldu Erdoğan'ın sözleri. Erdoğan'la dostluğu başa bela. Trump'ın Netanyahu öncesi çektiği Türkiye resti İsrail ve Yunanistan'ı karıştırdı deniyor ve Macron'dan da bir taraftan yangın uçağı teşekkürü. Bu da yerini alan akşam gazetesinde haberlerden bir tanesi. Ve bir gün diyelim, bir gün gazetesiyle gün başlıyor da gazete turunu nihayetlendiriyoruz. Ne kadar örgüt o kadar ekmek. Türkiye'de kayıtlı işçi sayısının sadece %14'ü sendikalı deniyor bir gün gazetesinde. Özel sektörde oran %6'ya kadar düşüyor. Sermayenin istediği düzen oluşuyor. Örgüt yok, toplu sözleşme yok, sömürü ise tam gaz şeklinde ifade edilmiş. Sendika düşmanı bir düzenden de bahsediliyor efendim ve emekçilere baraj. TİS masasında işçiyi temsil etmek için sendikaya gereken %1 iş kolu barajı emekçinin önüne kuruluyor deniliyor ve ne kadar örgüt o kadar ekmek bugünkü bir günün manşet haberinde. Gemileri yaktık, yeri dönmeyiz. Evet, Özgür Özel'in sözleri. Yeni parti kurmayları CHP'ye dönüş tartışması gündemimizde yok. Sarayın kurduğu oyunu oynayanları geride bıraktık şeklinde bir ifade. Ve DEM Parti'den yasada artık son viraj uzlaşıyla çözülecek şeklindeki bir ifadede dikkat çekici. Uzak illerde okumak hayal. Evet, tercihler başladı. YKS sonuçları açıklandı ancak diğer gazetelerde de yer alıyor. Kiralar o kadar fazla ki uzak illerde istenilen üniversitede okumakta hayal denilmiş. Bir gün gazetesi de yeni güne 30-29 Temmuz çarşamba gününe işte bu haberlerle merhaba diyor ve gördüğünüz gibi gazeteler başlıkları aşağı yukarı bu yönde. Detaylar bizde elbette ama son dakika gelişmeleriyle birlikte buyurunuz. Türkiye'mizin akciğerlerinden yangın haberleri gelmeye maalesef devam ediyor. İzmir Menemen'deki makilik alandan alevler yükseldi şimdi de ve gecenin karanlığını aydınlatan bu görüntülere bakalım. Belen mahallelerinden efendim. İki mahalle, Haykıran ve Belen mahalleleri. Evet, iki mahalle arasındaki makilik alanda gördüğünüz gibi bir yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler hızla büyüdü. Bölgeye İzmir Orman Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda araç da gönderildi. Karadan müdahaleler, arazözler ve tomalarla başladı hava aydınlanmasından itibaren. Ama dediğimiz gibi hali hazırda Menemen'de makilik alanda bu yangın sürmekte. Arazöz ve tomalarla müdahale edilmesine rağmen rüzgarın da etkisi söz konusu. Umarız ki tez zamanda söndürülebilir efendim bu yangın. Ve Antalya'nın Kaş ilçesine gidelim çünkü orada da yangın sürmekte. Üzümlü mahallesindeki ormanlık alanda biliyorsunuz dün sabah saatlerinde bir yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler hızla büyüdü ve gün boyu sortiler yaparak alevlere su atan uçak ve helikopterler havanın kararmasıyla
çalışmalarını tabii ki durdurdu ve yangını söndürme çalışmaları karadan sürdürüldü. Bölgenin sarp kayalık olması nedeniyle çalışmalar güçleşse de çok sayıda arazöz ekibi alevleri söndürmek için çaba sarf ediyor. Havanın aydınlanmasıyla beraber uçak ve helikopterler yeniden devreye girmiş durumda, ancak orada da henüz müsbet bir sonuç yok. Kaş'taki yangını söndürmek için müdahale sürmekte. Umarız tez zamanda, yakın zamanda söndürülür bu yangında. Evet, bir taraftan da tabii açıklamalar var. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı beklenen şiddetli rüzgara karşı

0: Meteorolojik verilere vurgu yapıyor. Bu hafta başta kıyı kesimlerimiz olmak üzere birçok ilimizde 80 kilometre hıza ulaşabilecek şiddetli rüzgar ve yer yer fırtına bekleniyor dedi Bakan Yumaklı. Olası orman yangınlarına karşı da uyarılarda bulundu. Açık alanlarda ateş ve anız yakmayalım, yangına sebebiyet verebilecek her türlü davranıştan kaçınalım diyor Bakan Yumaklı. Unutmayalım ki bir kıvılcım telafisi mümkün olmayan felaketlere neden olabilir ifadelerini kullandı. Orman yangınlarına karşı 14 İHA, 184'ü akıllı, 776 yangın gözetleme kulesi ve 28 bin orman kahramanıyla Yeşil Vatan nöbeti 24 saat esasına göre sürdürülmekte. Evet, maalesef yaz ayları geldiği andan itibaren ilk haberlerimiz orman yangınları oluyor. Umarız ki Menemen'den, Kaş'tan güzel haberler alırız. Başka da bir orman yangını haberi vermeyiz umarız diyelim. Ankara'ya gidelim. Mecliste ne oluyor, ne bitiyor? Artık kurulacak, kuruldu derken yeni parti mecliste kapalı grup toplantısını bile yaptı. Toplantıda meclis başkan vekili, grup yönetim kurulu üyeleri ve katip üyesi belirlendi. Yaklaşık 40 dakika sürdü bu toplantı ve toplantının ardından genel başkan Özgür Özel, yeni partinin kuruluşu artık tamamlandı açıklamasını yaptı.
1: Teşekkür ederiz. Hepimize hayırlı olsun.
2: Yeni parti meclisteki ilk toplantısını yaptı. Grup yönetimi belirlendi. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel mecliste kapalı grup toplantısına başkanlık etti. Yaklaşık 40 dakika süren toplantıda grup yönetimi kurulu üyeleri seçildi. Parti meclisinde görev verilmeyen isimler Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, Seyit Torun ve Veli Ağbaba grup yönetimi kurulunda yer aldı. Meclis Başkan Vekiliğine CHP'nin eski Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl, katip üyeliğine ise Aliye Coşar seçildi. CHP'nin eski idare amiri Harun Özgür Yıldızır'ın yeni partinin idare amiri olarak görevine devam etmesine karar verildi. Özel Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini de belirledi. CHP yönetiminin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği, üyelik faaliyetlerini dondurduğu Bülent Yüce Türk, Disiplin Kurulu Başkanı oldu. CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi olan ama mutlak butlanın ardından Kılıçdaroğlu'nun görevden aldığı Hadimi Yakupoğlu da Özel'in Disiplin Kurulu'nun başkan yardımcısı oldu. Edinilen bilgiye göre Özel'in kapalı grup toplantısında yeni parti kurduk, yeni sayfa açtık, geçmişe dönük tartışmalardan kendinizi uzak tutun, mesele vatandaşın meselesidir ifadelerini kullandığı öğrenildi. Kısır tartışmalardan, bireysel tartışmalardan, özellikle de CHP'nin tartışmalarından kendinizi uzak tutun. Esprilerden dahi uzak tutun kendinizi uyarısı yaptığı ifade edildi. Kapalı grup toplantısının ardından konuşan Özel, yeni partinin kuruluşunu tamamladığını söyledi.
1: Şu andan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi grubunun kuruluş sürecinde alması gereken bir karar, yapması gereken bir seçim kalmamıştır. Artık yeni parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır.
2: Yeni partinin kurulması ve siyasi parti grup sayısının 7'ye yükselmesi üzerine genel kurulda geçici olarak yeni oturma düzeni belirlendi. Yeni parti AK Parti'nin yanında yer aldı. CHP için DEM Parti ile MHP'nin arasında yer belirlendi. Meclis Genel Kurulu'nda CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'la yeni parti Trabzon Milletvekili Sibel Su İçmez tokalaştı.
0: Evet, yeni parti artık görüldü, duyulduğu üzere kuruldu. Cumhuriyet Halk Partisi'ni geride bıraktık. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlarla ilgilenmiyoruz diyor Özgür Özel. Bakalım süreç nasıl şekillenecek? Ana muhalefet saflarında da yerini aldı. Cumhuriyet Halk Partisi de zaten artık barajla mı acaba mücadele eden bir parti olacak? Onu da önümüzdeki zaman diliminde göreceğiz. Zira sürekli olarak büyük önemli istifalarda yerini almakta. Hürriyet'ten okuyalım. Özgür Çelik'le 36 ilçe başkanı istifa etti. Dün CHP'de birçok il ve ilçede hem teşkilatlarda hem de belediyelerde istifalar oldu. İstanbul'da Özgür Çelik başkanlığındaki 40 kişilik CHP il yönetiminden 39 yönetici ve 39 ilçeden 36 ilçe başkanı CHP'den istifa etti. İstifa eden yöneticiler ile ilçe başkanları Özgür Çelik'le birlikte yeni partiye katılma kararı aldı. Zonguldak'ta Tahsin Erdem belediye başkanı ile CHP'li 17 meclis üyesinden 16'sı da yine istifa etti. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan da yine aynı şekilde

0: De istifa etti, yeni partiye katıldı. Manavgat ve Side ilçe yönetimleri ile Gençlik ve Kadın Kolları yönetimleri de Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti, yeni partiye katıldı deniyor. Yine aynı şekilde birçok il ve ilçeden efendim ve yine CHP Serik ilçe başkanı İbrahim Turhat da ilçe kadın gençlik kolları olarak istifa ettiklerini, yeni partiye geçeceklerini duyurdu. Gördüğünüz üzere başta İstanbul olmak üzere birçok ilde, ilçede parti yönetimleri istifa ediyor il ve ilçe başkanlıklarında. Yine aynı şekilde belediye başkanları da dahil. Yani bu tür haberleri önümüzdeki zaman diliminde bol bol göreceğiz ve okuyacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nden kaçan kaçana nereye doğru? Adres yeni partiye doğru. Görüyoruz efendim. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu ikinci iletişim şurasında. Dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve iletişim başkanı Burhanettin Duran da dezenformasyonla mücadelenin önemine yine bir kez daha dikkat çekti.
1: Dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimi yalnızca teknoloji parantezinde ele almak içinde bulunduğumuz bu çağda mümkün değildir.
2: İletişimin dijital egemenlik açısından önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen ikinci iletişim şurasında konuştu.
1: İletişim Başkanlığımızın stratejik iletişimden halkla ilişkilere, radyo ve televizyondan sinemaya, dezenformasyonla mücadeleden sosyal medya ve yapay zekaya, yerel medyadan kamu diplomasisine kadar iletişim sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirdiği şurayı bu hedefe giden yolda atılmış çok anlamlı bir adım olarak görüyorum.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da ikinci iletişim şurasında konuştu. Hakikati bulmakta gittikçe zorlandığımız bir dönemdeyiz dedi. Dezenformasyonla mücadelenin hakikatin korunması meselesi olduğunun altını çizdi.
3: Bugün artık anlamı ve hakikati bulmakta gittikçe zorlandığımız bir dönemde derin sahte içerikler, filtre balonları ve yankı odalarıyla gerçeğin tekrar tekrar inşa edildiğine şahitlik ediyoruz. Bizler için bu ortamda dezenformasyonla mücadele hakikatin korunması meselesidir. İçinden geçtiğimiz dönem yalnızca uluslararası sistemin kriz yaşadığı bir dönem değildir. Aynı zamanda bu sisteme meşruiyet kazandıran kurumların, normların ve ortak değerlerin de ciddi bir aşınmaya uğradığı tarihi bir kırılma dönemidir.
2: Program sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından ressam Kenan Işık'ın Ayasofya'nın zincirlerinden kurtularak yeniden ezanla buluşmasını sembol eden eseri takdim edildi.
0: Evet, geçelim Kıbrıs'a. Şimdi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri yıl sonunda görevi bırakıyor ama herhalde bir imza atarak bırakmak istiyor. Guterres Suriye'nin ardından Kıbrıs'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman'la önemli bir görüşme yaptı. Dediğim gibi görev süresi bu yıl doluyor Guterres'in. 16 yıl sonra adaya giden ilk Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olma özelliğini taşımakta Guterres, Erhürman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodoulos'la ayrı ayrı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerin verimli geçtiğini söylüyor Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, yeniden bir siyasi sürecin başlamasına destek vereceğini de dile getiriyor. Kıbrıs ziyaretini Kıbrıs halkıyla dayanışma ziyareti olarak da nitelendiriyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ardından ara bölgedeki Kayıp Şahıslar Komitesi Antropoloji Laboratuvarı'nı da ziyaret etti ve anıta da çelenk bıraktı. Sonrasında ise Guterres, Erhürman ve Christodoulis ile Birleşmiş Milletler ev sahipliğindeki akşam yemeğinde bir araya geldi. Görüşme 2 saat sürdü. Liderlerin bugün Birleşmiş Milletler İyi Niyet Misyonu ofisinde bir araya gelmesi, üçlü görüşmenin ardından da basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Yani bugün önemli bir gün. Guterres'in ziyareti tepkilere de neden olmuş durumda. Federasyon karşıtı eylemciler Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi önünde toplandılar zira. Evet, yine Kıbrıs'a dair haberleri aktaracaktık ancak bir son dakika bilgisi, gelişmesi var. İstanbul'da bu kez Üsküdar Belediyesi'ne yönelik olarak bir operasyon söz konusu. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil olmak üzere 6 kişi gözaltına alınmış durumda. Arkadaşlarımızdan detayları öğreneceğiz efendim. Dediğim gibi Üsküdar Belediyesi'ne bir operasyon söz konusu. An itibariyle Başkan Sinem Dedetaş dahil 6 kişi gözaltına alınmış durumda. Bir son dakika operasyon haberi, yine bir CHP'li belediye ve bugün de an itibariyle Sinem Dedetaş dahil 6 kişi gözaltına alındı. Bakıldığı zaman ağırlıklı olarak maddeler aşağı yukarı aynı, rüşvet ve irtikap vesaire, ama bütün bunların detaylarını öğreneceğiz. İlerleyen dakikalarda Uzay Kesmen şu an telefon hattımızda ve Üsküdar Belediyesi'ne yönelik bu operasyonun detaylarını aktaracak. Habertürk İstihbarat Şefi Uzay.
4: Önemli bir gelişme, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik bir operasyon var. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin bir soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma kapsamında da belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu bazı isimler gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Sinem Dedetaş, yine belediye başkan yardımcısı, danışmanı, özel kalemi, Kent AŞ Genel Müdürü ve ilgili bilim amirleri personellerinin yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı verilmesi sürecinde usulsüzlük yaptıkları iddiaları bulunuyor. Gelen savcılar, gelen ihbarlar, mağdur beyanları, etkin mahiyette beyanda bulunan şüpheli ifadeleri üzerine bu sabah saatlerinde başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve beraberindekiler gözaltına alındı. Üsküdar Belediyesi'nce yapı ruhsatı verilmesi sürecinde herhangi bir yetkisi olmamasına karşın belediye iştiraki olan Kent AŞ görevlilerinin kriptolu kapalı devre mail üzerinden oluşturulan iletişim ağı ile ada parsel bazı renklendirmeler yaparak oluşturulan Excel tablosuyla Üsküdar Belediyesi personelini talimatlandırarak bu suretle yapı ruhsatı verme sürecini koordine ettiğine dair bazı yine iddialar var. Bu kapsamda dosyaya giren masraf raporları, tanık ifadeleri ve savcılıktan alınan beyanlar doğrultusunda dediğimiz gibi bu operasyon yapıldı. Şu an itibariyle Üsküdar Belediyesi'nde bir arama yapıldığına yönelik bilgi var. Bunun dışında da belirtilen adreslerde de yine sabah erken saatlerden itibaren polis ekiplerinin bu adreslere gittiği ve şüphelilerin gözaltına alındığını biliyoruz. En önemli gelişme, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş gözaltına alınmış durumda. Şüpheliler gözaltına alındıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne sorgulanmak üzere götürülecek. Buradaki iddialara özellikle bakmak lazım. Rüşvet, itikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme suçlamaları bulunuyor soruşturma kapsamında. An itibariyle bize gelen bilgilere göre toplamda 6 şüphelinin gözaltı listesinde olduğunu biliyoruz. Kim bu şüpheliler? Dediğimiz gibi altını çizelim bir kez daha. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Belediye Başkanı Özel Kalemi Alihan Koçoğlu, Mimar Burçin Çevik ve Adem Altıntaş'la müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bir gövaltı işlemi uyguladığı savcının verdiği talimat doğrultusunda emniyet ekipleri bu isimlerin evlerine gitti ve şüpheliler gözaltına alındı. Üsküdar Belediyesi'nde yapılan işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme iddiaları bulunuyor. Bu iddiaların soruşturması kapsamında dosyaya giren bilgi, belge ve yine mafya küpeleri doğrultusunda bu gözaltı işlemleri yapıldı. Şüpheliler de an itibariyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüyor. Bir yandan Üsküdar Belediyesi'nde arama yapıldığı ile ilgili bilgimiz var.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Detaylıca aktardı bize Habertürk İstihbarat Şefi Uzay Kesmel efendim ve Üsküdar.

0: Belediyesi'ne bir operasyon. Cumhuriyet Halk Partili bir belediye yine Başkan Sinem Dedetaş dahil 6 kişinin gözaltına alındığını aktarıyoruz. Dediğimiz gibi yeni bilgi ve görüntüler geldikçe size aktarmaya devam edeceğiz. Yolsuzluk operasyonu diyebiliriz efendim. Bir taraftan da yani diğer belediyelere yönelik olarak yapılan bu operasyonun Üsküdar Belediyesi versiyonunu bu sabah itibariyle bizler hep beraber görüyoruz. Dediğim gibi detayları ve bilgileri aktarmaya sürdürecek arkadaşlarımız diyelim. Gündeme devam edelim. Saatimiz 7.30'u gösterirken Amerika ile İran arasındaki bu gerilime bakalım. Gerilim diyoruz ama 5 gecedir süren bir sessizlik hakim bölgede. Bir kez daha füze saldırısıyla bozuldu. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ürdün'deki üssüne füze saldırısı düzenledi. ABD Merkez Komutanlığı tarafından, CENTCOM tarafından yapılan açıklamada İran Devrim Muhafızları Ordusu çok sayıda balistik füze fırlattı ifadeleri kullanılıyor. ABD güçleri tetikte ve yüksek hazırlık durumundadır deniliyor. Ayrıca tüm İran füzelerinin önlendiği de açıklandı. ABD saldırılarının ardından İran'ın çatışmalardaki duraklamayı bozduğunu da ifade etmesi dikkat çekici. Öte yandan CENTCOM, Irak'ta ikinci bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Yapılan bu açıklamada İran yanlısı grupların ABD güçlerine ve Suudi Arabistan'daki enerji altyapısına saldırmak üzere yönlendirildiği öne sürüldü. Gruplara ait silah depoları vurulduğu da ifade ediliyor. Saldırılar durmazsa askeri müdahale yapılacak deniyor açıklamada. Suudi Arabistan Savunma Bakanı da ülkenin doğusunda çok sayıda İHA'nın engellendiğini, saldırıların Irak topraklarından İran yanlısı milisler tarafından düzenlendiği özellikle açıklandı ve bu kapsamda Irak'taki hedeflere yönelik belirli ve nokta atışı saldırılar düzenlendiği de ifade ediliyor. Haçlı Şabi güçleri ise ABD ve Suudi Arabistan'ın düzenlediği saldırılarda 8 kişinin öldüğünü, 4 kişinin de yaralandığını ifade etti. İran Devrim Muhafızları ise Hürmüz Boğazı'nda uyarıları dikkate almayan 3 petrol tankerinin vurularak durdurulduğunu açıkladı. Evet, 5 gecedir süren bir sessizlik nihayetinde bozulmuş durumda ve bir taraftan da Brent petrolün tabii varil fiyatına bakmak durumundayız. 84 dolarlara gelmişti. Şu an 85 dolar civarında %2'lik bir artış söz konusu maalesef ki. Hemen böylesi saldırılar olunca Brent petrol fiyatına bakıyoruz ki hayatımızı direkt etkilemesi açısından. Şimdi efendim Netanyahu ile Trump bir görüşme gerçekleştirdi Beyaz Saray'da. Basına kapalı gerçekleşti bu görüşmenin olumlu ve verimli geçtiği ifade ediliyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde beklenen görüşme gerçekleşti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir araya geldi. Netanyahu Trump'la görüşmesinden önce üst düzey İsrail yetkililerle Beyaz Saray'da bir araya geldi. Ardından Trump'la Oval Ofis'te görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraflar paylaşıldı. Toplantıya Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CIA Direktörü John Ratcliffe ve Trump'ın Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff da katıldı. Fotoğraflardan birinde Netanyahu'nun rahat tavırlar sergilemesi dikkat çekti. Netanyahu görüşme sonrası yaptığı açıklamada Trump'la toplantısının mükemmel geçtiğini kaydetti. Amerikan Başkanı Donald Trump'la yaptığım en iyi sohbetlerden biriydi dedi. Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Levitt ise görüşmenin olumlu ve verimli geçtiğini kaydetti. Trump, Netanyahu ile yapacağı görüşme öncesinde Fox News'a konuştu. Netanyahu'nun kendisini İran'daki kazma dağını vurmaya ikna etmek ve Amerika Birleşik Devletleri'ni savaşta tutmak istediğini söyledi. Bibi'nin bana söylemesine ihtiyacım yok dedi. İsrail basınının İsrail'i üst düzey yetkiliden aktardığına göre ise Netanyahu Trump görüşmesinde kazma dağı konusu gündeme gelmedi. Oval Ofis'te beklenen görüşme gerçekleşirken Beyaz Saray önünde eylem vardı. Ortodoks Yahudilerden oluşan grup Netanyahu'yu protesto etti. Ellerinde pankartlar ve Filistin bayrakları taşıdı. Netanyahu'nun savaş suçlusu olduğu vurgulandı. İsrail Başbakanı Netanyahu en son Şubat ayında Beyaz Saray'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la bir araya gelmişti. Ziyaret Trump'ın 1,5 yıl önce göreve dönmesinden bu yana Netanyahu ile Oval Ofis'te gerçekleştirdiği 7. görüşme oldu.
0: Evet, Trump Netanyahu ile her görüşmesinden sonra bölgede ciddi patlamalar, saldırılar söz konusu oluyor. Önümüzdeki zaman diliminde ya da hafta sonu bunu beklemeli miyiz? Bütün bunları görüşeceğiz. Zira iki kanka bakalım nasıl bir karar verdi yönetime dair olarak Orta Doğu'nun. Peki, Posta'dan bir haber başlığı Tahran'a intikam afişi şeklinde duyuruluyor. O afişi de hep beraber görmekteyiz. ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla 28 Şubat'ta başlayan savaşta mutabakat sağlanmıştı. Ancak Amerika Hürmüz Boğazı'nda İran'ın gemilere saldırdığı gerekçesiyle savaşı tekrar başlatmıştı. Hatırlayınız, özellikle NATO zirvesi sonrası. İran'ın başkenti Tahran'ın en işlek caddelerinden biri olan Cumhuri Caddesi ile Veliaht Caddesi birleştiği noktada üzerinde Trump'ın yapay zeka ile oluşturulmuş bir fotoğrafının bulunduğu dev afiş asıldı. Bir çift elin Trump'ın boğazını sıkarken görüldüğü bu afişte intikam kaçınılmaz ifadesine de yer veriliyor. Tahran'dan bize yansıyan bir fotoğraf karesi efendim. İntikam afişi bakalım gerçekte nasıl olacak? Hep beraber bunu da göreceğiz. Saldırılar bu şekilde sürerken. Ve bir taraftan da 11 Temmuz'da hayatını kaybeden efendim ABD'li senatör Lindsey Graham için başkent Washington'da cenaze töreni düzenlendi. Bu cenaze törenine gidelim çünkü özellikle bu bölgede çok fazla hani tabiri caizse at oynatıyordu kendisi. Törene Netanyahu ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de katıldı. Törende konuşma yapan Trump ise 30 yıldır Graham'ın haberi olmadan önemli hiçbir olay yaşanmadı demesi dikkat çekiyor.
2: 11 Temmuz'da hayatını kaybeden ABD'li senatör Lindsey Graham için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreni başkent Washington'daki Ulusal Katedral'de gerçekleşti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de katıldı. ABD Başkanı Donald Trump, Graham anısına konuşma yaptı.
3: For more than 30 years, nothing of consequence happened in this capital without Lindsey Graham knowing about it, and no bill became law in the most exceptional republic in human history without Lindsey Graham having a say in it.
2: Trump'la Zelenski cenaze töreninden önce Beyaz Saray'da görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından sosyal medya paylaşımı yapan Zelenski, Başkan Trump'la Patriot füzesi üretim lisansı konusunu ele aldık dedi. ABD'ye desteğinden dolayı minnettarım ifadelerini kullandı. Lindsey Graham, İsrail ve Ukrayna'ya verdiği güçlü destekle biliniyordu. Hayatını kaybetmeden bir gün önce Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Zelenski ile bir araya gelmişti. 2003 yılından beri Senato'da görev yapan 71 yaşındaki Graham'ın kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdiği bildirilmişti.
0: Bir anlamda özellikle bu bölgedeki bütün kötülüklerin anası olarak da ifade ediliyor idi. Sonsuzluğa göçtü gitti. Cenaze töreninden detayları hep beraber izledik efendim. Ve bir haber başlığı soykırımcı yine haddini aştı şeklinde. İsrail'den bir haber başlığı. İsrail Savunma Bakanı Katz'ın ifadelerine bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye aleyhine haddini ve maksadını aşan ifadeler kullandı deniyor. Erdoğan'ın bize karşı Suriye'yi güçlendirmesine izin vermeyeceğini, İsrail'in çıkarlarını nasıl koruyacağımızı biliyoruz şu anda. İsrail ile Türkiye arasında doğrudan bir askeri çatışma yok ve biz de böyle bir şeye girmek istemiyoruz. Biz korkmuyoruz demiş açıklamalarına. Biz çöken Hristiyan İmparatorluğu değiliz. Kudüs sizin Osmanlı İmparatorluğunu kurarken fethettiğiniz Konstantinopolis değil. Biz buradayız sonsuza dek. Kudüs bizim. Kendimizi nasıl savunacağımızı biliriz şeklinde ifadeleri dikkat çekiyor. Türkiye'ye kendi işlerine bakmalarını öneriyoruz. Biz kendi çıkarlarımıza bakacağız ve böyle devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Soykırımcı yine haddini aştı şeklinde verilen bu haber başlığında kendi kendilerine konuşuyorlar gördüğünüz üzere İsrail'de. Özellikle Katz ve Ben-Gvir gibi provokasyona yönelik olarak açıklamalar yapan bakanlar tabii iç kamuoyunu da canlı tutuyor. Ekim'de bir seçim var, dolayısıyla bu tür demeçleri bol bol duyacağız ama çok da takmamak lazım tabiri caizse. Efendim İran'la Umman arasındaki Hürmüz anlaşmazlığı da sürmekte. Umman Boğaz'da gönüllü geçiş ücreti önerdi. Öneriyi reddetti İran. Yeni bir teklifle karşılarına çıktı. Buyurunuz izleyelim.

0: Hürmüz Boğazı'nın kıyılarını paylaşan iki ülke karşılıklı tekliflerde bulundu. Umman gönüllü geçiş ücretini önerdi. İran geçici bir plan teklif etti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan'la bölgesel meseleler hakkında görüştü. Körfez ülkelerinden bir kaynağa göre Umman, Hürmüz Boğazı'nda İran'a gönüllü geçiş ücreti teklifi sundu. Öneriye göre İran, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü tek başına elinde bulunduramayacak. Ancak verilen hizmetler üzerinden ücret alabilecek. Bu yöntem Malakka Boğazı'nda da kullanılıyor. Gemiler Malakka'dan serbestçe geçebiliyor. Ancak Singapur ve Malezya limanlarında verilen hizmetler için ücret ödüyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi ise Maskat yönetiminin teklifini reddettiklerini belirtti. Farklı bir teklif sunduklarını açıkladı. İran'ın teklifine göre Boğaz'daki trafiğin bir yönünü Tahran kontrol edecek. Karşı yönünü ise Maskat yönetecek. Garib Abadi, Umman'ın bu planı kabul etmemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump geçtiğimiz günlerde İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki saldırıları sırasında gemilere ve kargolara gelebilecek her türlü zararın İran'ın dondurulmuş varlıklarından tazmin edileceğini duyurmuştu. İran ordusuna bağlı Hatemoğlu Enbiya karargahı bu açıklamaya yanıt verdi. Bu girişimin hukuka aykırı olacağını işaret etti. İran'a ait varlıklardan ödeme alan ülkelerin gemileri Hürmüz'den geçemez dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda ablukası ise sürüyor. Amerikan ordusu 20'den fazla gemiyle ablukaya katıldığını belirtiyor.
1: Yine bildik açıklamalar gördüğünüz üzere efendim. Masada bir top var, bir oraya gidiyor, bir buraya. Brent petrolün varil fiyatı da 100'lere kadar çıkıyor. Sonra 70'lere, 80'lere iniyor. Arada bol miktarda kazananlar var. Trump ve çevresi, belki yakın iş adamları vesaire. Bütün bunları da sizlere aktarıyoruz gördüğünüz üzere. Ve bir tarihi adımdan söz edeceğiz. Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi, İngiliz petrol firması biliyorsunuz. BP, British Petrol. Kerkük merkezli şirketinden %15'lik hisse alarak petrol sahasına ortak oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile yaptığı ortak basın açıklamasında Irak'ın Türkiye'ye günde 1 milyon varil petrol verebileceğini söyledi ve söz konusu satın alımı da tarihi adım olarak nitelendirdi.
2: Sayın Başbakan, yani günde 1 milyon varil biz Türkiye'ye petrol verebiliriz diyor. Başka yere diyor muhtaç olmayın. 1 milyon varil.
0: Irak Başbakanı'nın Türkiye'ye 1 milyon petrol verebileceğini söylediğini duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a seslendi.
2: Sayın Bakan, sağa sola muhtaç olmaya gerek yok. Hemen komşumuz Irak'tan İnşallah 1 milyon varil petrolü buraya transfer ettik mi ihtiyacımızı karşılar.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi Beştepe'de kabul etti. Görüşmelerin ardından kameralar karşısına geçen liderlerin gündeminde enerji alanındaki işbirliği vardı.
2: Birliğimizin bir...
0: Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi, BP'nin Kerkük merkezli şirketinin %15 hissesini satın aldı. Bu anlaşmayla Türkiye, Kerkük'teki petrol sahasında BP ile ortak oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu anlaşma için tarihi bir adım değerlendirmesi yaptı.
2: Bugün imzalanan anlaşma, enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda varılan anlaşmayla günde 1 milyon petrol varil üretilmesi hedefleniyor.
3: Bu aslında çok üzerinde uzun süredir çalıştığımız bir proje ve bizim Türkiye Petrolleri'ni günde 1 milyon varil üretim yapan, petrol ve doğalgaz üretimi yapan bir şirket yapma yolundaki en önemli adımlarımızdan bir tanesi.
1: Tarihi bir adım, vatana, millete hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bir taraftan da oldukça önemli bir hızlı tren projesi var. Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşüyor. Hızlı tren projesinden söz ediyoruz ki hazırlıklar son aşamaya geldi artık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu test sürüşünün yakın zamanda yapılacağını

0: yapılacağını söyledi.
1: Bursa ile Ankara arası seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek. Osman Ali Bursa hattında test süreci başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osman Ali hızlı tren projesi kapsamında Osman Ali Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini duyurdu.
2: Söz konusu kesim tamamlandığında Bursa'dan yola çıkan bir tren Osman Ali üzerinden Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattına bağlanacak. Böylece yaklaşık 3,2 milyon kişi daha yüksek hızlı tren ağına doğrudan erişim imkanına kavuşacak. Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek.
1: Hızlı tren hattı yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük trafiğine hizmet verecek. Bakan Uraloğlu, Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek yakında bu kesimde test sürüşlerine de başlayacağız dedi.
0: Bir de özellikle İstanbul'un trafiğini de çözdük mü her şey yoluna girer. Efendim yeniden hayırlı uğurlu olsun diyelim. Sosyal medya fenomenine geçelim. Dilan Polat. Efendim Polat'ın hesabı Can Polat cinayetinin ardından biliyorsunuz kapatılmıştı. Benzer bir karar eşi Engin Polat içinde alındı karar. Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başvurusu doğrultusunda Engin Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli getirildi. 2 milyon civarında bir takipçisi bulunuyordu Engin Polat'ın. Dilan Polat'ın 6.3 milyon takipçili hesabının kapanma nedeni ise kamu düzeninin korunması ve genel sağlığın gözetilmesiydi Dilan Polat. Korumaları Can Polat'ın öldürüldüğü anlarda sosyal medyadan biliyorsunuz paylaşımda bulunmuştu. Can Polat cinayetine yönelik soruşturma sürerken Dilan Polat hakkında da ticari faaliyet kapsamında dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yeni bir soruşturma başlatılmış idi. Böylelikle Polat çiftçi artık sosyal medyada göremiyoruz. Evet, güzel haberler bunlar. Efendim Amerika Birleşik Devletleri'nden ilaç üreticisi Johnson & Johnson bebek pudrası ve talk bazlı ürünlerinin kansere yol açtığı iddialarıyla açılan davalarda uzlaşmaya gidiyor. Şirket yaklaşık 76 bin davayı kapsayan süreç için tam 5,5 milyar dolarlık ödeme teklif etmekte.
1: Johnson & Johnson bebek pudrası ve diğer ürünleri nedeniyle açılan binlerce davayı sonuçlandırmak için 5,5 milyar dolarlık uzlaşma önerisi sundu. ABD'li şirket, mahkemelerde devam eden yaklaşık 76 bin yumurtalık kanseri davası için davacıları temsil eden hukuk bürolarıyla anlaşmaya vardığını duyurdu. Şirket anlaşma kapsamında toplam 5,5 milyar dolarlık ödeme taahhüdünde bulunurken, ilk ödemenin 2027 yılında en fazla 3 milyar dolar olarak yapılması, 2028'den önce ise ek bir ödeme yapılmaması öngörülüyor. Uzlaşma girişimi mahkemenin şirket lehine verdiği kararın ve talk ürünlerinin herhangi bir davacıda yumurtalık kanserine neden olduğunun kanıtlanamadığını kabul etmesinin ardından geldi. Yaklaşık 15 yıldır devam eden davaların bu anlaşmayla kesin olarak sonuçlandırılması hedefleniyor. Johnson & Johnson 2023 yılında küresel ürün portföyünü yeniden düzenlerken talk bazlı bebek pudrasının dünya genelindeki satışını durdurmuştu. Şirket, araştırmaların ürünlerinin güvenli olduğunu, asbest içermediğini ve kansere yol açmadığını savunuyor.
0: Evet, bir başka dava haberi, 5,5 milyar dolar hiç de az bir rakam değil, yine milyarlık bir davadan söz ediyoruz. Google'a 10 milyar dolarlık dava dalgası şeklinde duyuruluyor haber. Sabahtan okuyalım. Avrupa Birliği'nin Google'a kestiği 890 milyon avroluk ceza teknoloji devinin rakiplerini harekete geçirdi. Fiyat karşılaştırma şirketlerinin açtığı ve hazırladığı davalarda toplam talep 10 milyar dolara yaklaşırken süreç yıllarca sürebilir denilmiş. Efendim, Google'ın Avrupa Birliği'nin dijital piyasalar yasası kapsamında açılan ilk davayı kaybetmesi dediğimiz gibi teknoloji devini yeni bir hukuki süreçle karşı karşıya bıraktı. Hukuk uzmanlarına göre karar Avrupa genelinde Google'a karşı açılacak özel tazminat davalarının önünü açıyor. Şirket toplamda 10 milyar dolara ulaşabilecek tazminat talepleriyle karşılaşabilir. Özellikle dediğim gibi yaklaşık 1 milyar dolarlık bir cezadan söz ediyoruz son ceza olarak ve kendi hizmetlerini öne çıkardığı ve uygulama geliştiricilerinin kullanıcıları Google Play dışındaki daha uygun fiyatlı seçeneklere yönlendirmesini engellediği gerekçesiyle

0: 1 milyar dolarlık yeni bir ceza ile karşı karşıya kalmış idi. Diğer taraftan da Almanya, Hollanda, İsveç, İngiltere ve İtalya başta olmak üzere birçok ülkede Google'a karşı tazminat davaları da açıldı ya da hazırlık aşamasına gelindi. Dolayısıyla zincirleme bir ceza sürecine mi girilecek? Milyar dolarlık ceza mı ödenecek? Şimdi söz konusu olan olay bu. Ancak bir uzlaşı yoluna gidilse bile yine milyarlarca dolar ödemek durumunda kalabilir teknoloji devi Google. Onu da zaman gösterecek hep beraberce. Peki Avrupa Birliği'nde yaşanan bu hareketlilik bir taraftan da genişlemeye yönelik olarak devam ediyor. Zira şimdi Avrupa Birliği katılım müzakerelerine devam ediyor biliyorsunuz Karadağ ya da Montenegro. Vize rejimi yönetmeliğini değiştirmekte bu kapsamda şu anda elimizi kolumuzu sallaya sallaya girdiğimiz Karadağ. Gitmek istiyorsanız özellikle 1 Kasım'dan itibaren gidemeyeceksiniz. Zira vize almak zorunda kalacaksınız.
1: Türk vatandaşlarının tatil için tercih ettiği ülkelerden biri olan Karadağ vize getirmeye hazırlanıyor. Karar 1 Kasım'da yürürlüğe girecek. Açıklama Karadağ Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinin 24. faslının kapatılmasına ilişkin kriterlerden birinin yerine getirileceği belirtildi. Buna göre Karadağ, vize rejimi yönetmeliğini değiştirecek. 1 Kasım itibarıyla Türkiye, Çin, Rusya, Suudi Arabistan ve Belarus'a vize uygulanacak. Türk vatandaşları Ekim ayı sonuna kadar Karadağ vizesiz seyahat etmeye devam edebilecek. Karadağ, ülkede çıkan olaylar nedeniyle 27 Ekim 2025'te Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahati askıya almıştı. Karar 23 Aralık 2025'te kaldırıldı. Ancak Türk vatandaşlarının kalış süresi 90 günden 30 güne indirildi. Güvenlik riskleri görülmesi durumunda vize uygulamasının yeniden yürürlüğe konulabileceği ifade edilmişti. Karadağ'ın bağımsızlığını 12 Haziran 2006'da tanıyan Türkiye, ülkeyi tanıyan 7. ülke olmuştu. 2008'de Türkiye vatandaşlarına vize serbestisi getirildi. 2025 Şubat ayında yayınlanan resmi verilere göre Karadağ her yıl yaklaşık 320 bin Türk vatandaşı ziyaret ediyor. Karadağ İçişleri Bakanı Saranoviç, 2025 yılı sonunda ülkede geçici ya da kalıcı oturum izni olan 100 bin yabancının 13 bininin Türk olduğunu açıklamıştı.
0: %15'lik bir oran hiç de az değil. Yatırım için gidenler bir hayli fazla, mülk alıp da oturum alanlar bir hayli fazla, tatil için gidenler bir hayli fazla, Türkiye Cumhuriyeti'nden Karadağ'a gidenler, ancak işte onlar 1 Kasım'dan itibaren şimdi ne yapacağız diye kara kara düşünüyor. Efendim Japonya'ya geçelim, çünkü düşen doğum oranına karşı geliştirdiği bir uygulama var. İlk sonuçlarını da verdi. Tokyo yönetiminin kullanımına sunduğu yapay zeka destekli uygulama sayesinde 265 çift evlendi.
1: Doğum oranlarındaki düşüşe çözüm arayan Tokyo yönetimi yapay zeka flört uygulaması geliştirdi. Yüzlerce kişiyi evlendirdi. 2024 yılında Japonya'da kullanıma sunulan Tokyo Emusubi adlı uygulama, evlilik amacıyla tanışmak isteyenleri yapay zeka yardımıyla eşleştiriyor. Sistemin evlenmek isteyen ancak eş bulma sürecine aktif olarak katılmayan kişileri teşvik etmeyi amaçladığı belirtiliyor. Tokyo yönetimi uygulamanın sadece ciddi evlilik amacı taşıyanları bir araya getirmesi için de sıkı kurallar koydu. Başvuru yapan yaklaşık 36 bin kişiden yalnızca şartları sağlayanlar sisteme kabul edildi. Öncelikle başvuru sahiplerinden resmi olarak bekar olduklarını belgelemeleri gerekiyor. Çevrimiçi mülakata katılmaları ve belirlenen kriterleri karşılamaları isteniyor. Bugüne dek 265 çifti evlendiren uygulamanın 30 Haziran itibarıyla 16 bin aktif üyesi bulunuyor.
0: Evet, diğer ülkelere de örnek olabilir, gördüğünüz gibi Tokyo bu sayede bol miktarda evlilik de yaşıyor. Ve tüp bebek tedavisi görenlere fikir verebilecek çarpıcı bir araştırmanın detaylarına bakalım. Malum bu tedavi çiftleri ekonomik olarak da zorlayan bir süreç. Ek tedavilerse faturayı daha da katlıyor. Ünlü tıp dergisi Lancet bu ekstra tedavilerin ne kadar etkili olduğunu araştırdı. Öznur Karslı Çetiner'in haberinden bizler de öğreniyoruz. İzleyelim, bir küçük ara, saat başında beraberiz.
2: 85 çalışma ele alınmış. Ortaya çıkan sonuç, maliyet getiren bu tedavilerin gebelik şansını arttırmadığı yönünde. eve bebeğe

0: ek götürme şansını arttırdığı söylendiğinde gerekirse borç alarak aileler buna onay verebiliyorlar.
1: Ünlü tıp dergisi Lancet, tüp bebek tedavisinde uygulanan o ek tedavilere dair çarpıcı bir araştırma yayınladı. Araştırmaya göre çiftlere önerilen ekstra tedaviler fayda etmiyor.
0: Biz biliyoruz ki bunların çoğu, bu tedavi yöntemlerinin çoğu hastanın gebelik şansını arttırmıyor.
1: Tüp bebek tedavisinde sadece ilacın maliyeti bile hastanesine göre değişmekle birlikte yaklaşık 50 bin liradan başlıyor. İlaç fiyatının yanına bir de gebelik şansını artırdığı vaat edilen destek tedaviler eklendiğinde bu bütçe 300-350 bin lirayı çok rahat aşıyor. Tüp bebek denemesi başarısız olduğunda çiftler yeniden bu paraları ödemek zorunda kalıyor.
0: Destek tedavisi diye sunulan bir takım ilaçların tedaviye eklenmesi, ki bunların hiçbirinin yararı kanıtlanmamış. Embriyoların genetik incelemesini eklediğinizde neredeyse bir tüp bebek tedavisine yakın para harcamak zorunda kalabiliyorlar aileler.
1: Peki Lancet'teki çalışmaya göre para tuzağı ek tedaviler hangileri? Tüp bebek tedavisi gören çiftlere rehber olabilecek bu araştırmaya göre etkisinin olmadığı söylenen destek tedavilerden biri PRP. Bu tedavide anne adayına damar yoluyla bazı ilaçlar veriliyor.
0: Plastik cerrahide kullanılıyor, ortopedide kullanılıyor ve kadın doğumda da gerek yumurtalığın içine, bazen rahim içine gebelik şansını arttırmak, yumurta sayısını arttırmak amacıyla uygulandığı söyleniyor. Tüm hastalara uygulanması doğru bir yaklaşım değil.
1: ERA testi de onlardan biri.
0: Rahim içinden parça alıp gebelik yerleşimi için uygun olup olmadığının değerlendirilmesi. Bir kısmı halen uygulanmaya devam ediyor, çiftlere, ailelere öneriliyor.
1: Daha tüp bebek tedavisi başlamadan kortizon ve aspirin desteği verilmesi de maliyeti arttıran etkisiz işlemlerden.
0: Bilimsel tedavi ile sağlıklı bir embriyo elde ettiğinizde gebelik şansınız her zaman daha yüksek.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Edirne 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 38, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.

0: Efendim gün başlıyor, oradasınız. Habertürk'tesiniz. Saatimiz 8'i gösteriyor. 29 Temmuz çarşamba sabahındasınız ve yine bir operasyon, bir soruşturma haberi son dakika olarak az evvel paylaşmıştık. Detaylara bakacağız şimdi. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik efendim bir soruşturmanın haberi bu. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş gözaltına alındı. Detaylar için Habertürk muhabiri Alihan Tok telefon hattımızda ve bize son dakika gelişmesini aktaracak. Alihan.
1: Evet Murat Güloğlu, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında yapı ve iskan ruhsatlarının verilmesi sırasında rüşvet ve itikap eylemleri gerçekleştirildiğine dair tespitler üzerine bu sabah yeni bir dalga operasyon başlattı. Başsavcılık belediye iştiraki kent AŞ üzerinden müteahhitlere toplam 1 milyar 78 milyon liralık paravan danışmanlık sözleşmeleri imzalandığını, bu sözleşmeler kapsamında 361 milyon lira tahsil edildiğini tespit etti. Ruhsat süreçlerinin aynı zamanda kriptolu e-postalarla Excel tablolarıyla yönlendirildiği, büyük projelerde ise elden dolar alındığı öğrenildi. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Aslında 3 ayrı suçtan soruşturma var. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Soruşturmanın ihbarlar, mağdur beyanları ve etkin mahiyette beyanda bulunan şüphelilerin ifadeleri üzerine derinleştirildiği bildirildi. Belediye Başkan Yardımcısı, Başkan Danışmanı, Özel Kalem Müdürlüğü, Kent AŞ yönetimiyle bazı birim amirleri ve belediye personelinin de ruhsat süreçlerindeki eylemlerinin incelendiği belirtildi. Aslında burada uygunsuz yapılara ruhsat sürecini Kent AŞ'nin yönettiği, yani Başsavcılığın açıklamasına göre yapı ruhsatı verilmesinde resmi bir yetkisi bulunmayan Kent AŞ çalışanlarının belediyedeki ruhsat işlemlerini yönlendirdiği tespit edildi. Kent AŞ görevlilerin kriptolu ve kapalı devre e-posta sistemi üzerinden bir iletişim ağı kurduğu, ada ve parselleri farklı renklerle sınıflandıran Excel tabloları hazırladığı, yani burada ruhsat verecekleri zaman işte orada bir iskan projesi olacağı zaman burada ada parselleri farklı renklerde sınıflandırdılar. Excel tabloları hazırlandı ve bu tablolar üzerinden Üsküdar Belediyesi personeline talimat veriliyor ve yapı ruhsatı süreçleri Kent AŞ tarafından koordine ediliyor. İşte bu belirlemeden sonra bu operasyon yapıldı ve müteahhitlere 1 milyar lirayı bulan paravan sözleşmeler imzalatıldığı burada yer alıyor. MASAK verilerine göre Kent AŞ ile müteahhitler arasında toplam bedeli 1 milyar 78 milyon liraya ulaşan çok sayıda danışmanlık hizmeti sözleşmesi imzalandı. Savcılık bu sözleşmelerin paravan nitelikte olduğunu ve ruhsat almak isteyen müteahhitlerden para tahsil edilmesinde kullanıldığını değerlendirdi. Yani bu 1 milyar liralık bir danışmanlık hizmeti sözleşmesi var. İmzalanan savcılıkta bu sözleşmenin paravan nitelikte bir ruhsat almak isteyen müteahhitlerden para tahsil edilmesinde kullanıldığını değerlendiriyor. Ve soruşturma kapsamında söz konusu sözleşmeler üzerinden bugüne kadar 361 milyon 392 bin lira tahsil edildiği bildiriliyor. Paranın uygunsuz yapılara yapı ruhsatı almak isteyen müteahhitlerden baskı yoluyla alındığına ilişkin tespitlerin olduğu da yer aldı.
0: Evet.
1: Mağdur beyanları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü raporlarıyla desteklendiği de açıklanıyor. Burada uygunsuz yapılar için talep edilecek iskan bedeli toplantılarda belirlendiği de yine savcılığın aslında verdiği bilgi arasında. Savcılık açıklamasında iskan ruhsatlarını vermekle yetkili birim Yapı Kontrol Müdürlüğü olmasına rağmen süreçlerin Kent AŞ Genel Müdürlüğü Başkanlığı'nda yapılan toplantılarda kararlaştırıldığı belirtiliyor. Yani her inşaatın mevzuata aykırılık derecesine göre müteahhitlerden ne kadar menfaat talep edileceğinin işte bu toplantılarda belirlendiği de kaydedildi. Gözaltına alınan 11 adrese operasyon yapıldı. Burada 6 gözaltı var. Elde edilen bu saydığım deliller doğrultusunda Başsavcılık İstanbul Başsavcılık Koordinasyonu'nda yürütülen operasyonda İstanbul Emniyet Müdürlüğü 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ve burada Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu,
0: evet,
1: Mimar Burçin Çevik ve iş takipçisi Adem Altıntaş'ta müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan gözaltına alındı.
0: Alihan Tok, çok teşekkür ediyoruz. Evet, yine bir son dakika soruşturmasıyla yine başladık efendim. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'ne yönelik bir soruşturma bu. Arkadaşlarımız detayları aktarıyor. İşte gördüğünüz gibi Alihan Tok son söyledikleri ve ayrıntılar oldukça önemli. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş başta olmak üzere 6 kişi gözaltına alınmış durumda. Detayları yeni görüntülerle paylaşacağız. Yeni bir gün, yeni bir günün sabahı ve yine bir CHP'li belediyeye yönelik olarak operasyonun haberini aktardık. Sizlere aktarmaya da devam edeceğiz. Efendim, bir taraftan Türkiye'mizin akciğerlerinden yangın haberleri gelmeye devam ediyor maalesef. İzmir Menemen'deki makilik alandan alevler yükseldi. Gecenin karanlığını aydınlatan görüntüler. Haykıran Belen mahallelerinden maalesef iki mahalle arasındaki makilik alanda bir yangın çıktı ve alevler hızla büyüdü. Rüzgar yangının etkisini daha da arttırdı maalesef. Bölgeye İzmir Orman Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda araç gönderildi. Karadan müdahaleler, arazözler ve tomalarla başladı. Gün aydınlandıkça elbette havadan müdahale de başladı efendim. Ancak hali hazırda söndürülebilmiş değil, müdahale sürüyor. Efendim, geceden sabaha yansıyanlara şöyle bir göz atalım. Bir haber turuna çıkalım. Memlekette ne olmuş ne bitmiş? İlk durak Hatay Reyhanlı. Reyhanlı'da oto yedek parçası deposunda bir yangın çıktı maalesef. Alevlerin büyümesi üzerine itfaiye hemen devreye girdi. Şans eseri yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadı ancak 8 kişi dumandan etkilendi. Alevlerin neden çıktığı araştırılıyor şimdi. Hatay'dan geçelim Mardin'e. Artuklu ilçesinde bir araçla kamyon kafa kafaya çarpıştı. Bölgeye giden ekipler kazada maalesef 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. 6 kişi ise yaralı ve yaralıların hastanede tedavisi sürmekte bu kazada. Yalova'ya geçelim. Bir operasyon söz konusu. Polis ekipleri 2 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenlemiş durumda Yalova'da. Biri kırmızı bültenle aranan 3 şüpheli de yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Evet, saatimiz 8'i 7 geçerken artık sürece ilişkin olarak detaylıca haberlere bakma zamanı. Çünkü efendim süreç giderek hızlandı ve daha da hızlanacak gibi gözüküyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi ile ortak bir basın toplantısı düzenledi. Ve bu toplantıda terörsüz Türkiye sürecine dair konuştu. Erdoğan, Irak'la yakın diyaloğun olduğunu belirtiyor. Terör sorununun her iki ülkeye de ağır bedeller ödettiğinin altını çiziyor.
2: Bölgemizin artık savaş, terör ve çatışmayla değil, kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz.
3: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefini bu sözlerle değerlendirdi. Iraklı makamlarla yakın diyalog halinde olunduğunu söyledi. Terör sorununun her iki ülkeye de olumsuz etkisi olduğunun altını çizdi.
2: Terörsüz Türkiye sürecimizin ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için

0: Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog halindeyiz. İnşallah her iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkartacağız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi Beştepe'de kabul etti. Zeydi'yi resmi törenle karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Ardından ikililer kameralar karşısına geçti.
0: İran, Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunduk. Bu savaş ortamı bizleri sadece savunma konusunda değil, enerji ve ulaştırma alanlarında da işbirliğimizi derinleştirmeye sevk ediyor. Kalkınma yolu projesinin mevcut gelişmeler karşısında her zamankinden daha önemli hale geldiğini görüyoruz.
1: Cumhurbaşkanının gündeminde su yönetimi ve ortak ticaret hacmi hedefi de vardı.
0: Su konusunu akılcı, bilimsel ve insani temelde daimi bir işbirliği alanı olarak görüyoruz. Irak'la geçtiğimiz yıl 17 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi çok daha ileri seviyelere taşımak istiyoruz.
1: Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin ziyareti kapsamında Türkiye ile Irak arasında askeri eğitim, spor, sanayi ve ulaştırma alanlarında 5 anlaşma imzalandı.
2: Peki DEM Parti ne diyor? Olan bitene sürecin hızlandırılması gerektiğini sürekli olarak ifade ediyorlardı ve DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları çerçeve yasada son aşamaya gelindiğini söyledi artık. Çerçeve yasanın çıkması yeni bir aşamanın başlangıcıdır diyor Hatimoğulları. Bütün siyasi partilerin barışın kapısını açacak yasanın çıkması için elini taşın altına koyması tarihi önemde ifadesini kullanıyor.
3: Çerçeve yasa için artık son düzlüğe girilmiş durumda. Bu tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir konu. Ve dar, polemikçi, birbirini yıpratan, sürece dönüşmemesi için herkesin büyük bir sorumlulukla davranması gerekiyor. Bütün siyasi partilerin bu tarihsel sorumlulukla hareket ederek barışın kapısını açacak bir yasanın çıkması için elini taşın altına koyması son derece tarihidir ve önemlidir.
4: Çerçeve yasa için son düzlük vurgusu yaptı. Dönüş meselesi dar yorumlanmamalıdır dedi.
3: Dönüş sınırların kapısından geçmekten ibaret değildir. Dönüş sürgündekinin ülkesine, cezaevindekinin ailesine, KHK'lının ihraç edildiği mesleğine, kayımla iradesi alınan halkın ve seçilmişlerin belediyelerine, yargılananların siyasal hayata dönmesi demektir.
4: DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Meclise sunulması beklenen çerçeve yasa ile ilgili İmralı için ayrı bir parantez açtı.
3: Çerçeve yasadan beklenti nettir. Barışın yönünü günlük siyasetin rüzgarına bırakmamak. Bu süreci ileriye taşıyabilmesinin olanakları açılmalıdır. Herkes artık İmralı'ya gidebilmeli. İmralı ziyaretinde üzerinde konuşulan, ortaklaşılmış, mutabık kalınmış her şeyin bu yasaya yansıması lazım.
2: Evet, çerçeve yasa üzerine çok konuşuluyor, tartışılıyor. DEM Parti'den de sürekli olarak bir ifade geliyordu, hatta MHP'de dahil olmak üzere, ama hani vatandaşlar, kamuoyu, toplum ya da siyasi partiler dahi ne kadar bu konu hakkında bilgi ve fikir sahibi, o pek bilinmiyor. Ama süreç nasıl ilerleyecek? Hızlandı. Peki yasanın niteliğinde içinde ne var? Bütün bunlar herhalde zaman içinde, yani şu birkaç gün içinde bizlere de söylenir. Yani kamuoyunda söylenir. Efendim, Ahbap Derneği soruşturmasına geçelim. Çünkü gözaltına alınan 13 şüpheli vardı. Onların işlemleri sürüyor. Öte yandan savcılığın bilgi sahibi olarak ifadeye çağırdığı, aralarında gazeteci ve oyuncuların da olduğu bazı isimler de savcılıkta ifade veriyor, biliyorsunuz. O ifadelerinde detayları ortaya çıkıyor.
1: Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarının aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma devam ediyor. Gözaltındaki Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran dahil 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin mal varlığı idaresine TMSF kayyum olarak atandı.

Savcılığın bilgi sahibi olarak ifadeye çağırdığı isimlerden Gülben Ergen, Uğur Dündar, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin adliyeye geldi. Gülben Ergen ifadesinde 6 Şubat depremi sonrasında AFAD, Kızılay ve Ahbap Derneği'ne bağışta bulunduğunu söyledi. Ahbap Derneği'ne özel olarak bir yönlendirmem olmadı dedi. Toplanan yardımların akıbetiyle ilgili bilgiye sahip olmadığını belirten Ergen, yapmış olduğum yardımların amacı dışında kullanıldığı hususunda kendimi vicdanen rahatsız ve mağdur hissediyorum ifadelerini kullandı. Oyuncu Elçin Sangu da deprem sonrası yardım faaliyetlerine katılmak amacıyla Ahbap Derneği'ne başvurduğunu anlattı. Valilik onaylı olması ve birçok kamu kurumuyla işbirliği yapmasından dolayı oluşan güven nedeniyle Ahbap Derneği'ne 100 bin lira

0: Şarkıcı Hayko Cepkin de Ahbap Derneği'ne bağışta bulunmadığını, bulunulması için çağrı yapmadığını belirtti. Haluk Levent'i uzun yıllardır tanırım ve maddi konularda kendisine güvenmem dedi. Haluk Levent'in kendisini sadece derneğin görünen yüzü olarak tanımladığını, iş ve işlemlerinin kendisinden bağımsız olduğunu anlattığını söyledi.
1: Tabii bakıldığı zaman Haluk Levent'in özellikle o süreçte gazeteciler ya da işte toplumda ön plana çıkan kişilerle olduğu kadar siyasetçilerle de ciddi anlamda ilişkisi ve fotoğraflarını da hep beraber görmekteyiz. Bakalım iş oralara gidecek mi, onu da görürüz. Gülerek babam halletti dedi. Akşam gazetesinin manşet haberi efendim, bir özel haber. Gülistan Doku soruşturması şüphelisi Umut Altaş'la Amerika'daki cezaevinde görüşülmüş, savcıya gönderdiği itiraf mektubuna ulaşmış akşam gazetecisi efendim. Yavuz Atalay akşam temsilcisi Amerika'da aranırken Umut Altaş'a ulaşan ilk isim olmuştu deniyor. Firari şüpheli birkaç gün sonra da gözaltına alınmıştı. Detaylara bakalım. Türkiye'nin iade talep ettiği Umut Altaş'la kaldığı cezaevinde 3 saatlik bir görüşme yaptık. Başında takke, üzerinde siyah bir tişörtle geldi. Sürekli titriyordu ve 2 ay öncesine göre bir hayli zayıflamıştı. Detayları dikkat çekici. Tunceli Başsavcısına bir itiraf mektubu yazdığını söyledi. O mektupta valinin oğlu Türkay Sonel, bir kızı öldürdüm dedi. Baban ne yaptı diye sorunca da gülerek o halletti zaten cevabını verdi yazıyor idi. Bu arada arabada kan kokusu vardı detayı dikkat çekiyor. Umut Gülistan'ın kaybolduğu 5 Ocak 2020'de yaşananları mektupta şöyle anlatmış. Arabadaydık, bir polis telsizi anonsu geldi. Bir süre sonra beni indirdi, 15-20 dakika sonra geldi, bin arabaya dedi. Savaştan çıkmış gibiydi. Umut mektupta yazmamıştı ama görüşmede o anı, arabada kan kokusu vardı diyerek anlattı deniliyor efendim. Ve bir taraftan da Umut Altaş hali hazırda Pensilvanya'da gözaltı işlem merkezinde tutuluyor. Vali Tuncay Sonel ise soruşturma yeniden açılınca biliyorsunuz tutuklanmış idi. Akşamın bu özel haberinde manşetten sizde paylaştık. Peki detaylara bakalım. Şimdi Gülistan Doku soruşturmasının baş şüphelilerinden, az evvel de söyledim, eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'le koruması ve eski polis 4 suçtan daha tutuklandı. Savcılığın tutuklamaya sevk yazısından ve şüphelilerin ifadelerinden detaylar ortaya çıktı.
2: Gökhan Ertok'u komiser olarak biliyordum. Kendince mizansen yapıp beni kandırmıştır dedi. 4 suçlamayla daha tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'le koruması ve eski polisin ifadeleri ortaya çıktı. Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında incelenen dijital materyallerde başka suçların izi çıktı. Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'le koruması Şükrü Eroğlu ve eski polis Gökhan Ertok, nitelikli yağma, kişi hürriyetinden yoksun kılma, bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme ve bozma ve kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi suçlarından da tutuklandı. Ankara'da gözaltına alınan iki şüpheliden Sefa K. de tutuklandı. Tutuklu sayısı 16'ya yükseldi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tutuklamaya sevk yazısına göre Tuncay Sonel, Gökhan Ertok'a sosyal medyada kendisi aleyhine paylaşım yapanların tespiti için talimat vermişti. Bu kişiyi bulduğunda ise gereğini yaparsınız kardeş diye mesaj göndermişti. Ertok bu kişinin evinde arama yapıp darp edilmiş bir fotoğrafını yollamış. Mevcutlu savcılığa çıkardık, cep telefonunu kopyaladık, ön ve arka kamera izleyebiliyoruz. Evine de iki böcek yerleştirdik demişti. Yine savcılığın sevk yazısına göre Gökhan Ertok, sosyal medya kullanıcısı yabancı uyruklu kadını Samsun'da bulup yurt dışına göndermiş, el koyduğu telefonun yerine takip edilen bir telefon vermiş, bunun için de Sonel'den para almıştı. Başsavcılık, şüphelilerin hukuka ve kanuna mutlak aykırılık teşkil eden, kamu gücünü araç kılan karanlık bir ilişki ağı kurduklarını belirtti. Şüpheli Tuncay Sonel savunmasında Gökhan Ertok'u komiser olarak bildiğini öne sürdü.
3: Gökhan Ertok'u komiser olarak biliyordum. Resmi işlerde görev aldığını düşünüyordum. Bana hakaret eden iki sosyal medya hesabının yalnızca aidiyetinin tespitini istedim. Bunun dışında herhangi bir talebim olmadı. Anne ve babadan varlıklı bir aileyiz. Zaman zaman ihtiyaç olunca harçlık gönderdiğim oldu. Gökhan isimli şahıs kendince mizansen yaparak beni de kandırmıştır. Bununla ilgili de kendisinden şikayetçi oldum.
2: Gökhan Ertok da ifadesinde kimseyi darp etmediğini fotoğrafı

0: fotoğrafını çekmediğini öne sürerek "Bu tamamen uydurma bir durum. Kurguyla, senaryoyla bunu oluşturdum. Para almak için yaptım." dedi.
1: Evet, soruşturma devam ediyor ve derinleştikçe yeni detaylar ortaya çıkmakta. Elbette ki tez zamanda bulunmasını arzu ediyoruz. Efendim, Hürriyet'ten bir haber başlığıyla devam edelim. Yine mahkeme, adalet, buyurunuz. Meclis lokantasındaki taciz davasında gerekçeli karar açıklandı. Önce bir olayı hatırlayalım. Meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi lokantasında staj yapan lise öğrencilerine yönelik sarkıntılık ve taciz iddiasıyla açılan davada verilen kararın gerekçesi evet açıklandı. Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi lokanta çalışanı 5 sanıktan 4'üne sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı, çocuğa karşı cinsel taciz suçlarından 2 yıl 3 ay ile 7 yıl 4 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verirken bir sanığa da beraat ettirmişti. Gerekçeli kararda sanıklara ceza verilirken suçun işleniş şekli, suç konusunun önem ve değeri, sanığın güttüğü sayık, sanığın meclis çalışanı olması, suçun birden fazla nitelikli hal ile işlenmesi göz önüne alınarak temel ceza tayin edilirken alt sınırdan bir miktar uzaklaşılması yoluna gidildiği anlatıldı. Sanıkların kamu görevinin sağladığı kolaylıktan faydalanması suretiyle eğitici yükümlülüğü bulunması ve suçu birden fazla işlemesi nedeniyle de zincirleme suç hükümlerinin uygulanarak verilen cezaların arttırıldığı belirtildi deniyor. Öte yandan sabıka kaydı bulunmayan sanıklara cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri göz önünde bulundurularak iyi hal indirimi yapıldığı da aktarılıyor denilmiş. Genelde hani kravat takılınca bir de şöyle başınızı sağa doğru eğince bir indirim zaten çoğu zaman geliyor efendim. Dolayısıyla gerekçeli kararda da aşağı yukarı detayları hep beraber gördük ve duyduk. Maalesef meclis çatısı altında yaşanmış idi bu ülkede. Evet, devam edelim. Saatimiz 8.22'yi gösterirken lise ve üniversite tercih dönemleri adaylar için kritik önem taşıyor. Sadece adaylar için değil, aslında aileler için de taşıyor malum. Milli Eğitim Bakanlığı bu süreçte öğrencilere bilimsel ölçüm araçlarıyla destek vermekte. Mesleğe yöneltme testleri, ilgi ve yetenekleri analiz ederek tercih sürecine rehberlik etmeyi amaçlıyor.
2: Mesleki gelişim sürecinde çocukların belirli zamanlarda karar vermeleri icap eder. Biz özellikle bu karar verme noktasına geldiklerinde kendileri hakkında nesnel, bilimsel ve güçlü verilerle farkındalıklarını artırmaya çalışıyoruz.
3: LGS'nin ardından şimdi sıra YKS tercih sürecinde. Peki tercihlerde neler ön planda olmalı? Milli Eğitim Bakanlığı mesleğe yöneltme testleriyle öğrencilere destek sağlıyor.
2: Mesleği bir gelişim süreci olarak değerlendirdiğinizde bundan önce de, yani son kararı vermeden önce de bireylerin farkındalıklarının yüksek olması lazım.
3: Bakanlık uzmanları her biri farklı içerik ve nitelikte ölçüm testleri hazırladı. Öğrencilerin kendi niteliklerini, becerilerini ve hedeflerini ölçmeleri amaçlanıyor.
2: Üniversiteye ait karar vermeleri gerektiğinde hangi yükseköğretim programının kendileri için daha doğru olacağına, onları daha kendileriyle uyumlu bir geleceğe taşıyacağına ait karar verirken bilimsel bir geri bildirim sunan ve kendilerine ait farkındalıklarını artırmaya çalıştığımız ölçme araçları.
3: Mesleğe yöneltme testleri meslek lisesine girecek ya da meslek lisesindeki 9. sınıf öğrencileri de kapsıyor. Öğrenci testte kendine uygun bölümü seçiyor. Mesleğe yöneltme testleri mesleklerehberlik.map.gov.tr adresi üzerinden yapılıyor. TC kimlik numarasıyla kendisine uygun testi çözenler sonuçları değerlendirmek için rehberlik öğretmenine başvurabiliyor.
1: Efendim, bir haber başlığı buyurunuz. Yine önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak Türkiye'miz. UNESCO İstanbul'da toplanacak deniyor. Haberi Milliyet'ten paylaşalım. Türkiye UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 49. oturumuna ev sahipliği yapacak denilmiş. Güney Kore'nin Busan kentinde gerçekleştirilen 48. oturumda oy birliğiyle alınmış bu karar. 27 Haziran 7 Temmuz 2027, yani önümüzdeki yıl İstanbul'da düzenlenecek bu toplantı. Ve başkanlığını da Türkiye'nin UNESCO daimi temsilcisi Büyükelçi Mustafa Yurdakul yapacak imiş. Önce işte Güney Kore'de alınan bir karar ve önümüzdeki yıl yine İstanbul'da gerçekleştirilecek. Peki efendim, devam edelim yolumuza. Bir sıcak haber: sabah saatlerinde İstanbul'da bir midibüs devrildi. Sarıyer Tem Otoyolu'nda Beşiktaş ayrımında gerçekleşti bu olay.

0: Olay maalesef henüz bilinmeyen bir nedenle devrildiği ifade ediliyor. Bölgeye de çok sayıda ekip gönderilmiş durumda. Trafikte tabii ki bir sıkışıklıkta söz konusu. İlk gelen bilgilere göre çok sayıda yaralı söz konusu efendim. Çalışmalar an itibariyle sürmekte. Bir midibüsten bahsediyoruz. Bir yaklaşık 30 kişi oluyor biliyorsunuz. Bilinmeyen bir nedenle devrildi. Yani İstanbul'da yol alırken nasıl ne şekilde devrildi diye düşünüyoruz. Muhtemelen dikkatsizlik ve aşırı hız. Görmektesiniz efendim o devrilme anı ve tabii ki trafikte durma noktasına geldi. Can kaybının olmadığı gelen ilk bilgiler arasında ama çok sayıda yaralı da söz konusu. Bakalım neden, ne şekilde döndü, daha doğrusu devrildi. Herhalde evet, o sağ tarafa dönecekti de son anda kıvırdı direksiyonu, dönemedi mi? Bütün bunlar olurken bir kaza gerçekleşti maalesef. Acil şifalar dileyelim ama dediğimiz gibi bilgiler ve görüntüler oldukça sizinle paylaşacağız. Evet, İstanbul'daki bu sıcak haberden Japonya'ya gidelim. Çünkü biliyorsunuz bir 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya'nın güneybatısında Kumamoto eyaletinde gerçekleşti bu deprem. Depremin ardından da bir alışveriş merkezinde patlama ve çökme yaşandı. Japonya Başbakanı 13 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı 7.1 büyüklüğündeki depremde.
1: Japonya'nın güneybatısı 7.1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Can kayıpları bildirildi. Onlarca kişi yaralandı. Merkez üssünün Kumamoto eyaleti açıkları olduğu açıklanan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Sarsıntının ardından büyüklükleri 4 ile 6.1 arasında değişen artçı depremler kaydedildi. En büyük yıkımsa Kumamoto eyaletindeki İon alışveriş merkezinde yaşandı. Depremin ardından meydana gelen patlamayla binanın ikinci katı çöktü. Çok sayıda kişinin enkaz altında ve bina içinde mahsur kaldığı bildirildi. Deprem nedeniyle çok sayıda bina ağır hasar aldı. Bazı binalarda yangın çıktı. Köprülerle karayollarında ciddi hasar oluştu. Tren seferleri durdurulurken binlerce ev elektriksiz kaldı. Yaklaşık 300 bin kişiden belirlenen tahliye bölgelerine gitmeleri istendi. Kısa süreli tsunami uyarısı ise daha sonra kaldırıldı. Japon hükümeti hasarı değerlendirmek için kriz yönetim merkezi kurdu. Başbakan Sanae Takaichi arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla 3600 askerin bölgeye sevk edildiğini duyurdu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı merkez üssüne yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Sendai Nükleer Güç Santrali'nde herhangi bir hasar ya da güvenlik sorunu tespit edilmediğini açıkladı. Artçı sarsıntılar bölgede etkisini sürdürürken ekiplerin enkaz altındaki kişilere ulaşmak için çalışmaları sürüyor.
0: Maalesef özellikle bu dönemde depremler giderek fazlalaştı. Hiç de az değil büyüklüğü 7.2, 7.5, işte son deprem 7.1. Umarız ki tez zamanda biter efendim ve bir taraftan da Avrupa ülkelerine bakalım. Çünkü orman yangınlarıyla zorlu bir mücadele içindeler. Mesela Fransa. Fransa'da alevler Bordo kentine ulaşmış durumda. Türkiye'den yangınlarla mücadele için 2 yangın uçağı bölgeye gönderildi. Macron Türkçe bir paylaşımla Türkiye'ye teşekkür etti.
2: Alevler dört bir yanı sarıyor. Kontrol altına almak giderek zorlaşıyor. Fransa ve İspanya'nın orman yangınlarıyla zorlu mücadelesi sürüyor. Yangınlar Fransa'nın Bordeaux kentinin dış mahallelerine 15 kilometre uzaklığa kadar yaklaştı. Bölgeden yaklaşık 220 bin kişi tahliye edilirken 42 bin hektarlık alanın küle döndüğü, 200'e aşkın evinse kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Fransa İçişleri Bakanlığı yangının bağımsız şekilde hareket ettiğini ve her yöne yayıldığını açıkladı. Yangın söndürme çalışmaları kapsamında Türkiye'den Fransa'ya yardım eli uzandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'nın ardından Fransa'ya da 2 yangın söndürme uçağı gönderdiklerini belirtti. Türkiye'ye teşekkür mesajı paylaşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türk bayrağıyla "Teşekkürler Türkiye" ifadesini kullandı. Orman yangınlarıyla mücadele eden bir diğer ülke ise İspanya. Başkent Madrid yakınlarındaki yangına müdahale sürerken Avila ve Toledo bölgelerinde

0: ilerinde çıkan yangınlarda yaklaşık 77 bin hektarlık alanın etkilendiği tahmin ediliyor. Yaklaşık 105 bin kişinin yangınlar nedeniyle tahliye edildiği belirtiliyor. İklim uzmanlarına göre insan kaynaklı iklim değişikliği bu yangınları başlatan kıvılcımların doğrudan nedeni olmasa da yangınların daha hızlı yayılmasına neden oluyor.
1: Evet, geçtiğimiz yıllarda bizim yaşadığımız süreci yaşıyor. Özellikle İspanya ve Fransa işte gördüğünüz gibi bitmeyen yangınlarla mücadele etmek durumundalar. Bizde de yangınlar var. İlerleyen dakikalarda paylaşacağız ama AFAD'a ilişkin bir başlık var. 5 kıtada 85 ülkede umut oldu deniyor AFAD için. Yeni Şafak'tan paylaşalım. AFAD biliyorsunuz Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve AFAD koordinasyonunda yürütülen uluslararası insani yardım çalışmalarıyla bugüne kadar 5 kıtada 85 ülke ve topluluğa destek sağladı deniyor. Ağırlıklı olarak gıda, sağlık, barınma ve temel yaşam malzemelerinin yanı sıra nakdi yardım, lojistik destek ve arama kurtarma ekipmanları da ulaştırılmakta. Türkiye'nin en kapsamlı uluslararası yardım operasyonlarından biri Gazze için gerçekleşti. Bölgeye 14 uçak, 21 gemiyle yaklaşık 110 bin ton insani yardım malzemesi gönderildi ve AFAD ile Türk Kızılay tarafından toplamda 7,5 milyon dolarlık nakdi destekte sağlandı Gazze için. Afganistan'a 25 iyilik treni ve 6 uçakla insani yardım ulaştırıldı. Türkiye'ye bugüne kadar yaklaşık 14 bin yardım tırı da sevk edildi. Öte yandan Sudan, Pakistan, Somali, Lübnan, Bangladeş ve Bosna Hersek'e de gıda, çadır, konteyner, ev ve temel ihtiyaç malzemeleri gönderildi. Son olarak biliyorsunuz Venezuela aynı şekilde yardım malzemeleri, İspanya'daki sel felaketinin ardından da temizlik araçları ve atık konteynerlarla destek sağlandı deniyor. 5 kıtada 85 ülkede umut oldu şeklindeki bu haber başlığında AFAD'ın yaptıklarını hep beraber gördük ve duyduk efendim. Ve dediğim gibi Avrupa'da orman yangınları devam ediyor. Fransa'da yaşananları hep beraber gördük. Türkiye'de de orman yangınlarıyla mücadele sürmekte sıcak hava ve şiddetli rüzgar yangınları maalesef arttırıyor.
2: Antalya'nın Kaş ilçesinde dün sabah saatlerinde çıkan orman yangını devam ediyor. Üzümlü mahallesindeki ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Gün boyu ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam etti. Bölgenin sarp kayalık olması çalışmaları zorlaştırdı. Alevlerle mücadele sürüyor. Adıyaman'da ise otluk alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.
3: Şu an için durum kontrol altında gözüküyor. Toplam 21 araç, 96 personel ile birlikte yangın söndürme faaliyetlerimiz devam ediyor. Şu anda örtü yangını şeklinde.
2: Manisa'nın Kula ilçesinde ise makilik alan alevlere teslim oldu. Çıkan yangın hızla yayıldı. Alevlere 10 arazöz, 1 paletli dozer ve 3 su tankeriyle müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı. Ancak yaklaşık 400 dönümlük alan zarar gördü.
1: Evet, geçtiğimiz yılları oranla daha az orman yangını haberi veriyoruz ama yaz devam ediyor, dikkatli olmak lazım. Zaten Bakan Yumaklı'dan da konuya ilişkin olarak sürekli olarak bir sosyal medya paylaşımı gelmekte. Efendim, Sabah gazetesinden bir haberle İsrail'e doğru ilerleyelim. Çünkü işgalci Yahudiler denilmiş, köy köy terör estiriyor. Katil İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler işgal altındaki Batı Şeria'da şiddet eylemlerini sürdürüyor deniliyor Sabah'ta. Terörist İsrail güçleri ve gaspçı Yahudiler geçtiğimiz cuma gününden bu yana saldırılarını artırarak onlarca ev, araç ve araziye ateşe verdi denilmiş. Bölge bölge, köy köy yaşananları anlatıyorlar. Özellikle gerçek mermi ve ses bombalarıyla saldırıyorlarmış. Bir Filistinli genç bacağından vurulmuş. 3 ev yıkılmış, yakılmış efendim. Kimi köylerde bir bedevi topluluğuna da saldırmışlar. Darp edilen 2 Filistinli hastaneye kaldırıldı deniliyor. Yine İsrailliler aynı bölgede Filistinlilerin araçlarına taşlarla saldırdı denilmiş. Bir eve de el koymuşlar. Öte yandan hayvanlar da çalınıyormuş. Gerçek mermilerle özellikle ateş açıyorlarmış. İsrail ordusu Batı Şeria'da Kur'an yayını yapan Hüda Kur'an-ı Kerim adlı radyonun

0: Ekipmanlarına da el koymuşlar ve istasyonu kapatmışlar. İşgalci Yahudiler köy köy terör estiriyor başlıklı haberde. İşte gördüğünüz üzere toplu bir saldırı ya da bombardıman olmasa da böylesi güçler tarafından köy köy maalesef terör estirilmekte bu süreçte Filistin'de, Gazze'de. Ve Netanyahu'ya bir tepki yine geldi. Önemli bir tepki Hollywood yıldızı Mark Ruffalo'dan bu kez. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Manyak bir katil olarak bahsediyor Netanyahu'dan.
1: Just stated that Gaza is in a...
2: Hollywood'un ünlü oyuncusu Mark Ruffalo, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu eleştirdi. Netanyahu'yu manyak bir katil olarak niteledi. ABD'li oyuncu Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerima'nın görevden alınmasını memnuniyetle karşılayan Netanyahu'ya sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Mesajında, "Adaletten kaçamazsın, tarihi değiştiremezsin, sen manyak bir katilsin Benjamin Netanyahu. Her zaman böyle hatırlanacaksın" ifadelerini kullandı. Uluslararası Ceza Mahkemesi Taraf Devletler Meclisi, ciddi suistimal ve görev ihlali işlediği belirlenen Başsavcı Kerima'nın görevden alındığını duyurmuştu. Kararı memnuniyetle karşılayan Netanyahu, Han'ın kendisi hakkındaki yakalama kararlarını, dikkatleri başka yöne çekmek için koruyucu bir kalkan oluşturmak amacıyla aldığını öne sürmüştü. Kerima'nın, Mayıs 2024'te İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant için tutuklama emri talebinde bulunmuş, kendisine yönelik cinsel taciz iddialarının ortaya atılmasının ardındansa Mayıs 2025'te gönüllü olarak izne ayrılmıştı.
0: Evet, Netanyahu'ya yönelik olarak sesler yükseliyor ancak kimi cılız kimi yüksek bir perdeden özellikle eleştirilerini söyleseler de aktarsalar da Trump Beyaz Saray'ın en baş köşesinde Netanyahu'yu ağırlamaya devam ediyor maalesef. Efendim Trump ve ailesine yönelik bir taraftan da suikast tehditleri var. Son dönemde giderek artıyor. Tabi seçimler de yaklaştığı için bu haberler biraz daha fazla abartılmakta. Şimdi İran medyasında paylaşılan yapay zeka ile oluşturulan bir videoda Trump'ın eşi Melania Trump'ın günlük yaşamına ilişkin olduğu öne sürülen bazı bilgiler ve oğlu Barron'a yönelik tehdit içeren mesajlar paylaşıldı.
3: Amerikan Başkanı'nın eşi Melania Trump'ın alışveriş yapmayı sevdiği yerler belirlendi. Potansiyel suikastçıların onu nasıl hedef alabileceğine dair detaylar verildi. İran medyasında paylaşılan yapay zeka ile oluşturulan video, Amerika Birleşik Devletleri'ni alarma geçirdi. İran devrim muhafızlarıyla bağlantılı Tasnim Haber Ajansı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın eşi Melania ve oğlu Barron hakkında bir tehdit videosu paylaştı. Yapay zeka kullanılarak oluşturulan videoda Melania Trump'ın güvenlik ekibinin nasıl çalıştığı ve ona verilen güvenlik kodu gibi detaylar paylaşıldı. Sık ziyaret ettiği lüks mağazalar Melania Trump'a yapılacağı öne sürülen saldırının olası yerleri arasında gösterildi. Tehdit videosunda ayrıca Melania Trump'ın internetten de giyim alışverişi yaptığı, bu alışverişlere sızılarak kıyafetlere sinir gazı yerleştirilebileceği öne sürüldü. Moda danışmanlarının adının da verildiği videoda bu kişilerin büyük miktarda paralarla suikasta teşvik edilebileceği savunuldu. Videonun sonunda ise bu sadece başlangıç. Barron Trump bizi bekle ifadesi yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve ailesine yönelik suikast tehditleri son dönemde giderek artıyor. İran medyasında yer alan bir başka yapay zeka videosunda da Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm yönetim kadrosunun yok edildiği bir görüntü paylaşıldı. İran'ın başkenti Tahran'a da Trump'ın resmedildiği bir afiş asıldı. Afişte intikam kaçınılmaz ifadeleri yer aldı. Daha önce İsrail, İran'ın Trump'a karşı bir suikast planı hazırladığını ve bunun Washington'la paylaşıldığını öne sürmüştü. Hoping for the day.
0: Evet, gerçeğinden ayırt edilemeyen işte yapay zeka ile üretilmiş bu videolar süre gelen algı operasyonunda sosyal medyada özellikle devam ediyor efendim. Ve dolayısıyla kim gerçeği yapayından ayırt edecek durumda olamıyoruz her ne kadar bu işlerin içinde olsak da. Dikkat etmekte büyük fayda var. Sosyal medya özellikle hangi videoları, hangi fotoğrafları görürseniz hemen inanmayınız lütfen. İşte

0: Gördüğünüz gibi son yaşananları hep beraber paylaştık sizlerle. Şimdi siber suçlarla mücadeleye bakmak lazım. Bu kapsamda son 6 günde düzenlenen operasyonlarda 127 şüpheli yakalandı. 86'sı da tutuklandı. Operasyonlara dair detayları İçişleri Bakanlığı paylaşıyor. Bileşim suçlarıyla mücadele, dolandırıcılık, yasa dışı bahis ile çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına yönelik 13 ilde operasyonlar düzenlendi. 127 şüpheli yakalandı. Çalışmalarda sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden suç içerikli paylaşımlar yapan 4315 hesap tespit edildi. Ayrıca 1831 internet adresi hakkında da erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkarılması kararı alındı. Efendim devam edelim. Saatimiz 8.41'i gösterirken Milliyet Gazetesi'nden bir haber başlığı. Gofret emsal oldu deniliyor. Edirne'de 3 yıl önce Havsa'da meydana gelen kazada MA aracıyla Gofret isimli bir köpek. Evet, ağır yaralandı. Kaza sonrası bacağına platin takılan köpek 15 gün sonra öldü. Sahibi Çiğdem Arda'nın açtığı dava karara bağlandı. Edirne 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 16.975 lira maddi tazminatın sürücüyle sigorta şirketinden tahsil edilmesine hükmetti. Mahkeme sürücünün 2500 lira manevi tazminat ödemesine karar verdiği deniliyor. Kararla trafik kazasında yaralanan ve yaşamını yitiren evcil hayvanların tedavi giderlerinin sigorta kapsamında değerlendirilebileceği de yargı kararıyla böylelikle ortaya çıkmış oldu. Dolayısıyla Gofret emsal oldu deniliyor. Haberin başlığında da hep beraber görmekteyiz. Samsun'dayız. Geçen yıl sokak ortasında pompalı tüfek dehşeti yaşanmıştı. Hatırlayacaksınız. 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırının kamera görüntüleri ortaya çıktı şimdi.
1: Koşarak geldi, peş peşe tetiğe bastı. 3 kişinin yaralandığı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Olay Samsun'da geçen yıl Eylül ayında yaşandı. 69 yaşındaki Cemal Sever, oğlu ve yeğeniyle birlikte evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. O anların kamera görüntüleri ortaya çıktı. Pompalı tüfekli bir kişi Sever ailesinin 3 üyesine kurşun yağdırdı. Çevredekiler engellemeye çalıştı ancak saldırganı durdurmak kolay olmadı. 3 kişi kanlar içinde kalırken saldırgan ve yanındaki kişiler kaçtı. Olaydan sonra 4 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan Emre'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakkında nitelikli kasten silahla yaralama suçlamasıyla dava açıldı.
2: Kardeşim ve yeğenlerimin pompalı tüfekle yaralanması olayı kamera kayıtlarından da belli olduğu gibi adam öldürmeye teşebbüs durumundadır. Ancak halen asliye cezası görülmektedir. Yaptığımız itirazların sonuç alamadık.
1: Sever ailesinin yaralanan 3 üyesinin sağlık durumu iyi. Davanın 6. duruşması önümüzdeki günlerde görülecek.
0: Evet, memleketin gerçeklerini aktarmayı devam ediyoruz. Bir güzel haber, biliyorsunuz Uzungöl Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden bir tanesi yaz kış. Ve yaz sezonunda bu kez gökyüzünden sunduğu manzarayla ilgi çekmekte. Yerli ve yabancı turistler yamaç paraşütüyle eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor efendim.
1: Ladin ormanları, yaylaları, Haldezen Vadisi. Muhteşem doğasıyla Uzungöl, şimdi de paraşüt turizmiyle ilgi çekiyor. Karadeniz'in turizm merkezlerinden Trabzon'daki Uzungöl'e bu senede yoğun ilgi var. Yaz sezonuyla birlikte de yamaç paraşütüne talep arttı. Yerli ve yabancı turistler yaklaşık 2000 metre rakımdan havalanıp Uzungöl'ün eşsiz manzarasını kuş bakışı izliyor.
3: Her gelen misafir uçunca gerçekten biz Uzungöl'ü gördük, yaşadık, doğayı gördük, inanıyorlar. Bunları havadan görmek onlar için ekstra bir güzellik oluyor.
1: 15 dakika süren yamaç paraşütü uçuşuna özellikle yabancı turistler ilgi gösteriyor.
4: Arap Yarımadası'ndan gelen misafirlerimiz daha yoğun Uzungöl'ü tercih ediyorlar. Ama bunun dışında Rus, Ukraynalı, Özbek ve Kazak misafirlerimiz de bölgeye ilgi göstermeye başladılar.
0: Evet, oldukça güzel görüntüler ama kış aylarında kar yağışıyla beraber çok daha güzel.

0: güzel olabiliyor efendim. Şimdi Posta gazetesinden bir haberle devam edelim. Giresun'a çek şeklinde verilmiş bu haber. Ankara'da taksici Adem Kaya duraktan aldığı iki yolcunun Giresun demesi üzerine 2 kilometre mesafedeki Giresun Caddesi'ne gitti. Ancak yolcular inmedi. Kaya'nın geldik demesi üzerine biz Giresun'a gideceğiz dediler. İlk kez böyle bir durumla karşılaşan Kaya, ciddi misiniz diye sordum. 7-8 saatlik yol. Evet dediler, gece saat 1'de Giresun'a ulaştım. Taksimetre ücreti 28.591 lira tuttu. Paramı alabilecek miyim diye heyecan içindeydim. Param ödendi, orada da beni misafir ettiler. Çok güzel ve tuhaf bir yolculuk oldu ifadesi söz konusu efendim. Gerçekten param ödenecek mi acaba deyip 7-8 saat boyunca Giresun'a doğru yol alıyorsunuz. Neyse ki parası ödenmiş bu güzel kardeşimizin diyelim. Hüseyin Öztel bizlerle beraber. Hüseyin hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyoruz. Havanın durumunu Hüseyin Öztel bize aktaracak. Güzel bir gün dileyim öncelikle sana. Neler anlatacaksın söz sende.
1: İstersen geçeyim tahminlere. Evet. Rüzgarlı bir hava var, uyarılarımız var. Hava durumuna hoş geldiniz efendim. Geçtiğimiz günlere nazaran rüzgar bugünden itibaren kuvvetini biraz artırıyor. Çarşamba, Perşembe, Cuma şu üç gün özellikle Marmara'da, Ege'de rüzgar uyarısı yapmıştık hatırlarsınız geçtiğimiz yayınlarda. Sabah saatlerinden itibaren bunu hissedeceğiz. Şu sıcaklık haritasına bakalım önce sizlere, nasıl bir serinlik var Türkiye üzerinde hala onu göstermek istiyorum. Ama Akdeniz'de ve Ege'de bu serinliği göremiyoruz Güneydoğu'da. İç Anadolu ve Karadeniz şu mavi alanlar mevsim normallerinden daha serin havayı temsil ediyor. Sıcak alanlar, kırmızı olanlar mevsim normallerinin çok üzeri olan kısımları. Bakınca Almanya çevresi tekrar İtalya ile birlikte sıcak hava dalgasının içinde. Türkiye'deki, Anadolu'daki bu serinlik, ferahlık zamanla Ağustos geldikçe, 1 Ağustos, 2 Ağustos geldikçe etkisini yitiriyor. Biz de ısınıyoruz. 2-3 Ağustos'ta özellikle gelecek hafta içerisinde sıcaklıklarımız Ankara'da da 30 dereceleri aşıyor. Şu maviliğin olduğu Karadeniz'de de 30-32 derecelere yükselecek. Bu sırada tabii Avrupa'daki sıcaklıklarla kıyaslayınca 40-42 derecelerde ilerleyen, 5. sıcak hava dalgasının içinde ilerleyen Avrupa'ya göre çok serin kaldık, ferah kaldık. Ama yağmurlar bizde de bitti. Doğu Karadeniz'deki bazı alanlar hariç birazdan göstereceğim. Yağışlar bitti. Bakın 2 Ağustos'un haritası geldi, sıcaklık haritası. Burada artık bizim Türkiye'de de renklerin kırmızıya döndüğünü göreceğiz. Sarı olan yerlerde mevsim normallerini yaşıyoruz. Balkanlar çevresinde bile hava ısınacak. Tekrar başa döndü bugünkü görüntü. Gördüğünüz gibi biz bu Ukrayna, Kırım üzerindeki ve Batı Rusya üzerindeki serin havanın güney enlemlere sarkmasıyla biraz serinledik. Ancak hem batı hem doğu, bu serinin batısı ve doğusu epey yanıyor. Çok sıcak bir, tarihi bir yaz geçirmeyi sürdürüyor Avrupa. Bu yaz onların gelmiş geçmiş en sıcak yaz mevsimleri. Türkiye'deki serin havaya aldanmayalım. Yani bu sadece bizim ülkemize ve çevresindeki birkaç ülkeye özel bir durum olarak kaldı. Bütün Batı Avrupa, Amerika hatta tarihi bir yaz yaşıyor. Şimdi 5 günlük yağış tahminine bakalım. Bu çarşambadan pazara kadar ne kadar nereye yağar tahmini? Samsun Ordu arasındaki yağış dışında, bir de yaylalarda, köylerde, şu Trabzon'un iç kesimlerindeki alan dışında yağmur yok. Epey kurak gideceğiz. Batı Karadeniz'de de yağışlar kesildi. Belki Trakya çevresi, Kırklareli etrafında yarın öğlen bir yağış geçişi olabilir şu alanda. Bunun dışında İstanbul'da yağmur beklemiyoruz. Ankara'da da yağmur yok. Başkent Ankara'da 4 gün daha normallerde ve biraz üzerinde hava, 27-29 derece. Bu havanın tadını çıkartın. Gelecek hafta içi, işte o sıcaklık haritasında gösterdiğimiz gelecek hafta içi o mavilikler, serinlikler yerini kırmızılığa, yani 35-33 derecelere bırakacak. Başkent Ankara'nın 4 gün daha tatlı bir yaz havası var diyebiliriz. Şimdi hava durumundaki en önemli konu, bugün sözü uzatmadan söylemek isteriz. Kuvvetli rüzgar. Kuzeydoğu'dan esen, güneybatıya doğru esen rüzgar İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir arasında esmeyi 2 gün daha en az sürdürecek. Cuma günü de yine rüzgarlı bir hava var. Orman yangınlarına çok dikkat edelim. Çıkarsa söndürülmesi çok zor bu rüzgarda diyoruz. Hatırlatmamızı yapalım efendim.
0: Hüseyin çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Umarım
0: görüşmek üzere.
1: İyi bir gün geçiririz. Görüşürüz.
0: Çok sağ ol. Evet, Hüseyin Öztel bizlerle beraberdi. Uğurluyoruz. Haberimize devam ediyoruz. 10 yaşındaki Ali Koç'un hikayesini ekranlara getireceğiz. Henüz 7 yaşındayken matematik yarışmasına katılmasıyla başlayan serüveni olimpiyatlara kadar uzadı. Geçen yıl matematik dalında şampiyon oldu Ali. İtalya'daki yarışmada da hem matematik hem de bilim dalında şampiyonluk elde etti. Başarı hikayesini de Kaan Uçar'a anlattı. İzleyelim. Küçük bir ara, saat başında beraberiz.

0: dürgüye.
1: Ayaklarım titriyordu, bayılacaktım.
2: Sahneye fırladım.
3: Direkt fırladı, açtı bayrağı ve ilk sözü yaşa Türkiye.
1: Türk bayrağımızı açtığımızdaki gururun tarif edilemez derecedeydi.
4: Almanya, İspanya, İtalya birçok ülkede yarışmalara katıldı. Hem matematik hem de bilim dalında derece yaptı.
1: Toplamda 4 dünya birinciliği, 1 dünya ikinciliği ediyor.
3: Çok erken yaşta okuma yazma öğrendiği için kitaplara ilgisi, coğrafyaya ilgisi birçok alanda tek yönlü ilerlemedi. Ama sayı tabii en büyük tutkusuydu.
1: 4 yaşında karekök almayı kısmen öğrenmiştim.
5: Ali Koç henüz 7 yaşındayken annesi İnternet üzerine gördüğü bir matematik yarışmasına başvurdu ve Ali katıldığı ilk yarışmada Türkiye ikincisi oldu.
3: İnternette önüme bir yarışmanın ilanı çıktı. Uğurlu geldi çok bize.
1: İlkinden ikinci olduktan sonra yarışmaları keşfettik.
5: Ulusaldaki başarının ardından Ali'nin ailesi Ali 9 yaşındayken uluslararası bir yarışmaya başvurdu ve Ali'nin olimpiyat serüveni bu şekilde başladı.
3: Önce tabii online olarak herkes kendi ülkesinde katılıyor çocuklar. Kamera sistemiyle bilgisayardan sınavlara giriyorlar, yarışmalara. Davet alan çocuklar da o ülkeye davet ediliyor.
1: 40'ı matematik, 40'ı bilim olmak üzere 80 soru. Hepsi İngilizce ve toplam süreniz 2 saat.
3: Online yarışmada zaten dünya birincisi olmuştu. Geçen yıl bilimde dünya ikincisi olmuştu. Matematikte dünya birincisi olmuştu. Bu yıl her iki kategoride de birinci oldu.
4: Henüz 10 yaşında evinin duvarları madalyayla dolan Ali'nin en büyük hayali matematik kitabı yazmak.
1: Matematiğin Nobel sayılan 2 ödül var matematik dünyasında. Hiçbir Türk bunları kazanamadı. İkisini de kazanmak istiyorum ve Türkiye'ye bu gururu yaşatan ilk matematikçi olmak istiyorum.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Edirne 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 38, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey...

0: bulanık.
1: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Evet, devam ediyoruz. Saatimiz 9'u gösterirken bir kez daha günaydın diyelim. 29 Temmuz Çarşamba sabahındayız. Habertürk'te gün başlıyordu. Haber yolculuğumuz sürüyor. Az evvel bir son dakika sıcak bir gelişme aktarmıştık. İstanbul'dan bir trafik maalesef efendim minibüs devrildi sabah saatlerinde ve kazada çok sayıda kişi de yaralandığı bilgisi geliyor. Minibüs Sarıyer Tem Otoyolu'nda Beşiktaş ayrımında bu şekilde devrildi, görmektesiniz efendim. Ve kontrolden çıktı araç, bölgeye çok sayıda ekip de gönderildi. Kaza nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa yakası istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Elbette ki zaten yoğundu ama daha da fazlalaştı bu durum. Aracın banka personellerini taşıdığı öğrenildi. Kazada 13 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bölgede an itibariyle çalışmalar sürmekte. Neden, nasıl, ne şekilde devrildiğine yönelik olaraksa araştırma sürmekte. Neyse ki bir can kaybı söz konusu değil. Sarıyer Tem Otoyolu'ndaki bu kazada dediğim gibi 13 kişi yaralandı. Peki, bir operasyon haberiyle güne başladık. Yine bir belediye, CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne yönelik bir soruşturmadan söz ediyoruz. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş gözaltına alındı 6 kişiyle beraber. Detaylar için Habertürk muhabiri Alihan Tok'a dönelim ve detayları bize aktarsın. Alihan şu anda Üsküdar Belediyesi önünden bize aktaracak son gelişmeleri. Alihan.
1: Evet, sabah saatlerinde operasyon kapsamında Sinem Dedetaş dahil olmak üzere hem yardımcısı hem de özel kalemi toplamda 6 kişi gözaltına alındı. Burada aslında suçlamalar rüşvet, irtibat,

kap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma. Aslında şöyle, burada ihaleler verilecekken bazı müteahhitlere, işte iskan için ihaleler verilecekken bu sorumluluk belediye idaresinde olmasına rağmen, bazı idari birimler olmasına rağmen Kent AŞ tarafından toplantılarla belirlenip işte bazı müteahhitlere verilmesi, paravan şirketler aracılığıyla bu müteahhitlerden rüşvet alınması ve bu oranın 1 milyar TL'den fazla olduğu, şimdiye kadar da 360 milyon liralık bir alım var. Dolayısıyla bazı toplantılar yapılıp bu toplantılarda işte hangi noktada iskan verilecek, hangi müteahhite verilecek, inşaat izni, tüm bunlarla alakalı toplantılar yapıldığına dair ve rüşvet alındığına dair, hatta bazı meblağların da dolar olarak elden alındığına dair iddialar sonucu bu soruşturma başlatıldı. Şu anda Üsküdar Belediyesi'ni de zaten görüyorsunuz, belediyeye yönelik yapılan operasyonda aslında 11 farklı adrese bu operasyon düzenlendi ve 6 kişi Sinan'da da taştı. Başta olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı. Şöyle, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş rüşvet, irtikap ve suç örgütü kurma yönetme suçlamaları kapsamında gözaltına alındı. Ve savcılığa göre belediye iştiraki Kent AŞ resmi yetkisi olmamasına rağmen yapı ruhsatı, iskan süreçlerini yönetti. Bunun içinde kriptolu e-posta sistemi, Adapersel bazlı renkli Excel tabloları kullanıldığı iddia edildi. Ruhsat almak isteyen müteahhitlere de danışmanlık hizmeti adı altında paravan sözleşmeler imzalatıldığı da öne sürüldü. Bu sözleşmelerin de az önce belirttiğim gibi 1 milyar 78 milyon TL olduğu ve şimdiye kadar da 392 milyon TL alındığı ifade edildi. Burada savcılık uygunsuz yapılara ruhsat ve iskan verilmesi karşılığında menfaat sağlandığı büyük projelerde ise bahsettiğimiz gibi ödemelerin elden dolar olarak alındığı da iddia edildi. İstenecek para miktarı da Kent AŞ Genel Müdürü Başkanlığındaki toplantılarda belirlendiği yine burada ön plana çıkıyor. Yani buradaki durum şu anda Üsküdar Belediyesi'nde Kent AŞ tarafından bir toplantı yapılıyor ve bu toplantılarda da ödenecek paralar da aslında belirleniyor. Yani iskan projesi kapsamında hangi müteahhitten ne kadar alınacak ve kurulan paravan şirketlerle işte o bahsettiğimiz aslında danışmanlık hizmeti adı altında paravan sözleşmelerde ne kadar alınacağı da bu toplantılarda belirleniyor. Burada nakit ödeme yapmak istemeyen bazı müteahhitler içinse Sinem Dedetaş imzalı bağış protokolü düzenlendiği ve bu yolla da menfaat sağlandığı öne sürüldü. Yani burada rüşvet konusunda bu ödemeyi nakit olarak yapmak istemeyen müteahhitler için bir bağış protokolü hazırlanmış ve düzenlenen bu yolla da hani bağış adı altında bu paralar yine o müteahhitlerden alındığı burada ifade ediliyor. Soruşturmanın dayanakları aslında hem ihbarlar, mağdur beyanları, etkin pişmanlık ifadeleri, MASAK raporları ve mülkiye müfettiş raporları. Yani özetle savcılık Kent AŞ üzerinden kurulan bir sistemle ruhsat ve iskan süreçlerinin para karşılığında yürütüldüğü, bunun için paravan sözleşmeler, kriptolu yazışmalar ve bazı projelerde elden dolar ödemelerinin kullanıldığını iddia ediyor. Tabii çok yönlü bir soruşturma Murat Güloğlu. Aynı zamanda burada elde edilen dijital materyallerde de şu da var. Adaparsel bazlı Excel tablolarının oluşturulduğu, yani bu iskan projesi yapılacağı zaman hangi müteahhite neresi verilecek, karşılığında o danışmanlık hizmeti adı altında alınan para hani ne kadar olacak, hangi bölge ne kadarlık tutar, işte tüm bunlar hakkında da dijital veriler var. Dolayısıyla Sinem Dedetaş dahil olmak üzere toplamda 6 kişi gözaltına alındı bu konuyla alakalı. Ve aynı zamanda şimdi tabii müteahhitlerden alınan paranın 1 milyarın üzerinde olduğu ve 392 milyon TL'lik de bir ödeme alındığına dair de zaten burada aslında veriler var. Gözaltına alınanlar Sinem Dedetaş, Sinem Dedetaş'ın yardımcısı Ceyhun Ünlü, Alihan Koçoğlu, belediye başkanının özel kalemi, Mimar Burçin Çevik, Adem Altıntaş yine iş takipçisi ve aynı zamanda Bülent Orhan Tozkoparan, o da müteahhit gözaltına alınanlar. Kent AŞ idari birimler olmasına rağmen, bunu yönlendirecek idari birimler olmasına rağmen ki Çevre Şehircilik Bakanlığı, İl Müdürlüğü de buna dahil. Ama müteahhitlere iskan verileceği zaman Kent AŞ

0: içerisindeki bazı yetkililerin yetkisi olmamasına rağmen toplantılar yaparak, bu toplantılar aracılığıyla işte hangi müteahhitten ne kadar alınacak, bu toplantıların yapıldığı belirlendiği ve Üsküdar Belediyesi'nde müteahhitlere yönelik işte 1 milyar lirayı aşan bir danışmanlık hizmeti adı altında. Eğer ki nakit vermek istemeyen, bu çark içerisinde işte nakit para vermek istemeyen müteahhitlerin de Sinem Dedetaş'a bağış protokolü adı altında bu parayı ilettiği şu anda ifade ediliyor. Sinem Dedetaş dahil olmak üzere toplamda 6 gözaltı var. Bizler de Üsküdar Belediyesi'ndeyiz ve tüm gelişmeleri yerinden takip edip sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Ali Atok, çok teşekkür ediyoruz. Detayları bize aktardı Üsküdar Belediyesi'ne yönelik olarak efendim. Tabii gelişmeleri görüntülerle beraber gün boyunca Habertürk ekranlarında izleyeceksiniz. Bu arada bir bağlantımız daha var. Uşak'ta belediye şirketlerinde sigortalı gösterilen ve eski belediye başkanı Özkan Yalım'a ait işletmelerde çalışmayı sürdüren 17 şüpheliye yönelik bir operasyon düzenlendi. Bu da sıcak haberdir. Ayrıntılar Habertürk muhabiri Emre Aytekin'de. Emre.
2: Murat Güloğlu soruşturmayı Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Başsavcılık kamu kurum ve kuruluşlarının zararının nitelikli dolandırıcılık kapsamında sabah saatlerinde bir operasyon başlattı. Belediye şirketlerinde sigortalı gösterilen ve Özkan Yalım'a ait işletmelerde çalışmayı sürdüren 17 şüpheliye yönelik eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Özkan Yalım'a ait otel, restoran ve eğlence mekanlarında yapılan aramalarda 52 dijital materyal ve 36 fiziki belgeye el koydu. Başsavcılık yine belediyeden maaş alan şüphelilerin şirketin maaş listelerinde yer aldığı, şirket adına işlem yaptığı ve mesai saatlerinde özel işletmelerin bulunduğu bölgeden çok sayıda bas sinyali verdiği belirlendi. Soruşturma kapsamında başsavcılık kamu zararının 16.866.240 liraya bulduğunu da tespit etti. Bu soruşturma kapsamında bir kez daha belirtelim. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı belediye şirketlerinde sigortalı gösterilen ve Özkan Yalım'a ait işletmelerde çalışmayı sürdüren 17 şüpheliye yönelik bir operasyon düzenledi bu sabah saatlerinde. Operasyon kapsamında da çok sayıda dijital materyal ve fiziki belgeye de el konuldu. Uşak Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet ve usulsüzlük operasyonu da kısaca bir hatırlatalım. Geçtiğimiz aylarda düzenlenmişti. Belediye Başkanı Özkan Yalım dahil 9 kişi bu soruşturma kapsamında tutuklanmıştı Murat Güloğlu.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Detayları aktardı Emre Aytekin. İşte gördüğünüz gibi güne operasyon haberleriyle başladık. Yine efendim gelişmeler gün boyu elbette ki Habertürk ekranlarında olacak operasyonun detaylarına dair. Şimdi efendim Ahbap Derneği soruşturmasına bakalım. Çünkü gözaltına alınan 13 şüphelinin işlemleri sürüyor. Öte yandan savcılığın bilgi sahibi olarak ifadeye çağırdığı, aralarında gazeteci ve oyuncuların da olduğu bazı isimler savcılıkta ifade veriyorlar. O ifadelerin detayları ortaya çıktı.
3: Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma devam ediyor. Gözaltındaki Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran dahil 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin mal varlığı idaresine TMSF kayyum olarak atandı. Savcılığın bilgi sahibi olarak ifadeye çağırdığı isimlerden Gülben Ergen, Uğur Dündar, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin adliyeye geldi. Gülben Ergen ifadesinde 6 Şubat depremi sonrasında AFAD, Kızılay ve Ahbap Derneği'ne bağışta bulunduğunu söyledi. Ahbap Derneği'ne özel olarak bir yönlendirmem olmadı dedi. Toplanan yardımların akıbetiyle ilgili bilgiye sahip olmadığını belirten Ergen, yapmış olduğun yardımların amacı dışında kullanıldığı hususunda kendimi vicdanen rahatsız ve mağdur hissediyorum ifadelerini kullandı. Oyuncu Elçin Sangu da deprem sonrası yardım faaliyetlerine katılmak amacıyla Ahbap Derneği'ne başvurduğunu anlattı. Valilik onaylı olması ve birçok kamu kurumuyla işbirliği yapmasından dolayı oluşan güven nedeniyle Ahbap Derneği'ne 100 bin lira bağışta bulunduğunu belirtti. Geldiğimiz noktada yaptığımız yardımların Haluk Levent tarafından bu şekilde kullanılması sebebiyle iyi niyetimizi kullandığı için üzgünüm dedi. Şarkıcı Hayko Cepkin de Ahbap Derneği'ne bağışta bulunmadığını, bulunulması için çağrı yapmadığını belirtti. Haluk Levent'i uzun yıllardır tanırım ve maddi konularda kendisine güvenmem dedi. Haluk Levent'in kendisini sadece derneğin görünen yüzü olarak tanımladığını, iş ve işlemlerinin kendisinden bağımsız olduğunu anlattığını söyledi.

0: Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyorlar, dedi Erdoğan.
1: Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor. Ucu nereye varırsa varsın, korku ve kaygı yaymaktan medet umanların ellerindeki imkanları devlete karşı bir silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz.
2: Ahbap soruşturmasına dair mesajlar verdi. Bilgi ve belgeler devlete hangi operasyonların çekildiğini net biçimde gösteriyor, dedi.
1: Devlet olarak bir taraftan tüm imkanlarımızla afetzedelerimizin yardımına koşarken, diğer taraftan da bu çevrelerce köpürtülen dezenformasyonla mücadele etmek zorunda kaldık. Son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 2. İletişim Şurası'nda konuştu. 6 Şubat depremleri sürecini hatırlattı. Devletle millet karşı karşıya getirilmeye çalışıldı, dedi.
1: Canları pahasına sahada görev yapan personellerimizin emeği, mücadelesi, fedakarlıkları yok sayıldı. Sırf hükümeti yıpratmak adına her türlü ahlaksızlık sergilenerek devlet ile millet karşı karşıya getirilmeye çalışıldı. Sosyal medya fenomeni sanatçısı, oyuncusu, gazetecisi, siyasetçisiyle çok farklı kesimlerin yıpratma savaşına müdahil olduğunu adeta aynı merkezden düğmeye basılmışçasına topa girdiğini gördük.
0: Efendim, Yargıtay 6 Şubat depremlerinde 13 sporcunun öldüğü şehit Ömer Halis Demir kız öğrenci yurdunun yıkılmasına ilişkin davada önemli bir karara imza attı. Bir sanık hakkında verilen beraat kararı bozuldu. Diğer 3 sanık yönünden ceza hesaplanmasında eksiklik bulunduğu gerekçesiyle hükümlerin bozulmasına karar verildi.
2: 3 sanık için verilen ceza az bulundu. Beraat eden bir sanığın cezalandırılması istendi. Yargıtay, Kahramanmaraş depreminde 13 sporcunun yaşamını yitirdiği davada dikkat çeken bir karar verdi. 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta yıkılan şehit Ömer Halis Demir kız öğrenci yurdunda futbolcu ve güreşçilerin bulunduğu 13 sporcu yaşamını yitirdi. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi, yurdun yıkılmasına ilişkin davada müteahhitlik faaliyetinde bulunan Tuğrul Kaya ve Memduh Kaya'ya iyi hal indirimiyle 10'ar yıl, Mustafa Attaroğlu'na ise iyi hal indirimiyle 8 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Performans analizi raporunu hazırlayan inşaat mühendisi Selçuk Kurtçu hakkında beraat kararı verildi. Karar, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı. Dosya daha sonra temiz için Yargıtay'a taşındı. Yüksek Mahkeme, beraat eden inşaat mühendisi hakkında bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gerektiğine hükmederek beraat kararını bozdu. Diğer 3 sanık yönünden ceza hesaplamasında eksiklik bulunduğu gerekçesiyle hükümlerin bozulmasına karar verdi. Kararda sanıkların binanın depremde yıkılabileceğini, meslekleri gereği öngörebilecek durumda oldukları ancak sonucu kabullendiklerini gösteren delil bulunmadığı belirtildi. Eylemlerin olası kast değil bilinçli taksir kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Dosya yeniden yargılama yapılmak üzere.

0: Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Öte yandan yıkılan yurdun kapatılan internet sitesinde deprem öncesinde "yurt kompleksimiz son derece sağlam ve depreme dayanıklıdır" ifadeleri de dosyanın dikkat çeken ayrıntıları arasında yer aldı.
1: Dikkat çeken bir karar. Evet, yazmada bir şey yok. Hani depreme dayanıklı diye yazabilirsiniz ama gerçekte işte öyle olmadığı gayet açık ve net bir şekilde anlaşıldı. Zira yitirilen canlarımız maalesef geri gelmiyor.

0: yangın haberleri gelmeye devam ediyor. İzmir Menemen'de makilik alanda alevler yükseldi ve söndürülmeye çalışılıyor. Gecenin karanlığını aydınlatan bu görüntüler Haykıran ve Belen mahallelerinden. İki mahalle arasındaki makilik alanda gördüğünüz gibi bir yangın çıktı. Alevler hızla büyüdü tabii rüzgarın da etkisiyle. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda araç gönderildi. Karadan müdahaleler arazözler ve tomalarla başladı. Devam da ediliyor hali hazırda. Gün ağarınca da efendim devreye tabii helikopter ve uçaklar girmiş durumda, ancak müdahale sürüyor hali hazırda. Saatimiz 9.16'yı gösteriyor. Buyurunuz efendim, Netanyahu ile Trump arasındaki görüşmeye bakalım. Bir yıl içinde defalarca bir araya geldi. Yine Beyaz Saray'da ağırlandı Netanyahu. Beyaz Saray basına kapalı gerçekleşen görüşmenin olumlu ve verimli geçtiğini kaydediyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde beklenen görüşme gerçekleşti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir araya geldi. Netanyahu, Trump'la görüşmesinden önce üst düzey İsrail yetkililerle Beyaz Saray'da bir araya geldi. Ardından Trump'la Oval Ofis'te görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraflar paylaşıldı. Toplantıya Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CIA Direktörü John Ratcliffe ve Trump'ın Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff da katıldı. Fotoğraflardan birinde Netanyahu'nun rahat tavırlar sergilemesi dikkat çekti. Netanyahu görüşme sonrası yaptığı açıklamada Trump'la toplantısının mükemmel geçtiğini kaydetti. Amerikan Başkanı Donald Trump'la yaptığım en iyi sohbetlerden biriydi dedi. Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Levitt ise görüşmenin olumlu ve verimli geçtiğini kaydetti. Trump, Netanyahu ile yapacağı görüşme öncesinde Fox News'a konuştu. Netanyahu'nun kendisini İran'daki Kazma Dağı'nı vurmaya ikna etmek ve Amerika Birleşik Devletleri'ni savaşta tutmak istediğini söyledi. Bibi'nin bana söylemesine ihtiyacım yok dedi. İsrail basınının İsrail'i üst düzey yetkililerden aktardığına göre ise Netanyahu-Trump görüşmesinde Kazma Dağı konusu gündeme gelmedi. Oval Ofis'te beklenen görüşme gerçekleşirken Beyaz Saray önünde eylem vardı. Ortodoks Yahudilerden oluşan grup Netanyahu'yu protesto etti. Ellerinde pankartlar ve Filistin bayrakları taşıdı. Netanyahu'nun savaş suçlusu olduğu vurgulandı. İsrail Başbakanı Netanyahu en son Şubat ayında Beyaz Saray'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la bir araya gelmişti. Ziyaret, Trump'ın 1,5 yıl önce göreve dönmesinden bu yana Netanyahu ile Oval Ofis'te gerçekleştirdiği 7. görüşme oldu.
0: Evet, oldukça olumlu bir görüşme, işte gördüğünüz gibi yüzlerden de anlaşılıyor. Bir taraftan da Beyaz Saray, Trump, Netanyahu'yu baş tacı etmeye devam ediyor. Bir görüşme de muhtemelen Eylül ayında New York'ta gerçekleşebilir. Birleşmiş Milletler toplantısına gider ise böylesi toplantılar ve buluşmalar sonrasında bölge daha da karışıyor. Bakalım bu süreçte daha da karışacak mı? Birkaç gün içinde belli olur durum. Efendim, Rusya-Ukrayna arasında bir taraftan da tansiyon bir kez daha yükseldi diyebiliriz. Rusya, Ukrayna'nın askeri amaçlarla kullanılan gemilerine saldırı düzenledi. Ukrayna'nın hedefinde ise Moskova vardı.
1: Moskova-Kiev hattında tansiyon düşmedi. Rusya, Ukrayna'ya ait gemilere saldırı düzenlerken Ukrayna'nın Moskova'ya yönelik İHA saldırısında konutlar hasar gördü. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri amaçlarla kullanılan gemilerine saldırı düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada, Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde askeri yük taşıyan dökme yük gemisi ve Mikolayev Limanı'nda kaldırma gemisinin insansız hava araçlarıyla vurulduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri ile Ukrayna konusundaki temasların devam ettiğini söyleyen Kremlin sözcüsü Peskov ise Kiev yönetimi terör faaliyetlerinin coğrafyasını sürekli genişletiyor dedi. Ukrayna'nın hedefinde ise Rusya'nın başkenti Moskova vardı. Moskova'da 390'dan fazla insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiği ve saldırılarda konutların hasar gördüğü belirtildi. Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, İHA'ların büyük bölümü hava savunma güçlerince etkisiz hale getirildi dedi. Çehov'da bir İHA apartmana isabet ederken Vaulovo köyünde düşen İHA nedeniyle bir evde yangın çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı sona erdirmeye yönelik

0: diplomatik girişimleri şu ana kadar sonuç vermezken tarafların masaya oturup oturmayacağı merak ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye yönelik tutumunun ise son haftalarda olumlu yönde değiştiği iddia ediliyor.
1: Evet, Moskova'ya yönelik yaklaşık 400 İHA'yla saldırı gerçekten hani savaşın başladığı bugünden, daha doğrusu 5 yıl öncesinden bu yana hani rastlanabilmiş, görülebilmiş bir hadise değil. Bir taraftan da Ukrayna özellikle Batı'nın gücünü daha da fazla hissediyor. Yani Moskova'yı 400 İHA ile vurmak hiç de kolay değildi. Bakalım Putin nasıl bir karşılık verecek, ama bir taraftan da Putin'in derdi şu an Ermenistan'la, Rusya'dan Ermenistan'a ya biz ya Avrupa şeklinde bir seçenek sunduğu ifade edilmekte. Putin Paşinyan'la seçimlerin ardından gerçekleştirdiği ilk telefon görüşmesinde iç siyasete doğrudan müdahale eden bir çağrıda bulunduğu deniliyor. Avrupa Birliği üyeliğini mi hedefleyeceksiniz, yoksa Moskova liderliğindeki Avrasya Ekonomik Topluluğunda mı kalacaksınız? Bunu belirlemek üzere en kısa sürede ülke çapında bir referandum düzenlenmesini istemiş Putin Ermenistan Başbakanı'ndan. Ve Ermenistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Paşinyan'ın talebe temkinli yaklaştığı görüldü deniliyor. Moskova, Erivan'ın aynı anda hem Avrupa Birliği hem de AET bünyesinde yer alamayacağını savunduğu da ifade edilmiş. Paşinyan yüksek bir oy oranıyla seçildi ve yönünün Batı olduğu zaten bilinmekte. Bakalım burada Putin nasıl devreye girer, ne kadar etkili olur, onu da hep beraber zaman içinde görürüz. Peki Guterres efendim, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Suriye'nin ardından Kıbrıs'a bir ziyaret gerçekleştirdi biliyorsunuz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman'la görüştü Guterres. Görev süresi bu yıl doluyor Guterres'in. 16 yıl sonra adaya giden ilk Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri oldu Guterres. Erhürman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Christodoulos'le ayrı ayrı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerin verimli geçtiğini söylüyor Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri. Yeniden bir siyasi sürecin başlamasına destek vereceğini de dile getiriyor. Kıbrıs ziyaretini Kıbrıs halkıyla dayanışma ziyareti diye de nitelendiriyor. Guterres ardından ara bölgedeki Kayıp Şahıslar Komitesi Antropoloji Laboratuvarı'nı ziyaret etti. Birleşmiş Milletler anıtına çelenk de bıraktı. Sonrasındaysa Guterres, Erhürman ve Christodoulos ile Birleşmiş Milletler ev sahipliğindeki akşam yemeğinde bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Liderlerin bugün Birleşmiş Milletler İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde bir araya gelmesi, üçlü görüşmenin ardından da bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Guterres'in ziyareti tabii tepkilere de neden olmuş durumda. Federasyon karşıtı eylemciler Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi önünde toplandı, protesto etti bu ziyareti. Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başta olmak üzere Kıbrıs'tan yükselecek sesler bugün oldukça önemli. Bakalım nasıl bir açıklama yapılacak efendim. Bir son dakika bilgisi, İzmir'deki yangını malum paylaşmıştık az evvel. Bir yangın haberi daha geldi. Muğla'da Seydi Kemer ilçesinden alevler yükseliyor. Sabah saatlerinde Bayır Mahallesi'nde başladı bu yangın ve ormanlık alandaki yangın şiddetli rüzgarında etkisiyle hızlı bir şekilde büyüdü. Dumanları görenler hemen ihbarda bulundular. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra itfaiyeciler de bölgeye sevk edilmiş durumda. Havadan ve karadan müdahaleler sürüyor bu yangına. Evet, umarız yakın zamanda söndürülebilir efendim. Peki, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul yönetmeliğinde kapsamlı değişiklikler söz konusu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlemesiyle okul güvenliğinden devamsızlığa, kayıt işlemlerinden disiplin uygulamalarına kadar birçok alanda yeni kurallar devreye girecek.
2: Okul yönetimi çanta, sıra, dolap araması yapabilecek. Veli görüşmelerinde resmi randevu planlaması olacak. Yeni eğitim öğretim döneminde okul güvenliği ve disiplini artırılacak. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi okul yönetmeliğinde kapsamlı değişikliklere gitti. Resmi gazetede yayınlanan yeni yönetmelikle birlikte okul, pansiyon, sınıf, sıra, masa ve öğrenci dolaplarında arama yapabilecek. Yetkililer aramalarda öğrencilerin kişilik

0: Haklarını gözetecek, her işlem için ayrı tutanak tutacak. Bakanlıkça belirlenen uyum haftasında okul ve aile işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanacak. Veliler de ebeveyn programı çerçevesinde uyum haftasına katılacak. Yeni kayıt işlemlerinde velilerden gerekli görülmesi halinde adres doğrulama amacıyla su, elektrik veya doğalgaz faturası istenebilecek. Yönetmeliğe kardeşlerin aynı okulda öğrenim görebilmesi, çalışan anne veya babanın adresine göre nakil edilmesi maddeleri de eklendi. Özürsüz devamsızlığı 5, 10 ve 15 güne ulaşan öğrencilerin velilerine kısa mesaj veya posta ile bilgilendirme yapılacak. Özürsüz devamsızlığı 20 gün ve üzerinde olan ama sınıfı geçen öğrencilere takdir veya teşekkür belgesi verilmeyecek. Öğrencilerin bilişim araçlarını okulun belirlediği kurallara aykırı kullanması disiplin kapsamında sayılacak. 5. sınıftan itibaren ortaokul öğrencilerine dönem sonu karne ile birlikte gelişim raporu verilecek. Raporda öğrencinin devam durumuyla sosyal ve duygu gelişimine ilişkin değerlendirmeler yer alacak.
1: Evet, Milli Eğitim Bakanlığı'nda yeni değişiklikler işte gördüğünüz üzere. Bir taraftan da YÖK Atlas Mobil'de haberi dikkat çekici Hürriyet gazetesinden paylaşalım. YÖK Başkanı Erol Özvar YKS tercih döneminde adaylara YÖK Atlas'ı kullanmaları çağrısında bulunuyor. Bu yıl tamamen mobil uyumlu hale getirilen sistem sayesinde adaylar üniversite ve programlara ilişkin tüm resmi verilere bilgisayarın yanı sıra cep telefonu ve tabletlerden de erişebilecek. Biliyorsunuz 29 Temmuz yani bugün başlıyor efendim. 10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak YKS tercihleri öncesinde açıklama yapan Özvar, bilinçli tercih için YÖK Atlas'ın etkin şekilde kullanılmasını özellikle öneriyor. YÖK Atlas'ta üniversite programlarının geçmiş yıllara ait başarı sıralamaları, taban puanları, kontenjanları, doluluk oranları, akreditasyon bilgileri, öğretim elemanı yapısı ve tercih döneminde ihtiyaç duyulan birçok istatistiksel veri de yer almakta. Öte yandan yurt dışında üniversite eğitimi almayı planlıyorsanız özellikle önemli uyarılar var size de. Tercih edilecek yüksek öğretim kurumunun yurt dışında YÖK tarafından tanınıp tanınmadığının kayıt yaptırılmadan önce mutlaka kontrol edilmesi gerektiği özellikle söyleniyor. Yani YÖK Atlas biliyorsunuz 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında bu tercihler gerçekleştiriliyor. Bugün başladı. Dolayısıyla YÖK Atlas'tan ciddi bir şekilde faydalanabilirsiniz. O da cep telefonlarına uyumlu bir şekilde aplikasyon olarak yapılmış durumda. Efendim devam edelim yolumuza. Saatimiz 9:28'i gösteriyor. İnternette kişisel veri paylaşımında yeni dönem başladı diyebiliriz. Kamu kurumlarının sınav sonuçları, kura çekimleri ve atama duyurularında kişisel veriler artık herkese açık şekilde yayımlanamayacak. Sonuçlara güvenli ve kişiye özel sistemler üzerinden erişim sağlanacak.
0: Kamu kurumlarının internet sitelerindeki kişisel veri paylaşımları mercek altına alındı. Vatandaşlara ait bilgilerin gereğinden fazla yayımlandığı tespit edildi. Verilerin açıkça paylaşımına sınırlama getirildi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, kamu kurumlarının internet sitelerinde inceleme yaptı. Belediyeler, üniversiteler, il özel idareleri ve diğer kamu tüzel kişileri tarafından yayımlanan ilan, duyuru, sınav sonucu ve çeşitli belgeler tek tek kontrol edildi. İncelemelerde TC kimlik numarası, adres, telefon, doğum tarihi, imza, sağlık bilgisi, disiplin bilgisi ve sınav sonucuna ilişkin verilerin internet ortamında gereğinden fazla paylaşıldığı belirlendi. Kurul bu tür paylaşımların kişisel verilerin üçüncü kişiler tarafından kolayca elde edilmesine ve farklı amaçlarla kullanılmasına yol açabileceği değerlendirmesinde bulundu. Bütün kamu kurumlarını kapsayan bir ilke kararı aldı. Karar kapsamında sınav sonuçları, kura çekimleri, personel alım ilanları ve atama duyurularında ad, soyad, TC kimlik numarası, KPSS puanı, adres ve cep telefonu gibi kişisel verilerin herkesin erişimine açık şekilde paylaşılması sınırlandırıldı. Sonuçlar yalnızca ilgili kişilerin veya denetim yetkisine sahip kişilerin erişebileceği güvenli sistemler üzerinden paylaşılacak. Kurallara aykırı paylaşım tespit edilmesi halinde kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında inceleme başlatılacak. Sorumlular hakkında işlem yapılacak.
1: Evet, saat 9.30, artık paradan, ekonomiden söz edebiliriz. İlerleyen dakikalarda piyasalar güne nasıl başlıyor, buna bakacağız. Ama Posta Gazetesi'nde bir haber başlığı. Buyurunuz, sanayide verimlilik artışıyla 3.7 milyarlık bir tasarruf söz konusuymuş. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet

0: Fatih Kacır'ın açıklaması önemli. KOSGEB'te düzenlenen 11. Verimlilik Proje Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada bu ödüllerle kamu ve özel sektörde verimliliği artıran yenilikçi uygulamaları görünür kıldıklarını söylemiş. Sürdürülebilirliği ve yüksek katma değerli üretimi kalkınma politikalarının merkezine yerleştirdiklerini ifade ediyor Kacır. Göstergeler bu yaklaşımın üretim gücümüze ve verimlilik performansımıza doğrudan yansıdığını ortaya koyuyor, diyor. Çalışan başına reel üretimin 2002-2025 döneminde %105 arttığını da belirtmiş Bakan Kacır. Bu oran OECD ülkeleri ortalamasının yaklaşık 3,5 katına karşılık geliyor. Sanayimiz verimlilik artışını 2026'da da sürdürüyor. Bu yılın ilk çeyreğinde sanayide çalışılan saat başına üretim geçen yılın aynı dönemine göre %5,1 oranında bir artış gösterdi deniliyor. Sayın Bakan'ın ağzından bunu aktardık efendim. Peki ödeme kuruluşu Paymix soruşturmasına bakalım. Çünkü iddianame tamamlandı. Hazırlanan bu iddianamede paranın yurt dışına nasıl çıkarıldığı tek tek yazılıyor. 57 şüpheli içinde hapis cezası istenmekte.
1: Kara parayı ödeme sistemlerinden bankalara aktardılar. Daha sonra o parayı kripto varlığa çevirerek yurt dışına çıkardılar. 57 şüpheli için istenen cezalar belli oldu. Mayıs ayında İstanbul merkezli 7 ilde ödeme kuruluşu Paymix'e yönelik operasyon düzenlenmişti. Soruşturmasını tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 57 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. İddianamede yasa dışı bahis, kumar ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin ödeme kuruluşları üzerinden bankacılık sistemine aktarıldığı, ardından kripto varlıklara dönüştürülerek yurt dışına çıkarıldığı belirtildi. MASAK raporlarına göre, şüphelilerin hesaplarına 2020 ile 2025 yılları arasında 11 milyar 488 milyon liradan fazla para girişi oldu. Aynı hesaplardan 15 milyar lirayı aşan tutarda kripto varlık transferi yapıldı. Yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik toplam işlem hacminin ise 210 milyar liraya ulaştığı vurgulandı. Paraların yurt dışındaki kripto varlık cüzdanlarına aktarıldığı iddianameye girdi. İddianamede ayrıca Malta merkezli Paymix ile KKTC merkezli Basel Holding arasındaki bağlantı da tespit edildi. Basel Holding'in sahibi Burak Başel'in örgüt elebaşı olduğu öne sürüldü. Şüpheli Ulaş Utku Bozdoğan'ın ise örgüt yöneticisi olarak faaliyet gösterdiği ifade edildi. İddianamede şüpheliler için istenen cezalar belli oldu. Burak Başel hakkında 39 yıla kadar, Utku Bozdoğan hakkında 37 yıla kadar, diğer şüpheliler hakkında ise 6 yıldan 22 yıla kadar değişen hapis cezaları istendi.
0: Efendim Nobel Ekonomi Ödüllü Profesör Doktor Daron Acemoğlu, Amerikalı milyarder Elon Musk'ın 2036'da paranın önemi kalmayacak sözlerine karşılık verdi. Musk'a yaklaşık 1 trilyon dolarlık servetini 2036'ya kadar şu 10 yılda hayır kurumlarına bağışla dedi ve dünyanın ilk trilyoneri olan Musk bakın nasıl yanıt verdi.
1: Dünyanın ilk trilyoneri olan Elon Musk, 2036'da paranın önemi kalmayacak dedi. Nobel Ekonomi Ödüllü Profesör Doktor Daron Acemoğlu, Musk'a 1 trilyon dolarlık servetini hayır kurumlarına bağışla diyerek karşılık verdi. Musk, katıldığı bir podcast programında yapay zeka ve robotik teknolojiler sayesinde üretimin büyük ölçüde artacağını, önümüzdeki 10 ila 20 yıl içinde bolluk ekonomisine geçilebileceğini savunmuştu. Bu durumda emeklilik için para biriktirmenin anlamsız hale geleceğini öne süren Musk, gelecekte paranın bugünkü önemini büyük ölçüde yitireceğini söylemişti. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde görev yapan Profesör Doktor Daron Acemoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden Musk'a seslendi. Eğer 2036'da paranın önemi kalmayacaksa, yaklaşık 1 trilyon dolarlık servetinizi en geç 2036'ya kadar hayır kurumlarına bağışlamayı taahhüt edin. Bu teknolojiye olan inancınızı güçlü şekilde ortaya koyacaktır dedi. Acemoğlu, bağış yapılacak kuruluşların bağımsız ve tarafsız kurumlar tarafından onaylanması gerektiğini de vurguladı. Musk ise çağrıya kısa bir yanıt verdi. Aslında ben de buna benzer bir şey yapacağım dedi. Ancak olası bağış planının kapsamına ya da servetinin ne kadarını bağışlamayı düşündüğüne ilişkin ayrıntı vermedi. Musk, Haziran ayında servetini 1,1 trilyon doların üzerine taşımış, dünyanın ilk trilyoneri olmuş.

0: düştü.
1: Peki sözü Amerika'dan açtık, devam edelim. Fed'in sürpriz yapma olasılığı efendim altını baskıladı şeklinde bir haber başlığı var. Daha sonra piyasalara bakacağız hangi rakamlarla güne başlanıyor. Amerikan Merkez Bankası Fed özellikle bu akşam evet faiz kararını açıklayacak. Genel beklenti faizin sabit tutulması yönünde ancak olası bir sürpriz artırım kararı da olabilir deniliyor. Bu durum altın fiyatlarının baskılanmasına neden oldu. 4044 dolara geriledi. Altının gramı da memlekette, Türkiye'mizde 6169 liradan işlem gördü deniyor. İkinci en büyük kripto para birimi Ether ise %4.1 oranında geriledi denilmiş. Detaylar önemli biliyorsunuz. Fed'in yeni başkanı Warsh'ın efendim enflasyonla mücadeledeki güvenilirliğini güçlendirici özellikle yazıyor olası bir faiz arttırımı durumunda, ama Trump da bunu istemiyor zaten. Ancak bir de devam eden bir savaş var, İran'a yönelik saldırılar ve Fed'in yapacakları tüm dünyayı, sadece Amerika'yı değil tüm dünyayı etkiliyor. Bakalım hep beraber göreceğiz Fed nasıl bir karar alacak. Bütün bunların ışığında piyasaların durumuna şöyle bir göz atalım. Buyurunuz, BIST 100 endeksi 14 binlerden indi. 13.687 puanla güne başlayacak bugün. Ve dolar adım adım yükselişini sürdürmekte, 47 duvarını aştı biliyorsunuz. 47 lira 40 kuruştan işlem görmekte. Euro ise 54 liradan işlem görüyor. Euro dolar paritesi de 1.13-1.14 seviyelerinde diyelim. Hemen faize bakalım, 41.88 puanda bugün. Ve altının onsu 4.042 dolar 87 ve 88 dolar aralığında. Brent petrol, o da yaklaşık %4 oranında bir yükseliş yaşadı maalesef. Efendim ABD ham petrolü de 82 dolar 15 sent civarından işlem görmekte. Altına bakıyoruz, 6151 lira. Gram altın 10.057 lira, çeyrek altın, yarım altın 20.113 lirayken 40.106 lira tam altının değeri. Dediğimiz gibi Fed'den gelecek haberler şekillendiriyor. Ancak güne bu haberlerle, bu rakamlarla başlıyor piyasalar. Tabii kapalı çarşıda biraz daha farklı olabilir bu rakamlar. Gördüğünüz gibi yatırımcısına bol kazançlar diyelim. Devam edelim yolumuza. Ticaret Bakanlığı doğrulanmış ilan düzenlemesi kapsamında sosyal medya platformlarında yayımlanan ilanları yakından takip ediyor. 2026 yılının yani bu yılın ilk yarısında uygulamaya aykırı davranan 232 işletme tespit edildi. 28.3 milyon lira ceza uygulandı.
2: Sosyal medya platformlarındaki ilanlar mercek altına alındı. Doğrulanmış ilan düzenlemesi kapsamında yılın ilk yarısında toplam 28,3 milyon lira ceza uygulandı. Ticaret Bakanlığı, Ocak-Haziran döneminde emlak sektörüne yönelik yürütülen denetimlerde mevzuata aykırı hareket eden 232 işletmeyi tespit etti. Denetimlerde en çok karşılaşılan uygunsuzluk, yetki belgesi olmadan aracılık faaliyeti yürütmek oldu. Belgesiz çalıştığı tespit edilen 136 işletmeye 22.550.000 lira ceza kesildi. Toplamda ise 28.312.334 lira idari para cezası uygulandı. Bakanlık, elektronik ilan doğrulama sistemi kurallarına aykırı şekilde sosyal medya platformlarında taşınmaz ve taşıt ilanı paylaşan firmaları uyardı. Sahte ilanların ilan kirliliğinin, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetinin önüne geçilmesi amacıyla internet ortamındaki ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülüğü getirildiği hatırlatıldı. Düzenlemenin Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta dahil olmak üzere elektronik ortamda verilen tüm ilanları kapsadığı belirtildi. Tespit edilen her bir aykırılık için 286.206 liraya kadar idari para cezası uygulandığı kaydedildi.
1: Şimdi önemli bir karar var efendim. Kiracılar özellikle ev sahiplerini ilgilendiren, yani hepimizi ilgilendiren bir haber. Ev sahibinin istediği yüksek kirayı ödemek zorunda kalan kiracı yargıya başvurdu. Mahkeme yasal sınırın üzerindeki ödemeyi zenginleşme saydı ve paranın faiziyle iadesine karar verdi. Peki bu karar fazla kira ödeyen herkes için geri ödeme hakkı doğurur mu? Soru bu. Yanıtsa Arzu Kaya'nın özel haberinde.
2: %25 sınırı varken daha fazla ödedim dedi.

0: Kiracının baskı altındaydım diye açtığı davada mahkemeden ev sahibi için zenginleşme kararı geldi.
1: İyi olmuş o zaman. Vermiş mi?
2: Evet.
1: İyi. Vallahi hoşuma gitti.
3: Çok ilginç bir karar. Birkaç tane mahkemeden yine Bursa gibi Bolu'da böyle bir karar verdi.
4: 2022 ve 2023 yılları arasında uygulanan %25'lik kira artış oranı ile ilgili dikkat çeken bir karar Bursa'dan geldi. Kiracı ev sahibinin baskısıyla fazla miktarda ödeme yaptığını söyledi ve o miktarı alabilmek için dava açtı.
3: Bu tür fazla ödemelerin baskı altında evini kaybetmeme düşüncesiyle ödendiğini biliyoruz.
5: Yasal belirlenen neyse onun çok çok üstü üste.
1: Mağdurlardan biriyim. 65 yaptım, yine doyuramadım.
0: Mahkeme kira sözleşmesi ve banka dekontlarını inceledi. Bilirkişi kiracının yasal sınırın üzerinde 145.300 lira fazla kira ödediğini belirledi.
4: Mahkeme %25'lik sınırın emredici hukuk kuralı olduğunu belirtti. Bunun üzerinde ev sahibinin kira almasının ise sebepsiz zenginleşmeye yol açacağının altını çizdi.
3: Emredici kurala aykırı davranıldığı düşüncesiyle geri iadesi yönünde kararlar veriliyor.
6: Kiralar çok yükseldi. Gelirlerin üstünde kira.
4: %25 mi alıyordunuz, daha fazlasını mı alıyordunuz?
7: Daha düşük aldım. Kiracılar da günah.
0: Mahkeme fazladan tahsil edilen paranın faiziyle birlikte toplam 156.531 lira olarak kiracıya iadesine hükmetti. Peki karar fazla ödeyen tüm kiracıları nasıl etkiler?
3: Yargıtay ihtirazi kayıt konulursa ancak alınmalıdır mı devam ettirecek? Yoksa hayır bu bir fazla ödemedir, işte sebepsiz zenginleşmedir derse bu şekilde yapılan tüm ödemelerin geri iade hakkı ortaya çıkacak.
8: Evet, böyle bir durumdan özellikle müzdaripseniz, ki birçoğumuz müzdariptir eminim, hemen yargıya başvuralım. İşte gördüğünüz gibi bir de örnek karar var sonuçta. Efendim şimdi Bursa, Ankara ve Bursa İstanbul arası seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek. Bu önemli bir haber. Hızlı tren projesinden söz ediyoruz. Artık hazırlıklar son aşamada, zira Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu test sürüşünün yakın zamanda yapılacağını söylüyor.
0: Bursa ile Ankara arası seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek. Osmanlı Bursa hattında test süreci başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa Yenişehir Osmanlı hızlı tren projesi kapsamında Osmanlı Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini duyurdu.
9: Söz konusu kesim tamamlandığında Bursa'dan yola çıkan bir tren Osmanlı üzerinden Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattına bağlanacak. Böylece yaklaşık 3,2 milyon kişi daha yüksek hızlı tren ağına doğrudan erişim imkanına kavuşacak. Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek.
0: Hızlı tren hattı yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük trafiğine hizmet verecek. Bakan Uraloğlu, Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek yakında bu kesimde test sürüşlerine de başlayacağız dedi.
8: Evet, hayırlı uğurlu olsun şimdiden diyelim ve Fransa'ya gidelim. Çünkü soygunlara çare arayan bir Fransa efendim gündemimizde. Fransa soygunlara çare arıyor. Milliyet'in haber başlığı: Kelt dönemine ait 2500 yıllık paha biçilemez altın kolyenin çalındığı soygunla ilgili aranan hırsızlardan biri güvenlik güçlerinin operasyonuyla yakalandı Fransa'da. Son dönemde yaşanan büyük soygunların ardından Fransa Kültür Bakanı, ülkedeki kültürel miras alanlarının güvenlik açıklarını kapatmak amacıyla 33 maddelik kapsamlı yeni bir güvenlik planı açıklamış. Yeni düzenleme en hassas kültür kurumlarının detaylı bir şekilde haritalandırılması, Kültür Bakanlığı'na bağlı güvenlik danışmanları tarafından müzelerde rastgele zorunlu denetimler yapılmasını, güvenlik personelinin eğitimlerinin kapsamlı bir şekilde güçlendirilmesini, en savunmasız eserlerin güvenlikleri tam olarak sağlanana kadar korunaklı alternatif lokasyonlara taşınmasını içeriyor deniliyor. Ama bu kanun hayata geçirilene kadar Fransa'dan daha çok soygun haberi aktaracağız gibi de gözükmekte efendim. Fransa ve demişken Amerika arasında özellikle birkaç gün önce başlayan söz düellosuna bakalım. Çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında yeni bir boyut kazandı. Fransız diplomat konuştuğu sırada Amerikalı diplomatlar salondan ayrıldılar.
10: Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri arasında sosyal medyada başlayan tartışma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sıçradı. Fransız temsilci konuştu.

0: Türkan Amerikalı diplomatlar salonu terk etti.
1: Moscou poursuit et même accroît.
0: Olay Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna oturumunda yaşandı. Fransa Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Jerome Bonafont toplantıda söz aldığı sırada Amerikalı diplomatlar salondan çıktı. Daha sonra salona dönen Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dan Negra, Fransa'yı sert sözlerle eleştirdi.
2: İster bugün tekrar tartıştığımız çatışma olsun, ister insan hakları olsun, her konuda bizlere ders vermeye çalışan bir üye var. İşte bu yüzden Fransa'nın konuşması sırasında salonu terk ettik.
3: We shall now begin the voting process.
0: Gerilimi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan bir oylama tetikledi. Birleşmiş Milletler üyeleri geçtiğimiz cuma günü Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün görev süresinin 4 yıl daha uzatılmasını oyladı. Amerika Birleşik Devletleri hayır oyu kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'ne tepki gösteren Fransa, Washington'ın Rusya, Kuzey Kore ve Nikaragua ile birlikte oy kullandığına dikkat çekti. Avusturyalı Volker Türk, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Filistin'le İran'da yaptığı uluslararası hukuk ihlallerini sert bir dille eleştiriyordu. Washington yönetimi, Türk'ün görev süresinin uzatılması halinde Birleşmiş Milletler organizasyonlarındaki varlığını yeniden değerlendireceği tehdidinde bulunmuştu. Washington ve Paris yönetimleri daha önce de NATO harcamaları, ticaret politikaları ve Trump'ın Grönland'ı işgal etme tehditleri nedeniyle karşı karşıya gelmişti. High Commissioner Turk's term does not
4: expire for months. Bakalım nereye kadar gidecek? Biliyorsunuz bir taraftan da İspanya ile aralarında ciddi bir sıkıntı var Amerikalıların. Bir taraftan da Trump olduğu sürece bu tür ergen davranışları yaşayacaklar ve bizler de bunun haberini aktaracağız. Efendim Cezayir'deyiz. Parlamentonun alt kanadı olan Halk Meclisi'nde bir ilk yaşandı. Zira meclis başkanlığına bir kadın seçildi. Cezayir'de Halk Meclisi gizli oylamaya gitti. Ulusal Kurtuluş Cephesi Milletvekili Halide Bufeç. 366 oyun, 302'sini aldı ve ülkenin protokol sıralamasında 3. en üst düzey makam olan Halk Meclisi Başkanlığı'na getirilen ilk kadın oldu. Daha önce Belediye Meclisi ve Vilayet Meclisi'nde üyelik yapmıştı bu Fetch. 2 Temmuz'da düzenlenen milletvekili seçimlerinde de Halk Meclisi'ne seçilmişti. Evet, Cezayir'den aktardık bu haberi. Geçelim yine Amerika Birleşik Devletleri'de bir magazin haberidir aktaralım. Hollywood'la ilgili Tom Cruise'a kızından darbe deniliyor. Posta'dan okuyalım. 20 yaşındaki kızı Suri babasıyla kopma noktasına gelen ilişkilerini artık resmiyete dökmüş. Babasının soyadı olan Cruise'u yasal yollara başvurarak kullanmayı bırakmış Suri. Ardından annesi Katie Holmes'un ikinci adı olan Noelle'yi soyadı olarak kullanmaya başlamış. Yaşanan bu gelişme akıllara Brad Pitt ve çocuklarını getirdi deniyor. Angelina Jolie ile olan evliliğini bitirdikten sonra ünlü aktörün 6 çocuğunun tamamı da Pitt soyadını kullanmak yerine annelerinin soyadını kullanmaya başlamıştı. Tom Cruise ve Brad Pitt cephesinde maalesef hiç de hoş olmayan haberler gelmekte. İşte gördüğünüz üzere efendim, kızından darbe, ki alacağı en önemli bir darbe herhalde Tom Cruise'un. Devam edelim. Memlekette ne oluyor ne bitiyor? Saatimiz 9.49'u gösterirken Konya'dayız. 10 Temmuz'da bir kuyumcu dükkanında cinayete kurban gitmişti. Alacak verecek meselesi olduğu düşünülen olayın soygun olduğu ortaya çıktı.
5: Kuyumcuya girdi, çantasındaki silahını çıkardı. İçeridekilere tehditler savurup tetiği çekti. Alacak verecek meselesi olduğu düşünülen cinayet soygun çıktı.
6: Kendimi de öldürürüm size. İlk önce sizi öldürürüm, unutsun çünkü. Kepeni kapat.
5: Konya'da 10 Temmuz günü 44 yaşındaki Turgay Barbaros, iddiaya göre defineden bulduğu altınları Muhammed Sami Ayaz'ın kuyumcu dükkanında satmak istedi. Ancak Ayaz, define ürünlerinin alınmadığını söyledi. Bunun üzerine altınları gösterme bahanesiyle çantasını sandalyenin üzerine koyan saldırgan, sakince silahını çantadan çıkardı.
6: Kepenizi kapatın. Kepenizi kapatın. Silah çektim. Memnun ol. Kapat kepenizi.
5: İş yeri sahibinden dükkanın kepenklerini kapatmasını isteyen saldırgan, İddiaya göre kuyumcudan altın ve paraları istedi.
6: Sami, çek telefonu. Telefonu çek. Sami, Sami çek, bırak telefonu.
5: Saldırgan daha sonra tetiğe bastı. 37 yaşındaki Muhammed Sami Ayaz yaralandı.

0: Hastaneye kaldırılan Ayaz kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan saldırgan yakalanacağını anlayınca hayatına son verdi.
1: Ankara'dayız. Burada yaşayan iki kız kardeş kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu maalesef. FETÖ soruşturması kapsamında haklarında tutuklama kararı çıkarıldığı söylenen iki kardeş dolandırıcılara tam 40 milyon lira verdi.
0: Ay Yıldız parolası verildi. Gizli operasyon olduğu söylendi. Yaklaşık 3 ay boyunca arama yapıldı. Ankara'da yaşayan iki kız kardeş kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu.
2: Elimizde somut delil olsaydı bu kadar sürmezdi.
0: İddiaya göre 64 yaşındaki Afife ile 66 yaşındaki Fatma Y. ilk olarak 26 Mart'ta kendisini başkomiser olarak tanıtan C.A. tarafından telefonla arandı. Ardından kendilerini emniyet müdürü savcı olarak tanıtan kişiler de aradı. Aramalar gizli operasyon adı altında 3 ay sürdü. Şüpheliler iddiaya göre FETÖ soruşturması kapsamında yakalanan kişilerde kız kardeşlere ait kimlik bilgilerinin ele geçirildiğini ve haklarında tutuklama kararı olduğunu söyledi. Tutuklama kararını kaldıracaklarını söyleyen şüpheliler bu yöntemle iki kardeşten yaklaşık 40 milyon lira aldı.
2: Sadece bu iki dükkan kaldı, ondan sonrası bitecek.
0: Parayı verdikten sonra kendilerini arayanlara ulaşamayan iki kardeş avukatları aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İki kardeşi arayan kişilerin tespiti için çalışma başlatıldı.
1: Maalesef bu dolandırıcılık hala devam ediyor. Bir gazete haberi buyurunuz. Adalarda plaj fiyatları uçtu. Adalar derken İstanbul adalarından söz ediyoruz. İstanbul adalarda plaj giriş fiyatları kişi başı 1500 liraya kadar yükseldi. İşletmeler bu yüksek fiyatlar karşılığında sadece şezlong ve şemsiye imkanı sunuyor. Bazı tesisler misafirlerin dışarıdan yiyecek içecek getirmesine de izin vermiyor denilmiş. Yaklaşık hafta içi 1000 lira 1200 lira olan plaj fiyatları hafta sonu 1500 liralara kadar yükselmekte gördüğünüz üzere. Tabii bu rakamları görünce ve bir taraftan da güneyde özellikle beldelerimizdeki o turistik ya da Bodrum, Çeşme gibi plajlardaki fiyatları görünce iyiymiş diyorsunuz ama oralardaki fiyatlar 10 bin liralara neredeyse gelmiş durumda. Ama İstanbul'da adalarda plaj fiyatları gördüğünüz gibi bu şekilde uçmuş deniyor. Haberi de akşamdan okuduk. Efendim fiyat listesinde olmayan ek ilave ücretle bahşiş çok tartışılan bir konu biliyorsunuz. Ticaret Bakanlığı'ndan bu konuda önemli uyarılar var. Restoran ve kafelerde servis, kuver ücreti gibi adlarla fiyat listesinde yer almayan ilave ücretin talep edilemeyeceği bir kez daha hatırlatıldı. Bahşişin ise tamamen müşterinin kendi iradesine bağlı olduğu belirtildi yine. Evet, bu haberle gün başlıyor, bitiriyoruz. Bizden hemen sonra Para Gündem'de Serap Belet karşınızda olacak. Gelişmelerle yarın 7'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Fiyat listesinde yer almayan ilave ücret talep edilemez. Bahşiş ise müşterinin idaresine bağlı. Bu uyarılar Ticaret Bakanlığı'ndan. Bakanlık, vatandaşların alışveriş ve hizmet alma süreçlerinde sık karşılaşabilecekleri uygulamalara ilişkin hatırlatmalar da bulundu. Restoran ve kafe gibi işletmelerde servis, masa, kuver ücreti ve benzeri adlarla fiyat listesinde yer almayan ilave ücretin talep edilemeyeceği belirtildi. Menülerin yalnızca kare kodla sunulamayacağı da vurgulandı. İşletmelerin dijital erişimin yanında tüketicilerin görebileceği basılı fiyat listelerini de bulundurmakla yükümlü olduğu kaydedildi. Bahşişin ise tamamen tüketicinin gönüllülük esasına dayandığı ifade edildi. Etiket fiyatıyla kasa fiyatının farklı olduğu durumlarda tüketici lehine olan, yani daha düşük fiyatın uygulandığı anımsatıldı. Açıkta satılan ürünlerde ürünün konulduğu kap ve ambalajın ağırlığının fiyatlandırmaya dahil edilemeyeceği de kaydedildi.

İyi günler, para gündeme hoş geldiniz. 29 Mayıs Çarşamba bugün, ben Serap Belet. 29 Temmuz Çarşamba, İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'ne operasyon haberiyle başlayacağız. Bu sabah operasyon yapıldı ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil 6 kişi gözaltında. Alihan Tok'a bağlanalım, Üsküdar Belediyesi'nin önünden canlı yayın.

0: yine karşımızda. İddialar nedir Alihan?
1: Evet, Serap Belet, şöyle iddialar: rüşvet, irtikap, suç örgütü, suç işlemek amacıyla örgüt kurma. Aslında özetle belediyenin yetkisinde olmamasına rağmen, yani yetkisiz bir şekilde Kent AŞ'nin iskan ruhsat süreçlerini idare ettiği, yönettiği burada suçlamalar arasında. Bu konuyla alakalı ki bir kripto bir iletişim ağı kurulduğu, hatta ada parsel yöntemiyle Excel'den bir tablo çıkarıldığı ve bu tabloyla beraber işte Kent AŞ'de bazı toplantılar yapıldığı, bu toplantılarda hangi müteahhite hangi iskan verilecek, hangi ruhsat verilecek, tüm bunlarla alakalı bir toplantı, tabii para karşılığı bir toplantı yapıldığı, ona göre belirlendiği ifade ediliyor. 1 milyar liralık aslında bir sistemden bahsediyoruz. Burada Kent AŞ yönetimindeki bazı kişilerin vereceği, yani ihale vereceği, ruhsat vereceği müteahhitlere belirlediği ve bu belirlemeleri de yine belediyeye yönelik bir para karşılığı yaptıklarını da ifade ediyorlar. Danışmanlık hizmeti adı altında bu hizmeti verdiklerini ifade ediyorlar. 1 milyar 78 milyon TL ve şimdiye kadar da 361 milyon TL'lik bir tutar belirlenmiş. Bununla alakalı savcılık uygunsuz yapılara ruhsat ve iskan verilmesi karşılığında menfaat sağlandığı ve aynı zamanda büyük projelerde ise ödemelerin elden dolar olarak alındığı ifade ediliyor. Bir diğer konuda tabii şimdi burada bu ödemeleri yapmak istemeyen müteahhitlerle alakalı da Sinem Dedireş'in, belediye başkanının bir bağış protokolü oluşturduğu ve bu şekilde paravan şirketler aracılığıyla bu paranın alındığı burada iddia ediliyor. Tabii bu tüm bu bulgular, yapılan ihbarlar, aynı zamanda elde edilen dijital materyaller, belediyeye yönelik bir operasyonda tabii sabah saatlerinde alt sularında oldu. Dijital materyaller de var ele geçirilen. MASAK raporları, HTS kayıtları. Bunun yanı sıra tabii etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen kişilerin verdiği ifadeler. Tüm bunlarla alakalı da Sinem Dedetaş başta olmak üzere belediye başkanı, yardımcısı, özel kalemi ve mimar, yine aynı zamanda bir müteahhit olmak üzere toplamda 6 kişi gözaltına alındı. Soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Yani özet olarak burada ruhsat ve iskan verilmesi menfaat karşılığında, belediye tarafından menfaat karşılığında yapılmış, organize edilmiş, toplantılar yapılmış. Operasyon bu şekilde devam ediyor. 6 gözaltı var. Sinem Dedetaş da gözaltında. Bizler de takipteyiz. Sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Alihan, teşekkürler. Uşak Belediye Başkanı, eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ait şirketlerde çalışan ve belediye şirketlerinde sigortalı gösterilen 17 şüpheliye operasyon yapıldı. Bu rüşvet soruşturmasında tutuklanan ve görevden alınan Belediye Başkanı Yalım'ın kendi şirketlerinde çalışan kişilere ilişkin, bu kişileri belediyede sigortalı gösterdiği tespitlerine yönelik Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı. Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik soruşturma kapsamında Özkan Yalım'ın iş yerlerinde arama yapıldı. Dijital materyal ve belgelere el kondu. Şüphelilerin şirket maaş listelerinde yer aldığı, şirket adına işlem yaptığı belirtildi. Kamu zararının 16 milyon 866 bin lira olduğu tespit edildi.
2: 0 milyon vergi dairesine borç olduğunu ve de toplamda...
0: Bugün saat 15.30'da kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Emre Karaca Ankara'dan karşımızda. Bugünkü toplantının gündemini Emre.
3: Serap Belet, Ankara'nın gündemi terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımlar. Kabinenin gündemi de bu olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü AK Parti MYK'sında önemli bir açıklamada bulunmuştu ve meclis kapanmadan önce çerçeve yasanın meclis aşamasına taşınması gerektiğini işaret etmişti. Bugün de bu konu gündemde olacak. Özellikle çerçeve yasa konusunda istişare mekanizmaları devreye girmiş durumda. Siyasi aktörler arasındaki diyaloglar devam ediyor. Yasa teklifinde gelinen son aşamaya bugün kabinede mercek tutulacak. Yaklaşık 10 ile 12 madde arasında olması beklenen müstakil yasanın da belirli bir periyodu kapsaması öngörülüyor. İşte tüm bu aşamanın bugün kabine toplantısında mercek altına alınmasını bekliyoruz. Tabii terörsüz Türkiye hedefinin yasal süreci devam ederken bir başka merak edilen konu da özellikle bölgedeki son gelişmeler, istihbarat kurumlarından gelen verilerin de bugün yine kabine toplantısında ele alınacağını belirtelim. Tabii bölgesel gelişmelere de mercek tutulacak. Özellikle ABD ile İran arasında bir türlü dinmeyen o tansiyonun da bir kez daha kabinenin gündeminde olacağını söyleyelim. Hatırlatmak gerekirse

0: 28 Şubat'ta savaş başlamıştı. 17 Haziran'da taraflar arasında bir mutabakat zaptı imzalanmıştı. Ancak taraflar birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor. Bölgede tansiyon bir türlü dinmiyor. Dün gece saatlerinde de yine bölgeden saldırı haberlerin geldiğini ifade edelim. Bir başka önemli başlık da Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş. Tabii bunun Türkiye'ye ilişkilendiren boyutuysa Karadeniz'deki seyri sefer güvenliği, bu konuda atılan adımlara da mercek tutulacak. Tabi bölgede bir başka fay hattı da oluşmuş gibi gözüküyor. Ukrayna ile İran arasında da yine tansiyon yükseldi. Türkiye'nin de bu konuda özellikle taraflarla yapılan temaslar doğrultusunda bundan sonraki yol haritasının nasıl şekilleneceği de şüphesiz merak konusu. Kabinenin gündeminde bu konuda olacak. Son başlığımız da ekonomi olacak. Özellikle dezenflasyon sürecinde atılan adımlara mercek tutulacak. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.30'da başlayacak.
1: Emre Karaca, teşekkürler. Yeni Parti mecliste kapalı grup toplantısını yaptı dün. Toplantıda meclis başkan vekili, grup yönetim kurulu üyeleri ve katip üyesi belirlendi. Yaklaşık 40 dakika sürdü toplantı ve ardından Genel Başkan Özgür Özel Yeni Parti'nin kuruluşu tamamlandı açıklaması yaptı.
2: Söz verim arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Hepimize hayırlı olsun.
3: Yeni Parti meclisteki ilk toplantısını yaptı. Grup yönetimi belirlendi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel mecliste kapalı grup toplantısına başkanlık etti. Yaklaşık 40 dakika süren toplantıda grup yönetimi kurulu üyeleri seçildi. Parti meclisinde görev verilmeyen isimler Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, Seyit Torun ve Veli Ağbaba grup yönetimi kurulunda yer aldı. Meclis Başkan Vekiliğine CHP'nin eski Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl, katip üyeliğine ise Aliye Coşar seçildi. CHP'nin eski idare amiri Harun Özgür Yıldızlı'nın yeni partinin idare amiri olarak görevine devam etmesine karar verildi. Özel Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini de belirledi. CHP yönetiminin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği, üyelik faaliyetlerini dondurduğu Bülent Yüce Türk, Disiplin Kurulu Başkanı oldu. CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi olan ama mutlak butlanın ardından Kılıçdaroğlu'nun görevden aldığı Hadimi Yakupoğlu da Özel'in Disiplin Kurulu'nun başkan yardımcısı oldu. Edinilen bilgiye göre Özel'in kapalı grup toplantısında yeni parti kurduk, yeni sayfa açtık, geçmişe dönük tartışmalardan kendinizi uzak tutun, mesele vatandaşın meselesidir ifadelerini kullandığı öğrenildi. Kısır tartışmalardan, bireysel tartışmalardan, özellikle de CHP'nin tartışmalarından kendinizi uzak tutun, esprilerden dahi uzak tutun kendinizi uyarısı yaptığı ifade edildi. Kapalı grup toplantısının ardından konuşan Özel, yeni partinin kuruluşunu tamamladığını söyledi.
2: Şu andan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi grubunun kuruluş sürecinde alması gereken bir karar, yapması gereken bir seçim kalmamıştır. Artık yeni parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır.
3: Yeni partinin kurulması ve siyasi parti grup sayısının 7'ye yükselmesi üzerine genel kurulda geçici olarak yeni oturma düzeni belirlendi. Yeni parti AK Parti'nin yanında yer aldı. CHP için DEM Parti ile MHP'nin arasında yer belirlendi. Meclis Genel Kurulu'nda CHP Grup Başkanı Faik Öztırak'la Yeni Parti Trabzon Milletvekili Sibel Su İçmez tokalaştı.
1: Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin işlemleri sürüyor. Öte yandan savcılığın bilgi sahibi olarak ifadeye çağırdığı, aralarında gazeteci ve oyuncuların da olduğu bazı isimler savcılıkta ifade verdi. O ifadelere bakalım.
4: Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarının aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma devam ediyor. Gözaltındaki Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran dahil 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin mal varlığı idaresine TMSF kayyum olarak atandı. Savcılığın bilgi sahibi olarak ifadeye çağırdığı isimlerden Gülben Ergen, Uğur Dündar, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin adliyeye geldi. Gülben Ergen ifadesinde 6 Şubat depremi sonrasında AFAD, Kızılay ve Ahbap Derneği'ne bağışta bulunduğunu söyledi. Ahbap Derneği'ne özel olarak bir yönlendirmem olmadı dedi. Toplanan yardımların akıbetiyle ilgili bilgiye sahip olmadığını belirten Ergen, yapmış olduğum yardımların amacı dışında kullanıldığı hususunda kendimi vicdanen rahatsız ve mağdur hissediyorum ifadelerini kullandı. Oyuncu Elçin Sangu da deprem sonrası yardım faaliyetlerine katılmak amacıyla Ahbap Derneği'ne başvurduğunu anlattı. Valilik onaylı olmadı.

0: olması ve birçok kamu kurumuyla işbirliği yapmasından dolayı oluşan güven nedeniyle Ahbap Derneği'ne 100 bin lira bağışta bulunduğunu belirtti. Geldiğimiz noktada yaptığımız yardımların Haluk Levent tarafından bu şekilde kullanılması sebebiyle iyi niyetimizi kullandığı için üzgünüm dedi. Şarkıcı Hayko Cepkin de Ahbap Derneği'ne bağışta bulunmadığını, bulunulması için çağrı yapmadığını belirtti. Haluk Levent'i uzun yıllardır tanırım ve maddi konularda kendisine güvenmem dedi. Haluk Levent'in kendisini sadece derneğin görünen yüzü olarak tanımladığını, iş ve işlemlerinin kendisinden bağımsız olduğunu anlattığını söyledi.
1: Şimdi Gülistan Doku soruşturmasıyla devam edelim. Her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Daha da dallanıyor, budaklanıyor. İddialarda bir o kadar insanı şaşırtıyor her gün çıkan iddialar. 4 ayrı suçtan daha tutuklandı eski vali Tuncay Soner. Onun da korumasının ifadelerinden yeni ayrıntılar var. Hemen Diyarbakır temsilcimiz Veysi İpek'ten duyalım. Veysi.
2: Evet, Tuncay Soner yine koruması Şükrü Erol'la birlikte ihraç edilen polis memuru ve bir kişi tutuklandı. Tutuklu sayısı 16'ya yükseldi. Özellikle dijital veriler incelemişti. Cep telefonunda yapılan incelemede Tuncay Soner'in talimatı doğrultusunda Gökhan Ertok'un bir kişiyi alarak dövdürdüğü görüntüler vardı. Ağzı ve yüzü kan içerisinde yere yatırılmış şekilde görülüyordu. İşte bununla ilgili sorular yöneltildi kendisine. Sosyal medya hesabını tespit edin, adresini tespit edin diye söylemiştim. Ancak kesinlikle dövülmesi, darp edilmesi yönünde bir talimatım yoktu. Ben de şikayetçiyim ifadesini kullandı Vali Soner. Ancak Gökhan Ertok ise ben bunları kurguladım ifadesiyle kendini savunmaya çalıştığını belirtelim. 4 ayrı suçlamayla tutuklandılar, tekrar cezaevine gönderildi. Diğer taraftan da aralarında bir emniyet müdüründe bulunduğu 19 polisle ilgili işlemler de Erzurum'da devam ediyor. Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde şu an itibariyle de ifade işlemleri devam ediyor. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ek gözaltı süresi aldı. Bir gün daha gözaltı sürelerini uzattığını ifade edelim. Onların verildiği bilgiler doğrultusunda yeni aslında dalga operasyonlarında beklendiği yönde ifadeler var. Tabii önemli veriler de, önemli bilgiler de ortaya çıkmaya başladı. Özellikle 155'te yapılan görüşmeler var. Tam da Gülistan Doku'nun kaybolduktan 2 gün sonra Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Munzur Balaj Göleti'nde arama çalışmalarıyla ilgili talimat verdiği gün etrafta bulunan K1, K2, K3, K4 kameralarının, yani kırsal alanda Munzur çayını gören kameraların değişimiyle ilgili iddialar vardı. Bununla ilgili daha önce tanık ifadesi veren dönemin emniyet müdürü ben bilgim yok bu noktada, bana bu noktada bilgi verilmedi iddiasında bulunmuştu. Yine bazı polisler de değişimle ilgili bilgilerin olmadığını ifade etmişti. Bununla ilgili de soruşturma derinleştirmeye başladı. Özellikle 7 Ocak'ta kamera kayıtlarının değişme girişiminde bu noktada alınan polislere sorulacağını ifade edelim. Biz de gelişmeler olursa paylaşacağımızı söyleyerek söz size bırakalım.
1: Veysi İpek, çok teşekkürler. Gelelim şimdi savaş gündemine. İran'da Umman arasındaki Hürmüz anlaşmazlığı sürüyor. Umman Boğaz'da gönüllü geçiş ücreti önerdi. Öneriyi reddeden İran yeni bir teklifle geldi. O teklife bakalım.
0: Hürmüz Boğazı'nın kıyılarını paylaşan iki ülke karşılıklı tekliflerde bulundu. Umman gönüllü geçiş ücretini önerdi. İran geçici bir plan teklif etti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan'la bölgesel meseleler hakkında görüştü. Körfez ülkelerinden bir kaynağa göre Umman, Hürmüz Boğazı'nda İran'a gönüllü geçiş ücreti teklifi sundu. Öneriye göre İran, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü tek başına elinde bulunduramayacak. Ancak verilen hizmetler üzerinden ücret alabilecek. Bu yöntem Malakka Boğazı'nda da kullanılıyor. Gemiler Malakka'dan serbestçe geçebiliyor. Ancak Singapur ve Malezya limanlarında verilen hizmetler için ücret ödüyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi ise Maskat yönetiminin teklifini reddettiklerini belirtti. Farklı bir teklif sunduklarını açıkladı. İran'ın teklifine göre Boğaz'daki trafiğin bir yönünü Tahran kontrol edecek. Karşı yönünü ise Maskat yönetecek. Garib Abadi, Umman'ın bu planı kabul etmemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump geçtiğimiz günlerde İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki saldırıları sırasında

zamanda gemilere ve kargolara gelebilecek her türlü zararın İran'ın dondurulmuş varlıklarından tazmin edileceğini duyurmuştu. İran ordusuna bağlı Hatemoğlu Enbiya karargahı bu açıklamaya yanıt verdi. Bu girişimin hukuka aykırı olacağını işaret etti. İran'a ait varlıklardan ödeme alan ülkelerin gemileri Hürmüz'den geçemez dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda ablukası ise sürüyor. Amerikan ordusu 20'den fazla gemiyle ablukaya katıldığını belirtiyor.

0: geçmesi de hafta sonunu etkilemişti. Öncelikle bu akşam 18'de Fed'in faiz değerlendirmesini öğreneceğiz ABD Merkez Bankası'nın. Siz ne bekliyorsunuz?
1: Değiştirmeyeceğini bekliyorum. Uzun zamandır o beklentideyim. Yeni Fed Başkanı geldiğinden itibaren zaten onun izlediği çizgi, yönetim çizgisi de bunu gösteriyor. Verilerle beraber tabii ki. Çünkü veri bağımlı açıklama yapacak ve piyasayı da yönlendirmeyecek. Burada bir değişiklik var, büyük bir değişiklik. Bu henüz çok yeterince konuşulmuyor ama önümüzdeki günlerde daha çok konuşulacaktır. Sözlü yönlendirmeninden vazgeçilmiş olması. Yani piyasalar artık riski kendileri fiyatlamak zorunda kalacak. Yani ayaklar üzerine durma dediğimiz durum olacak. Önceden Fed yol gösteriyordu. Patikayı belirli ölçüde görebiliyorlardı geleceği. Evet. Dünyanın başka yerinde de faizleri sabit tutan gelişmiş ülkeler varsa o farktan da rahat rahat faydalanıyorlardı.
0: Şimdi bu böyle bir yön çizmeyecek mi?
1: Hayır, şimdi bugün böyle bir yön çizmeyecek. Bunu ilk toplantıda söyledi zaten. Geçtiğimiz
0: ay
1: söyledi.
0: Evet, doğru ama yine de eski alışkanlıklarla herhalde. Evet. Buradan acaba hani hep denir ya, güvercin mi, şahin mi, Eylül'e ilişkin nedir? O, öyle bir fikir edinemeyecek miyiz? Yoksa yine de bununla ilgili bir çerçeve...
1: Bir fikir edineceğiz tabii ki ama eskisi gibi değil. Yani basın toplantısını da kısa tutmayı tercih edecek ama yönlendirmeden vazgeçiliyor. Yönlendirme 15 yıllık bir yöntemdi, 15-16 yıllık. O önemli bir değişiklik. Yani piyasalar bu anlamda riski kendileri fiyatlamaya başlayacaklar yavaş yavaş. Bunun şöyle bir sebebi var. Yani neden durup dururken böyle oldu dediğimizde Amerikan ekonomisi genel olarak tüketim ağırlıklı bir ekonomiden daha üretim ağırlıklı bir ekonomiye geçiş yapıyor. Yani kabuk değiştiriyor. Bunu da nereden gözlemliyoruz? Yapay zeka yatırımlarından ve yüksek teknoloji kayıştan gözlemliyoruz.
0: Evet.
1: Şimdi tüketen bir ekonomide faizleri yönetmek, piyasalara yön göstermek çok elzem olduğu halde üreten bir ekonomide bu yüksek teknoloji şirketlerin fazla karlarını ve yatırımlarını yönetmek, yönlendirmek gerekiyor. Aslında iki farklı yön. Dolayısıyla buraya bir geçiş var. Görev gücü kurdu bildiğiniz gibi. Ve enflasyonun yavaş yavaş aşağı ineceğine dair ikna etmeye çalışacak piyasalara. Tabii piyasalar da daha kısa vadeli bakarak Hürmüz Boğazı etkileri, Trump'ın tarifelerini %12,5'a çıkarması gibi durumlarında enflasyonu arttıracağını düşünüyor. Dolayısıyla böyle bir görüş farklılığı varmış gibi gözüküyor ama piyasalar kısa vadeli ve bunlara odaklı baktığı, Fed Başkanı biraz daha uzun vadeli ve sermaye yatırımlarının ve gelişen teknolojinin enflasyonu aşağı çekeceğini düşündüğü için bunlar zaman içinde uzlaşacaklar. Ama bu toplantıda o yüzden faiz
0: %25-30 olasılık
1: gerek yok.
0: Veriyorlar. Evet. Bu tahminlerde faiz artırımını küçük de olsa, gerçi ABD için küçük değil 0,25'lik bir faiz artırımı. Evet. Neden bu yükseldi peki?
1: Düştü aslında. Toplantıya
0: daha
1: yaklaştıkça,
0: da yüksek miydi?
1: Tabii, toplantıya yaklaştıkça finansal piyasalardaki tahminler biraz daha aralıkları daralır, sapması daha gerçekçi olurlar.
0: Evet.
1: Dolayısıyla enflasyon verileri ve iş gücü piyasası böyle bir faiz artırımına gerek duymuyor. Ama piyasalar ısrarla Hürmüz Boğazı'nın getirdiği bir enflasyonist baskıyı düşünüyorlar. Ama bu Fed'in çözebileceği bir durum değil. Bir ikincisi, Fed şunu biliyor, biz de biliyoruz. Trump hükümeti petrol fiyatlarını yönlendiriyor zaten. Bunu tabii çok uzun zamandır konuşuyoruz. Ve çatışmasızlığa geçildiği an bir anda 70 dolara doğru indiğini görüyorsun. Dolayısıyla bunun bir enflasyonist tehdit olmadığını ve yönlendirilebildiğini düşündüğü için bunu ön alalım. Petrol fiyatları yükselip ekonomide enflasyon
0: zaten biz yapıyoruz.
1: Gibi değil.
0: Biz yaratıyoruz bunu diyor özetle.
1: Evet,
0: yani
1: evet,
0: bu bilinçli de yaratılan
1: yönlendirilen
0: bir şey. İstenirse durdurulabilir.
1: Bütün
0: yani
1: dünya bunu gördü zaten. 70 doların başlarına kadar, 69-70 dolara kadar sarktı çatışmasızlık olduğunda. Sonra tekrar 100 dolara çıktı. Bu belirli bir aralıkta yönetiliyor. Yani bunu vatandaşlarımız bizim dolar kurumuz gibi düşünebilir. Biz de onu dolar TL yönettiğimiz gibi ABD'de şu an petrol fiyatlarını bu şekilde düşük çatışmacı doğrultuda yönetiyor.
0: Peki,
1: barışa gitmeden.
0: Burada diyelim ki dediğiniz gibi büyük olasılık zaten tahmin bir faiz artırımı yapmayacağı yönünde. Şimdi böyle bir baskılanmış gibi duruyor altın.
1: Evet.
0: Zaten şu anki fiyat faiz artırımı olmayacak fiyat mı? Yoksa yarın faiz artırmadı, üzerine yine de Eylül'e ilişkin bir fikir ortaya çıkacak, ona göre nasıl hareket edebilir? Yani yarın altının seyri sizce ne olacak?
1: Şöyle söyleyelim, tabii Kevin Warren şu faizi arttırması da şunu söyleyecek: enflasyona tahammülümüz yok gibi bir açıklama yapacak mutlaka. Ama bu şu anlama geliyor: uzun dönemli %2 hedefi olduğu için

0: için oraya doğru gideceğiz demek isteyecek. Yani dolayısıyla bu faiz arttırımı şeklinde yorumlanmayacaktır. Ama bu açıklama altında baskı yaratacak. Yani ABD enflasyonu...
1: Biraz daha düşecek mi? Yani bugün elinde param var, tam da Fed'in açıklaması var akşam. Bugün mü alayım, yarın mı alayım diye bakın yani izleyicimiz varsa hangisi?
0: Zor karar ama altının fiyatı çok büyük bir değişiklik olmayacaktır. Yani ufak. Böyle bunun stresini yapacak kadar o kadar bile olmayacaktır. Kadar bile. Çünkü altının önündeki engelin FED olduğunu biliyoruz. FED faizleri arttırmadan dair finansal piyasada beklentiler yükselince altının fiyatı düşmeye başlıyor. Dolar endeksi de 101 civarında ve yeterince değerli. Dolayısıyla altının önündeki engeller geçtiğimiz aylara göre daha fazla yükselmesinin önündeki engeller. Eğer Trump FED'e baskı yapmaya başlar ise yani faizleri indir, daha fazla büyümeyi hızlandır diye o zaman altında dolara olan güven sarsılacağı için bir hızlı yükseliş dediğiniz gibi %3-4 olabilir. Onun dışında altın fiyatı da bu seviyede devam edecek. Bir süre daha devam edecek.
1: Çok uzatmak istemiyorum altın konusunu ama biraz burada kalınca şimdi Fed'i de bekliyoruz ya, bu sene artırır mı, ne yapar, Mart'ta bir daha artırır mı olasılıklarını. Şöyle yorumlar görüyorum, 10 bin dolar olacak onsu, 3 sene sonra altın uçacak, altın alınamaz hale gelecek. Evet. Neden bu yorumlar var? Bu bir olasılık mı düşükte olsa? Yani buraya gelebilir mi dünya altında sizce?
0: Yani fiyatlar bir arttı, dünyada faiz oldukça fiyatlar belli bir hızda artıyor zaten. Altında bir zaman 10 bin doları görür ama buna 3 yıl, 2 yıl demek mümkün değil. Dolayısıyla bu tip değerlendirmeler gerçekçi değil. Ama şu var, merkez bankaları altın alımını devam ettiriyor. Çünkü jeopolitik açıdan ABD'ye güvenmiyorlar. Bunu dünya görüyor. O yüzden paraları bloke olmasın diye altın tutuyorlar. Ama bu miktar altının hızlı artışına sebebiyet verecek bir miktar ve hızda değil. Dolayısıyla altının fiyatını yönlendiren finansal piyasalar, altına bağlı varlıklar üzerinden bunu yapıyorlar. Ve nasıl biraz önce örnek verdim, dolar TL bizde tutularak ekonomi politikası yapılıyorsa, şu anda küresel ölçekteki politika altının yani buraya kayışı engelleyecek şekilde fazla paranın yapay zeka yatırımlarının kayması için yönlendiriliyor. Altın o yüzden belirli hızda tutulacak. Oraya bir hücum olmayacak. Petrol fiyatı da kontrollü devam edecek. Biz bunu bir süre göreceğiz.
1: Bir süre.
0: Dolayısıyla bu küresel bankaların şu anki fiyatlama tercihi. Bunun bozulması için...
1: Bu süre ne kadar bir süre sizce?
0: Bunu kestirmek çok zor.
1: Uzun
0: ama,
1: vadeye yayılabilir
0: evet,
1: mi?
0: Şöyle olur. Trump hükümeti Fed'in bağımsızlığına halel getirecek açıklamalar yapar ve zorlamaya devam ederse bu tablo değişebilir. Bir. İkincisi, Japonya'daki faiz arttırımları bu tabloyu bozabilir. Onun sebebi Japon tasarrufları bildiğiniz gibi ABD'ye akıyor. Biraz önce söyledim. İki ucunu da belirli kıldığınızda finansal piyasalar hep para kazanır. İşte ABD faizinin gideceği yer belli. Japon faizleri sıfır. Siz burada bir belirsizlik yok. Aradan sürekli carry trade'i küresel ölçekte dolaştırarak para kazanıyorsunuz. Şimdi bu değiştiği zaman birini bulanıklaştırdığınızda, Japonlarda biz faiz arttırıyoruz çünkü bizim ekonomimizi de değiştirmemiz gerekiyor, adapte etmemiz gerekiyor dediğinde bu biraz daha yön değiştirecek. Ama bu yön değiştirme altına hücuma mı sebebiyet verir, yoksa başka varlıkları sürekli küresel bankalar ön planda mı tutar dediğinizde B şıkkı, küresel bankalar burada daha iyi, daha çok yönetme kabiliyetine sahip. O yüzden altın önündeki engellerin daha çok olduğunu eskiye göre, en azından 4-5-6 ay önceye göre söyleyebiliriz. Ama bu altın uzun vadeli tutulmayacağı anlamına gelmez. Ama ne kadar tutulmalı portföyünüz? Hani yarın gidip altın alınmalı diye sordunuz ya. %10'u geçmez ise bunu da bir yatırımcı rahatça yönetebilir.
1: Ha, bütün ellerindeki birikimlerini %10'unu altına.
0: Evet, daha fazlası
1: için. Daha çoğunu söyleyeceğinizi ummuştum.
0: Ama daha çoğunu eskiden olsa daha çoğunu söyleyebilirdik ama şu an söylediğimiz sebepten bu yönlendirildiği için bu fiyatlar vatandaşlarımız için sıkıntılı olabilir. Yani aldıktan sonraki düşüşü ve uzun süre beklemesi. Çünkü vatandaşlarımız bildiğiniz gibi altını bir geçiş yatırım aracı olarak kullanıyorlar.
1: Evet.
0: Otomobil, ev gibi.
1: Siz yani kısa vade beklenti için diyorsunuz.
0: Evet, ben onu
1: 6
0: söylüyorum.
1: Ay sonra para kazanayım diyorsanız, 3 ay sonra ya da 1 yıl sonra diyorsanız orada bir şey olabilir, risk
0: çünkü
1: olabilir.
0: Çünkü küresel enflasyonun uzun süre kalıcı etkide olacağına dair işaret yok. Altın o zaman onu takip ederek dediğiniz seviyede

0: korumacı olabiliyor. O yüzden o ancak Fed'e baskı ve enflasyonun Fed'in faiz indirimiyle biraz kontrolden çıkmasına dair beklentiler olursa olur.
1: Enflasyon demişken gelelim ülkemize. Bloomberg HT'nin Temmuz ayı enflasyon anketi açıklandı. Temmuz'da enflasyonu aylık 1.87, yıllık %31.86 olması bekleniyor. Sizin beklentiniz nedir? Temmuz için 1.87'de yüksek bir rakam değil mi bugün için?
0: Yani aslında tabii şeye göre yüksek. Gelişmiş ülkelerle kıyasladığımızda...
1: Bize göre de mi yüksek? Geçen Temmuz nasıldı hocam?
0: Geçen Temmuz %2.05 civarıydı. Hı. Onun altında bekleniyor şu an. Bu da bir baz etkisi demek. Yani yıllık enflasyonda biraz daha aşağı geliş demek. Geçen sene yıllık enflasyon %34'tü. Hı hı. Bu sene de %32,5'a düşmüş olacak yıllık enflasyon. Dolayısıyla bir yıl boyunca...
1: Bir yılın sonunda 1,5 mu düşebildi yani?
0: Evet, yıllık olarak 1,5 düşmüş
1: olacak. Geçen Temmuz'dan bu Temmuz'a kıyasladığımızda yıllık çok olarak. Küçük bir düşüş.
0: Evet, şunu da söyleyelim. Biz beklentileri konuşuyoruz şu an bildiğiniz gibi. Tabii. Geçtiğimiz Temmuz ayından bugüne bir pencere açıp baktığımızda o dönem beklentiler neymiş ve bu piyasa anketi isabetli mi diye. Bir yıl olarak Temmuz 25, Temmuz 26'yı %23,5 olarak bekliyorlarmış anketlerde. Dolayısıyla şimdi geldiğimizde %23,5 gibi bir seviyede değiliz ve buradan epey uzaktayız. Neredeyse ne kadar uzaktayız? %35 kadar sapmış durumda. Üçte bir daha yüksekteyiz. %24'ten. Dolayısıyla bu şu anlama geliyor. Ekonomi politikalarının da beklentiler üzerindeki etkisi sarih değil. Açık değil. Yani %35 bir beklenti sapması piyasanın da oldukça yüksek. Bu geçtiğimiz yıldan bu yıla biraz toz pembe bir bakış varmış ama bu gerçekleşmiyor. Biraz önce söylediğiniz gibi 34'ten de 32,5'a inmiş olacak ki bu da onu teyit edecek. Yani hem beklentiler hem gerçekleşmeler oldukça yüksek miktarda sapıyor. Dolayısıyla bu büyük bir sorun ve ekonomi politikasının 3 yıldır neler yapabildiğini test etmemiz için iyi veriler. Yani burada geçmişi unutup da evet bugün beklentilerimiz %30, geleceğe böyle bakıyoruz diye düşündüğünüzde politikanın geldiği çizgiyi kaybedersiniz. Yani bu şuna benzer. Yani Pizza Kulesi'ni yapanlar da bir alt kata baktıklarında kulenin eğri olacağını düşünmüyorlardı. Ama kule bittiğinde...
1: O sapmayı görmek lazım.
0: Evet, eğri olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla...
1: Ne kadar erken fark ederseniz o kadar önünü alabilirsiniz.
0: Hane halkını Merkez Bankası çalışmalarında geçmişe çok bakıyor. O yüzden beklentileri yüksek dendiğinde aslında hane halkının bu ölçümlerinde isabetli olduğunu da bize gösteriyor. Çünkü buna bakmanız gerekiyor. Çünkü bir politika var. Politika olmayıp da bu rastgele bir yürüyüş olsa bakmayın. Yani o yüzden ben enflasyonda kalıcı bir düşüş olacağı kanaatinde değilim. Politikada 3 yılı geçti ve bu dezenflasyon politikası sadece rezervlere bir miktar tutmaya yarıyor. Ve borsayı mesela atladık, bir cümle onunla ilişkili de ekleyebilirim.
1: Aslında süremiz doldu ama hocam hızlıca alayım, kısa bir şey daha soracağım.
0: Politik riskler bu verilerin içinde ağırlıklı olarak var. Yani bu bizim enflasyonumuzu resmi değerini bile gelişmekte olan rakiplerimizin 6 kat üstünde yaşamamızın sebebi politik risklerinde bunların içinde fiyatlamanın içinde barınıyor olması. Yani enflasyonu ekonomi politikasının kendisi içinde çözmek mümkün olmuyor. Politik riskler de bunlara ekleniyor. Siyasi arenada olanlar eklenmeye de devam edecek. O yüzden önümüzdeki aylarda da resmi beklentiler ancak 30'a kadar inebilir. Gerçekleşmede 30 civarında olacak. Okay. Sene başında da zaten 30-35 tahmin ediyorduk. Çünkü maliyet enflasyonumuz %23-24 civarında. Yani bunu konuşurken maliyetlerin artış hızını unutmamamız gerekiyor.
1: Doğru.
0: Orayı da çözemiyoruz.
1: Hocam aslında süremizi aştık ama haberinde verdiğimiz bir şey bu. Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi İngiliz petrol firması BP'nin Kerkük merkezli şirketinden %15'lik bir hisse aldı.
0: Evet.
1: Bunun da Türkiye'ye 1 milyon varil petrol bu anlaşmayla verilebileceği söyleniyor. Bir yorumunuz var mı? Nasıl değerlendirirsiniz? Kısacık lütfen.
0: Şöyle söyleyelim. Böyle anlaşmalarda tabii getiri olduğu kadar yatırım da yapmanız gerekir. Yani siz %15'i aldığınız zaman buna yatırımların da o kadarına katılmanız gerekiyor ki oradaki eskiyen tesisler, altyapı vesaire bundan daha sonra bir getiri elde edin. Dolayısıyla biz...
1: Bugün hemen getirisi değil, karlılığı biraz daha vadeye yayılır. Evet.

0: Evet, bu öncelikle bütçeden buraya ne kadar çıkacağını da değerlendirmemiz gerekiyor ki bunu ancak öyle kıyaslayabilirim. Evet, ama sonucunda nereye varır her şeyi bir kenara bıraktığımızda dediğimizde tabii ki Akdeniz'den Irak petrolünün çıkışının küresel ölçekte biraz daha bizim açımızdan enerjiyi çeşitlendirme ve biraz daha tüketici olmakla beraber enerji hatlarının yönetimine katılma konusunda elimize bir avantaj verir. Ancak burada o %15'lik payda bizim ne yatırım yapacağımız, oraya ne gibi güvenlik sağlayacağımız gibi belki de daha büyük giderler söz konusu olacak yakın zamanda. Onu düşünmemiz gerekiyor.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür hızlıca ederim. Değerlendirdiğiniz için Profesör Doktor Ata Özkaya. Çok sağ olun. Şimdi devam edelim. Aslında yine ekonomiyle ilgili bir haberle. Nobel Ekonomi Ödüllü Profesör Doktor Daron Acemoğlu, ABD'li milyarder Musk'ın 2036'da paranın önemi kalmayacak sözlerine karşılık verdi. Musk'a yaklaşık 1 trilyon dolarlık servetini 2036'ya kadar hayır kurumlarına bağışla dedi. Dünyanın ilk trilyoneri olan Musk bakın nasıl yanıt verdi.
2: Dünyanın ilk trilyoneri olan Elon Musk 2036'da paranın önemi kalmayacak dedi. Nobel Ekonomi Ödüllü Profesör Doktor Daron Acemoğlu Musk'a 1 trilyon dolarlık servetini hayır kurumlarına bağışla diyerek karşılık verdi. Musk katıldığı bir podcast programında yapay zeka ve robotik teknolojiler sayesinde üretimin büyük ölçüde artacağını, önümüzdeki 10 ila 20 yıl içinde bolluk ekonomisine geçilebileceğini savunmuştu. Bu durumda emeklilik için para biriktirmenin anlamsız hale geleceğini öne süren Musk, gelecekte paranın bugünkü önemini büyük ölçüde yitireceğini söylemişti. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde görev yapan Profesör Doktor Daron Acemoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden Musk'a seslendi. Eğer 2036'da paranın önemi kalmayacaksa, yaklaşık 1 trilyon dolarlık servetinizi en geç 2036'ya kadar hayır kurumlarına bağışlamayı taahhüt edin. Bu teknolojiye olan inancınızı güçlü şekilde ortaya koyacaktır dedi. Acemoğlu, bağış yapılacak kuruluşların bağımsız ve tarafsız kurumlar tarafından onaylanması gerektiğini de vurguladı. Musk ise çağrıya kısa bir yanıt verdi. Aslında ben de buna benzer bir şey yapacağım dedi. Ancak olası bağış planının kapsamına ya da servetinin ne kadarını bağışlamayı düşündüğüne ilişkin ayrıntı vermedi. Musk, Haziran ayında servetini 1,1 trilyon doların üzerine taşımış, dünyanın ilk trilyoneri olmuştu.
1: 11 Temmuz'da hayatını kaybeden ABD'li Senatör Lindsey Graham için başkent Washington'da cenaze töreni düzenlendi. Hatırlayın, ben İsrail'in yerinde olsam Gazze'ye nükleer bomba atardım bile demişti Graham. Törene elbette İsrail Başbakanı Netanyahu da katıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski katıldı. Törende konuşma yapan ABD Başkanı Trump ise 30 yıldır Graham'ın haberi olmadan önemli hiçbir olay yaşanmadı dedi.
3: 11 Temmuz'da hayatını kaybeden ABD'li senatör Lindsey Graham için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreni başkent Washington'daki Ulusal Katedral'de gerçekleşti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de katıldı. ABD Başkanı Donald Trump, Graham anısına konuşma yaptı.
4: For more than 30 years, nothing of consequence happened in this capital. Without Lindsey Graham knowing about it, and no bill became law in the most exceptional republic in human history, without Lindsey Graham having a say in it.
3: Trump'la Zelenski cenaze töreninden önce Beyaz Saray'da görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından sosyal medya paylaşımı yapan Zelenski, Başkan Trump'la Patriot füzesi üretim lisansı konusunu ele aldık dedi. ABD'ye desteğinden dolayı minnettarım ifadelerini kullandı. Lindsey Graham, İsrail ve Ukrayna'ya verdiği güçlü destekle biliniyordu. Hayatını kaybetmeden bir gün önce Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Zelenski ile bir araya gelmişti. 2003 yılından beri Senato'da görev yapan 71 yaşındaki Graham'ın kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdiği bildirilmişti.
1: Japonya'da deprem olduğunu dün para gündemde duyurmuştuk. 7,1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. 13 kişi hayatını kaybetti son açıklamaya göre. Japonya'nın güneyinde dün yerel saatte 16:27'de meydana geldi deprem. 7,1 büyüklüğünde ve yıkım

0: yıkıma yol açtı. 13 kişi hayatını kaybetti. 9.372 kişi de tahliye edildi. Depremin ardından bölgede 60'tan fazla artçı sarsıntı kaydedildi. Deprem nedeniyle çok sayıda binanın hasar aldığı belirtiliyor. Görüntülerde depremin ardından kaydedilmiş görüntüler, köprüler ve karayollarında ciddi hasar oluştu. Japon hükümeti hasarı değerlendirmek için kriz yönetim merkezi kurdu. Arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla 3600 asker bölgeye sevk edildi. Elbette bu büyüklükteki bir, keşke bir kişi bile tabii hayatını kaybetmese afetlerdi ama bu büyüklükteki bir depremde şu an açıklanan veri 13 kişinin hayatını kaybetti. 16 yaşındaki bir can kurtaranın 10 yaşındaki bir çocuğu okyanusun dev dalgalarından kurtarması gündemde. Videoyu muhtemelen siz de gördünüz. Gerçekten inanılmaz. Büyük bir direnç gösteriyor. Kendi hayatını riske atarak. Çevredeki yetişkinler bile o kadar dahil olamıyorlar o kurtarma aşamasında. ABD Başkanı da Trump da çocuğa madalya vereceğini söyledi. Görüntüler geliyor şimdi ekrana. Ben de bu görüntüleri izlerken can kurtaranın bir yetişkin olduğunu düşünmüştüm. Asla bırakmıyor küçük çocuğu. Kaliforniya eyaleti burası, Santa Cruz sahili. Dalga 10 yaşındaki çocuğu yaklaşık 13 metre sürükledi. 16 yaşındaki can kurtaran çocuğun yardımına koştu. Ryder Williams adı. Ama bakın büyük dalgalar geliyor. Bu daha sonra yetişkinlerin yardım ettiği anlar. Başta tek başına o dalgalar üzerine defalarca geliyor. Uzun süre mücadele ediyor can kurtaran. Ve sonunda çocuğu kurtarmayı, sahile çıkarmayı başarıyor. Görüntüleri sosyal medyadan ABD Başkanı Trump da paylaştı. Görüntülerin viral olması ve can kurtarana büyük övgüyle yapılan yorumların ardından. Daha doğrusu önce Trump'ın oğlu Eric Trump. Bu Amerika'nın en iyisi. Bu can kurtarana en yüksek sivil madalya verilsin diye bir paylaşım yaptı. ABD Başkanı Trump da bu kahraman genci ve ailesini Beyaz Saray'a getireceğiz ve en yüksek sivil madalyayı vereceğiz dedi bu görüntüleri paylaşarak. Ankara'da yaşayan iki kız kardeş kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu. FETÖ soruşturması kapsamında haklarında tutuklama kararı çıkarıldığı söylenen iki kardeş dolandırıcılara 40 milyon lira verdi.
1: Ha, yıldız parolası verildi. Gizli operasyon olduğu söylendi. Yaklaşık 3 ay boyunca arama yapıldı. Ankara'da yaşayan iki kız kardeş kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu.
2: Elimizde somut delil olsaydı bu kadar sürmezdi.
1: İddiaya göre 64 yaşındaki Afife ile 66 yaşındaki Fatma Y. ilk olarak 26 Mart'ta kendisini başkomiser olarak tanıtan CA tarafından telefonla arandı. Ardından kendilerini emniyet müdürü, savcı olarak tanıtan kişiler de aradı. Aramalar gizli operasyon adı altında 3 ay sürdü. Şüpheliler iddiaya göre FETÖ soruşturması kapsamında yakalanan kişilerde kız kardeşlere ait kimlik bilgilerinin ele geçirildiğini ve haklarında tutuklama kararı olduğunu söyledi. Tutuklama kararını kaldıracaklarını söyleyen şüpheliler bu yöntemle iki kardeşten yaklaşık 40 milyon lira aldı.
2: Sadece bu iki dükkan kaldı, ondan sonrası bitecek.
1: Parayı verdikten sonra kendilerini arayanlara ulaşamayan iki kardeş avukatları aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İki kardeşi arayan kişilerin tespiti için çalışma başlatıldı.
0: Bu haber ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor. Ev sahibinin istediği yüksek kirayı ödemek zorunda kalan kiracı yargıya başvurdu. Mahkeme yasal sınırın üzerindeki ödemeyi zenginleşme saydı ve paranın faiziyle iadesine karar verdi. Arzu Kaya'nın özel haberi.
1: %25 sınırı varken daha fazla ödedim dedi. Kiracının baskı altındaydım diye açtığı davada mahkemeden ev sahibi için zenginleşme kararı geldi.
3: İyi olmuş o zaman. Vermiş mi?
4: Evet.
3: İyi. Vallahi hoşuma gitti.
5: Çok ilginç bir karar. Birkaç tane mahkemeden yine Bursa gibi Bolu'da böyle bir karar verdi.
4: 2022 ve 2023 yılları arasında uygulanan %25'lik kira artış oranı ile ilgili dikkat çeken bir karar Bursa'dan geldi. Kiracı ev sahibinin baskısıyla fazla miktarda ödeme yaptığını söyledi ve o miktarı alabilmek için dava açtı.
5: Bu tür fazla ödemelerin baskı altında evini kaybetmeme düşüncesiyle ödendiğini biliyoruz.
6: Yasal belirlenen neyse onun çok çok üstü üstleri.
3: Mağdurlardan biriyim. 65 yaptım, yine doyuramadım.

0: mahkeme kira sözleşmesi ve banka dekontlarını inceledi. Bilirkişi kiracının yasal sınırın üzerinde 145.300 lira fazla kira ödediğini belirledi.
1: Mahkeme %25'lik sınırın emredici hukuk kuralı olduğunu belirtti. Bunun üzerinde ev sahibinin kira almasının ise sebepsiz zenginleşmeye yol açacağının altını çizdi.
2: Emredici kurala aykırı davranıldığı düşüncesiyle geri iadesi yönünde kararlar veriliyor.
3: Kiralar çok yükseldi. Gelirlerin üstünde kira.
1: %25 mi alıyordunuz, daha fazlasını mı alıyordunuz?
4: Daha düşük aldım. Kiracılar da günah.
0: Mahkeme fazladan tahsil edilen paranın faiziyle birlikte toplam 156.531 lira olarak kiracıya iadesine hükmetti. Peki karar fazla ödeyen tüm kiracıları nasıl etkiler?
2: Yargıtay ihtirazi kayıt konulursa ancak alınmalıdır mı devam ettirecek? Yoksa hayır bu bir fazla ödemedir, işte sebebi zenginleşmedir derse bu şekilde yapılan tüm ödemelerin geri iade hakkı ortaya çıkacak.
5: Şimdi Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'e gidelim. Yaz sezonunda bu kez gökyüzünden sunduğu manzarayla dikkat çekiyor. Yamaç paraşütüyle.
0: Ladin ormanları, yaylaları, Haldezen Vadisi. Muhteşem doğasıyla Uzungöl şimdi de paraşüt turizmiyle ilgi çekiyor. Karadeniz'in turizm merkezlerinden Trabzon'daki Uzungöl'e bu sene de yoğun ilgi var. Yaz sezonuyla birlikte de yamaç paraşütüne talep arttı. Yerli ve yabancı turistler yaklaşık 2000 metre rakımdan havalanıp Uzungöl'ün eşsiz manzarasını kuş bakışı izliyor.
6: Ya abla. Her gelen misafir uçunca gerçekten biz Uzungöl'ü gördük, yaşadık, doğayı gördüğüne inanıyorlar. Bunları havadan görmek onlar için ekstra bir güzellik oluyor.
0: 15 dakika süren yamaç paraşütü uçuşuna özellikle yabancı turistler ilgi gösteriyor.
7: Arap Yarımadası'ndan gelen misafirlerimiz daha yoğun Uzungöl'ü tercih ediyorlar. Ama bunun dışında Rus, Ukraynalı, Özbek ve Kazak misafirlerimiz de bölgeye ilgi göstermeye başladılar.
5: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu şu anda partisinin grup toplantısında konuşuyor.
8: Neye gelmiştir diyor. Pazarlık yok dediler. Dediğim gibi yalan söylediler. Hazırladıkları çerçeve yasayı herkesten önce İmralı'daki teröriste gönderip onayını aldılar. Pazarlıktan da öte onayına ve onuruna sundular. Süreç Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yürüyecek dediler. Yine yalan söylediler. Korsan bir komisyon kurup mış gibi yaptılar. Bütün bu konularla alakalı olarak hem milletimizi hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partileri uyardım. Dün yine örgütün siyasi uzantısı olan partiden bir itiraf geldi. Süreç Abdullah Öcalan tarafından yönetiliyor denildi. Şimdi sorarım size, bu kadar yalanla yürüyen bir süreçten hayır gelir mi Allah aşkına? Bir süreç bu kadar yalanla kapalı kapılar ardından katillerle müzakere edilerek yürütülüyorsa Türk milletine bir hayır getirir mi Allah aşkına? Buna da şimdi çıkmışlar demokratik entegrasyon diyorlar. Hangi entegrasyon? Kim nereye entegre olacaktır? Sizin entegrasyon dediğiniz dağdaki ve yurt dışındaki örgüt kadrolarının Türkiye'ye getirilip siyaset yapması mıdır? Avrupa'daki finans, propaganda ve uyuşturucu ağlarını yöneten kişilere, onlara mafya babalığı mı vereceksiniz? Yoksa siyasette bir kadro mu bahşedeceksiniz? Cumhuriyetten başka entegrasyon yoktur değerli dava arkadaşlarım. O entegrasyon da sizlere, ihanetlerinize, tüm darbelerinize rağmen hala ayaktadır ve 103 yaşındadır. İla nihayete yaşayacaktır. Kardeşliğin güvencesi ve sigortası Cumhuriyet ve onun değerleridir. Cumhuriyete 100 yıllık parantez diyenler de 100 yıllık

0: Zulüm diyenler de bunu anlayamazlar. Ama bilmelerini istediğim bir şey var. Herkes bilsin ve tarih şahit olsun ki Cumhuriyet diz çökmeyecek, demokrasi diye özellik zehrini, iç cephe diye hanedan zehrini, kardeşlik diye feodallik zehrini bize yutturamayacaksınız. Bu cumhuriyete diz çöktüremeyeceksiniz. Ve Allah şahit, siz şahit, milletimiz de şahit olsun ki diz çökenler siz olacaksınız. İktidar sahibi olanlar olacak. Kıymetli arkadaşlarım, geçen hafta buradan başka bir tehlikeye de dikkat çektim. Türkiye mahalle aralarında haraç toplayan klasik mafya düzeninden uluslararası kartel mafyasına doğru sürükleniyor. Ve ne hikmetse bu ihanet süreci tam da bu ortamda azılı teröristleri sokaklarımıza salmaya niyetleniyor. Çeteler çocuklarımızı tetikçiye, şehirlerimizi hesaplaşma alanına, ülkemizi suç ağlarının merkezine dönüştürürken böyle bir ortamda terör örgütü mensuplarını gerekli hukuki ve güvenlik tedbirlerini almadan ülkenin içine bırakırsanız sorarım, müstakbel sonuç ne olacaktır? Siz yalnızca geçmiş suçları cezasız bırakmış olmazsınız. Geleceğin güvenlik tehdidini de kendi elinizle büyütürsünüz. Bu yapıların içinde silah, patlayıcı, sabotaj, hücre yapılanması, kaçakçılık, yasa dışı para transferi ve örgütsel finans konusunda tecrübe kazanmış azılı suçlular vardır.
1: İYİ Parti grup toplantısının bir bölümünü canlı izledik ve para gündemi burada noktalıyoruz. İlk saati birazdan saat başında görüşmek üzere.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
9: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
10: Gıda hijyeni tehlikeleri kontrol etmek için gerekli tedbir ve şartlarla bir gıda maddesinin insan tüketimine uygunluğunun sağlanmasıdır. Hijyen, işleme, paketleme, depolama, bina koşulları ve personel gibi gıda işletmelerinin tüm bileşenleri için önemli bir gerekliliktir. Uzmanlar çiğ tavuk ve kırmızı etin pişirmeden önce yıkanmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Yıkama işlemi bakterilerin lavaboya ve etraftaki tezgahlara yayılmasına neden olur.
9: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Para gündemden tekrar merhaba. Uşak Eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ait şirketlerde çalışan ve belediye şirketlerinde sigortalı gösterilen 17 şüpheliye operasyon yapıldı bugün. Rüşvet soruşturmasında tutuklanan ve görevden alınan belediye başkanı Özkan Yalım'ın kendi şirketlerinde çalışan bazı kişileri belediyede sigortalı gösterdiği tespitlerine yönelik Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik soruşturma kapsamında Özkan Yalım'ın iş yerlerinde arama yapıldı. Dijital materyal ve belgelere el kondu. Şüphelilerin şirket maaş listelerinde yer aldığı, şirket adına işlem yaptığı belirtildi. Kamu zararının 16 milyon 866 bin lira olduğu da tespit edildi.
2: 900 kusur milyon SGK ve de 200 kusur milyon.
1: Bu sabah İstanbul Üsküdar Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında olduğu gözaltılar var. Ali Hantok süreci takip ediyor. Gerekçeler, iddialar nedir gözaltı ile ilgili? Kaç kişi gözaltında Alihan?
3: Serap Belet, Sinem Dedetaş'la beraber belediye başkan yardımcısı ve aynı zamanda bir mimarla beraber işte burada şimdi bahsedeceğiz zaten konuyu. Rüşvet irtikap suçlaması var. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve aynı zamanda burada rüşvet aslında ön plana çıkıyor. Tabii burada...

0: Savcılığa göre belediye iştiraki Kent AŞ tarafından yetkisi olmamasına rağmen bazı ruhsat verme ve iskan projeleri gerçekleştirildiği toplantılarla ve belediyenin de burada danışmanlık hizmeti altında para aldığı iddia ediliyor. Bu bedelin 1 milyar 78 milyon TL'lik bir tahsil edilen bir tutar var ve şimdiye kadar 361 milyonluk bir tutar. Yine uygunsuz yapılara ruhsat ve iskan verilmesi karşılığında menfaat sağlandığı, büyük projelerde ise ödemelerin elden dolar olarak yapıldığı söyleniyor. Zaten burada aslında etkin pişmanlık ve diğer tanıkların verdiği ifadeler önemli. Onlardan bir örneği de var aslında tabii ki burada soruşturma kapsamında. İskan ruhsatı için 25-30 milyon TL istendiği ve 700-800 bin dolarının da elden verildiği, firma temsilcilerinin parayı iki parça halinde nakit teslim ettiği. Hatta ifadede şöyle detaylar da var. Çikolata kutusu içerisinde spor çantasıyla, yani bir çikolata kutusunda, yine bir otoparkta bu paraların verildiği ve spor çantasında paraların verildiği. Aynı zamanda tanık paradan işte 50-100 bin dolarını da kendine al, gerisini de belediye ver gibi bu şekilde ifadeler var. Ve diğer türlü, eğer ki bu ödemeleri nakit olarak yapmak istemeyen müteahhitlerinde yine Sinem Dedetaş'a imzalı bağış protokolü altında bu paraları verdikleri söyleniyor. Yani düzenlenen bu yolla menfaat sağlandığı yine mağdur beyanları, ihbarlar, MASAK raporlarıyla ortaya çıkmış durumda. Burada şimdi Kent AŞ'den bahsettik. Kent AŞ içerisinde bazı toplantıların yapıldığı, aynı zamanda bu ödemelerin de parsel ada bazlı bazı Excel tablolarıyla aslında belirlendiği, yani kime verilecek bu ruhsatlar, iskanlar, hangi müteahhite verilecek, ne kadar verilecek, tüm bunların önceden planlandığı, bunun da Kent AŞ'de yapılan toplantılarla belirlendiği ifade ediliyor. MASAK tespitlerine göre Kent AŞ ile müteahhitler arasında 1 milyar 78 bin TL'lik bir tahsilat var. Ve 361 milyonu da zaten alınmış. Yani burada özet olarak Sinem Dedetaş başta olmak üzere başkan yardımcısı, özel kalemi, bir müteahhit ve mimar, toplamda 6 kişi gözaltında. Kent AŞ toplantılarla bazı müteahhitlere aslında yetkisi olmadan para karşılığı, menfaat karşılığı bu ruhsatları verdiği burada savcılık raporlarında yer alıyor. Bizler de takipçisi, sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Ali Antok'a teşekkür ediyoruz. Buradan şimdi başkente gidelim. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör bizimle. Hoş geldin Nasuhi, merhaba.
2: Merhaba Serap, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Şimdi bu hafta terörsüz Türkiye sürecinde gelinen noktayı, bu çerçeve yasayı konuşuyoruz. 15.30'da da kabine toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gündeminde de toplantının en önemli başlıklardan biri bu. Bildiğimiz kadarıyla dünden bugüne, evet, buna ilişkin bir yeni gelişme var mı? Bugün de bekleniyor.
2: Kabinenin gündeminde aslında onu birleştirerek istersen ilerleyelim. Hı hı. Yani terörist Türkiye, söylediğin gibi, bence en önemli gündem başlığı. Gelinen aşama, bundan sonraki adımlarla ilgili hem kabine üyelerinin görüşleri alınacak hem de onlara bazı bilgiler aktarılacak. Özellikle güvenlik bürokrasinin bu konudaki çalışmalarıyla ilgili ve çerçeve yasanın içeriğiyle ilgili. ABD-İran meselesi yeniden maalesef çok ciddi bir noktaya gelmiş görünüyordu ama bu hafta biraz tansiyon düştü. Bununla ilgili o gerilimin de etkileri konuşulacak. Ekonomiyle ilgili bir gündem var kabinenin. Yani ekonomideki o sıkışıklık, bu noktada neden istenen mesafe alınamıyor, ilave tedbirler gerekiyor mu gibi. Bu da hani yaz aylarının sonuna doğru ilerliyoruz. En azından takvim anlamında, sıcaklık anlamında değil ama oralarda yeni tedbirler alınabilir mi tartışması da olacak. Bir de yine bildiğim kadarıyla da NATO zirvesindeki o değerlendirmeler, ABD ile ilgili yapılan görüşmeler, süreçler, bunlar bir kez daha kabinenin gündeminde yer alabilir. Bugünkü beklenti böyle. Terörsüz Türkiye meselesi tabii ki hem bu haftanın hem de çok ağırlıklı bir biçimde önümüzdeki haftanın ana gündemi olacak gibi görünüyor Serap. Ne var yeni olarak? Aslında şu değerlendirmeyi bir aktarmak istiyorum. Hani bu konuda gerçekten şöyle bir husus var. Biz gazeteci olarak elbette sorumluluğumuz burada olanı biteni aktarmak, sorularımızla, cevaplarımızla, konuklarımızla. Ama bu seferki hikayede bir farklılık var. Yani Türkiye'nin daha önce bu konuda, senin de gazetecilik hayatında birçoğunu hatırlayacağından eminim. Ya Türkiye'nin yaptığı bir takım girişimler var. Çok daha uzak geçmişte Turgut Özal'ın, merhum Cumhurbaşkanı'nın, merhum Necmettin Erbakan'ın yaptığı

0: girişimler var. 2004 ve 2009'da birisi en sonuncusu çözüm süreci olarak başlayan ama akamete uğrayan, aslında sabote edilen girişimler var. Şimdi buradan baktığımızda bir toplumsal kaygı var ve Ankara bunu çok dikkatle değerlendirmeye çalışıyor. Neden? Yani bugüne kadar yapılanlardan niçin istenen sonuç alınamadı? Neden sabote edildi? Bu bir dış güç tarafından yapılmış olabilir, bir iç dinamik tarafından, bölgesel şartların eliyle vesaire. Ama sonuç itibariyle bu oldu. Şimdi burada bir fark var. O fark şu. Daha önceki denemelerde, daha önceki girişimlerde devlet bürokrasisinde, özellikle karar vericiler noktasında bir bütünlük yoktu. Yani bu çok açık. Diğer yandan siyasi partiler arasında da bir geniş mutabakata rastlayamıyorduk. Yani az önce dinledik. Sayın Derbişoğlu bu konuda gayet açık görüşlerini söylüyor. Muhalefet ediyor yani bu konuyla ilgili. Ama burada geniş bir mutabakata tekrar işaret etmek istiyorum. Bu aynı zamanda bu konuya yönelik toplumsal rızayı, toplumun bu mesele etrafındaki kavrayışında yükseltecek bir husus. Şimdi çerçeve yasa çıktığı andan itibaren bu biraz daha gürültülü olacak. Yani yasada bir şey olacağından ya da yasada rahatsız edici bir şey olup olmayacağından bağımsız bir şey bu. O nedenle burada özellikle dikkat çekilmek istenen bu geçmişteki olup biteni, yani başarılı ya da başarısız, yani akamete uğradı ya da uğramadı, bunu bir tecrübe olarak kabul etmek. Ama bugünkü devlet katındaki bütünlüğü, sadece Cumhur İttifakı'nın değil, Cumhur İttifakı dışındaki aktörlerin de buna ilgisini, mesela kısaca hemen aktarmış olayım. Ben Yeni Parti'nin de bu konuda katkı verme anlamında sürecin dışında kalacağını düşünmüyorum. Komisyon kararlarına uydular. Sadece İmralı konusunda biliyorsun bir muhalefetleri oldu. Onun dışında yani İmralı'ya gitme konusunda. Onun dışında onların da katkı sağlayacağını düşünüyorum. Burada bir beklenti daha var. Onu söyleyeyim, sorun varsa devam edelim.
1: Tabii.
0: Bu bölgesel düzeyde de çok yakından takip ediliyor Serap. Yani çünkü bu hikayenin Irak başta olmak üzere hani o gelecek olan isimlerin hani gelip Türkiye'de teslim olacaklar ve yasalardan yararlanacaklar. Yanı sıra Suriye'nin kısmi ölçüde de İran'dan geleceklerin durumu var. Ama özellikle Irak yönetiminin ve Suriye yönetiminin bu çerçeve yasanın çıkması ve süreçle ilgili de ciddi beklentileri var. Onu da söylemiş olayım. Vaktimiz varsa onu da açabiliriz tabii ki.
1: Elbette. Öncesinde o zaman şunu sorayım. O dediğin, yani insanların hassasiyetleri var. Doğru, yani çok büyük acılar, çok evet, büyük travmalar üzerine, işte güven zedelenmesi üzerine elbette bu evet, kaygılar var. Ama insanlarda da bu terörün yarattığı yorgunluk, işte bu acılar nedeniyle de terörün bitmesi arzusu çok yüksek olduğu için herkes istiyor ki evet, artık bundan sonuç alınsın. Ama o endişeler de hep arkada duruyor. İşte az önce mesela Sayın Dervişoğlu'nun dediği, işte kardeşlik diye bize feodalizmi yuturamazsınız ifadesi. İnsanlar da hep böyle, DEM Parti dün grup toplantısında diyor ki son düzlükteyiz. İşte çerçeve yasa çıkacak, yeni bir aşama başlayacak. İnsanlarda bu yeni aşamada ne başlayacak diye bir soru var. Yani yeni aşamada nereden başlanacak, ne olacak, ne gibi değişiklikler olacak, biz neyle karşılaşacağız gibi. Mesela bunun üç aşağı beş yukarı çerçevesi ne olacak Nasuhi? Sen orada çok yakından takip ediyorsun. Yeni aşama denen şey nedir?
0: Tabii ki. Şimdi bu terör denen illetin, bu belanın memleketimize hani ekonomik maliyetinden neden çok söz edemiyoruz? Çünkü hiçbir şey bir tek evladımızın, bir tek insanımızın kaybıyla asla ölçülemez
1: evet,
0: olduğu
1: tabii,
0: için bahsetmiyoruz. Ama aynı zamanda tabii toplum şunu biliyor ki Türkiye'nin hesaplanamayan ölçüde bir kaybı var. Bugün belki bir Türkiye daha olacaktı etkinlik ve güç anlamında, ekonomisi anlamında. Ama maalesef o uzun süre bizim başımızda kaldı böyle bir şey. Toplum elbette bunun giderilmesi, çözülmesi, artık Türkiye'nin ayağından, sırtından kalkmasını istiyor. Ama aynı zamanda şunu da istiyor. Diyor ki ben bu acıları yaşadım, evlatlarını bağrıma basan benim, onların cenazelerini kaldıran benim, gözyaşı döken benim. Ama hiç olmazsa artık bu süreci, yeni alanlar, terörle ilgili yeni tehditler, yeni yaklaşımlar ortaya çıkarmayacak şekilde düzenle. Sen devlet olarak böyle bir sorumluluğa sahipsin. Benim hassasiyetlerim tek değil, bütün toplumun hassasiyeti var, kaygıları var. Biz bu topraklarda daha 100 sene önce, bir asır önce bir varlık mücadelesi verdik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde. Bunlar kolay işler değil, toplumsal hafızadan kolay silinebilecek işler değil. Ayrıca silinmesin de bir bilinç olarak.
1: Tabii.
0: O nedenle vatanımızı korumak, bunlarla ilgili hassasiyetler çok sıcak, her zaman bir yerde duruyor. İkincisi tabii ki Suriye, Irak vesaire bu alanlardan gelen tehditler sadece o ülkeler üzerinden değil. Yani çok yakın tarihte NATO zirvesi yaptık ama ondan birkaç sene öncesinde, neredeyse hatta 2 sene öncesinde büyük müttefikimizin Suriye'nin kuzeyindeki terör yapısına ne kadar destek yaptığını, tırlar dolusu silahlar verdiğini, onlara teknolojik destek verdiğini, uydu desteği verdiğini
1: biliyoruz.
0: Bugün
1: bu hale getiren işte yani sorunları daha somut hale getiren.
0: Onlar, evet.
1: Yani.
0: Ama bugün Türkiye, evet, Türkiye'nin gücü, Türkiye'nin bölgedeki varlığı, düzen kurucu iradesi herkesin çok dikkatini çekiyor. Kimse de kaşımız gözümüz için falan istemiyor bunu. Hiç böyle söylemeyelim. Yani böyle bir şey yok. Herkes kendi çıkarı için istiyor bu dengelerin kurulmasını. Türkiye ise diyor ki ben bu dengede yer alacaksam, bir düzen kurucu, barış kurucu olacaksam bu belayı ben defedeceğim. Buradaki tehditleri de kendi etrafımda bana yakınlaşacak yapılara dönüştüreceğim. Şimdi aşama meselesi şu. Hani böyle gizli bir gündemi varmış gibi falan da hissediyor insanlar zaman zaman. Bu da haklı bir kaygıdır. Onu da söyleyeyim. Doğru olmasa da haklı bir kaygıdır ve
1: hassasiyettir. En
0: çok
1: anayasa üzerinden
0: birinci
1: görüyorum
0: aşama,
1: ben bunu. Yanlış mı okuyorum?
0: Tabii ki.
1: En çok
0: anayasa
1: o galiba,
0: üzerinden
1: değil mi? En
0: doğru,
1: çok anayasadaki bazı maddeler, vatandaşlık tanımı,
0: evet,
1: resmi dil vesaire. En çok bunlar dile getiriliyor. Bu,
0: evet.
1: bu ne olacak sorularında gördüğüm kadarıyla.
0: Ya şöyle söyleyelim bunun pratiğini. Siyaset Türkiye'de toplumun bu düzeyde hassas olduğu, yani kurucu ilkeler özellikle onu söyleyeyim. Yani diğer yandan bu ana dil meselesi, o konuyla ilgili yaklaşımlar elbette farklı olabilir ama neticede bu konuda geniş bir toplumsal mutabakat var. O rahatsız edici tanımlar, ben bunlarla ilgili herhangi bir hazırlığın Türkiye'de gündeme gelebileceğini, siyasetin de böyle bir hazırlığın içinde olacağını öngörmüyorum. Çok net söyleyeyim. Özel bir aftan, işte Öcalan dışarı çıkılması falan gibi bir takım yaklaşımların da bu süreçte olmadığını düşünüyorum. Peki o zaman yeni aşama ne? İnce işçilik ne? Ömer Çelik'in de söylediği.
1: Evet.
0: Bence o şu. Yani yeni aşama burada Irak, Suriye vesaire bütün bu alanlardaki o tasfiyelerin, o işte teslim oluşlar vesaire bunların hayata kazandırılması, mümkün olursa iş bulunması. Yani çünkü bu adamlar 20-30 yıldır bir kısmı dağda, hatta 40 yıla yakın dağda olan yaşayanlar var. Bunların hayata entegre edilmeleri şu böyle ağzımızdan çıktığı kadar kolay bir hikaye değil. Yani aşama diye söylenenler bunlar aslında. Yoksa bir kabul oluşturalım, onun arkasında böyle gizli başlıklar var, gündemler var, büyük aflar var, herkes affedilecek vesaire, böyle bir şey söz konusu değil. Ama bu sürecin hassasiyeti, özellikle de bak şu anda bizim bu süreçle ilgili yaşadığımız sorunların %90'ından fazlası örgütün üzerine düşenleri zamanında ve yerinde yapmaması ile ilgili. Evet. O yüzden hani DEM Parti bir takım hassasiyetler falan ilan ediyor. Şöyle olsun, son düzlükteyiz, bilmem şuraya geleceğiz falan. İyi peki, Türkiye güzel yerlere gelsin de siz de kendinizin bağı olduğunu, inkar etmediğiniz, organik bağınızın olduğunu herkesin bildiği örgüte deyin ki yani sen bunları söz verdin, yapacağım dedin ama ayak sürüyorsun. Yani bölgeyi öne sürüyorsun, İran Savaşı'nı öne sürüyorsun. Fakat ben hiçbir şekilde kendim şahsi görüşüm naçizane karamsar değilim. Bu konuda geldiğimiz nokta önemli. Bu mutabakat önemli ama toplum her aşamasını çok yakından hem didikleyerek hem hassasiyetlerini ortaya koyarak ifade edecektir. Buna siyasetin kayıtsız kalma ihtimali yok bence Serap.
1: Evet ve bunu da biz yani önümüzdeki hafta mı ne zaman mecliste olur? Son olarak ekleyeceğim başka da bir nokta var mı Nasuhi?
0: Kuvvetle muhtemelen gelecek haftada mecliste olur. Yani genel kuruldaki tartışmaları sürebilir, uzun sürebilir. O da önemlidir orada farklı görüşlerin dile gelmesi. Çünkü orası parlamento, orası bu ülkenin kurucu iradesi,
1: tabii,
0: kalp yağı her şeyiyle. Yani orada konuşulmayan bir şey millet nazarında da hükümsüzdür. Yani o konuşulsun, tartışılsın, herkes görüşlerini söylesin. Ama büyük ihtimalle 14 Ağustos'tan önce bu yasa çıkmış olacak, öyle görünüyor Serap, Ankara'daki manzara.
1: Peki, çok teşekkürler Nasuhi. Bu hafta, önümüzdeki hafta daha detaylı da konuşacağız bu konuyu. Çok teşekkürler. Yabancı plakalı araçlar için yeni kurallar devrede. Hemen bu habere geçelim. Geçiş ücreti veya ceza borcu bulunan araçların borçlarını ödemeden Türkiye'den çıkışına izin verilmeyecek. Ayrıca bu araçlar için HGS benzeri sistemlere abonelik ve yeterli bakiye bulundurma zorunluluğu da getirildi.
2: Yabancı plakalı araçların Türkiye'deki ücretli otoyol ve köprü geçişlerine ilişkin yeni kurallar geldi. Kaçak geçiş yapan araçlara yönelik denetimler ve yaptırımlar sıkılaştırıldı. Yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre sürücünün uyruğuna bakılmaksızın ödenmeyen geçiş ücretleri ve cezalar ilgili kurumların sistemleri üzerinden anlık olarak sınır kapılarına aktarılacak. Borcunu ödemeyen yabancı plakalı araçların yurt dışına çıkışına gümrük idarelerince kesinlikle izin verilmeyecek. Ödemeler gümrük kapılarında kredi kartı veya nakit olarak yapılabilecek. Ödemesiz geçiş yapan yabancı plakalı araçlar geçiş ücretini 15 gün içinde usulüne göre öderse hiçbir ceza tahsil edilmeyecek. Ancak 45 güne aşan gecikmelerde ise geçiş ücretinin tam 4 katı tutarında ceza tahsil edilecek. Araçların ücretli karayollarını kullanabilmesi için

0: hızlı geçiş sistemi ve benzeri geçiş sistemlerine abone olması şart koşuldu. Araç sahipleri araçlarında çalışır durumda etiket ve hesaplarında yeterli bakiye bulundurmakla doğrudan sorumlu olacak.
1: Ekmeklik buğday ve buğday kırıkları ihracatına bugün itibarıyla yeniden izin verildi. İhracat iznine dair açıklama Toprak Mahsulleri Ofisi'nden yapıldı. Arz güvenliğinin yeterli düzeyde olması nedeniyle Mart 2025'ten bu yana kapalı olan ekmeklik buğday ve buğday kırıkları ihracatına yeniden izin verilmesi kararlaştırıldı. İhracat işlemlerinin yurt içi arz durumu dikkate alınarak değerlendirilmesi suretiyle kontrollü ve dengeli bir şekilde yürütüleceğinin de altı çizildi. Hayatta böyle ilginç gelişmeler oluyor. Sonra bunlar da yargıya taşınıyor. Şimdiki haberde olduğu gibi Denizli'de yaşayan bir kişi iddiaya göre kredi başvurusu kabul edilmediği için kayınpederine kredi çektirdi. Onun üzerinden onun aldığı krediyle ev aldı. Ama evliliği yolunda gitmeyince çift ayrıldı. Ev benim diyen kayınpederle damat da mahkemelik oldu bu nedenle. Bakın Yargıtay'a giden dosyada nasıl karar verildi? Kaan Uçar'ın haberi.
2: Kayınpederinize güvenir miydiniz?
3: Tabii ki güvenirim.
2: Peki üzerine evi verir miydiniz ya da üzerine ev alır mıydınız?
3: Yok hayır, ev alıp vermezdim.
4: Kayınpedere bağlı.
5: Bana kredi vermiyorlar dedi. İddiaya göre kayınpederine kredi çektirip ev aldırdı. O ev damat ve kayınpederi davalık etti.
6: Kendimden başka kimseye güvenmem.
3: Kayınpederim bana ev verse tabii ki de bir şey söylemem. Ama eğer benim çalışıp kazandığım bir evse kendi anneme babama da yapmam bu arada. Kayınpederime de yapmazdım.
5: Denizli'de yaşayan bir kişi evlendikten sonra ev sahibi olmak için kredi başvurusunda bulundu. Başvurusu olumsuz sonuçlanınca da kayınpederine gitti. Benim için kredi çeker misin dedi. Kayınpederine ev aldırdı.
7: Bu süreçte damat evde oturuyor. Doğalgaz, elektrik, su gibi abonelikler onun üzerine oluyor.
5: Ama çift bir süre sonra boşandı. Damat kredi taksitlerini kendisinin ödediğini savunarak evi almak istese de kayınpeder ev benim dedi. Konu mahkemeye taşındı.
7: Damatla eşi ayrılınca inançlı işleme dayalı tapu iptal ve tescil davası açıyor.
8: İlk derece mahkemesi davacı olan damadın taleplerini kabul etse de istinaf bu kararı reddetti ve konu Yargıtay'a taşındı.
7: Delil başlangıcı eksikliğinden ilk derece mahkemesini vermiş olduğu kararı bozuyorum diyor.
3: Öncelikle ağlardım.
5: Yargıtay 7. Hukuk Dairesi evin eski kayınpederinin üzerinde kalmasına karar verdi.
9: Resmi olarak evet ama burada vicdanen kayınpederin de bence hakkaniyet göstermesi gerekiyor.
6: Geçmiş olsun o zaman, çok soğuk bir su içsin.
5: Peki böyle bir durumla karşılaşmamak için ne yapmalı?
6: Bu kişinin evi diye yazılı noterden imza alırım. Akıllık yapardım, çirkefleşirdim yani alana kadar uğraşırdım.
7: İki tarafın kendi arasında bir anlaşma yapmaları ya da bir belge imzalamaları. Bunu ister noter kanalıyla da yapabilirler, isterse kendi aralarındaki bir adi sözleşmeyle de bunu yerine getirebilirler.
1: Bursa'da bir sitede oyun oynayan 2 yaşındaki çocuk kaybolduktan 1 saat sonra havuzda bulundu ve ne yazık ki hastaneye kaldırılan küçük çocuk hayatını kaybetti.
0: Oyun oynarken kayboldu. 1 saat sonra havuzda bulundu. 2 yaşındaki Kadir kurtarılamadı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde sitede oyun oynayan 2 yaşındaki Kadir bir anda kayboldu. Ailesi durumu fark edince çocuğu aramaya başladı. Yaklaşık 1 saatlik aramanın ardından sitenin havuzunda hareketsiz bulunan çocuk hemen hastaneye kaldırıldı. Kalbi duran Kadir için doktorlar elinden geleni yaptı. Ancak 2 yaşındaki çocuk kurtarılamadı. Haberi alan annesi hastanede sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Çok acı gerçekten. Samsun'da geçen yıl sokak ortasında pompalı tüfek dehşeti yaşanmıştı. 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
0: Koşarak geldi, peş peşe tetiğe bastı. 3 kişinin yaralandığı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Olay Samsun'da geçen yıl Eylül ayında yaşandı. 69 yaşındaki Cemal Sever, oğlu ve yeğeniyle birlikte evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. O anların kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Pompalı tüfekli bir kişi Sever ailesinin 3 üyesine kurşun yağdırdı. Çevredekiler engellemeye çalıştı ancak saldırganı durdurmak kolay olmadı. 3 kişi kanlar içinde kalırken saldırgan ve yanındaki kişiler kaçtı. Olaydan sonra 4 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan Emre'de çıkarıldığı mahkeme

0: kayıtlarından da belli olduğu gibi adam öldürmeye teşebbüs durumundadır. Ancak halen asliye cezada görülmektedir. Yaptığımız itirazların sonuç alamadık.
1: Sever ailesinin yaralanan 3 üyesinin sağlık durumu iyi. Davanın 6. duruşması önümüzdeki günlerde görülecek.
2: Yargıtay 6 Şubat depremlerinde 13 sporcunun öldüğü Şehit Ömer Halis Demir kız öğrenci yurdunun yıkılmasına ilişkin davada önemli bir karara imza attı. Bir sanık hakkında verilen beraat kararı bozuldu. Diğer 3 sanık yönünden ceza hesaplamasında eksiklik bulunduğu gerekçesiyle hükümlerin bozulmasına karar verildi.
1: 3 sanık için verilen ceza az bulundu. Beraat eden bir sanığın cezalandırılması istendi. Yargıtay, Kahramanmaraş depreminde 13 sporcunun yaşamını yitirdiği davada dikkat çeken bir karar verdi. 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta yıkılan Şehit Ömer Halis Demir Kız Öğrenci Yurdu'nda futbolcu ve güreşçilerin bulunduğu 13 sporcu yaşamını yitirdi. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi, yurdun yıkılmasına ilişkin davada müteahhitlik faaliyetinde bulunan Tuğrul Kaya ve Memduh Kaya'ya iyi hal indirimiyle 10'ar yıl, Mustafa Attaroğlu'na ise iyi hal indirimiyle 8 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Performans analizi raporunu hazırlayan inşaat mühendisi Selçuk Kurtçu hakkında beraat kararı verildi. Karar Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı. Dosya daha sonra temiz için Yargıtay'a taşındı. Yüksek Mahkeme beraat eden inşaat mühendisi hakkında bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gerektiğine hükmederek beraat kararını bozdu. Diğer 3 sanık yönünden ceza hesaplamasında eksiklik bulunduğu gerekçesiyle hükümlerin bozulmasına karar verdi. Kararda sanıkların binanın depremde yıkılabileceğini, meslekleri gereği öngörebilecek durumda oldukları ancak sonucu kabullendiklerini gösteren delil bulunmadığı belirtildi. Eylemlerin olası kast değil, bilinçli taksir kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Dosya yeniden yargılama yapılmak üzere Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Öte yandan yıkılan yurdun kapatılan internet sitesinde deprem öncesinde "Yurt kompleksimiz son derece sağlam ve depreme dayanıklıdır" ifadeleri de dosyanın dikkat çeken ayrıntıları arasında yer aldı.
2: Dünya Kupası'nda ilişkileri gerilen UEFA ve FIFA'nın arasında yine soğuk rüzgarlar esiyor. İngiliz basınında yer alan habere göre FIFA Başkanı Infantino, Dünya Kupası hisselerini satmayı planlıyor. UEFA ise bu plana hiçbirimiz futbolun sahibi değiliz diyerek karşı çıkıyor.
3: FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası hisselerini satma planı yaptı. UEFA çizgiyi aşıyor diyerek tepki gösterdi. İngiliz basın kuruluşu The Times'ta yer alan habere göre Infantino, Dünya Kupası'ndaki hisseleri özel yatırımcılara satmayı planlıyor. Plana göre FIFA'ya üye 211 ülke federasyonunun her birine yaklaşık 20 milyon dolar değerinde hisse verilecek. Federasyonlar bu hisseleri ellerinde tutabilecek ya da kendilerine gelir sağlamak amacıyla satabilecek. Haberde Infantino'nun satış planı için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yönetimine yakın isimlerle görüşmeler gerçekleştirdiği öne sürüldü. UEFA ise duruma karşı çıkıyor. UEFA'nın açıklamasında bu futbolun yönetim kurumlarının asla aşmaması gereken bir çizgiyi aşıyor ifadeleri kullanıldı. Futbolun ruhu ve yönetimi alınıp satılacak varlıklar değildir diye belirtildi. Hiçbirimiz futbolun sahibi değiliz. Bu FIFA'nın satabileceği bir şey değil denildi. Spordaki en güçlü iki organizasyon arasındaki ilişkiler son dönemde gergin. Trump, Dünya Kupası'nda bizzat Infantino'yu arayarak Amerikalı forvet Polarin Balogun'un kırmızı kart cezasının iptal edilmesini talep etmişti. UEFA bu talebin hızlıca yerine getirilmesinin ardından FIFA'yı emsalsiz, anlaşılamayan ve gerekçesiz karar almakla eleştirmişti.
2: İstanbul'un birçok ilçesinde kentsel dönüşüm devam ediyor. Özellikle Bahçeli Evler ve Zeytinburnu gibi ilçelerde hız kazandı dönüşüm. Eşya depolarına talebi de katladı bu. Depo fiyatları ne kadar? Dilara Civelek'in haberinde öğrenelim.
4: Ev eşyası ve ofis eşyası depolayan firmalar şu anda %75-80 kentsel dönüşüm üzerinde dönüyor.
5: Kentsel dönüşüm hızlandı. Evi dönüşürken geçici süreyle daha küçük daireye taşınanlar eşyalarını koyacak yer arayışına girdi. Kiralık depo talepleri 2'ye, hatta kimi yerlerde 3'e katlandı.

0: %100 bir artış var.
1: Benim arkadaşlarım da var depoya kiraya verenler. Geri dönüşüme girdiler. 4,5 milyar aylık depo kiraladı. Bütün eşyasını oraya bıraktı.
2: Depolara talep arttıkça fiyatlar da katlandı. Öyle ki depoya bu kadar para verilir mi deyip eşyasını satan bile var. O fiyatlara gelince.
0: 1+1 ev eşyasının sığacağı depo aşağı yukarı tavan fiyatlar 8.000'den başlıyor. 2+1 ev eşyasının sığacağı oda depo 10.000'den başlıyor. 3+1 eşyanın sığabileceği depolar 12.000.
3: Herkesin kendine göre bir eşyası var, sevdiği bir şey var, koyar oraya işte.
4: Bireysel depoların birçoğunda artık kentsel dönüşümden dolayı ev eşyaları bulunuyor. Bu depoda da 2025 yılından beri kentsel dönüşüm sürecinin bitmesini bekleyen eşyalar bulunuyor.
5: Ev küçük olacağından dolayı bütün eşyaları sığmayacak. Bunları da tabii mecburen bir depo kiralayıp orada barındıracak.
0: Özellikle kentsel dönüşümcüler 2 sene eşyasını bırakıyor. 1,5-2 sene zarfında eşyaları kalıyor.
6: Fiyat listesinde olmayan ek ücretle bahşiş tartışılan bir konu. Buna ilişkin de bir düzenleme yapıldı biliyorsunuz. Ticaret Bakanlığı uyarıyor. Restoran ve kafelerde servis, kuver ücreti gibi adlarla fiyat listesinde yer almayan ilave bir ücretin talep edilemeyeceği bir kez daha hatırlatıldı. Bahşişin ise tamamen müşterinin kendi iradesine bağlı olduğu belirtildi.
7: Fiyat listesinde yer almayan ilave ücret talep edilemez. Bahşiş ise müşterinin idaresine bağlı. Bu uyarılar Ticaret Bakanlığı'ndan. Bakanlık, vatandaşların alışveriş ve hizmet alma süreçlerinde sık karşılaşabilecekleri uygulamalara ilişkin hatırlatmalar da bulundu. Restoran ve kafe gibi işletmelerde servis, masa, kuver ücreti ve benzeri adlarla fiyat listesinde yer almayan ilave ücretin talep edilemeyeceği belirtildi. Menülerin yalnızca kare kodla sunulamayacağı da vurgulandı. İşletmelerin dijital erişimin yanında tüketicilerin görebileceği basılı fiyat listelerini de bulundurmakla yükümlü olduğu kaydedildi. Bahşişin ise tamamen tüketicinin gönüllülük esasına dayandığı ifade edildi. Etiket fiyatıyla kasa fiyatının farklı olduğu durumlarda tüketici lehine olan yani daha düşük fiyatın uygulandığı anımsatıldı. Açıkta satılan ürünlerde ürünün konulduğu kap ve ambalajın ağırlığının fiyatlandırmaya dahil edilemeyeceği de kaydedildi.
6: Evet, tatil anlayışı günden güne değişiyor. Yurt dışını, özellikle Yunan adalarını tercih eden de çok son yıllarda. Bu ilgi sürekli artsa da köyümden başka yere gitmem diyenler de var elbette. Aslı Ömer Aktaş, köy hasreti hiç bitmeyenlere mikrofon uzattı.
8: Köy derken gerçekten Hülümür, İsviçre eline su dökemez.
9: Hatsuna bile kaçıyorum yani, 2 günlük bile olsa kaçıyorum.
10: Bülbülü altın kafese koymuşlar, yine de vatanım demiş. O köy benim için cennetin bir aynısı.
2: Ne plajda deniz keyfi ne de yurt dışı planları sarıyor. Köyünden vazgeçemeyenler rotayı yine memleketine çeviriyor.
9: Köyü seviyorum. Tercih tabii ki her zaman köy. Şu an bile gönderseler giderim yani. Evimiz falan da var. Kayınbabam var, işte annemin evi var. Gidilecek mekanımız var.
11: Memleketimi seviyorum. Gaziantep'liyim. De yılda bir, 2 yılda bir gidiyorum, geziyorum.
2: Yaz dönemi herkesin tatil tercihleri farklı olsa da önce bir köye gidelim diyen çok kişi var.
12: Kimi her yaz köyün yolunu tutuyor, kimi ise yeni sahilleri keşfetmeyi tercih ediyor. Tatil anlayışı değişmiş gibi görünse de memleket özlemi birçok kişi için hala ilk sırada.
9: Memlekete gidiyoruz öncelikle, sonra deniz tatiline gidiyoruz. Doğa, yaşamı seviyorum yani, kuş sesleri eşliğinde uyanıyorum.
13: Akraba ziyareti olabilir.
14: Paran varsa her yere gidersin, paran yoksa köyüne bile gidemezsin.
2: Elbette başka planları olanlar da var. Özellikle de gençler.
15: Yaz tatilinde Ege taraflarını tercih ettim.
16: Yurt dışını tercih ederim. Bu sene de biz Mısır'a düşünüyorduk ama bakalım ne düşünüyorsun?
15: Zaten ömrümüzün yarısını memlekette geçirdik yani. Dışarıyı görmek daha keyifli olur.
6: Ve para gündem burada sona eriyor. Birazdan Rahim Ak Sigorta Sayfası programıyla karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözünmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: 2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.
1: Türkiye Sigorta Birliği, sigorta sayfasını sunar.

0: Sigorta sayfasına hoş geldiniz. Ben Rahim Ak. Efendim, ABD ile İran arasındaki savaş enerji fiyatları aracılığıyla yüksek enflasyon olarak hayatımızı olumsuz etkilemeye devam ediyor maalesef. Artan fiyatlar gelirimizin tasarruf ve yatırıma ayıran tutarını da azaltıyor. Mal sahibi olmak zorlaşıyor bu dönemde. Elimizdeki varlıkların değeri de daha önemli hale geliyor. Biz de bugün varlıklarımızı koruyan sigortayı konuşacağız. Çok değerli konuğumuz var. Sompo Sigorta Genel Müdürü ve Türkiye Sigorta Birliği Yönetim Başkan Yardımcısı Fahri Uğur bizimle. Merak ettiğimiz tüm konuları da bize aydınlatacak. Fahri Bey merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Hem Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısınız, evet. Hem önemli bir sigorta şirketinin genel müdürüsünüz. Dolayısıyla sigortayla ilgili sizden çok şey öğreneceğiz bugün. Nasıl başladı 2026? Gerçi sonuna ortasına geldik. Başlar başlamaz yılda çabuk çabuk geçiyor. Çok zor bir dönemdi herhalde, zor bir yıldı. Çünkü savaş başladı Şubat'ın sonunda. Ne dersiniz?
1: Zor. Aslında şöyle, bence biraz da ne diyelim, göreceli olumludu. Daha iyi bekliyorduk 2026'yı. Biraz savaşın etkisi oldu ama göreceli olarak olumlu diyebiliriz. 6. ay bitti. Nasıl başladı diye düşünürsek, ben ilk baktığım şey şöyle, poliç adetleridir. Türkiye'de poliç adetleri sigortacılıkta reel anlamda büyüdü mü, büyümedi mi? 2026 bizim sigorta sektörünü etkileyen konular nelerdir? Araba satışları, gayrimenkul satışları. Hem araba satışları geçen seneye göre biraz azaldı, hem de gayrimenkul satışları beklenen kadar olmadı. Dolayısıyla dolaylı olarak bir etkisi oldu ama poliç adetlerine yine de hayat dışı sigorta sektöründe artış kaydetti. Trafik sigortasında %3'lük bir poliç adedi. Kasko sigortalarında %5'lik bir poliç adedi. Sağlık sigortalarında %5'lik bir poliç adedi. Yangın sigortalarında biraz azaldı, özellikle konut sigortalarında, ama reel anlamda poliç adetlerinde bir artış var. Diğer taraftan prim üretimine baktığımızda da Türkiye Sigorta Birliği 6. ay verilerini açıkladı. Hayat dışı sigorta sektörü bir önceki seneye göre %26'lık bir artış kaydetti 6. ayın sonunda. Ve 622 milyar TL prim üretimini de bitirdik. %26 enflasyonun biraz altında. Aynı dönemde enflasyon %32 olduğunu düşündüğümüzde, evet, %6 puanlık bir düşüşümüz var. Bir de poliç adetlerinin aslına baktığımızda, hani sonuçta %3-5 civarında bir poliç adetlerinde de bir

0: bir artış var. Doğal olarak biz ortalama primleri %20-22 ile enflasyonun 10 puan altında bitirdiğimiz bir 6 ay geçirdik. Hmm,
1: bu daha ucuz sigorta, vatandaşın daha ucuza sigorta sahibi olduğunu göstergesi mi?
0: Evet, çok o doğrudur. Demek. Reel bir küçülme, yani ortalama primlerde reel bir küçülme var. Hmm. En az %10. Bazı ürünlerde trafik sigortası gibi, mesela trafik sigortası %20'ye yakın bir enflasyonun altında bir ortalama primler tartış var. Kasko'da ise %20 civarında ortalama primler oldu. Doğal olarak reel anlamda daha ekonomik, daha ulaşılabilir fiyatlara gelmiş durumda.
1: Yani. Ama bir taraftan da şimdi savaşa bakıldığında özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla beraber işte başta enerji oradan geçiş, enerji geçişlerinde petrol fiyatlarındaki evet. artışı görüyoruz ama yedek parça, işte otomobil sigortanın önemli bir dalı, kolu. Yedek parçada da sıkıntı yaşanıyor. Sağlık sigortası açısından düşünüldüğünde yine orada sağlık ekipmanlarında da sıkıntı yaşandı. Dolayısıyla orada da fiyat artışları oldu. Bu nasıl etkiledi? Yani şirketleri nasıl etkiledi? Sonra dönüp vatandaşı nasıl etkiledi? Primlere yansıdı mı?
0: Şöyle söyleyebiliriz. Hani sondan başlarsak primlere tamamen yansıdığını görmüyoruz. Çünkü sonuçta ortalama primlerin, yani yangın sigortaları, sağlık sigortaları hariç, sağlık sigortaları enflasyon kadar bir prim artışı var ortalama primlerde. Yani trafik, kasko, yangın, konut, bütün sigortalama orada ortalamalama primlerin enflasyonun altında olduğunu düşünürsek tam olarak yansıdığını söyleyemeyiz. Evet, biraz ama savaş tabii bizi de herkes gibi global, yani sadece Türk sigorta sektörünü değil dünyadaki her yeri etkiledi. Sizin de giriş yaptığınız gibi özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması dolaylı olarak enerji fiyatlarını yansıyor. Enerji fiyatları da maliyetleri yansıtıyor. Şunu gördük, ilk 6 ayda sigorta sektörünün maliyetleri enflasyonun üzerinde arttı.
1: Evet.
0: Bu da aslına bakarsanız doğrudan vatandaşlarımıza, sigortalarımıza yansımadı. Tamamı diyelim en
1: biraz
0: azından.
1: Biraz üstlendiniz o zaman.
0: Sigorta sektörü olarak üstlendiğimizi söyleyebiliriz. Yani şu anda sektörün kar marjının daraldığını, bunun tamamının vatandaşımıza, sigortalara yansımadığını söyleyebiliriz.
1: Evet. Fahri Bey, kasko önemli bir alan. Yani yaklaşık olarak 8 milyon değil mi kaskolu sayısı? Yanlış.
0: 9,5
1: milyon.
0: 9,5
1: milyon. 9,5 milyon kasko sigortası olan vatandaş sayısı var. Çünkü o sayıya bakıldığında önemli. Orada şöyle bir gelişim oldu. Enflasyonun altında bir prim artışı oldu. Hatta yılın başında şöyleydi, trafik sigortasının kasko sigortasını geçtiği durumlar fiyat açısından oluştu. Niye böyledir? Orada hani fazla rekabet mi var? Sürdürülebilir bir şey mi? Ne dersiniz kasko? Şimdi şu anda durum nedir kaskoda ve önümüzdeki dönemde nasıl bir gelişim bekliyorsunuz?
0: Güzel soru. Kasko sigortası, evet, ilk 6 aya baktığımızda prim üretimi geçen seneye göre, yani sigorta sektörüyle paralel %25 bir artışla 182 milyar TL'ye çıktı. Poliçe adetleri de %5 arttı. Yani ortalama primler %20 civarında artış. Bu da enflasyonun %12-12 puan altında bir artış.
1: Evet.
0: Burada bir yansıma olmadı maliyetlerin artmasına rağmen. Bunun temel sebebi Türkiye sigorta sektörünün sağlıklı rekabet eden bir yapıda olması. 34 tane şirket kasko lisansına sahip. Hmm. Toplam 44 tane hayat dışı sigorta sektöründe şirketlerimiz var. Öyle bir sağlıklı sektördeyiz ki sektör rekabet edebilir ve rekabet, herkesin kendi stratejisi, kendi taktiği, kendi vizyonuna göre bir uygulamalar var ve bu uygulamalarda sağlıklı bir şekilde tezahür ediyor. Hmm. Bunun sonucudur. Bundan sonra ne olur, hani vatandaşımıza, sigortalarımızda bir değişiklik olur mu? Benim de en sevdiğim tarafı bilemeyiz. Çünkü 34 tane şirketin farklı uygulamalarını nasıl tezahür edeceğini, nasıl gerçekleşeceğini söyleyemem, bilemem. Ama böyle geçmiş yıllara baktığımızda, 10-15 yılın analizini yaptığımızda şunu görüyoruz. Bazen ortalama primler enflasyonun bir tık altında, bazen bir tık üzerinde gelişiyor ama uzun vadede enflasyona yakınsadığını görüyoruz. Hmm. Bu yüzden önümüzdeki dönemde hani enflasyon kadar bir artış bir şey söyleyebiliriz ama fazlasını bilemiyoruz yani. Evet. Yani farklısını
1: şimdiye
0: bilemiyoruz.
1: Kadar bizim lehimize olmuş durum, onu anlıyoruz. Biz, evet. Vatandaşlar, tüketici olarak bakıldığında sigortadan faydalananlar olarak Bundan sonraki de umarım öyle devam eder. Eğer sürdürülebilirse tabii, çünkü aksi halde sürdürülebilir olmadığı zaman da fiyatların daha çok yükseldiği dönemleri görüyoruz.
0: Sigortalıya fayda

0: Faydalı olan bir şey sektördeki bütün paydaşlara faydalıdır.
1: Evet.
0: Sürdürülebilir bir konusu güzelliği şurada. Eğer bir değişiklik olursa doğrudan hani bu değişiklik yansır. Ama ben öyle büyük bir değişiklikleri beklemiyorum. Yani en fazla enflasyon kadar olabilir. Yine evet. Sigortalılarımızın faydalanacağı, en azından zarar görmeyeceği bir dönem bekliyorum. Ama dediğim gibi...
1: Evet.
0: Tam rekabete yakın bir piyasa.
1: O da güzel şekilde rekabet çıkıyor. Zaten çok önemli o sistemin, yani kapitalist sistem dendiğinde temel taşlarından birisi herhalde, değil mi?
0: Evet, rekabet, yani ben kişisel olarak da rekabet eden piyasaları çok sağlıklı buluyorum. Rekabetin yoğun olduğu sektörlerde başarılı olmanın yolu bütün paydaşlara kaynakları doğru transfer ederek, doğru optimizasyonu yaparak herkesin kazanabileceği noktaları bulabilmek. O zor ama bu zor noktada başarılı olabilmek için sigorta sektörü yıllardır böyle bir rekabetçi bir ortamda çok iyi işler yaparak dünyanın sayılı sigorta sektörlerinden bir tanesi haline gelmiş durumdayız. Bu bizim sigorta sektörünün rekabetçi koşulundan kaynaklanıyor. Bazen fark etmiyoruz ama Türkiye sigorta sektörü biz... Yani sigorta sektörünün profesyoneller olarak dünyayı daha yakından takip ediyoruz.
1: Tabii.
0: Dünyayı daha iyi biliyoruz. Dünyada başka yerler. Müşteri memnuniyeti, hasar ödemesi, dijitalizasyon, dağıtım kanallarının güçleri açısından baktığımızda dünyanın sayılı sigorta sektöründen birisi. Onun sebebi ise bu rekabetçi ve sağlıklı ortam.
1: Evet. O zaman ne mutlu bize valla. Bir sağlık sigortasını konuşacağız. Sıra gelince de aynı soruyu soracağım. Kasko yaptırırken ya da trafik sigortası yaptırırken sizin yani değerli izleyenlere bir öneriniz var mı? Püf noktası falan var mı bunun? Yani ne yapmak lazım?
0: Güzel soru. Öncelikle ihtiyaçlara göre belirlemesi gerekiyor. İhtiyaçlarımız nelerdir? Biz hangi teminatlar istiyoruz? Neye ihtiyacımız var? Neyi yapmamız gerekiyor? Bu konuları kendisinin bir danışabileceği, görüşebileceği, bu işleri bilen bence acenteleri ve dağıtım kanallarıyla giderek bunları konuşarak halletmeleri gerekiyor. Doğrudan hani ben oradan ben bir kasko alayım, oradan bir trafik alayım gibi dememesi. Ya ben şöyle risklerim var, şunlarım var ya da ya nasıl bir şey almam gerektiğini mutlaka yıllardır tecrübeli olan, bu konulardaki uzman olan acentelerimize danışması, onlarla birlikte yapmasını tavsiye ediyorum. Ürünlerimiz ama Türkiye'deki kasko ürünleri sektöre baktığımızda gerçekten iyi. Sigortaların ihtiyaçlarının tamamını neredeyse karşılayan ürünler. Hani hata payı çok düşük olur. Ama o düşük olan hata payında iyi bir deneyimli bir acente ile birlikte danışarak, konuşarak yaparsa
1: daha iyi olur.
0: Daha iyi olur.
1: O zaman püf nokta bulunabilir diyorsun.
0: Püf nokta uzmanına sorması.
1: Uzmanına sorması. Peki, güzel. Şimdi sağlık sigortası çok önemli. Son dönemde tamamlayıcı sağlık sigortası özellikle. Ben de ikisi olarak çok kullanıyorum. Çok faydalanıyorum bizim kurumda. Kurumlar yapıyor zaten ağırlıklı olarak değil mi? Sağlık sigortası, tamamlayıcı sağlık sigortasını. Ve son dönemde çok atak yaptı sağlık sigortası. Evet. Hayatımızda çok önemli bir yer edinmeye başladı. Bir o atağın nedenini soracağım. İki, yine kurumlar da göz önünde alınarak önümüzdeki dönem nasıl bir gelişim bekliyorsunuz sağlık sigortasında?
0: Sağlık sigortaları aslına bakarsanız yani hem kurumlar, birlikte çalışan şirketler, yani bizim şirketimizde kendi çalışanlarımıza hem çalışanlarımıza hem de ailelerine sağlık sigortası veriyor. Sadece bizim şirket değil, birçok kurumsal şirketler çalışanlarına rekabetçi olabilmek adına iş gücü piyasasında bunları sağlıyor.
1: Evet.
0: Diğer taraftan bireysel kullanıcılar ve satın alan kişiler de çok var. Türkiye'de son 10 senede sağlık sigortalarında ciddi bir artış var. Bunun temel sebebi de sizin de söylediğiniz gibi tamamlayıcı sağlık sigortası özellikle.
1: İş yerlerini yaptı. Araya giriyorum, kusura bakmayın. Evet. Araştırma şunu gösteriyor. %80 oranında çalışanlara ek fayda olarak ne istersiniz diye sorduğunda sağlık sigortası diyor çalışanların. O kadar önemli hale gelmiş durumda.
0: Çok önemli. Yani her şeyin başı sağlık. Hayatta evet. Sağlık birinci önceliğimiz evet. Olması.
1: Bunun farkına vardık. Eskiden evi, otomobilleri sigorta, kendimizi sigorta yaptırmıyorduk. Şimdi kendimizin
0: de
1: farkına
0: vardık
1: herhalde.
0: Aslında sağlık her zaman önemliydi. Yani insanlığın varlığından beri yani sağlık, aile, daha sonra evlerimiz, işlerimiz, mal. Tamam yani yoncasıdır.
1: Evet.
0: Ama sonuçta sağlığımız öncelikliydi. Ne oldu da burada gelişti tamamen sağlık sigortaları? 2-2,5 milyon

0: İlçeden nasıl 10 senede 8,5 milyona geldi, özellikle tamamen sağlıkta 5,5 milyon oldu. Türkiye'de de özel sağlık hizmetlerinde de önemli bir gelişme oldu son 10-15 yıl içerisinde. Ve özel hastanelere, özel sağlık hizmetlerindeki bu gelişmeyi gördükçe vatandaşlarımız ve sigortalılarımız buraya hizmet talebi, orada bir arz oluştu. Ya ben özel sağlık hizmetlerini alabilmek istiyorum. Bunun iki yolu var. Ya kendi cebimizden finanse edeceğiz ya da bence en doğrusu ve en sağlıklısı ve en etkini bir sigorta alacağız. Bu da yıllar itibariyle bu özel sağlık hizmetlerine ulaşmak isteyen sigortalıların taleplerinin finansman biçimi olarak sigortalılar karşıladı ve yıllar itibariyle de devam ediyor. Şunu görüyoruz, sadece Türkiye'de değil, dünyada hem yaşlanmayla birlikte sağlık hizmetlerine talepte önemli bir artış var. Yani ortalama yaş süresi artıyor, sağlık ihtiyaçları daha fazla artıyor ve sağlık hizmetleri artıyor. Bu yüzden benim, sadece benim değil, birçok uzmanın da hemfikir olduğu görüş, bu alandaki büyüme devam edecek. Nasıl devam eder? Ya, görüşümüz yani çok kısa vadeli değil. Kısa vadeli poliçe adetleri devam eder. Bu şekilde devam ederiz. Güzel regülasyonlarımız oldu. Sigortalıların lehine regülasyonlarımızla birlikte daha da gelişiyoruz. Ama orta vadede şunu görüyoruz. Sigorta şirketleri, en azından Türkiye'de de şöyle olacaktır. Ya, dijital sağlık hizmetleri, uzaktan doktor, önleyici sağlık hizmetleriyle birlikte daha komple hale gelecek. Yani şu anda özel sağlık sigortaları, tamamen sağlık sigortaları yoğun ama bunların diğer katmanları da artık oturmaya başlayacak ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte daha bütüncül bir sağlık hizmetlerine doğru dönüşeceğiz gibi görünüyor.
1: Yani sadece sigortacılık değil, aynı zamanda önleyici sağlık sigortası değil, direkt insanların sağlığını da daha iyi hale getirecek bir hale alacak. Diyorsun.
0: Kesinlikle şöyle, artık teknoloji önleyici sağlık hizmetlerini uzaktan vermeyi kolaylaştırıyor. Evet. Yani artık bir saatle birlikte sigortalarımızın ya da vatandaşların, insanların birçok şeyini bile takip edebilir durumdayız.
1: Evet.
0: Bu doğal olarak teknolojinin kullanılmasıyla birlikte önleyici sağlık hizmetlerini daha ekonomik ulaşılabilir bir seviyeye gelecek ve bunlar da sağlık sigortalarına gelecekte entegre olacaktır.
1: Evet.
0: Bu insanların, Türkiye'deki vatandaşlarımızın sağlıklarını geliştirecek. Her yönden faydalı olacak. Yani etkinliğini, verimliğini, ekonomiye katkılarını, yaşam sürelerinin daha kaliteli ve daha uzun olmasını, daha iyi hizmetlerini, daha düşük ve ulaşılır primlerle alma, her yönden faydası olacak bir yapıya
1: bu
0: dönüşecektir.
1: Bu giyilebilir teknolojilerle prim arasındaki bağ biraz daha güçlendirilir. Yani daha çabuk olacağı düşünülüyordu. Şu anda çok fazla yok gibi. Ne zaman tam hayata geçer? Yani ben spor yapıyorsam, ben sigara içmiyorsam, ben yani mesela hız yapmıyorsam otomobilde, benim primim daha az olacak. Ama ne zaman olacak? Bu biraz hani şu aralar çok gündem değil.
0: Ya bunlar geliyor, dünyada da geliyor. Yavaş yavaş Türkiye'de gelecek. Hı. Yani telematik uygulamaları, hız yapma konusu otomobilde dünyada çok yaygın. Bunlar Türkiye'de gelecek ya da giyilebilir teknolojiyle birlikte kişilerin sağlıklarını takip edip bunlar 1990 yıllarında Güney Afrika'da başlayan bir şeydi. Bir 20 yıldır dünyada yaygınlaşıyor. Dünyadaki yaygınlaşması da çok hızlı değil. Yani bu teknolojilerin içeriye girmesi herhalde verilerin büyüklüğünü daha iyi kullanabilebileceğimiz yapay zekanın ya da onları daha kolay işleyebileceğimiz ortamları da gerektiriyor. Evet. Herhalde bu dönüşümle birlikte olacağına inanıyorum.
1: Yapay zeka teknolojilerinin o devrim, yapay zeka devrimiyle beraber hemen hayatımıza girecek.
0: Ben
1: yani daha iyi uyuyan bundan sonra daha az prim ödeyecek, öyle mi?
0: Kesinlikle.
1: Evet, olacak.
0: Yani sağlığına dikkat eden kişinin daha az riski olacaktır. Daha az riski olan kişinin riskine karşılık primi ödeyecektir.
1: Evet. Fahri Bey, çok sorulan bir soru. Tamamlayıcı sağlık sigortası mı, özel sağlık sigortası mı yaptıralım? Yani o aradaki fark nedir? Siz ne dersiniz?
0: O çok güzel bir soru ama tamamen kişinin istekleri ve risklerine göre yani arzu ettiği. Özel sağlık sigortaları genel olarak gördüğümüz şey, hangi hastanelere gitmek istiyoruz? Hangi şartlarda, hangi hastaneleri tercih ediyoruz? Bazı hastaneleri tercih ediyorsak özel sağlık sigortaları, bazı hastaneleri tercih ediyorsak tamamlayıcı sağlık sigortaları. Evet. Arasındaki en temel fark bu.
1: Evet, peki son

0: Doğru geliyoruz. Şimdi yangın ve iş yeri sigortaları, bir de deprem var.
1: Ha, evet.
0: Hazır mıyız depreme?
1: Geçmişe göre daha hazırız. Hı hı. Öncelikle sigorta sektörü tamamen hazır, onu söyleyebiliriz. Hı hı. Türkiye olarak da her sene hazırlığımız artıyor. Sigorta sektörü 2023'teki Maraş depreminde büyük bir test verdi ve bunu çok başarılı verdi. Alnımızın akıyla sigorta sektörü olarak alnımızın akıyla çıktığımızı söyleyebiliriz. Çok hızlı bir şekilde ödedik. O dönemde 100 milyon milyar doları aşan bir ekonomik kaybı vardı. 5-6 milyar dolarını sigorta sektörünü çok kısa bir süre içerisinde verebiliriz. İstanbul
0: ya da Marmara... Ama açık çok yüksekti. İşte o açık devam ediyor mu şu anda? Önemli olan o.
1: Açık devam ediyor maalesef. Yani açık devam ediyor. Yani nerelerden bakabiliriz? Yani konu sigortalarına bakarsak Türkiye'deki konu sigortalarındaki penetrasyon %25. Bunu çok değiştiremedik. Abi DAS'taki konut penetrasyon %58. Hı hı. Önemli olan şeylerden bir tanesi gerçekten büyük işletmelerde %80-90 civarında bir sigortalılık oranını tahmin ediyoruz. Açığımız KOBİ'lerde ve esnaflarda, oraya daha çok ulaşılabilir, daha iyi belki onların kişiselleştirilmiş poliçelerini yapmamız lazım. Yapıyoruz ama belki daha çok anlatmamız lazım. Oralarda bazı açığımız var ama... Çok da kötü değil. Mesela İstanbul'da bir Marmara bölgesinde bir deprem bekleniyor. Marmara bölgesindeki DASK oranı %64-65. Yani 3 evden ikisi de sigortalı. Bu hani bardağın dolu tarafına bakarsak 3'te 2 kötü değil. Ama bardağın boş tarafı daha gidecek yolumuz çok var.
0: 3'te 1 de az değil.
1: Yani. 3'te 1'i hiç az değil.
0: Yani. İşyeri sigortalar anlamında?
1: İşyeri sigortalarında adetleri tam olarak tahmin edemiyoruz. Yani istatistikleri tam olarak bilemiyoruz ama... Konu sigortaların ve DAS'tan daha düşük olduğunu söyleyebilirim. Orada yolumuz çok uzun.
0: Evet. Peki Fahri Bey, çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Program maalesef sonuna geldik efendim. Bu program bu sezon finali niteliğindeydi. Yeni sezonda yine sigorta sayfasıyla değerli izleyenlerin karşısında olacağız. Geldiğiniz için, değerli katkılarınız için çok çok teşekkür ederim efendim.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Hem sigorta sayfasının bu hafta sonuna geldik. Daha doğrusu bu sezon sonuna geldik. Gelecek sezon görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Edirne 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 38, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.
1: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. sigaragerçekleri.com

0: Binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.
1: Akyol İnşaat, piyasa verilerini sunar.

Efendim herkese merhabalar, hoş geldiniz. Gün ortasına Habertürk'e. Bugün 29 Temmuz, günlerden çarşamba. Artık Temmuz ayında yavaş yavaş bitiriyoruz. Ve bugün güne operasyon haberleriyle başladık. Bir taraftan soruşturmalar sürüyor. Dün İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'da bir araya geldiler. 5 gün süren sessizliğin ardından ABD'nin İran'a saldırısını gördük. O sessizlik bununla son buldu. Hepsine ve daha fazlasına bakacağız. Gün ortası başlasın. Efendim maalesef orman yangınlarıyla başlıyoruz. Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinde sabah saatlerinde tarım alanında başlayan yangın

0: Ormana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın yerleşim alanlarını tehdit ediyor. Fethiye-Antalya karayolu ulaşıma kapatıldı. Bölgedeki son durumu alacağız şimdi. Demirören Haber Ajansı muhabiri Cavit Akgün'den. Cavit Akgün, nedir acaba son durum? Alan yerleşim yerlerine de yakın mı acaba? Bunlar son derece önemli. Muğla'daki orman yangınının, bakın, yol kapattığı bilgisini, haberini sizlerle paylaşıyoruz. Ekranlarınıza geliyor şu anda. Rüzgarın etkisiyle de büyüdü bu yangın. Yerleşim alanlarını tehdit ettiği bilgisi var. Şimdi son durumu öğrenelim. Demirören Haber Ajansı muhabiri Cavit Akgün'den. Cavit Akgün, sendeyiz.
1: Evet, sizinle söylediğiniz gibi Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıktı sabah saatlerinde. Şu an itibariyle yangına havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale ediliyor. Bayır Mahallesi'nde ziraat alanında başladı yangın. Son günlerde, son zamanlarda Tarım ve Orman Bakanlığı ile Muğla Valiliği özellikle ziraat alanlarında anız yakmayalım uyarılarına rağmen yine bir yangın tarım arazisinden başlayarak ormanlık alana çıktı. Bölgede şu an itibariyle rüzgar etkisini arttırmış durumda. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak, 11 helikopter ile havadan 40 aracöz, 261 personel ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin desteğiyle karadan da söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın rüzgarın etkisiyle bölgede etkisini arttırmış durumda. Yoğun duman nedeniyle Fethiye-Antalya karayolu da ulaşıma kapatıldı.
0: Peki Cavit Akgün, yerleşim yerlerine ne kadar mesafede?
1: Yangın rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine çok yakın durumda ve bazı evler tahliye edildi. Bunun için tedbir amaçlı Muğla Valisi İdris Akbıyık ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da bizzat yangın bölgesinde söndürme çalışmalarını takip ediyor. Ekipler can siperhane bir şekilde yangını bir an önce kontrol altına almak için büyük seferberlik.
0: Peki tahliye edilen nokta bir mahalle mi, bir köy mü? Ne kadar evden bahsediyoruz?
1: Evet, Bayır Mahallesi Seydikemer ilçe merkezine çok yakın bir noktada. Alevlerin de yerleşim yerlerine çok yakın olması nedeniyle tedbir amaçlı şu an için. Şu an itibariyle boşaltılmış, tahliye edilmiş durumda. Herhangi birinin zarar görmemesi nedeniyle bölgedeki söndürme çalışmalarında kırsal mahallede yaşayan vatandaşlar da su tankerleriyle destek veriyor. Onun da altını çizmek gerekirse.
0: Ne zaman başladı yangın tam olarak?
1: Yangın sabah 08:30 sıraları, sabah erken saatlerinde başladı. Özellikle yayının başında belirttiğim gibi Tarım ve Orman Bakanlığı ile Muğla Valiliği son bir haftadır, 10 gündür havaların sıcak olması, düşük nem bulunması ve anız yakılmaması konusunda uyarılarda bulunmasına rağmen maalesef bugünkü yangınla bir tarım alanından başlayarak ormana sıçradı. Bölgede rüzgar da çok etkili bir şekilde.
0: Peki Fethiye-Antalya karayolu tam olarak ne zaman ulaşıma kapatıldı? Hala kapalı mı?
1: Evet, o da yaklaşık yarım saat önce kapatıldı. Çünkü aşırı bir duman var bölgede. Rüzgarın etkisiyle yoğun bir duman oluştu. Yol kenarına da yaklaşmış durumda, ormanlık alana da, ziraat alanlarına da sıçradığı için alevler tedbir amaçlı Muğla Valiliği tarafından karayolu can güvenliği için ulaşıma kapatıldı şu an itibariyle geçici olarak.
0: Evet. Yaz aylarıyla birlikte orman yangınları maalesef yeniden gündemin ilk sıralarında. Mücadele devam ediyor. Ekipler hem havadan hem karadan yoğun bir mesai harcıyor. Bize son durumu Demirören Haber Ajansı muhabiri Cavit Akgün aktardı. Burası Muğla. Muğla'nın Seydikemer ilçesi. Sabah saat 8:30 civarında bu yangının başladığını söyledi. Tarım alanında başlayan yangın ormana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle de büyüdü. Bir mahallenin tedbir amaçlı tahliye edildiğini anlattı. Fethiye-Antalya karayolu da yaklaşık yarım saat önce ulaşıma kapatıldı. Son durumu Demirören Haber Ajansı muhabiri Cavit Akgün bildirdi. Dileriz en yakın zamanda bu müdahaleler sonuç verir ve kontrol altına alınır. Şimdi

0: Yüksek seyrediyor hava sıcaklıkları. İfade ettiğimiz gibi orman yangınlarını da beraberinde getiriyor. Antalya'nın Kaş ilçesinde ise dün çıkmıştı yangın. Hala müdahale devam ediyor. Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için ekipler gece boyu karadan çalışmalarına devam etti. Sarp, kayalık ve eğimli araziye sahip bölgede ekipler tabii zorlu şartlara rağmen bu yoğun mücadelesini sürdürüyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan da müdahale yeniden başladı. Bölgenin sarp ve kayalık olması çalışmaları güçleştiriyor. Takipteyiz. Son durumu aktaracağız. Şimdi Üsküdar Belediyesi'ne bir yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Sinem Dedaş dahil 6 kişi gözaltında. Suçlamalar neler? Detayları bize şimdi Alihan Tok aktaracak. Alihan.
1: Evet, Sinem Dedetaş'a rüşvet, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlaması yöneltiliyor. Kendisiyle beraber 6 kişi gözaltında. Aslında burada soruşturmanın kapsamı yetkisi olmamasına rağmen Kent AŞ'nin yapı iskan işlerini yönettiği ve resmi yetkisi olmamasına rağmen bu yapısı ruhsatlarını yönettiği ve kripto e-posta sistemiyle, bir haberleşme sistemiyle, aynı zamanda parsel adı sistemi Excel tablosuyla burada müteahhitlere aslında menfaat karşılığı yapı iskan verilmesi, ruhsat verilmesi söz konusu. Bu konuyla alakalı da danışmanlık hizmeti adı altında belediyenin müteahhitlerden para aldığı, para istediği söyleniyor. Şimdi burada tabii etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyenlerin verdiği ifadeler de var. Yani verilen bir ifadede şu söyleniyor: 25-30 milyon liralık aslında bir para istendiğini de itiraf etmiş oldu verilen ifadelerde. Bu paranın bir kısmının belediyenin otoparkında bir çikolata kutusunda verildiği, bir kısmının da bir ilkokulun otoparkında bir spor çanta içerisinde verildiği ifade ediliyor. Yani verilen ifadeleri yansıyan durum bu. Aynı zamanda toplamda yani paravan şirketler, paravan sözleşmelerle işte danışmanlık hizmeti altında alınan paralar paravan sözleşmeler aracılığıyla alınıyordu. Bu miktarın 1 milyar 78 milyon TL olduğu ve şimdiye kadar da 361 milyon 392 bin liranın da tahsil edildiği gelen bilgiler arasında. Burada uygunsuz yapılara, savcılığın açıklaması, uygunsuz yapılara ruhsat ve iskan verilmesi karşılığında menfaat sağlandığı, ödemelerin elden dolar olarak alındığı ve iskan karşılığında istenecek paranın da yine Kent AŞ Genel Müdürü'nün başkanlığındaki toplantılarda belirlendi. Yani müteahhitlerden ne kadar para istenecek, hangi iskan karşılığında, hangi ruhsat karşılığında ne kadar para istenecek, tüm bunlar bu toplantılarda belirlendiği de ifade edildi. Tabii nakit ödeme yapmak istemeyenlerin de yine Sinem Dedetaş'ın imzasıyla bağış protokolü adı altında alındığı MASAK raporlarında, HTS raporlarında yer almış durumda. Şimdilik miktar 1 milyar TL'nin üzerinde Kent AŞ üzerinden kurulan bir sistemin iskan süreçlerinin para karşılığında yürütüldüğünü ve bu yürütme işlemlerini de Kent AŞ Genel Müdürlüğü tarafından toplantılarla yapıldığı ifade ediliyor. 6 kişi gözaltına alındı toplamda. Burada Belediye Başkanı Sinem Dedetaş var. Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü. Belediye Başkanı Özel Kalemi Alihan Koçoğlu. Mimar Burçin Çevik. İş takipçisi Adem Altıntaş ve müteahhit Bülent Orhan Tozkoparı'nın yer aldığı ifade ediliyor. Burada verilen bilgiler bu şekilde. Yani Kent AŞ'de yapılan toplantılar, müteahhitlere yapılan işte yapı iskan denetimleri, yapı iskan izinleri, bu izinlerin de o toplantılarda yapıldı. Sinem Dedetaş'la beraber 11 farklı adresi zaten ekipler operasyon düzenledi. Sinem Dedetaş'la beraber 6 kişi gözaltına alındı. Soruşturma da geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor.
0: Peki. Alihan, çok teşekkür ediyoruz. Üsküdar Belediyesi'ne düzenlenen operasyonun detaylarını aktardı Alihan. Devam edelim. Şimdi Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım'a ait şirketlerde çalışan ve belediye şirketlerinde sigortalı gösterilen 17 şüpheliye de operasyon düzenlendi. Rüşvet soruşturmasında tutuklanan ve görevden alınan belediye başkanı Özkan Yalım'ın kendi şirketlerinde çalışan bazı kişileri belediyede sigortalı gösterdiği tespitlerine yönelik Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

0: kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik soruşturma kapsamında Özkan Yalım'ın iş yerlerinde arama yapıldı. Dijital materyal ve belgelere el konuldu. Şüphelilerin şirket maaş listelerinde yer aldığı, şirket adına işlem yaptığı belirtildi. Kamu zararının 16 milyon 866 bin lira olduğu tespiti var. Uyuşturucu satıcılarına yönelik 24 ilde operasyon vardı. Operasyonun detaylarını da İçişleri Bakanlığı paylaştı. Uyuşturucu satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyonda 138 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 80'i tutuklandı. 58'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Aramalarda 408 kilogram uyuşturucu madde ve 159 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. 3 milyondan fazla kök kenevir ise imha edildi. Efendim gelelim şimdi Ahbap soruşturmasına. Dördüncü dalgasında gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Bazı ünlü isimler de yine adliyeye gelmesi bekleniyor. İfadeleri alınıyor. Şimdi soruşturmadaki son durumu Emine Derya takipte aktaracak. Emine, bugün için kimler bekleniyor? Nedir son durum?
1: Evet, bugün Şahan Gökbakar ve Fatih Koparan'ın ifadeye gelmesini bekliyoruz. Kendilerinin de ifadesine savcılık huzurunda alınacak. Ancak henüz bunun için adliyeye gelmediler. Dün Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu, gazeteci Uğur Dündar ve şarkıcı Hayko Cepkin gibi bazı ünlü isimler şu anda bulunduğumuz İstanbul Adliyesi'ne gelip savcılık huzurunda ifadelerini vermişlerdi. Neler söylediler? Dilerseniz Gülben Ergen'le başlayalım. Şimdi Ergen adliyeye girdiğinde savcının huzuruna çıkmadan önce burada basın mensupları konuyla ilgili ne düşündüğünü sordu. Ve orada şöyle söyledi aslında ünlü şarkıcı. İyilikten maraz doğar. Ben de herkes gibi çok üzgünüm. Ve herkes gibi ben de kendimi aslında mağdur hissediyorum dedi. Daha sonra da savcının huzurunda ifade vermeye gitti. İfadesinde de şunlara dikkat çekti. Dedi ki ben Haluk Levent'le depremden önce tanışıklığım yoktu. Deprem süresince irtibata aslında o dönemde iletişim işimiz başladı ve o dönem ücretsiz bir konser verecektik. O vasıtayla bazı görüşmelerimiz oldu. Bunun dışında da herhangi bir görüşmem ya da samimiyetim yoktur dedi. Levent'in topladığı paraların yardım amacının dışında kullanılmasıyla ilgili de herhangi bir bilgisinin bulunmadığı ve bu sürece de dahil olmadığını aktardı ki zaten bununla ilgili bir bilgim olsaydı gerekli uyarıları yapardım, hatta gerekli yerlere de ben başvuruda bulunurdum diye ünlü şarkıcı ifadesini verdi. Daha sonra Hayko Cepkin, ünlü şarkıcının yine ifadesine başvuruldu. O da şunu söyledi aslında: Haluk Levent'i uzun yıllardır tanırım ancak kendisine para konusunda güvenmiyorum. Derneğe bağışta bulunmadım ve bağışta bulunulması içinde ben bir çağrı yapmadım dedi. Yine Elçin Sangu, oyuncu, ifade vermeye gelen isimler arasındaydı. O da şunu söyledi: o dönemde deprem zamanı bu yardımların en çok yoğun olarak toplandığı dönemde Ahbap Derneği'ne 100 bin lira kadar bir yardımda bulundum. Verdiğimiz paraların, yardımların da Haluk Levent tarafından amaç dışında kullanılması aslında iyi niyetimizin kullanılması, bundan dolayı da oldukça üzgünüm dedi. O da tıpkı Gülben Ergen gibi durumdan duydu, üzüntüyü dile getirdi. Ve son olarak dün yine ifadeye gelen isimler arasında hepimizin yakından tanıdığı gazeteci Uğur Dündar var. Uğur Dündar şunu söyledi, dedi ki ben Haluk Levent'i uzun yıllardır tanırım. Ona şöyle söyledim: Haluk, sen para işlerine karışma. Geçmişin senin önüne çıkar, iyi niyetinin gölgelenmesine izin verme şeklinde abi tavsiyelerinde bulunduğunu aktardı. Ayrıca Ahbap Derneği'nin yerini bile bilmediğini, daha önce derneğe gitmediğini ve herhangi bir yardımların koordine edilmesinde de faaliyette bulunmadığını söyledi. Şimdi bugüne kadar artık dördüncü dalga operasyon düzenlendi soruşturmada. 13 şüphelinin hala emniyette işlemleri devam ederken, aralarında derneğin kurucusu ünlü şarkıcı Haluk Levent'in de bulunduğu toplamda 28 kişi hakkında 28 kişi de tutuklanmıştı. Ayrıca son olarak hatırlatalım, Ahbap Derneği'ne yine mal varlıklarına da kayyum atandı. Biz de bugün adliyedeyiz. Bakalım Şahan Gökbakar ve Fatih Koparan ifade vermeye gelecekler mi? İfadelerinde onlar neler söyleyecek? Takip ediyoruz. Habertürk ekranlarına aktarmaya devam edeceğiz.
0: Yani ifade verenler de, yardım eden, içinde yürüyen

0: Yüreğinde iyilik taşıyan, bu iyiliği ulaştırmak isteyen milyonlarca insanın yaşadığı hayal kırıklığı gerçekten çok büyük. Şimdi terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa taslağı üzerinden artık son çalışmalar yapılıyor. Bugün kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu taslak metnin de sunulması bekleniyor. Peki yasa meclise ne zaman gelir? Beklentileri bize Emre Karaca aktaracak. Emre sendeyiz.
1: Semiha Şahin, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında bugün ana omurga terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atın adımlar olacak. Şüphesiz ki çerçeve yasa bunların başında geliyor. Şimdi özellikle pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti MYK toplantısında yaptığı açıklama süreci tetikledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclisin yasama faaliyetlerine ara verilmeden önce bu yasanın genel kurul aşamasına taşınmasını istedi. Özellikle bugünkü toplantıda da gelinen aşama ele alınacak. Geçtiğimiz hafta içerisinde de yine meclis çatısı altında önemli görüşmeler yapılmıştı. Diyalog mekanizması devrede. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş mecliste bulunan grup siyasi parti grup liderleriyle bir araya geldi. Onlarla görüştü. Bununla birlikte bilindiği gibi süreç için oluşturulan bir komisyon vardı. Önümüzdeki günlerde de bu komisyonun koordinatörleriyle yeniden bir araya gelmesi bekleniyor Kurtulmuş'un. Tabii o kurulan komisyonun çatısı altında bulunan Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeni bir parti doğdu. Yeni parti. Yine yeni partinin de sürece destek vermesi konusunda Kurtulmuş'un beklentisi olduğunu söyleyelim. Yani ana amaç çerçeve yasaya tüm siyasi partilerin katılımıyla birlikte genel kurul aşamasına taşınması yönünde. Peki çerçeve yasa neleri içeriyor? Öncelikle şu ana kadar elde edilen bilgiler ve bundan sonraki yol haritasına ilişkin olarak ipuçlarını aktaralım. 10-12 maddeden oluşması beklentisi mevcut. Şüphesiz ki 1-2 madde az ya da 1-2 madde çok olması da söz konusu olabilir. Bu detaylarla birlikte şekilleneceği ifade ediliyor. Özellikle bu yasa içerisinde 5 tabii bir kategorizasyon da söz konusu olacak. Yani örgüt yöneticileriyle suça bulaşmayan örgüt üyeleri arasında bir ayrım olması beklentisinin mevcut olduğu belirtiliyor. Tabii burada siyasi bir yasak getirilmesinin söz konusu olmadığı belirtiliyor. Buna karşılık olarak 5 yıl denetimli serbestlik gibi formüllerle birlikte aslında siyasi faaliyetlerden örgüt üyelerinin uzak kalması şeklinde bir formülasyon da söz konusu. Burada bir ara formül de var. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde bulunan hak yoksunluğu mekanizmasının da esas alınmasının söz konusu olabileceği ifade ediliyor. Şimdi bugünkü özellikle kabine toplantısında bu konu ele alınacağını ifade etmiştik. Yasanın son çerçevesi belirlenmiş olacak. Yine AK Parti cephesinden pazartesi günü önemli bir açıklama yapılmıştı ve ince bir işçilikle bu yasa tasarısı üzerinde çalışmaların sürdüğü ifade edilmişti. Geçtiğimiz hafta içerisinde AK Partili kurmaylarla DEM Partili yine İmralı heyeti bir araya gelmişti meclis çatısı altında. Yani temas trafiği çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Bundan sonraki süreçteki beklentimiz de şu yönde. Önce meclis başkanlığında bu çerçeve yasa sunulacak. Burada şüphesiz ki topyekün bir iradenin ortaya çıkması konusunda bir istek var. Bunun ardından da Adalet Komisyonu'na taşınacak çerçeve yasa ve ardından da genel kurul aşamasına gelmesi bekleniyor. Burada bir son tarih var belirlenen. O da meclisin yasama faaliyetlerine ara vermeden önceki dönem, yani 14 Ağustos olarak gözüküyor ve belirlenmiş durumda. 14 Ağustos tarihine kadar kanun teklifinin genel kurul aşamasına taşınması bekleniyor. Ardından da yasalaşması için genel kurul aşamasında oylamaya sunulacak.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Emre Karaca aktardı. Burada genel bir af düzenlemesi de yok. Şahsa özel bir düzenleme de yok. PKK mensuplarına ilişkin bir düzenleme. Detayları da önümüzdeki günlerde daha da netleşecektir. Şimdi İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu hazırlıkları süren çerçeve yasa için sert eleştirilerde bulundu. Türk milletinin vekillerinin bilmediği kanun teklif taslağını terörist başı biliyor dedi. Dervişoğlu grup toplantısında konuştu.
2: Önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önüne adına çerçeve yasa dedikleri bir düzenleme getirmeye hazırlanıyorlar. Geçen hafta bizi ziyaret eden meclis başkanına üzerinde konuşulabilecek hazırlanmış bir kanun teklifi taslağı var mı diye sordum. Henüz netleşmiş bir şey olmadığını, çalışıldığını söyledi. Bu saat itibariyle milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok. Türk milletine neyin teklif edileceğini bilen yok. Ama terör örgütünün yöneticileri çıkıyor, İmralı'nın taslaktan haberdar olduğunu, taslağı değerlendirdiğini, örgüte görüş

ilettiğini anlatıyor. İktidar ise susuyor. Soruyorum, bu kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi mi yapacaktır? Korsan bir komisyon kurup mış gibi yaptılar. Dün yine örgütün siyasi uzantısı olan partiden bir itiraf geldi. Süreç Abdullah Öcalan tarafından yönetiliyor denildi. Şimdi sorarım size, bu kadar yalanla yürüyen bir süreçten hayır

0: Sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Gürlek'le faili meçhul dosyalar, ayım kararları hakkında görüştüklerini söyledi. Sakık, toplumsal barışın ve ortak geleceğimizin en güçlü teminatının adalet olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda yaptığımız görüşmenin kısa süre içinde somut ve olumlu sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum. Nazik ev sahipliği ve yapıcı yaklaşımı dolayısıyla Sayın Adalet Bakanı'na da teşekkür ediyorum, dedi Sarı Sakık. Efendim, şimdi gelelim ABD ve İran arasındaki son duruma. 5 gecedir süren sessizlik bir kez daha füze saldırılarıyla bozuldu. İran, Ürdün'deki ABD üssüne balistik füzeyle saldırdığını duyurdu. ABD bu saldırılara yanıt olarak Suudi Arabistan'la birlikte Irak'ta İran yanlısı grupları vurdu. Saldırılarda en az 20 kişi hayatını kaybetti.
1: ABD ile İran arasındaki sessizlik bozuldu. İran, Ürdün'deki ABD üssüne füzeyle saldırdığını duyurdu. ABD'nin saldırılara yanıtı ise sert oldu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Ürdün'deki bir ABD hava üssüyle ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın bulunduğu merkezin çok sayıda balistik füzeyle hedef alındığını açıkladı. Saldırının, ABD ordusunun saldırgan eylemlerine karşılık olduğu belirtilen açıklamada, düşmanca eylemler devam ettiği sürece direniş sürecek denildi. Ürdün Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü de İran'ın ülke topraklarına fırlatılan 5 füzenin imha edildiğini belirtti. Saldırılara ABD'den yanıt gecikmedi. ABD ordusu İran tarafından fırlatılan füzelerin engellendiğini açıkladı. Saldırı girişimi beklenmedik olarak nitelendirildi. Saldırılara karşılık ABD ve Suudi savaş uçakları Irak'taki İran yanlısı gruplara ait noktaları vurdu. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı saldırıların savunma amaçlı olduğunu savundu. Irak Başbakanı Bakanlar Kurulu'nu acil toplantıya çağırdı. Haçlı Şabi ise saldırılarda çok sayıda ölen ve yaralanan olduğunu açıkladı. Gerilim Hürmüz Boğazı'na da sıçradı. Devrim Muhafızları'nın deniz kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Hürmüz'den geçiş yapan 3 petrol tankerinin uyarılara rağmen tehlikeli rotada ilerlemeye devam ettiği belirtildi. Tankerlerin hedef alındığı ve durdurulmaya zorlandığı, ABD ordusunun bölgedeki müdahalelerinin karşılıksız kalmayacağı kaydedildi. ABD Başkanı Trump, diplomasiye alan tanımak için İran'a saldırıları durdurmuş, bölgede 5 gecedir sessizlik hakim olmuştu.
0: Ve o kritik buluşma dün gerçekleşti. İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'da bir araya geldi. Şimdi Beyaz Saray basına kapalı gerçekleşen bu görüşmenin olumlu, verimli geçtiğini söylüyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde beklenen görüşme gerçekleşti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir araya geldi. Netanyahu, Trump'la görüşmesinden önce üst düzey İsrail yetkililerle Beyaz Saray'da bir araya geldi. Ardından Trump'la Oval Ofis'te görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraflar paylaşıldı. Toplantıya Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CIA Direktörü John Ratcliffe ve Trump'ın Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff da katıldı. Fotoğraflardan birinde Netanyahu'nun rahat tavırlar sergilemesi dikkat çekti. Netanyahu görüşme sonrası yaptığı açıklamada Trump'la toplantısının mükemmel geçtiğini kaydetti. Amerikan Başkanı Donald Trump'la yaptığım en iyi sohbetlerden biriydi, dedi. Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Levitt ise görüşmenin olumlu ve verimli geçtiğini kaydetti. Trump, Netanyahu ile yapacağı görüşme öncesinde Fox News'a konuştu. Netanyahu'nun kendisini İran'daki kazma dağını vurmaya ikna etmek ve Amerika Birleşik Devletleri'ni savaşta tutmak istediğini söyledi. Bibi'nin bana söylemesine ihtiyacım yok, dedi. İsrail basınının İsrail'i üst düzey yetkiliden aktardığına göre ise Netanyahu-Trump görüşmesinde kazma dağı konusu gündeme gelmedi. Oval Ofis'te beklenen görüşme gerçekleşirken Beyaz Saray önünde eylem vardı. Ortodoks Yahudilerden oluşan grup Netanyahu'yu protesto etti. Ellerinde pankartlar ve Filistin bayrakları taşıdı. Netanyahu'nun savaş suçlusu olduğu vurgulandı. İsrail Başbakanı Netanyahu en son Şubat ayında Beyaz Saray'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la bir araya gelmişti. Ziyaret, Trump'ın 1,5 yıl önce göreve dönmesinden bu yana Netanyahu ile Oval Ofis'te gerçekleştirdiği 7. görüşme oldu.

0: Efendim haberlerimizi izledik. ABD-İran arasındaki saldırılar birkaç günlük aranın ardından yine alevlendi. Washington'da işte Trump-Netanyahu görüşmesi, tam bu sırada Körfez'de yine dumanlar yükseldi. Savaşı, o kritik görüşmeyi değerlendireceğiz. Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin. Hoş geldiniz yayına, merhabalar.
1: Bulduk Semih Hanım, merhabalar, iyi yayınlar. Barış Hocam'a da.
0: Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Barış Adıbelli de bizimle birlikte. Hocam siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar, merhabalar.
0: Sizinle başlayalım Barış Bey. Şimdi Trump Netanyahu bir basın toplantısı düzenlemedi. İsrail Başbakanı işte görüşme için böyle bir harika dese de buna dair bir emare gördük mü göremedik. Hatta düşük protokolle karşılandı. Beyaz Saray ön kapıdan değil arka kapıdan girdi. Bu görüşmeden yansıyanları nasıl okuyorsunuz? Netanyahu en iyi görüşmelerimizden biriydi de dedi. Bu ne ifade ediyor? Buyurun.
2: İsrail medyası öyle demiyor. Dün İsrail televizyonları bile toplamda belki hani bir yarım saat falan verdiler görüşmeyi. Çünkü şunu söylüyorlar, anlatacak bir şey yok. Çünkü daha önce 2,5-3 saat görüşmelere biz alışığız. İlk defa 1 saat 20 dakika kısa bir görüşme yapıldı. Ve şunu sorguladı muhabirler, acaba yan görüşmeler olacak mı? Komisyonlar, komiteler arasında bir görüşmeler olacak mı? Yani şok halindeydiler. Çünkü Trump sadece, biz bunu daha önce de yorumladık, hoş geldiniz, nasılsınız? Yani genel bir kabul şekli. Çünkü biliyorsunuz Trump'ı resmi ziyaret değil. Burada Lindsey Graham'in cenaze törenine katılmak için geldi ve buradan Trump'la görüşmek için yoğun bir baskıyla bir şekilde bir randevu koparttı. Aslında Trump görüşmeyi istemiyordu. Ancak Netanyahu bir şekilde Trump'la görüşme sağladı ve kısa bir görüşme oldu bu. Dolayısıyla İsrail basını özellikle dün buna ateş püskürdüler ve Netanyahu'nun elinin boş döndüğünü söylediler. Bugün de işte görüşme yapıcıydı, işbirliği içerisinde devam edeceğiz gibi. Fakat Amerika'da siz de biraz önce haberini verdiniz. Trump'ın son dönemde özellikle en çok öfkelendiği şey Netanyahu'nun sürekli kendisine bir şeyler yapması konusunda sürekli dayatmaları ve sanki Netanyahu istiyor Trump yapıyor gibi bir fotoğrafın ortaya çıkması. Özellikle İsrail istihbaratı şu bilgiyi verdi, İsrail istihbaratı bu bilgiyi verdi söylemleri Trump'ın bu önce Amerika dünyanın en güçlü ordusu istihbaratı bizde söylemiyle çeliştiği için Trump buna çok öfkeli. Yani biz İsrail'den daha iyi biliriz, Netanyahu'dan daha iyi biliriz, ondan öğrenecek bir şeyimiz yok şeklinde açıklamalarda bulundu. Hatta F-35 ile ilgili, Türkiye ile ilgili bir soru geldiğinde de gayet net bir şekilde biz kime neyi satacağımızı sormayız kimseye. Evet ben bilirim dedi. Bu aslında Netanyahu'ya karşı o dayatmacı tutumundan dolayı bir tepkiydi. Dolayısıyla dünkü görüşmeyi adetten, usulden, diplomatik, rutin bir görüşme olarak yorumluyorum. Çünkü Netanyahu bagajı dolu geldi fakat Trump sadece bu görüşme yani dostlar alışverişte görsün şeklinde diplomatik bir yabancı ülke liderine bir hoş geldiniz şeklinde bir yaklaşımla çok fazla detaya girmeden ve bakın dikkat edin siz de söylediniz resmi bir karşılama olmadı. Çünkü Netanyahu resmi bir davetli olarak ABD'yi veya başkanı ziyaret etmiyor. Lindsey Graham'in cenazesine geldi. Aradan da bir fırsat, zaten kendisinden önce Zelenski vardı. Amerikan televizyonları Zelenski ile Trump ne konuştu diye daha fazla onu yayınladılar. Bu da İsrail medyasının dikkatini çekti. Dedi ki bizi Zelenski ile arkalı önlü koymuşlar. Bize özel saat bile ayırmamış şeklinde açıklamalar oldu. Tabi bazıları günü kurtarmak için bir şeyler söyledi. İşte biz yine ABD'nin bir numaralı müttefikiyiz falan ama evet arada esen soğuk rüzgarları net bir şekilde gördük. Peki. Bu sahaya yansır mı seçimde? Önümüzdeki aylarda göreceğiz.
0: Evet, aralarında ciddi bir görüş ayrılığının olduğu zaten uzun süredir konuşuluyor Barış Hocam. İşte en son Trump Netanyahu beni savaşta tutmak istiyor demişti. Bunu ayrıca konuşuruz. Sizinle devam edeyim Yusuf Bey. Hem bu görüşmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz hem de az önce biraz Barış Bey değindi. Türkiye'ye bu F-35 satışına itiraz eden Netanyahu televizyon gezip Trump yönetimine seslenmişti. Fakat bu görüşmede bu konuda hiçbir şey söylememiş. İsrail İletişim Direktörü Netanyahu'nun F-35'leri gündeme getirmediğini söylüyor ama Trump hani zaten Netanyahu gelmeden önce kime ne satacağımı kimse bana söyleyemez ben bilirim demişti. Acaba Netanyahu bu mesajları almış gibi mi ne dersiniz?
1: Bu mesajları F-35 satışı ile alakalı açıklamanın hemen ardından aslında İsrail kamuoyu kabullenmişti. Netanyahu da istemese de bu durumu kabullenmek zorunda kaldı aslında. Aslında bu süreç, o önceki Trump Türkiye'yi ziyaret etmeden önceki yayınlarda da bunu söylüyorduk. Eğer İsrail'in saldırganlığını gerçekten durdurmak istiyorsa Amerika Birleşik Devletleri, ki bu onların en doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarına aykırı, bölgedeki aktörlere yönelik tutumunu biraz daha değiştirmesi ve pozitif yönde düzenlemesi gerekiyor demiştik. Türkiye ile F-35 konusu bu noktada İsrail'i rahatsız ettiği kadar durdurma, frenleme ve belki de Amerika Birleşik Devletleri tarafından cezalandırma olarak okunmuş gibi görülüyor İsrail kamuoyunda ve Netanyahu'ya ciddi bir başarısızlık olarak adedildi. Yakın zamanda Trump'tan yine benzer açıklamalar geldi Türkiye ile müttefiklik konusuyla alakalı. İster istemez bu İsrail'de ciddi rahatsızlık uyandırıyor ki seçimlerin de yaklaştığını göz önünde tuttuğumuzda Semih Hanım, Netanyahu'nun bu noktada kendi kamuoyuna mesaj verme konusunda ciddi arayışları var. Aslında bu ziyareti de belki cenaze gerekçesiyle görüşüldü. Trump'ın ikinci başkanlık dönemindeki 8. görüşme, ki bu sayı çok yüksek aslında diplomatik tamirlere baktığımızda. Ama Netanyahu bunun üzerinden kendi kamuoyuna bir mesaj verme arayışı güdüyor. Aslında belki de toplantıdaki o kaba çirkin oturuşu da biraz bu bağlamda değerlendirmek lazım. Bacak bacak üstünde atarak çok alışık olduğumuz görüntüler değil aslında bu. Ve aslında sürecin kontrol altında olduğu, Amerika Birleşik Devletleri ile aralarında herhangi bir sorun olmadığı yönde bir imaj oluşturmaya çalışıyor. Bu aslında gayet normal. Fakat Trump'ın görüşmenin hemen öncesinde Fox News'teki o rahatsızlık ifadeleri aslında görüşmenin senaryosunun önceden de tam yazılmadığını gösteriyor bize. Çünkü geçmişteki Trump-Netanyahu görüşmelerinde daha farklı bir durum. Trump'ın aslında Netanyahu'nun kendisini gündem belirleme konusunda geride bırakmasından biraz rahatsız olduğunu görüyoruz. İran konusunda beni işte sürece dahil tutma, dahil olmamı istiyor. Hala sürecin içerisinde tutmak istiyor. Bu aslında bir itiraf. En başından beri aslında Trump'ın İsrail tarafından bu savaşa sokulduğunu söylüyordu bütün dünya kamuoyu. Biz de burada çok konuştuk. Ama Trump sürekli hayır ben Netanyahu'yu ikna ettim aslında diyerek bu eleştirileri savuşturmaya çalışıyordu. İşin aslında öyle olmadığını kendisi itiraf etti. Ve aslında şunu gördük, perde arkasında net bir güven sorunu var. Trump, Netanyahu'nun kendi ajandasını aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin ajandasıyla örtüştürmeye çalıştığından ciddi şekilde şüphe duyuyor.
0: Peki
1: Burası
0: Yusuf Bey,
1: belli.
0: Bunun sahaya yansımasını nasıl görürüz önümüzdeki günlerde? Hani Trump'ın bir hoşnutsuzluğu var ortada, bir görüş ayrılığı var. Yani belli başlı konularda da çatıştıkları hani aşikar ortada. Ne dersiniz? Nasıl olur? Nasıl ilerler?
1: Sahada tabii şunu görüyoruz. Bu yaklaşık son 2 haftalık tırmanma evresinde, yani 13 günlük o tırmanma evresinde İsrail'in doğrudan katılmadığını biz görüyoruz. Aslında bu dikkat çekici. Tel Aviv biraz daha riski Washington'a devretme stratejisi izliyor. Ve aslında bunda çok da başarısız olduğunu söylemek mümkün değil. Aynı zamanda İsrail'in kendi askeri kapasitesini korumayı başardığını, son 2 haftalık dönemden bahsediyorum, yıpranmayı biraz daha Amerika Birleşik Devletleri'ne ve bölgedeki müttefiklerine bırakma hesabı yaptığını görüyoruz ki aslında Husilerin devreye girmesi, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar, aynı zamanda Irak'tan saldırılar geldi. Veya Körfez ülkelerinin, Kuveyt'in, Bahreyn'in, Ürdün'ün, o da önemli bir aktör bu süreçte, bu kadar net hedef olması belki de sahada İsrail adına belki de sürecin biraz daha istedikleri gibi ilerlediğini gösteriyor olabilir. Ama uzun vadede yani İran'a yönelik o büyük stratejinin temel amaçlarına ulaşma noktasında Amerika Birleşik Devletleri ile aynı fikirde değiller. Bunu görmek de mümkün. Amerika Birleşik Devletleri tarafı biraz daha süreci artık sonlandırıp işine bakmak, belki de yaklaşan seçimlere odaklanmak istiyor. Fakat bu noktada İsrail ve belki de kısmen İran aynı fikirde mi? Burada ciddi soru işaretleri var ki İran'da aslında Amerika'nın bu sıkışmışlığını bir nevi fırsat olarak kullanma arayışında, bunu özellikle Körfez'de yeni bir statüko oluşturma arayışı bu konudaki baskısıyla sürdürüyor. Halihazırda işin tabii askeri boyutu var. Belki Amerika Birleşik Devletleri hava savunma sistemi stoklarının bir kısmını elde etmiş olabilir ama hala İran'a saldıracak güçlü bir kapasitesi olduğunu biliyoruz. Ama bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri'nin sürecin dışına çıkma ya bu süreci sonlandırma arayışında İran biraz daha işte Hürmüz Boğazı'nda yeni bir statüko oluşturma, bölgeyi biraz daha istikrarsızlaştırma bu araçlar için kullanıyor. Bu ne kadar sürdürülür veya Amerika Birleşik Devletleri bu sistemi seçime kadar götürürse, eğer seçimden sonra İran'a yönelik yaklaşımı çok daha sertleşir mi? Veya dünya kamuoyunun tepkisi, İran'a dönük tepkisi değişir mi? İran karşısındaki cepheyi büyütür mü? Bütün bunlar güçlü ihtimaller arasında
0: Peki.
1: görüyorum ben.
0: İran da bir taraftan aslında masaya dönmek için acele etmiyor. Bunu da konuşuruz. Barış Bey, hani az önce Trump Netanyahu beni savaşta tutmak istiyor dedi. Hani bir aralarındaki görüş ayrılığını konuşuyoruz. Burada biraz da acaba tüm bu olanların sorumlusunu Trump kamuoyuna Netanyahu diye mi acaba duyurmaya çalışıyor? Çünkü kendisi için de kritik bir süreç var önümüzde. Kasım ayında seçime gidecek. Kongreyi kaybeder mi kaybetmez mi bu tartışılıyor ki kamuoyunda kendisine olan desteğin de aslında azaldığını görüyoruz. Buyurun.
2: Yani bence şu anda artık kamuoyundaki hani kanaat şekillenmiş bu durumda. Şekillenmiş durumda. Dolayısıyla bundan sonra sizin atacağınız adımlar çok fazla 3 Kasım'ı etkilemeyecek ama Netanyahu açısından meseleye bakıldığında ben bugün şöyle bir baktım, anketler %70 ile 80 arasında halkın hala Netanyahu'yu İran konusunda destek verdiğini gösteriyor. Muhalefette bile güçlü bir destek var Netanyahu'nun İran savaşı konusunda, yani İran politikaları konusunda. Dolayısıyla bunu hatta genellemişler 3'te 2 gibi bir İsrail toplumunun desteklediği söyleniyor. Şimdi dolayısıyla demek ki bunun bir karşılığı var İsrail'de. İsrail siyasetinde bunun karşılığı olduğu sürece Netanyahu bunu kullanacak. Evet, Trump için çok olumlu bir karşılığı yok şu anda Amerikan siyasetinde. Sürekli kan kaybettiren bir mesele. Ama Netanyahu için öyle değil. Tam tersi bir durum olduğu söyleniyor. Ve Netanyahu bunu farkında, 27 Ekim'deki seçimler için bunu kullanmak isteyecek, istiyor da. Dolayısıyla Netanyahu'nun şu anda evet biraz sallantıda görünse de hala Likud Partisi de Netanyahu da siyaseten güçlü. Eisenkot şu anda Netanyahu'ya yaklaşmış durumda, en favori başbakan adayı gösteriliyor. Ama Netanyahu kurt bir siyasetçi, deneyimli bir siyasetçi biliyorsunuz. Olmaz aktörlerden bir koalisyon kurma becerisine sahip. Bakın, ilk defa deniyor kurduğu bir koalisyon ya da İsrail'le kurulan bir koalisyon 4. yılını tamamladı deniyor İsrail'de. Bakın bu çok önemli. Yani bu Netanyahu'nun yine ne yapıp ne edip bir Ali Cengiz oyunuyla bir koalisyon hükümeti daha kurabileceği söyleniyor ki Trump'ın biraz da göz önünde bulundurduğu gerçek bu. Şimdi savaştan evet biraz geri durmak istiyor ama mesela artık Suudi Arabistan'ı görüyoruz. Irak'ı görüyoruz. Yeni aktörler var. Rusileri görüyoruz. Yani çatışma artık Amerika'nın geride durduğu ama Amerikan müttefikleriyle burada Şii ekseninin, Şii cephesinin diğer aktörleri. Bu sadece İran değil. Bakın Irak'ta Haçlı Şabi, efendim Yemen'de Husiler, artık devreye bunlar girdi. Yani yavaş yavaş belki İran'ın da geriye doğru çekildiği, Hizbullah'ın, Haçlı Şabi'nin, işte Fatimi Yun, öteki gruplar, Husiler gibi gruplarla Suudi Arabistan, Irak gibi devletlerin, hatta son dönemde Ürdün çok fazla saldırı altında kaldı. Bunların yeni bir çatışma sürecini görme ihtimalimiz yüksek. Bir de şu hep gözden kaçtı ki İsrail...
0: Yani Barış Hocam, Suudi ABD saldırısını özetle nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi Suudi Arabistan'la ABD birlikte Irak'taki İran yanlısı gruplarını vuruyor. Yani bu durumda bir taraftan Suudiler de artık resmen savaşa girdi der miyiz, diyebilir miyiz?
2: Yani ABD biraz böyle vekil stratejisine doğru gidiyor. Yani vekil güçlerle bu işi götürmeye yöneldi. Bölge ülkelerinin üzerine bu işi bırakıyor gibi gözüküyor. Şimdi biraz önce siz de verdiniz haberinizde. ABD diyor ki biz saldırıları Suudi Arabistan üzerinden yanıt verdik. Yani Suudi Arabistan yanıt verdi. Bundan sonra Suudi Arabistan, Bahreyn, efendim Birleşik Arap Emirlikleri veya işte Ürdün, bu ülkeler mi bu savaşa devam edecek İran'la? İran da bu bağlamda Şii cephesi veya ekseni dediğimiz o Haçlı Şabi'dir, Husilerdir, Hizbullah'tır, başka gruplardır. Bunları mı devreye sokacak? Bunu bilemiyoruz ama önümüzde sanki yeni bir versiyonu geliyormuş gibi. ABD buradan biraz önce de bahsedildi, maliyetlerden kaçıyor olabilir. Savaşın siyasi, diplomasi, askeri sonuçları var. Bunlardan kaçarak bölge ülkeleri üzerine bu işi bırakıyor. Geri plandan destekliyor olabilir. Ancak burada İran'ın atacağı adımlar önemli. İran barış istiyor. Yani şimdi Trump şunu da söylüyor. İran yalvarıyor diyor bizimle görüşmelere başlamak için. Dolayısıyla bu önümüzdeki günlerde İran'la ABD bu noktada belki görüşmelere başlayabilir. Dolayısıyla Orta Doğu'da yeniden sular durulabilir. Ancak tekrar ediyorum, seçimler yaklaştığı için özellikle İsrail şu noktaya çok hususa temas ediyor medyasında. Bu Suriye'nin işte Şara hükümetinin Hizbullah'la mücadele meselesinde devreye sokulması. Aslında Trump orada çok tehlikeli bir kumar oynuyor. Suriye'de kan davalı oldukları Hizbullah'la Suriye'de Şara yönetimine ve onun grubuna bir hesaplaşma imkanı veriyor.

0: yani çivi çiviyi söker mantığından
1: Peki.
0: Lübnan'ı yeni bir savaş arenasına döndürme arayışı içindeler. Bunu
1: Peki.
0: tabii İsrail kabul etmiyor ama önümüzdeki dönemde bunu bir şekilde ikna edecek Amerika
1: Peki.
0: İsrail'i.
1: Şimdi son olarak ABD Suudi Arabistan ortak operasyonunu gördük Yusuf Bey. Diplomasi içinde hani bir taraftan da İran barış istiyor dedi Barış Bey de. Trump'ın ifadesiyle yalvaran bir İran var tırnak içinde. Diplomasi için hala bir alan var mı? Çünkü bir yandan petrol fiyatları, küresel ekonomiye yansımaları bütün bunlarda tam gaz devam ediyor. Yusuf Bey.
2: Ben hala iki tarafın da diplomasi arayışlarını sürdürdüğü kanaatindeyim. Duyabiliyor musunuz sesimi?
1: Evet evet buyurun lütfen devam edin.
2: Bu noktada tabii Suudi Arabistan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ortak saldırısıyla başlayacak olursak bu saldırı İran topraklarına yapılmış bir saldırı değil okuduğumuz kadarıyla. Irak üzerinden vekil unsurların yaptığı saldırıya bir yan verildiği aktarılıyor. Ve aslında Suudi Arabistan sürecinin en başından beri İran'da doğrudan herhangi bir savaşa girmeme konusunda kararlı bir duruş sergiliyor ki bu sürecin en çok mağduru olan aktörlerinin başında gelmesine doğrudan kendi topraklarının İran tarafından hedef alınmış olmasına rağmen bu sadece Amerikan askerlerinin bulunduğu altyapı değil, Suudi Arabistan'ın işte Doğu Batı petrol hattının da İran tarafından hedef alındığını biliyoruz. Buna rağmen temkinli bir duruş sergilemeye çalışıyor. Stratejik bir sabır ortaya koymaya çalışıyor. Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da gittiğinde Körfez ülkelerine bu yönde çağrıda bulunmuşlardı. Yani böyle bir savaşın parçası olmamaları yönünde telkinlerde bulunmuşlardı. Kendileri de gayet bu süreçlerde Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenmemeleri gerektiğini farkındalar. Zira 2015'te Yemen'e saldırı başlatıldığında Muhammed Bin Selman o zaman genç bir savunma bakanıydı. Amerika Birleşik Devletleri tarafından ne kadar yalnız bırakıldıklarını gördüler. İran'la girişecekleri bir savaşta Trump yönetiminin bir anda Körfez ülkelerini bu sürecin bir parçası yaptıktan sonra çekilip benim için savaş bitmiştir diyerek pılını pırtısını toplayıp gideceğini de tahmin ediyorlar ki bu ciddi şekilde Orta Doğu'ya bir fatura çıkarır. Körfez ülkelerine ve işte İran'a, Basra Körfez'in her iki yakasındaki aktörlere 10 yıllarca sürecek bir düşmanlığın da tohumlarını ateşleyebilir. Bunun 2022'de başlayan o İran-Suudi Arabistan normalleşme sürecinin bu kadar yakınında ya 4 yıl, 5 yıl gibi bir süre zarfında yaşanması ister istemez aslında bu normalleşmeden, bu yakınlaşmadan İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin rahatsızlık duyduğunu bize gösteriyor. Yani tarihi biraz daha böyle geniş bir pencereden okuduğumuzda bu sonuç çıkabilir ortaya. Ama tabii Suudi Arabistan adına işler zorlaşıyor. Ekonomik olarak, siyasi olarak yoğun saldırıların hedefi oluyorlar. İran'dan gelen saldırılar görmüştük savaş ilk başladığında. Ardından Irak'tan saldırılar, işte hocam bahsetti Husi saldırıları. Bu ister istemez Suudi Arabistan'ı askeri olarak daha net bir pozisyon almaya zorlayabilir. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenip böyle bir harekete girişmek çok da doğru olmayacak Suudiler adına. Suudiler de bunun farkında. Diğer bölge ülkelerine baktığımızda tabii şöyle bir gerçeklik var Semih Hanım. Bütün Körfez ülkeleri, yani biraz iddialı konuşmak istiyorum. Körfez İşbirliği Konseyi'nin 6 üyesi, üzerine bir de Ürdün'ü ekleyin. Bütün bunlar bir araya gelse İran'la aslında başarabilecek bir askeri kapasiteleri var mı? Rakamlar bunun çok mümkün olmadığını gösteriyor. Bu yaşanan son süreçte bize benzer bir gösterge sunuyor.
1: Evet.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki varlığı, desteği belirleyici olacak. Zaten İran da sürekli olarak bu süreçte bir Hürmüz Boğazı'nda strateji belirledi. Yani burada bir geçiş ücreti alma, burada bir kontrol sağlama, burayı kendi denetimi altına alarak bütün dünyayı baskılama, sürecin faturasını bütün dünyaya mal etme stratejisi belirledi. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin üstlerinin yoğun olarak konuşlandığı bölgeleri hedef alıyor. Neresi? Kuveyt, neresi? Bahreyn, işte Ürdün. Buraların hedef alınması aslında Batı'nın varlığı. Buna belki Türkiye'nin Katar'daki üssü de dahil edilebilir. Barışçıl bir amaçla orada varlık gösterse de dahil. İran'ın bölgedeki hareket alanını kısıtlayan unsurlarda, savaşın öncesindeki dönemden bahsediyorum. Bundan sonraki dönemde İran'ın bu temel stratejilerinden bir tanesi yine önümüzdeki o statükoyu değiştirip yeni, kendi lehine bir statük oluşturmak. Hem de bölgedeki yabancı ülkelerin askeri varlığını bu bölgeden uzaklaştırmak üzerine kurulmuş. Ki bu varlığın askeri varlık olmadığı senaryoda İran'ın belki de bölgedeki o istikrarsızlaştırıcı faaliyetini, kendi yayılmacı faaliyetlerini daha kolay uygulayabileceğini biliyoruz. Yani bu süreçte evet İran mağdurdur. Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırılarına hedef olduğu için ama uzun vadeli stratejisi yine bölgede yayılma planlarının altyapısını oluşturmaya yönelik bu şekilde görülüyor.
1: Çok teşekkür ediyorum Doktor Yusuf Bahadır Keskin, Doktor Barış Adıbelli katkılarınız için. Çok sağ olun.
2: Rica ederim, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Tamam, devam edelim şimdi, piyasalara bakacağız. Amerika Merkez Bankası bu akşam faiz kararını açıklayacak. Fed

0: kararı öncesi altın ve dövizdeki son durum ne? Dilara Civelek'teyiz. Dilara, dinliyoruz seni.
1: Semiha Şahin, sizin de dediğiniz gibi bu akşam Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararı açıklanacak. Bu faiz kararı dünyadaki piyasalarda olduğu gibi Türk piyasalarını da altını da etkileyecek. Fed faiziyle ilgili birkaç tahmin var aslında. Fed Başkanı'nın faiz kararını sabit tutmasını piyasaların %70'i bekliyor. %30'da 25 bas puanda indirim yapılmasını bekliyor. Peki şu an kapalı çarşıda altında son durum ne? Onları getirelim, ekranlarınıza aktaralım kalem kalem. Gram altın şu an 6148 liradan işlem görüyor. Geçen hafta bu rakam 6215 liraydı. Geçen haftayla karşılaştırarak gidelim. Çeyrek altın geçen hafta 10161 liraydı. Bugün 10.000 bandından düşerek 9963 liradan işlem görüyor. Rakamlar da anlık olarak da değişiyor. Yarım altından bakalım. Yarım altın 20.254 liraydı geçen hafta. Bu haftada 19.926 liradan. Tam altında 40.000 liranın üzerinde 40.223 liraydı. Bu haftada 39.554 liradan işlem görüyor. Ons altından da bahsedelim. Ons altın Amerikan Merkez Bankası'nın en çok etkilemesi beklenen kalemlerden bir tanesi. Ons altında şu an 4.038 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Son haftalarda biraz ons altında düşüş olsa da bugün biraz daha toparlama çabası. Geçen haftaya göre altın rakamları düştü. Ancak yaklaşık 100 lira bandına kadar, neredeyse 100 lira bandına kadar bir düşüş söz konusu bir haftada. FED kararı ve ABD-İran savaşı. ABD-İran savaşında birkaç gündür bir sessizlik söz konusuydu. Ancak İran'ın ABD'nin üstlerine saldırmasıyla o sessizlik de bozuldu. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimler, ABD-İran savaşındaki yaşanan gerilimler ve FED başkanının kararı bugün Türkiye saatiyle 21'de açıklamasıyla birlikte piyasalar belirlenmiş olacak. Kuyumcularla da konuştuk burada. Evet, belirsizlik var. Vatandaş ABD-İran savaşının öncesinde çok bir alım yaptı. Ama bir düştü, bir çıktı. O yüzden belirsiz olduğu için almakta da satmakta da korkuyor. O yüzden işlerimiz tek tük diyor burada kuyumcular. Bugün de FED kararının açıklanmasıyla birlikte 21'de açıklanacak Türkiye saatiyle FED kararı. Piyasalar daha da netleşecek. Önümüzdeki günlerde de daha da belirlenmiş olacak. FED kararının 21'de açıklanmasını bekliyoruz. Bizler de sizlere kapalı çarşıdan aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Peki. Dilara, çok teşekkür ediyoruz. Piyasalardaki durumu aktardı. Dilara, devam edelim. Şimdi yabancı plakalı araçlar için de yeni kurallar devrede. Geçiş ücreti veya ceza borcu bulunan araçların borçlarını ödemeden Türkiye'den çıkışına izin verilmeyecek. Ayrıca bu araçlar için HGS benzeri sistemlere abonelik ve yeterli bakiye bulundurma zorunluluğu getirildi.
2: Yabancı plakalı araçların Türkiye'deki ücretli otoyol ve köprü geçişlerine ilişkin yeni kurallar geldi. Kaçak geçiş yapan araçlara yönelik denetimler ve yaptırımlar sıkılaştırıldı. Yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre sürücünün uyruğuna bakılmaksızın ödenmeyen geçiş ücretleri ve cezalar ilgili kurumların sistemleri üzerinden anlık olarak sınır kapılarına aktarılacak. Borcunu ödemeyen yabancı plakalı araçların yurt dışına çıkışına gümrük idarelerince kesinlikle izin verilmeyecek. Ödemeler gümrük kapılarında kredi kartı veya nakit olarak yapılabilecek. Ödemesiz geçiş yapan yabancı plakalı araçlar geçiş ücretini 15 gün içinde usulüne göre öderse hiçbir ceza tahsil edilmeyecek. Ancak 45 güne aşan gecikmelerde ise geçiş ücretinin tam 4 katı tutarında ceza tahsil edilecek. Araçların ücretli karayollarını kullanabilmesi için hızlı geçiş sistemi ve benzeri geçiş sistemlerine abone olması şart koşuldu. Araç sahipleri araçlarında çalışır durumda etiket ve hesaplarında yeterli bakiye bulundurmakla doğrudan sorumlu olacak.
0: Efendim, Japonya baktı ki doğum oranları düştü. Buna karşı bir uygulama geliştirdi. Tokyo yönetiminin kullanımına sunduğu yapay zeka destekli uygulama sayesinde 265 çift evlendi.
2: Doğum oranlarındaki düşüşe çözüm arayan Tokyo yönetimi yapay zeka flört uygulaması geliştirdi. Yüzlerce kişiyi evlendirdi. 2024 yılında Japonya'da kullanıma sunulan Tokyo Emusubi adlı uygulama, evlilik amacıyla tanışmak isteyenleri yapay zeka yardımıyla eşleştiriyor. Sistemin evlenmek isteyen ancak eş bulma sürecine aktif olarak katılmayan kişileri teşvik etmeyi amaçladığı belirtiliyor. Tokyo yönetimi uygulamanın sadece ciddi evlilik amacı taşıyanları bir araya getirmesi için de sıkı kurallar koydu. Başvuru yapan yaklaşık 36 bin kişiden yalnızca şartları sağlayanlar sisteme kabul edildi. Öncelikle başvuru sahiplerinden resmi olarak bekar olduklarını belgelemeleri gerekiyor. Çevrimiçi mülakata katılmaları ve belirlenen kriterleri karşılamaları isteniyor. Bugüne dek 265 çifti evlendiren uygulamanın 30 Haziran itibarıyla 16 bin aktif üyesi bulunuyor.
0: İlk saati bitirdik. Kısa bir ara, reklamlar, buradayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Soğuk zincir kırıldığında bakteri riski hızla artar. Çiğ ve pişmiş gıdaların aynı yüzeyde temas etmesi çapraz bulaşma yaratır ve en yaygın zehirlenme nedenlerinden biridir. Gıdaları 5 santigrat derece altı veya 60 santigrat derece üstü sıcaklıkta tutmak bakteriyel çoğalmayı ciddi ölçüde sınırlar. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 10 kişiden biri güvenli olmayan yiyecekler yiyerek hastalanıyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Efendim yeniden merhabalar, hoş geldiniz Habertürk'e. Gün ortasına devam ediyoruz. Saatlerimiz de 13'ü gösteriyor. Şimdi yaz aylarındayız ve sıcaklık bu ara çok yüksek ve yine orman yangınlarıyla maalesef baş başayız. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir orman yangını çıktı. Bazı evlerle hastanenin bazı bölümleri tedbir amacıyla boşaltıldı. Antalya Karayolu da ulaşıma kapatıldı. Sabah saatlerinde Bayır Mahallesi'nde tarım alanında başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Şiddetli rüzgar sebebiyle alevler kısa sürede büyüdü. Bölgeye Orman Müdürlüğü ekipleri 40 arazözle 5 yangın söndürme uçağı, 12 helikopter sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken 43 evden 65 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın ve bölgede etkili olan yoğun duman sebebiyle Fethiye-Antalya Karayolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Seydikemer Devlet Hastanesi yoğun bakım palyatif bölümü tedbir amacıyla yine boşaltıldı. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin yoğun mücadelesi, mesaisi devam ediyor. Dileriz iyi haberi, kontrol altına alındı, yangın söndürüldü haberini tez zamanda sizlere iletiriz. Şimdi Üsküdar Belediyesi'ne düzenlenen operasyonla devam edelim. Belediye Başkanı Sinem Dedaş dahil 6 kişi gözaltında. Suçlamalar ne, detaylar neler? Alihan Tok takipte aktaracak Alihan.
1: Semiha Şahin, Sinem Dedaş hakkında rüşvet, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlaması yöneltiliyor. Şimdi burada aslında suçlamaların temelinde yetkisi olmamasına rağmen Kent AŞ'nin personeli yapı ruhsatını vermek, denetlemekle görevlendirdiği ve bununla ilgili süreçleri de yönetmesi için bu görevi yaptığı iddia ediliyor. MASAK tespitlerine göre Kent AŞ ile o yapı ruhsatı verdikleri müteahhitler arasında 1 milyar TL'den fazla bir para trafiğinin olduğu, yani danışmanlık adı altında belediyenin bu paraları aldığı ve aynı zamanda bu parayı vermek istemeyen, yani nakit olarak bu işlemleri yapmak istemeyen müteahhitlerin de bağış protokolü adı altında, Sinem Dedetaş'ın imzasını taşıdığı bağış protokolü adı altında bu paraları verdiği, hatta yüksek meblağların da dolar olarak, nakit olarak verdiği ifade ediliyor. Burada tabii etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen bir tanığın verdiği ifadelere göre 25-30 milyonluk bir restoranda bir anlaşma yapıldığı, bu paralarının bir kısmının belediye otoparkında, bir kısmının da bir okulun otoparkında işte çikolata kutusu şeklinde ya da bir spor çanta içerisinde verildiği ifade ediliyor. Burada rüşvet paralarının bir kısmının belediye personeline dağıtıldığı, bir kısmının ise Dedetaş'ın özel kaleminin talebiyle Kent AŞ Genel Müdürü'ne elden teslim edildiği ifade ediliyor. Elden dolar cinsinden paraların alındığı ve yüksek meblağlı paraların da Dedetaş'ın danışmanına parça parça teslim edildiği yine burada raporlar arasında yer alıyor. Şimdi soruşturma kapsamında Dedetaş yardımcısı özel kalemi olmak üzere toplamda 6 kişi gözaltına alındı ve soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Bizler de takipçisi olacağız.
0: Peki. Üsküdar Belediyesi'ne düzenlenen operasyonun ayrıntılarını Alihan Tok aktardı. Teşekkürler Alihan, kolay gelsin. Şimdi Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında belediyenin gençlik merkezi sorumlusu gözaltına alındı. Devam eden soruşturma kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi gençlik merkezi sorumlusu teknik ve fiziki takibi alındı. Marmaris'te tatil yapan şüpheli kaldığı otelde gözaltına alındı. Ekipler aynı saatlerde Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde de arama yaptı. Aramalarda merkezde bulunan bilgisayar, güvenlik kamerası kayıtları ve bazı resmi belgelere incelenmek üzere el konuldu. Merkez sorumlusu sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Efendim gelelim Gülistan Doku soruşturmasına. Gözaltındaki şüphelilerin işlemleri sürüyor. Şüpheliler ne zaman adliyeye sevk edilecek? O soruşturmadaki tüm detayları, son durumu Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek aktaracak. Veysi, nedir olanlar, son durum?
2: Evet, aslında pazartesi düzenlenen operasyonda gözaltına alınan bir aralarında bir emniyet müdürü, bir emniyet amiri, bir başkomiser, bir komiser ve bir baş polis olmak üzere 15 polis, toplam 18 kamu görevlisi Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri devam ediyor. Dün bir ek gözaltı süresi alınmıştı bazı şüpheliler için. Bugün ise aslında adliye sevklerinin de beklendiğini ifade edelim. Bugün itibariyle adliye sevkleri yapılacak, kısmi olarak Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı ve 4 Cumhuriyet Savcısına ifade vermeleri bekleniyor. Peki neydi aslında 5 Ocak'ta Gülistan Doku kaybolduktan sonra bazı emniyet personellerinin özellikle ifade alma işlemleri ve yine arama çalışmaları sırasında delillere müdahale ettikleri, usulsüzlük yaptıklarına yönelik Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının yaptığı araştırmada, saha çalışmalarında ciddi emarelere ulaştığı bilgisi paylaşılmıştı. Bu kapsamda da kamu gücünü, yine bürokratik zırhlarını kullandıkları ifade edilmişti yapılan yazılı açıklamada. Bu kapsamda da gözaltına alınanlar Tuncay Soner dönemin valisinin koordinesinde delillere müdahale ettiği iddiasıyla ifade verme işlemleri sürüyor. Bugün öğleden sonra da adliye kısmi olarak sevklerinin beklendiğini söyleyelim. Biz de gelişmeler oldukça paylaşacağımı söyleyerek sözü size bırakalım.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Veysi İpek aktardı son durumu. Devam edelim. Birleşmiş Milletler'den Kıbrıs'a 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşti. Genel Sekreter Guterres öncülüğünde ara bölgede yapılan üçlü görüşme sona erdi. Suriye ziyaretinden sonra Kıbrıs'a geçen Guterres, Rum yönetimi lideri ve KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'la görüşmüştü. Guterres öncülüğünde iki liderin katılımıyla Lefkoşa'daki ara bölgede bulunan BM merkezinde üçlü görüşme yapıldı. Bir saatten fazla sürdü görüşme. Daha sonra Erhürman ve Rum lider ara bölgeden ayrıldı. Görüşmeyi değerlendiren Guterres, BM Kıbrıs'ta barışı zorla dayatamaz fakat Kıbrıs halkına destek verme kararlılığını sürdürmektedir dedi.

0: Ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, Gazze'de bir camiyi daha hava saldırısıyla yerle bir etti. Yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırların hedef alınması, caminin çevresindeki evlerin zarar görmesi de yüzlerce Filistinliyi bir kez daha evsiz bıraktı.
1: İsrail bir kez daha ateşkesi ihlal etti. Gazze kent merkezindeki El Muttakin camisini bombalayarak tamamen yıktı. Gazze kentindeki Hristiyan Gençler Birliği Derneği yakınında bulunan camiye gerçekleştirilen saldırı bölgede büyük bir yıkıma yol açtı. Bombardıman nedeniyle çevredeki ev ve mülklerde de ağır hasar meydana geldi. İsrail'in sivil alanlara gerçekleştirdiği saldırı 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen gerçekleşti. Saldırıda cami avlusuna ve çevresine sığınan yerinden edilmiş sivillerin çadırları da zarar gördü. Böylece daha önceki saldırılarda evlerini kaybeden yüzlerce Filistinli bir kez daha evsiz kaldı. Gazze'deki Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığı verilerine göre savaşın başından bu yana Gazze'de bulunan 1275 camiden 1050'si tamamen yıkıldı. 191 cami kısmen hasar gördü. Sivil altyapının %90'ı ise ağır tahribata uğradı. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bini aştı. Yaralananların sayısı ise 173 binin üzerinde.
0: Şimdi dün o buluşma gerçekleşti. İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump bir araya geldi. Netanyahu bu görüşmeyi değerlendirdi. Görüşmenin çok iyi geçtiğini söylüyor. İran anlaşmasına şüpheyle yaklaştığını bir kez daha dile getirdi. İsrail Başbakanı kaldığı otelde aktivistler tarafından da protesto edildi.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Yaptığımız en iyi görüşmelerden biriydi dedi. Netanyahu, Beyaz Saray'da Trump'la yaptığı görüşmenin ardından Fox News'a konuştu. ABD ile İsrail arasındaki ittifakın granit bir duvar gibi sağlam olduğunu savundu. Netanyahu, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda mutabık olduklarını da yineledi.
2: We have a common commitment. We don't want to see this fanatic regime in Tehran have nuclear weapons to threaten every American and to threaten the peace of the world and to threaten the existence of Israel. So we have a common goal.
1: Netanyahu bu amaca ya diplomasiyle ya da savaşla ulaşacaklarını iddia etti. İsrail Başbakanı İran'la yapılan anlaşmaya da şüpheyle yaklaştığını söyledi. İran devleti içindeki grupların Trump'ın ne kadar sert olduğuna dair görüş farklılıkları olduğunu savunan Netanyahu, azim ve kararlılıkları sayesinde savaşı kazanacaklarını öne sürdü. Netanyahu görüşme sonrası yayınladığı video mesajda da Trump'la şimdiye kadar en iyi görüşmelerden birini yaptığını söylemişti. İsrail Başbakanı ABD ziyareti boyunca farklı noktalarda protesto edildi. Beyaz Saray yakınlarında toplanan onlarca gösterici Filistin bayrakları ve Özgür Filistin dövizleri taşıdı. Bir grup aktivist de Netanyahu'nun akşam yemeği yediği otele girdi. "Saklanamazsın Bibi, soykırım yapıyorsun" sloganları attı. Aktivistler güvenlik güçleri tarafından otelden çıkarıldı.
0: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de dün Amerika'da, Washington DC'deydi. Senatör Graham'in cenaze törenine katılmak için gitmişti. Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump'la da görüştü. İki liderin gündeminde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın çözümüne yönelik adımlar vardı. Zelenski, ABD Başkanı Trump, Ukrayna'ya Patriot üretim lisansı vermeyi kabul etti dedi.
1: ABD Başkanı Trump, Ukrayna'ya Patriot üretim lisansı vermeyi kabul etti dedi. Rusya ile savaşın bitmesini istediklerini, ancak Putin'in bunu istemediğini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Cumhuriyetçi Senatör Graham'in cenaze törenine katılmak üzere Washington'a gitti. Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump'la bir saatlik görüşme yaptı. Trump, pek çok konunun ele alındığı toplantının iyi geçtiğini söylerken, Zelenski de verimli bir görüşme yaptıklarını belirtti. Trump'la Patriot sistemlerine yönelik önleme füzelerinin üretimi için gerekli lisanslar konusunda görüştük. ABD'ye güçlü desteği için minnettarım dedi. Görüşmeyi Fox News kanalında da değerlendiren Zelenski'nin gündeminde yine Patriot hava savunma sistemlerinin üretimine yönelik lisans verilmesi vardı.
3: Trump ile NATO zirvesi sırasında Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri üretim lisanslarının verilmesi konusunu görüşmüştük. Bu önemli.

0: Çünkü daha fazlasına ve daha hızlı şekilde ihtiyacımız var. Başkan, Patriot üretimine yönelik lisans verilmesini kabul etti. Bu savaşı durdurmak istiyoruz. Başkan Trump ve Avrupalılar da istiyor. Ama Putin istemiyor.
1: ABD savunma şirketlerinin yöneticileriyle de bir araya geldiğini söyleyen Zelenski, umarım ortak üretim yapacağız dedi. Trump ve Zelenski geçen ay G7 zirvesinde, bu ayda Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya gelmişti.
2: Hem Türkiye, Irak, Kerkük'teki petrol sahalarına ortak oldu. Şimdi bu anlaşmayla Türkiye Petrolleri, İngiliz petrol devi BP'nin Kerkük'teki sahalarının %15'ini satın aldı. Şimdi böylece günlük 1 milyon varil petrol üretim hedefine bir adım daha yaklaşıldı.
1: 1 milyon varil petrol üretimi hedefinde tarihi bir adım atıldı. Türkiye, Kerkük'teki petrol sahalarına ortak oldu. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, İngiliz petrol devi BP'nin Kerkük merkezli şirketine ait %15'lik hisseyi satın aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda iki şirketin temsilcisi, Bakan Alparslan Bayraktar'ın da katıldığı imza töreninde satış sözleşmesini imzaladı.
3: Amerikalı Conoco firması, BP firması ve Türkiye Petrolleri'nin ortaklığında bir konsorsiyum oluşturulmuş olacak. Ve bu konsorsiyum orada yaklaşık 3 milyar varil olduğunu tahmin ettiğimiz rezervi geliştirmek, üretmek için, oradaki üretimi arttırmak için birlikte çalışacak.
1: Ortaklık, Irak'ın en önemli hidrokarbon üretim bölgelerinden biri olan Kerkük'teki Baba ve Avanak kubbeleriyle Beyhasan, Jambur ve Habas sahalarını kapsıyor. Sözleşme alanının ilk aşamada 3 milyar varil petrol eşdeğerinin üzerinde hidrokarbon kaynağı içerdiği değerlendiriliyor. Ayrıca bu alanda ilave arama potansiyeli barındırdığı da öngörülüyor. Türkiye, Irak'tan geçen yıl 88 milyon varil petrol ithal etti. Bu miktar Türkiye'deki toplam petrol ihtiyacının %17'sini karşıladı. Irak'tan günlük 1 milyon varil petrol ithal edilmesi durumunda bu Türkiye'nin yıllık petrol ihtiyacının %71'ini karşılamış olacak. Irak-Türkiye-Ampetrol boru hattı anlaşması bu ay itibariyle sona erdi. Türkiye ve Irak arasında en yakın zamanda iki tarafın da faydasına olacak kapsamlı enerji işbirliği anlaşması için görüşmelerse devam ediyor. Ayrıca Türkiye, Irak'tan Ceyhan'a petrol akışını sürdürecek yeni anlaşmaya bazı körfez ülkelerini de dahil etmeyi ve boru hattını Basra körfezine kadar uzatmayı hedefliyor.
2: Efendim şimdi bu tarihi anlaşmayı konuşacağız. Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetin Erçetin yanımızda stüdyoda. Hoş geldin Çetin Erçetin.
4: Hoş bulduk, sevgiler.
2: Şununla başlayalım mı? İlk kez mi acaba bu ölçekte bir yurt dışı petrol üretim projesine dahil oluyoruz?
4: Şöyle, aslında bunun biraz tarihsel geçmişine de bakmak gerekecek. Neden diyeceksin? Çünkü Kerkük petrolleri her zaman için Türkiye'ye siyasi anlamda, tarihsel anlamda önem atfettiği, Türkiye'nin her zaman önem verdiği bir bölge oldu. Bunun tabii tarihsel geçmişi de var ama son Saddam Hüseyin'in devrilmesiyle beraber 2003'ten sonra Türkiye'nin bölgeye eğilimi, bakış açısı ve bölgeyle ilişkileri bambaşka bir boyut kazandı. Tabii burada şunu da hemen altını çizmekte fayda var. Şu anda Irak topraklarında, yani Irak güneyinde ve özellikle de İran kuzeyinde, Kürt bölgesinde, Türkiye'nin Süleymaniye, Erbil, Doğuk gibi bölgelerde Türk şirketlerinin petrol sahaları var. Ama buradaki asıl önemli, en can alıcı nokta dünyanın en büyük petrol şirketleriyle Türkiye'nin anlaşmalar yapabiliyor olması. Şimdi bundan böyle bir 20 sene önceye geri dönelim. Türk petrolleri ya da petrol şirketleri sadece kendi topraklarında arama tarama faaliyetleri yapabiliyorlardı ki onun da sınırları çok dardı. Yani çünkü sondaj yapmak çok maliyetli bir iştir. Siz o damarı bulmanız, uzaydan alacağınız destek, Amerika'dan alacağınız bazı yeraltı teknik imkanlar ve daha da önemlisi, siz bunu çıkardığınız zaman dünya pazarlarına erişimini sağlayacağınız boru hatları gibi birçok başlık vardır. Ama burada şunu unutmayalım, BP gibi, ExxonMobil gibi, Chevron gibi dünya devleri artık Irak'ta. Türkiye'nin zaten daha önce Erbil ve Süleymaniye sahasında ExxonMobil ile çok büyük bir anlaşması vardı. Ama bu henüz hayata geçmiş bir durum değil. Neden diyeceksin? Çünkü güvenlik yoktu, DAEŞ geldi, o bölgede çok büyük olaylar çıktı ve o dönemde de Türkiye farklı sahalarda, farklı arama tarama bölgelerinde dünya devleriyle anlaşma yaptı. Bu şu anki faal bir petrol sistemi.
2: Ama yine de bundan sonrasında Irak

0: için hani bir huzur
1: çok önemli.
0: Kalıcı
1: neden diyeceksin?
0: ise
1: çünkü İran dünyaya petrolünü çıkarabildiği iki yöntem var. Biri Körfez'den, Basra üzerinden, bir diğeri de Kerkük üzerinden. Şimdi aslında bu da çok konuşuluyor son dönemlerde. Kerkük yumurtalık hattının alternatifi olarak işte Kerkük'ü doğrudan Akdeniz'e bağlayan yeni bir hattın bağlanması, ki bu Amerikalı şirketler tarafından çok güvenli bulunmuyor. Çünkü henüz Suriye'de taşlar yerine oturmadı. Bir taraftan da İsrail kendi limanlarından bu petrol çıkmasını istiyor. İbrahim Anlaşmaları'nın İran'ın da dahil edilmesini istiyor. Bunlar tabii siyasi tartışmaları olan başlıklar. Ama gerçekçi olmak gerekiyorsa Türkiye boru hatlarının geçişi açısından en güvenli yer. Dolayısıyla Kerkük yumurtalık hattının güvenliği de 79 yılından beri tam anlamıyla sağlanmıştır her zaman, ki Irak'ta bundan her zaman fayda gördü. Şimdi tabii BP gibi dünyanın en büyük petrol şirketlerinden biriyle ve daha da önemli bir şey, çünkü Kerkük dediğiniz zaman başka bir şey akla geliyor. Dünya petrol rezervlerinin %5'ine sahip bir kentten bahsediyoruz. Yani bütün dünyayı, Venezuela'yı, Irak'ı, İran'ı, her yeri kafanıza canlandırın. Ama bütün bu geniş coğrafyada dünya denkleminde dünyanın tek başına petrol rezervlerinin %5'ine sahip bir kentten bahsediyoruz. Yani
0: peki buradaki 1 milyon varil petrol hedefi ne kadar gerçekçi?
1: Bu önümüzdeki 6 ay içerisinde hayata çok rahat geçirilebilecek bir hedef. Çünkü Kerkük'ün kendi özel bir coğrafi koşulu var. Kerkük petrolün yüzeye en yakın olduğu yerlerden biridir. Dolayısıyla oradaki sondajdan çok hızlı cevap alabilirsiniz. Yani siz İran herhangi bir kentinde sondaj yaptığınız zaman çok hızlı cevap alamama ihtimaliniz var. Çünkü sizin orada o petrolün akış damarlarını yakalamanız gerekiyor. Fakat Kerkük, hani deyim yerinde ise, bir petrol denizi, bir petrol okyanusu ve kent onun üzerine inşa edilmiş durumda. Hatta belki Kerkük'lerin böyle ironi olarak gördüğü bir şey de var. Baba Gurgur Ateşi vardır Kerkük'te. Çocuğu olmayanlar, evlenmek isteyenler, paraya sıkışanlar, derdi sorunu olanlar giderler. Kerkük'teki herhangi bir arazide orayı biraz eşelerler ve ateş attıkları zaman eğer yanıyorsa o dilekleri yerine gelecek demektir. Ki
0: petrol
1: zaten,
0: sen nelere kadirsin.
1: Ama bu çok eskiden beri gelen bir şey ve bunun adı Baba Gurgur diye tabir ediliyor. Kerkük'te de kim toprağa kazsa hemen o ateş yanıyor. Çünkü petrol bir tabakası doğalgaz. Yani ama bu da petrolün yüzeye ne kadar yakın olduğunu aslında kanıtlayan bir durum. Dolayısıyla Kerkük petrol zengini bir kent. Dünya petrolünün %5'ine sahip ve dünya petrolünün %5'ine sahip bir kentte siz dünya petrol devi BP ile beraber böyle bir adım atıyorsunuz. İnşallah hayırlı olur. Ama daha da önemlisi bir şey daha söyleyeyim.
0: Lütfen.
1: Türkiye'nin çok hızlı bir şekilde İran kuzeyindeki Kürt bölgesindeki uluslararası petrol şirketleriyle yaptığı anlaşmaları da hemen hayata geçirmesi lazım.
0: İlk somut sonuçlarını alması ne kadar zaman sürer diye sorsam 6 ay mı?
1: Bence 6 ay içerisinde sonuç alınır. Neden diyeceksiniz? Buradan hem petrolü çok hızlı çıkarma imkanınız var ama daha da hani önümüzdeki perspektif açısından söylüyorum. Zaten hazır bir boru hattı da var. Yani Kerkük yumurtalık boru hattı var. Ve oradan nakillerini
0: hemen
1: geçecek.
0: Güvenlik mesele olur mu?
1: Şu an olmaz çünkü bu boru hattı sadece DAEŞ'in Musul'u ele geçirdiği dönemde çok büyük bir tahribat yaşadı. Daha sonra bu tahribatın hemen hızlı bir şekilde giderilmesi sağlandı. Hatta bu boru hatları Rus tipi boru hatlarıydı. Yeniden düzenlendi, yeniden yapıldı. Ve tali bir boru hattı da yapıldı. O da Kürt bölgesinden geçiyor. Dolayısıyla boru hatları apayrı bir şey. Çünkü bunun için de bir para ödüyorsunuz. Bunu çıkarmak apayrı bir iş. Ama dünya pazarlarına sevkiyatın gerçekleşmesi, pazarlanması apayrı bir iş.
0: Peki
1: belli
0: bunların,
1: ki Türkiye bunun her aşamasında yer alacak.
0: Bunların önünde bir risk var mı? Üretimin, sevkiyatın?
1: Yani
0: ya da en büyük risk ne olur?
1: Burada yeniden DAEŞ gibi, El-Kaide gibi bir yapının Irak'ta huzuru bozmaya yönelik bir girişim olursa olabilir. Ama bunun da çok mümkün olduğunu şu aşamada görmüyorum. Çünkü aslında belki de hükümet, daha doğrusu Cumhurbaşkanı adım adım Irak sürecini inşa etti. Bunun içerisinde Milli İstihbarat Teşkilatı, bunun içerisinde Dışişleri Bakanlığı, İran son 10 yılında bütün ilişkileri kurgularken, süreci kurgularken sahayı da düşündüler. Saha nasıl düşündü? Mesela bugün Başika dediğimiz bir askeri üssümüz var bizim. Bu askeri üssümüz hemen Musul, Kerkük,

0: Hop kenti ekseninde bulunan bir yer ve boru hatlarının geçtiği en kritik noktalardan birinde. Dolayısıyla eğer bir boru hattına yönelik sabotaj ya da bir saldırı gerçekleşecek olsa bizim artık orada askerimiz var.
1: Peki.
0: Tıpkı Amerikalılar nasıl dünyanın enerji haritalarında kendi askerlerini de hareket ettirebilme kapasitesini oluşturuyorsa Türkiye'nin de zaten şu an Başika'da ve Başika bu arada Irak Kürt bölgesinin olduğu bir bölge değil. Tamamen Irak hattında bir yer. Dolayısıyla doğrudan o hatların güvenliğini de

0: gücüne sahip.
1: Peki Çetin Er, Türkiye'nin enerji ithalatını da etkiler mi diye sorsam, uzun vadede ama değil mi?
0: Tabii ki etkiler, çünkü biz her ne kadar enerji arayan ve enerji aradıkça da bunun için sevinen bir ülke olsak da biz hem enerji çok tüketen bir ülkeyiz, özellikle doğalgaz, ama petrol konusunda da ihtiyaç sahibi bir ülkeyiz. Dolayısıyla yanı başımızdaki Kerkük'ten bunu ithal etmemiz bizim için daha büyük bir avantaj. Hı hı. Çünkü siz bu petrolü ne kadar uzak bir ülkeden getirirseniz Brent artı nakli ücreti ödüyorsunuz. Yani eğer Brent petrolü 100 dolarsa siz bunun üzerine bir 5 dolar daha koymak durumunda kalıyorsunuz. Ama bunu Kerkük'ten getirirseniz zaten boru hatları sizin ülkenizden geçtiği için bir geçiş hakkından kaynaklı ve de aynı şekilde bunun güvenliği de dahil olmak üzere daha düşük bir nakli ücretiyle Türkiye'ye ulaştırırsınız.
1: Peki. Toparlayabiliriz. Nasıl bir dönüm noktası olduğu konusunda belki söyleyeceklerim vardır. Hani Türkiye'nin enerji merkezi olma hedefine belki biraz daha yaklaştırmıştır ya da ne ölçüde etkileyecektir?
0: Şu anda tabii Türkiye'nin enerji konusunda son 10 yıldır geliştirdiği büyük bir projeksiyon var. Bu projeksiyonun temelinde Türkiye bir hub noktası. Yani siz Azerbaycan'dan, Türkmenistan'dan ve Kafkaslardan gelen bütün doğalgaz ve boru hatlarının Türkiye'den geçmesini sağlayacak bir geniş perspektif oluşturdunuz. Tabii bunu yaparken çok yıllardır da konuşulan başka bir boru hattı var. O da Irak'tan gelmesi beklenen ve yeni inşa edilmesi beklenen. Çünkü şu anki bizim konuştuğumuz işte Musul, Kerkük, Yumurtalık hattı artık İran da ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyin çok gerisinde kaldı. Çok geride inşa edilmiş bir sistem. Ama şimdi yeni bir sistemin inşa edilmesi gibi Türkiye'yi enerji hub'ı haline dönüşen bir ülkeye getireceğini hep birlikte görüyoruz. Ama burada önemli olan nokta şu, Türkiye'nin artık sadece bu boru hatlarında söz sahibi olması değil, uluslararası petrol şirketleriyle ortaklık yapabilme noktasına gelmesi. Yani bugün Exxon dediğiniz bir devlet, Chevron dediğiniz bir devlet
1: BP
0: dediğiniz şey bir devlet. Yani Birinci Dünya Savaşı bu petrol şirketlerinin finansıyla ayakta kaldığı da yaşandı. Orta Doğu bunu gördü, yaşadı. Dolayısıyla bugün siz Irak'ta bu büyük petrol şirketleriyle anlaşmalar yaparak yol alabilirsiniz. Çünkü çok büyük maliyetler var ortada, çok büyük arama tarama faaliyetleri var. Ve siz bu süreçlerin içerisinde yer aldığınız sürece enerji noktasında da söz sahibi olursunuz. Bir de şimdi artık Hürmüz kapalı. Ve Hürmüz'ün Semiha, yarının ne olacağını bilmiyoruz. Yani benim kişisel kanaatim önümüzdeki 5 yıl boyunca biz Hürmüz'den gemiler geçer mi geçmez mi tartışmalar yaşayacağız.
1: O kadar sürer mi ya?
0: Sürecektir. Yani bu İran'ın geri adım atacağı beklentisi oluşmamalı şu anda. Çünkü İran
1: Trump'a kalsa yalvarıyor İran.
0: Yani her konuda uzlaşacaklardır ama Hürmüz kilidi konusunda uzlaşmakta kabul etmeyeceklerdir. Ama Hürmüz'ün kilitlenmesi demek Katar demek, Hürmüz'ün kilitlenmesi demek Birleşik Arap Emirlikleri demek, Hürmüz'ün kilitlenmesi demek Suudi Arabistan Kuveyt demek. Şimdi daha önce bu bölgelerden de Türkiye üzerinden boru hatlarının geçmesi üzerine çalışmalar yapıldı. Ve bu fizibilite çalışmalarında Kuveyt buna karşı çıkmıştı. Çünkü limanlardan doğrudan dünya pazarlarına gönderdiği bir petrol vardı. Ama şimdi bu ülkelerin hepsi sıkışmış durumda ve bu da Türkiye yol haritasını yeniden bu ülkelerin önüne koyacaktır. Şunu unutmayalım. Evet, çok konforlu ülkeler olabilirler, gökdelenler olabilir, bütün dünyanın teknolojisini kullanan Orta Doğu ülkeleri olabilir ama petrol dediğiniz şey uluslararası şirketlerin devlet politikalarıyla çıkarılabilen bir şey. Ama burada siz güvenlik pazarlayabiliyorsanız, güvenlik verebiliyorsanız bu gidebiliyor. Eğer güvenlik veremezseniz...
1: Küresel ekonomi peki buna 5 yıl dayanabilir mi?
0: Küresel ekonomi buna
1: herkes
0: dayanamayacağını herkes görüyor, biliyor. Ama burada tabii iki tane temel kriter var. Küresel ekonomi İran'da sıkıştığı zaman Rusya'nın petrolünü açıyor. Rusya'da sıkıştığı zaman İran'a izin veriyor. Dolayısıyla bu savaşlara rağmen yaptırımlar zaman zaman kalkacaktır. Dünya ekonomisi 130 doların üzerindeki bir Brent petrol sistemini kaldırabilecek durumda değil. Neden Semiha? Çünkü biz tabii Brent petrolünü konuşuyoruz. Şu anda 100 dolarlar bandında. Ama bunlar kontratlı satışlar için geçerli rakamlar. Yani siz bir şirketle kontrat yaptıysanız ona tedarik sağladığınız zaman alacağınız fiyattır. Ama şu anda petrol şirketlerinde gözü açılmış durumda, aracı şirketlerinde gözü açılmış durumda bu mallar.

0: tamamı spot pazarlarda satılıyor. Spot pazar dediğiniz zaman da bunun üzerine artı 20 dolar daha koymanız gerekiyor.
1: Peki.
0: Ve bu da dünyanın,
1: ay haline dünyanın,
0: petrol fiyatlarını arttırır. Türkiye'nin avantajı işte Kerkük'ten, Irak bölgesinden getireceği petrolle beraber bu sevkiyat arasındaki kontratlı satışlar üzerinden, yani Brent neyse onun üzerinden satın, peki, alma imkanına sahip olacaktır.
1: Çok teşekkür ediyorum Çetin Erçetin.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Yayına katıldığın, aktardığın için. Efendim devam edelim. Şimdi tarihi anlaşmayı konuştuk. Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetin Erçetin'le. Hazar Denizi'nde de İran'a ait ticari gemiye düzenlenen İHA saldırısı İran'la Ukrayna arasında tansiyonu yükseltti. Tahran'ın misilleme olarak Ukrayna'daki bir limanı vurmayı değerlendirdiği ileri sürülüyor. Ukraynalı mevkidaşıyla görüşen İran Dışişleri Bakanı tarafların gerilimi arttırmak istemediğini söyledi.
2: Hazar Denizi'nde Ukrayna'nın İran'a ait ticari yük gemisine düzenlenen İHA saldırısı İran'la Ukrayna arasında krize yol açtı. İran'ın Ukrayna'ya misilleme saldırı düzenlemeyi düşündüğü ileri sürüldü. İddia New York Times gazetesinde yer aldı. Gazeteye konuşan Batılı ve İranlı yetkililere göre Tahran yönetimi sembolik bir karşılık vermek amacıyla Ukrayna'daki Karadeniz limanlarından birini küçük başlıklı bir balistik füzeyle vurmayı gündeme aldı. Ancak diplomatik girişimler şimdilik gerilimin daha fazla tırmanmasını önledi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha ile telefonda görüşen İran Dışişleri Bakanı Arakçı, sosyal medyadan açıklama yaptı. Sibiha'nın İran gemisine yönelik saldırının kasıtlı olmadığı ve Ukrayna'nın gerilimi tırmandırma niyetinde bulunmadığı yönünde güvence verdiğini aktardı. Arakçı, İran'ın da gerilimi artırmak istemediğini, ancak ülkesine verilen zararın tazmin edilmesi gerektiğini vurguladı. Rusya'da saldırıya sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran gemisine yönelik saldırının uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti. Kiev yönetimini terör faaliyetlerinin coğrafyasını genişletmekle suçladı. Ukrayna Güvenlik Servisi'nin Rusya ile İran arasında askeri kargo taşımacılığında kullanıldığını öne sürdüğü gemiye hedef alması sonucu bir sivil denizci hayatını kaybetmişti.
1: Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme adımları atılırken sınır hattında da çalışmalar devam ediyor. Sınır kapısının açılmasıyla ticaretin başlaması bekleniyor. Habertürk ekibi bu süreçte sınır hattına gitti. Emre Karaca'nın izlenimleri gelsin ekrana.
2: İmzalanan tarihi protokol, liderler düzeyine taşınan diyalog mekanizması. Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecindeki her gelişme sınır hattında da yakından takip ediliyor. Burası Akkaya Tren İstasyonu. Türkiye'nin Ermenistan sınırına en yakın demiryolu hattı. Sınıra 10 kilometre uzaklıktaki bu hattı sınır ötesine bağlamak için demiryolu altyapı çalışmaları devam ediyor.
3: Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinde en çok beklenen gelişmelerin başında sınırların açılması yer alıyor. Şu anda Akyaka tren istasyonundayız. Bu istasyon Ermenistan sınırına giden yolda son istasyon. Eğer sınırlar açılırsa Türkiye'den vatandaşlar da işte bu hattı da geçerek Ermenistan sınırının öbür tarafına da geçiş yapabilecek.
2: Süreç olumlu ilerlerse iki farklı hattın açılması öngörülüyor. Iğdır'da yer alan Alican sınır kapısı karadan ulaşımı sağlarken Kars'ın sınır hattı Doğu Kapı ise hem kara hem de demir yolunu içeriyor. Mayıs ayında Dışişleri Bakanlığı doğrudan ticaretin başlaması için hazırlıkların tamamlandığını duyurmuştu. İş dünyası arasında diyalog süreci de hız kazandı.
4: Haziran ayında tarihi bir gelişme yaşandı. 33 yılın ardından Ermenistan'dan iş adamları sınır hattını karadan geçerek bu noktaya geldiler. Ardından rotaları Kars merkezdi. Burada önemli bir toplantı gerçekleşti. İş dünyası bir araya geldi ve bundan sonraki dönemde atılacak adımlar istişare edildi.
5: Geçen Kars'a Ermenistan'dan gelen iş adamlarının iade ziyaretini yapacağız. Eylül'ün ikisinde buradan sınır kapısına kadar gideceğiz. Yaya bir şekilde Karslı iş insanları olarak yürüyeceğiz. Sonra oradan otobüslere binip Erivan'a gideceğiz. Ortak projeler falan hazırlanacak.
2: Bölge halkının beklentisi de ticaret imkanlarının artması.
6: Bu bölgeye faydasını olacağını, göçü olmayacağını düşünüyorum. Bayağı bir göç verdik ilçeme.

0: ilçemizde, ilçe merkez ve köylerimizin %50'ye yakın göç vermiştik. Vatandaşlarımızın ticareti anlamında da bu işlere yapmak istediği için göç eden vatandaşlarımızın tekrardan geriye geleceğine inanıyoruz.
1: Efendim, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Habertürk TV Haber Koordinatörü Zülfikar Ali Aydın'ın sorularını yanıtladı. Bakan Çiftçi yasa dışı bahis tehdidine dikkat çekti.
2: Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur dedi. Bu tehdide karşılık verildiğini söyledi.
3: Hayırlı bayramlar.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Habertürk TV Haber Koordinatörü Zülfikar Ali Aydın'ın sorularını yanıtladı. Bakan Çiftçi, yasa dışı bahsin topluma ve devlete zararının altını çizdi.
4: Uluslararası gözlemlere göre bahis ağları hükümetlerin müdahale kapasitesini geride bırakıyor. Tehdit sürekli evrim geçiriyor. Yasa dışı bahis, kamu düzenini çoktan aşmış, doğrudan ulusal güvenlik meselesi haline gelmiştir. Türkiye'ye yasa dışı bahisin yıllık maliyeti 40 milyar dolar. Kumarın ahlaki ve toplumsal boyutu var. Her kumar rakamında bir gencin yıkılmış geleceği var. Yasa dışı bahisi küçük bir asayiş sorunu sananlar bu çarkın nereye bağlandığını henüz görmemiştir.
5: Bu bir bayrak yarışıdır.
2: Bakan Çiftçi, devletin yasa dışı bahis ve dijital suç ağlarına karşı güçlü bir mücadele yürüttüğünü belirtti.
4: Yasa dışı bahis ülkemizin gençlerini, ailelerini ve dijital geleceğini hedef alıyor. Bu çarka geçit vermeyeceğiz. 21. yüzyılda yasa dışı bahisle mücadele, suçla mücadele meselesi olmanın ötesinde devletin dijital alandaki görünürlüğünü, öngörü kapasitesini ve veri temelli yönetim kabiliyetini güçlendirme meselesidir. Göremediğiniz bir tehdidi yönetemezsiniz. Türkiye artık bu tehdidi görebilen, analiz edebilen ve karşılık verebilen bir kapasiteye ulaşmıştır.
5: Devlet olmanın, nizam kurmanın...
2: Çiftçi 2016 yılında Türkiye'de 3 milyondan fazla kişinin yasa dışı bahis soruşturmasına dahil olduğunu söyledi.
4: Bu süreçte mağdur vatandaşı da unutmuyoruz. Yasa dışı bahiste para kaybeden, dolandırılan, borca batan vatandaşlarımız için destek mekanizmalarını güçlendiriyoruz. Yeşilay Danışmanlık Merkezleri ile koordinasyon halindeyiz. Kumar bağımlılığı tedavisi artık güvenlik politikasının ayrılmaz bir parçası.
6: En güçlü ifadesi olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum.
2: Bakan Çiftçi, kara paranın önlenmesinde aktif olunacağını kaydetti.
4: Türkiye, kara paranın önlenmesi için çalışan finansal eylem görev gücünün aktif üyesidir. Kara para aklamaya ve terörün finansmanına karşı uluslararası standartların belirlenmesine katkı koyan bu yapının içindeyiz. Kara vatanda nasıl sınırlarımızı koruyorsak, siber vatanda da aynı kararlılıkla nöbet tutuyoruz. Sahada da, dijital platformlarda da, sınır ötesinde de.
1: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında da derneğin iştiraki olan şirketlerin yönetimi kayyum olarak TMSF'ye devredildi. Derneğin yönetimi içinse 3 bağımsız kayyum görevlendirildi.
2: Ahbap Derneği soruşturması sürüyor. Derneğin iştirak şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin iktisadi işletmesi ve bağlı şirketlerinin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredildi. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, derneğin mal varlığı üzerindeki idari etkisinin de yönetim kayyumuna bırakılmasına karar verdi. Kararda derneğin faaliyetlerinin sona erdiği, hesap ve mal varlıklarına tedbir konulduğu ve fesih sürecinin başlatıldığı belirtildi. Derneğin taşınmazları, araçları ve banka hesaplarının yönetimi için 3 kişi mahkeme kararıyla yönetim kayyumu olarak görevlendirildi. Öte yandan Ahbap Derneği'ne bağlı iktisadi işletme ve çok sayıda şirketin yönetimine de TMSF kayyum olarak atandı. Böylece derneğin yönetimiyle iştirak şirketlerinin yönetimi farklı kayyum yapıları tarafından yürütülecek.
1: Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın hesabı Can Polat cinayetinin ardından kapatılmıştı. Benzer bir karar eşi Engin Polat için de alındı. Karar Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başvurusu doğrultusunda Engin Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli getirildi. Engin Polat'ın 2 milyon takipçisi bulunuyordu. Dilan Polat'ın 6.3 milyon takipçili hesabının kapanma sebebi ise kamu düzeninin korunması ve genel

0: sağlığın gözetilmesiydi. Dilan Polat, korumaları Can Polat'ın öldürüldüğü anlarda sosyal medyadan paylaşımda bulunmuştu. Can Polat cinayetine yönelik soruşturma sürerken Dilan Polat hakkında da ticari faaliyet kapsamında dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yeni bir soruşturma başlatılmıştı. İstanbul'un birçok ilçesinde kentsel dönüşüm devam ediyor. Özellikle Bahçelievler ve Zeytinburnu gibi ilçelerde hız kazandı bu dönüşüm. Eşya depolarına talebi katladı. Peki depo fiyatları ne kadar? Yanıtlar Dilara Civeley'in haberinde.
1: Ev eşyası ve ofis eşyası depolayan firmalar şu anda %75-80 kentsel dönüşüm üzerinde dönüyor.
2: Kentsel dönüşüm hızlandı. Evi dönüşürken geçici süreyle daha küçük daireye taşınanlar eşyalarını koyacak yer arayışına girdi. Kiralık depo talepleri 2'ye, hatta kimi yerlerde 3'e katlandı.
1: %100 bir artış var.
3: Benim arkadaşlarım da var depoya kiraya verenler. Geri dönüşüme girdiler. 4,5 milyar aylık depo kiraladı. Bütün eşyasını oraya bıraktı.
2: Depolara talep arttıkça fiyatlar da katlandı. Öyle ki depoya bu kadar para verilir mi deyip eşyasını satan bile var. O fiyatlara gelince.
1: 1+1 ev eşyasının sığacağı depo aşağı yukarı tavan fiyatlar 8.000'den başlıyor. 2+1 ev eşyasının sığacağı oda depo 10.000'den başlıyor. 3+1 eşyanın sığabileceği depolar 12.000.
4: Herkesin kendine göre bir eşyası var, sevdiği bir şey var, koyar oraya işte.
5: Bireysel depoların birçoğunda artık kentsel dönüşümden dolayı ev eşyaları bulunuyor. Bu depoda da 2025 yılından beri kentsel dönüşüm sürecinin bitmesini bekleyen eşyalar bulunuyor.
6: Ev küçük olacağından dolayı bütün eşyaları sığmayacak. Bunları da tabii mecburen bir depo kiralayıp orada barındıracak.
1: Özellikle kentsel dönüşümcüler 2 sene eşyasını bırakıyor. 1,5-2 sene zarfında eşyaları kalıyor.
0: Ve Denizli'de yaşayan bir kişi iddiaya göre kredi başvurusu kabul edilmediği için kayınpederine kredi çektirerek ev aldırdı. Ama evlilik yolunda gitmeyince çift ayrıldı. Ev benim diyen kayınpederle damat mahkemelik. Bakın Yargıtay'a giden bu dosyada nasıl bir karar verildi? Kaan Uçar'ın haberinde.
7: Kayınpederinize güvenir miydiniz?
8: Tabii ki güvenirim.
7: Peki üzerine evi verir miydiniz ya da üzerine ev alır mıydınız?
8: Yok hayır, ev alıp vermezdim.
9: Kayınpedere bağlı.
2: Bana kredi vermiyorlar dedi. İddiaya göre kayınpederine kredi çektirip ev aldırdı. O ev damat ve kayınpederi davalık etti.
8: Kendimden başka kimseye güvenmem. Kayınpederim bana ev verse tabii ki de bir şey söylemem. Ama eğer benim çalışıp kazandığım bir evse kendi anneme babama da yapmam bu arada. Kayınpederime de yapmazdım.
2: Denizli'de yaşayan bir kişi evlendikten sonra ev sahibi olmak için kredi başvurusunda bulundu. Başvurusu olumsuz sonuçlanınca da kayınpederine gitti. Benim için kredi çeker misin dedi. Kayınpederine ev aldırdı.
10: Bu süreçte damat evde oturuyor. Doğalgaz, elektrik, su gibi abonelikler onun üzerine oluyor.
2: Ama çift bir süre sonra boşandı. Damat kredi taksitlerini kendisinin ödediğini savunarak evi almak istese de kayınpeder ev benim dedi. Konu mahkemeye taşındı.
10: Damatla eşi ayrılınca inançlı işleme dayalı tapu iptal ve tescil davası açıyor.
7: İlk derece mahkemesi davacı olan damadın taleplerini kabul etse de istinaf bu kararı reddetti ve konu Yargıtay'a taşındı.
10: Delil başlangıcı eksikliğinden ilk derece mahkemesini vermiş olduğu kararı bozuyorum diyor.
8: Öncelikle ağlardım.
2: Yargıtay 7. Hukuk Dairesi evin eski kayınpederinin üzerinde kalmasına karar verdi.
11: Resmi olarak evet ama burada vicdanen kayınpederin de bence hakkaniyet göstermesi gerekiyor.
8: Geçmiş olsun o zaman, çok soğuk bir su içsin.
2: Peki böyle bir durumla karşılaşmamak için ne yapmalı?
8: Bu kişinin evi diye yazılı noterden imza alırım. Akıllık yapardım, çirkefleşirdim yani alana kadar uğraşırdım.
10: İki tarafın kendi arasında bir anlaşma yapmaları ya da bir belge imzalamaları. Bunu ister noter kanalıyla da yapabilirler, isterse kendi aralarındaki bir adi sözleşmeyle de bunu yerine getirebilirler.
0: Efendim, üniversite adayları için de tercih süreci başladı. YKS tercihleri 10 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Bu yıl üniversitelerde 16 yeni bölüm ilk kez öğrenci kabul edecek.
12: Üniversite tercihlerinde geri sayım sona erdi. Milyonlarca aday için tercih işlemleri başladı.

0: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzunu geçtiğimiz günlerde yayınladı. Kılavuzda yer alan bilgilere göre adaylar ÖSYM'nin ÖSYM.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından tercih yapacak. Adaylar en fazla 24 tercihte bulunabilecek. Bu yıl yükseköğretim kurumlarında toplam 805.747 kontenjan bulunuyor. Ön lisans programlarında 371.476, lisans programlarında 407.080 ve özel yetenek programlarında 27.191 kontenjan yer alıyor. Sektörün ve iş gücü piyasasının taleplerine göre 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere 16 yeni program açıldı. Tarih ve yapay zeka, finansal teknoloji, biyoteknoloji ve genetik, paramedik ve balıkçılık teknolojisi gibi bölümler ilk kez öğrenci kabul edecek. YKS yerleştirme sonuçları Ağustos ayının sonlarına doğru açıklanacak. Bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar işlemlerini 24-28 Ağustos'ta yapacak. Elektronik kayıtlar 24-26 Ağustos'ta yapılacak.
1: Tekirdağ'da 70 yaşındaki Binnaz Eriş yeğeni tarafından katledilmişti. Zanlının bu cinayeti yapay zeka ile planladığı ortaya çıktı.
2: Niçin öldürdüğümü sanmadın?
0: Yaşlı teyzesini vahşice katletti. Cinayeti yapay zekayı kullanarak planladığı ortaya çıktı. Olay Tekirdağ'da geçen Ocak ayında yaşandı. 70 yaşındaki Binnaz Eriş evinde katledilmiş halde bulundu. Cinayet sonrası eve ateşe verilen yaşlı kadının yeğeni tarafından öldürüldüğü belirlendi. Zanlı yeğen ve eşi şüpheli olarak gözaltına alındı. Yaşlı kadının yeğeni İnciçe suçunu itiraf etti. Evine gittiği teyzesini bıçaklayarak öldürdüğünü, evdeki altın ve paraları alıp çıktığını söyledi. İnciçe, Ömer Bey'i kastederek beni yönlendirdi dedi. İkili tutuklandı. İnciçe'nin eşi serbest bırakıldı. Olaydan 7 ay sonra soruşturma tamamlandı. İnciçe hakkında kadına karşı tasarlayarak canavarca hisli adam öldürme, yangın çıkarma, mala zarar verme gibi suçlardan iddianame hazırlandı. Diğer zanlı Ömer Bey hakkında ise azmettirme suçundan dava açıldı. İddianamede hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilen İnci Çey'nin olay öncesi yapay zekadan cinayetle ilgili bilgi topladığı ortaya çıktı. Yapay zeka uygulamasından iz bırakmadan adam öldürme, nasıl ceset yok edilir, kafatasından vurulsa acı çeker mi şeklinde aramalar yaptığı anlaşıldı. Yaptığı aramalar arasında altın piyasası ve bayıltıcı iğneler de vardı.
2: Niçin öldürdüğümü sanmadın?
0: Şüpheliler 3 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.
1: Kayseri'de ise şarja takılan elektrikli araç bir süre sonra alev aldı. Yanan araç ekiplerin müdahalesi sırasında patladı.
0: Şarj olurken alev aldı. Müdahale sırasında patladı. Elektrikli araç hurdaya döndü. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir sürücü elektrikli aracını şarj istasyonunda şarja takıp gitti. Ancak araç bir süre sonra alev almaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın aracın tamamını sardı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Ekipler yangına müdahale ederken araç bir anda patladı. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Yangın söndürüldü. Araçsa kullanılamaz hale geldi.
1: Bursa'da etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle de bir iş yerinin çatısı uçtu. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde kuvvetli rüzgar etkiliydi. Gece saatlerinde etkisini arttıran rüzgar sebebiyle bir iş yerinin çatısı yerinden söküldü. Demir çatıdan kopan parçalar yola savruldu ve dev parça tramvay hattının demirliklerine düştü. Olay yerine sevk edilen ekipler çatı parçalarını bulunduğu yerden kaldırdı. Ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Japonya'nın Kumamoto eyaletinde meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde can kaybı 13'e yükseldi. Bir ay önce yeniden açılan dev alışveriş merkezi İyon'un çökmesi ise felaketin sembolü haline geldi.
0: Japonya'nın güneyindeki Kumamoto

0: Mato eyaletinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin bilançosu ağırlaşıyor. 10 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı, yangınlara, yol ve köprülerin çökmesine, çok sayıda binanın ağır hasar görmesine neden olmuştu. Ülkedeki son durumu Başbakan Sanae Takaichi açıkladı.
1: 13 kişinin öldüğünü ve yaralananlar olduğunu, çöken binalar, yangınlar ve yollar ile diğer altyapı hasarları da dahil olmak üzere geniş çaplı hasarın meydana geldiğini doğruladık. Şu anda bile kurtarılmayı bekleyen insanlar var ve bu zamana karşı bir yarış.
0: Depremin en çarpıcı görüntüsü ise İon Kumamoto Alışveriş Merkezi'nden geldi. Dev alışveriş merkezi, 2016'daki yıkıcı depremden sonra yıllarca süren çalışmaların ardından yalnızca bir ay önce yeni başlangıç sloganıyla açılmıştı. Depremden yaklaşık bir saat sonra meydana gelen şiddetli patlamayla büyük ölçüde çöktü. AVM'deki yaklaşık 200 kişi tahliye edilirken Japon medyası alışveriş merkezinde çalışan 20 ila 30 kişiden halen haber alınamadığını yazdı. Depremin ardından Japon hükümeti kriz yönetim merkezi kurmuş, arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla 3600 asker bölgeye sevk edilmişti. Kumamoto eyaletinde Nisan 2016'da meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 277 kişi yaşamını yitirmişti.
2: 16 yaşındaki bir can kurtaranın 10 yaşındaki bir çocuğu okyanusun dev dalgalarından kurtarması Amerika Birleşik Devletleri'nde gündeme oturdu. ABD Başkanı çocuğa madalya vereceğini söyledi. Olay Kaliforniya eyaletindeki Santa Cruz'da yaşandı. Dalga 10 yaşındaki çocuğu yaklaşık 13 metre sürükledi. Zor anlar yaşayan çocuğun imdadını 16 yaşındaki can kurtaran Ryder Williams yetişti. Dalgalarla uzun süre mücadele eden, can kurtaran sahildekilerin yardımıyla çocuğu karaya çıkarmayı başardı. Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, "Bu Amerika'nın en iyisi. Bu can kurtarana en yüksek sivil madalya verilsin," dedi. ABD Başkanı Trump da "Bu kahraman genci ve ailesini Beyaz Saray'a getireceğiz ve en yüksek sivil madalyamızı vereceğiz," dedi. Son dönemde tatil için yurt dışını ve özellikle de Yunan adalarını tercih eden çok. Yurt dışına ilgi sürekli artsa da bir de köyümden başka yere gitmem diyenler var. Aslan Ömer Aktar köy hasreti hiç bitmeyenlere mikrofon uzattı.
3: Köy derken gerçekten Hülümür. İsviçre eline su dökemez.
4: Hatsona bile kaçıyorum yani, 2 günlük bile olsa kaçıyorum.
5: Bülbülü altın kafese koymuşlar, yine de vatanım demiş. O köy benim için cennetin bir aynısı.
6: Ne plajda deniz keyfi ne de yurt dışı planları sarıyor. Köyünden vazgeçemeyenler rotayı yine memleketine çeviriyor.
4: Köyü seviyorum. Tercih tabii ki her zaman köy. Şu an bile gönderseler giderim yani. Evimiz falan da var. Kayınbabam var, işte annemin evi var. Gidilecek mekanımız var.
7: Memleketimi seviyorum. Gaziantep'liyim. De yılda bir, 2 yılda bir gidiyorum, geziyorum.
6: Yaz dönemi herkesin tatil tercihleri farklı olsa da önce bir köye gidelim diyen çok kişi var.
8: Kimi her yaz köyün yolunu tutuyor, kimi ise yeni sahilleri keşfetmeyi tercih ediyor. Tatil anlayışı değişmiş gibi görünse de memleket özlemi birçok kişi için hala ilk sırada.
4: Bir memlekete gidiyoruz öncelikle, sonra deniz tatiline gidiyoruz. Doğa, yaşamı seviyorum yani, kuş sesleri eşliğinde uyanıyorum.
9: Akraba ziyareti olabilir.
10: Paran varsa her yere gidersin, paran yoksa köyüne bile gidemezsin.
6: Elbette başka planları olanlar da var. Özellikle de gençler.
11: Yaz tatilinde Ege taraflarını tercih ettim.
12: Yurt dışını tercih ederim. Bu sene de biz Mısır'a düşünüyorduk ama bakalım ne düşünüyorsun?
11: Zaten ömrümüzün yarısını memlekette geçirdik yani. Dışarıyı görmek daha keyifli olur.
2: Efendim tamamlıyoruz. Günün sonuna geldik, gün ortasında. Birazdan Esra Toptaş karşınızda olacak haber hattıyla. Güzel olsun gününüz. Hoşçakalın.

0: 14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Yeni partinin hızlı yükselişi kalıcı olacak mı? CHP'deki ayrışma sona erdi mi? Yoksa yeni kopuşlar mı yaşanacak? Sonbaharda yeni milletvekili geçişleri bekleniyor mu? AK Parti yeni ana muhalefete karşı nasıl bir strateji izleyecek? MHP'nin itidal mesajı siyasette tansiyonu düşürecek mi? Belediye başkanları hangi siyasi çizgiyi tercih edecek? Muhalefet ortak cumhurbaşkanı adayında uzlaşabilecek mi? Serap Pelet soruyor, iletişim bilimci Dr. Ali Haydar Fırat, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör, akademisyen Dr. Alihan Limoncuoğlu, gazeteciler Can Özçelik, Alişer Delek ve Merve Şebnem Oruç yanıtlıyor. Olaylar ve görüşler bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Edirne 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 38, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.

0: Ve artık saatler 14 olmak üzere. Habertürk'tesiniz efendim. Haber hattına hoş geldiniz. Ben Esra Toptaş. Bugün de yine 2 saat boyunca gündemin öne çıkan başlıklarıyla sıcak gelişmelerle birlikteyiz. O halde başlıyoruz. Efendim haber hattına bugün ne yazık ki içimiz acıyarak vereceğiz bu haberi ama yangın haberleriyle başlıyoruz. Ekranlarınızda görüyorsunuz. Şimdi ilk görüntü Muğla'dan gelecek ekranlarınıza. Muğla Seydikemer'de başlayan yangından sabah saatlerinde tarım alanında başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. Bölgeye Orman Müdürlüğü ekipleri 87 arazözle 5 yangın söndürme uçağı ve 18 helikopter sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken 43 evden 65 kişi de tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın ve bölgede etkili olan yoğun duman nedeniyle Fethiye-Antalya karayolu da bu arada geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Seydikemer Devlet Hastanesi yoğun bakım ve palyatif bölümü de tedbir amacıyla boşaltıldı. Şimdi ikinci görüntüyü getireceğiz ekranlarınıza. Bu ikinci görüntü de Antalya Kaş'taki orman yangınından efendim. Şu anda ekranlarınızda. Ekipler gece boyu karadan yangın söndürme çalışmalarına devam etti. Sarp, kayalık ve eğimli araziye sahip bölgede ekipler zorlu şartlara rağmen yoğun mücadele verdi. Günün ilk ışıkları ile birlikte havadan müdahalede yeniden başladı tabii. Bölgenin sarp ve kayalık olması çalışmaları güçleştiriyor. Ne yazık ki her iki yangının da kontrol altına alınması için ekipler mücadele veriyor ama işte yansıyan, ekranlarınıza yansıyan görüntüler böyle hem Antalya'dan hem Muğla'dan. Peki şimdi haber hattına bir canlı bağlantıyla devam edelim. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Başkan Sinem Dedetaş'ta dahil olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı. Diğer 5 isim kim acaba? Tabii bu arada suçlamalar ne? Alihan Tok anlatacak. Alihan karşımızda. Seni dinliyoruz. Alihan notlarını dinliyoruz.
1: Esra Toptaş, Sinem Dedetaş'la beraber hem yardımcısı hem özel kalem hem de müteahhit ve mimar olmak üzere aslında 6 kişi var. Burada konu şu, Kent AŞ'nin yetkisi olmamasına rağmen personelleri yönlendirerek yapı ruhsatı işlemlerini yönettiği, sevk ettiği ifade ediliyor. MASAK tespitlerine göre Kent AŞ ile müteahhitler arasında 1 milyar 78 milyon liralık bir paravan danışmanlık sözleşmeleri düzenlediği ifade ediliyor. Yani burada danışmanlık ücreti adı altında belediyenin bu bahsedilen işte müteahhitlerden aslında para sağladığı, para aldığı ifade ediliyor. Nitekim bir tanığın da aslında burada etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen bir tanığın beyanı da bu yönde yaklaşık 25-30 milyon liralık bir sözleşme yapıldığı, bir para talep edildiği, bu paranın bir kısmının da belediyenin otoparkında aslında yetkililere teslim ettiği ifade ediliyor. Burada mülkiye müfettişi raporu da var aslında önemli. Müteahhitlerin ruhsat alabilmek için Kent AŞ ile sözleşme imzalamaya zorlandığı ve bu süreçte de Sinem Dedetaş'ın irtikap suçunu oluşturabilecek rol oynadığı yine belirtiliyor. İddialara göre burada iskan ruhsatı karşılığında alınacak rüşvet miktarları da yine Kent AŞ tarafından yapılan toplantılarda belirleniyor. Dedetaş'ın özel kaleminin talebiyle Kent AŞ Genel Müdürü'nün bazı bu müteahhitlerden alınacak parayı elden aldığı, bir kısmını dolarla aldığı, nakit aldığı ifade ediliyor. Ve Dedetaş'ın danışmanına parça parça bu paraların teslim edildiği iddia ediliyor. Bu parayı vermek istemeyen müteahhitlerle alakalı da Sinem Dedetaş imzalı bir bağış protokolü oluşturulduğu ve bu şekilde de tahsilat yapıldığı ifade ediliyor. Toplamda 11 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. O gözaltına alınan isimlerde başta Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, aynı zamanda Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Belediye Başkanı'nın özel kalemi Alihan Koçoğlu, Mimar Burçin Çevik, iş takipçisi Adem Altıntaş ve müteahhit Bülent Orhan toz koparan gözaltına alındı. Toplamda 6 gözaltı var. Bu konuyla alakalı operasyon geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Tabii dijital materyaller de aslında ele geçirildi. O materyallerde bir tablo oluşturulduğu, bir Excel tablosu. O tabloda işte ada parsel usulünce bazı hangi müteahhite ne verilecek, hangi yapı ruhsatı verilecek, tüm bunların aslında rapor edildiği ifade ediliyor. Yani bir toplantı, Kent AŞ'nin yetkisi olmamasına rağmen bir toplantı yaparak bu müteahhitlere belediyenin de danışmanlık ücreti adı altında para talep etmesi ve bu paraları vermeleri sonucu işte bu dağıtımı yapması, bu yapı ruhsatını vermesi, tüm bunlarla alakalı da MASAK raporları, HTS kayıtları hem de etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyenlerin verdiği ifadeler doğrultusunda bu operasyon düzenlendi. Sinem Dedetaş başta olmak üzere yardımcısı özel kalemi ve hem müteahhit hem bir mimar hem de iş insanı toplamda 6 kişi gözaltına alındı. Bizler de soruşturmayı takip ediyoruz. Sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Peki Alihan, teşekkür ediyorum sana. Yeni gelişmelerle Alihan'a, Üsküdar'a yine döneriz. Bu arada bir operasyon daha var. Uşak Eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ait şirketlerde çalışan ve belediye şirketlerinde sigortalı gösterilen 22 şüpheliye operasyon düzenlendi. Rüşvet soruşturmasında tutuklanan ve görevden alınan belediye başkanı Özkan Yalım'ın kendi şirketlerinde çalışan bazı kişileri belediyede sigortalı gösterdiği tespitlerine yönelik Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Özkan Yalım'ın iş yerlerinde arama yapıldı. Dijital materyal ve belgelere el konuldu. Şüphelilerin şirket maaş listelerinde yer aldığı, şirket adına işlem yaptığı da belirtildi. Kamu zararının 16 milyon 866 bin lira olduğu tespit edildi. 15 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüphelinin başka suçlardan tutuklu olduğu belirlendi. 2 şüpheli de aranıyor. Ve şimdi de başkente dönelim, Ankara'ya dönelim. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler çerçeve yasaya çevrilmiş durumda. Gelinen son aşamayı bize Emre Karaca anlatacak. Habertürk muhabiri Emre Karaca'yı dinliyoruz.

0: Evet, bugün Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı var. Saat 15.30'da başlamasını bekliyoruz. Tabii bu toplantının da ana gündem başlığı özellikle terörsüz Türkiye sürecinin yasal düzenleme noktası. Şimdi bazı tabii soru işaretleri vardı. Yavaş yavaş bu soru işaretleri de yanıtlarını bulmaya başladı. Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi günü MYK toplantısında söylediği ifade önemliydi. Meclisin yasama faaliyetlerine ara verilmeden öncesinde bu sürecin çerçeve yasanın genel kurul aşamasına taşınması gerektiğine işaret etmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. İğme kazanmış bir süreç içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz hafta içerisinde de meclis çatısı altında birçok farklı görüşme gerçekleşti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi parti liderleriyle bir araya geldi ki bu önümüzdeki günlerde de yine meclis çatısı altında kurulan komisyonun koordinatörleriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Tabii şu bilgi notunu da düşmekte fayda var. Özellikle kurulan komisyonda Cumhuriyet Halk Partisi de yer alıyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden şimdi yeni parti ortaya çıkmış durumda. Yine yeni partinin de sürece katkı vermesi, bir koordinatör tayin etmesi de yine beklentiler arasında. Şimdi peki yeni yasa bu en azından çerçeve yasa neye ihtiva ediyor? Neler var çerçeve yasa içerisinde? En azından ortaya çıkan tabloyu özetlemek gerekirse müstakil hüviyette bir yasa olduğunun altını çizelim. Yani bir kerelik bir yasa 10-12 madde bandında olması bekleniyor. 6 aylık bir uygulama süresi olacak. Yani bu sürecin sonunda teyit mekanizmalarına devreye girerek sürecin tamamlandığını onaylamasının ardından yasanın süresi sona ermiş olacak. Genel af ya da umut hakkı gibi tartışmalar vardı. Bunların yasa içerisinde yer almayacağının altını çizelim. Herhangi bir affın söz konusu olmadığı belirtiliyor. Tabii bu kapsamda siyasi yasak getirilmesinin de söz konusu olmadığı belirtiliyor. Geçmiş dönemde yine bazı siyasi partilere yönelik olarak siyasi yasak kararları alınmıştı. Bunun yerine özellikle örgüt üyelerine yönelik olarak 5 yıl denetimli serbestlik konusunda bir yaptırım uygulanmasının da zaten siyasi faaliyetlerinin bu kişilerin askıya alınması anlamına geleceği belirtiliyor. Burada bir dipnotu da düşmekte fayda var. Özellikle Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde bulunan hak yoksunluğu mekanizmasında devreye girebileceği belirtiliyor. Tabii sürecin önemli bir sac ayağı da teyit mekanizması olacak. Peki teyit mekanizması yasama başlığı altında mı yoksa yürütme başlığı altında mı devreye girecek? Nasıl bir mekanizma öngörülüyor? Bu mekanizma müfesi hale geldiğini örgütün teyit edecek, tespit koşullarını ortaya koyacak. Tabii bu konudaki somut anlamda ortaya çıkacak tablonun da yine önümüzdeki günlerde netleşmesini bekliyoruz. Bundan sonraki süreçte neler bekliyor bizi? Özellikle 14 Ağustos'ta meclisin ara vermesini, tatile girmesini bekliyoruz. Bunun öncesinde meclis başkanlığına sunulacak çerçeve yasa burada en geniş mutabakatın sağlanması hedefleniyor. Ardından Adalet Komisyonu'na geçilecek. Burada taraflar şerhlerini ortaya koyacak ve son aşaması da genel kurul olacak. 14 Ağustos'tan öncesinde özellikle genel kurul aşamasında çerçeve yasanın oylanması bekleniyor.
1: Peki Emre, çok teşekkür ediyorum sana. Az sonra çerçeve yasanın detaylarını, gelinen aşamayı konuklarımla konuşacağız, değerlendireceğiz. Ama önce İYİ Parti Başkanı, Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde çerçeve yasa vardı. Türk milletine neyin teklif edileceğini bilen yok dedi.
2: Önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önüne adına çerçeve yasa dedikleri bir düzenleme getirmeye hazırlanıyorlar. Bu saat itibariyle milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok. Türk milletine neyin teklif edileceğini bilen yok.
3: Çerçeve yasaya dair eleştirilerini dile getirdi. Teklifin içeriğinin bilinmediğini vurguladı.
2: Geçen hafta bizi ziyaret eden meclis başkanına üzerinde konuşulabilecek hazırlanmış bir kanun teklifi taslağı var mı diye sordum. Henüz netleşmiş bir şey olmadığını, çalışıldığını söyledi.
3: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu mecliste partisinin grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu'nun gündeminde çerçeve yasa hazırlıkları vardı.
2: Güya silah bırakmak kanunun şartı olacaktı. Bugün kanunu silah bırakmanın şartı haline getiriyorlar. Yani kanun çıkmadan silah bırakacaklardı. Şimdi kanunu çıkarın, silah bırakmayı sonra düşünürüz diyorlar.
3: Dervişoğlu grup toplantısının ardından meclisten Kızılay Güven Park'a yürüdü. Şehit ailelerinin Kızılay'daki oturma eylemine destek verdi.
1: Evet, konuklarımızla konuşacağız ama Muğla'daki son durumu bir kez daha

0: aktaralım tabii. Bir orman yangını var. Seydikemer'deki orman yangını nedeniyle bazı evler tedbir amacıyla boşaltıldı. Görüntüler ekranlarınızda. Antalya karayolu ulaşıma kapatılmış durumda. Sabah saatlerinde Bayır Mahallesi'nde tarım alanında başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. Bölgeye Orman Müdürlüğü ekipleri 87 arazözle 5 yangın söndürme uçağı ve 18 helikopter sevk edildi. 6 iş makinesi de alevlere müdahale için bölgede. Toplamda 534 personel alevlerle mücadele ediyor. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken bu arada 43 evden 65 kişi de tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın ve bölgedeki etkili olan yoğun duman nedeniyle Fethiye-Antalya karayolu da geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Seydikemer Devlet Hastanesi yoğun bakım ve palyatif bölümü de tedbir amacıyla yine boşaltıldı. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin mücadelesi de şu dakika itibariyle devam ediyor. Tabii hem bir taraftan yangın haberini veriyoruz. Görüntüler sıcak olarak ekranlarınızda ama acaba rüzgarın durumu ne? Hava şartları ne olacak? Tabii Hüseyin Öztel de telefon hattımızda. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin, merhaba, ne diyorsun? Bölgede rüzgar nasıl devam edecek acaba?
1: Esra, bölgedeki rüzgar gelecek saatlerde de kuzey doğudan çok kuvvetli esmeye maalesef devam edecek. Tahminlerimize göre 22-23 sularına kadar, bu geceye kadar rüzgar normal ortalama sürat olarak 30 ila 25 kilometre ama kısa süreli ulaştığı en yüksek sürat olarak 60-70 kilometreye kadar varabiliyor maalesef. Seydikemer çevresinin hemen kuzeyindeki tepeler ve dağlar bu kuzey doğudan esen, yani kara üzerinden esen, Denizli üzerinden rüzgar esiyor Muğla'ya veya Afyonkarahisar üzerinden Antalya'ya gibi düşünebilirsiniz. O arada da deniz olmadığı için kuru hava ve kuzey doğudan esen bu rüzgar artık sıcaklıkları aşırı yükseltiyor ormanlık alanlarda ve yakıt haline getiriyor. Tüm nem içeriğini kaybediyoruz. Maalesef bu durum bu gece saatlerine kadar rüzgar kuvvetli süreceği için devam edebilir. İyi haber olarak gece yarısından sonra yarın öğlene kadar sakinliyor açıkçası ama yarın öğlen yeniden bölgede rüzgar var. Bugünkü kadar kuvvetli olmasa da 30 Temmuz Perşembe, 31 Temmuz Cuma günü ise en sakin günümüz. 31 Temmuz'da bu bölgede Kaş, Muğla, Kumluca, Fethiye arasında rüzgar hissedilir biçimde zayıflayacak. Cuma ve cumartesi sakin ama hava durumunda da uyarmıştık geçtiğimiz günlerde. Bu üç güne dikkat demiştik. Çarşamba, Perşembe, Cuma. Bugünler bütün Ege'de, Akdeniz'de rüzgar kuru fön etkisi yaratarak esiyor. Üstelik de gerçekten uçuruyor adeta. Deniz kıyısında da uçuruyor ama ormanlık alanlarda da bu etkisini geceye kadar sürdürecek. Yarın da rüzgarlı bir gün. Cuma sakinleyecek. Meteorolojik olarak görünüm bu şekilde Esra.
0: Peki Hüseyin, çok teşekkür ediyorum. Bu arada tabii hala ekranlarınızda hem Antalya Kaş'tan görüntüler hem de Muğla Seydikemer'den, hem Antalya'ya hem Muğla'ya geçmiş olsun diliyoruz. Umarız en kısa zamanda da yangınların, her iki şehirdeki yangınların da tamamen kontrol altına alındığı bilgisini sizinle paylaşırız. Tabii şimdi terörsüz Türkiye sürecini konuşalım. Konuklarım var. Gazeteciler Mehmet Acet ve Gürkan Zengin konuğum. Haber hattında hoş geldiniz efendim, merhabalar.
2: Hoş bulduk Esra Hanım. Teşekkürler.
0: Çok teşekkürler. Sağ olunuz. Ben müsaadenizle Gürkan Bey'le başlamak isterim. Şimdi biraz önce Ankara'dan muhabir arkadaşımız Emre de anlattı. En azından beklenen çerçeve yasayla ilgili beklenen maddeleri aktardı. 10-12 maddelik bir yasa bekleniyor. 6 aylık bir süre dahilinde olması, yani müstakil olması bekleniyor. Genel af ya da umut hakkı içermediğine dair bilgiler alındığını söyledi Emre. Ve 5 yıl denetimli serbestlikten de bahsediliyor. Ne dersiniz, nasıl bakarsınız bu bilgiler ışığında?
3: Yani aslında bu bir başlangıç. Sürecin kritik bir aşaması olduğu ortada. Mecliste yayınlanan raporun çerçevesi içinde, o çerçevenin sınırları dahilinde bir yasa olacağı anlaşılıyor. Ve daha çok da silah bırakanlara dönük bir yasa teklifi veya tasarısı neyse gelecek. Bunlar böyle. Sürecin bu anlamda, hani Ömer Çelik'in ifadesiyle bir anlamda yeni bir aşaması bu. Belki başlangıç aşaması bu. Ama daha ileri bir noktada bir başlangıç aşaması bu. Kritik bir noktadayız. Her şey yolunda giderse devam eder. Ama bu gibi işlerde

0: Biz bunu ilk defa tecrübe etmiyoruz. Daha önce çökmüş, çökertilmiş örgüt eliyle, yabancı aktörlerin devreye girmesiyle süreçler de yaşadık, gördük. Şimdi bunun zaman içinde nasıl evrileceğini göreceğiz. Bu bir yasa, yasal çerçeve ve daha çok dediğim gibi silah bırakanlara dönük bir çerçeve. İşin tabiatı gereği, yürütülen sürecin mantığı gereği yapılması gereken bir yasa. Silah bırakıyorlar, gelecekler, bırakacaklar ve işte buna göre bir süreçten geçilecek. Tahliye olacaklar, içeridekiler, cezaevindekiler, Avrupa'dakiler veya dağdakiler. Bu böyle ama işin daha kritik boyutu, işin sürecin sonunda nereye evrileceği, oraya bir bakmak lazım. Onun için elimizde değerlendirme yapacak bir veri yok. Yani bu yasal çerçevede çok ciddi tartışmaların olabileceğini de düşünmüyorum. Olur ama ciddi tartışmaların olabileceğini düşünmüyorum. Biraz başladığı yere değil de bittiği yere bakmak daha anlamlı olur ama o da bugünün, bu aşamanın, bu zamanlamanın yeri değil.
1: Peki Mehmet Bey'e döneyim o zaman. Sayın Ecet, ne dersiniz? Yani bu kritik bir kavşaktan daha geçiyoruz, değil mi? Siz de bu yoruma katılır mısınız?
2: Tabii yeni bir dönemeç, yeni bir ivmelenme. Esasen yaklaşık 2 yıldır devam eden bir sürecin en somut safhaya geçişi anlamına geliyor. Yani Terörist Türkiye projesinin odağında ne var? PKK'nın silah bırakarak terör eylemlerini bitirmesi, kendini feshetmesi, bunun fiiliyata dökülmesi, uygulaması şimdi biraz bu süreçte başlamış olacak. Yani orada hepimizin bildiği PKK'nın bir güvence olarak bir takım yasal düzenlemelerin yapılması yönünde bazı talepleri söz konusu idi. Dolayısıyla bu yöndeki bu çerçeve yasa bunu temin etmiş olacak ve devamında da her şey yolunda giderse PKK o aldığı 12 Mayıs'ta aldığı fesih ve silah bırakma kararını uygulamaya geçirmiş olacak. O nedenle yeni bir aşama, yeni bir ivmelenme, ileriye dönük yeni bir merhale diyebiliriz şu anki pozisyonu.
1: Evet Gürkan Bey, şimdi başlık başlık da gitmek isterim. Tabii bu ilk günden beri tartışılan başlıklar da var. Biraz önce muhabir arkadaşımız da Ankara'dan anlattı. Terör örgütü üyesi ya da yöneticisi olanlara, sözde yöneticisi olanlara 5 yıl siyasi yasak getirilmesi gündemde değil notu var elimizde. Ancak terör örgütü üyesi ya da yöneticilere, sözde yöneticilere uygulanacak 5 yıl denetimli serbestliğin siyasi faaliyetlerde bulunmalarını dolaylı olarak engelleyebileceği de belirtiliyor diye bir not var. Bu not çerçevesinde ne dersiniz?
0: Yani şimdi bunlar, bu süreçler, bu gibi süreçler karşılıklı olarak denetlenen, teyit edilen mekanizmaların sorunsuz yürümesiyle alakalı şeyler. Bugün nihayet bir yasa. Bu yasalar değişebilir. Anayasa değişikliğinden bahsetmiyoruz. En azından şimdilik bahsetmiyoruz. Dolayısıyla bu çerçeve şöyle olur, böyle olur ama kamuoyu hassasiyetleri burada belirleyicidir. Yani Kandil'deki üst düzey yöneticilerin sayılarının 200-230 civarında olduğu söylenen bu yöneticilerin bugün itibariyle işte siyaset yapmaları, siyasete girmeleri bir öncelik değil elbette. Şu anda öncelik silah bırakma ve silah bırakanların karşılık görmesi. Yani bu doğal bir süreç. Budur. Ama şimdiden işte Murat Karayılanların, Duran Kalkanların, Cemil Bayıkların siyasete girmesi gibi bir konunun herhalde bu çerçeve yasada gelmesi zaten beklenmez diye düşünüyorum. Söz konusu da olmaz. Bu süreci zehirleyen bir faktör olur. Çok tecrübe yaşadı bu devlet ve millet. Dolayısıyla zaten böyle bir hata olmaz ama süreç içinde güven kazanarak, bir güven telkin edilerek gerçekten silahların bırakıldığını, gerçekten yeni bir akılla, yeni bir bakışla, pozitif bir vizyonla bu işe dahil oldukları görülürse bir sürü mekanizmanın devreye girebileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi yasal çerçeveleri değiştirmek, düzenlemek, yeniden yapmak o kadar zor bir şey değildir. Ama önemli olan bu karşılıklı güvenin bugüne kadar örgüt tarafından çok da temin edilemeyen o güven mekanizmasının devreye girdiğinin görülmesi. Zaten anladığım kadarıyla çerçeve yasada da bunun bir teyit mekanizması üzerine kurulu olduğu. Ancak bu teyit, yani silah bırakmanın ve işte takım doğru yaklaşımların, olumlu yaklaşımların sergilenmesi halinde öteki aşamalara geçirebileceği de belirtiliyor yasada ama bir çerçeveyi bir görelim bakalım.
1: Evet, Mehmet Bey.

0: Şimdi yasanın meclis aşamaları da şöyle, hemen onu da aktarayım, üzerine size soracağım. Meclis Başkanlığı, Adalet Komisyonu ve Genel Kurul 14 Ağustos'a kadar da Genel Kurul'a artık gelmesi bekleniyor. Peki sonrasında ne olacak? Biraz önce Gürkan Bey de sonrasını aslında konuşmak lazım dedi. Siz ne dersiniz?
1: Ya bir defa tabii bence burada fırsat algısını odakta tutmak gerekiyor şu anda. Yani hangi birimiz şu anda mesela bir terör

0: Biz yani bu 40 yıllık tecrübeden bağımsız olarak kendimizi bir pozisyona alabiliriz. Bunu şunun için söylüyorum. Yani şu anda saha ve hava şartları son derece elverişli durumda. Yani bölgesel anlamda Gürkan Bey dış politikayı da yakından takip eden bir gazetecidir. Şu anda Türkiye'nin bu meseleyi kökten çözmesi anlamında çok olumlu bir fırsat penceresi açılmış durumda. Yani bölgede işte İran'ın kendi içiyle meşgul olması, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu projeye bir mani çıkaracak bir pozisyonda olmaması gibi bir takım faktörler de burada söz konusu. Şimdi burada tabii devamında işin özünde şu var. Yani PKK'nın silah bırakması, kendini feshetmesinden sonra bunun uygulamaya nasıl yansıyacağı, devamı nasıl gelişecek? Devamında tabii ki bu mağaralar, eğitim kampları, bunların hepsi boşaltılacak. İlk aşamada orada suça karışmamış olanlar başta olmak üzere bir geri dönüşler sağlanacak. Ve süreç bu şekilde ilerleyecek. Ama ben hani bir taraftan da bir tehdit algısıyla bu süreç başlamıştı biliyorsunuz. Yani 1 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama var. Orada bir hem iç cepheyi güçlü tutma
1: Evet.
0: çağrısı vardı. Hem de işte İsrail'in Filistin ve
1: Evet.
0: Lübnan'dan sonra Anadolu topraklarını gözünü dikeceğine dair mesajları da vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Dolayısıyla ben biraz böyle zamanlama açısından da şu anda iyi bir fırsat penceresinin açıldığını düşünüyorum. Biraz ona
1: Evet.
0: odaklanmak, hani süreçle birlikte esasen
1: Peki.
0: sonucu kollamak gerekiyor. Burada arzu edilen bir noktaya ulaşılırsa
1: Peki.
0: süreçte olup bitenler bence daha talip ikinci planda kalır.
1: Evet, Gürkan Bey ne dersiniz? Biraz önce sizin de açtığınız pencereden aslında devam etmek isterim. Yani sonrası çerçeve yasanın işte artık 14 Ağustos'ta kadar meclisten geçmesi, genel kuruldan geçmesi bekleniyor. Sonrasında tabii en çok konuşacağımız şey silahların bırakılması, bunun teyidi olacak galiba, değil mi? Bu süreç nasıl devam eder?
2: Şimdi bu açılım süreçleri, Kürt sorununu çözüm arayışları, terörsüz Türkiye oldu adı başka şeyler oldu yeni değil. Bu üçüncü, dördüncü belki beşinci süreç. Değişik zamanlarda yaşadık bunları. Konjonktür, yani jeopolitik konjonktür Mehmet Acet'in de söylediği gibi son derece önemlidir. Bugüne kadar bu süreçlerin çökmesinde konjonktür hem başlamasında hem çökmesinde konjonktür belirleyici oldu. 2009-2013 süreci öyle bir süreçti mesela. Hakikaten çok doğru bir konjonktür vardı. İmkanlar vardı, fırsatlar vardı. 2009, 10, 11 zamanlarında hatırlayın dönemin Cumhurbaşkanı'nın, Abdullah Gül'ün çok iyi şeyler olacak dediği böyle bir altı boş bir laf değildi, bir zemin vardı. Ama Arap Baharı'ndan sonra iklim değişti ve örgüt PKK bunu istismar etme yoluna giderek o süreci çökertmişti. Konjonktür bugün Acet'in dediği gibi yine son derece elverişli. Yani çökertebilecek aktörler şu anda fiilen devre dışında görünüyorlar. Örgütün manevra alanları son derece sınırlı. Böyle baktığınız zaman iklim dünyanın geldiği yer açısından bakıldığında da bu zemin uygun bir zemin esasen. Dolayısıyla süreç şu anda bu zemin, bu çerçeve içinde yürüyor. Fakat benim endişem hani bu başladığı yere değil de bittiği yere bakmak lazım derken endişem İmralı'dan yapılan örgüte yaptığı açıklamalar, DEM'le yaptığı demek heyetiyle yaptığı görüşmelerde yansıyan bazı mesajların Öcalan aklının hala çok da fazla değişmediği şeklinde. Yani sanılanın aksine, zannedilenin, görülenin aksine 27 Şubat'ta yaptığı o ilk davete, Devlet Bey'in davetine verdiği cevaptan başlayarak olumlu gibi görünen, algılanan süreçler ama zihnindeki algının yani o statü arayışının öyle ifade edeyim onun kendi ifadesiyle ne kadar değiştiğine ilişkin soru işaretleri var bende. Süreç içinde bunu görürüz. Yeni bir analiz, yeni bir değerlendirme, bu meseleyi bir demokratikleşme meselesi olarak görüp varsa demokrasi alanında eksiklerimiz, nihayet vatandaşlarımız, Kürt vatandaşlar da bu ülkenin vatandaşlarıdır. Türkler eşit haklara sahip, eşit vatandaşlığa sahip insanlardır. Hala vatandaşlarımızı huzursuz eden, tedirgin eden işler varsa onlar da çözülür. Bir mesele değildir ama meseleyi bu zeminde görüp bu meseleleri hal yolunda değerlendirirse işler yolunda gider. Ama hani bu iş statü, egemenlik paylaşımı anlamına gelebilecek. Bir takım böyle işte eşit vatandaşlık, iki halk, demokratik cumhuriyet gibi kavramlar üzerinden işi sıkıntıya sokacak yaklaşımlar sergilerse, bugüne kadar yaptı bunları. İş sıkıntıya girer. Sonuna bakmak lazım derken kastım o. Yoksa şu aşamada

0: ve ciddi bir sorun görülüyor değil. Muhalefet partilerinin eleştirileri anlaşılabilir şeylerdir ama şu anda işin tabiatı gereği olması gereken şeyler oluyor. Nedir? Adamlar silah bırakıyorlarsa, bu teyit ediliyorsa bu silah bırakanlara uygun bir muamele yapılır. Zaten büyük meseleler 40 yıllık bir meseledir. Böyle çözülür, böyle yapması gerekir. Büyük bir devlete yakışan da budur, yaptığı da budur. Şu aşamada budur. Kamuoyuna yansıyan bilgiler ışığında söylüyoruz. Devamına süreci izlemeye devam edeceğiz tabii yani.
1: Evet. Mehmet Bey katılır mı peki Gürkan Bey'in bu söylediklerine?
2: Şimdi yani tabii böyle ileriye dönük bir statü talebi vesaire tekrar o noktada duruyorsa Abdullah Öcalan ya da PKK bu tabii ki Türkiye'nin bütünlüğü açısından bir endişe üretmeye devam eder ama biz hani açık gözümüzün önünde cereyan eden gelişmelere baktığımızda esasen işte 27 Şubat'taki çağrısı Öcalan'ın daha önceki pozisyondan vazgeçtiğine dönük çok net mesajlar içeriyordu. Yani orada konfederal çözümler, özellik, kültüralist özellik gibi bir takım bu taleplerin artık çok geride kaldığını, PKK'nın hatta miadını doldurduğunu söylüyordu. Dolayısıyla bu yani başından itibaren Türkiye'nin üniter yapısını koruyacak bir çerçeve içerisinde bu sürecin tekemmül edeceği ve nihayete ereceği konusunda bir beklenti var. Yani buradan başa dönüp tekrar bir statü talebinden vazgeçmedi Abdullah Öcalan. Bunu bir soru işareti olarak akılda tutmak faydalı olabilir ama açık veriler, gözümüzün önünde duran veriler başka bir yerde olduğumuzu, Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü, üniter yapısını koruyacak bir yerde durduğumuzu işaret ediyor. Burada çok temel bir açmaz. Tabii PKK'nın silah bırakması, geri dönmesi, kendini feshetmesi bunun araçları, yöntemleri ne olacaktı? Şu anda işte başlayan bu yeni süreç, çerçeve yasası süreci bu düğümü çözmüş olacak. Yani başından itibaren biz silah bırakıp geri döneriz. Politik alanda o talepler, o görüşler yani bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu an DEM grubunda da yine statü talebi ya da başka türlü fikirlere sahip pek çok milletvekili var. Fikir olarak siyaset anlamında bunu gündemde tutmak isteyebilirler tabii. Bu başka bir şey ama bunun için bir silahlı mücadele artık oradan uzaklaşıyor PKK. Bir burası. Yani ikincisi de tabii biraz önce yine Gürkan Zengin refere etti. 2013'te de mesela ben de onu hatırlatayım. Çözüm sürecini bozan konjektür yine dış konjektürdü. Yani Amerika Birleşik Devletleri açık bir şekilde bunu ben çeşitli güvenlik kaynaklarıyla zaman zaman konuşmalarımızda da doğrudan dinlediğim bir husustur. PKK'ya, YPG'ye biz size daha fazlasını vereceğiz, veririz. Dolayısıyla bu çözüm sürecinin sunduğu perspektifle yetinmeyin şeklinde telkinde bulunduğu ve o süreci bozduğunu biliyoruz. Ben biraz o nedenle şu anda bu fırsat önümüzdeki fırsat algısını iyi değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani bu bölgemizde hani bu kadar büyük hareketliliklerin olduğu, büyük risklerin olduğu, büyük tehditlerin olduğu bir ortamda bu fırsat algısına çok da detaylara takılmadan elbette ki reel endişeleri burada göz ardı etmiyorum ama biraz o fırsat algısını önde tutarak bakmak gerektiğini. Yani bu Kürt kartı meselesinde şu anda orada PKK'nın hamisiz kaldığını düşünecek olursak PKK'yı kullanabilecek ülkelerin başka alanlara yönelmek zorunda olduğunu düşünecek olursak ve mevcut Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yönetimin de bu konuda Türkiye'ye bir engel çıkarmayacak bir pozisyonda olduğunu düşünürsek burada bence hani sonuca Türkiye'nin, Ankara'nın arzu ettiği bir istikamette ilerleyeceğini düşünebiliriz. Yani burada Türkiye'nin eli güçlü, eli zayıf bir işte taviz vermek zorunda kaldı, kalacak. PKK'nın istediği olacak gibi bir yaklaşım yerine esasen PKK çok yalnızlaştı, hamisiz kaldı. Zaten güvenlik güçleri geride kalan yıllar içerisinde net bir şekilde PKK'yı yenilgiye uğrattı. Dolayısıyla sahaya yani sahadaki realite ve masadaki realite zaten Türkiye'nin lehine. Hani böyle bir ortamdayken ben biraz hani o risk ve tehdit algısı yerine fırsat algısına odaklanma gereğine dikkat çekiyorum. Dolayısıyla ben hani o tedirginlikler, o endişeler evet bir soru işareti olarak bir kenarda durabilir ama ben daha

0: büyük resimde bu 40 yıllık büyük beladan kurtulma ve Türkiye'de bölgede gerçekten büyük bir alan açacak, büyük kazanımların önünü açacak bir
1: Evet.
0: fırsat penceresi olduğunu düşünüyorum ve buna biraz odaklanılması gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum çok kıymetli katkılarınız için Mehmet Acet ve Gürkan Zengin. Sağ olun efendim, tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkürler katkılarınız için. Şimdi devam edelim efendim haberlerimize. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Habertürk TV Haber Koordinatörü Zülfikar Ali Aydın'ın sorularını yanıtladı. Bakan Çiftçi yasa dışı bahis tehdidine dikkat çekti.
2: Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur dedi. Bu tehdide karşılık verildiğini söyledi.
3: Hayırlı bayramlar.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Habertürk TV Haber Koordinatörü Zülfikar Ali Aydın'ın sorularını yanıtladı. Bakan Çiftçi, yasa dışı bahsin topluma ve devlete zararının altını çizdi.
4: Uluslararası gözlemlere göre bahis ağları hükümetlerin müdahale kapasitesini geride bırakıyor. Tehdit sürekli evrim geçiriyor. Yasa dışı bahis, kamu düzenini çoktan aşmış, doğrudan ulusal güvenlik meselesi haline gelmiştir. Türkiye'ye yasa dışı bahisin yıllık maliyeti 40 milyar dolar. Kumarın ahlaki ve toplumsal boyutu var. Her kumar rakamında bir gencin yıkılmış geleceği var. Yasa dışı bahisi küçük bir asayiş sorunu sananlar bu çarkın nereye bağlandığını henüz görmemiştir.
5: Bu bir bayrak yarışıdır.
2: Bakan Çiftçi, devletin yasa dışı bahis ve dijital suç ağlarına karşı güçlü bir mücadele yürüttüğünü belirtti.
4: Yasa dışı bahis, ülkemizin gençlerini, ailelerini ve dijital geleceğini hedef alıyor. Bu çarka geçit vermeyeceğiz. 21. yüzyılda yasa dışı bahisle mücadele, suçla mücadele meselesi olmanın ötesinde, devletin dijital alandaki görünürlüğünü, öngörü kapasitesini ve veri temelli yönetim kabiliyetini güçlendirme meselesidir. Göremediğiniz bir tehdidi yönetemezsiniz. Türkiye artık bu tehdidi görebilen, analiz edebilen ve karşılık verebilen bir kapasiteye ulaşmıştır.
5: Devlet olmanın, nizam kurmanın...
2: Çiftçi 2016 yılında Türkiye'de 3 milyondan fazla kişinin yasa dışı bahis soruşturmasına dahil olduğunu söyledi.
4: Bu süreçte mağdur vatandaşı da unutmuyoruz. Yasa dışı bahiste para kaybeden, dolandırılan, borca batan vatandaşlarımız için destek mekanizmalarını güçlendiriyoruz. Yeşilay Danışmanlık Merkezleri ile koordinasyon halindeyiz. Kumar bağımlılığı tedavisi artık güvenlik politikasının ayrılmaz bir parçası.
6: İnancımda en güçlü ifadesi olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum.
2: Bakan Çiftçi, kara paranın önlenmesinde aktif olunacağını kaydetti.
4: Türkiye, kara paranın önlenmesi için çalışan finansal eylem görev gücünün aktif üyesidir. Kara para aklamaya ve terörün finansmanına karşı uluslararası standartların belirlenmesine katkı koyan bu yapının içindeyiz. Kara vatanda nasıl sınırlarımızı koruyorsak, siber vatanda da aynı kararlılıkla nöbet tutuyoruz. Sahada da, dijital platformlarda da, sınır ötesinde de.
1: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında derneğin iştiraki olan şirketlerin yönetimi kayyum olarak TMSF'ye devredildi. Derneğin yönetimi içinse 3 bağımsız kayyum görevlendirildi.
2: Ahbap Derneği soruşturması sürüyor. Derneğin iştirak şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin iktisadi işletmesi ve bağlı şirketlerinin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredildi. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, derneğin mal varlığı üzerindeki idari etkisinin de yönetim kayyumuna bırakılmasına karar verdi. Kararda derneğin faaliyetlerinin sona erdiği, hesap ve mal varlıklarına tedbir konulduğu ve fesih sürecinin başlatıldığı belirtildi. Derneğin taşınmazları, araçları ve banka hesaplarının yönetimi için 3 kişi mahkeme kararıyla yönetim kayyumu olarak görevlendirildi. Öte yandan Ahbap Derneği'ne bağlı iktisadi işletme ve çok sayıda şirketin yönetimine de TMSF kayyum olarak atandı. Böylece derneğin yönetimiyle iştirak şirketlerinin yönetimi farklı kayyum yapıları tarafından yürütülecek.
1: Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın hesabı Can Polat cinayetinin ardından kapatılmıştı. Benzer bir karar eşi Engin Polat için de alındı. Karar Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başvurusu doğrultusunda Engin Polat'ın Instagram hesabı da erişim engeli getirildi. Engin Polat'ın 2 milyon takipçisi bulunuyordu. Dilan Polat'ın 6,3 milyon

0: milyon takipçili hesabının kapanma nedeni ise kamu düzeninin korunması ve genel sağlığın gözetilmesiydi. Dilan Polat korumaları Can Polat'ın öldürüldüğü anlarda sosyal medyadan paylaşımda bulunmuştu. Can Polat cinayetine yönelik soruşturma sürerken Dilan Polat hakkında da ticari faaliyet kapsamında dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yeni bir soruşturma başlatılmıştı. Efendim, Bursa'da 53 yaşındaki bir adam yolun karşısına geçmek isterken otomobilin altında kalarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen doktor kalbi duran adama sedye üzerine çıkarak müdahale etti. O anlar kameraya yansıdı.
1: Otomobilin çarptığı adamın kalbi durdu. Kadın doktor yaralı adam hayata tutunsun diye sedye üzerine çıkıp müdahale etti. Olay Bursa'da gece geç saatlerde yaşandı. Abdullah Akdiz, Mudanya yolundan karşıya geçiyordu. Bu sırada Muhammed Mustafa D'nin kullandığı otomobil 53 yaşındaki adama çarptı. Ağır yaralanan adamın kalbi durdu. Kaza özel bir hastanenin önünde meydana geldi. Hastanede çalışan kadın doktor acil servisten koşarak olay yerine geldi. Kalbi duran Abdullah Akdiz'e kalp masajı yapmaya başladı. Ağır yaralı hasta sedyeye alındı. Kadın doktor kalp masajına ara vermemek için sedyeye çıktı. Sağlık görevlileri yaralı adamı hastaneye götürürken sedye üzerindeki hastaya kalp masajı yapmaya devam etti. Kadın doktorun müdahalesi başarılı oldu. Yaralı adamın kalbi yeniden çalıştı. Ancak yoğun bakım ünitesine alınan Abdullah Akdiz hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 53 yaşındaki adama çarparak ölümüne neden olan sürücü gözaltına alındı.
0: Şimdi de kameralarımızı Kayseri'ye çevireceğiz. Zira şarja takılan elektrikli araç bir süre sonra alev aldı. Yanan araç ekiplerin müdahalesi sırasında patladı.
1: Şarj olurken alev aldı. Müdahale sırasında patladı. Elektrikli araç hurdaya döndü. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir sürücü elektrikli aracını şarj istasyonunda şarja takıp gitti. Ancak araç bir süre sonra alev almaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın aracın tamamını sardı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Ekipler yangına müdahale ederken araç bir anda patladı. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Yangın söndürüldü. Araçsa kullanılamaz hale geldi.
0: Şimdi yeni bir düzenleme var. Onun haberini aktaracağım size. Yabancı plakalı araçlar için yeni kurallar devrede aslında. Şöyle, geçiş ücreti veya ceza borcu bulunan araçların borçlarını ödemeden Türkiye'den çıkışına izin verilmeyecek. Bundan böyle ayrıca bu araçlar için HGS benzeri sistemlere abonelik ve yeterli bakiye bulundurma zorunluluğu da getirildi.
1: Yabancı plakalı araçların Türkiye'deki ücretli otoyol ve köprü geçişlerine ilişkin yeni kurallar geldi. Kaçak geçiş yapan araçlara yönelik denetimler ve yaptırımlar sıkılaştırıldı. Yeni yönetmelik resmi gazetede yayınlandı. Buna göre sürücünün uyruğuna bakılmaksızın ödenmeyen geçiş ücretleri ve cezalar ilgili kurumların sistemleri üzerinden anlık olarak sınır kapılarına aktarılacak. Borcunu ödemeyen yabancı plakalı araçların yurt dışına çıkışına gümrük idarelerince kesinlikle izin verilmeyecek. Ödemeler gümrük kapılarında kredi kartı veya nakit olarak yapılabilecek. Ödemesiz geçiş yapan yabancı plakalı araçlar geçiş ücretini 15 gün içinde usulüne göre öderse hiçbir ceza tahsil edilmeyecek. Ancak 45 güne aşan gecikmelerde ise geçiş ücretinin tam 4 katı tutarında ceza tahsil edilecek. Araçların ücretli karayollarını kullanabilmesi için hızlı geçiş sistemi ve benzeri geçiş sistemlerine abone olması şart koşuldu. Araç sahipleri araçlarında çalışır durumda etiket ve hesaplarında yeterli bakiye bulundurmakla doğrudan sorumlu olacak.
0: Şimdi ilginç bir dava haberi var. Denizli'de yaşayan bir kişi iddiaya göre kredi başvurusu kabul edilmediği için kayınpederine kredi çektirerek ev aldı. Fakat evliliği yolunda gitmeyince çift ayrıldı. Ev benim diyen kayınpederle damat da mahkemelik oldu. Konu yargıya taşındı. Bakın Yargıtay'a giden bu dosyada nasıl bir karar verildi? Kaan Uçar'ın özel haberini izleyelim.

0: kayınpederinize güvenir miydiniz?
1: Tabii ki güvenirim.
0: Peki üzerine evi verir miydiniz ya da üzerine ev alır mıydınız?
1: Yok, hayır, ev alıp vermezdim.
2: Kayınpedere bağlı.
3: Bana kredi vermiyorlar dedi. İddiaya göre kayınpederine kredi çektirip ev aldırdı. O ev damat ve kayınpederi davalık etti.
4: Kendimden başka kimseye güvenmem.
1: Kayınpederim bana ev verse tabii ki de bir şey söylemem. Ama eğer benim çalışıp kazandığım bir evse kendi anneme babama da yapmam bu arada. Kayınpederime de yapmazdım.
3: Denizli'de yaşayan bir kişi evlendikten sonra ev sahibi olmak için kredi başvurusunda bulundu. Başvurusu olumsuz sonuçlanınca da kayınpederine gitti. Benim için kredi çeker misin dedi. Kayınpederine ev aldırdı.
5: Bu süreçte damat evde oturuyor. Doğalgaz, elektrik, su gibi abonelikler onun üzerine oluyor.
3: Ama çift bir süre sonra boşandı. Damat kredi taksitlerini kendisinin ödediğini savunarak evi almak istese de kayınpeder ev benim dedi. Konu mahkemeye taşındı.
5: Damatla eşi ayrılınca inançlı işleme dayalı tapu iptal ve tescil davası açıyor.
0: İlk derece mahkemesi davacı olan damadın taleplerini kabul etse de istinaf bu kararı reddetti ve konu Yargıtay'a taşındı.
5: Delil başlangıcı eksikliğinden ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu kararı bozuyorum diyor.
1: Öncelikle ağlardım.
3: Yargıtay 7. Hukuk Dairesi evin eski kayınpederinin üzerinde kalmasına karar verdi.
6: Resmi olarak evet, ama burada vicdanen kayınpederin de bence hakkaniyet göstermesi gerekiyor.
4: Geçmiş olsun o zaman, çok soğuk bir su içsin.
3: Peki böyle bir durumla karşılaşmamak için ne yapmalı?
4: Bu kişinin evi diye yazılı noterden imza alırım. Akıllık yapardım. Çirkefleşirdim yani, alana kadar uğraşırdım.
5: İki tarafın kendi arasında bir anlaşma yapmaları ya da bir belge imzalamaları. Bunu ister noter kanalıyla da yapabilirler, isterse kendi aralarındaki bir adi sözleşmeyle de bunu yerine getirebilirler.
7: Efendim şimdi Daron Acemoğlu'yla Elon Musk arasındaki bağış atışmasını konuşacağız. Aslında son birkaç gündür bütün dünyanın da gündeminde. Oray Eğin bizimle beraber, Habertürk yazarı Oray Eğin. Oray'ı da gördüm karşımda. Oray, merhaba, hoş geldin yayına, nasılsın?
8: Hoş bulduk Esra, iyiyim. Umarım sen de iyisindir.
7: Çok teşekkür ederim, sağ olasın. Ben dünyanın da gündeminde dedim ama abartılı bir ifade değil galiba, değil mi? Birkaç yerde de gördüm, özellikle yayınlarda da konuşuluyor. Bir atışma mı diyeceğiz buna, ne diyeceğiz? Şöyle diyeyim aslında, yani izleyicilerimize hatırlatmak bakımından, Elon Musk paranın önemi yok diye bir çıkışta bulundu. Arkasından Daron Acemoğlu da o zaman 1 trilyon dolarını bağışla dedi. Sonra Elon Musk'tan bir yanıt daha geldi. Ben de benzer bir şey yapacağım gibi bir yanıt geldi. Ne diyorsun Oray?
8: Esra, dünyanın en büyük zengini Elon Musk bir yanda Nobel ödüllü, dünyanın en önemli üniversitelerinden birinde ders veren Profesör Daron Acemoğlu. Tabii ki bütün dünyanın bu karşılıklı meydan okuma, atışma demeyelim, bir meydan okumayı konuşuyorlar. Nedir bu meydan okuma? Şimdi geleneksel Amerika'daki zenginlerin bir işleyiş biçimi vardır, paralarını kullanma biçimi. Ve bunu hayırseverlikle hep gösterirler. Yani Servet Rockefeller'lar da böyledir, sonraki yıllarda işte Koç kardeşler de böyle. Paraları kazandıkça işte hastaneler inşa ederler, vakıflara bağışlarlar. Ya da Bill Gates'te olduğu gibi bilimsel araştırmalar harcarlar. Fakat zenginliğin rotası işte endüstriyel çağdan Silikon Vadisi kaymaya başlanan bir, bunu Steve Jobs, Apple'a da bağlayabiliriz. Hayırseverlik Silikon Vadide pek bulunmayan bir davranış biçimi. İşte Steve Jobs da hiç hayırseverlik yapmadı, hiçbir yere bağışta bulunmadı. Elon Musk da bunu devam ettiriyor. Dolayısıyla bu yeni kuşak zenginlerde de böyle bir ezberi bozma alışkanlığı var. Ve bunların bu servetleri tabii geçtiğimiz yıllardaki zenginlerin çok daha üstünde, artık ülkelerden daha fazla bütçeleri oldu, gelirleri oldu. İşte Facebook birkaç ülkeye bedel bir şirkete dönüştü. Bu parayı ne yapacaklar? Daron Acemoğlu da diyor ki bu paralı bağışla diyor. Warren Buffett böyle yaptı diyor, çocuklarına bile para bırakmadı. %99 oranında zenginler, bazı zenginler, çünkü o kadar çok büyük bir varlıkları var ki, o kalan %1 bile onları torunlarını bile, torunlarının torunlarını geçecek kadar fazla. Dolayısıyla bu parayı ne yapacaklar diyor. Ve Elon Musk aslında başka Silikon Vadisi zenginleri de uzun zamandır yapay zeka ile ve robot teknolojileriyle paranın bir anlamı kalmayacağını iddia ediyor. Niye kalmayacak? Çünkü yapay zeka ve robotlar artık üretim yapacaklar ve devletler de onların tasavvuruna göre bize para verecekler. Dolayısıyla para bolluğu olacak ortada. Bizim çalışmamıza da gerek kalmayacak. Ve biz istediğimiz her şeye çok kolaylıkla ulaşacağımızı söylüyor. Daron Acemoğlu da diyor ki madem buna inanıyorsun,

0: O 1 trilyonluk servetin en azından bir kısmını hemen 10 sene içinde bağışlayabilirsin. O 1 trilyonla çok şey yapılabilir. Bilimsel araştırmalar ilerleyebilir vesaire vesaire. Elon Musk'ın ne yapacağı bilinmiyor ama para etkisini kaybedecek mi? Ekonomistler buna pek ihtimal vermiyorlar. Elon Musk bunu bağışlayacak mı? Ona da pek ihtimal vermiyor. Çünkü genellikle sözlerini
1: Sence
0: tutmamasıyla
1: bağışlar
0: bilmiyor
1: mı?
0: Elon Musk.
1: Sence bağışlar mı? Bir
0: Benim bildiğim
1: trilyon
0: kadar,
1: dolar.
0: benim bugüne kadar takip ettiğim Elon Musk bağışlamaz. Bir de biz 1 trilyon Elon Musk'ın yani bir odada böyle bir çizgi film zengini gibi bir odada durmuyor bu para. Hatta nakit olarak likidite problemi olduğunu da biliyoruz. Mesela Twitter aldığında bankalardan kredi almak zorunda kaldı. Bu 1 trilyon dediğimizde şirketlere biçilen değerden bahsediyoruz. Yani bir işte Wall Street diyor ki bu şirketin bedeli bu kadar. Yoksa yani 1 trilyonu çıkar ver diyecek paraları yok bu insanların. Sadece bu kadar olduğunu varsayıyoruz bu şirketlerin bedelin. Şimdi bugünlerde gördüğümüz gibi yapay zeka krizinde işte hisselerin nasıl düşmesi. Bu değerler de son derece volatil. Yani her an 1 trilyon 100 milyon dolara da düşebilme ihtimali var. Çünkü gelecekte belirsiz bu yapay zeka robot teknolojileri konusunda.
1: Ama verdiği cevap Elon Musk'ın Daran Hocamoğlu'na verdiği cevap da şöyle değil mi? Aslında ben de buna benzer bir şey yapacağım gibi bir yanıtı var. Ya yani tam cümle bu olmayabilir ama bunun da devamını
0: Tam da
1: getirmedi
0: öyle aslında
1: galiba.
0: Esra. Evet, tam öyle. Tam öyle. Ben de öyle bir şey düşünüyorum dedi ama ne düşündüğünü açıklamadı. İşte bu bir vakıf mı olacak? İşte acaba dijital bir para birimi mi bunu yatıracak yoksa devletlerin işte hazinenin insanlara maaş bağlamasını gerektiğini söylüyor. Acaba oraya mı bağışlayacak? Öyle bir şey söylüyor ama bu 10 sene içinde bu büyük bir bağış yapacağını bence beklemek çok inandırıcı olmaz. Elon Musk böyle şeyleri genellikle sosyal medyada etkileşim almak adına da söylüyor. Dolayısıyla biraz temkinli yaklaşmakta fayda
1: Onu
0: olduğunu
1: diyecektim
0: düşünüyorum ben
1: tam.
0: onun
1: Madem
0: söylediklerine.
1: öyle, madem bu kadar çok parası var, parasıyla da övünüyor, övünmeyi de çok seviyor ama neden böyle bir şeyle çıktı madem öyle? Yapmayacaksa eğer
0: Evet,
1: bağış.
0: Daran Hacamoğlu da tam da bunu söylüyor. Onu bir meydan okumaya aslında davet etti. 10 sene içinde bu paranın bir kısmını en azından bağışlayarak iyi niyetini gösterebilirsin dedi. Çünkü Warren Buffett böyle yapmıştı. Başka zenginler böyle yaptı. Ama Silikon Vadisi'nin davranış biçimi bu değil. Elon Musk'ın da sözünü lafta kalacağını düşünüyorum ben. Böyle bir şey nedir? O da tabii çok muğlak bir şey. O böyle bir şey de bakalım görecek miyiz?
1: Peki ABD medyasında nasıl karşılandı bu? Yani işte televizyonlarda tartışılıyor mu, üstüne yazılar yazılıyor mu, biraz tiye mi alınıyor yoksa ciddi ciddi Elon Musk'ın bu tavrı, bu çıkışı konuşuluyor mu?
0: Ciddi anlamda konuşulduğu söylenemez Esra. Çünkü Elon Musk'ın böyle dikkat çekmek için yorum yaptığını herkes biliyor. Daha çok bu bir sosyal medya atışması ya da bir meydan okuması olduğu için sosyal medyada konuşuyor. Ama özellikle teknoloji sektörünü takip eden gazetecilerin yorumlarına baktım. Herkes biraz Elon Musk'la dalga geçiyor. Çünkü Elon Musk'ın işte bu gibi binlerce vaadi olduğunu hepimiz biliyoruz. İşte bu yerin altında tüneller kazmaktan Mars'ta koloni kurmaya kadar ve bunların çoğunu da yapmadığını biliyoruz. Dolayısıyla biraz mizahla anılıyor diyebilirim bu tartışmada.
1: Ama öyle ya da böyle istediğini aldı herhalde. Yine konuşuluyor, yine konuşuluyor.
0: Konuşulmaz mı? O kadar parası olunca bizde de tabii ki konuşmak düşüyor.
1: Çok teşekkürler Oray. Sağ olasın çok kıymetli
0: Görüşmek
1: katkıların
0: üzere.
1: için. Tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler.
0: Hoşça kalın.
1: Efendim böylece haber hattının ilk saatini tamamlayalım ama lütfen ekran başından ayrılmayın. Çok kısa bir aranın ardından saat başında sıcak gelişmelerle buradayız.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Son kullanma tarihi geçmiş ürünler kadar uygun koşullarda saklanmayan ürünler de sağlık açısından tehdit oluşturuyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyat değil, ürünün saklama koşulu, etiketi ve üretim zincirinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor. İklim değişikliği, su kaynaklarındaki azalma ve aşırı hava olayları küresel ölçekte gıda güvenliği risklerini arttıran temel faktörler arasında.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 38, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Efendim yeniden merhaba, haber hattına devam ediyoruz. Bu arada saatler de artık 15 olmak üzere. Bu yeni saat dilimine Muğla'ya dönerek başlayacağız. Seydikemer yangınındaki son durumu hemen aktaralım. Görüntüler ekranlarınızda. Sabah saatlerinde Bayır Mahallesi'nde tarım alanında başladı yangın. Ormanlık alana sıçradı kısa bir süre içinde. Şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede de büyüdü. Görüyorsunuz o görüntüleri ekranlarınızda şu anda. Bölgeye 87 arazözle 5 yangın söndürme uçağı ve 18 helikopter sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken Muğla Valisi İdris Akbıyık tedbir amacıyla 121 ev ve 202 vatandaşın bölgeden tahliye edildiğini söyledi. Yangın ve bölgede etkili olan yoğun duman tabii nedeniyle Fethiye-Antalya karayolu da geçici olarak ulaşıma kapatılmış durumda. Şu an itibariyle Seydikemer Devlet Hastanesi yoğun bakım ve palyatif bölümü de yine tedbir amacıyla boşaltıldı. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin mücadelesi de şu an itibariyle de devam ediyor. İşte o yangına ilişkin son görüntüler, yeni görüntüler de şu anda ekranlarınızda. Sabah saatlerinde çıktı bu yangın. Bayır Mahallesi'nde bir tarım alanında başladı aslında yangın. Fakat çok kısa bir süre içinde ormanlık alana sıçradı. Sonra da kontrolden çıktı alevler, görmüş olduğunuz gibi. Rüzgarın da tabii etkisiyle yayıldı, sıçradı. Şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede görmüş olduğunuz gibi çok çok büyüdü. Bölgeye şu anda 87 arazözle 5 yangın söndürme uçağı ve 18 helikopterle müdahale ediliyor. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Muğla Valisi İdris Akbıyık'tan bir açıklama var. Vali Akbıyık tedbir amacıyla 121 ev ve 202 vatandaşın tahliye edildiğini söyledi. Yangın ve bölgede etkili olan yoğun duman nedeniyle tabii. Bu arada Fethiye-Antalya karayolu da geçici olarak ulaşıma kapatıldı tedbir amacıyla. Seydikemer Devlet Hastanesi'nin yine yoğun bakım ve palyatif bölümü de tedbir amacıyla boşaltıldı. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin canhıraş bir şekilde mücadelesi de devam ediyor. İşte bölgeden yansıyan görüntülerde böyle alevler kontrolden çıkmış durumda. Karayolu trafiğe kapandı. Ev ve hastanelerin bazı bölümleri tabii tedbir amacıyla tahliye edildi. Burası Seydikemer efendim. Sabah saatlerinde başladı yangın. Bayır Mahallesi'nde başladı. Aslında küçük bir şekilde başladı. Aslında tarım alanında başlamıştı yangın. Fakat neden çıktığına dair de henüz elimizde bir bilgi yok. Net bir bilgi yok. Fakat şunu biliyoruz ki rüzgarın etkisiyle, çok şiddetli rüzgarın etkisiyle, tabii rüzgarın yönü de burada önemli. Yangın kısa sürede de sıçradı. İşte son görüntüler böyle. Ahmet Aras, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı da şu anda telefon hattımızda. Efendim merhaba, çok geçmiş olsun. Ne dersiniz efendim, şu anda söndürme çalışmaları ne aşamada?
1: Teşekkür ediyoruz efendim. Maalesef bugün sabah saatlerinde saat 7 civarında Bayırköy'de başlayan orman yangını, Seydikemer Bayırköy tarafında başlayan orman yangını

0: Orta Bayır. Oradan Sarıyer Köyü. Buradan da dere Çatak tarafına doğru ilerliyor. Çok geniş bir alanda şu anda yangın etkili oluyor. Ben şu anda Sarıyer Köyü'nün içerisindeyim. Bazı ahırlarda, kısmen evlerde ama zeytinliklerimizde, tarlalarda ve ormanda tabii ki çok ciddi bir tahribat var şu anda. Biz de tam oradayız. Kısmi bölgesel müdahaleleri yapıyor arkadaşlar. Şu anda özellikle 18 helikopterle, yine 5 uçakla Orman Bakanlığımız müdahale ediyor. Bizler de 27 arazöz ve birçok personelle şu anda Büyükşehir Belediyesi, gönüllüler, köylülerimiz, muhtarlarım, şu anda herkes evini, tarlasını, hayvanlarını koruma derdinde. Gerçekten çok büyük bir afet var şu anda burada.
1: Evet efendim.
0: Bölge çok rüzgarlı şu anda ve devam ediyor. Hava sıcak, rüzgar çok sert, şiddetli. Gece 11'e kadar sürecek ve yavaş yavaş özellikle dediğim gibi Çatak dere üzerinden devam eden bir orman yangını var. Bölgede de sık orman varlığı bulunmakta. O yüzden ekiplerimiz çalışıyor ama şu anda zaten hava gece gibi, çünkü her taraf yoğun duman ve sis altında. Helikopterlerimiz de zor çalışıyorlar. Ama ekiplerimiz, dediğim gibi, itfaiyecilerimiz, ormancılar, herkes, vatandaşlarımız, gönüllüler, muhtarlarım, herkes canla başla bölgeyi en azından az hasarla kurtarmak için büyük bir mücadele içerisinde.
1: Efendim, yani görüntülerden gördüğümüz kadarıyla karadan müdahale etmek de zor değil mi? Yani coğrafi koşullar bakımından bölgeyi
0: Efendim,
1: biraz
0: karadan
1: anlatabilir
0: şöyle
1: misiniz?
0: mücadele etmek, karadan müdahale etmek, hani hep köylük alanlar buralar. Dağınık bir yerleşim var. Dağınık konutlar, evler, ahırlar, bahçeler var. Aslında giriliyor içeriye ama tabii ki yangın etrafınızda zaten. Yani kolay değil. Bir tek öyle bir tehdit var. Ama sağ olsun, dediğim gibi, tekrar itfaiyecilerimiz, orman personeli, görevlisi, orman itfaiyecileri, herkes canla başla hayatını ortaya koyarak gerçekten şu anda çok büyük bir mücadele veriyorlar. Yani benim gördüğüm yerin 2-3 kilometre ilerisinde yine alevler var, bulunduğum yerin. Yani şu anda çok büyük bir alana yayılmış durumda maalesef.
1: Efendim,
0: Maalesef.
1: rüzgar, siz de biraz önce söylediniz, yani rüzgarın şiddeti ve yönü bu kadar büyümesine neden oldu, değil mi?
0: Tabii efendim, rüzgar şu an çok şiddetli, hem de sürekli yön değiştiriyor. Tabii ki bu da maalesef helikopterlerin çalışmasını zorlaştırıyor. Aynı zamanda alevleri büyütüyor ve tutamıyorsunuz. Yani çok hızlı ilerliyor zaten. Hızlı da ilerliyor ama tabii ki şunu da ifade etmek isterim, her zaman söylüyoruz. Yani şu günlerde, bu hassas ve kritik günlerde herkesin çok dikkat etmesi lazım. Genelde insan hatasından kaynaklanan yangınlar bunlar. Evinin kenarında bir ot temizlemeye çalışan veya işte anız yakan ya da oralarda kaynak yapan, spiral çalıştıran veya işte arabasında giderken sigara atan, şişe atan, yani biz tamamen bunu kendi hatalarımızdan maalesef başlatıyoruz ve bu kadar varlığımızı, canımızı, ciğerimizi kaybediyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın da sizin aracılığınızla bir dikkatini tekrar çekmek isteriz. Yani şu anda çok hassas, çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Herkesin çok çok dikkat etmesi lazım.
1: Efendim, bu yangının neden çıktığına dair henüz çok sıcağı sıcağına olay ama elimizde bir bilgi var mı acaba? Tarım alanında, Bayır Mahallesi'ndeki tarım alanında başladığı
0: Doğru.
1: bilgisi var ama
0: Doğru.
1: neden çıktı acaba?
0: Hanımefendi, ben o sırada uçaktaydım, sabah 7'de ve yangın daha başladığında uçaktan gördüm. Bir evin yanından çıktı. Yani yine muhtemelen o bölgede, tabii ki hani illa bir şey yakmış da olmayabilirler sabah erken. Rüzgarlı hava, teller kopuyor, teller birbirine sürtüyor. Onlar da olabilir ama şu anda emin değiliz. Yani neden olduğunu şu anda tam olarak bilmemiz mümkün değil. Çünkü
1: Evet.
0: herkes şu anda sadece tek motivasyonu yangını söndürmek.
1: Efendim, bu
0: Herkes şu
1: arada
0: anda onu.
1: tahliye, tedbir amacıyla tahliyeler de var değil mi? Ben biraz önce haberde de verdim.
0: Var efendim.
1: Devlet Hastanesi'nin yoğun
0: Evet.
1: bakım ve palyatif bölümü tedbir amacıyla ve
0: Evet.
1: yine bölge sakinleri de yine tedbir amacıyla
0: Doğru.
1: bölgeden uzaklaştırılıyor değil mi?
0: Doğru. Evet. Özellikle köylerimizden ve devlet hastanemizden tahliyeler var. Ama şu anda dediğim gibi konutlarda, evlerde hani Allah'a şükür can kaybımız da yok. Çok ciddi bir evlerde bir yangın yok, konutlarda, meskenlerde bir sıkıntı yok. Ama etrafları olduğu gibi tabii yandı. İnsanların tavukları var, keçileri var, kuzuları var, inekleri var. Onları tahliye etmeye gayret ediyoruz hep beraber. Hayırlısı bakalım inşallah, yani Allah da yardım eder. Çok rüzgar var. Yani bu rüzgarın bir an önce kesilmesi ancak şu anda biraz rahatlatabilir çalışmaları. Ama bu rüzgar böyle devam ederse gece 11'e kadar yani bu yangın devam edecek gibi görünüyor.
1: Efendim sizin sahadan aldığınız, son olarak da bunu sorayım. Sahadan aldığınız bilgi, yangın söndürme ekiplerinden aldığınız bilgi bugün içinde kontrol altına alınabilecek gibi mi?
0: Yani bizim bulunduğumuz bölgede kısmen kontrol altına alındı zaten ama asıl devam ediyor işte. Bizim de uzak olduğumuz ve müdahale edemediğimiz bir kesim daha var. Sık orman alanı, o dediğim gibi dere çatak bölgesine doğru ilerliyor. Yani tabii ki çok dağınık bir coğrafya olduğu için ekipler her tarafa yayılamıyor. Şu anda meskunu korumaya çalışıyoruz hep beraber. Öbür tarafa henüz daha tam olarak müdahale edilmedi. O yüzden şu anda bir şey söylemem zor.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyorum. Çok büyük geçmiş olsun.
0: Çok çok
1: umarım
0: teşekkürler.
1: En kısa
0: efendim
1: zamanda tamamen kontrol altına alındığı bilgisini de
0: i̇nşallah
1: alacağız.
0: İnşallah.
1: Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet efendim, bu arada Muğla'dan yansıyan görüntüler de böyle. Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı da az önce telefon attığımızdaydı. Çok büyük bir alanda rüzgarın da şiddetiyle yayıldığını, hızla yayıldığını anlattı. Şimdi Profesör Doktor Ertuğrul Bilgili, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi hattımızda. Efendim merhabalar. Tabii çok büyük geçmiş olsun hepimize diyelim. İnşallah en kısa zamanda söndürülür umudunu taşıyoruz tabii ki, ama efendim ne dersiniz hocam, Ertuğrul hocam, görüntüler ortada. Yine yaz sıcaklarında orman yangınları başladı ne yazık ki. Sebebi henüz bilinmiyor ama bir tarım alanında çıktığı bilgisi var. Siz bu görüntüleri nasıl yorumlarsınız?
2: Evet, maalesef yangın sezonunun ortasındayız. Tam bugünler en kritik günler olarak yıllarca karşımıza çıkan günlerdir. Ancak sevindirici bir haber şu olabilir ki bu yangınlar önce karşılaştığımız 2021, 2024 ve 2025'te karşılaştığımız yangınların sahip olduğu hava halleriyle gerçekleşmiyor. Bu yangınlar kontrol edilebilir yangınlar kategorisinde ele alınabilir. Dolayısıyla ekiplerimiz bunu zaman biraz uzasa da kontrol altına alabilecek güçtedirler. Dolayısıyla böyle bir iyi haber vermiş olalım. Tabii mevcut meteorolojik şartlar bu şekliyle devam etmek kaydıyla. Ancak tahmin edilen hava halleri devam ederse çıkacak yangınlar muhakkak olacaktır. Ama Orman Genel Müdürlüğü'nün teknik kapasitesi, işçi kapasitesi ve uygulama pratikleri açısından bakıldığı zaman bunları er ya da geç birkaç gün içerisinde tamamını kontrol altına alabileceğiz. Böyle söyleyebilirim. Yangının çıkmasıyla alakalı olarak bu yangınlar maalesef insan eliyle çıkıyor. Öyle cam kırıklarından veya başka şeylerden gerçekleşme durumu söz konusu değil. İnsan haricinde çıkabileceği tek şey var, o da yıldırım kaynaklı olabilir. Ama tarım arazisinden çıkan bir yangının muhakkak insan eliyle çıkarıldığını söyleyebiliriz. Ve tarım arazileri özellikle bu mevsimde hasat sonrasında yangına davetiye çıkaran yerler olarak karşımıza çıkıyor. İnsanların bu noktada çok dikkatli olması gerekir.
1: Hocam, Ertuğrul hocam, özellikle tarım arazilerine dikkat çektiniz ve zaten Muğla Seydikemer'deki bu kadar ormanlık alana, bu kadar geniş bir alana yayılan bu yangında da tarım alanında başladığını biliyoruz. Yani peki ne yapılmalı ya da ne yapılmamalı ki böylesine facialarla biz karşılaşmayalım?
2: Evet, çok güzel bir soru, çok önemli bir soru. Özellikle yangın dediğimiz zaman biz yanıcı maddelere dikkat çekeriz. Ve maalesef bu yıl biliyorsunuz yağışların bir taraftan çok iyi olması, barajların dolması açısından çok güzel oldu ama diğer taraftan da orman yangınları açısından çok sıkıntılı bir süreci de beraberinde getirdi. Otlar çok boylu ve şimdi kuru oldukları için rüzgarlı havalarda çıkan bir yangın, yangını çok kısa sürede başka yerlere taşıyabilecek kapasitede maalesef. Dolayısıyla yanıcı maddeler çok önemli dedik. Tabii teknolojik imkanlar, uçak, helikopter ve diğer imkanlar çok önemli ama çok hızlı ilerleyen yangınlar da bunların da başarı kapasitesi çok düşük. Dolayısıyla bizim özellikle yangın öncesinde yancı maddelerle ilgili düzenlemeleri zamanında yapmış olmamız gerekiyor. Orman Genel Müdürlüğü kendine düşen kısımda kısmen bunu başarıyor ancak özellikle tarım arazilerinin olduğu, vatandaşların özellikle zeytinliklerin olduğu, ağırların olduğu veya köylerin olduğu yerlerde yancı maddelerle ilgili temizlik çalışmaları, zeytinlerin altında çapalama çalışmaları maalesef yapılmıyor. Yapılmamasının sebebi de köylerimiz boşalmış durumda. İnsanlarımız kentlerde, köylerde yaşlı insanlar var ve bunları yapacak iş gücü de yok. Maalesef çıkan bir yangın küçük de olsa zeytinliklerimizi, bahçelerimizi, hatta evlerimizi, ahıllarımızı tehdit edebiliyor ve büyük zararlar meydana getirebiliyor. Aslında yapılacak şey çok basit. Alanlarımızda, bahçelerimizde küçük çapalama işleriyle, bahçelerimizde bahçe temizliklerinin zamanında ve yeterli yapılmasıyla, evlerin kenarına yancı madde istiflememekle, çatılarımızı yancı maddelerden temizlemekle yangının oluşturabileceği zararı çok büyük oranda engelleyebiliriz. Bunu yapsak özellikle vatandaşlarımızın gördüğü zararı %60-%70 oranında azaltabiliriz diye düşünüyorum.
1: Peki hocam, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu önemli hayati bilgiler için. Muğla'ya da çok büyük geçmiş olsun diyoruz. Umarız en kısa zamanda tamamen kontrol altına alındığına dair bilgiyi de paylaşırız. Bir Ankara'ya dönelim. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Gündemdeki başlıkları da Emre Karaca aktaracak. Şimdi hatta Emre'yi de gördüm. Sendeyiz Emre.
3: Evet, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı bugün saat 15.30'da toplanacak. Önemli gündem başlıkları var. Şüphesiz ki önemli başlık çerçeve yasa konusundaki gelişmeler. Özellikle meclis aşamasında takip edilen bir süreç. Ancak Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında da bu konu ana gündem başlığı olacak. Tabii çerçeve yasanın meclis yasama faaliyetlerinin tatile girmesinden hemen öncesinde meclis genel kuruluna taşınması bekleniyor. Bu konuya yönelik hazırlıklar devam ediyor. Müstakil bir yasa olması, 6 aylık bir sürede gerçekleşmesi, süresi olması öngörülüyor. Yine birçok farklı alt başlığı da var. Kamuoyunda merak ettiği sorular var. Tüm bu konu başlıklarının bugün çerçeve yasa özelinde kabine gündeminde ele alınmasını bekliyoruz. Tabii yasama faaliyetleri devam ederken bir başka önemli odak noktası da bölgedeki gelişmeler. Özellikle istihbarat kurumlarından örgütün geri çekilme takviminde hangi noktada olduğuna ilişkin olarak verilerinde kabine toplantısına masaya yatırılmasını bekliyoruz. Tabii bölgesel gelişmelere de parantez açılacak kabine toplantısında. Burada öne çıkan başlık şüphesiz ki İran ile ABD arasında devam eden tansiyon. 28 Şubat'ta başlamıştı savaş. 17 Haziran'da bir mutabakat zaptına imza atılmıştı. Ancak taraflar birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor. Türkiye sürecin en başından itibaren aktif bir şekilde diplomasi masasındaydı. Tüm bu hem taraflarla yapılan görüşmelerin yansımalarının da yine kabinede ele alınacağını belirtelim. Bir başka çatışma sahası da Rusya ile Ukrayna arasında. O tabii oradaki çatışmanın Türkiye'ye en büyük yansıması şüphesiz ki Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğinin temin edilmesi. Buradaki son noktaya da bugün kabinede mercek tutulacak. Tabii ekonomideki verilere de bugün değinilecek. Ekonomideki dezenflasyon sürecinde gelinen aşamaya mercek tutulacak. Ve bir başka önemli konu başlığı da az önce haberlerde izlediğimiz bir konu. Orman yangınlarının nüksetmesiyle birlikte alınan önlemler de değerlendirilecek kabine toplantısında. Toplantının ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek ve kabinede alınan kararları kamuoyuyla paylaşacak.
1: Peki Emre, çok teşekkür ediyorum sana. Şimdi Ankara'dan İstanbul'a dönelim, bir Kapalı Çarşı'ya uzanacağız. Zira piyasaların gözü Amerikan Merkez Bankası FED'de. FED bugün Temmuz ayı faiz kararını açıklayacak. Dilara Civelek arkadaşımız da piyasalardaki son durumu bize anlatacak. Dilara, kolay gelsin. Kapalı Çarşı'da ne oluyor?
4: Sizin de dediğiniz gibi bugün Temmuz ayı FED faiz kararı açıklanacak. Kapalı Çarşı'da da beklentiler var. FED faiz kararının önemi de var aslında. Aynı zamanda sadece Amerikan piyasalarını değil, tüm dünyadaki piyasaları da etkileyecek FED faiz kararı. Powell'ın ardından yeni gelen başkan da nasıl ilerleyecek, bu da merak konusu. Aslında bu başkanın yeni ilk kararı değil. Nasıl olması bekleniyor? ABD piyasalarında %70 oranındaki tahminler FED'in piyasayı sabit tutacağını, faizi sabit tutacağı yönünde. %30 oranındaki tahminlerde 25 bas puan arttırması yönünde. Peki son durum ne Kapalı Çarşı'da? Rakamlar ne? Sizlere onları aktaralım. Gram altın şu an 6133 liradan işlem görüyor. Geçen hafta neydi bu rakam? Onları da söyleyeyim sizlere. 6215 liraydı gram altın. Şu an düşüş gösteriyor. Çeyrek altında 10161 liraydı. Şu an 9939 liradan satış işlemi görüyor. Yarım altına bakalım. 20254 liraydı. O da aynı çeyrek çeyrek gibi bandın altına düşerek 19.838 liradan işlem görüyor. Anlık olarak da rakamlar ekranlarınıza geliyor. Değişiyor sürekli rakamlar. FED faizinin beklentisi de rakamlara hızlıca etki ediyor diyelim. Tam altına bakalım.

0: 4.223 liraydı geçen hafta burada yayın yaptığımızda. Şu anda da 40.000 bandından düşerek 39.418 lira civarında işlemden görüyor. 39.420 oldu hatta. An be an. Aslında FED faiz kararı bütün piyasaları etkiliyor dedik. Geçen hafta da Merkez Bankası kararını açıklamıştı. Türkiye içerisindeki piyasalarda faiz sabit tutulmuştu. Bugün ne olacağı FED'in piyasa beklentileri etki edecek elbette ki. Aynı zamanda ABD-İran savaşı da altına etki edecek. Genel olarak şöyle bir toparlayacak olursak bizlerde kapalı çarşıda da bir belirsizlik hakim. FED kararı ne olacak, ne olması bekleniyor. Vatandaş da bu belirsizlikten dolayı çok fazla kuyumcudan alış satış yapmıyor. Kuyumcuların ifadeleri bu yönlerde. FED faiz kararı Türkiye saatiyle saat 21'de açıklanacak. Şu an kapalı çarşıdaki son durum bu. Bizler de sizlere rakamları aktardık.
1: Peki Dilara, çok teşekkür ediyorum. Efendim Türkiye, Irak, Kerkük'teki petrol sahalarına ortak oldu. Anlaşmayla Türkiye Petrolleri, İngiliz petrol devi BP'nin Kerkük'teki sahalarının %15'ini satın aldı. Böylece günlük 1 milyon varil petrol üretim hedefine bir adım daha yaklaşıldı.
2: 1 milyon varil petrol üretimi hedefinde tarihi bir adım atıldı. Türkiye, Kerkük'teki petrol sahalarına ortak oldu. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, İngiliz petrol devi BP'nin Kerkük merkezli şirketine ait %15'lik hisseyi satın aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda iki şirketin temsilcisi, Bakan Alparslan Bayraktar'ın da katıldığı imza töreninde satış sözleşmesini imzaladı.
3: Amerikalı Conoco firması, BP firması ve Türkiye Petrolleri'nin ortaklığında bir konsorsiyum oluşturulmuş olacak. Ve bu konsorsiyum orada yaklaşık 3 milyar varil olduğunu tahmin ettiğimiz rezervi geliştirmek, üretmek için, oradaki üretimi arttırmak için birlikte çalışacak.
2: Ortaklık, Irak'ın en önemli hidrokarbon üretim bölgelerinden biri olan Kerkük'teki Baba ve Avanak kubbeleriyle Beyhasan, Jambur ve Habas sahalarını kapsıyor. Sözleşme alanının ilk aşamada 3 milyar varil petrol eşdeğerinin üzerinde hidrokarbon kaynağı içerdiği değerlendiriliyor. Ayrıca bu alanda ilave arama potansiyeli barındırdığı da öngörülüyor. Türkiye, Irak'tan geçen yıl 88 milyon varil petrol ithal etti. Bu miktar Türkiye'deki toplam petrol ihtiyacının %17'sini karşıladı. Irak'tan günlük 1 milyon varil petrol ithal edilmesi durumunda bu Türkiye'nin yıllık petrol ihtiyacının %71'ini karşılamış olacak. Irak-Türkiye'nin petrol boru hattı anlaşması bu ay itibariyle sona erdi. Türkiye ve Irak arasında en yakın zamanda iki tarafın da faydasına olacak kapsamlı enerji işbirliği anlaşması için görüşmelerse devam ediyor. Ayrıca Türkiye, Irak'tan Ceyhan'a petrol akışını sürdürecek yeni anlaşmaya bazı körfez ülkelerini de dahil etmeyi ve boru hattını Basra körfezine kadar uzatmayı hedefliyor.
1: Peki, böylece haber hattını bugün de tamamlıyorum. Ben programı kapatıyorum. Az sonra Yolun Başındayken programı ekranlarınızda olacak. Yarın saat 14'te görüşeceğiz yine haber hattında. Hoşça kalın, Habertürk'te kalın.

yeni partinin hızlı yükselişi kalıcı olacak mı? CHP'deki ayrışma sona erdi mi? Yoksa yeni kopuşlar mı yaşanacak? Sonbaharda yeni milletvekili geçişleri bekleniyor mu? AK Parti yeni ana muhalefete karşı nasıl bir strateji izleyecek? MHP'nin itidal mesajı siyasette tansiyonu düşürecek mi? Belediye başkanları hangi siyasi çizgiyi tercih edecek? Muhalefet ortak cumhurbaşkanı adayında uzlaşabilecek mi? Serap Belet soruyor, iletişim bilimci Dr. Ali Haydar Fırat, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör, akademisyen Dr. Alihan Limoncuoğlu, gazeteciler Can Özçelik, Alişer Delek ve Merve Şebnem Oruç yanıtlıyor. Olaylar ve görüşler bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

0: Tercihlere adım adım yaklaşıyoruz cümlesi artık bugün değişiyor. Tercihler resmi olarak bugün başladı. 10 Ağustos'a kadar devam edecek. Kıymetli konuklarımız var. İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necmettin Atsu bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Çok teşekkürler, sağ olun. Yine sizinle beraber olmak sağlıkla bizi çok mutlu ediyor.
0: Teşekkür ederim.

0: Kendisi aynı zamanda bir ürolog ve iki ameliyat yaptı. Ameliyattan çıktı, sağlığına kavuşturdu hastalarını ve şimdi öğrencileri bilinçlendirmeye, onlara tavsiyelerde bulunmaya geldi.
1: Tabii birinci tavsiye herhalde çok çalışmak olur buradan gidersek. Önce çok çalışmaları lazım. Hayırlı olsun diyorum hepsine. Bugün başladı gerçekten. Hani o gün bugün geldi.
0: Evet.
1: Önünde bayağı zaman var. Aslında hiç heyecanlanmalarına, telaşlanmalarına da gerek yok. Çünkü artık bu işler çok profesyonel yapılıyor. ChatGPT'ye falan baksınlar ama gerçeği var tabii. Canlı canlı üniversitelere gitsinler.
0: Evet.
1: Bu işi profesyonel yapan insanlarla en doğrusunu yapsınlar.
0: Buyurun. Şu anda kampüsleri ziyaretler artmaya başlamıştır. Zaten
1: geçtiğimiz
0: geliyorlardı.
1: Geçtiğimiz günler çok kalabalıktı. Fuar çok kalabalıktı.
0: Aa, doğru.
1: Tabii şimdi bizim kampüsler de çoğaldı. Artık gerçekten ciddi miktarda öğrenci her gün geliyor aileleriyle beraber. Biz de çok mutlu oluyoruz.
0: Şimdi tabii gelmeleri açısından biraz belki avantajlı olabilir. Şehrin çok merkezindesiniz diye, değil mi? Taksim'de
1: evet.
0: Var.
1: İstanbul Kent Üniversitesi'nin hep söylüyorum yani aslında adı en güzel şey. Kent Üniversitesi.
0: Ha, yansıtıyor gerçeğini diyorsunuz.
1: Gerçek bir kent. Zaten yansıtsın istiyoruz. Aslında önümüze çok fırsatlar çıktı yani kentin dışına çıkmakla alakalı ama biz hayır o yapımızı hiç değiştirmeyeceğiz dedik ve öyle devam ediyoruz. 4 kampüs var. Şimdi 5. kampüse gidiyoruz. Taksim bildiğiniz kampüs. Taksim'de 2. bir yabancı diller kampüsü. Kağıthane'de o bildiğiniz güzel büyük Kağıthane kampüsü. Cendere Caddesi'nde şimdi Sadabat'ta 4. kampüs ve karşıda Çekmeköy'de 5. kampüsle hayatımıza devam ediyoruz.
0: Yani farklı fakülteler, belki araştırma merkezleri yine şehrin merkezinde
1: hepsi
0: olmak
1: merkezinde,
0: suretiyle
1: hepsi
0: anladım.
1: Merkezinde.
0: Peki hep konuşuyoruz ya işte üniversitenin bulunduğu şehir, bölge, etkileşim çünkü. Şehir üniversitesi mi, kampüs üniversitesi mi? Biraz uzakta olsun ama kampüs hayatını daha rahat yaşar öğrenci. Yani bunların avantajı, dezavantajı elbette tartışılır ama bir şehir üniversitesi, şehrin merkezinde olan bir üniversitede okumak öğrenciye farklı ne katabilir sizce?
1: Bu tabii değişebilen bir aslında kavram. Herkesin farklı fikri olabilir ama biz bir kent üniversitesi kurmakta en baştan beri zaten kararlıydık. Kent üniversitesi kurmak aslında kentin içinde yaşamayı öğrenmek demek. Hmm. Kentle beraber yaşamayı öğrenmek demek. Ve kentin fırsatlarını aslında yakalamak demek. Tabii bu arada dezavantajlarını da görmek demek. Hmm. Çünkü bütün öğrencilerimiz İstanbul'dan değil.
0: Tabii.
1: Türkiye'nin değişik yerlerinden, hatta dünyanın değişik yerlerinden 18 bine yakın öğrencimiz var. Bunların 7 bini uluslararası öğrenci. Dünyanın değişik yerlerinden. Bu insanların, bu çocukların geldikleri zaman yarınlarını dizayn edebilecekleri, yarınlarını aslında oluşturabilecekleri yerler kentin genellikle merkezi.
0: Merkez, sosyal bir gözlem evet. Alanı, doğal gözlem.
1: Laboratuvar, laboratuvar. Ben hep öyle diyorum. Yani İstanbul dünyanın bir laboratuvarı bence.
0: Doğru.
1: İstanbul Kent Üniversitesi de İstanbul'un aynı şekilde özümsenmiş bir laboratuvar. Böyle düşünmek lazım.
0: Peki uluslararası öğrenci demişken biraz oraya da getireceğim konuyu. Çünkü artık diyor ki tamam bu diploma bana belli kapıları açsın. Bir meslek sahibi olayım. Kolay iş bulabileyim ama dünyanın kapısını nasıl aralayacak benim için diye soruyor. Burada tabii akreditasyonu var, farklı üniversite işbirlikleri var ama bir üniversite uluslararası mı? Bunu sağlamasını nasıl yapar öğrenci? Nereye bakar?
1: Şimdi üniversitenin uluslararası olabilmesi bence kıymetli. Günümüzde kıymetli. Çünkü artık yerel bir şey yok.
0: Evet.
1: Yani ne yaparsanız yapın uluslararası olmak zorundasınız. Kent Üniversitesi de zaten evvelki yayınlarımızdan da hatırlarsınız. Hep uluslararasılaşmak yolunda ilerleyen bir üniversite. Neden? İşte biz en başından beri mesela yabancı dilde bölümleri hep Türkçe bölümlerle bir, hatta onların önünde miktarda ve kalitede götürmeye çalıştık. Bu mesela uluslararasılaşmanın olmazsa olmazı. Bunu yapmazsanız bu mümkün değil zaten. Bir. İkincisi uluslararası bağlantılarınız. Eğer bir üniversite ne kadar fazla ülkeyle, ne kadar fazla üniversiteyle, tabii nitelikli üniversiteyle sadece sayıdan bahsetmiyorum. Bağlantı kurabilirse ve gerçek bağlantı, organik bağlantı kurabilirse bu o çocukların aslında bir ayaklarında orada olması anlamına gelir. Kent Üniversitesi bunu öncelemiştir her zaman. Bunda da devam etmektedir. Ama orada söylediğiniz bir şey çok önemli. Sizin yaptığınız eğitimin akredite yani dünyaya uyumlu bir eğitim olması lazım. İşte mavi diploma falan bunun içinde zaten ama sadece o değil. YÖK'ün de bu konuda tabii çok ciddi çalışmaları var. Çok ciddi aslında kanalize etme ile ilgili çabaları var. İstanbul Kent Üniversitesi de tabii buna ayak uydurmuş üniversitelerden bir tanesi. Önde gidenlerden bir tanesi. Biz mesela bölümlerimizin neredeyse tamamını akredite etmek üzereyiz. Çok hızlı bir şekilde akreditasyon. Üniversitenin bütün kurumsal akreditasyon programının içine koyduk. Son aşamaya geldik. Bunlar işte o dünyayla entegrasyon için. O çocukların yarın çıktıklarında dünyanın her yerinde. Tabii

0: Türkiye'de olsunlar ama dünyanın her yerinde çalışabilme şanslarını onlara vermek için yapılmış şeyler.
1: Bir yandan da sadece eğitim süreci geçirmiyor orada. Dostlarıyla, arkadaşlarıyla gençliğini yaşıyor aslında. O üniversite kültürü sayesinde ona ne kadar eşlik edecek? Gençliğini yaşıyor. Biraz yorgun da geliyor, sıkılmış da geliyor, testlerden bıkmış da geliyor.
0: Biliyorum, tabii.
1: Sosyal hayat da çok önemli
0: tabii,
1: değil mi?
0: Hayat çok değişiyor zaten ve siz de biliyorsunuz artık bunu belli yaştaki insanlar hep biliyor. Aslında hayat kurduğunuz bağlantılardan oluşuyor. Yani ne kadar iyi okul okursanız okuyun, ne kadar dil bilirseniz bilin. Eğer iletişiminiz yoksa, insanlarla bağlantı kuramıyorsanız bu çok zor olur. İşte kent üniversitelerinin, yani İstanbul Kent Üniversitesi gibi merkezi üniversitelerin tabii bu anlamda çok da ciddi bir
1: etkileşim,
0: bir avantajı var. Bu etkileşim kurmaları çok kolay ve bilhassa da uluslararasılaşmaya aday, bizim gibi uluslararasılaşmaya çalışan üniversiteler için bunun bir ayağı da dünya. Yani siz sadece Türkiye'de iyi arkadaşlar, iyi networkler sağlamıyorsunuz. Dünyada bunu yapıyorsunuz. Bunu üniversiteniz aslında sizin yerinize düşünüyor, önünüze getiriyor. Siz sadece onu alıp kendinize giydiriyorsunuz.
1: Bir de böyle son yıllarda şunu daha fazla hayatımızda görmeye başladık. Hani yeni nesil üniversite modellerine, anlayışına baktığımızda uygulamalı eğitimin her alanda daha önemli olduğunu görüyoruz. Bu anlamda hani öğrencileri neler bekliyor? Yani neden bu kadar önemli?
0: Üniversite demek zaten o demek, biliyorsunuz. 1, 2, 3, 4 işte eğitim üniversiteleri, işte eğitim ve iş üniversiteleri filan. Dördüncü nesil üniversite ne demek? Dördüncü nesil üniversite aslında bulunduğu ekosistemi idare eden üniversite. Şimdi İstanbul Kent Üniversitesi için var olan bölümleri, programları, işte fakülteleri ile birleştirdiğimizde biz hep bunu yapmaya çalışıyoruz. Ne mesela? Diş hekimliği. Diş hekimliğinin kendi içinde bir hastanesi var. Binanın içinde 100 ünit ameliyathaneler. Sadece diş hekimliği, konvansiyonel diş hekimliği yapılmıyor. Özel merkezler, dünya çapında iş yapabilecek. Yani hem yayın üretilebilecek hem de o hastaların tedavi edilebileceği, mesela oral kanserler merkezi, çene eklemi hastalıkları merkezi falan gibi böyle çok özellikli işler yapmaya çalışıyoruz. Mesela Eczacılık Fakültesi. Yani bizim gerçekten gururumuz. Şöyle, klasik Eczacılık Fakültesi eğitimi zaten veriliyor. Ama onun yanında Eczacılık Fakültesi'nin içinde şu var. Şimdi siz bir ilaç üreteceksiniz veya bir madde üreteceksiniz. Bir dikey tarım, yani topraksız tarımınız var.
1: Evet.
0: Binanın içinde. Öğrenci onu orada görüyor. Sonra yukarıya çıkıyor. Research Kent dediğimiz araştırma merkezi var. Her çeşit araştırma, yani dünya çapında yapılabilen bütün ileri araştırmalar yapılıyor, şekillendiriyor ve üretim merkezi aynı binanın içinde, aynı merkezin içinde bir fabrika düşünün. Yani dolayısıyla öğrenciler için bu çok kıymetli. Tabii bunun illa üniversitenin içinde, o binanın içinde olması gerekli değil. Ama bu büyük bir avantaj. Bu büyük bir avantaj. Sonraki istihdam açısından da büyük bir avantaj. Bu mikro yeterlilikler anlamında baktığınız zaman tabii ne alabilirseniz, nereden alabilirseniz
1: yani aslında... Yok da ona vurgu yaptı geçenlerde mikro kredileri.
0: Tabii şimdi mikro krediler aslında mezuniyetinizi etkileyen, mezuniyet sürenizi etkileyen, mezuniyetten sonra o biriktirdiğiniz kredilerle iş bulmanızı, birçok yerde CV'nizin öne çıkmasını etkileyen bir faktör. Tabii YÖK bunu yeni yeni söylemeye başladı ama biz birçok üniversitede aslında bunu daha evvelden beri yapıyordu. Kendi üniversitesinin içinde veya dışında bu mikro yeterlilikleri entegre ederek, derslerle birleştirerek, programlarla birleştirerek eğitimin kalitesini kat be kat arttırıyor.
1: Uygulamayı işin içine sokuyor. Yetkinlikleri belgelendiriyor.
0: Kesinlikle. Kesinlikle.
1: Ve bu da sayılıyor aslında.
0: Tabii belgelendirmemiş hiçbir şeyin kıymeti yok. Yani hani ben yaptım olduğuyla olmuyor dünyada. Her şey böyle yani. İlla ki onun bir belgesini koymanız lazım. Evet. Bunlar da yapılıyor.
1: Biraz da işi öğrencide bitiyor aslında. Yani kesinlikle. O sadece ortamı sağlıyor, kapıyı açıyor. Belki buluşturuyor. İşte o ekosistem. Ama şu da bir gerçek. Araştırma ekosisteminin içine girdiğinde birisi varsa o, kendi gibi olanları gördüğü zaman açığa çıkaracak. Yani bu anlamda gerçekten ortam çok önemli.
0: Ya işte hani o klasik laf var ya, üç tane arkadaşın neyse sen de onlar gibi olacaksın.
1: Evet, ortalaması.
0: Siz üniversite tabii, onların ortalaması oluyorsunuz. Siz eğer üniversitede o imkanları sağlarsanız seviyeyi hep yukarı çıkartırsınız. Hep yukarıya çıkartırsınız. Ve dolayısıyla bu aslında sadece üniversitenin değil, gencin değil, ülkenin, tabii, dünyanın ileri gitmesi demektir.
1: Takvim arkamızda. Bakın 29'u başladı. 10'una kadar devam
0: 12
1: edecek.
0: 12 gün var şimdi.
1: Bugün itibariyle evet değil 12 mi? Gün var tercih zamanı. Fena da bir gün değil. Yani eğer araştırmalarını önden yaptıysa son ana kadar değiştirebilirsiniz.

0: değiştirebilir listeyi zaten. Tabii bakabilir. Belki bir ziyaret edecek kampüsü, fikri değişecek.
1: Ya onu görmek çok önemli. Hep söylüyorum. Başta da demiştik yani ChatGPT'ye sorarsın işte motorlar var, araba motorları falan filan. Ama o öyle değil. Yani orada zaman geçireceksiniz. Hayatınızın aslında az önce dediniz ya sosyal tarafta. Hayatınızın en eğlenceli, en güzel, en iyi arkadaşları edineceğiz. Belki işinizi bulacağınız, eşinizi bulacağınız.
0: Tabii.
1: Bir zamanını geçireceksiniz orada. Ya orayı görmeden sadece işte sanal meselelerle orayı karar vermek hiç doğru değil.
0: Evet yani gidebiliyorsa yerinde ziyaret önemli. O i̇şte, iklim, koridorlarda ne var?
1: Kent üniversitelerinin en önemli özelliği o.
0: Yani koridorlarında çünkü belki girişte sizi karşılayan kişi, hocaları...
1: O kadar basit şeyler etkiler ki
0: tabii,
1: insanları.
0: Tabii İnsan tabii detaylar. Tabii. Evet.
1: Yani orada el sıkış şekli bile yani kesinlikle. Şöyle sıkmak var, şöyle sıkmak var. Yani o bile inanılmaz...
0: Panodaki duyuru bile...
1: Kesinlikle.
0: Hepsi birer iletişim nesnesi.
1: Siz tabii bu işin hocasısınız. Bizden çok daha iyi bilirsiniz. Ama biz mümkün olduğu kadar samimiyeti yansıtmaya çalışıyoruz. Yani Kent Üniversitesi'nin her sene söylediğim, hep söylediğim aslında bence en önde tarafı o samimiyet. Yani biz oraya gelen çocukları başkasının çocuğu gibi görmüyoruz. Kendi çocuğu. Çünkü bizim de çocuklarımız tabii. var. O günlerden geçtik. Onları öyle gördüğünüz zaman yansıtıyorsunuz. Hı hı. Onlar da o yansımayı alıyorlar. İşte Kent Üniversitesi öyle öyle büyüyor. 1800'dü. Ben başladığımda 18 bin oldu neredeyse.
0: Öğrenci sayısı.
1: Evet. Kampüs 5 bin metrekare. Küçücük bir kampüstü. Oldu 5 kampüs. 200 bin metrekare.
0: Hoca sayısı ne? Çocuklar artık ona da bakıyor. Diyor ki öğrenci başına düşen.
1: 700 civarı hocamız var. Yani rakamlarımız oldukça makul dünya standartlarında. Tabii sayı önemli ama nitelik bence çok daha önemli.
0: Mümkün bunun için biraz kadar, da konuyu açmak evet, istedim. Çünkü bazısı diyor ya işte hani 5 öğrenciye bir akademisyen, 6 evet. öğrenciye bir akademisyen. Hani burada bu sayı bu kadar önemli mi? Yoksa hoca kim, ne yapmış, nereden gelmiş? Biraz daha böyle kesinlikle. O CV'yi detaylı inceleyince mi?
1: Mutlaka mutlaka ona bakmak lazım. Öğrencilerin de buna bakması lazım. Biz de tabii değerlendirirken hep bunu dikkate alıyoruz. Orada çünkü sayı evet bir yere kadar bazı şeyleri gösteriyor. Ama o sayı eğer işlevsel değilse, efektif değilse bir şey yaramıyor. Geçmiyor yani o karşıya. Bir fayda sağlamıyor size, öğrencilerinize.
0: Evet.
1: Onun için biz orada çok özenli olmaya çalışıyoruz.
0: Peki şimdi dediniz ya biz onları evlatlarımız gibi görüyoruz diye. Bu evlatlara başta söylediğiniz hani kendi ilgi alanı, sizin de dedim ya tutkuyla yaptığınız bir iş var. Çok çalışmak dediniz.
1: Çok, tabii o kadar.
0: Neyi seçerse seçsin.
1: Çare yok. Yani çalışmadan bir hayat yok. Öyle bir şey yok. Yani ne kadar zeki olursanız olun. Biliyorsunuz pek çok araştırmalar bununla ilgili yapılmış. Hayatta en başarılı insanlar, en çalışkan insanlar. En zeki insanlar hiçbir zaman en başarılı olmuyorlar. Yani çalışmak. Hayat şans var, evet. Akıl var, evet. Onlar var. Ama çalışmak hepsinin önüne geçiyor. Bir de ortalama da baktığınızda çalışanların ortalama başarısı diğerlerinden hep çok daha fazla.
0: Fazla oluyor. Ve bu çalışmayı ilişkilendirdikleri şey de yıllarca motivasyon falandı. Motivasyon değil bence, disiplin.
1: Evet.
0: O çalışma az. Canın istemese de o evet. masada oturmayı becermeye...
1: Ne kadar güzel söylediniz.
0: Canın istemese de. Çünkü yaptığımız işi her zaman böyle çok çok da canımızı isteyerek, şevkle yapmıyoruz.
1: Ama bir de canınız isterse. Öyle düşün ya. Bir de canınız isterse.
0: İster ama yani şöyle her zaman da tabii. işler yolunda gitmeyebiliyor. Bunun krizi var. Tabii. Daha az
1: öncelik çalışmak, öncelik
0: zaman var.
1: Ara vermeden çalışmak hayatta.
0: Evet, evet.
1: Hep öyle. Az önce konuştuğumuz gibi. Ya mesela benim hayatı yavaşlatmayı düşündüğüm yaş 75.
0: Ha, evet, evet.
1: Yani evet. Tabii bu ütopik olabilir.
0: Niye ütopik Allah olsun? Kısmet yaşlar uzuyor.
1: Allah kısmet etmeyebilir ama yani eğer sağlık böyle başlarsa olsun. İnsan güne gün çok güzel geçer, hayat çok güzel geçer. Ben hep öyle düşünüyorum. Hiç enerjimi kaybetmemeye çalışıyorum.
0: Şu an hazırlandılar evden. Ailece çıkıyorlar son dakikalar.
1: Hemen gitsinler.
0: Hemen ne diyorsunuz? Sadece kendi üniversitemiz için değil. Evet, çıktılar. Bugünleri güzel geçsin. Son bir tercih tavsiyesi alayım. Bütün aile adına.
1: Son bir tercih. Çocuklara karışmasınlar. Sadece göstersinler onu bunu şunu. Verebileceklerini versinler, güveni versinler. O çocuklara güvendiklerini ve sevdiklerini göstersinler. Gerisini çocuklara bıraksınlar. Onlar onun çok daha iyisini yaparlar ailelerinden, hocalarından, ondan bundan.
0: Güvenelim.
1: Kesinlikle.
0: Çok teşekkür
1: Kesinlikle.
0: Ediyorum katkınız
1: ben teşekkür
0: için.
1: Ederim. Çok keyifliydi.
0: İstanbul yani. Kent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necmettin Atsu bizimle birlikteydi. Şimdi işin eğitim tarafını konuştuk. Biraz kariyer konuşalım mı? Peki biz böyle çocuklarımızı yarınlara hazırlıyoruz ama iş dünyası ne bekliyor gençlerden? Birazdan onu konuşacağız. Ülken için güçlü bir ekonomi, güvenilir bir adalet sistemi için. Bilimde, sanatta, sporda öncü olmak için. Yolumuz hep aynı yanıta çıkıyor. İyi eğitim şart.
2: Yolun başındayken eğitimin gündemini...

0: Sana taşımaya devam ediyor.
1: Yolun başındayken devam ediyor. Konuğum Kariyer.net işe alım ve iş gücü çözümlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Nigah Aksan. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Uzun bir title. Kolay değil işe almak, iş süreçleri.
2: Doğru. Hepsini... Süreçler ne kadar uzunsa.
1: Süreçler ne kadar uzunsa title o kadar uzun. Şimdi ben heyecanlıyım sizinle yayın yapacağım için. Çünkü günlerdir eğitimcileri dinledik ve hep iş dünyası, sektör bunu arıyor gibi cümleleri böyle satır aralarında duyduk. Bugün biraz daha üst başlığa taşıyacağız onu. Çünkü siz yıllardır Kariyer.net olarak çok fazla iş dünyasıyla iş arayanı buluşturdunuz ya. Orada bir veri var ve bu verileri artık öğrencilerle paylaşıyorsunuz. Yıllardır bunu yapmaya başladınız. Önce biraz bundan bahsedelim. Bu süreçte gençlere nasıl destek oluyorsunuz?
2: Süper. Öncelikle tüm gençlerimize tebrikler. Bir yılı, stresli bir yılı gerçekten geride bıraktılar aileleriyle birlikte. Bundan sonraki süreçte de tercih zamanında bizim de en temel misyonumuz onların da yanında olmak. Nasıl yanında olmayı hedefliyoruz? Aslında sizin de bahsettiğiniz gibi Kariyer.net 1.9 milyon kişinin bir yıl içerisinde iş bulmasına aracılık eden çok büyük bir veriye sahip. Bu kapsamda da işverenlerin hareketlerini 400 binin üzerindeki işveren kullanıcısının 400 milyondan fazla hareketini inceleyerek bir endeks çalışması yaptık. İşverenlerin bununla beraber aslında hangi üniversitelerdeki hangi bölümleri daha fazla iş dünyasında tercih ettiklerini araştırdık. Bunu da içeren bir üniversite rehberi oluşturduk. Sadece tek başına endeks değil, içerisinde meslekler rehberi, bölümler içeren üniversiteler, üniversitenin olanakları, yurt imkanları, hem işverenlerin bu anlamdaki tercihlerini öğrenmeleri, hem üniversiteler hakkında detaylı bilgiler edinmeleri için üniversiterehberi.net adı verdiğimiz bir web sayfamız var. Tamamen ücretsiz.
1: Ücretsiz.
2: Üyeliksiz. Evet. Tek tıkla girebilecekleri bir kaynak diyebiliriz.
1: Evet, peki şimdi bu kaynağı kullanacaklar ama biz biraz hazır siz buradasınız. Kaynaktan böyle özümsediğimiz, biraz daraltarak daha anlaşılır halde öne çıkanları biraz dinlemek istiyoruz. İşverenlerin tercihi noktasında. Geçtiğimiz yıllara da kıyasla baktığınızda bu verilere özellikle dikkatinizi çeken neler vardı? Bu sene özelinde soruyorum.
2: Süper. İlk çalışma 6 yıl önce yapılmaya başlandı. 6 yıl öncesiyle bugünü karşılaştırdığımızda aslında bugün çok daha spesifik alanlara yönelildiğini görüyoruz. Örnek veriyorum, 6 yıl önce işletmeye odaklanılıyorken bu sene işletme Almanca gibi veya daha işletme mühendisliği gibi disiplinin bir miktar daha detaylandırıldığı, artık onun uzmanlığını daha fazla elde edebileceği bölümlerin daha fazla tercih edildiğini görüyoruz. Bunun da en temel sebebi sanayinin, üretimin, ekonomik konjonktürün gerektirdiği ihtiyaçlar perspektifinde daha fazla tercih yapıldığını görüyoruz endeks içerisinde.
1: Çok fazla teknoloji konuşuyoruz. Her gelen yapay zekadan bahsediyor. Konu bölüm ne olursa olsun bir şekilde iş yapay zekaya çıkıyor. Karşılığı var mı? Çünkü bazen de şu deniyor. Ya yok, bu kadar bölüm açıldı, edildi. Ama hani bu çocuklar zannedildiği kadar iş de bulamayacak. Biraz fazla da coşkun söylüyoruz biz bunu. Bir duralım. Bunu diyenler de var.
2: Doğru, çok haklısınız. Biz de günlük hayatımızda, iş dünyasının içerisinde çok fazla konuşuyoruz. Aslında çok büyük bir dönüşüm sürecinin içerisindeyiz. İş dünyası da dönüşüm sürecinin içerisinde. GPT tabanlı modeller aslında bu ne demek? Genel amaçlı teknolojiler, zamanda buharlı teknolojiler, bilgisayar nasıl bir dönüşüm yarattıysa ekonomi üzerinde. Şu anda yapay zekada ekonomi üzerinde bir dönüşüm yarattığı için bu kadar gündemimizde. Dolayısıyla bunun eğitim hayatına yansımasını da elbette ki görüyoruz. Yine mesela globalden veri verecek olursam Appcast'ın iş alım ve işveren markası alanında öncü bir teknoloji grubu. Onun verilerine göre Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkelerde son 3 yılda içerisinde yapay zeka geçen iş ilanı sayısı 3 kat artmış. Dolayısıyla iş dünyasının bunu aradığını biliyoruz, buna ihtiyaç duyduğunu biliyoruz ama bunu bir işe alım uzmanı olarak söyleyebilirim ki tek başına bir yapay zeka değil aslında oradaki ihtiyaç. İhtiyaç daha teknolojik dönüşüme, belli know-how'ıyla, bilgisiyle, becerisiyle katkı sağlayabilecek çalışanlara ulaşabilmek. Dolayısıyla bundan belki 5 yıl önce yazılımla çok konuşurken, kodlama dillerini konuşurken, bugün hala geçerliliğini korusa da bunun içerisine veri mühendisliği gibi, siber güvenlik gibi alanlar da dahil olarak toplam bir teknolojik dönüşüm içerisinde aslında ihtiyaç var.
1: Belki bu dönüşümü destekleyecek belli yetkinlikleri öğrenciler kendilerine Kesinlikle. Katabilirler. Bu bir sertifika programı olabilir. Bu yaşadıkları bir deneyim, bir staj olabilir, değil mi?
2: Kesinlikle. Yani... üniversite tek başına o disiplini öğrenme yeri değil diyoruz. Bizim gençlere, genç yeteneklere, üniversite öğrencilerine en büyük tavsiyemiz iş dünyası için donanım sahibi olmak. Aslında o 4 yıl boyunca, 5 yıl boyunca heybesine ne koyabilirse, neyi öğrenmek istiyorsa, hangi alanda kendini geliştirmek istiyorsa onu deneyimlemek aslında kritik olan. Artık iş dünyası da bununla ilgili çok güzel fırsatlar sunuyor. Çeşitli genç yetenek programları açılıyor. İş dünyasını tecrübe edebilecekleri, görebilecekleri, kendileri için uygun olup olmadığını anlayabilecekleri. Bunun dışında bizim de kendi içerimizde yaptığımız Talent Network adını verdiğimiz mesela, daha community mantığında, topluluk mantığındaki yine iş dünyasını tecrübe edip uzmanlardan, profesyonellerden öğrenebilecekleri alanlar mevcut. Üniversite tercihi yaparken, seçimi yaparken mutlaka bunları da yanına koyabileceği alanları ve okulları tercih etmeleri en büyük önemli. Tavsiyemiz.
1: Bu önemli. Peki önceden, yıllar önce iş ilanlarına baktığımızda üniversitenin adını bile gördüğümüz zamanlar vardı işte, değil mi? Hani Boğaziçi Üniversitesi mezunu, işte ODTÜ'den mezun. Gitgide üniversitenin adındansa kendine ne kattığı kısmı mı önem arz etmeye başladı? Bugün yine bu sonuçlara baktığımızda işverenlerin en fazla ilgi gösterdiği, belki burada bir üniversite adı açıklamak istemezseniz ama üniversite bölüm kombinasyonları arasında hangi eğilimler dikkati çekiyor? Öyle sorayım.
2: Üniversite ismi söylememizde de bir sakınca yok. Vakıf üniversitelerini de görüyoruz, devlet üniversitelerini de görüyoruz. Ama bence dikkat çekici olan en temel nokta teknik üniversite mühendislik eşleşmeleri. İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği gibi. Buradaki en temel nokta dönemin sektörel ihtiyacına da baktığınızda teknik üniversitenin, örnek veriyorum, daha bilgisayar, teknoloji veya işte üretim, sanayi gibi alanlarının daha fazla ilgi gördüğü işveren tarafında. Bizim en temel gözlemimiz. Bunun dışında mesela alanlar, Almanca işletme, Almanca enformatik gibi yine spesifik bir uzmanlık. Çünkü yine dünya artık çok küçük bir köy diyoruz, global ama aynı zamanda eş zamanlı dünyanın her yeriyle çalışabiliyoruz. Dolayısıyla yabancı dilin önemi, evet, yapay zeka geldi, tercüman ihtiyacı kalmadı gibi her ne kadar söylense de işimizde temel olarak bu yabancı dilleri kullanabilmek de hala önemli. Dolayısıyla daha az belki kontenjanı olan işletme, Almanca gibi bölümler daha hızlı iş bulduğunu, mesela 2 yıl içerisinde o bölümlerdeki kişilerin daha çabuk iş bulduğunu global çalışma ortamı içerisinde gözlemleyebiliyoruz.
1: Peki genelde iş arama ile ilgili, mesela işte şimdi dijital medya, iletişim alanları, böyle insan sirkülasyonunda fazla olduğu bazı alanlar var ya, genelde arıyorlar da bulamıyorlar yerleri var mı? Yani biraz da böyle niş, belki birkaç alan söyleriz burada.
2: Aslına bakarsanız bu yine yeni mezunların iş arama sürecinin önceden başlamasına işaret ediyor. Tamamen 4. yıl sonunda mezun oldum artık iş arayacağım demekten ziyade üniversite yıllarında o network'ü sağlayabilmek iş dünyasıyla önemli. Bugün biz örnek veriyorum, canlı yayınlar düzenliyoruz. Canlı yayında moderatörlük deneyimi olan bir kişiyi, üniversite öğrencisini belki kendi iş yerimizde stajyer olarak görevlendirebiliyoruz. Bu fırsatları sağlayabiliyoruz. Bu küçücük bir örnek. Fakat iş dünyasıyla erken dönemde temas eden gençlerin daha hızlı iş bulduğunu da söylemek mümkün.
1: O zaman kariyer yolculuğunun ilk adımı öğrenciliğe başlar başlamaz aslında başlamış oluyor.
2: Kesinlikle. Ve aslında bu sadece bir işverenle olan temas da değil. Kendi okullarının topluluklarıyla, kulüpleriyle, veya STK'larla çalışma fırsatları, bunların hepsi iş dünyasının birer simülasyonu. Dolayısıyla oralarda bu tecrübeyi edinen gençlerimiz ileride...

0: iş dünyasında da çok daha rahat kendine bir yer bulduğunu görebiliyoruz.
1: Evet, bazıları böyle sanki yılların çalışanı gibi bir portfolyoları oluyor. İşte şu öğrenci kulübünde bunu ağırladık, böyle bir projeyi başlattık, şunu hayata geçirdik, böyle bir fon bulduk. Yani herkes bu kadar dışa dönük aktif olmak durumunda değil belki. Ama söylediğiniz gibi işin STK boyutu, toplumsal gönüllülük boyutu, iş sen kendini nasıl donattın? Diplomadan daha önemli oluyor bu herhalde.
0: Kesinlikle daha önemli. Diploma ilgili disiplinde edindiğiniz bilgiyi gösterir. Fakat bunun üstüne koyacağınız her tecrübe o bilgiyi ne kadar kendinizde içselleştirdiğinizi gösterir. Dolayısıyla burada bilgiyi edinmek çok kıymetli. İyi üniversitelerde iyi eğitimle edinmek çok kıymetli. Ama bunun üzerine tecrübeyle doğruyu yanlışı ayırt edebilecek bir seviyeye gelmek çok daha kritik bir değer.
1: Peki meslek yüksek okulları, yani ön lisans programları mezunlarında da iş arama oranları, işverenlerin...
0: Aslına bakarsanız kanayan yara meslek yüksek okulları tarafı. Özellikle çok güzel meslek yüksek okulları programlarından mezun veren programlar var. İş dünyasında da önemli bir karşılığı var.
1: Tamam.
0: Özellikle sanayide, üretimde ihtiyaç duyulan pozisyonlar var. Fakat tercih edilmiyor. Belki ihtiyacın farkında değil mezunlarımız. Belki ilgili kuruluşlarda veya üretim sektöründe çalışmak istemiyor olabilir, tercih etmiyor olabilir. Fakat benim buradaki en temel tavsiyem bu imkanları araştırmaları ve oradaki hangi işlerde, hangi mesleklerde çalışabileceklerine dair de mutlaka bir hazırlık çalışması yapmaları. En temel, hani çok beğenen miner ama en fazla hani AVM'ye, alışveriş merkezlerine kaybediyoruz şeklinde çalışanları. Buradaki en temel nokta daha mesai saatlerinin limitli olduğu veya işte daha temelde telefonuna erişerek iş yapabileceği işleri tercih edebiliyor.
1: Biraz daha konforlu
0: geliyor? Birazcık daha konforlu bir iş olabilir ama kazanım olarak baktığınızda uzun vadede üretim sektöründe, sanayide ihtiyacın çok yüksek olduğunu ve daha fazla donanım ve kazanım elde edebileceklerini de göreceklerini söyleyebilirim. Bu anlamda da mutlaka hani bu alana yatırım yapmak, kaymak çok önemli diye düşünüyorum.
1: Böyle hep tartışılıyor ya zaman zaman, işte diplomanın çok işte artık eskisi kadar bir önemi kalmadı. Hatta okumasa da olur, işte mikro krediler, kendini donatır, sertifika programlarına gider. Hani bunlar böyle konuşulurken iş dünyası da evet ben bir yetkinliklerine bakayım, üniversite mezunu olmasa da demiyor herhalde. Ama buna gidiyor mu? Durum buna gider mi?
0: Bugünkü dünyada yeni mezun olduğunda aslında bir tecrübe aradığı için bu tecrübeyi üniversite sıralarından getirmesini bekliyor dolayısıyla. Fakat bundan belki 5 yıl sonra, 10 yıl sonra o bahsettiğiniz deneyimler çeşitlendikçe farklı bir dünyayı görebiliriz. Ama bugün bugünkü resme baktığımızda hala diplomanın bir ön koşulu olduğunu söyleyebilirim.
1: Son dakika, adaylara nasıl seslenirsiniz tercihleri için? Şöyle dikkat edin gençler dediğiniz neler var? Toparlayalım.
0: Tercihlerini yaparken mutlaka üniversite rehberinden faydalanmalarını tavsiye ederim. Bence bir tercih yaparken kendi iç seslerine ek olarak araştırmak, bilmek çok çok önemli. Mutlaka yakınlarıyla, iş dünyasındaki kişilerle konuşmalarını, tavsiyelerini almalarını öneriyorum. Önemli ölçüde yol gösterici olduğunu da düşünüyorum. Dolayısıyla çok yönlü perspektiften bakarak tercih yapmaları çok çok kritik.
1: Çok teşekkür ediyorum katkınız için. Konuğum Kariyer.net'tendi Sayın Nigah Aksan. Evet, bugün de programın sonuna geldik. Yarın yine görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: dünya sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için

0: ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi, tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
3: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
2: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.

Habertürk'ten merhabalar. HT360'dasınız. Ben Dilek Gül. Bu dilimde birlikte olacağız. Manşetlerle başlayalım. Editörüm Kemal Hamşoğlu ile beraber ilk üçü aktaralım sizlere. İspanya ve Fransa'yı kavuran orman yangınları Türkiye'de de hız kazandı maalesef. Her sene şöyle yazın ortasında canımızı sıkan bu olayı yaşıyoruz. Üç ilde alevlerle mücadele söz konusu. Peki Fransa'da ortaya çıkan ateş bulutları Türkiye'de de görülür mü? Yangınlarda son durumu aktarıp detaylıca şöyle bir bakacağız. Tatile girmeden meclisten geçirilmesi amaçlanan çerçeve yasa kabine gündemine geliyor. Beştepe'deki toplantıdan notları canlı bağlantıyla yine aktarmaya çalışacağız. FIFA ve Başkanı Infantino Dünya Kupası'nı özelleştirmeye hazırlanıyor. Yanlış duymadınız. Avrupa'nın boykot resti çektiği planı ve futbola olası yansımalarında bir konuğum olacak. İşin uzmanı soracağız, öğreneceğiz. Hadi başlayalım.

0: Şimdi Muğla Seydi Kemer'de çıkan orman yangını devam ediyor. Alevlerin yayılmasını hızlandıran şiddetli rüzgar müdahaleyi ise zorlaştırıyor. Son durum olay yerindeki DEHA muhabiri Cavit Akgün'de. Soralım Cavit Akgün'e son durumu. Cavit.
1: Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinde tarım arazisinden sıçrayıp ormanlık alana geçen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Şu an ekipler cansiperane bir şekilde yangını söndürmek için canla başla mücadele ediyor. Ekranlara da veriyoruz görüntüyü. Yoğun bir rüzgar var bulunduğumuz noktada. Her yer alevler altında. Ekipler bu yangını söndürmek için sabahın 8'inden itibaren canla başla yoğun bir şekilde mücadelesini sürdürüyor. Sabah 8 sıralarında çıkmıştı yangın. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 23 hava unsuru ile havadan mücadele sürerken 93 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 24 su tankeri, 23 iş makinesi, 73 araç, 6 toma, 8 ambulans ile 137 kara unsuru görev yapıyor. Toplamda yangında 4 ev zarar gördü. Bunların 3'ü kullanılmayan ev, 1'i kullanılan ev. Şu an itibariyle bölgedeki vatandaşlar da yangını söndürme çalışmalarına su tankerleriyle destek sağlıyor. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na ait tomalarda yangın bölgesinde söndürme çalışmalarına da destek oluyor. Ayrıca Seydi Kemer ilçesine
2: sevk edildi. Sizlere de an ve an emekçilere aktardık. Yardım bölgesinde yoğun bir çalışma var. Canla başta yoğun bir şekilde ekipler söndürme çalışmalarına sürdürüyor. Şu an itibariyle hava ışınları ve kınalı var. Canla başta mücadeleleri için konuşacak. Bitler ve sizlere görüntüleri verdik.
0: Seydi Kemer'de maalesef sabah saatlerinde çıkan orman yangını tarım alanlarında başlamıştı efendim. Bayır Mahallesi'ndeki bir tarım alanında başlamıştı ve hızla ormanlık alana sıçramıştı. Cavit Akgün de oradaki son durumu bize aktardı. Bu arada şiddetli rüzgar nedeniyle

0: Alevlerin kısa süre içerisinde büyüdüğünü belirtelim ve bu rüzgar nedeniyle ekipler olanca hızıyla, olanca gücüyle çalışmasına rağmen maalesef işler biraz zor. Bu görüntüler de o alandan şu anda ekranımıza yansıtıyoruz. Hem havadan hem de karadan bir müdahale olduğunu belirtelim. Bu arada bölgeye 87 arazözle 5 yangın söndürme uçağı ve 18 helikopter sevk edildi. Muğla valisinin açıklamaları var. 121 ev ve 202 kişi tedbiren tahliye edildi. Altyazımızda da görüyorsunuz. KJ'mizde de Seydi Kemer Devlet Hastanesi de aynı zamanda boşaltıldı. Bu arada yangın ve bölgede etkili olan bu yoğun duman nedeniyle de Fethiye-Antalya karayolu da geçici olarak ulaşıma kapatılmış durumda. Yine Seydi Kemer Devlet Hastanesi yoğun bakım ve palyatif bölümü tedbir amacıyla boşaltıldı. Dediğim gibi yangını kontrol altına alabilmek için, yani özellikle yerleşim birimlerine sıçramasının önüne geçebilmek için ekiplerin hem havadan hem de karadan bir müdahalesi söz konusu. Evet, Muğla, Seydi Kemer'le birlikte Antalya'nın Kaş ve Kumluca ilçelerinde de bir orman yangını var maalesef. Balıkesir Altınoluk'ta da alevlerle mücadele söz konusu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Doğanay Tolunay ise uzaktan bağlantıyla bu dilimde konuğumuz olacak. Hocam hoş geldiniz, merhabalar.
1: Merhabalar Dilek Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Böyle son yıllarda özellikle, daha doğrusu her sene zaman zaman böyle büyük yangınlara tanıklık ediyoruz. Ekrana getirdik görüntüleri de, bir yandan bir mücadele söz konusu. Ama şunu merak ediyorum, sıcaklıklar mı tehlikeli boyutlara ulaştığı için biz bunları yaşıyoruz? Nem mi düştü? Bu orman yangınlarına yol açan meteorolojik şartlar biraz neler? Maalesef çok kötü bir tanıklığa sebep oluyor bu da.
1: Evet, öncelikle yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyelim. Yangınlarla mücadele eden Orman Genel Müdürlüğü personeline, diğer AFAD'dır, belediyedir, hepsine kolaylıklar diliyorum. Umarım en kısa sürede söndürürler. Şimdi birkaç şeyi birbirinden ayırmak gerekiyor. Öncelikli olarak bu yangınların neredeyse tamamı, %90'ı çıkan yangınların ya da yanan alanların %99'u insanlar tarafından çıkartılıyor. Bunu artık hep söylüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de yaz kış fark etmiyor. Her gün bir yangın çıkıyor. Kışın ortasında karla kaplıyken bile Türkiye'nin değişik bölgelerinde yangınlar çıkabiliyor. Şimdi burada bu yangın çıkmasını engelleme şansımız yok. Azaltabiliriz gerekli önlemleri alarak, ama değişen şey şu: insan faaliyetleri gittikçe orman içinde daha fazla artmaya başladı. Ve bunun üstüne iklim değişikliği bindi. İklim değişikliğiyle birlikte artık insanların başlattığı yangınlar çok kısa sürede çok geniş alanlara yayılabiliyor. Bunda özellikle meteorolojik koşullar da etkili. Özellikle hani ben bekliyordum, iki gün önce bir uyarmak için böyle bir tweet de atmıştım. Çünkü dün ve bugün Ege ve Akdeniz'de şiddetli rüzgarlar vardı. Sıcaklıklar 35 derecenin üstüne çıkmıştı. Bu koşullarda, yani sıcaklıklar 30 derecenin üstüne çıkmaya başladıysa, bir yağışsız bir dönem olmuşsa, bir kurak dönem geçirildiyse, ki cumartesi yangın, yani cumartesi aslında Türkiye'nin büyük çoğunluğunda yağış da vardı. Yani bu belki o bölgede bile yağmış olabilir, çok emin değilim, ama Türkiye'nin büyük çoğunluğunda, hatta Ankara, İzmir'i, Ankara, İstanbul'u seller de götürdü hatırlarsak. Bu sene yağışlı geçiyor, o yüzden çok büyük yangınlar beklemiyoruz, ama dün ve bugün yangın açısından kritikti. Bunu görebiliyoruz. Çünkü sıcaklıklar 35-40 derece ulaşmış, rüzgar 40-50 kilometre hızla esecek, meteorolojinin de uyarısı var. İşte bu koşullarda bizde eksik olan şey şu: biz bu yayından önce nasıl sel bekleniyor diye uyarılar yapıyorsak, yangın içinde alarm durumuna geçmemiz, bütün vatandaşlara ulaşarak bu kritik noktalarda, durumlarda yangına neden olacak faaliyetlerden uzak durmamızı söylememiz lazım. Veya vatandaşların hepsinin bunu bilmesi gerekiyordu. Örneğin Seydi Kemer'deki yangında diyorsunuz ki tarım alanında başlayan yangın. Evet. O tarım alanındaki yangın ya anız yakmadandır ya da işte arıcı olabilir, başka bir şey olabilir. Oradaki vatandaşın bu gibi rüzgarlı havada, yayınlardan görüyoruz ne kadar rüzgarlı olduğunu, o koşullarda ufacık bir kıvılcımın çok kolay yayılacağını bilmesi gerekiyor. Çünkü
0: Şunu sorayım mı hemen araya girerek, merak ettim.
1: Tabii
0: şimdi
1: ki.
0: Siz

0: Bir tweetten bahsettiniz. Birkaç gün önce attım dedin aslında. Attım dediniz
1: evet,
0: bu tweet'i.
1: Pazartesi.
0: Dolayısıyla ben yazın geri kalan bölüm için bir öngörünüz var mı? Yoksa böyle hani meteorolojik olarak bazı takiplerden sonra mı bu öngörülerde bulunabiliyorsunuz? Mesela Ağustos ayı orman yangınları açısından daha az ya da daha çok riskli olabilecek diyebilir miyiz? Bugünden bakarak.
1: Şimdi şöyle. Genel olarak söyleyebiliriz. Aha. Yani hatta Eylül sonu Ekim ortasına kadar ha. yangın riskinin devam edeceğini söyleyebiliriz. Ancak bu dönem içinde bizim yangın mevsimi dediğimiz dönem içinde de sıcak hava dalgalarının geldiği, şiddetli hava şiddetli rüzgarların estiği durumlarda risk en yükseğe çıkar. Bunlar 2-3 gün sürer. Yani bütün Ekim ayı sonuna kadar diken üstünde olalım demiyorum ama Ağustos'tan Ekim ayına kadar sıcaklıkların yüksek olduğu, sıcak hava dalgasının olduğu ve rüzgarlı havalarda ki bunlar en fazla 2-3 gün sürer. Toplum olarak bu noktalarda alarm durumuna geçmemiz ve ormanlardan uzak durmamız ya da işte orman içinde yaşıyorsak da kıvılcıma neden olacak faaliyetlerden uzak durmamız gerekiyor. Yurt dışında bu uyarılar yapılıyor. Türkiye'de maalesef henüz o aşamaya gelemedik diyebiliriz. Çünkü yani bu koşullarda bir yangın başladıktan sonra bakın çok sayıda uçak helikopter müdahale ediyor. Başarılı çalışmalar da var ama yangını kontrol altına almak bu rüzgarlı şartlarda gittikçe zorlaşıyor ve özellikle de şuna da dikkat çekmek istiyorum. Yani yangınların genel olarak da orman yangınları kent yangına dönüşmeye başladı. Bunu da dikkatinize sunmak istiyorum. Hı hı. Çünkü o kadar ormanla insan yaşamı iç içe geçti ki ormanda başlayan bir yangın artık bütün yerleşim alanlarının büyük kentleri etkiliyor. Bakın Fransa'da da bunu görüyoruz. 300 bin kişilik daha kalabalık Bordo kentini tahliye etmeye çalışıyorlar. Bir 20 gün önce İspanya'da büyük yangınlar var orada da 11 kişi hayatını kaybetti. Yani yangından kaçarken yangın bölgesini terk ederken hayatını kaybetti. Dolayısıyla hani sadece yangın çıkmaması değil yangın çıktıktan sonra da o bölgedeki insanlar ne yapacak, nasıl tahliye edecek, nereye gidecek, kendilerini nasıl koruyacaklar, nerede toplanacaklar bunlarla da ilgili bilgilendirmemiz gerekiyor.
0: Peki.
1: Bunu her sene yaşamaya başladık.
0: Şimdi sizin de...
1: Bir cümleyi şey bir söyleyeyim. Buyurun. Örneğin geçen senede benzer şekilde İzmir-Çeşme otoyolu kapanmıştı.
0: Evet.
1: İzmir-Aydın otoyolu kapanmıştı ve insanlar yangın yerinden kaçarken otoyolda kalmışlardı. Geri de dönememişlerdi. Allah'tan hani yangının ortasında kalmadılar. Şimdi böyle yol trafiğe kapatılmış insanlar orada sıkışık kalırsa istenmeyen sonuçlarla da karşılaşabiliriz. O yüzden hani bu farkındalığı da oluşturmamız gerekiyor toplumda. Yoksa hani herkes ilk aklımıza geldi yangın buradan arabaya atlayalım gidelim dendiği anda yolun yangının arasında mı geçiyor? Yangından
0: evet.
1: etkilenmiş mi sorgulamadan kimsenin de çıkmaması gerekiyor.
0: Evet. Şimdi sizin de bahsettiğiniz üzere özellikle İspanya ve Fransa yakın tarihin en büyük orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Fransa yangınların yol açtığı nadir görülen bir doğa olayına da sahne oluyor. Ateş bulutları. Biraz buna baktık. Bak özellikle nasıl oluştuğunu aktarmak istedik HT360'da. Önce onu bir özetleyelim. Sonra buna dair birkaç sorum olacak hocam size. Sonra hemen o soruları size yönelteceğim. Şöyle bilet hazırladık efendim. Pirocumulonimbus. Biraz söylemesi zor ama Türkçesi ateş bulutları. Şimdi öncelikle ağaç çalı ve ölü örtü gibi maddelerin yanmasıyla bir ısı enerjisi meydana geliyor. Hemen sonrasında da bu ısınan hava, kül, toz veya su buharını taşıyarak hızla yukarı doğru yükseliyor. Sonrasında ise yükselen havanın oluşturduğu boşluğa doğru soğuk hava akın etmeye başlıyor ve şiddetli bir rüzgar meydana geliyor. Sütun troposferin üst kısımlarına ulaşıp soğuduğunda ise kül ve tuz su buharı için yoğuşma çekirdeği oluyor ve bulut meydana geliyor. Bulut çok büyüdüğünde yağış meydana gelebilir. Orta ve üst bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar, şimşek veya yıldırımlar görülebilir. Isınan havanın yerine hareketlenen soğuk hava mikro patlama oluşturuyor. Yere çarptığında her yöne doğru şiddetli rüzgarlar meydana gelir. Bu da ateş bulutlarını oluşmasını bu şekilde özetleyebiliriz, anlatabiliriz. Şimdi özellikle şunu merak ettik biz bu doğa olayıyla alakalı. Bazı kaynaklarda bu bulutların orman yangınlarında bir çarpan etkisi yarattığı ve alevleri yaydığı yönünde bilgiler var. Gerçekten de bu bulutlar özellikle Fransa ve komşu ülkelerindeki yangınların yayılmasında bir etken mi? Bunu sorarak başlayayım hocam. Buyurun.
1: Evet, etken. Yani hem yangınlar, yani mega yangınlar diyelim. Mega yangın dediğimiz de bir yangının 10 bin hektarlık bir alanda yayılmışsa bir yangın, mega yangın diyoruz. Yangın büyüdükçe, geniş alanlara yayıldıkça, bir de orman sıksa, yanan ağaç miktarı da fazlaysa, çok fazla ısı enerjisi açığa çıkıyor. Atom bombalarıyla karşılaştırabiliriz bunu. O enerji yukarıya doğru çıkarken o tozun külü de çıkartıyor. Ve bu, bakın, stratosfer tabakası dediğimiz olay aslında uçağa binenler demek istediğimi anlayacaktır. 11-12 kilometre yüksekliktedir. Troposferin üstündedir. Uçaklar oradan uçar. Ve o oraya kadar çıkabilir. Yangın ne kadar büyürse kül bulutu o sütun şeklinde oraya kadar çıkabilir. Ve oradan da çok geniş alanlara yayılabilir. Yani o tozlar kilometrelerce alana gidebilir. İnsanların sağlığını da etkileyebilir. Hatta yeni Kanada'da çıkan yangın nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde kentler bu şekilde yangın dumanı içinde kalmıştı. Trump Kanada'dan duman vergisi talebinde bulmuştu. Birkaç gün önce gündeme gelmişti. Dolayısıyla bu ateş bulutlarının oluşmasının en büyük sebebi mega yangınlar. Mega yangınlar oldukça bunları daha sık göreceğiz. Ki Türkiye'de şimdiye kadar hiç oluşmadı ama daha önce Portekiz'de...
0: Var mı böyle bir risk peki hocam? Yani bu bulutların Akdeniz havzasında görülmesi değişen iklim koşullarıyla mı bağlantılı sadece? Bizde nasıl bir risk taşıyor bir de?
1: Bizde de hani yangınları söndüremezsek, çok uzun süre olursa, çok geniş alanlara yayılırsa bu mümkün. Yani 2021 yılındaki yangınları düşünürsek, o gibi yangınlar çıkmaya başladığı zaman Türkiye'de de bu ateş bulutlarını görebiliriz. Bir, yani bulutların çıkmasının, ateş bulutlarının sebebi aslında doğal bir olay değil. İnsanın başlattığı yangınlar. Sonrasında ise bu bulutların bir diğer riski şu, sizin de söylediğiniz gibi. Bu bulutlar oluştuktan sonrası kendi meteorolojik koşulların oluşturduğu için, kendi rüzgar şartlarının oluşturduğu için yangının çok kolaylıkla daha geniş alanlara yayılmasına neden oluyor ve o hani mikro patlamayla soğuk hava yere geldiğinde çarpıyor dedik ya, bu da önemli bir detay. Bilemiyorsunuz. Yani önlemlerinizi alamıyorsunuz. Yangının yönü bir anda değişebilir. Sizin hazırlık yaptığınız yerlerin o rüzgarın dört bir tarafa gitmesiyle birlikte yangının başka önlem almadığınız yerlere yayılması, daha geniş alanlara ulaşması söz konusu olabilir. Aynı zamanda uçak ve helikopterlerle bu gibi yangınlara müdahale de zorlaşıyor. Yoğun dumanın içinde uçak ve helikopterler de rahatlıkla söndürme çalışmalarını yapamıyorlar. O yüzden hani çok riskli. Daha önce Avustralya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Portekiz'de bu gibi yangınlar görüldü. 10-15 yıldan beri görülüyor. Türkiye'de henüz yok. Yani Türkiye'de, ama şunu söyleyelim, bu derece büyük yangınlar olmasa da o 2021 ve geçen seneki yangınlarda şunu da gördük. Özellikle kendi rüzgar şartlarını oluşturduğu için, o bir de meteorolojik koşullarla rüzgarlı olduğu için havalar, bizde daha kısa mesafeli, böyle birkaç yüz metre, birkaç kilometreye kadar çıkabilir. Kol halinde taşıyarak o yanan materyalleri yeni yangınlar başlatıyor. Spot yangın diyoruz. Yani hani sadece hani bir yerde başlayan yangın aynı anda 10-15 farklı yere sıçrayabilir ve bir anda da yeni yangınlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle de yayınlarınızda görüyorum, vatandaşlar da yangın yerine çok yakınlar müdahale etmeye çalışıyorlar. Ama çok dikkatli olmaları gerekebilir. Çünkü rüzgarla arkalarına bir kıvılcım sıçradığı anda bir anda yangın içinde kalabilirler. Buna dikkat edilmesi
0: Doğan
1: gerekiyor.
0: Doğan Hocam, şunu merak ettim. Dediniz ki bu alev bulutlarını, ateş bulutlarını uçaklarla söndürmek de pek kolay değil açıkçası. Dolayısıyla mesela buna dair ülkelerin bir önlemi ya da bir altyapısı yeni teknolojiyle beraber var mı? Ya da ülkeler bu durumlara ne kadar hazır?
1: değil. Fransa zaten hiç hazır olmadığını söyledi.
0: Gösterdi.
1: En büyük felaket evet gösterdi. Zaten şu andaki bizim mevcut teknolojimizle ateş bulutu oluşmuşsa bu aşamada

0: aşamalara gelmişse herhangi yapacak bir şeyimiz yok. O nedenle önleyici tedbir dediğimiz, yani yangınları bu kadar büyütmeden önce söndürmemiz, hatta mümkünse çıkan yangın sayısını azaltmamız gerekiyor. Yangın bir kere artık bu günümüzdeki iklim değişikliği etkisiyle yangınlar geniş alanlara yayıldıktan sonra çok fazla yapacak bir şeyimiz yok. Sadece hani insanlar daha az etkilensin, yerleşim alanları fazla zarar görmesin şeklinde çalışmalar yapabiliyoruz. Sonrasında işte bir şekilde yangın enerjisini kaybettikten sonra bu bulutlar da yavaş yavaş yok oluyor.
1: Çok teşekkür ederim Profesör Doktor Doğanay Tolunay. Değerli katkılarınız için HTF360'a sağ olun efendim. Teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Devam edelim efendim. İstanbul'un Üsküdar Belediyesi'ne bir operasyon düzenlendi. Yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 6 isim gözaltında. Alihan Tok bu süreci takip ediyor. Alihan, suçlamalar neler? Sabah saatlerinde beri yayın aktarıyorsun. Ne aşamadayız şu anda?
2: Evet Dilekgül, sabah 06 sularında ekipler 11 farklı adrese operasyon düzenledi ve belediye başkanı Sinem Dedetaş olmak üzere yardımcısı özel kalemi toplamda 6 kişi gözaltına alındı. Tabii Sinem Dedetaş'a rüşvet, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlaması yöneltiliyor. Burada Kent AŞ'nin yetkili olmamasına rağmen orada işte yapı ruhsatı verdiği, belediye personellerini yönlendirdiği, bunun için toplantılar yaptığı, bu toplantılarda hangi müteahhite ne kadar ödeme yapılacak ve bu yapı ruhsatlarını, iskanı vermek için ne kadar para talep edilecek, işte bu toplantılarda belirlendiği, toplamda da 1 milyardan fazla derneğe de burada, yani savcılığın verdiği ifadeye göre burada danışmanlık hizmeti adı altında belediyeye paravan sözleşmeler imzalatıldığı ve toplam bedelinin ise 1 milyar 78 milyon TL olduğu yer verilmiş. Uygunsuz yapılara ruhsat ve iskan verilmesi karşılığında menfaat sağlandığının tespit edildiğini söylüyor burada savcılık. Ve aynı zamanda büyük projelerde ödemelerin dolar olarak elden verildiği, hatta bir tanığın da aslında ifadesi var. Yaklaşık 25-30 milyonluk bir ödeme. Bu ödemenin işte 700-800 bin dolarını bir otoparkta, belediyenin otoparkında verdiği, bir diğer kısmını ise bir ilkokulun bahçesinde spor çantası içerisinde verildiğine dair raporların olduğunu, ihbarların, mağdur beyanlarının, yine etkin pişmanlık ifadeleri ve MASAK raporlarıyla beraber HTS kayıtları ve dijital materyallerden elde edilen bu delillerden incelemenin başlatıldığı ifade ediliyor. Tabii bununla beraber içeride yapılan toplantılarda hangi müteahhite hangi bölgenin verileceği, ne kadarlık bir inşaat için izin verileceği, yapı ruhsatı verileceği ve bunun karşılığında ne kadar ödeme alacaklarına dair yine burada Kent AŞ Genel Müdürü'nün yaptığı toplantılarda belirlendiği, bunun için bir kripto e-posta iletişim sistemi kurulduğu, aynı zamanda Excel tablolarında da bunun yer yer tespit edildiği ifade ediliyor. Burada kriptolu yazışmalar, bazı projelerde elde edilen ödemelerin elden yapıldığına dair de tespitler olduğu ifade ediliyor. Şimdi burada gözaltına alınan isimler arasında yine Sinem Dedetaş var. Sinem Dedetaş'la beraber yardımcısı da aslında yine gözaltına alınan isimler arasında Ceyhun Ünlü, Alihan Koçoğlu özel kalemi, Burçin Çevik mimar, Adem Altıntaş iş takipçisi ve Bülent Orhan Tozkoparan da müteahhit. Toplamda 6 gözaltı var. Soruşturma geniş bir şekilde devam ediyor. Bizler de takipçiyiz, sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Alihan, çok teşekkür ederiz. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında başkanın da aralarında bulunduğu 6 kişili gözaltında efendim. Bunlarla ilgili süreci Alihan Tok aktardı. Bu arada Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Terörsüz Türkiye süreci gündemiyle toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'ndaki bu toplantıda çerçeve yasanın masaya yatırılması bekleniyor. Peki başka neler var? Başka neler konuşuluyor? Orayı da Emre Karaca takipte. Emre, sana bırakayım sözü.
3: Dilekgül, senin de bahsettiğin gibi bugünkü kabine toplantısının ana omurgasını çerçeve yasa hazırlıkları oluşturacak. Bugün AK Partili kurmaylar da meclis çatısı altında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la bir araya geldiler. Yani süreçte diyalog mekanizmaları sonuna kadar açılmış durumda. Özellikle yasanın nasıl bir çerçeve kazanacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da pazartesi günü

AK Parti MYK'sında önemli bir açıklamaya da bulunmuş ve yasanın meclis tatile girmeden önce tamamlanması ve genel kurul aşamasına taşınması gerektiğini işaret etmişti. Yani önümüzde aslında çok fazla bir zaman yok. 14 Ağustos'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmesi bekleniyor. Bu tarihten önce yasa hazırlıklarında bir ilerleme kaydedilmesi ve somutlaşması beklentisi mevcut. Şimdi bugünkü kabine toplantısında da gelinen aşamaya pencere açılacak ve...

0: 6 aylık bir süre öngörülecek ve teyit mekanizmasının da bu sürecin sonunda süreci teyit etmesiyle birlikte de aşama başarıyla tamamlanmış olacak. Şimdi bugünkü tabii çerçeve yasa hazırlıklarının ele alınacağını söylemiştik. Bölgesel gelişmeler de önemli bir başka konu başlığı olacak. Özellikle İran ile ABD arasında her ne kadar 17 Haziran'da bir mutabakat metni imzalanmış olsa da henüz sular durulmuş değil. Taraflar birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçluyorlar. Tabii Türkiye sürecin en başından beri 28 Şubat'ta başlayan savaştan bu yana her iki tarafla da aslında diplomatik kanalları konuşturabilen az sayıdaki ülkeden biriydi. Bugün bu konuda önemli çünkü Hürmüz Boğazı'nın tıkanması, işlerlik kazanmaması gibi konu başlıklarının Türkiye ekonomisine yansımalarında ele alınmasını bekliyoruz. Bir başka çatışma sahası da Rusya ile Ukrayna. Bu sahanın da şüphesiz ki en büyük yansıması Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğinin güvenliğine yönelik olarak tehditlerdi. Bu konunun da yine başlıklar arasında yer almasını bekliyoruz. Son iki başlığımız birincisi ekonomi olacak. Dezenflasyon süreci ele alınacak ve son olarak da bugün de aslında haberlere yansıyan orman yangınları ile mücadele konusu da bir başka önemli başlık olacak. Kabine toplantısının ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan kabinede alınan kararları kameraların karşısına geçerek kamuoyuyla paylaşacak.
1: Emre çok sağ olasın, teşekkür ederiz. Kabinenin gündemini Emre Karaca aktardı bize. Ankara'da kalmaya devam edelim. Kabine gündemindeki terörist Türkiye süreci için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un temasları da devam ediyor. Bir süredir biliyorsunuz mecliste bulunan siyasi partileri ziyaret etmişti Numan Kurtulmuş. Son olarak da AK Parti heyetiyle bir araya geldi. Neler konuşuldu, neler basına yansıdı şimdilik Buse? Var mı elinde bir şeyler? Sana dönelim.
2: Direk Gül, terörsüz Türkiye süreci kapsamında meclise önemli bir görüşme yapıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, parti sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi ve o görüşme yaklaşık yarım saat önce sona erdi. 1,5 saat sürdü yaklaşık olarak o görüşme ve çerçeve yasaya dair son hazırlıklar ele alındı görüşmede. Görüşmeden ilk ayrılan isim AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler oldu ve çerçeve yasanın ne zaman sunulacağı, cuma günü mü sunulacağı soruldu. Hala bu hazırlıkların çerçeve yasaya dair devam ettiğini belirtti Güler. Çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un bu teması oldukça önemli dedik ama bu hafta artık neyi bekliyoruz? Biz AK Parti'nin diğer siyasi partilerle de son hazırlıklarını ardından görüşmeler, temaslarda bulunması bekleniyor. Ve bu temasların tamamlanmasının ardından da artık çerçeve yasa teklifinin yarın ya da cuma günü sunulması yönünde beklenti. Ki yarın ya da cuma günü sunulursa hedef 3 Ağustos pazartesi günü Meclis Adalet Komisyonu'nda çerçeve yasa teklifinin görüşülmesi yönünde. Peki hemen genel kurula gelecek mi? AK Parti şehit ve gazi yakınlarının özlük haklarına ilişkin bir kanun teklifi de hazırlıyor. Bu kanun teklifinin önce Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi hedefleniyor. O teklif görüşüldükten sonra önümüzdeki hafta Perşembe günü olabilir çerçeve yasa teklifinin genel kurulda görüşmelerinin başlanması yönünde artık meclis koridorlarında konuşulan kulisler bu yönde. Ancak bir uzlaşı sağlanamazsa teklifin sunulması pazartesi gününe de sarkabilir. 10-12 maddeden oluşacak o kanun teklifi ve geçici ve süreli bir kanun teklifi olacak. Teklifle beraber de suça karışmış karışmamış ayrımı yapılması bekleniyor Dilek Gül.
1: Buse sağ olasın, teşekkür ederiz. Bu arada İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da bu çerçeve yasaya dair konuştu. Şöyle dedi, Türk milletine neyin teklif edileceğini bilen yok.
3: Önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önüne adına çerçeve yasa dedikleri bir düzenleme getirmeye hazırlanıyorlar. Bu saat itibariyle milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok. Türk milletine neyin teklif edileceğini bilen yok.
4: Çerçeve yasaya dair eleştirilerini dile getirdi. Teklifin içeriğinin bilinmediğini vurguladı.
3: Geçen hafta bizi ziyaret eden meclis başkanına üzerinde konuşulabilecek hazırlanmış bir kanun teklifi taslağı var mı diye sordum. Henüz netleşmiş bir şey olmadığını, çalışıldığını söyledi.
4: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu mecliste partisinin grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu'nun gündeminde çerçeve yasa hazırlıkları vardı.

0: silah bırakmak kanunun şartı olacaktı. Bugün kanunu silah bırakmanın şartı haline getiriyorlar. Yani kanun çıkmadan silah bırakacaklardı. Şimdi kanunu çıkarın, silah bırakmayı sonra düşünürüz diyorlar.
1: Dervişoğlu, grup toplantısının ardından meclisten Kızılay Güven Park'a yürüdü. Şehit ailelerinin Kızılay'daki oturma eylemine destek verdi.
2: Türkiye, Irak Kerkük'teki petrol sahalarına ortak oldu. Bu anlaşmayla Türkiye Petrolleri, İngiliz petrol devi BP'nin Kerkük'teki sahalarının %15'ini satın aldı. Ve böylece günlük 1 milyon varil petrol üretim hedefine bir adım daha yaklaşılmış oldu.
1: 1 milyon varil petrol üretimi hedefinde tarihi bir adım atıldı. Türkiye, Kerkük'teki petrol sahalarına ortak oldu. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, İngiliz petrol devi BP'nin Kerkük merkezli şirketine ait %15'lik hisseyi satın aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda iki şirketin temsilcisi, Bakan Alparslan Bayraktar'ın da katıldığı imza töreninde satış sözleşmesini imzaladı.
3: Amerikalı Conoco firması, BP firması ve Türkiye Petrolleri'nin ortaklığında bir konsorsiyum oluşturulmuş olacak. Ve bu konsorsiyum orada yaklaşık 3 milyar varil olduğunu tahmin ettiğimiz rezervi geliştirmek, üretmek için, oradaki üretimi arttırmak için birlikte çalışacak.
1: Ortaklık, Irak'ın en önemli hidrokarbon üretim bölgelerinden biri olan Kerkük'teki Baba ve Avanak kubbeleriyle Beyhasan, Jambur ve Habas sahalarını kapsıyor. Sözleşme alanının ilk aşamada 3 milyar varil petrol eşdeğerinin üzerinde hidrokarbon kaynağı içerdiği değerlendiriliyor. Ayrıca bu alanda ilave arama potansiyeli barındırdığı da öngörülüyor. Türkiye, Irak'tan geçen yıl 88 milyon varil petrol ithal etti. Bu miktar Türkiye'deki toplam petrol ihtiyacının %17'sini karşıladı. Irak'tan günlük 1 milyon varil petrol ithal edilmesi durumunda bu Türkiye'nin yıllık petrol ihtiyacının %71'ini karşılamış olacak. Irak-Türkiye'nin petrol boru hattı anlaşması bu ay itibariyle sona erdi. Türkiye ve Irak arasında en yakın zamanda iki tarafın da faydasına olacak kapsamlı enerji işbirliği anlaşması için görüşmelerse devam ediyor. Ayrıca Türkiye, Irak'tan Ceyhan'a petrol akışını sürdürecek yeni anlaşmaya bazı körfez ülkelerini de dahil etmeyi ve boru hattını Basra Körfezi'ne kadar uzatmayı hedefliyor.
2: BM Genel Sekreteri Guterres tam 16 yıl sonra ilk kez Kıbrıs'a gitti ve Guterres öncülüğünde ara bölgede yapılan üçlü bir görüşme vardı. Bu sona erdi, bitti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman ve Rum yönetimi lideri bir araya getiren Guterres, 5+1 formatlı toplantının onayını aldım dedi. Bakalım detaylara.
1: Birleşmiş Milletler Kıbrıs'ta barışı zorla dayatamaz dedi. Adada çözümün sağlanması için yeni bir toplantı istediklerini söyledi. Birleşmiş Milletler'den Kıbrıs'a 16 yıl sonra ilk ziyaret yapıldı. Suriye ziyaretinden sonra Kıbrıs'a giden BM Genel Sekreteri Guterres, Rum yönetimi lideri Hristo Doulidis ve KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'la görüştü. Guterres öncülüğünde iki liderin katılımıyla Lefkoşa'daki ara bölgede bulunan BM merkezinde üçlü görüşme de yapıldı. Bir saatten fazla süren görüşmeden sonra Erhürman ve Hristo Doulidis ara bölgeden ayrıldı. Görüşmeyi basın toplantısında değerlendiren Guterres, BM Kıbrıs'ta barışı zorla dayatamaz. Ancak Kıbrıs halkına destek verme kararlılığını sürdürmektedir dedi.
4: BM ada ve daha geniş bölge için hayati önem taşıyan bu dönemde Kıbrıs halkına destek verme kararlılığını tam olarak sürdürmektedir. Her iki tarafın ve garantörlerin 5+1 toplantısına geçme konusunda onayını aldım. Ancak bunun için yeterli bir hazırlık, güven artırıcı hazırlıklar, metodolojik hazırlıklar ve içerik hazırlıkları yapılması gerekiyor.
1: Guterres, sonbaharda iki tarafın yanı sıra garantör ülke Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de yer alacağı 5+1 formatında konferans düzenlemeyi hedefliyor. Ziyarete ilişkin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'den de açıklama geldi. Keçeli, Guterres'in Kıbrıs meselesiyle ilgili ortaya koyduğu çabaları takdirle karşılıyoruz dedi.
4: Garantör devlet olarak Kıbrıs meselesinin adil, kapsamlı ve sürdürülebilir çözümüne eşit uluslararası statü temelinde varılabileceğini yineliyoruz. Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz tutumu değişmedikçe ve bölge güvenliğini de olumsuz etkileyen eylemleri sona ermedikçe çözüm perspektifinin somutlaşmayacağını bir kez daha vurguluyoruz.
1: Kıbrıs adasına yapılan son BM Genel

0: Sekreteri ziyareti 2010'da Ban Ki-moon tarafından yapılmıştı.
1: Şimdi FIFA Başkanı Infantino futbolu satışa çıkardı. Futbol dünyası FIFA'nın basına sızan bu projesini manşetleriyle beraber tartışmaya çoktan başladı. FIFA'nın da doğruladığı bu plana göre Infantino ve yönetimi küresel futbol organizasyonlarından elde edilen ticari gelirleri yeni kurulacak bir şirkette toplamayı planlıyor. FIFA Forward Enterprise adı verilen şirkete FIFA'nın yayın, sponsorluk, bilet ve lisans hakları devredilecek. Başlangıçta 20 milyar dolar değerinde değer biçilen bu şirketin kontrol hakkı vermeyen azınlık hisselerinin satışıyla 4,2 milyar dolara kadar kaynak sağlanması hedefleniyor. Şimdi FIFA futbol yönetimi özellikle Dünya Kupası dahil turnuvalar, maç takvimi ve sportif kararlar üzerindeki yetkisini koruyacak ve bu plan kapsamında üye federasyonlara 2027 ve 2030 döneminde verilen fon 8 milyon dolardan 20 milyon dolara kadar çıkarılmış olacak. Yine federasyonlara özel projeler için bir defaya mahsus 20 milyon dolara kadar da ek kaynak sunulabilecek. Şimdi başlıklar böyle, projenin ana temaları da böyle. Tepkiler var dedik. Daha doğrusu manşetler şimdiden tartışma konusu. Infantino'nun bu projesi FIFA üyesi federasyonların çoğunluğuyla FIFA konseyinin onaylaması halinde devreye girecek. Ama dediğim gibi başta Avrupa futbolunun çatı kuruluşu UEFA olmak üzere pek çok paydaş ve siyasiden bu plana ciddi anlamda tepki var. UEFA'nın basında yer alan haberler üzerine yapmış olduğu bir açıklama var. Bu açıklamada şunu söyledi UEFA: bu futbolun yönetim kurumlarının asla aşmaması gereken bir çizgiyi aşıyor dedi. Ve devamında da şöyle konuştu UEFA. UEFA bunu son derece ciddiye alıyor. Her ulusal futbol federasyonu da öyle. Her paydaş da öyle. Ligler, kulüpler, oyuncular, taraftarlar, hükümetler ve oyunun geleceğiyle ilgilenen herkes bu işi ciddiye alıyor diyor UEFA. Devamında futbolun ruhu ve yönetimi, özellikle kimin finansal olarak kazanç sağladığı konusunda sıfır şeffaflıkla alınıp satılacak varlıklar değildir. Hiçbirimiz futbolun sahibi değiliz. Bu FIFA'nın satabileceği bir şey değildir dedi UEFA bu açıklamasında. Yine İngiliz basınının duyurduğu bu plana ülkenin yeni başkanından da, başbakanından da bir tepki var. Burnham'da yapmış olduğu açıklamada tepki gösteriyor ve şöyle diyor ifadelerinde. Bunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Futbol yatırımcılara ait değil, tribünleri dolduranlara ve yağmur çamur demeden hafta hafta dokunulmaz çizgide duranlara aittir. Dünya Kupası bir ürün değil, dünya sporunun en büyük yarışıdır ve asla kimsenin satacağı bir şey değildir. Anlaşmayı istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Bir parçasını sattığınız anda satılmışsınız demektir. Futbol taraftarlara aittir. Her zaman öyleydi ve her zaman öyle olacak dedi. Bu da oldukça önemli bir açıklama. Peki bunu konuşalım o zaman. Bir konuğum var HT360'ın bu diliminde. Evet. Hocam merhabalar. Ahmet Halimciler bizimle beraber. Selamlar.
2: Merhabalar.
1: Biraz şaşırtıcı mı değil mi? Önce bunu sorarak başlayayım. Yani zaten paraları var. Niye böyle bir şeye girdiler diye aklımızda böyle bir soru vardı yayın öncesi. Bununla böyle çok basitçe başlayayım. Buyurun.
2: Valla işin başında Infantino ve Trump olduğunda hiçbir şey şaşırtıcı değil. Net bir şekilde söylemek gerekiyor. Çünkü bu Dünya Kupası ile beraber aslında FIFA nereye doğru gitmek istediğini bizim önümüze koydu. Ve bu açıklama net bir şekilde futbolun tamamen satılması anlamına geliyor. Hani bir şarkı var, bütün aşklar böyle başlar diye. Böyle başladığınız andan itibaren aslında başka bir tarafa doğru gideceğinizi az önce sizin de belirtmiş olduğunuz İngiliz Başbakan'ın açıklaması ortaya koyuyor. Yani bir tarafını sattığınız zaman tamamını satmış olacaksınız. Ve bu noktada açıkçası FIFA ile diğer federasyonlar arasındaki ilişki çok fazla ön plana çıkacak gibi gelmiyor bana. Sadece FIFA ve UEFA arasındaki çatışma ön plana çıkacak gibi geliyor. Çünkü burada FIFA'ya karşı çıkabilecek tek kurum, tek örgüt UEFA. Çünkü diğerleri Bir anlamda FIFA

0: gözetimindeler. FIFA'nın istediklerini yerine getirmek durumundalar. Ama UEFA öyle değil. Çünkü UEFA'nın...
1: Yanımızla beraber desteklemiyoruz bu işi.
0: Tabii ki desteklenmiyor. Çünkü UEFA'nın şöyle bir özelliği de var. Yani UEFA bugün dünya futboluna yön veren ve dünyanın önde gelen organizasyonlarını, başta Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi olmak üzere, Avrupa Şampiyonası olmak üzere en fazla etkide bulunan örgüt. Böyle olunca da FIFA'nın bu organizasyon üzerinden daha fazla para kazanma hırsının futbol denilen alanın tamamen yatırımcıların önüne çıkacağını ve bunun üzerinden bambaşka bir yere doğru geçip gidileceğinin farkında.
1: Şimdi bir iddialar var tabii, mesela işte Kushner'e damadına, Trump'ın damadına yakın işte şirketlere, yatırımcılara vesaire gideceğine dair, ama bu para nereye gidecek?
0: Valla bu para aslında yine FIFA ve FIFA dolayımıyla bir yerlere gidecek. Çünkü FIFA'nın çok temiz bir örgüt olmadığını gayet iyi biliyoruz. Yani FIFA aslında iki önceki dönemde, iki önceki Amerikan başkanı döneminde incelemeye tabi tutulmuştu ve Amerika'nın elinde bir takım kozlar var. Ve o kozları kullanma kaygısı gündeme geldiği için de FIFA giderek Infantino aracılığıyla Trump'a yanaştı. Evet. Ve bu organizasyonda biliyorsunuz her türlü Amerika Birleşik Devletleri'nin isteğine evet dediler. Ve bütün bu olup bitenler, hatta bir örnek verelim tekrar hatırlatma bağlamında, Amerika Birleşik Devletleri'nin futbolcusu kırmızı kart görmüştü. Evet. Trump aradı ve kırmızı kart iptal edildi biliyorsunuz. Yani bu böyle bir rezalet bugüne kadar hiç yaşanmamıştı. Ama Infantino başta olduğu sürece bu işlerin devamının geleceği çok açık. Çünkü Infantino'nun başka projeleri de var. Yani bir sonraki Dünya Kupası'nı 64 takıma çıkartmak ve 64 takım üzerinden daha fazla karşılaşma, daha fazla gelir elde etme ve daha fazla orada kalabilme gibi bir arzusu da var. Bu net bir şekilde ortaya çıkıyor. Ben de bu sizin göstermiş olduğunuz haberi incelediğimde şöyle bir şeyle karşı karşıya kaldım. Yani kendisinin görev süresi bittikten sonra da bu organizasyonun başında kalmaya devam edecek.
1: Böyle yani daha fazla işte 48 takımdan 60'ın üstüne çıkarmak, daha fazla fahiş bilet fiyatları, daha fazla molalar, daha fazla ticari işler demek. Yani biraz daha bunları hedefliyor. Şunu merak ettim, şimdi UEFA'nın açıklaması, İngiliz Başbakanı'nın açıklaması, farklı cenahlardan yapılan açıklamalara şöyle bir baktığımızda, bu açıklamalar, bu tepkiler, bu değerlendirmeler futbolun daha da fazla ticarileşmesine bir dur mu demek, yoksa ortada bir paylaşım savaşı mı söz konusu? Yani bunu da merak ediyorum. Gerçekten bir tepki mi ortada, ya da bir pasta var, onu alamayanların da mı bir tepkisi var gibi?
0: Şimdi
1: kötü bir soru açıkçası... oldu ama bir de merak işte, yapabileceğim bir şey yok anladın.
0: Yok, aslında haklısınız. Yani futbol uzun bir zamandır metalaşma sürecini devam ettiren, endüstriyelleşmeden finansallaşma aşamasına doğru giden bir alan. Hı. Ve bu alanda daha büyük paralar dönmeye başlıyor ki biz en son 2026 Dünya Kupası'nda bir anda 104 maça çıkmasıyla beraber ve işte 8 milyon izleyiciyle birlikte çok büyük bir rekor kırıldığını gördük. Hı hı. Çok büyük paralar dönmeye başlıyor. Şimdi bu paraların daha da arttırılması tabii ki cezbediyor ve bu cezbetme meselesi bir anlamda paylaşım savaşını da getiriyor. Yani FIFA buradan daha fazla para kazanmak istiyor ama bu daha fazla para kazanma arzusunun futbolun kendi bünyesindeki pek çok şeyin ortadan kaldırılacağı gerçeğini de UEFA görüyor. O yüzden de hayır deme kısmını da daha çok UEFA'yı görüyoruz. Avrupa futbolunu görüyoruz. Hı. Gerçekten de bu işin hayra alamet bir yere doğru gitmediğinin UEFA farkında. Çünkü böyle giderse futbol denilen alanın daha fazla müdahaleye uğrayacağını ve işte Dünya Kupası örneğinde görmüş olduğumuz gibi bir takım siyasi baskılarla ya da ekonomik kaygılarla ya da medyatik kaygılarla bu işin içerisine başka türlü girilebileceğinin farkındalar. Ama bütün bunlar olursa da o zaman futbol dediğimiz şey o geçmişten beri konuştuğumuz futbol olmaktan çıkıyor. Başka bir şeye bürünmeye başlıyor.
1: Şimdi bu yaşananların ardından siz de bahsettiniz biraz ama UEFA olağanüstü toplantı kararı aldı. Bir restleşme olarak da okunabilir mi bu açıklamalar? Bu restleşme dünya futbolunda bir kopuşla neticelenebilir mi? Bir de UEFA çatısı altındaki Avrupa ülkeleri Dünya Kupası ve FIFA'nın diğer organizasyonlarından çekilebilecek cesareti de gösterebilir mi? Buraya doğru gider mi iş?
0: Valla buraya doğru gidebilir. Çünkü önümüzdeki süreçte bu iş daha da artacak. Çok net bir şekilde artacak, onu söyleyebilirim. Ama dikkat ederseniz olay sadece olayı biraz daha işin siyasi boyutuyla da bağlamak gerektiği kanaatindeyim. Çünkü burada siyasetten ayrılmayan bir yan var. O siyasetten ayrılmayan yan FIFA'nın...

0: Trump'la ya da Amerika Birleşik Devletleri'yle beraber hareket etmesi, bunun karşısında ise UEFA'nın Avrupa Birliği ile ve Avrupa Birliği'ndeki başta Almanya, İspanya, Fransa gibi ülkelerle birlikte hareket etmesi, ki ona İngiltere de katılacak istese de istemese de. Çünkü bu var olan gidiş İngiltere'nin de istediği bir süreci beraberinde getirmiyor, onu söylemek gerekiyor. O yüzden buradan sonra bambaşka bir tarafa doğru gideceğiz. Yani önümüzdeki 4 yıllık periyotta ben UEFA ve FIFA arasındaki mücadelenin daha da artacağını ve daha farklı bir yere doğru gideceğimiz kanaatindeyim.
1: Şimdi 4 yıllık müdahale edince editörüm Kemal bir yandan bana bir bilgi verdi. Diyor ki Infantino bu 4 yıllık meseleyi 2 yıla da düşürmeye çalışıyor. Yani Dünya Kupası'ndan bahsediyorum. Bu da o zaman UEFA'nın yapmış olduğu Avrupa Şampiyonası'nı da ortadan kaldıran bir...
0: Tabii ki bakın.
1: Bayağı bir resleşme dememizin sebebi de bu aslında bir anlamda.
0: Şu anda FIFA'nın yapmaya çalıştığı şey UEFA'nın elinden aslında bütün organizasyonları birer birer almayı da kapsıyor. Yani baktığınız zaman Dünya Kupası'nı 2 yıla düşürdüğümüz andan itibaren Avrupa Şampiyonası denilen bir organizasyon ki 1960'lardan bu yana devam eden, yani 60 küsur yıllık bir organizasyondan bahsediyorsunuz. Az buz bir organizasyon değil. Tabii. Bir geleneğe sahip ve izlenildiği var, medyatik bir yanı var, ekonomik yanı var. Şimdi burayı siz FIFA buraya geldiği zaman kaldırmak durumunda kalacaksınız ya da organizasyonları değiştirmek zorunda kalacaksınız. Bu mümkün olmaz. O zaman başka türlü bir yere doğru gider bu iş. Ve gerçekten de tam da sizin söylediğiniz gibi bir resleşme ve bu resleşme sonucunda ilerleyen aşamada biz pek çok Avrupa ülkesinin devlet başkanının bu noktada daha fazla sesini çıkartacağını söyleyebiliriz. Bakın buraya doğru gidiyormuş. Çünkü UEFA'nın tek başına bir şey söylemesiyle iş bitmez. Aynı zamanda Avrupa'daki liderlerin de buna dahil olması gerekir ki FIFA'ya karşı çıkabilsinler. Çünkü işin bir sonraki aşaması gayet iyi bildiğiniz gibi liglerin organize edilebilmesi için FIFA'dan izin almanız gerekiyor. Yani orada her şey FIFA'ya bağlı. Evet. Yani şemsiye örgüt olarak her şey FIFA'nın elinde olduğu için UEFA bu resleşmeden başka türlü bir yara almama adına istese de istemese de siyasilerin desteğini almak zorunda.
1: Evet.
0: Ve tabii ki futbol severlerin.
1: Şimdi bir sorum var. Futbolun içinden geçtiği bu süreci zamanın ruhuyla mı? Amerikan sermayesinin dünyanın bu en büyük spor endüstrisinden daha fazla pay alma gayesiyle mi açıklayalım? Yani siz nasıl açıklarsınız merak ettim.
0: Ben açıkçası sizin ikinci söylediğinizle açıklarım. Yani Amerikan sermayesinin, çünkü 2026 Dünya Kupası ile beraber bu iş başladı. Evet. Yani bakın oradaki uygulamalarla düşünün, bilet fiyatlarıyla düşünün, düzenlemelerle düşünün. Aslında tamamen futbolun Amerikalıların o soccer dedikleri organizasyona doğru ya da işte NBA basketbol tarzı bir organizasyona doğru ya da Amerikalıların tamamen eğlence vurgusunun ön plana çıkartıldığı bir anlayışı biz görmeye başlıyoruz ki bunun en iyi örneğini Dünya Kupası final karşılaşmasında yarım saatlik bir arada gördük. Yani yarım saat süren bir arayla orada
1: ticari ara.
0: Şarkıcılık tabii ki o ticari bir ara. Evet. Yani her ne kadar biz TRT ekranlarında onu izleyememiş olsak da sonuç itibariyle bir ticari ara ve, evet, ve baktığınız zaman bu net bir şekilde başka bir şeyin bizim önümüze doğru geldiğini gösteriyor. Yani bir cisim yaklaşıyor ve o yaklaşan cisimde Amerika'nın devasa sermayesinin yansıması var ve FIFA'da bu noktada Trump'a bir anlamda gebe diyebiliriz.
1: Şimdi şunu da merak ettim. Bir taraftar vurgusu var yapılan açıklamalarda. Yani bu iş taraftarı, yani sahibi taraftardır açıklaması. Bu taraftar tarafına meselesine nasıl bakıyorsunuz? Neyi durdurabilir? Neye gücü yetebilir? Niye özellikle taraftar vurgusu yapılıyor mesela?
0: Taraftar vurgusu şundan yapılıyor. Taraftar futbolun bugüne kadar değişmeyen en önemli öğesi. Ve baktığınız zaman eğer taraftar dışarıda kalırsa, taraftar futbolla ilgili herhangi bir satın almada bulunmazsa o zaman hiçbir şey olmaz. Maça gitmezse, medyatik bir takım bağlantılar yapmazsa, sponsorluk bağlantılarındaki o alışverişi yapmazsa, yani taraftar olmazsa aslında futbol dediğiniz olgunun çok önemli bir ayağı eksik kalır. O yüzden de UEFA tarafı taraftarlık üzerinden bu yapıyı ön plana geçirmeye başlıyor. Ve bu noktada taraftarlar eğer FIFA'ya sırt çevirirlerse FIFA'nın yapabileceği de bir şey kalmaz. Bu çok net. Yani dünyanın hemen hemen her yerinde taraftarlar futbolun başka bir tarafa doğru gidildiğinin farkındalar.
1: Özellikle bu

0: Dünya Kupası'ndan sonra çok daha netleşti gibi durum, öyle değil mi?
1: Net bir şekilde böyle bir şey ortaya çıktı ve gerçekten de size şunu hatırlatmak isterim. UEFA bir dönem Avrupa'da, kendi içerisinde Avrupa'da başka bir Şampiyonlar Ligi organizasyonu düzenlenmek istemişti. UEFA da ona çok şiddetle karşı çıkmıştı. Ve Şampiyonlar Ligi'nin gelir dağıtım pastasını değiştirmişti. Ve orada da taraftarlar bu noktada ön plana geçmişlerdi. Yani biz böyle bir organizasyonu istemiyoruz demişlerdi. Şimdi de yine taraftarlara çok iş düşüyor. Çünkü eğer taraftarlar olmazsa bu iş başka tarafa doğru gider. Yani taraftarların ya da ülkelerin katılmayacağı bir Dünya Kupası, açık konuşalım. Şimdi FIFA'nın yapacağı bir organizasyona Avrupa'nın önde gelen ülkeleri katılmazsa o organizasyon boşa düşer. Kimse izlemez.
0: Evet ama bu da çok şekilde zor bir karar gibi durmuyor mu Ahmet Bey? Ne dersiniz?
1: Haklısınız ama birinin de FIFA'nın başkanı olan bu zata ve onun destekçilerine bir şekilde ders vermesi gerekiyor. Çünkü aksi halde bu iş başka tarafa doğru gidiyor. Bakın, yani buna bir defa evet dediğiniz andan itibaren bir daha eskisi gibi olmayacak hiçbir şey.
0: Evet. Çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Ben önemli teşekkür ederim.
0: Dilimdi bizim için. Desteğiniz için teşekkür ederiz Ahmet Bey. Sağ olun.
1: Rica ederim.
0: Profesör Doktor Ahmet Talimciler konuğumuzu HT360'un bu diliminde FIFA'nın özelleştirilme meselesine şöyle bir pencere açtık. Devam edelim dünyaya bakmaya. Japonya'nın Kumamoto eyaletinde 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Can kaybı 18'e yükseldi maalesef. Bir ay önce yeniden açılan dev alışveriş merkezi İyo'nun çökmesi ise bu felaketin sembolü haline geldi.
2: Japonya'nın güneyindeki Kumamoto eyaletinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin bilançosu ağırlaşıyor. 10 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı, yangınlara, yol ve köprülerin çökmesine, çok sayıda binanın ağır hasar görmesine neden olmuştu. Ülkedeki son durumu Başbakan Sanae Takaichi açıkladı.
3: 13 kişinin öldüğünü ve yaralananlar olduğunu, çöken binalar, yangınlar ve yollar ile diğer altyapı hasarları da dahil olmak üzere geniş çaplı hasarın meydana geldiğini doğruladık. Şu anda bile kurtarılmayı bekleyen insanlar var ve bu zamana karşı bir yarış.
2: Depremin en çarpıcı görüntüsü ise İyon Kumamoto Alışveriş Merkezi'nden geldi. Dev alışveriş merkezi, 2016'daki yıkıcı depremden sonra yıllarca süren çalışmaların ardından yalnızca bir ay önce yeni başlangıç sloganıyla açılmıştı. Depremden yaklaşık bir saat sonra meydana gelen şiddetli patlamayla büyük ölçüde çöktü. AVM'deki yaklaşık 200 kişi tahliye edilirken Japon medyası alışveriş merkezinde çalışan 20 ila 30 kişiden halen haber alınamadığını yazdı. Depremin ardından Japon hükümeti kriz yönetim merkezi kurmuş, arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla 3600 asker bölgeye sevk edilmişti. Kumamoto eyaletinde Nisan 2016'da meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 277 kişi yaşamını yitirmişti.
0: Amerika Birleşik Devletleri, Çinli insansız robotlara ve yenilenebilir enerjide kullanılan bazı parçaların ithalatına yasak getirdi. Bu ürünlerin siber güvenlik riski oluşturabileceği savunuluyor. Çinli yapay zeka şirketlerinin de yaptırım kapsamına alınabileceği konuşulurken Mark Zuckerberg buna karşı çıktığını söyledi.
2: ABD, Çin yapımı robotlara karşı harekete geçti. Çin'de üretilen insansı ve dört ayaklı robotların ithalatını yasakladı. Açıklama ABD Federal İletişim Komisyonu'ndan geldi. Çin yapımı insansı ve dört ayaklı robotların yanı sıra bağlantılı güç invertörlerinin ithalatı yasaklandı. Bu invertörler, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla bataryaların elektrik şebekelerine ve veri merkezi ekipmanlarına bağlanmasını sağlıyor. ABD İletişim Komisyonu ithalatı yasaklanan cihazların ABD tedarik zincirinde zayıflıklar oluşturabileceğini, Amerika'nın kritik altyapısını tehdit eden bir siber güvenlik riski yaratabileceğini savunuyor. Komisyonun Çinli olmayan robot üreticileri için istisnalar getirmesi bekleniyor. Ayrıca halihazırda ABD'de kullanım izni verilen robotların da yeni düzenlemeden muaf tutulacağı belirtiliyor. Ancak İletişim Komisyonu'nun daha önce verdiği izinleri iptal etme yetkisi bulunuyor. ABD Ticaret Bakanı Scott Bessent ise Çinli yapay zeka şirketlerine karşı bir açıklama yaptı. Çinli yapay zeka şirketleri ABD'de fikri mülkiyet hırsızlığı yaparsa...

0: bu şirketlere yaptırım getirilebileceğini açıkladı. Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg ise Çinli yapay zeka şirketlerinin yasaklanmasına karşı çıktı. Financial Times gazetesine konuşan Zuckerberg, yasaklamanın etkili bir çözüm olmayacağını savundu. Zuckerberg, ABD'nin Çin'le daha iyi rekabet edebilmek için sistematik olarak darboğaz ve engeller belirlemesi gerektiğini savunuyor.
1: Ben direkt gün noktalıyorum ET360 ama siz burada kalın. Benden sonra Zülfikar Ali Aydın manşet programıyla sizlerle olacak. Hoşça kalın. İyi akşamlar efendim.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Edirne 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 38, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.

0: yayındayız. Bugün size çok şey anlatan, çok yönlü bazı rakamlar aktaracağız. Rakamlar hem organize suçla, hem küresel suç sistemiyle, hem de 17-24 yaş arasında oluşan bir bağımlılık salgınıyla da ilgili. Anlatacağımız sistemin reklam için ünlü isimleri kullandığını hatırlatalım. Kazanılan para terörün finansmanında da kullanılıyor, suç ağlarının finansmanında da kullanılıyor. Bunun küresel ve yerli ayakları var. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yasa dışı bahis sistemini ilk kez bu ölçekte, çok geniş ölçekte tarif ederek anlattı. Birazdan Sayın Bakan Mustafa Çiftçi'nin bu konularda Habertürk'e ve Habertürk manşete özel açıklama ve çarpıcı tespitlerini paylaşacağız. Bu stüdyoda hep hatırlatıyoruz. Bir devlet kararı var yasa dışı bahis sistemiyle. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Sayın Mustafa Çiftçi'nin çok ciddi tespitleri var. Aktaracağız. Yasa dışı bahis çarkı artık kamu düzenini aşan ulusal bir güvenlik tehdididir. Bu boyuta ulaştı diyor Sayın Çiftçi. Devletin yasa dışı bahis çarkına karşı kurduğu savunma hattını, hatta dahası taarruz planını ayrıntılarıyla aktaracağız. Orman yangınları var, gündemin başka önemli başlıkları da var. Hepsine bakacağız. Manşet başlıyor. Evet. Birçok noktada, iki kent, üç noktada orman yangını var. Muğla ve Antalya'da hava çok sıcak, rüzgar çok sert. Hem o alanlara bakacağız, hem de görüntüleri arka planda grafik, led grafikler olarak da ekranda görüyorsunuz. Balıkesir Edremit'te, Muğla Seydikemer'de, Antalya Kumluca'da ve Antalya Kaş'ta orman yangınları var. Bunların bazıları yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Hatta biraz önce bir muhabir arkadaşımız yangının olduğu bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Hemen hareketli kameradan rica ederim. Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için ekipler müdahale ediyor. Sarp kayalık bir alanda olduğunu söyleyelim. Antalya Kaş'ı da bilenler için çok yoğun bir mücadele var. Yine Kumluca'da, evet, Kumluca'da bir yangın var. Onun görüntülerini de izliyorsunuz ama Antalya Valisi Hulusi Şahin konuşuyor. Bir dinleyelim.
1: Büyükşehir Belediye'mizin itfaiye dairesi, ilçe belediyelerimiz, AFAD ekipleri, komşu illerden gelen destek ekiplerimizin hepsi sahada çalışıyorlar. Hızlı bir şekilde sonuç alacağımızı umuyoruz. Tabii biraz rüzgarla doğrudan orantılı. Şu anda maalesef Kumluca Kemer yolunu trafiğe kapatmış durumdayız. Yangının seyrine göre önümüzdeki birkaç saat içerisinde inşallah tekrar trafiği açmayı planlıyoruz. Burada yok çok şükür. Kaş'ta 3 tane elmalı orman işletmeden görevli arkadaşımız küçük yaralanmalar yaşadılar. Önemli şeyler değil. Onun dışında herhangi bir yaralanmamız yok. Ekiplerimizden ya da vatandaşlarımızdan bir can ve yaralama durumu, can kaybı ve yaralama durumu olmadı çok şükür. Onun dışında da diğer konularda çalışmalar devam ediyor.
2: Sayın Ali, havanın getirdiği temperatür durumu ne zamana kadar gidiyor?
1: Şu anda meteorolojik veriler fırtınanın deniz üzerinden devam ettiğini gösteriyor. Dolayısıyla önümüzdeki 2-3 gün daha bu hava devam edecek. Çok değişik bir hava bu. Normalde bizim kuru havayı yapan kuzeyden gelen rüzgarlardı. Bu ise denizden geliyor. Denizden gelen rüzgar normalde rutubet getirir ama kuru hava çok yüksek bir rüzgar. Fırtına seviyesinde. Bu da işimizi zorlaştırır. Evet, 12 yangın oldu. Bunun 10'u söndürüldü. 11.si işte biraz önce bahsettim söndürülmek üzere. 12.siyle yani Kumluca'daki bu yangınla da mücadelemiz sürüyor.
3: Teşekkür ederim.
4: Tamam, çalışıyoruz.
0: Evet, Antalya Valisi Hulusi Şahin çok açık söyledi. Çok değişik bir hava var ve yangın bu sebeple de yayıldığını anlıyoruz Sayın Valinin açıklamalarından. Hemen görüntülerini vermeye devam edelim. En kritik bölgelerden birisi Muğla Seydikemer. Sabah saatlerinde Bayır Mahallesi'nde tarım alanında başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Hemen görüyorsunuz LED'de de helikopter havadan su atıyor ve yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangından bahsediyoruz. Bu nedenle yangına müdahale devam ediyor. Cavit Akgün, Demirören Haber Ajansı muhabiri de bölgede. Ona da bağlanacağız. Beni duyuyor mu Cavit? Evet, Cavit beni duyuyor galiba. Evet, dinliyoruz, seni dinliyoruz Cavit.

0: Sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi yangının bizzat ortasında kaldık. Canlı yayın yaparken ve görüntüleri anlam sizlere aktarırken yangın bilindiği üzere sabah 07:45-08 sıralarında tarım arazisinden başlayıp ormanlık alana sıçradı. Bunun üzerine 112 acil çağrı merkezine bir ihbar yapıldı ve bölgeye çok sayıda Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait hava ve kara araçları ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı'na ait İtfaiye elleri sevk edildi. Şu an itibariyle yangına 5 uçak 18 helikopter ile havadan müdahale sürerken 93 aracımız, ilk müdahale aracı, 24 tankeri, 23 iş makinesi, 73 araç, 6 tonla, 8 ambulans olmak üzere 137 kara unsuru ve 835 personel yangınla mücadelesini sürdürüyor. Yangınla 3'ü harabe olmak üzere.
1: Cavit Akgün, beni duyabiliyor musun? Bir sorum var. Şimdi biraz önce yangın başladığında ve yayılmaya başladığında bulunduğun alanı terk ettin. Can güvenliği nedeniyle nasıl bir tehditle, yangın tehdidiyle karşı karşıya kaldın? O oraya dair, o ana dair notlarını da paylaşır mısın bizimle tekrar?
0: Evet, o sırada yayın yaparken rüzgar çok şiddetliydi. Biz de ayakta durmakta büyük ışık çekiyorduk. Ancak alevler yön değiştirince bulunduğumuz noktaya geldi. Biz de bir anda ne olduğunu şaşırdık. Bir sıcaklık hissettik, bir baktık arkamıza dönüp alevler üzerimize doğru geliyor. Bunun ardından da kendimizi bir an önce o bölgeden atarak aracımızla ayrıldık ve şu an güvenli bölgeye geldik. Gerçekten büyük korku ve panik yaşadık. Sayerleri ve orman işçileri, görevlileri gerçekten mücadelelerinden dolayı takip etmek gerekiyor. Biz orada yaklaşık 1 saat 2 saat durarken büyük sıkıntı yaşadık. Ancak onlar kaçmak nedir bilmezken alevlerin üzerlerine giderek yangının karşıya atmasının önüne geçmiş oldular ve büyük bir facianın eşiğinden dönülmüş oldu diyelim.
1: Evet, Cavit Akgün'e teşekkür edelim. Yangınla karşı karşıya kalıp, tehditle karşı karşıya kalıp ayrıldığı anları da bize aktardı. Hemen stüdyodan gösterelim. Balıkesir Edremit'te bir yangın var. Edremit ilçesindeki yangın. Muğla Seydikemer'le ilgili notları Cavit Akgün anlattı. Antalya Kumluca, evet, orada da Demirören Haber Ajansı muhabiri Ark, evet, İrem Başbaş'ı görüyoruz ama o bizi duyuyor mu? Duyuyorsa ne görüyor hemen bize aktarsın, çünkü etrafta dumanları görüyoruz, arka planda da çok açık görünüyor. Nedir son durum?
2: Antalya'nın Kumluca ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını ne yazık ki halen devam ediyor. Kameraman arkadaşım Burak Yalman şu anda o görüntüleri ekranlarınıza getiriyor. Yazır mahallesinde 13:30 sıralarında başlamıştı yangın. Biz aslında şu anda mahallenin bir üst tarafındayız, bir üst bölgesindeyiz. Ve yine burada da hem havadan hem de karadan söndürme çalışmaları devam ediyor. Hem vatandaş destek veriyor, hem itfaiye ekipleri, yine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yine destek veriyorlar. 13:30 sıralarında yangın başladığı anda ekipler hemen ihbarla birlikte bölgeye sevk edilmişlerdi. Kameraman arkadaşım işte o alevli görüntüleri ekranlarınıza getiriyor. Geçtiğimiz saatlerde de yine Yazır Mahallesi boşaltıldı ve Kumluca ilçesine de girişler kapatıldı. D400 karayolunda şu anda Kumluca ilçesine hiçbir araç alınmıyor. Vatandaşlar Antalya istikametine yönlendiriliyor yeniden. Aynı zamanda burası turistik de bir bölge. Olimpos, Adrasan gibi antik kentlerin bulunduğu bölgelerden birisi ve bu noktalara da yine girişler kapatıldı. Kameraman arkadaşım şu anda aslında söndürülmüş noktaları ekranlarınıza getiriyor. Ancak rüzgarın da etkisiyle aslında alevler durmak bilmiyor demek mümkün. Çünkü rüzgarın etkisiyle hem yayılmaya devam ediyor hem de yine ekiplerin işini bir hayli zorlaştırıyor. Hava sıcaklığı da Antalya'da günlerdir oldukça yüksek. Şu anda 38 derece civarında gösteriyor. Nem oranı ise yine oldukça düşük. %10 seviyelerinde, işte tam da bir hava müdahalesi şu anda karşımızda. İşte alevli yanan, geçtiğimiz dakikalarda alevli yanan bölgeye bir müdahale gerçekleştirilecek. Kameraman arkadaşım ekranlarınıza o görüntüleri an be an getiriyor.

0: Yine dediğimiz gibi Yazır Mahallesi şu anda hem ulaşıma kapatıldı hem vatandaşlar o bölgeden tahliye edildi. İşte ekiplerin de en çok korktuğu nokta hem nem oranının düşük olması hem rüzgarın etkisini geçtiğimiz saatlere göre yine arttırması. İşte tam karşımda bulunan noktada yine geçtiğimiz dakikalarda sıçramış bir alan. Oraya bir hava müdahalesi gerçekleşecek. Yine ekiplerin, profesyonel ekiplerin bir yandan destek verdiği yangına vatandaşlar da kendilerince yine destek vermeye çalışıyorlar. 2016 yılında da yine bu bölgede büyük bir afet yaşanmıştı. Büyük bir orman yangını yaşanmıştı. Yine o bölgeye yakın bir noktada alevler 13-30 sıralarında yükseldi. Antalya günlerdir aslında orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Geçtiğimiz gün Kaş ilçesinde başlamıştı ve Kaş ilçesinde de iki gündür devam ediyordu. Bugünse kötü haber Kumluca ilçesinden geldi. Kumluca ilçesinde öğle saatlerinden itibaren hummalı bir çalışma var. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyorlar. Hem havadan hem de karadan müdahale Kumluca ilçesinde devam ediyor. Bu bölgede oldukça önemli bir bölge. Hem turist hem de tarımın başkenti diyebileceğimiz bir nokta. Antalya'da şu anda hummalı bir çalışma söz konusu.
1: Evet, Demirören Haber Ajansı muhabiri İrem Baştaş anlattı. Havadan, karadan devlet bütün imkanlarıyla seferber olmuş. İrem'in aktardığı, biraz önce aktardığı görüntülerde de gördük. Yol üzerinden, işte havadan, helikopterler tamamıyla bu yangını söndürmeye uğraşıyor. Tabii Antalya'nın bir yönü, diğer tarafı Kumluca kısmı ve Seydikemer kısmı tamamen orman yangınlarıyla bu tehditle karşı karşıya. Balıkesir Edremit'e bakıyoruz şu anda. Az önce gelen habere göre 250 ev yangın tehdidi nedeniyle tahliye edildi. Bu bilgiyi de hemen aktaralım. Balıkesir Edremit'teki görüntüleri de izliyorsunuz. Alevler ve dumanlar tamamen ormanlık araziyi ve yol kenarındaki dağlık ya da tepelik alanların tamamını kaplamış durumda. Onu da gördük. Kaş'ta yine sarp ve dağlık bir bölgede devam eden bir yangın var. Onunla ilgili de ekiplerin nasıl çalıştığına dair görüntüleri izliyorsunuz. Ormanlık alanın içine orman işçileri dahil diğer tüm ekiplerin girdiğini, yine havadan ve karadan itfaiye hortumlarının ve yangını söndürmek üzere hortumlarla yaptıkları, verdikleri mücadeleyi görüyorsunuz. Yine Antalya Kumluca'dan görüntüler gerçekten çok çarpıcı. Onu da söyleyelim. Devam edelim. Yangınla ilgili bir gelişme olduğunda tekrar dönebiliriz. İstanbul'da yaşanan, sabah saatlerinde yapılan bir operasyonla devam edelim. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'ne bir yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Daha önce de yapılmıştı. Yalnız o operasyonda çalışanlar alınmıştı. Bu kez Başkan Sinem Dedetaş dahil 6 kişi gözaltında. Alihan Tokta Habertürk muhabiri stüdyoda, soruşturmanın detaylarını konuşacağız. Çarpıcı iddialar var. Yolsuzluk soruşturması, Alihan hoş geldin. Operasyonun nedeni aslında bir rüşvet itirafına dayanıyor anladığımız kadarıyla. Mahkeme savcılık kayıtlarına geçmiş bir rüşvet iddiası var. Evet. Nedir o iddia? Bize detaylarını anlat.
2: İddia şu aslında edelim. Kent AŞ yetkisi olmadan, yani Üsküdar Belediyesi'nin iştiraki Kent AŞ yetkisi olmadan müteahhitlerle danışmanlık anlaşması, danışmanlık sözleşmesi adı altında bir paravan tabii ki bu sözleşmeler. Müteahhitlerden para alındığı. Yani yapı ruhsatı istiyorsanız belediyeden, İşte Kent AŞ'ye danışmanlık ücreti adı altında bu parayı verin, yapı ruhsatını alın. Aslında Kent AŞ'nin böyle bir yetkisi de yok. Yani İmar ve Şehircilik Müdürü.
1: Ama danışmanlık sözleşmesini Kent AŞ adına değil de kişiler adına mı
2: yapıyorlar? Kişiler adına yapıyorlar. Yani ve bu paravanlarla 1 milyardan fazla bu para aslında Kent AŞ'ye geçiyor. Ve hatta hangi müteahhitten ne kadar para alınacak buna dair toplantıların yapıldığı, bu toplantılarda müteahhitlerden alınacak paraların tespit edildiği. Mesela bir tanığın tabii ki burada etkin pişmanlıktan faydalanan kişilerin beyanları da önemli. Operasyonu yönlendiriyor. Şunu söylüyor: Üsküdar'da bir restoranda buluştuk. 20-30 milyonluk bir anlaşma teklif edildi. Kabul edildi. Bir
1: yani
2: kısmı
1: aykırılık, imara aykırılık ya da usule aykırılık taşıyan bir işlem için rüşvet isteniyor.
2: Evet.
1: Restoranda.
2: Evet.
1: Sonra ne oluyor?
2: Daha sonra o rüşvet kabul ediliyor müteahhit tarafından.
1: Ödeyeceğim diye.
2: Ödeyeceğim, tamam. Yani çünkü aykırı bir durum var ortada. Hı hı. Bunu belediyeye vereceğiz.

0: Bunun bir kısmını parça parça tabii ki veriliyor. Yani daha yüksek miktarlar varsa paravan şirketlerle de değil, elden veriliyor. Burada tabii ki şimdi hesaplar arasında MASAK raporlarına çok da takılmaması için yapıyorlar bunu. Elden teslim ediliyor. Mesela 708 bin dolarlık bir para var. Onu elden teslim ettiler. Hatta bir
1: Ama
0: kısmını...
1: 800 bin dolar TL karşılığı ayrı ayrı teslim edilmiş.
0: Evet,
1: Öyle
0: evet
1: ifade
0: ayrı ayrı
1: ediyorlar.
0: teslim ediliyor ve bir kısmı işte belediyenin otoparkında teslim aldım. Bir kısmını da yine bir ilkokulun bahçesinde, otoparkta, spor çantası içerisinde elden teslim alınıyor. Ve burada da dolar olarak parça parça veriliyor. Ama mesela bu nakit akışa girmek istemeyen müteahhitler var mesela. Rüşveti vermek istiyor, evet bir yapı ruhsatı almak istiyor. Ama nakit olarak bu ödemeyi yapmak istemiyorsa da burada Sinem Dedetaş imzalı bir bağış protokolü var.
1: Nasıl işliyor orada sistem?
0: Bağış yapılıyor. Yani aslında sistemde o firma, müteahhitlik firması, paravan bir şirkette belediyenin bir iştirakine, bir firmasına bağış yapıyor. Parayı bağış olarak gönderiyor, bağış olarak sisteme geçiyor. Ama para tamamen tabii ki o yapı ruhsatını almak için ödeniyor. Dolayısıyla böyle bir sistem de
1: Şimdi
0: kurulmuş.
1: burada bir itiraf var anladığım kadarıyla.
0: Evet.
1: O itiraf sadece itiraf mı yoksa başka tespitler de var mı?
0: Aslında şöyle...
1: Yani HTS kaydı, sinyal bilgisi, işte kamera görüntüsü gibi şeyler de var
0: Tabii
1: mı?
0: ki. Yani savcılığın yazısında HTS kayıtlarının olduğu MASAK raporları, mesela dijital materyaller var. Şöyle, ada parsel bazlı bir Excel tablosu hazırlanmış.
1: Evet.
0: Bu tabloda hangi müteahhite neresi verilecek, hangisinin fiyatı nedir, ne kadar verilmesi gerekir? Buna dair bir planlama, bir tasnif de yapılmış. Dolayısıyla tüm bu dijital veriler, kanıtlar da
1: Evet.
0: ekiplerin
1: Tabii
0: elinde.
1: burada MASAK tespitleri, işte paravan danışmanlık faturaları
0: Evet.
1: düzenlendiğini ve müteahhitlerden alınan rakamın 361 milyon 400 bin TL civarında olduğunu savcılık
0: Evet.
1: dosyasına yansıyan bilgiler olarak aktarmış olalım. Arka planıyla Ali Antok, Habertürk muhabiri bize Üsküdar Belediyesi'ne yapılan yolsuzluk operasyonunun ayrıntılarını anlattı. Ali Han, teşekkürler. Devam edelim. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2. İletişim Şurası sonuç bildirgesi programında konuştu. Afet dönemlerinde ortaya çıkan dezenformasyonun önlenmesine yönelik alınacak tedbirlere dikkat çekti. Biliyorsunuz Ahbap soruşturması nedeniyle bu konu çok tartışılıyor. Yerli ve milli yapay zeka vurgusu da yaptı Sayın Duran. Dinleyelim.
2: Afet yönetimlerinde ortaya çıkan dezenformasyonun önlenmesine yönelik mekanizmalar kriz öncesinde oluşturulmalı, önleyici tedbirler geliştirilmelidir.
3: Afet dönemlerindeki dezenformasyona dikkate çekti. Tedbirlerin tavizsiz uygulanması gerektiğini vurguladı.
2: Afet dönemlerinde toplumsal dayanışmayı tehdit eden linç kültürü, algı operasyonları ve manipülasyon faaliyetlerine karşı proaktif, idari ve hukuki tedbirler tavizsiz uygulanmalıdır.
3: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'da 2. İletişim Şurası kapanış programında konuştu. Kriz anlarında ortak strateji oluşturmanın önemine değindi.
2: İletişim Başkanlığı koordinasyonunda ortak bir stratejik iletişim çalışma grubu oluşturulmalı. Kriz dönemlerinde kullanılacak yetki, sorumluluk ve onay süreçleri önceden belirlenmelidir. Hibrit tehditlerle mücadele ve uluslararası krizler bağlamında proaktiflik, tutarlılık ve şeffaflık gibi temel ilkeler esas alınmalıdır.
3: Duran, yapay zeka çalışmaları için milli üretimi işaret etti.
2: Yerli ve milli yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi için üniversiteler, kamu kurumları, özel sektör ve ilgili paydaşlar arasında işbirliği güçlendirilmeli, Türkiye medya veri tabanı oluşturulmalıdır. Dijital krizler, siber tehditler, bilgi kirliliği ve benzeri dijital risklere karşı ulusal düzeyde dijital afet senaryoları hazırlanmalı ve düzenli olarak güncellenmelidir.

Evet, Habertürk manşet devam ediyor. Birazdan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yaptığı çok önemli açıklamaları aktaracağız ama önce Gülistan Doku soruşturmasında yine çarpıcı detaylar, ayrıntılar, itiraf

0: telinde sözler var. Gülistan'ın kaybolduğu, kameraların değiştirildiğini, kaybolduğu gün kameraların değiştirildiğini zaten aktarmıştık biliyorsunuz. Bir gün sonra Gülistan'ın olduğu iddia edilen eşyalarda o noktadan, nereden? Sarı Saltuk Viyadüğü'nün olduğu yerden birazdan göstereceğiz. Çıkarıldı. Öznur Karslı Çetiner'le ve eski savcı Alptekin Yıldırım'da bu konuyu mercek altına alacağız. Şimdi yeni ifade var. Bir iş adamının ifadesi. Evet. Ne anlatıyor? Hemen hızlıca başlayalım Özür.
1: Bu iş adamı kim? Ankara'daki ihraç polis memuru, yani Gülistan'ın kaybolmasından 2 hafta sonra telefonla müdahale eden, sosyal medya hesaplarına giren polis, ihraç polis memuru Gökhan Ertoğ'un ek iş olarak iş yerinde çalıştığı patronu Mehmet Aca ismi. 2000'li yılların sonuna doğru,
0: fotoğrafta gördüğümüz
1: yılında,
0: şahıs.
1: Evet, Gökhan Ertoğ'la tanıştığını, polis memuru olduğu için ona güvendiğini ve işe aldığını söyledi. Saat 17'den sonra bizim şirkete gelir, ek iş olarak yapar. Bilişim uzmanı olduğunu söylüyor ve biz ona iş olarak Tunceli Valiliği'nin sosyal medya işlerini verdik dedi. Hı hı. Yanındaki diğer iki personelle birlikte Gökhan Ertuğ Tunceli Valiliği'nin sosyal medya işlerini yapıyordu. Gülistan sorusuna gelince, biliyorsunuz Gülistan 5 Ocak'ta kayboluyor. Ayın 18'inde, yani yaklaşık 2 hafta sonra, bu Ankara'daki ihraç polis memuru Gülistan'ın Instagram hesabına girip bazı işlemler yapıyordu.
0: Evet, şu ifadeyi
1: patrona bu soruldu. Dedi ki, benim sim kartın otobüsle Ankara'ya gönderildiğinden haberim yok. Dolayısıyla eski çalışanı Gökhan Ertuğ'un kendisiyle ilgili iddialarını reddedip yalanladı. Hı hı. Şu da soruldu kendisine. 18 Ocak'ta Gökhan Ertuğ bu işlemleri yaparken siz ardışık bir şekilde neden kendisini aradınız? Neden valinin koruması Şükrü Eroğlu'nu aradınız? Ve Gülistan kaybolmadan bir gün önce 4 Ocak'ta neden 114 saniye konuştunuz? Vali Tuncay Soner'le konuştunuz. İlk olarak Tuncay Soner'le konuşmasının gerekçesini şöyle söyledi Mehmet Aca. Bu konuşma başka bir hususla alakalıydı. Gülistan doku olayını ben basından duydum. O güne kadar bu olayın takip etmiyordum dedi. Peki neden Gülistan'ın hesabının girildiği dakikalarda neden 59 saniye Gökhan Ertok'la konuştunuz diye ya
0: belli
1: sorulduğunda,
0: ki bu, evet, bunun üzerine konuşuyorsunuz, evet, şüphesi var. Evet.
1: Aynı dakikalarda iki ayrı kişiyle konuşuluyor. Bunu da kabul etmedi. Bu sorguda 26. soruda sorulduğu yöneltildi kendisine. Önce dedi ki, Tunceli Valiliği'nin sosyal medya hesapları ile ilgiliydi bu aramamın sebebi dedi. Sonra dedi ki, birkaç soru sonra, ben 26. soruda bana sorulan sorunun cevabını düzeltmek istiyorum dedi. Hmm. Peki ne söyledi
0: sorgunun
1: bu kez?
0: Sorgunun ilerleyen aşamasında, evet, fikrinin değişmesi tırnak içinde ne anlama gelir? Evet. Bir virgül, evet, ne anlama gelir?
2: Ya burada tabii ki iddia makamı, yani savcılık makamı bunu şöyle yorumlayacaktır. Söylediği bir sözden dolayı acaba kendimi bu noktada ele verir miyim pişmanlığıyla hemen bu cevabı değiştirmek istediğini.
0: Evet. Evet. Yani sorgucunun, savcının ya da polisin, jandarmanın elindeki argümanın güçlü olduğunu fark edince
2: evet, başka bir dönüyor.
1: Çünkü sorularda, evet, biz aynı zamanda bilgiler de görüyoruz. Bilgiler var, sonrasında soru soruluyor. Birçok şeyi de aslında soruların içinden biz çıkarıp bugün yeni bilgileri edindik. Bu soruya da düzeltmek istiyorum dediği yeni cevabı da şöyle. Diyor ki, Gökhan Ertuğ bilgisayarının bozulduğunu valiye söylüyor, Tuncay Sonel'e, ve bunun karşılığında 100 bin lira istiyor. 100 bin TL
0: bilgisayar
1: istiyor. Evet, evet, bilgisayar alacağını söylüyor. Ben de bunun üzerine Şükrü Eroğlu ile konuşuyorum. Şükrü Eroğlu da Gökhan Ertuğ'a diyor ki, 100 bin lira istediği için beni patronun arasın diyor. Hı. Mehmet Aca. Bunun üzerine Şükrü Eroğlu'nu arıyor. 100 bin lirayı gönderme diyor. Hı hı. Bu soruyu da bu şekilde değiştiriyor birkaç soru sonra.
0: Evet.
1: Devam edeyim mi? Başka
2: buradan
1: detaylardan.
2: Bu noktada tabii şimdi bir şirketin çalışanı olduğunu iddia ediyor. Bu fotoğrafta görünen kişinin şirketinin çalışanı, evet, olduğunu ve bilişim şirketi bu bilgisayarının bozulduğunu söylüyor. Bununla ilgili bir valinin korumasından talepte bulunuyor. Yani bir şirket için çalışıyorsunuz, bilgisayarınız bozulduysa şirket sahibine söyle.

0: söylersiniz? Dersiniz ki bilgisayar bozuldu. Yani evet. Bu cevabı da olmadı.
1: Şimdi bu noktada, bilmesi lazım. Bu noktada Tuncay Sonel'in ifadesinden bir şey aktarmak isterim. Tuncay Sonel ifadesinde diyor ki...
2: O da kabul etti.
1: Bu Gökhan Ertuğ'un çalıştığı şirketin başındaki sahibi olan adam, isim vermeden söylüyor. Kim? Mehmet Aca.
0: Aca.
1: Ben diyor onunla irtibat kuruyordum. Onun diyor çok güçlü bağlantıları vardı. İşte beni şunun yanından... makamı da söylemek istemiyorum. İşte şunun yanından aradı, bunun yanından aradı. Makam olarak

0: suçu sanki başkasına atmak için, evet, başka doğru isimlere atmak için, sorumluluğu başkasına yüklemek için bu kişiyi ifade ediyor. Bu da enteresan bir, evet, bilgi olarak dosyadaki buna anlama geliyor.
1: Tabii. Evet. Kendini kurtarmak için, evet, vali, hı hı, bu kişiye ve bu kişiden de onun bağlantılı olduğu kişilere yöneltmek, evet, istiyor durumu, evet, ama beyhude bir çaba olduğunun da altını çizelim.
2: Zaten vali için şovmendi, şov yapmayı severdi ifadesini de kullanıyor Mehmet, evet, Hacı.
0: Şimdi burası neresi? Sarı Saltuk Via diyor. Şimdi bu, evet, tutanağı biz buraya niye koyduk? Bu tutanak şu Gülistan en son işte burada telefonu burada sinyal veriyor. Sonrası yok.
2: Evet.
0: Ama bu kameranın aslında bu bir MOBESE kamerası, evet, ve yol üstünde Gülistan'ın bulunduğu düşünülen açıyı da çekiyor ama,
2: evet,
0: o dönem kaybolduğunda o açıda bir görüntü kaydı yokmuş diye tutanak tutuluyor. Evet. İnanılmaz bir, evet, ayrıntı bu. Gerçekten oradaki suç ağının, hakimin tespitiyle karanlık, evet, bir suç ağı var burada dediği olayın belki onlarca delilinden bir tanesini, evet, bu MOBESE kaydının, hı hı, dosyadan yok edilmesi. Şu tutanak da neyi anlatıyor bize? Bununla ilgili şüpheleri pekiştiren bir tutanak.
2: Şöyle,
0: o nedir onu anlatalım.
2: K kameraları aslında MOBESE kameralara göre çok daha net çekim yapan kameralar, evet, bunlar. Ve, evet, Tunceli şehrini genel olarak gören kameralar. Şimdi elimde şöyle bir belge var. LED'de de göreceğiz. Bu konuşma Gülistan kaybolduktan 2 gün sonra 7 Ocak 2020 günü, evet, 155'i Aselsan'dan aradığını söyleyen biri var. Hı hı. Diyor ki 155'teki görevliye, biz diyor bugün ve şu tarihte şu kadar araçla K kameralarında değişim yapacağız. Karşıdaki kişi de soruyor, nereden arıyorsun anlamında. Aselsan'dan ben Haydar diyor, evet, arayan kişi. Bu arada bu kişinin Aselsan görevlisi olup olmadığını bilmiyoruz. Evet. Aselsan'ın ismini veriyor. Ama olmadığını
0: konuşmanın gidişatı birbirini tanıyorlarmış
2: evet,
0: gibi.
2: Diyor, evet, diyor ki sepetli bir aracımız olacak. Beyaz bir sembol aracımız olacak. 2 araçla çıkacağız abi, bilgin olsun. Aynen çarşıdaki, merkezdeki ikisine çıkacağız. 2 kameraya çıkacağız.
0: Evet, da birbirlerini tanıyorlar.
2: Evet, yani, tanıyorlar. Evet. Ve bu konuşmanın devamı da var. Bir sonraki aramasında da 3 şeyle çıkacağız diyor.
1: 3 araba olacak.
2: 3 arabayla çıkacağız diyor. Gelinen noktada ilk operasyonda geçtiğimiz Nisan ayında savcılığın yürüttüğü soruşturmada savcılık Aselsan'dan bunu soruyor. Siz diyor 2020'de Gülistan kaybolduktan 2 gün sonra Tunceli'de K kameralarını, şehri gören kameraları revize ettiniz mi, değiştirdiniz mi? Nisan ayında Aselsan'dan gelen cevap bu. Aselsan ne diyor? Bizim o yıl, yani 2017'de Tunceli'ye K kameralarını kurduk. 2020 yılı Kasım ayında biz değişim yaptık. Ama bunlar ne yapıyor? Ocak ayında. Yani Ocak Kasım'dan ayında. 10 ay önce, 11 ay önce ve Gülistan kaybolduktan 2 gün sonra bu kameralara müdahale ediliyor.
0: Değiştiriyorlar. 7 Ocak'ta. Bir de savcılık tespiti olarak tekrar, evet, söyleyelim. Alptekin Yıldırım'a da söz vereceğim. Bu kameraların bu açıyı görüyor olmasına rağmen görmediğine dair, evet, de bir, evet, tutanak düzenlenmiş. Tunceli Cumhuriyet Başsavcısının bizzat sorduğu sorular arasında bu da önemli.
1: Dolayısıyla işte bu nedenle zaten o soruşturmada görev alan kamu görevlileri tutuklanıyorlar.
2: Evet.
1: Cezaevine gönderiliyorlar. Yani öyle bir şebeke diyeceğim. Şebekeden bahsediyoruz ki hastane kayıtlarını siliyor, kameraların açısını değiştiriyor, var olan kamerayı yokmuş gibi dosyaya koyuyor. Şimdi savcılık makamı kolluk marifetiyle bu işleri yaptığı için savcılık makamı kolluğa talimat verir. Der ki olay anını gören kamera varsa bu kameraları, kamera kayıtlarını dosya arasına alın. Savcının, evet, her kameranın başına gidip bu tespiti bizzat yapması mümkün değildir. Dolayısıyla kolluk görevlisine, evet, güvenir. Ama kolluk görevlileri burada bu soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulan kolluk görevlileri savcıdan aldığı talimatla hareket etmeyip iddiaya göre validen aldığı talimatla hareket edip, hı hı, burada herhangi bir kayıt olmadığına dair evrakı dosyaya sunmuşlar. Evet. Ama Cumhuriyet Başsavcımız bu durumu yakalamış ve bu durumun üstüne halen gidiyor.
0: Şimdi bir Cumhuriyet Savcısı birine, evet, talimat verdi. O talimatı yerine getirecek kişi uymazsa ya da başka bir yola saparsa yapacak bir şey var mı ona?
1: Yani bir denetim mekanizması yok. Tespiti mümkün değil. Hı. Çünkü günde belki de bir Cumhuriyet Savcısının telefonu Tunceli gibi bir yerde belki nöbet telefonu deriz.

0: Biz buna nöbet telefonu belki 150 kere çalar. Yani olay olduğunda mecburen ölüm vesaire dışında olay yerine gitmez Cumhuriyet Savcısı. Kolluğa talimatları verir. Talimatta dosya önüne geldiğinde o talimatlar yerine getirilmiş mi getirilmemiş mi bakar. Şimdi dosya içerisinde bir polis memuru tarafından tutulan kameranın olay yerini göstermediğine dair bir tutanağı gördüğünde hiçbir savcı bir polis memurunun bunu bilerek bir başka kamu görevlisinin yönlendirmesiyle hazırladığı aklına gelmez açıkçası.
1: Evet, işin parçası değilse zaten tabii gelmez ki doğal olarak. Şimdi bu konuları savcı Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı Şükrü Eroğlu'na sordu. Evet. Kim? Vali Tuncay Soner'in koruma müdürü, en yakınındaki isim. Tabir yerindeyse ifadeleri de geçtiği için kara kutusu diye tarif doğru edilen birisi, zaten şüphe altında olduğu için. Aselsan görevlisi 5 dakika arayla 155'i arıyor. Öznur aktardı. Değişim olacak diyor. Kameralar değiştirilecek diyor. Şimdi değişime ilişkin ne bir fatura var ne bir kayıt var. Onu da Öznur aktardı. Onu da aktarmış olalım. Öznur, son olarak ne söylenebilir?
2: 7 Ocak'ta kameralara müdahale ediliyor. 8 Ocak'ta da Gülistan'a ait eşyalar sudan çıkarılıp bulunuyor. Yani önce kameralar siliniyor. Evet. Bir gün sonra Gülistan'a ait sudan ne çıkmıştı? 14 metre derinlikten reçete
1: 14,5 metreden
2: burada
1: çıkan
2: 3 ilaç baktım ben, soğuk algınlığı ile ilgili bir ilaç, biri antibiyotik işte ve bir burun spreyi var. Bir reçete görüyoruz, barkod görüyoruz, bir makas görüyoruz. Evet, bu burada. Makas neyin nesi? Bu makası da Gülistan'a arkadaşı, okul öncesi öğretmenliği eğitimi aldığı için derslerde sanıyorum iş tekniği gibi dersleri var. Orada kullanması için verdiğini söylüyor arkadaş ifadesinde. Bu yazı ne? Hocasıyla ilgili bir şikayet dilekçesi olduğu söyleniyor. Evet. İddiaya göre bir hocası derse geç kalanlardan o dönem 5 yıl önce 6 yıl önce 5 lira gibi bir para alıyor. Böyle bir iddia var. Bununla ilgili Gülistan bir yazı yazıyor. Sudan çıkan yazı bu. Okunabildiği, en net okunabildiği bölümü de bize psikolojik baskı yapıldığı diye başlıyor zaten. Evet. Bunun da bu arada bu çıkan eşyaların, daha doğrusu bu yazıların Gülistan'a ait olduğu, yani onun el yazısıyla yazıldığı da yine aynı ay 2022 Ocak ayında teyit edilmiş Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarı tarafından. Burada tabii dikkat çeken şey şu: bir gün önce kameralar değiştiriliyor, siliniyor, müdahale var. Bir gün sonra Gülistan'a ait ve son derece okunaklı, çok da yıpranmamış olduğunu gördüğümüz reçete. Evet.
1: Arama kurtarma yapılan yerlere bırakılıyor. İntihar etmiş. Hani bıraktı da gitti,
2: evet,
1: intihar etti.
2: Savcılık da dün siz de bahsetmiştiniz. 14 metre derinlikten sudan çıkarılan bir kağıt parçası bu kadar nasıl yıpranmamış okunabilir olur diye. Şüphe üzerine hani bunlar sonradan mı koyuldu, o kameralar değiştirildikten
0: tabii
2: sonra suyun içerisinde, evet, vesaire. Evet. En net şüphe bu.
1: Evet, çok ciddi deliller ve evet, çok ciddi şüphe nedeniyle ilgililerin tamamı tutuklu. Gülistan Doku soruşturmasının detaylarına bakmaya devam edeceğiz. Birazdan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin önemli net tespitlerini içeren röportajının ayrıntılarına bakacağız. Devam ediyoruz.

Evet, önce bir rakam söyleyerek başlayacağım. 2026 yılında İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'nin verdiği rakam 3 milyon 173 bin kişiye bir yasa dışı bahis soruşturmasının parçası oldu dedi Sayın Çiftçi. Yasa dışı bahis kamu düzenini çoktan aşmış, doğrudan ulusal güvenlik meselesi haline gelmiştir. Bu açıklamaları İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptı. Habertürk'e konuştu ve yasa dışı bahisle ilgili çok önemli açıklamalar yaptığını ifade ettik. Devam ediyoruz Alptekin, eski savcı Alptekin Yıldırım'la. Şimdi bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu tespiti önemli bir tespit. Bir zaten bununla ilgili bir devlet kararı olduğunu biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı

0: Sayın Akın Gürlek ve Sayın Mustafa Çiftçi'nin bu konudaki tespitleri zaten önemliydi ama bu ulusal güvenlik meselesi olduğu bir kez daha teyit edildi. Ne dersiniz?
1: Şimdi bu noktada şunu söylemek lazım. Yasa dışı bahisi eğer biz sadece yasa dışı bahis suçu olarak ele alırsak hataya düşeriz. Zaten devletimiz de bu şekilde ele almıyor. Bugün uyuşturucu ticaretinden, insan ticaretinden, silah ticaretinden kazanılan kara para olarak tabir ettiğimiz paraların aklanma yeridir yasa dışı bahis.
0: Evet.
1: Sisteme sokulma yeridir. Dolayısıyla biz yasa dışı bahisle mücadele ederken sadece yasa dışı bahisle değil, illegal olan bütün eylemlerle, bütün suçlarla birlikte mücadele ediyoruz. Bu noktada gerek Cumhurbaşkanımızın, gerek Adalet Bakanımızın, gerekse İçişleri Bakanımızın kolektif şekilde hareket ederek kararlılıkla bu suçun, bu artık kamu düzenini etkileyen bence çok doğru bir tespit.
0: Evet.
1: Çünkü artık ailelerin yıkımına kadar etkisi olan bir suçtan bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Dolayısıyla kararlılıkla bu mücadelenin devam etmesi, miktar olarak gerçekten bu suçtan elde edilen gelir artık devletlerin gelirleriyle eşit noktaya geldi. Evet. Bu nedenle bu mücadelenin kararlılıkla devam etmesi, onların teknolojik olarak hazırladıkları altyapılara bizim devletimizin de aynı şekilde karşılık vererek, hatta onların bir adım önüne geçerek onları tabiri caizse enselemeleri çok önemli ve bu şekilde soruşturmalarının da devam edeceğini düşünüyoruz.
0: Sayın Bakan'ın ve hem İçişleri Bakanlığı hem Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan sistemlerin sadece yasa dışı bahis siteleriyle ya da bu sistemle ilgili tespitler yapmaya dönük değil, veri temelli tespitler ve karşı argüman ve karşı taarruz stratejisi, operasyonlar, soruşturmalarla bunu geliştirdiğini görüyoruz. Bak, Sayın Bakan'ın söylediği önemli bir ifade daha var. Uluslararası izleme kuruluşları denetlenmemiş kumar faaliyetlerinin terör finansmanı için potansiyel bir karar kanal oluşturduğunu belgeledi diyor. Aslında şu, yani daha geniş ölçekte değerlendirdiğimizde, yani bu sadece bir organize ya da ekonomik amaçlı bir suç olarak tasarlanmıyor.
1: Doğru.
0: Bu sistem belirli ülkelerde terör amacıyla, belirli ülkelerde sisteme müdahale etmek için kullanılabilecek bir potansiyel oluşturuyor.
1: Doğru.
0: Demek ki bu bu ifade de bu açıdan öne çıkan ifadelerden bir tanesi. Şimdi bunu şöyle detaylandırmış, uyuşturucu ticareti, kaçakçılık ve haraç yoluyla elde edilen gelirlerin kumar işletmeleri üzerinden aklandığı artık kayıt altındadır diyor. Yani yasa dışı bahisle uluslararası güvenlik tehditleri çok önemli, aynı ağda dolaşıyor diyor. Daha önce biz bunu sadece belli grupların yaptığı bir internet sitesi üzerinden para kazanmak için yaptığı bir iş olarak görüyorduk. Ama burada çok büyük ölçekli bir şeyden bahsediyor.
1: Evet.
0: Evet. Aynı yasa dışı bahisi tamamlayalım arkadaşlar onu. O önemli çünkü. Yasa dışı bahisi küçük bir asayiş sorunu sananlar bu çarkın nereye bağlandığını henüz görmemiştir diyor. Artık yavaş yavaş daha aleni hale geldiğinde görüyoruz. Evet. Şimdi burada meselenin bir de toplumsal açıdan yarattığı sonuçlar var. Milletimizin
1: var.
0: Başına toplumu çürüten bir bela olarak tanımlıyor Sayın Bakan. Ne demek istersiniz bu tespitle ilgili?
1: Şimdi şöyle, ne yazık ki şöyle bir algı var. İşte bahis oynamak suç değil. Böyle bir algı var ve bu yönde de bazı kanuni düzenlemeler yapılacağının bilgisini burada verelim. Ama bahis öyle bir bataklık ki, yani yasa dışı bahis ve normal bahis öyle bir bataklık ki, gerçekten bir insanı içine çektiği zaman o insanın ne aile hayatı kalır, ne iş hayatı kalır, ne sosyal hayatı kalır. Sadece ve sadece orada yaşamaya başlar ve bu çok ciddi bir bağımlılıktır. Bizler nasıl uyuşturucuyla mücadele edilmesi gerekiyorsa aynı şekilde bahis bağımlılığıyla da mücadele edilmesi gerekir. Çünkü bu bağımlılık insanı ailesinden, evinden ve hatta vatanından dahi koparabilir.
0: Evet. Şimdi 2026 yılında sadece Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüği soruşturmalara 3 milyon 173 bin kişinin adı karışmış.
1: Evet.
0: Şimdi bu bir tespit. Yani her 10 kişiden biri bir kez kumar oynamış, yapılan araştırmalarda onu gösteriyor. Yani devletin makamlarının elindeki tespitlerden bahsediyoruz.

0: bu sorun neden bu kadar büyük neden devlet bu meseleye bu kadar üzerine eğiliyor diye düşündüğünüzde bu rakamlar nedeniyle eğiliyor. Yani meselenin birçok yönü var, çok yönlü. 2025 yılında devlet ne yapmış bununla mücadele ederken? 84.585 siteyi kapatmış.
1: Evet.
0: Yani birini kapatıyor, sonra yenisini açıyor. Evet. Devlet onu anında takip kapatıyor artık. Yani öyle bir sistem var. 12.000 yani sitelerin dışında 12.548 sunucu da evet. Yani bu sitelere altyapı sağlayan, evet. Onun çalışması için altyapı sağlayan sistemler
1: sunucular
0: de
1: devre dışı
0: bırakılmış evet. Türkiye'de. Yani bu sistemler yurt dışında olabilir ama ilgili kurumlar vasıtasıyla savcılıkların kararı, mahkeme kararlarıyla,
1: evet, mahkeme kararlarıyla.
0: Bunlar 12.548 sunucu gerçekten çok ciddi bir rakam.
1: Kesinlikle.
0: Nasıl bir altyapıya, nasıl bir ağa sahip olduğunu da gösteriyor herhalde.
1: Aynen öyle.
0: Evet. Peki. Şimdi bu bir uluslararası kara para çarkı %162'lik bir artıştan bahsediyor. Yani %162 yasa dışı bahis sisteminden elde edilen gelirin arttığından bahsediyor Sayın Bakan. 2025'te de bu rakamın aktarılan parayı, yani yasa dışı bahis sitelerinden sisteme, suç ağına aktarılan parayının tespiti 154 milyar dolar.
1: İnanılır
0: çok çarpıcı
1: gibi
0: bir rakam.
1: Yani evet. 154 milyar dolar. Bugün dünya üzerinde hangi suçu işlerseniz işleyin böyle bir gelir elde etmeniz mümkün değil.
0: Evet.
1: Ama bu geliri elde ettikten sonra da her suçu işlemeniz mümkün.
0: Ben şöyle söylüyorum bunu. Yasa dışı bahis ağı Türkiye'de gerçek anlamda hem toplumda devlette bunun karşılığını bulduğunu görüyoruz.
1: Evet.
0: Yani tekrar söylüyorum, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Cumhurbaşkanının da bu konudaki tespitleri dahilinde. Ama şu gelirin hangi suçları işleyebileceğini, yani evet. Darbe dahil
1: tabii
0: sistemi
1: ki.
0: İçeriden zehirlemek, bürokrasiyi, yargıyı, ticaret sistemini tamamını esir almak için kullanılan
1: kesinlikle.
0: Bir... ağ bu.
1: Evet.
0: Ve bunun bir ayağı da yurt dışında, bunu açık açık herkesin konuşması, herkesin tartışması ve bunu bu şekilde kabul etmesi gerekiyor. Hem Sayın Bakan'ın, hem Sayın Mustafa Çiftçi'nin, hem Sayın Adalet Bakanı'nın yaptığı açıklamalar ve soruşturmalar, yürütülen soruşturmaların ana oturduğu eksen bu. Devleti zaafa uğratmaya dönük faaliyetlerin arkasında yasa dışı
1: işte bu,
0: bahis parası var.
1: Evet, bu 154 evet. milyar dolar var.
0: Evet, yasa dışı bahis parası, o yüzden sağcı solcu, muhafazakar seküler hepimizi tehdit eden,
1: kesinlikle.
0: Hepimizin hayatını tehdit eden bir potansiyel oluşturuyor.
1: Tabii.
0: Bunu bu şekilde algılamak gerekiyor. Bunun altını bu şekilde çizmek gerekiyor. Şimdi Sayın Bakan'ın tespitlerinden bir tanesi 2030 rakamı evet. itibariyle yine arkadaşlar bir geri dönelim lütfen. O grafikteki detaylar çok önemli, onu bir vermek istiyorum. 2030'da yasa dışı bahisle ilgili ne kadar bir...
1: 25 milyar dolar.
0: Potansiyele ulaşacak suç sistemi. Diyor ki küresel kumar pazarı 205 milyar dolar olacak diyor.
1: Evet.
0: Bunu da uluslararası kuruluşların yaptıkları araştırmalar çerçevesinde söylüyor.
1: Evet.
0: Bu rakamı çok burada zikrettik.
1: Çok.
0: Türkiye'ye yıllık maliyeti 40 milyar dolar. 17-24 yaş arası çocukların, gençlerin dahil olduğu... Cebindeki 5 lira, 10 lira, 500 lira,
1: evet.
0: 10 bin lira her neyse ne bulursa harcadığı bir sistem bu. O yüzden 40 milyar dolardan bahsediyoruz. Her yıl ortaya çıkan maliyet bu. Şimdi bu fintech şirketleri, arkadaşlar oraya 76 yazılmış ama 1076 fintech şirketi var.
1: Evet.
0: Nedir fintech? Finansal teknoloji şirketi.
1: Şirket.
0: Bu kısmı işiniz itibariyle sizin de uzmanlık alanınız.
1: Şimdi
0: buraya bir dikkat çekiyor bakan, vereceğim evet. ama buyurun size sözü vereyim.
1: Şimdi şöyle, Sayın Bakan'ın açıklamalarında da var. Finansal teknoloji şirketleri diğer bütün şirketler gibi Türk Ticaret Kanunu kapsamında kurulan ve faaliyet gösteren şirketler. Ancak burada şöyle bir önem arz eden nokta var. Bazen bu fintech dediğimiz şirketler yalnız ve sadece bu yasa dışı bahis işlemi için kuruluyorlar.
0: Evet.
1: Ya da kurulduktan sonra tamamen yasa dışı bahis işlemine evriliyorlar.
0: Evet.
1: İşte bu noktada gerekli tespitler yapıldığında gerek Merkez Bankası gerek BDDK tarafından tespitler yapılıyor ve bunların kapatılmasına karar veriliyor. Zaten Sayın Bakan'ın da ifadesinde belirttiği gibi fintech şirketleriyle alakalı bir sorun yok. Hiçbir evet. şirketle alakalı bir sorun yok. Ama siz şirket olarak bu şirketi bir suça özgülemişseniz, sadece bu suç işlemek amacıyla bu şirkete kurduğunuza dair tespitler varsa pek tabii.

0: Tabii ki gerek İçişleri Bakanlığı, gerek Adalet Bakanlığı gerekli tedbirleri alacak ve bu suçun önlenmesi ve bu suçun tespit edilmesi için de bu şirketlerin kapatılma dahil bütün tedbirlere maruz kalacaklar.
1: Evet, Bakan Bey de bunu söylüyor. Neden? Çünkü diyor ki paramızı o sistemler aracılığıyla hızlıca dolaştırıp izini kaybediyorlar. Finansal teknoloji şirketleri devletin yürüttüğü bu mücadelenin dışında kalamazlar. Şaibeli, şüpheli ne varsa bütün bu işlemleri devlete bildirmek zorundalar. Çünkü temiz büyümek zorundalar ve raydan çıkmadan, evet, başka yollara sapmadan bu işleri yapmak zorundalar diyor. Bu kısmı da finansal teknoloji şirketlerine güvenlik perspektifinden, zaten Sayın Bakan açıkça ifade ediyor, güvenlik perspektifinden yaptığımız değerlendirme budur. Siz bu sistemin dışında kalamazsınız. Kuralları bizim gibi, aynı biz gibi uygulamanız gerekir diyor. Devam edelim. Evet. Sürekli evrim geçiren ve bu tehdide karşı dijital bir savunma hattı kurduk diyor. Şimdi bunun içerideki boyutu, dışarıdaki boyutu, uluslararası gözlemlere göre diyor, bahis ağları hükümetlerin diyor müdahale kapasitesini geride bırakıyor. Yani birçok devlet açısından böyle, ama Türkiye yapay zeka sistemleri de
0: kullanarak
1: bütün bu sistemlere karşı daha etkili bir yöntemler uygulamaya başladı diyor. Tehdit sürekli evrim geçiriyor. Kumar özünde bir toplumsal yaradır diyor. Hukuki boyutu ise bu yaranın yalnızca bir yüzüdür diyor. Türkiye bu soruna karşı kapsamlı bir dijital savunma hattı kurdu diyor Sayın Bakan. Özellikle yapay zekadan yararlanıyor olmalarının da altını çizmek lazım. Bir de ödeme sistemleriyle ilgili bir bölümü var ki onu da aktaracağım hemen bundan sonra. Yasa dışı bahis çeteleri, uluslararası suç örgütleri artık aynı dijital altyapıyı paylaşıyor. Uyuşturucu trafiği, insan kaçakçılığı, silah ticaretinden elde edilen kirli para dijital bahis kanalları üzerinden aklanıyor diyor. Biraz önce eski savcı Alptekin Yıldırım da söyledi. Şimdi MASAK ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın aldığı tedbirler, ödeme kuruluşları ile ilgili. Onunla ilgili de bir grafiğimiz var ama şimdi bir banka, bir ödeme kuruluşu günde 1000 tane EFT'ye izin verebilir mi?
0: Vermemesi lazım. Şimdi hem vermemesi lazım, hem de böyle bir işleme teşebbüs edildiğinde dahi mutlaka devletin ilgili kurumlarını bilgilendirmesi lazım. Demesi lazım ki X şahıs bugün tam 500 tane, 600 tane EFT denedi. Bu şahsın hesap bilgileri bunlar. Bununla ilgili hemen MASAK'a bir yazı gönderip MASAK'a durumdan haberdar etmesi gerekiyor ki, çünkü bu yasa dışı bahiste sistem nasıl işliyor? Bir kişinin hesabına paralar gidiyor. O tırnak içinde kazandığı düşünülen kişilerin hesabına, aslında onlar sürekli kaybediyorlar ama para kazandıklarını düşünüyorlar, onların hesabına aktarıyor. Bu aracı kuruluşlar ve ödeme kuruluşları vasıtasıyla yapılıyor bu işler. Ve dolayısıyla bu ödeme kuruluşlarındaki görevli kişiler bu şekilde tespit ettikleri, birden fazla, ondan fazla, yüzden fazla işlem yaptığını tespit ettikleri kişileri mutlaka ve mutlaka MASAK'a bildirmeleri gerekiyor. Bildirmedikleri takdirde de önce idari yaptırımlarla, sonra da haklarında adli süreçlerin başlatılması gerektiği kanaatindeyim ben.
1: Evet, şimdi bir de bunun futbolu etkileyen yönü de var. Sayın Bakan ona da dikkat çekiyor. Yalnızca finansal ağları hedef almıyor, sporumuzu da tehdit ediyor diyor. Maç manipülasyonu. Çok sık konuştuğumuz, Türkiye'nin tribün kültürü içinde de çok konuşulan bir şey. Şike, yasa dışı bahis gelirlerinin en kirli çıktılarından birisidir diyor.
0: Doğru.
1: Buradaki elde edilen gelir. Yani sadece sistemi zehirlemek için değil, futbol düzenini zehirlemek için de kullanılıyor diyor. Müsabaka sonuçlarının bu yasa dışı bahis çeteleri tarafından belirlenmesine göz yummak, sporun ruhunu, ahlakını, dürüstlüğünü yok etmektir diyor. Mücadelemiz saha içinde
0: burada tabii ki. Şimdi bu adamların ne amaçla hareket ettiği çok önemli. Bakın, spor bizim devlet, milletimiz tarafından kabul gören ve gerçekten de sevilen bir faaliyet. Ama bu kişiler bu faaliyetten dahi insanları soğutarak kendi alanlarına, yani yasa dışı bahise çekmeye çalışıyorlar.
1: Evet.
0: Yani sporu dahi kirleterek, kirlendiğine dair bir algı oluşturarak kendi mecraları

0: alanlarına, kendi yasa dışı illegal alanlarına bizim milletimizi çekmeye çalışıyorlar. Buradan milletimize sesleniyoruz. Gerçekten çekmesinler. Bu alanlara düşmesinler. Çünkü bu işin sonu yok ve bu işin kazananı da yok. Kazanmanız da mümkün değil sizin buradan. Evet. Bu işin kazanan aktörleri belli. Bu aktörler siz oraya yatırdığınız 5 lira, 10 lira, 100 lira daha büyük suç olarak bize geri dönüyor.
1: Şimdi yasa dışı bahis çetelerinin yurt dışında Gürcistan, Malta, İngiltere, Hollanda gibi ülkelerde kurulu sunucular ve o bahis sitelerini pazarladıkları ya da kumar sitelerini pazarladıkları ünlüler var.
0: Evet.
1: Maalesef buna karışan, bununla bu suçla aslında iltisak kuran kişiler var. Bunlarla ilgili de tespitleri oldu Sayın Bakan'ın. Diyor ki ünlüler ben ünlüyüm diye bu işe giremezler. Sorumluluk almaları gerekir. Sorumluluk almazsa yargı bu süreçleri bunlara karşı işletecektir diyor. Zaten şu anlamda söylüyorum bunu. Olayın sadece ekran, dijital ekran işte boyutuyla değil, bütün boyutlarıyla ele alındığını görüyoruz.
0: Doğru.
1: İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı tarafından. Muhatap şirketler örneğin, muhatap algoritmalardan bahsediyor. Özellikle bu algoritmaların sahibi olan yasal şirketlerin tamamı hukuken bu işin muhatabıdır diyor. Yasa dışı bahis reklamı yayınlayan, bu sitelere trafik yönlendiren ya da içerikleri öne çıkaran platformlar da sorumluluk sahibi olacaktır diyor.
0: Yani... Zaten 7258 sayılı yasada bu bahis sitelerine, bahis oynamaya teşvik edenlerin cezalandırılacağına yönelik direkt olarak kanun maddesi mevcut. Zaten bu kişiler hakkında soruşturmalar açılıyor. Bu suçla ilişkin unsurlar oluştuysa bu kişiler hakkında iddianameler düzenlenip kamu davası açılıyor. Evet. Ama burada tabii ki şunu da belirtmek lazım. Bu kişi, bu kara eller öyle büyük rakamlar teklif ediyorlar ki bu ünlü kişilere, ki isimlerini biliyoruz burada da daha önce konuşmuştuk. Bu rakamlar karşılığında bu kişiler vatanı ve milletimizi böyle zehirlemeyi, böyle bir bataklığın içine çekmeye razı oluyorlar, olmasınlar.
1: Evet, şimdi bu konuyu ele alırken bu stüdyoda Habertürk manşette özellikle son 2 yıldır yasa dışı bahis çarkının sistemi nasıl zehirlediğini ya da zaafa uğratmaya çalıştığını anlatırken hep operasyonlarla Cumhuriyet Savcılıklarının yürüttüğü yasa dışı bahis operasyonları ve orada kurulan çarklarda elde edilen, çarklarla ilgili elde edilen delillerle anlatmaya çalıştık. O delillerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı dönemde bu operasyonları başlatan, geliştiren ve sistemi büyük ölçüde yapılan soruşturmalarla çözen isim. Şimdi Adalet Bakanı onun yaptığı açıklama ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamaları hatırlatarak devam etmek istiyorum. Çünkü özellikle futbol düzenini etkileyen kısmıyla son yapılan operasyonda da Sayın Gürlek şöyle ifade etmişti. Yaptıkları çalışmanın özünü, futbolun adalet, emek ve alın teriyle anılması, sahada verilen mücadelenin hiçbir şaibe gölgesinde kalmamasını temel ilki olarak benimsiyoruz. Sporun ruhunu zedeleyen, futbolun güvenilirliğine gölge düşüren her türlü şaibeli yapı, ilişki, eylemin üzerine gidilecektir. Yasal bahis kısmını da, yasa dışı bahis kısmını da suç amaçlı kullanan, yasaya aykırı kullanan herkese yönelik tedbirleri, ilgili tedbirlerin alınacağını ifade ediyor Sayın Adalet Bakanı Akın Gürlek. Ve esas mesele tabii bunun bir devlet kararı olarak alınmasının temel sebebi Sayın Cumhurbaşkanımızın birkaç ay önce yaptığı bu tespitler. Diyor ki neredeyse, bunu hatırlatmak önemli.
0: Çok önemli bir tespit.
1: Neredeyse her telefon bir çeşit kumarhane haline geldi. Dijital oyunlar bilhassa gençlerimizi sanal bahis ve kumar illetine bulaştıran bir tuzak işlevi görüyor ve buna karşı hareket etmemiz lazım diyor. Gençlerin sağlığı, geleceği çalınmaktadır diyor. Uyuşturucu, alkol, ki bu vurgu da önemli, sanal bahis, kumar ve sigara bağımlılığı milli bünyemiz açısından terör kadar, terörle eşleyerek söylüyor. Hatta terörden daha zararlı boyutlara ulaşmıştır diyor. Evet. Yasa dışı bahisle, yasa dışı bahis çeteleriyle mücadelenin genel perspektifini de bu iki açıklama üzerinden aktarmaya çalıştık. Alttaki iyi olurum. Teşekkürler. Yarın Habertürk manşette buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Yeni partinin hızlı yükselişi kalıcı olacak mı? CHP'deki ayrışma sona erdi mi? Yoksa yeni kopuşlar mı yaşanacak? Sonbaharda yeni milletvekili geçişleri bekleniyor mu? AK Parti yeni ana muhalefete karşı nasıl bir strateji izleyecek? MHP'nin itidal mesajı siyasette tansiyonu düşürecek mi? Belediye başkanları hangi siyasi çizgiyi tercih edecek? Muhalefet ortak cumhurbaşkanı adayında uzlaşabilecek mi? Serap Belet soruyor, iletişim bilimci Dr. Ali Haydar Fırat, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör, akademisyen Dr. Alihan Limoncuoğlu, gazeteciler Can Özçelik, Alişer Delek ve Merve Şebnem Oruç yanıtlıyor. Olaylar ve görüşler bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 33 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 36, Muğla 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana parçalı bulutlu 40 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Kars yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor. Diyarbakır 42, Şanlıurfa 43 derece.

0: Şimdi iyi akşamlar, akşam haberlerindeyiz. 29 Temmuz tabii çarşamba, Hülya Hökenek ben. Biliyor musunuz Türkiye'nin çeşitli kentlerinde orman yangınlarıyla mücadele hala sürüyor. Bağlantılarımız olacak, Antalya'ya gideceğiz, Muğla, Balıkesir mesela. Alev alev yanıyor desek yeridir. Havadan ve karadan müdahale var mı? Evet var. Muhabir arkadaşlarımızdan bölgedeki, dahası bölgelerdeki son durumu alacağız. İlk gündem maddesi elbette yangınlar. Bugün bir operasyon düzenlendi Üsküdar Belediyesi'ne yönelik ve Belediye Başkanı Sinem Dedetaş gözaltında. Suçlamalar neler, kimler gözaltında beraberinde, bütün detaylara da bakacağız. Ve FED, yani FED'i bekliyoruz çünkü FED kararını bugün açıklayacak, Amerikan Merkez Bankası. Karar öncesi piyasalarda temkinlik var haliyle ve altın FED'in faiz kararı öncesi az da olsa geri çekildi. Şimdi FED faize dair ne karar verecek, kararın elbette etkileri olacak. Konuğumuz da var, konuşacağız. Başlasın akşam haberleri. Hemen görüntüleri getirelim, ben Gökhan'dan rica ediyorum, yönetmenimden, ki maalesef bir yangın haberi de Balıkesir'den geldi. Biraz o doğal sesi, dış sesi de verebiliriz aslında. Edremit ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan da müdahale sürüyor. İhlas Haber Ajansı'ndan gelen görüntüleri veriyoruz. Bu arada ilçeye bağlı Altınoluk Mahallesi Tekçam mevkisindeki ormanlık ve zeytinlik alandan alevler yükseliyor. Tabii ihbar oluyor haliyle. Bölge Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk ediliyor. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle bölgedeki bazı yazlık evler tedbir amacıyla boşaltılmaya başlandı. Antandros Antik Kenti kazı alanı çevresinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekiplerin hem havadan müdahalesi ve mücadelesi, hem karadan müdahalesi ve de mücadelesi sürüyor diyelim ve devam edelim. Şimdi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Türkay Türkoğlu bizlerle, tabii bir taraftan da aslında yangınları konuşacağız. Şimdi üç şehirde orman yangınıyla mücadele diye veriyoruz hocam. Yani böyle bu konuda da siz yani uzmansınız. Yani mesai harcadınız yıllarca yani bu meseleye. Şimdi biz bir taraftan habere bakıyoruz. Yani mücadele sürüyor işte, hem karadan müdahale de var hem de havadan. Ama arazilere bakıyorum, rüzgara bakıyorum, ne yazık ki rüzgarın tabii çok fazla etkisi var. Ne diyelim yani, bir planlama mı eksik, yoksa mesela burada risk faktörü rüzgar olduğu için çok daha farklı mı? Yani şunu mu dersiniz, ya da ya alakası yok yani, belirleyici olan tamamen doğa koşulları mı dersiniz, ne dersiniz, buyurun.
1: Evet, öncelikle saygıyla selamlıyorum
0: çok
1: Hülya Hanım.
0: Çok teşekkürler, iyi akşamlar.
1: Böyle üzücü bir haberde burada olmaktan dolayı tekrardan...
0: Aynen öyle.
1: Ülkemize, vatanımıza, milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yangınımız Muğla'nın Seydikemer ilçesinin Bayır bölgesinde, Bayır mahallesinde sabah sularında başladı. Hı hı. Bölge dağlık bir yapıya sahip. Özellikle hava şartlarımız Muğla bölgesi oldukça sıcak ve nem oranı düşük. Yangın çıkan bölgede işte coğrafi yapısı itibariyle yangınınla mücadeleyi zorlaştıran bir alan, engebeli bir arazi, dik yamaçlar var, vadiler var. Burada hem havadan hem karadan çalışmalar devam ediyor. Özellikle dezavantajlı durum, bölge, coğrafi yapı ve rüzgarın etkisi bu yangının hızlı bir şekilde ilerlemesine sebep oluyor. Karadan mücadeleyi zorlaştırıyor. Havadan mücadele özellikle yangının ilk başladığı zamanlarda önemli bir etkenken, yangının ilerlemesi durumunda özellikle karadan mücadele büyük önem taşıyor.
0: Tabii ya, hem karadan hem havadan
1: evet.
0: Mücadele yani mücadele eden gerçekten

0: Orman Bakanlığı'na bağlı işçiler, oradaki müdahale eden ve mücadele eden sağlık görevlileri, itfaiye ekipleri, yani hepsinin işi zor. Bir kere Allah hepsinden razı
1: Evet.
0: olsun. O bir gerçekten işleri çok zor ve çok kıymetli biliyoruz. Çünkü her sene bu dönem böyle bir yangın meselesi olur biliyorsunuz. Mücadele ederiz. İşte bu insan eliyle mi, doğa eliyle mi çıkan yangınlar diye konuşuruz. İşte teknik meseleleri konuşuruz. Sonrasında ne olacak, nasıl bir düzen konuşuruz diye konuşuruz. Bu arada Seydi Kemer Hastanesi de tabii boşaltıldı. Dediğim gibi hem Balıkesir'i veriyoruz hem Antalya'yı veriyoruz. Ekranı da böldük. Ortada da Muğla var. Orman yangınları ne yazık ki. İşte yüzün üzerinde evde tahliye edildi. Editörüm akşam haberlerinin Deniz tabii yani bir taraftan o kırmızı bantta da sık sık değiştiriyor. Çünkü bilgi vermek amacıyla dediğim gibi şimdi şöyle bir şey mesela burada en fazla ne öne çıkıyor yani gerçekten iklim koşulları mı dersiniz bazen böyle insan eliyle de olabiliyor biliyorsunuz yani asıl belirleyici doğa faktörü belki ama o da olabiliyor neye öne çıkarmak istersiniz yani bu büyük yangınların kontrol altına alınabilmesi noktasında en etkili yöntem nedir belki biraz ondan bahsetmek istersiniz.
1: Evet. Özellikle şimdi bu Seydi Kemer'de başlayan yangınımız tarım arazisinden ormanlık araziye sıçrayan bir yangın. Çıkış sebebini resmi olarak henüz bir
0: Tabii.
1: resmi açıklama yok. Fakat yangınlarımızın, ülkemize çıkan yangınlarımızın %90'ı insan eliyle çıkıyor. İşte doğayı çeşitli maddelerle kirletmemiz, diğer etkenler, ormanlık alanlarda ateş yapmak, anız yapmak, tarım işleriyle uğraşanların, orman bitişindeki köylülerin dikkatsizliği ya da ormana yakın civardaki evlerdeki elektrik işleriyle ilgili elektrik kontağından çıkan yangınlar, yine enerji nakil hatlarındaki havaların ısınmasıyla birlikte bir takım oluşan arızalar, teknik sebepler, işte kıvılcım atlaması gibi nedenlerle büyük yangınlar çıkabiliyor. Özellikle bu son bir haftada, daha önce, geçen 2 gün önce de Kaş'ta büyük bir yangın vardı. Kaş'ın Kalkan bölgesinde. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde sürekli bu dönemde her yıl yangınlarla karşılaşıyoruz. Ormancılık Teşkilatı da bununla ilgili gerek ekipman açısından gerek donanım açısından oldukça iyi düzeyde tecrübeli bir ekibe sahibiz. Herkes canla başla mücadele ediyor.
0: Evet.
1: Bu şeyi
0: Hocam
1: söndürmek
0: şimdi
1: için.
0: size bir şey sormak isterim. Şöyle ki
1: Evet.
0: yani bu mücadeleler, bu müdahaleler çok önemli gerçekten. Dediğiniz gibi gerçekten şu görüntülere bakıldığında yani değil mi? Duman var, göz gözü görmüyor, yola
1: Evet.
0: sıçramış yani ana yol. Ama orada inanılmaz bir mücadele var, çok önemli. Fakat şöyle de bir şey var yani her sene hemen hemen değil mi? Bu dönemler böyle bir tekrarı olabiliyor. Artık bu iklim meselesi, bu yangınlar biraz böyle Türkiye açısından bakıldığında da yani yeni normal bu diyebilir miyiz? Avrupa ülkelerinde de biliyorsunuz kaç gündür yangınları konuştuk. Yani yeni normal buysa ne dersiniz? Belki bunun için.
1: Evet. Yani iklim değişikliği ile ilgili olarak şunu söyleyebilirim. Dünya genelinde iklim değişikliği nedeniyle sıcak hava dalgaları daha uzun sürüyor. Aşırı kuraklıklar artıyor. Düşük nem ile kuvvetli rüzgarın bir araya gelmesi ve bu tür yangına sebep olan bazı çeşitli araçların da devreye girmesiyle çok büyük yangınların oluşmasına sebep oluyor. Bu durum tabii orman yangınlarının hem çıkma riskini hem de yayılma hızını arttırıyor bu koşullar. İklim değişikliği tek başına hani yangın çıkartıyor diye bir açıklama yapamayız. Ama yangın oluştuğunda çok daha büyük ve kontrol edilmesi zor yangınların dönüşmesine zemin hazırlıyor diyebiliriz. Bu nedenle artık yalnızca yangın söndürme değil, iklim değişikliğine de uyum sağlayan ormancılık anlayışına geçmek zorundayız. Bununla ilgili bir takım çeşitli bu tür yangına hassas bölgelerde, yol kenarlarında yangın şeritlerinin yapılması, yine yangına dirençli türlerin kullanılması, bunlara birkaç örnek olarak verebilirim.
0: Evet. Şimdi bu
1: Önlem
0: dedikleriniz
1: açısından.
0: çok, bu dedikleriniz önemli yani bir taraftan da bakıyorum yani hem gelen görüntülere, müdahalelere, yangının hızına bakıyorum. Yani mesela rüzgarın etkisi var. Mesela Kaş

0: diyelim, değil mi? Yani Antalya'ya bakıyorum,
1: Evet.
0: oradaki orman yangını, işte rüzgar, oradaki bitki örtülerine bakıldığında yangının yayılımı ve hızı noktasında da herhalde farklılık gösterir, değil mi? Yani
1: Evet. Yani
0: onun da
1: onunla
0: etkisi
1: ilgili
0: var
1: şunu,
0: herhalde.
1: evet Hülya Hanım, onunla ilgili de şunu söyleyebiliriz. Özellikle bu bölgede Kızılçam ağaç türü hakim Akdeniz biyo coğrafyasında. Bunun altında, orman altında da bu kuraklıkla yazın getirmiş olduğu sıcaklığın etkisiyle de orman zeminde de işte makilik alanlarda çeşitli kurumuş çalı formatındaki çeşitli bitkiler, çalılar ve bunların ateşle ya da ateşi ortaya çıkartabilecek bir etkenle hızlı bir şekilde yangının büyümesini sağlıyor. Bunun yanında yangının çok geniş alanlarda yaygın olmasını sağlayan ise Kızılçam, reçine ihtiva eden bir ağaç türü. Bu da yanıcı ve yangınların yüksek sıcaklıklara çıkmasını sağlıyor. Söndürülmede biraz daha güçlük çıkartıyor. Ve özellikle yangın çıkan bölgelerindeki coğrafi yapı, işte eğim vesaire, o topografik yapı ile birlikte rüzgar da bu faktörün içine girdiği zaman yangınlar çok hızlı bir şekilde büyüyor.
0: Tabii. Şimdi mesela siz dediniz ya, işin teknik kısmı var, teknoloji falan deyince insanın aklına geliyor. Mesela hani dronlar, işte yapay zekalar, değil mi? Yani bu uydu görüntülere böyle bakınca. Ya bugün
1: Evet.
0: bu yangınları söndürmede bu dronlar ne kadar etkili? Yani biz mesela hani burada kullanılan, kullanılması gereken teknolojinin hepsi kullanılıyor. Ama siz mesela
1: Evet.
0: şöyle bir şey dediniz. Yani burada böyle daha farklı bir politika değişikliğine gidilmesi gerek. Mesela neyi kastediyorsunuz? Onu biraz açar mısınız?
1: Yani politika değişikliği değil, önlemler açısından birkaç
0: Önlemler
1: öneri sunmak
0: açısından.
1: istiyorum.
0: Tabii.
1: Evet.
0: Önlem almak açısından belki de.
1: Zaten ülkemiz Ormancılık Teşkilatı bu konuda Akdeniz havzasındaki ülkelere göre iyi bir konumda. Özellikle biz ülkemizin yani Orman Genel Müdürlüğü bu konuyla ilgili yetkili kuruluş. Kurum bununla ilgili bir takım önlemleri aldı. İnsansız hava araçlarını çeşitli Akdeniz bölgesinde ülkemizin çeşitli bölgelerine konumlandırdı. Tüm bu coğrafyada Orman Genel Müdürlüğü'ne ait insansız hava araçları sürekli bir denetim halinde. Buna göre bir takım önlemler alınmayla ilgili büyük çalışmalar var. Yine yangın sahalarına ulaşımla ilgili çeşitli yangın ekipleri bu tür yerlerde önemli noktalarda konuşlanmış durumda. Tabii asıl bu yangınların ilk müdahale, yani yangınlar ilk bu 20
0: Peki.
1: dakikalık sürede müdahaleyle söndürülebilirse çok iyi bir
0: Peki.
1: sonuç alınıyor. Fakat yangın rüzgarın etkisiyle büyüdüğü zaman bu tür büyük yangınlarda
0: Ki
1: mücadele
0: öyle
1: biraz daha
0: oluyor. Zaten
1: güçleşiyor.
0: rüzgarın etkisi oluyor ne yazık ki.
1: Evet.
0: Çok teşekkürler Profesör Doktor Türkay Türkoğlu, Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi öğretim üyesi. Sağ olun. Tabii biz devam edeceğiz akşam haberlerine. Ahbap soruşturmasıyla devam edelim. Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan bu arada 13 şüphelinin işlemleri sürüyor. 5 oyuncu daha ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı. Daha önce de Gülben Ergen, Uğur Dündar, Elçin Sangu, Hazal Kaya, Ruşen Çakır, Özlem Gürses'in de aralarında bulunduğu birçok isim ifade vermişti. Öte yandan gözaltına alınan Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran dahil 13 şüphelinin
1: Uğur Bey,
0: emniyetteki
1: merhabalar, hoş
0: işlemleri
1: geldiniz.
0: de
1: Neler
0: sürüyor
1: söyleyebilirsiniz
0: diyelim.
1: Haluk Levent'le alakalı?
0: Ve Gülistan Doku soruşturması. İşte bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi. Gülistan Doku kayboldu. Hala ortada yok biliyorsunuz. Ve Gülistan Doku kaybolduktan sonra yürütülen soruşturmada şüpheli işlemler yaptığı değerlendirilen kolluk görevlilerine yönelik pazartesi günü operasyon düzenlenmişti. Aralarında emniyet müdürü, emniyet amiriyle bilgisayar işletmeni ve 10 polis memurunun bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan 8'i Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. 10 şüphelinin işlemleri

0: ise sürüyor. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında 3. dalga operasyonu düzenlendi ve aralarında belediye başkanı Sinem Dedetaş da var. Ve aynı zamanda 6 şüpheli de gözaltına alındı. Suçlamalar ve iddialar neler? Detaylar haberimizde.
1: İddiaya göre müteahhitlerden rüşvet alındı. Mevzuata aykırı yapılara iskan ruhsatı verildi. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyonda belediye başkanı dahil 6 kişi gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyonda daha önce tutuklananların ifadeleri ve ihbarlar üzerine belediye başkanı Sinem Dedetaş hakkında soruşturma başlattı. Tespitlere göre yapı ruhsatı sürecini yetkili olmamasına rağmen belediye iştiraki Kent AŞ görevlileri yürütüyordu. İddiaya göre kriptolu kapalı devre mail üzerinden belediye personeline talimat verip ruhsat sürecini koordine ediyorlardı. MASAK verilerine göre Kent AŞ ile müteahhitler arasında toplamda 1 milyar 78 milyon lira bedelli çok sayıda paravan nitelikte danışmanlık hizmeti sözleşmesi imzalanmıştı. Bu sözleşmelerle yapı ruhsatı almak isteyen müteahhitlerden yaklaşık 361 milyon 400 bin lira elde edildi. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerinin raporuna göre de müteahhitler paravan olarak Kent AŞ ile sözleşme imzalamak zorunda bırakılıyordu. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş bu yolla gayri resmi gelir elde edilmesinde belirleyiciydi. Ve bir başka iddia, Kent AŞ Genel Müdürü Başkanlığında toplantılar yapıldığı, bu toplantılarda müteahhitlerden ne kadar menfaat elde edileceğine karar verildiği öne sürüldü. Müteahhitlerden elden dolar üzerinden rüşvet alınıp karşılığında mevzuata aykırı olmasına rağmen iskan ruhsatı verildiği de iddialar arasında. Rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme suçlamalarıyla başlatılan soruşturmada aralarında belediye başkanı Sinem Dedetaş'la başkan yardımcısı ve özel kalem müdürünün de olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
0: Ve Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım'a ait şirketlerde çalışan ve belediye şirketlerinde sigortalı gösterilen 22 şüpheli operasyon düzenlendi. Rüşvet soruşturmasına tutuklanan ve görevden alınan belediye başkanı Özkan Yalım'ın kendi şirketlerinde çalışan bazı kişileri belediyede sigortalı gösterdiği tespitlerine yönelik Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Özkan Yalım'ın iş yerlerinde arama yapıldı. Dijital materyal ve belgelere el konuldu. Şüphelilerin şirket maaş listelerinde yer aldığı, şirket adına işlem yaptığı belirtiliyor. Bu arada kamu zararının 16 milyon 866 bin lira olduğu da tespit edildi. 15 şüpheli gözaltında, 5 şüphelinin başka suçlardan tutuklu olduğu belirlendi. 2 şüpheli de aranıyor diyelim. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasına belediyenin gençlik merkezi sorumlusu gözaltında. Devam eden soruşturma kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi sorumlusu teknik ve fiziki takibe alındı. Marmaris'e tatil yapan şüpheli kaldığı otelde gözaltına alındı. Ekipler aynı saatlerde Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde de arama yaptı. Aramalarda merkezde bulunan bilgisayar, güvenlik kamerası kayıtları, bazı resmi belgelere incelenmek üzere el konuldu. Merkez sorumlusu sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ve Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın 200'den fazla belediye başkanının yeni partiye katılmak amacıyla istifa ettiğini söyledi. Yeni partinin kurultay hazırlık sürecine dair de bilgi verdi. Ekim ayında kurultayın yapılmasının planlandığını söylüyor.
2: 200'ün üzerinde belediye başkanı yeni partiye katılmak amacıyla istifa etmiş bulunuyor. Büyükşehir belediye başkanlarımızın daha dikkatli bir tutum içerisinde olmaları gerekiyor.
3: CHP'den istifa ederek yeni partiye geçen belediye başkanlarına ilişkin rakamları paylaştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddiasını değerlendirdi.
2: Kendisiyle hiçbir iletişim yok. Nereden seçildiği belli. İzmir halkının tavrı, tutumu da belli. O tavra, tutuma uyumlu davrananlar siyasete devam edebilirler. O tutum beni ilgilendirmez, ben istediğim gibi davranırım diyenler de halktan gerekli reaksiyonu er geç görürler. Biz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İzmir halkının taleplerine uygun

0: bir davranış içerisinde olmasını kendisinden bekleriz.
1: Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, kurultay hazırlık sürecine dair de bilgi verdi.
0: Yeni Parti ilçe, il örgütlenmelerini tamamlıyor. Biz Ağustos, Eylül ayları içerisinde kongrelerimizi yapacağız. Muhtemelen Ekim ayı içerisinde kurultayımızı yapacağız.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in de bu hafta sonu görüşebileceğini söyledi.
0: Meclis Başkanı'nın bu konudaki tavrını biliyoruz. Parti kurulduğu zaman Özgür Bey'i de ziyaret edeceğim demişti. Herhalde bu hafta içerisinde böyle bir program yapılır diye düşünüyoruz.
2: Şimdi Meclis Başkanı demişken Numan Kurtulmuş bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı terörsüz Türkiye süreci kapsamında AK Parti heyetiyle bir araya geldi. Yaklaşık 1,5 saat sürdü bu görüşme. Görüşmede çerçeve yasaya dair hazırlıklar ele alındı ve teklifin yarın ya da cuma günü meclise sunulması bekleniyor.
3: Ne zaman kanun teklifi sunulur?
4: Efendim, bu cuma gelir mi?
5: Çalışıyoruz
3: efendim. Yarın ya da cuma deniliyor ama.
5: Yok efendim, çalışıyorum.
1: Mecliste terörsüz Türkiye süreci kapsamında önemli bir görüşme yapıldı. Gündemde çerçeve yasa hazırlıkları vardı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede çerçeve yasaya ilişkin son detaylar ele alındı. Toplantıdan ilk ayrılan AK Parti Grup Başkanı Güler oldu. Güler, çerçeve yasaya dair çalışmaların sürdüğünü belirtti.
3: Ne zaman kanun teklifi sunulur? Bu cuma gelir mi?
5: Çalışıyoruz efendim.
3: Yarın ya da cuma deniliyor ama.
5: Yok efendim, çalışıyorum.
1: AK Parti'nin teklife dair diğer siyasi partilerle de temasta bulunması bekleniyor. Temasların tamamlanmasının ardından çerçeve yasanın 1-2 gün içinde meclise sunulması öngörülüyor. Ancak partilerle yapılacak görüşmelerde uzlaşı çıkmazsa teklifin sunulması 3 Ağustos Pazartesi gününe sarkabilir. AK Parti tarafından şehit yakınları ve gazilerin özlük haklarıyla ilgili meclise sunulacak düzenlemenin ardından çerçeve yasa teklifinin genel kurulda görüşmelerinin başlaması öngörülüyor. Teklifin 3 Ağustos Pazartesi günü de Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi hedefleniyor. Süreç kapsamındaki kanun teklifinin 10-12 maddeden oluşması bekleniyor. Yasayla örgüt mensuplarında suça karışmış, karışmamış ayrımı yapılması öngörülüyor.
2: Amerika ile İran arasında 5 gecedir süren sessizlik bir kez daha füze saldırılarıyla bozuldu. Şimdi İran, Ürdün'deki Amerikan üstüne balistik füzeyle saldırdığını duyurdu. Amerika saldırılara yanıt olarak Suudi Arabistan'la birlikte Irak'ta İran yanlısı grupları vurdu. Saldırılarda bu arada en az 20 kişinin hayatını kaybettiği de belirtiliyor.
6: ABD ile İran arasındaki sessizlik bozuldu. İran, Ürdün'deki ABD üssüne füzeyle saldırdığını duyurdu. ABD'nin saldırılara yanıtı ise sert oldu. ABD Başkanı Trump, İran'a sert karşılık vermeye devam edeceğiz dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Ürdün'deki bir ABD hava üssüyle ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın bulunduğu merkezin çok sayıda balistik füzeyle hedef alındığını açıkladı. Saldırının, ABD ordusunun saldırgan eylemlerine karşılık olduğu belirtilen açıklamada, düşmanca eylemler devam ettiği sürece direniş sürecek denildi. Ürdün Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü de İran'ın ülke topraklarına fırlatılan 5 füzenin imha edildiğini belirtti. Saldırılara ABD'den yanıt gecikmedi. ABD ordusu İran tarafından fırlatılan füzelerin engellendiğini açıkladı. Saldırı girişimi beklenmedik olarak nitelendirildi. Saldırılara karşılık ABD ve Suudi savaş uçakları Irak'taki İran yanlısı gruplara ait noktaları vurdu. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı saldırıların savunma amaçlı olduğunu savundu. Irak Başbakanı Bakanlar Kurulu'nu acil toplantıya çağırdı. Haçlı Şabi ise saldırılarda çok sayıda ölen ve yaralanan olduğunu açıkladı. Karşılıklı saldırıların ardından ABD basınına konuşan Trump, İran'a saldırıların devam edeceği mesajını verdi. İran'ın üslerimize yönelik saldırılarına sert karşılık vereceğiz diyen Trump, Irak'taki İran yanlısı gruplara yönelik saldırınınsa Irak hükümetiyle koordinasyon içinde yapıldığını söyledi. Gerilim Hürmüz Boğazı'na da sıçradı. Devrim muhafızlarının deniz kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Hürmüz'den geçiş yapan 3 petrol tankerinin uyarılara rağmen tehlikeli rotada ilerlemeye devam ettiği belirtildi. Tankerlerin hedef alındığı ve durdurulmaya zorlandığı, ABD ordusunun bölgedeki müdahalelerinin karşılıksız kalmayacağı kaydedildi. ABD Başkanı Trump diplomasiye alan tanımak için İran'a saldırıları durdurdu.

0: tutmuş, bölgede 5 gecedir sessizlik hakim olmuştu.
1: Ve Kıbrıs Adası önemli bir ziyarete ev sahipliği yapıyor. Tam 16 yıl sonra ilk kez Kıbrıs'a giden Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres öncülüğünde ara bölgede yapılan üçlü görüşme sona erdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhurbaşkanı, bu arada Erhürman ve Rum yönetimi lideri bir araya getirdi Guterres.

0: Birleşmiş Milletler Kıbrıs'ta barışı zorla dayatamaz dedi. Adada çözümün sağlanması için yeni bir toplantı istediklerini söyledi. Birleşmiş Milletler'den Kıbrıs'a 16 yıl sonra ilk ziyaret yapıldı. Suriye ziyaretinden sonra Kıbrıs'a giden BM Genel Sekreteri Guterres, Rum yönetimi lideri Hristodulidis ve KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman da görüştü. Guterres öncülüğünde iki liderin katılımıyla Lefkoşa'daki ara bölgede bulunan BM merkezinde üçlü görüşme de yapıldı. Bir saatten fazla süren görüşmeden sonra Erhürman ve Hristodulidis ara bölgeden ayrıldı. Görüşmeyi basın toplantısında değerlendiren Guterres, BM Kıbrıs'ta barışı zorla dayatamaz ancak Kıbrıs halkına destek verme kararlılığını sürdürmektedir dedi.
1: BM ada ve daha geniş bölge için hayati önem taşıyan bu dönemde Kıbrıs halkına destek verme kararlılığını tam olarak sürdürmektedir. Her iki tarafın ve garantörlerin 5+1 toplantısına geçme konusunda onayını aldım. Ancak bunun için yeterli bir hazırlık, güven artırıcı hazırlıklar, metodolojik hazırlıklar ve içerik hazırlıkları yapılması gerekiyor.
0: Guterres, sonbaharda iki tarafın yanı sıra garantör ülke Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de yer alacağı 5+1 formatında konferans düzenlemeyi hedefliyor. Ziyarete ilişkin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'den de açıklama geldi. Keçeli, Guterres'in Kıbrıs meselesiyle ilgili ortaya koyduğu çabaları takdirle karşılıyoruz dedi.
1: Garantör devlet olarak Kıbrıs meselesinin adil, kapsamlı ve sürdürülebilir çözümüne eşit uluslararası statü temelinde varılabileceğini yineliyoruz. Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz tutumu değişmedikçe ve bölge güvenliğini de olumsuz etkileyen eylemleri sona ermedikçe çözüm perspektifinin somutlaşmayacağını bir kez daha vurguluyoruz.
0: Kıbrıs Adası'na yapılan son BM Genel Sekreteri ziyareti 2010'da Ban Ki-moon tarafından yapılmıştı.
2: Yeni bir haber, SGK yani Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye Sigorta arasında emekli dijital kart sahiplerine çok özel indirimler var ve ödeme kolaylığı sağlayan işbirliği protokolü de imzalandı. Şimdi emeklisiniz diyelim. Ve bu dijital karta da sahipsiniz. Emeklilere sağlık, konut, kasko ve trafik sigortalarında %30'a varan indirim imkanı tanındı.
0: Ödeme avantajları, %30'a varan indirimler. Emeklilere yönelik yeni bir kampanya hayata geçirildi.
3: Emeklilerimiz bizim başımızın tacı. Onlara sağlayabileceğimiz imkanlar ölçüsünde hangi fayda varsa o faydayı sağlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.
0: Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye Sigorta emekliler için işbirliği yaptı. Emekli dijital kart sahiplerine özel indirimlerle vade farksız 12 taksite kadar ödeme kolaylığı sunan protokol, SGK Başkanı Yunus Elitaş'la Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak tarafından imzalandı.
3: Emeklilerimize inşallah faydası muhakkak olacaktır. Ekonomilerine, cüzdanlarına, ceplerine bir fayda muhakkak sağlayacaktır diye ümit ediyorum.
0: Protokol kapsamında tamamlayıcı sağlık sigortasında ilk kez yaptıranlara sunulan %15 hoş geldin indirimine ek olarak %15 emekli indirimi sağlanacak. Konut sigortasında %30, kasko sigortasında %10, trafik sigortasında %5 indirim sunulacak. Tüm ürünlerde vade farksız 12 taksite kadar ödeme kolaylığı da olacak. Kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortası peşin ödemelerinde ise ilave %10 indirim imkanı tanınacak. Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıran SGK emeklilerine limitsiz yatarak tedavi ve ayakta tedavi teminatları sunulacak. Ek olarak da birçok ayrıcalığı içeren kapsamlı asistan hizmet paketi de verilecek. İlk kez tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi alacak emeklilere özel sigortalanma yaş sınırı 64'ten 70'e yükseltildi.
2: Peki şimdi güzel bir haberdi bu. Yani avantajlı gerçekten. Bu arada bir konuğum var. Altın ve para piyasaları uzmanı Candaş Atalay bizlerle birlikte. FED bugün açıklayacak bakalım faiz kararını. Yani beklentiler aslında belli diyebiliriz. Yani ortada aslında. Pas geçer diyenler işte var. Artış bekleyenler az ama. Yani ona bakıyorum. Fakat herkes bir şeye odaklanmış, FED başkanının karar sonrası yapacağı konuşmaya odaklanmış. Yani orada vereceği mesajlar aslında birçok şey için daha da belirleyici olacak deniyor. Ne dersiniz? Sabit mi bırakır yoksa sürpriz bir 25 bas puanlık bir artış gelir mi?
4: Ağırlıklı hissiyat, piyasa hissiyatına bakacak olursak sabit bırakacağı yönünde. Çok ufak da olsa %33'lük bir oran.

0: Evet.
1: 25 bas puanlık bir artış işaret ediyor ki benim hissiyatım bu noktada sabit bırakması yönünde. Tabii piyasalar Fed'den daha fazla kılavuzluk ve önümüzdeki döneme ilişkin daha fazla yol göstericilik bekliyor ama yeni başkan Kevin Warsh'un da bunu tam anlamıyla reddeden bir politika tarzı var. Özellikle Fed'in yaklaşık 15 yıldır sürdürmüş olduğu sözlü yönlendirme politikasını tamamen terk eden ve kılavuzluk yapmayı reddeden bir yaklaşımı var. Hal böyle olunca varlık fiyatlamalarına baktığımız zaman başta altın olmak üzere hem hisse senedi piyasaları hem de kripto piyasalarında piyasaların en kötüyü fiyatladığını gözlemliyoruz. Şu aşamada, şu dakikalarda yaşadığımız fiyatlama açıkçası son derece şahin ve son derece sıkı bir FED yönlendirmesine işaret ediyor ki dolayısıyla bu akşamki başkanın açıklaması, basın açıklaması da bu noktada fiyatların volatilitesi bakımından son derece etkili
0: Ya o
1: olacaktır.
0: zaman başkanın açıklamasına aslında net tepki gelecek. Tepki işte dediğim artık yani nasıl olacaksa yani çünkü onun bir sonraki adım mesajı bu değil mi? Yani bir sonraki adımın ne olacağı anlamında galiba.
1: Yani piyasalar önümüzdeki süreci gözlemleme ve pozisyon alma bakımından Fed'den çok fazla bir ilham ve yol göstericilik alamıyorlar. Şimdi içinde bulunduğumuz dönemde en kötünün fiyatlandığını söyleyebilirim. Akşam bundan daha kötüsü olması için faiz arttırımına kapı aralayacak ve bu noktada sıkı bir para politikasını işaret edecek bir başkan görmemiz gerekiyor ki buna çok ihtimal vermiyorum açıkçası. Çünkü yeni başkanın çok farklı bir tarzı var. Geçmişte yapılanları, özellikle son 15 yıldır yürütülen para politikalarını tamamıyla reddeden ve iletişim tarzını değiştiren, görev gücü komitelerinin kurulması noktasında farklı yaklaşımları olan ve her şeyden önemlisi son derece kısa ve çok fazla soru kabul etmeyen bir başkan yaklaşımı görüyoruz. Akşam piyasalar için hareketli olacaktır kuşkusuz ama başta kıymetli metaller olmak üzere özellikle kripto piyasasında ben çok fazla bir tepki vermiyorum. Çünkü açıkçası bu seviyelerin artık en kötünün fiyatlandığı seviyeler olarak düşünebiliriz.
0: Peki, mesela altın, bu Fed'in faiz kararı için geri sayımı mı bekliyor? Yani oradaki bir oynaklık yoksa mesela Fed başkanının yapacağı açıklama mı orada daha belirleyici olur?
1: Altın
0: Hangisine
1: için
0: daha net ve sert tepki verir sizce?
1: ben çok fazla bir oynaklık beklemiyorum. Özellikle bu akşam 21.30'u işaret eden çok fazla söylem ve önlendirme oldu ama altın tarafında bundan çok daha fazlasına ihtiyaç var. Altının aşması gereken, özellikle kat etmesi gereken mesafede FED bence bu noktada son derece küçük bir rol oynuyor. Özellikle dünya genelindeki talebe, arbitraj farklarına ve faiz oranlarına baktığımız zaman hem Orta Doğu'daki devam eden savaş, hem Uzak Doğu'da Çin'in azalan talebi, hem Hindistan'ın altına ek vergi getirmesi, bununla birlikte Rusya'nın uzun bir süredir Ukrayna Savaşı'nı finanse edebilmek için altın satıyor olması, altının yükselmesi için kat etmesi gereken, çözmesi gereken en büyük problem olarak karşımıza duruyor. Burada FED'i sıralayacak olursak, FED bunların bence çok da arkasına gelecektir ki akşam altın fiyatında çok fazla bir volatilite ve oynaklık beklemiyorum ama şunu
0: Akşamın
1: da altını
0: kazananı
1: çizecek.
0: kim olacak sizce? Öngörünüz nedir? Altında bir şey beklemiyorsunuz madem.
1: Kuvvetle muhtemel varlık fiyatlarında sabit ve kırmızıya yakın bir ekranla karşılaşacağız ama öyle majör bir düşüşle karşılaşacağımızı düşünmüyorum. Açıkçası bütün fiyatlamaların ve beklentilerin yedirildiği bir piyasayla şu an karşı karşıyayız. Sabit ve volatilitesi düşük bir ortamın bizi beklediğini düşünüyorum.
0: Bu akşam siz olsanız hangi varlık pozisyonunda böyle bakıldığında alırdınız? Yani hangi varlıkta? Altın, dolar,
1: Şimdi
0: Bitcoin ya da
1: şöyle,
0: Bitcoin.
1: gündemsel yönlendirmelere ve açıkçası ekstrem durumlara göre pozisyon almak tabii ki yatırımcılar için son derece sağlıklı bir ortam vaat etmez. Bir yatırım kararı vereceksek bu uzun dönemli ve sağlam piyasa dinamiklerine dayanmış olmalı. Altın için yatırım yapmayı düşünenler bu noktada biraz daha sabretmeli ve biraz daha baskı altında kalmaya kendilerini hazırlamalı diye düşünüyorum.
0: Hazırlamalarlar.
1: Kesinlikle öyle. Önümüzdeki bir aylık süreçte en azından Eylül ayına kadar ben altın fiyatlarının ağır bir baskı altında 4.000 dolar seviyesinde kalmaya devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle Eylül sonrası için bu noktada biraz pozitifim. Orta Doğu'da özellikle İran ve ABD arasında piyasaların kabul edebileceği bir anlaşma metni ortaya çıkarsa ondan sonrası için başka bir hikayeyi fiyatlı olabiliriz. Çünkü o zaman artık dolardaki kayan paranın bir

0: tekrar gevşediği ve bununla birlikte altından çıkan önemli ölçüde paranın tekrar geri döndüğü ve her şeyden önemlisi Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamalar sebebiyle birçok ülkenin gelirlerinin azalması sebebiyle altına olan yatırımın da ciddi manada azaldığını gözlemlemiştik.
1: Tabii, evet.
0: Bu ülkelerin tekrar para kazanmaya başlamasıyla birlikte altına tekrardan bir para geçişi görmemiz son derece muhtemel ama kısa vadede bunu çok mümkün görmüyorum. En azından birkaç ay daha sabretmekte fayda var. Bir de her şeyden önemlisi de ABD hükümeti. Buranın da altını çizmekte fayda var. Şu aşamada Trump yönetiminin isteyeceği en son şey altın fiyatlarının yükselmesi olacaktır. Çünkü ABD ekonomisinde bir dönüşümden bahsediyoruz ve zaten faiz oranlarının yüksek olduğu bu atmosferde yoğun bir şekilde yapay zeka veri merkezi ve yapay zeka yatırımlarına ciddi manada bir kaynak ayrıldığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla
1: ya bir sistem şu aşamada dönüşümü zaten var değil mi? Yani dönüşüm derken böyle hani varlık para varlıkları açısından genel olarak bir sistem, bir anlayış dönüşümü var. Çünkü bütün bu yaşadığımız altın konusunda da mesela hepimizi şaşırtıyor ama artık biz de buna alıştık. Yeni normal de bu galiba. Yani
0: kesinlikle
1: bütün her şey
0: öyle.
1: Yani, riskli ve riskli olan ortamda altının fiyatı gitgide düşüyor yani. Evet.
0: Birkaç yıldır majör bir dönüşümden bahsedebiliriz. Özellikle pandemi burada son derece etkili oldu. Birçok ülkenin bir maske, bir nebulizatör, bir hava cihazı dahi tedarik edemiyor olması ve bu noktada Çin'e son derece bağımlı olması bu tarafta sert bir kırılmaya yol açtı ki tabii artık her ülke kendi üretimini kendi bünyesinde yapma kararı noktasında son derece agresif bir tutum sergiliyor. Dolayısıyla bu neye yol açıyor? Ciddi manada bir yeni likidite ihtiyacı ve son derece zayıf bir verimliliğe işaret ediyor. Dolayısıyla bu atmosferde paraya çok daha fazla ihtiyaç olduğu bir dönem bizi bekliyor. Altına gidecek para bu konjonktürde hükümetlerin en son isteyeceği durumdur ki dolayısıyla başta ABD olmak üzere genel anlamda altın fiyatlarında özellikle çok fazla bir yoğun montanlı yükseliş beklemiyorum.
1: Peki. Candaş Atalay altın ve para piyasaları uzmanı sağ olun. Fed'in faiz kararı ne olacaktan öte bu akşam Fed Başkanı yapacak konuşma da çok etkili olacak diyelim. Devam edelim. Samsun'da geçen yıl sokak ortasında pompalı tüfek dehşeti yaşanmıştı. Tabii bu arada 3 kişinin yaralandığı silahlı bir saldırı bu. Bu saldırının kamera görüntüleri ortaya çıkmış.
2: Koşarak geldi, peş peşe tetiğe bastı. 3 kişinin yaralandığı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Olay Samsun'da geçen yıl Eylül ayında yaşandı. 69 yaşındaki Cemal Sever, oğlu ve yeğeniyle birlikte evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. O anların kamera görüntüleri ortaya çıktı. Pompalı tüfekli bir kişi Sever ailesinin 3 üyesine kurşun yağdırdı. Çevredekiler engellemeye çalıştı ancak saldırganı durdurmak kolay olmadı. 3 kişi kanlar içinde kalırken saldırgan ve yanındaki kişiler kaçtı. Olaydan sonra 4 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan Emre'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakkında nitelikli kasten silahla yaralama suçlamasıyla dava açıldı.
3: Kardeşim ve yeğenlerimin pompalı tüfekle yaralanması olayı kamera kayıtlarından da belli olduğu gibi adam öldürmeye teşebbüs durumundadır. Ancak halen asliye cezada görülmektedir. Yaptığımız itirazların sonuç alamadık.
2: Sever ailesinin yaralanan 3 üyesinin sağlık durumu iyi. Davanın 6. duruşması önümüzdeki günlerde görülecek.
1: Belki hatırlayacaksınız, 70 yaşındaydı Binnaz Eriş, yeğeni tarafından katledilmişti Tekirdağ'da. Şimdi zanlının cinayeti yapay zeka ile planladığı ortaya çıkmış, biliyor musunuz?
4: Niçin öldürdüğümü sanmıyordu?
2: Yaşlı teyzesini vahşice katletti. Cinayeti yapay zekayı kullanarak planladığı ortaya çıktı. Olay Tekirdağ'da geçen Ocak ayında yaşandı. 70 yaşındaki Binnaz Eriş evinde katledilmiş halde bulundu. Cinayet sonrası eve ateşe verilen yaşlı kadının yeğeni tarafından öldürüldüğü belirlendi. Zanlı yeğen ve eşi şüpheli olarak gözaltına alındı. Yaşlı kadının yeğeni İnciçe suçunu itiraf etti. Evine gittiği teyzesini bıçaklayarak öldürdüğünü, evdeki altın ve paraları alıp çıktığını söyledi. İnciçe, Ömer Bey'i kastederek beni yönlendirdi dedi. İkili tutuklandı. İnci Çeyn'in eşi serbest bırakıldı. Olaydan 7 ay sonra soruşturma tamamlandı. İnci Çey hakkında kadına karşı tasarlayarak canavarca istila

0: adam öldürme, yangın çıkarma, mala zarar verme gibi suçlardan iddianame hazırlandı. Diğer zanlı Ömer Bey hakkında ise azmettirme suçundan dava açıldı. İddianamede hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilen İnci Ç'nin olay öncesi yapay zekadan cinayetle ilgili bilgi topladığı ortaya çıktı. Yapay zeka uygulamasından iz bırakmadan adam öldürme, nasıl ceset yok edilir, kafatasından vurulsa acı çeker mi şeklinde aramalar yaptığı anlaşıldı. Yaptığı aramalar arasında altın piyasası ve bayıltıcı iğneler de vardı.
1: Niçin öldürdüğümüz hanımefendi?
0: Şüpheliler 3 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.
2: Bursa'da 53 yaşındaki adam yolun karşısına geçmek isterken otomobilin altında kalarak ağır yaralanıyor. Şimdi olay yerine doktor geliyor. Gelen doktor kalbi duran adama sedye üzerine çıkarak müdahale ediyor. O anlarda kameraya yansımış.
0: Otomobilin çarptığı adamın kalbi durdu. Kadın doktor yaralı adam hayata tutunsun diye sedye üzerine çıkıp müdahale etti. Olay Bursa'da gece geç saatlerde yaşandı. Abdullah Akdiz, Mudanya yolundan karşıya geçiyordu. Bu sırada Muhammed Mustafa D'nin kullandığı otomobil 53 yaşındaki adama çarptı. Ağır yaralanan adamın kalbi durdu. Kaza özel bir hastanenin önünde meydana geldi. Hastanede çalışan kadın doktor acil servisten koşarak olay yerine geldi. Kalbi duran Abdullah Akdiz'e kalp masajı yapmaya başladı. Ağır yaralı hasta sedyeye alındı. Kadın doktor kalp masajına ara vermemek için sedyeye çıktı. Sağlık görevlileri yaralı adamı hastaneye götürürken sedye üzerindeki hastaya kalp masajı yapmaya devam etti. Kadın doktorun müdahalesi başarılı oldu. Yaralı adamın kalbi yeniden çalıştı. Ancak yoğun bakım ünitesine alınan Abdullah Akdiz hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 53 yaşındaki adama çarparak ölümüne neden olan sürücü gözaltına alındı.
2: Yani o sedyeye çıkıp kalp masajı yapan doktora böyle kocaman sarılıyorum. Gerçekten çok önemli bir iş yapıyorlar hekimler. Bırakmıyorlar, bazen böyle ısrarlı bir şekilde bırakmıyorlar. Yani o eli tutmak gerek gerçekten. Ne diyeyim, sağ olsun. İzmir'de bir sitenin otopark kapısı 11 yaşındaki çocuğun kolunun kırılmasına neden oluyor. Nasıl olmuş bakalım, o anlar güvenlik kamerasına yansımış.
0: Arkadaşlarıyla oynarken kolunu demir kapıdan geçirdi. O kapı açılınca 11 yaşındaki çocuğun kolu kırıldı. Ailesi hem kapıyı açandan hem de site yönetiminden şikayetçi oldu.
3: Biz her zaman şöyle yaparız. Aracımızı döndürürüz. Kapının önüne kadar geliriz. Sensöre öyle basarız. Olması gereken bu.
0: İzmir'in Gazi Emir ilçesinde 11 yaşındaki çocuk arkadaşlarıyla birlikte sitenin önünde oynuyordu. Binanın demir kapısına elini soktu. Bir araç sürücüsü de kapıyı açmak için uzaktan kumandanın düğmesine basınca çocuğun kolu kapıya sıkıştı. Ailenin iddiasına göre sürücü kapıyı görmeden uzaktan kumandanın düğmesine bastı. Ayrıca olayın ardından da hiç durmadan uzaklaştı.
3: O şahıs eğer o çocukların ağladığını görüyor, bir dursaydı, ilk yardım, hiç çocuğum kolunu kımıldatma demiş olsaydı belki daha az zarar alacaktık.
0: İddiaya göre kapının sensörü de devreye girmedi. Kolu kırılan çocuğun ailesi site yönetiminden de şikayetçi oldu.
3: Çocuk kolunu oraya gösteriyor, o araya sokuyor ya, adam da basıyor aynı anda ve çocuğun kolunu çalıştığı için kırıp neredeyse koparma noktasına geliyor ve öyle duruyor. Sensör bunu hissedip çalışmamalıydı.
0: Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
2: Antalya'da bir anne bisiklet kullanıyor. Bisiklet kullanan bir anne ve kızına otomobil çarpıyor. Adana'da ise benzer bir kazada bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
4: İki farklı yer, iki farklı bisiklet kazası. İki kişinin yaralandığı kazalarda bir kişi de hayatını kaybetti. İlk görüntü Antalya'dan. Bisiklet kullanıcısı Kübra B. Manavgat Sile'de 8 yaşındaki kızıyla ilerliyordu. Anne kız kavşağa geldiği sırada arkadan gelen araç bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet devrildi. Hafif şekilde yaralanan anne ve 8 yaşındaki kızı ambulansla hastaneye götürüldü. Benzer bir kazada Adana'da meydana geldi. Haşim Can E'nin kullandığı kamyon, Duran Yeyskan'ın kullandığı bisiklete çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. 66 yaşındaki bisiklet kullanıcısı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Ölen adamın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Haşim Can E ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Denizli'de yaşayan bir kişi iddiaya göre kredi başvurusu kabul edilmediği için kayınpederine kredi çektirerek ev aldırmış. Ama evlilik yolunda gitmiyor. Gitmeyince çift ayrılıyor. Ev benim diyor kayınpeder. Ev benim deyince de kayınpederle damat mahkemelik oluyor. Dosya Yargıtay'a gidiyor. Tabii Yargıtay bu dosyayla ilgili nasıl bir karar verdi? Kaan Uçar'ın haberini izleyelim birlikte. İlginç gerçekten.
1: Kayınpederinize güvenir miydiniz?
5: Tabii ki güvenirim.
1: Peki üzerine evi verir miydiniz ya da üzerine ev alır mıydınız?
5: Yok hayır, ev alıp vermezdim.
6: Kayınpedere bağlı.
7: Bana kredi vermiyorlar dedi. İddiaya göre kayınpederine kredi çektirip ev aldırdı. O ev damat ve kayınpederi davalık etti.
8: Kendimden başka kimseye güvenmem.
5: Kayınpederim bana ev verse tabii ki de bir şey söylemem. Ama eğer benim çalışıp kazandığım bir evse kendi anneme babama da yapmam bu arada. Kayınpederime de yapmazdım.
7: Denizli'de yaşayan bir kişi evlendikten sonra ev sahibi olmak için kredi başvurusunda bulundu. Başvurusu olumsuz sonuçlanınca da kayınpederine gitti. Benim için kredi çeker misin dedi, kayınpederine ev aldırdı.
9: Bu süreçte damat evde oturuyor. Doğalgaz, elektrik, su gibi abonelikler onun üzerine oluyor.
7: Ama çift bir süre sonra boşandı. Damat kredi taksitlerini kendisinin ödediğini savunarak evi almak istese de kayınpeder ev benim dedi. Konu mahkemeye taşındı.
9: Damatla eşi ayrılınca inançlı işleme dayalı tapu iptal ve tescil davası açıyor.
10: İlk derece mahkemesi davacı olan damadın taleplerini kabul etse de istinaf bu kararı reddetti ve konu Yargıtay'a taşındı.
9: Delil başlangıcı eksikliğinden ilk derece mahkemesini vermiş olduğu kararı bozuyorum diyor.
5: Öncelikle ağlardım.
7: Yargıtay 7. Hukuk Dairesi evin eski kayınpederinin üzerinde kalmasına karar verdi.
11: Resmi olarak evet ama burada vicdanen kayınpederin de bence hakkaniyet göstermesi gerekiyor.
5: Geçmiş olsun o zaman, çok soğuk bir su içsin.
7: Peki böyle bir durumla karşılaşmamak için ne yapmalı?
5: Bu kişinin evi de yazılı noterden imza alırım. Akıllık yapardım. Çirkefleşirdim yani, alana kadar uğraşırdım.
9: İki tarafın kendi arasında bir anlaşma yapmaları ya da bir belge imzalamaları. Bunu ister noter kanalıyla da yapabilirler, isterse kendi aralarındaki bir adi sözleşmeyle de bunu yerine getirebilirler.
2: Şimdi son dönemde de tatil için yurt dışını ve özellikle de Yunan adalarını tercih eden çok tabii. Yurt dışına ilgi sürekli artıyor. Artsa da bir de böyle köyümden başka yere gitmem diyenler var. Aslı Ömer Aktaş köy hasreti hiç bitmeyenlere mikrofon uzatmış. Merak ettim bakalım.
12: Köy derken gerçekten Pülümür. İsviçre eline su dökemez.
13: Hatsona bile kaçıyorum yani, iki günlük bile olsa kaçıyorum.
14: Bülbülü altın kafese koymuşlar, yine de vatanım demiş. O köy benim için cennetin bir aynısı.
15: Ne plajda deniz keyfi ne de yurt dışı planları sarıyor. Köyünden vazgeçemeyenler rotayı yine memleketine çeviriyor.
13: Köyü seviyorum. Tercih tabii ki her zaman köy. Şu an bile gönderseler giderim yani. Evimiz falan da var. Kayınbabam var, işte annemin evi var. Gidilecek mekanımız var.
16: Memleketimi seviyorum. Gaziantep'liyim. De yılda bir, iki yılda bir gidiyorum, geziyorum.
15: Yaz dönemi herkesin tatil tercihleri farklı olsa da önce bir köye gidelim diyen çok kişi var.
17: Kimi her yaz köyün yolunu tutuyor, kimi ise yeni sahilleri keşfetmeyi tercih ediyor. Tatil anlayışı değişmiş gibi görünse de memleket özlemi birçok kişi için hala ilk sırada.
13: Bir memlekete gidiyoruz öncelikle, sonra deniz tatiline gidiyoruz. Doğa, yaşamı seviyorum yani, kuş sesleri eşliğinde uyanıyorum.
18: Akraba ziyareti olabilir.
19: Paran varsa her yere gidersin, paran yoksa köyüne bile gidemezsin.
15: Elbette başka planları olanlar da var. Özellikle de gençler.
20: Yaz tatilinde Ege taraflarını tercih ettim.
21: Yurt dışını tercih ederim. Bu sene de biz Mısır'a düşünüyorduk ama bakalım ne düşünüyorsun?
20: Zaten ömrümüzün yarısını memlekette geçirdik yani. Dışarıyı görmek daha keyifli olur.
2: Şimdi Ankara denilince aslında akla ilk gelen yerlerden biri Çankaya'daki Kuğulu Park. Ve Kuğulu Park'a 4 tane yeni üye

0: eklenmiş. Parktaki kuğu sayısı 18 oldu artık. Yavru kuğular ziyaretçilerin ilgi odağı da olmuş. Bakalım.
1: Başkentin simge yerlerinden Kuğulu Park'ta kuğuların sayısı arttı. Parka ismini veren kuğuların sayısı yeni üyeleriyle birlikte 18 oldu.
2: Kuğulu Parkımızın kuğuları doğum yapmış, çok mutluyum. Ama çirkin ördek yavrusu ismini koymalarını gerçekten öneriyorum. O kadar güzel gözüküyor ki Ankara demek bence Kuğulu Park demek.
1: Kuğulu Park Ankaralıların en çok ziyaret ettiği parkların başında geliyor. Günün yorgunluğunu atmak, dinlenmek isteyenlerin ilk aklına gelen yerlerden. Bugünlerde Kuğulu Park'a ilgi biraz daha fazla. Çünkü Kuğulu Park 4 minik yavruya daha kavuştu.
2: Onlar Kuğulu Park'ın yeni üyeleri. Resmi bir isimleri yok ancak başkentlerin yoğun ilgisi var. Özellikle de çocukların.
3: Bence hepsi yavruları çok tatlı. Çirkin kuğu falan ismi.
4: Biraz önce gördüm, torunuma gösterdim. Küçük küçük kuğuları. Torunum da baktı, o da sevinerek bir şeyler atmak istedi ama izin vermedik tabii.
1: Parktaki 18 kuğunun 11'ini büyük siyah kuğular, 4'ünü siyah kuğu yavruları, 3'ünü ise beyaz kuğular oluşturuyor.
0: Kısa bir ara verelim.

Ve ben her zaman olduğu gibi yayını Faruk Aksoy'a devrediyorum. Ve bundan da çok keyif alıyorum, onu da söyleyeyim. Faruk Aksoy ana haberde bütün detayları aktaracak size. İçeride dışarıda ne var ne yoksa, hem sınırların dışında hem de içeride. İyi akşamlar diliyorum. Yarın görüşmek üzere ve Habertürk'te kalın lütfen.

Yeni partinin hızlı yükselişi kalıcı olacak mı? CHP'deki ayrışma sona erdi mi? Yoksa yeni kopuşlar mı yaşanacak? Sonbaharda yeni milletvekili geçişleri bekleniyor mu? AK Parti yeni ana muhalefete karşı nasıl bir strateji izleyecek? MHP'nin itidal mesajı siyasette tansiyonu düşürecek mi? Belediye başkanları hangi siyasi çizgiyi tercih edecek? Muhalefet ortak cumhurbaşkanı adayında uzlaşabilecek mi? Serap Belet soruyor, iletişim bilimci...

0: Doktor Ali Haydar Fırat, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör, akademisyen Doktor Alihan Limoncuoğlu, gazeteciler Can Özçelik, Alişer Delek ve Merve Şebnem Oruç yanıtlıyor. Olaylar ve görüşler bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde, kalabalık nüfusların yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeyebilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka daha yaygın ulaştırılması, yağmur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 29 Temmuz Çarşamba günündeyiz. Memleketten, dünyadan haberler anlatacağız, haberler aktaracağız. Ama maalesef kötü haberler de var. Orman yangınları, yaz ayları geldi ve istemesek de tedbirler alınsa da orman yangınları, sıcak hava, küresel ısınma, tabii insan hatası, ciddi şekilde orman yangınlarıyla karşı karşıyayız. Memlekette, Antalya'da, Muğla'da, Çanakkale'de, Balıkesir'de maalesef ormanlar yanıyor. Ormanlar yanıyor diyerek ana habere başlayalım.

0: kimse yok yani şu anda.
1: Yani şu başlıkları atmak, şu görüntüleri ekranlarınıza getirmek inanın insanın içini acıtıyor. Bir an önce bölgede çalışmalarını sürdüren arkadaşlar, yetkililer, görevliler bir an önce şu yangınları kontrol altına alabilseler, kendilerine o kadar teşekkür edeceğiz ki nasıl anlatsam bilemiyorum. Gündemdeki diğer başlıklara bakacağız ancak yangınlarla başlayacağız. Maalesef Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Muğla, Balıkesir, Antalya, Çanakkale orman yangınları var. Şimdi Seydikemer'e gidelim. Çok sayıda ev ve hastane tahliye edildi. Evler tahliye edildi, hastane tahliye edildi. Antalya karayolu ulaşıma kapatıldı sayın seyirciler. Bölgedeki son durumu Demirören Haber Ajansı muhabiri Fırat Akay'dan alacağım. Fırat karşımda. Fırat merhabalar, kolay gelsin, iyi akşamlar. Çok teşekkürler bağlandığın için. Son durum nedir? Hangi aşamadayız? Ormanlar yanıyor mu? Devam ediyor mu? Yangın kontrol altına alındı mı? Bir de eğer bilgin varsa nasıl çıktı?
2: Evet, maalesef son sorunuzdan başlayayım. Yangının çıkış nedeniyle ilgili henüz net bir gelişme yok. Az önce Muğla Valisi İdris Akbıyık bu bölgedeydi. Açıklamalarda bulundu kendisi. Biz de kendisine sorduk. Yangın nasıl çıktı, neden çıktı? Onunla ilgili hem emniyet hem de jandarma ekiplerin hummalı bir çalışması var. Yangının tespitine yönelik aralıksız olarak tespit çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Bu noktada yangın saat 07.45'te Bayır Mahallesi'nde çıktı. Seydikemer'e bağlı Bayır Mahallesi'nde özellikle yangının çıktığı ilk dakikadan itibaren hava unsurları, kara unsurları bölgeye sevk edildi. Bölgede şu dakika itibariyle 23 hava unsuru var. 5'i uçak, 18'i helikopter olmak üzere çok sayıda arazöz iş makinası var. Yine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz. Yine ilçe belediyeler ve büyükşehir belediyesine ait itfaiye ekipleri yine burada. Gönüllü ekipler de yine burada. Aralıksız olarak yangının söndürülmesi için can siperhane bir şekilde mücadelelerini sürdürüyor. Ben hemen kameranın karşısından çekileyim. Bulunduğumuz bu noktada rüzgar var. Rüzgar yer yer yön de değiştiriyor. Bu noktada ekipler ormanın iç noktalarında yangına müdahale eden ekipler zor anlar yaşıyorlar. Hem rüzgar var hem de hava sıcak. Buna rağmen ekipler yangını kontrol altına alabilmek adına ormanın iç noktalarında alevlerle savaşıyor tabirini kullanmak doğru olacak. Zira hem hava unsurları hem de kara unsurları bir an önce yangının kontrol altına alınabilmesi adına can siperhane bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bununla birlikte siz de aktardınız. Seydikemer Devlet Hastanesi'nde yatan 45 hasta tedbir amaçlı bölgeden alındı. Fethiye Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Yine sizin de ifade ettiğiniz gibi Seydikemer Antalya karayolu ulaşıma kapatıldı. Sadece bu noktada yangın söndürme çalışmalarına katılan gerek arazözler, gerek itfaiye, gerek de gönüllü ekipleri başta olmak üzere onların geçişi sağlanıyor. Onun dışında sivil araçların geçişi sağlanmıyor. O da şundan kaynaklı, bölgede yoğunluk oluşmaması ekipler yangına daha sağlıklı, daha iyi, daha kontrollü müdahalede bulunabilmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Bununla birlikte 300 civarı hanede toplamdan 600'ün üzerinde vatandaş tahliye edildi. Yine onlar da farklı noktalara nakledildi. 3'ü harabe olmak üzere bir tanesi normal ev ve toplamında 4 ev hasar aldı bu yangında. Bununla birlikte ekipler de daha da hasar meydana gelmemesi adına yangının gerek enerjisini düşürmek gerekse yangını kontrol altına alabilmek adına aralıksız müdahalelerini sürdürüyor. Yangın 12. saatin içerisine geldi. İşte kameralara da yansıyor. Alevler, dumanlar belli bölgede değil, yayılımı gerçekten rüzgar nedeniyle farklı farklı bölgelerden de görülüyor. Özellikle dumanlar Fethiye'ye kadar ulaşmış durumda. Bu noktada Fethiye ile aramız

0: Şu anda 20-25 kilometre civarı dumanlar o noktaya kadar ulaşmış durumda. Bununla birlikte tabii yangının yayılımı açısından farklı noktalarda da zaman zaman parlamalar meydana geliyor. Çünkü rüzgar yön değiştiriyor. Ekipler yangına müdahale ederken de yön değiştirmeler nedeniyle de zor anlar yaşıyor. Kameraman arkadaşım Cavit Akgün'den rica edeceğim. Sol tarafta işte yine bir helikopteri görüyorsunuz. Aralıksız olarak hem uçaklar hem de helikopterler sortilerini ilk dakikadan itibaren devam ettiriyorlar. Su alıyorlar, su getiriyorlar. Bununla birlikte tabii bölgedeki su takviye çalışmaları da var. Özellikle bölge halkı, vatandaşlar, gönüllüler de yine su tankerleriyle birlikte bölge halkı gerçekten buradaki hava unsurlarına oldukça büyük katkı sağlıyorlar. Su tankerleriyle, traktörleriyle bölgeye aralıksız olarak onlar da su getiriyor. Gönüllüler buradaki çalışmalara katkı sağlıyor. Su getirenler var, ayran getirenler var. Buradaki ekiplerin yangınla mücadelesi konusunda yan tarafta da gerçekten gönüllü ekipler de ormanın içerisinde bulunan orman işçileri, gönüllülere de aralıksız olarak yardımcı oluyorlar. Onlar da buradaki çalışmalara destek veriyor. Evet, yangın 12. saatin içerisine girdi. Görüntülere de yansıdı az önce. Hem helikopterler hem de uçaklar buradaki yangının söndürülmesi ve yine bununla birlikte 1000'e yakın personel şu anda ormanın iç noktalarında. Alev savaşçılar ormanın iç noktalarında. Rüzgar çok etkili. Buna rağmen alev savaşçıları bir an önce bu yangını kontrol altına alabilmek adına can siperhane bir şekilde müdahalelerini ve mücadelelerini sürdürüyor diyelim. Biz Seydi Kemer'den tekrar sözü size bırakalım.
1: Fırat, çok çok teşekkürler. Kolay gelsin. Fırat Akay Muğla'dan anlattı. Bütün detayı anlattı. Çok sağ ol, çok teşekkürler. İyi haberler almak istiyoruz ama özellikle içeride çalışan arkadaşlar, yani yangına müdahale eden ekipler, onların sağlığı çok önemli. Biliyorsunuz orman yangınlarında can kayıpları oldu. Onlara orman şehitleri diyoruz. Ağaçlar yanmasın, yaban hayat yok olmasın. Oradaki kaplumbağalar, oradaki kurbağalar, tavşanlar, geyikler, kısaca o doğal hayat, can ciğer parçası, o doğal hayat yok olmasın diye insanlar canını verdi. Gerçekten geçen yıl oldu bunlar, hatırlıyoruz hepsini. Yine arkadaşlarımız, kardeşlerimiz ormanın söndürülmesi için, yangının söndürülmesi için büyük bir çaba ortaya koyuyorlar. Emek ortaya koyuyorlar. 1000 orman yangını söndürme çalışan, daha doğrusu orada görevli insan, 1000 kişi ormandaki yangını söndürmek için ormanın içinde alevlerin, ateşlerin içinde büyük bir mücadele veriyorlar. Bu arada biraz sonra farklı noktalara da bağlanacağız. Zira Antalya'daki yangın da devam ediyor. Maalesef Balıkesir'den de yeni yangın haberi geldi sayın seyirciler. Edremit ve Gömeç ilçelerinde çıkan yangınlarda müdahale sürüyor, devam ediyor. Edremit'e bağlı Altınoluk Mahallesi Tekçam mevkiindeki ormanlık ve zeytinlik alandan alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Tehdit eden yangın nedeniyle bölgedeki 210 ev tahliye edildi. Yangını kontrol altına almak için 6 uçak ve 5 helikopterle başlayarak karadan 500'ü aşkın personelin müdahalesi sürüyor. Bu arada görüntüler o bölgeden. Buralar Türkiye'nin en güzel yerleri, oksijen depoları, Altınoluk inanılmaz güzel bir yer, doğa parçası. İşte yaz aylarında maalesef çeşitli sebeplerle ama %95 insan hatasıyla, yani hepimizin insanın hatasıyla çıkan orman yangınları. Geçen yıl Bursa'daki yangınları hatırlıyorsunuz. İnsan hatasıyla çıkan yangınlar ve sonra ortaya çıkan manzara. Bakın sayın seyirciler, evler boşaltılıyor. Görüntüler Altınoluk'taki yangından birçok ev tahliye edildi. Rakamlar sürekli artıyor. Özellikle 6 uçak ve 5 helikopterle karadan da 500'ü aşkın personel sadece buraya müdahale ediyor. Bir yangın haberi Gömeç'ten geldi. Gömeç ilçesinde de yangın var. Kumgedik Mahallesi yakınlarında çıkan yangını kontrol altına almak için orada da çok yoğun bir çalışma var. Her taraf toz duman içinde, ormanlar yanıyor. Ekipler çalışıyor, uçaklar, helikopterler su sevkiyatı yapıyor. Yangın söndürücü maddeler atılıyor. Bütün çalışma, bütün mesele çıkan orman yangınlarını kontrol altına alabilmek için. Fakat bunları çokça konuşuyoruz, bu görüntüleri fazlaca konuşuyoruz. Sadece Türkiye'nin meselesi değil. Hemen birkaç gün önce, bir hafta önce İspanya'da Madrid'e kadar orman yangınları geldi, dayandı. Fransa, Macron, Fransa Cumhurbaşkanı Avrupa Birliği'nden yardım istedi. Yani Fransa'daki yangınları kontrol altına alamıyoruz diye yardım çağrısında bulundu. Bunları söylerken küresel bir ısınma...

0: İklim değişikliği, yanlış yerleşim, yanlış tercihler, yaz aylarında ısıyla birlikte bazı alışkanlıklardan vazgeçmeme, bütün bunların hepsi insani nedenler, buna sebep oluyor. Türkiye'de o sıcak kuşak içerisinde, Akdeniz'de. Dolayısıyla biz de sıklıkla bu yangınlarla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Belki yeni tedbirler tüm insanlık olarak, bütün Avrupa, çünkü Avrupa tarihinde görmediği derecede sıcak bir yaz geçiriyor. Yani Avrupa böyle bir sıcak görmedi. Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da, İspanya'da insanlar inanılmaz zorluklar yaşadı. Yüksek ısı nedeniyle. Ve tedbirli ülkeler değil buralar. Serin ülkeler, İspanya, Fransa Akdeniz hattında ama Orta Avrupa ve Kuzey böyle bir ısı görmedi. Küresel ısınma en çok oraları etkiledi şimdilik. Daha doğrusu orada da etkisini gösterdi ve orman yangınları peşi sıra geldi. Dolayısıyla tüm insanlığın yeşili, ağacı, tabiatı, doğayı, o dönüşümü, döngüyü koruyabilmesi için ortak bir çabaya girmesi gerekiyor. Yani önleyici tedbirler ne olabilir, ne olacak? Küresel çapta çok ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor. Başta Güney Avrupa ülkeleri, Türkiye dahil olmak üzere her yaz orman yangınlarıyla tüm insanlık bir mücadeleye giriyor. Bu görüntüler bizim memleketimizden, Balıkesir'den, Edremit'ten, Gömeş'ten, işte Antalya'dan, biraz önce gittik Muğla'dan görüntüler aktardık. Oradaki muhabir arkadaşlarımız, meslektaşlarımız olanı biteni size anlattı ama gerçekten içimiz yanıyor. Kaç metrekare olursa, kaç kilometrekare olursa olsun bir ağaç bile bizim için son derece önemli. Yüksek seyreden hava sıcaklıkları maalesef orman yangınlarını da peşi sıra getiriyor sayın seyirciler. Antalya'nın Kaş ilçesinde dün çıkan yangına müdahale sürüyor ve hala devam ediyor. Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için ekipler gece boyu karadan çalışmalara devam etti. Bakın bu görüntüler Kaş'tan. Kaş muazzam bir yer. Türkiye'nin en güzel ilçelerinden biri. Kaş, Kalkan, inanılmaz güzel yerler. İşte oradaki ormanlar yanıyor. Hatırlıyorum 3-5 sene önce Üzümlü mevkiinde, İslamlar o mevki, Üzümlü mevkiinde de ciddi bir yangın vardı. Daha sonra orayı görmüştüm. O güzelim coğrafya simsiyah karalar bağlamış haldeydi. Şimdi Kaş'tan bu görüntüler, Antalya Kaş. Gece boyu ekipler müdahale ettiler. Tabii zor oluyor, rüzgar ve diğer etkenler yangının büyümesine sebep oluyor. Sarp kayalık ve eğimli araziye sahip bölgede ekipler çok zorlu şartlara rağmen yoğun mücadele veriyorlar. Günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale de yeniden başladı. Bölgenin sarp ve kayalık olması çalışmaları güçleştiriyor. O bölgede özellikle Üzümlü, İslamlar, daha yukarı bölgeler, yani Torosların üstleri, yayla bölgeleri ve oradaki yeşil alanlar orman yangını çıkınca maalesef ulaşım da çok zor. Çünkü kayalık bir coğrafya, ormanlık ve kayalık bir coğrafya. Aşağıdan yukarıya su kaynakları ancak uçaklarla, helikopterlerle müdahale edilebiliyor. İşte insan eliyle söndürülen yerlerde de kahraman çalışanlarımız, orman savaşçıları o yangınları kontrol altına alabilmek için gerçekten büyük bir mücadele veriyor. Görüntüler hoş değil, iyi değil. Memleket hepimizin memleketi, içimiz ciğerlerimiz yanıyor, ekipler çalışıyor, uçaklar havadan, helikopterler havadan orman yangınlarına müdahale ediyor. Bu arada Antalya'da, Kumluca'da yine orman yangını var, Kaş'taki yangın da devam ediyor. Yine Demirören Haber Ajansı'ndan muhabir arkadaşımız İrem Baştaş karşımda. İrem merhabalar, kolay gelsin. Arkanda itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışan ekipler, gerçek kahramanlar. Bu kadar ciddi bir mesele, hayati tehlike içinde yangınları söndürmeye çalışıyorlar. Ne oluyor, ne bitiyor, durum nedir, hangi aşamadayız, yangın devam ediyor mu? Biraz önce de sordum, bir de çıkış sebebi tespit edilebildi mi?
1: Kumluca ilçesinde 13.30 sıralarında başlayan orman yangını şu dakikalara kadar halen devam ediyor. Yazır mahallesinde başlamıştı bu yangın. Kumluca ilçesinde turistik bir bölgede ve tam da aslında çıkış noktasının olduğu alanlardan birindeyiz. Bu bölgede başlamıştı yangın, ancak biraz sert bir alan olduğu için ulaşması o kadar da kolay olmadı. Kara müdahalesinin ardından...

0: hava desteğiyle birlikte yangın kontrol altına alınabilmek için yine çalışmalar devam ediyor. Bizler şu anda yerleşim yerlerine ulaştık. Kameraman arkadaşım ekranlarınıza getiriyor. Bu noktalar soğutulmuş alanlar. Ancak rüzgarın da etkisiyle yine zaman zaman alevlenebiliyor. Alevler başka noktalara sıçrayabiliyor. İşte ekiplerin de en korktuğu noktalardan birisi hem alevlerin seyrini değiştirmesi, rüzgarın sık sık rotasını değiştirmesi hem de nem oranının düşük olması ekiplerin işini bir hayli zorlaştırıyor. Şimdi ekranlarınıza yine yangında kullanılamaz hale gelmiş bir köy evini getireceğiz. Vatandaşlar çıkış noktalarından birisi burası olduğu için tahliye edildikten sonra burası alevlere teslim oldu. Geçtiğimiz dakikalarda da soğutma çalışması yapıldı. Ancak yine söyleyelim, zaman zaman alevlenebiliyor. Rüzgarın etkisiyle bölge ciddi anlamda zarar gördü. Rüzgar bir an durabiliyor, 10 dakika sonra esebiliyor. Tabii bu da yangının seyrini nereye götürüyor anlaşılması bir hayli zor. Birazcık da bölge dağınık bir bölge olduğu için ekipler şu anda dört koldan bölgede çalışmalarını sürdürüyorlar. Geçtiğimiz dakikalarda bu alanlarda da soğutma çalışmaları yapıldı. Yangına hem havadan hem karadan birçok noktada müdahale devam ediyor. Yine arazözler yangın araçlarıyla destek veriliyor. Çevre illerden de birçok destek geldi. Yine tomalar devrede. Bu bulunduğumuz mahallenin giriş ve çıkış noktalarında hazır bir şekilde bekletiliyor. Ancak alan çok büyük. Yine rüzgarın seyrinden bahsedeceğim ama gerçekten rüzgar bu yangının belki de en etkili noktalarından birisi. Antalya'da hava da oldukça sıcak. Şu anda 38 derece civarındaydı. Hissedilense 40 dereceyi zaman zaman aşabiliyor. Nem oranı %10'u aşmadı bugün. Bu da yine korkulan tablolardan birisi. Nem oranının düşmesi yangına elverişli bir havayı sağlıyor. Ne yazık ki ama vatandaşlar, şu anda profesyonel ekipler bölgede hummalı bir şekilde çalışmalarına devam ediyorlar. Yine Antalya Valisi Hulusi Şahin de çeşitli açıklamalarda bulundu. 50 hanenin boşaltıldığını, 10 konutun da kullanılamaz hale geldiğini ifade etti. Evet. Bizler de bu noktada haber nöbetimize devam ediyoruz. Evet. Yine söyleyelim, hem havadan hem de karadan Antalya'da yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor.
1: Peki, İrem Baştaş Antalya'dan bize anlattı. Çok çok teşekkürler. Kolay gelsin İrem. Antalya'da, Muğla'da, yani birçok noktada orman yangını var. Çalışmalar devam ediyor. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Ama hiç çıkmaması gerekiyor. Hiç çıkmaması, yani orman yangınlarını kontrol altına almamız gerekiyor. Ama bu tek başına Türkiye'nin de çözebileceği bir şey değil. Küresel ısınmayla birlikte tabii insan hatası, insan zaafı, İspanya'yı, Fransa'yı, Yunanistan'ı, İtalya'yı, bizi tam olarak ateş çemberine yakın Akdeniz Havzası'ndaki ülkeleri ciddi şekilde tehdit ediyor orman yangınları. Her yaz bu haberleri yapıyoruz, bu görüntüleri yaşıyoruz. Binlerce, on binlerce hektar alan yanıp kül oluyor. Tabii Türkiye genelinde orman yangınları daha çok yaz aylarında Akdeniz ve Ege Havzası'nda, bir taraftan da olana bitene bakıyorum. Maalesef orman yangınları devam ediyor. Çanakkale'de de akşam saatlerinde yangın çıktı. İki yangın haberi birden geldi. İlk yangın Merkez ilçeye bağlı Saraycık Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler rüzgarın da etkisiyle çok geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye çok sayıda orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere hem havadan hem karadan müdahale ediliyor. Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe Köyü kırsalında da yangın çıktı. Orman yangınlarına 5 helikopterle kara ekipleri müdahale ediyorlar. İşte yoldan çekilen görüntüler, seyir halindeki araçtan çekilen görüntüler ve devam eden orman yangınları. O sıcak bölgelerden haber aldıkça aktaracağız, döneceğiz, bakacağız. Umuyor ve diliyoruz ki en kısa sürede ekipler, çalışanlar, mücadele edenler, gerçekten kahramanlar bu meseleyi kontrol altına alacaklar ve biz de rahat bir nefes alacağız. Sayın seyirciler, gündemin önemli başlıklarına bakalım. Üsküdar Belediyesi, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında 3. dalga operasyon düzenlendi. Aralarında belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Peki suçlamalar ve iddialar neler? Neden gözaltındalar? İşte detaylar.
2: İddiaya göre müteahhitlerden rüşvet alındı. Mevzuata aykırı yapılara iskan ruhsatı verildi. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyonda belediye başkanı dahil 6 kişi gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyonda daha önce tutuklananların ifadeleri ve ihbarlar üzerine belediye başkanı Sinem Dedetaş hakkında soruşturma başlattı. Tespitlere göre yapı ruhsatı sürecini yetkili olmamasına rağmen belediye iştiraki Kent AŞ görevlileri yürütüyordu. İddiaya göre kriptolu kapalı devre mail üzerinden belediye personeline talimat verip ruhsat sürecini koordine ediyorlardı. MASAK verilerine göre Kent AŞ ile müteahhitler arasında toplamda 1 milyar 78 milyon lira bedelli çok sayıda paravan nitelikte danışmanlık hizmeti sözleşmesi imzalanmıştı. Bu sözleşmelerle yapı ruhsatı almak isteyen müteahhitlerden yaklaşık 361 milyon 400 bin lira elde edildi. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerinin raporuna göre de müteahhitler paravan olarak Kent AŞ ile sözleşme imzalamak zorunda bırakılıyordu. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş bu yolla gayri resmi gelir elde edilmesinde belirleyiciydi. Ve bir başka iddia, Kent AŞ Genel Müdürü Başkanlığı'nda toplantılar yapıldığı, bu toplantılarda müteahhitlerden ne kadar menfaat elde edileceğine karar verildiği öne sürüldü. Müteahhitlerden elden dolar üzerinden rüşvet alınıp karşılığında mevzuata aykırı olmasına rağmen iskan ruhsatı verildiği de iddialar arasında. Rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme suçlamalarıyla başlatılan soruşturmada aralarında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'la Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürü'nün de olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
1: Sayın seyirciler, Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, 200'den fazla belediye başkanının yeni partiye katılmak amacıyla istifa ettiğini söyledi. Yeni partinin kurultay hazırlık sürecine dair de bilgi verdi. Ekim ayında kurultayın yapılmasının planlandığını ifade etti.
3: 200'ün üzerinde belediye başkanı yeni partiye katılmak amacıyla istifa etmiş bulunuyor. Büyükşehir belediye başkanlarımızın daha dikkatli bir tutum içerisinde olmaları gerekiyor.
4: CHP'den istifa ederek yeni partiye geçen belediye başkanlarına ilişkin rakamları paylaştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddiasını değerlendirdi.
3: Kendisiyle hiçbir iletişim yok. Nereden seçildiği belli. İzmir halkının tavrı, tutumu da belli. O tavra, tutuma uyumlu davrananlar siyasete devam edebilirler. O tutum beni ilgilendirmez, ben istediğim gibi davranırım diyenler de halktan gerekli reaksiyonu er geç görürler. Biz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İzmir halkının taleplerine uygun bir davranış içerisinde olmasını kendisinden bekleriz.
4: Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, kurultay hazırlık sürecine dair de bilgi verdi.
3: Yeni Parti ilçe, il örgütlenmelerini tamamlıyor. Biz Ağustos, Eylül ayları içerisinde kongrelerimizi yapacağız. Muhtemelen Ekim ayı içerisinde kurultayımızı yapacağız.
4: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in de bu hafta sonu görüşebileceğini söyledi.
3: Meclis Başkanı'nın bu konudaki tavrını biliyoruz. Parti kurulduğu zaman Özgür Bey'i de ziyaret edeceğim demişti. Herhalde bu hafta içerisinde böyle bir program yapılır diye düşünüyoruz.
1: Sayın seyirciler, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında AK Parti heyetiyle bir araya geldi. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede çerçeve yasaya dair hazırlıklar ele alındı. Teklifin ise hafta başında meclise sunulması bekleniyor.
5: Ne zaman kanun teklifi sunulur? Efendim, bu cuma gelir mi?
6: Çalışıyoruz efendim.
5: Yarın ya da cuma deniliyor ama.
6: Yok efendim, çalışıyoruz.
4: Mecliste terörsüz Türkiye süreci kapsamında önemli bir görüşme yapıldı. Gündemde çerçeve yasa hazırlıkları vardı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede çerçeve yasaya ilişkin son detaylar ele alındı. toplantıdan ilk ayrılan AK Parti Grup Başkanı Güler oldu. Güler,

0: çerçeve yasaya dair çalışmaların sürdüğünü belirtti.
1: Ne zaman kanun teklifi sunulur? Efendim, bu cuma gelir mi?
2: Çalışıyoruz
1: efendim. Yarın ya da cuma deniliyor ama.
2: Yok efendim, çalışıyoruz.
0: AK Parti'nin teklife dair diğer siyasi partilerle de temasta bulunması bekleniyor. Temasların tamamlanmasının ardından uzlaşı çıkmazsa teklifin sunulması 3 Ağustos pazartesi gününe sarkabilir. AK Parti tarafından şehit yakınları ve gazilerin özlük hakları ile ilgili meclise sunulacak düzenleme

0: çerçeve yasa teklifinin genel kurulda görüşmelerinin başlaması öngörülüyor. Süreç kapsamındaki kanun teklifinin 10-12 maddeden oluşması bekleniyor. Yasayla örgüt mensuplarında suça karışmış, karışmamış ayrımı yapılması öngörülüyor.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu sayın seyirciler. Gündeminde çerçeve yasa vardı. Türk milletine neyin teklif edileceğini bilen yok dedi.
2: Önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önüne adına çerçeve yasa dedikleri bir düzenleme getirmeye hazırlanıyorlar. Bu saat itibariyle milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok. Türk milletine neyin teklif edileceğini bilen yok.
3: Çerçeve yasaya dair eleştirilerini dile getirdi. Teklifin içeriğinin bilinmediğini vurguladı.
2: Geçen hafta bizi ziyaret eden meclis başkanına üzerinde konuşulabilecek hazırlanmış bir kanun teklifi taslağı var mı diye sordum. Henüz netleşmiş bir şey olmadığını, çalışıldığını söyledi.
3: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu mecliste partisinin grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu'nun gündeminde çerçeve yasa hazırlıkları vardı.
2: Güya silah bırakmak kanunun şartı olacaktı. Bugün kanunu silah bırakmanın şartı haline getiriyorlar. Yani kanun çıkmadan silah bırakacaklardı. Şimdi kanunu çıkarın, silah bırakmayı sonra düşünürüz diyorlar.
3: Dervişoğlu, grup toplantısının ardından meclisten Kızılay Güven Park'a yürüdü. Şehit ailelerinin Kızılay'daki oturma eylemine destek verdi.
1: Türkiye, Irak, Kerkük'teki petrol sahalarına ortak oldu. Anlaşmayla Türkiye petrolleri İngiliz petrol devi BP'nin Kerkük'teki sahalarının %15'ini satın aldı. Böylece günlük 1 milyon varil petrol üretim hedefine bir adım daha yaklaşıldı.
3: 1 milyon varil petrol üretimi hedefinde tarihi bir adım atıldı. Türkiye, Kerkük'teki petrol sahalarına ortak oldu. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, İngiliz petrol devi BP'nin Kerkük merkezli şirketine ait %15'lik hisseyi satın aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda iki şirketin temsilcisi, Bakan Alparslan Bayraktar'ın da katıldığı imza töreninde satış sözleşmesini imzaladı.
4: Amerikalı Conoco firması, BP firması ve Türkiye Petrolleri'nin ortaklığında bir konsorsiyum oluşturulmuş olacak. Ve bu konsorsiyum orada yaklaşık 3 milyar varil olduğunu tahmin ettiğimiz rezervi geliştirmek, üretmek için, oradaki üretimi arttırmak için birlikte çalışacak.
3: Ortaklık, Irak'ın en önemli hidrokarbon üretim bölgelerinden biri olan Kerkük'teki Baba ve Avanak kubbeleriyle Beyhasan, Jambur ve Habas sahalarını kapsıyor. Sözleşme alanının ilk aşamada 3 milyar varil petrol eşdeğerinin üzerinde hidrokarbon kaynağı içerdiği değerlendiriliyor. Ayrıca bu alanda ilave arama potansiyeli barındırdığı da öngörülüyor. Türkiye, Irak'tan geçen yıl 88 milyon varil petrol ithal etti. Bu miktar Türkiye'deki toplam petrol ihtiyacının %17'sini karşıladı. Irak'tan günlük 1 milyon varil petrol ithal edilmesi durumunda bu Türkiye'nin yıllık petrol ihtiyacının %71'ini karşılamış olacak. Irak-Türkiye-Ampetrol boru hattı anlaşması bu ay itibariyle sona erdi. Türkiye ve Irak arasında en yakın zamanda iki tarafın da faydasına olacak kapsamlı enerji işbirliği anlaşması için görüşmelerse devam ediyor. Ayrıca Türkiye, Irak'tan Ceyhan'a petrol akışını sürdürecek yeni anlaşmaya bazı körfez ülkelerini de dahil etmeyi ve boru hattını Basra körfezine kadar uzatmayı hedefliyor.
1: Gerçekten Kerkük, petrol, Osmanlı son dönem, işte Sarkis Gülbenkian, Gülbenkian ailesi, petrolün hikayesi ve Cumhuriyet Türkiye'si. Gerçekten sınırlar çizildiğinde, yani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu dağıldıktan sonra dışarıda kalan coğrafyalar, içeride kalan coğrafyalar, elbette Cumhuriyeti kuran irade elinden ne geliyorsa kanla canla bunu yaptı. Ama Kerkük ve Musul maalesef Misak-ı Milli'nin dışında kaldı. Yani bu kadar becerebildik o dönem. İşte oradan bir Osmanlı vatandaşı, Ermeni asıllı bir Osmanlı vatandaşı Sarkis Gülbenkian,

o Kerkük petrollerini dünya pazarına çıkarmıştı. Kendisi sonunda Lizbon'da yanlış hatırlamıyorsam yaşıyordu ve Portekiz'de hayatını kaybetti en son. Kerkük petrolleri öyle ya da böyle bir %15'lik payla tekrar bize geri döndü. 1 milyon varillik bir hedef var. Petrol demek kim ne derse desin hala yeryüzünün kaderinin belirlendiği en kıymetli sıvı. Sayın seyirciler, dönelim diğer başlıklara. Ekmeklik buğday ve buğday kırıkları ihracatına bugün itibarıyla yeniden izin verildi. İhracat iznine dair açıklama Toprak Mahsulleri Ofisi'nden yapıldı. Arz güvenliğinin yeterli düzeyde olması nedeniyle Mart 2025'ten bu yana kapalı olan ekmeklik buğday ve buğday kırıkları ihracatına yeniden izin verilmesi kararlaştırıldı. İhracat işlemlerinin yurt içi arz durumu dikkate alınarak değerlendirilmesi suretiyle kontrollü ve dengeli bir şekilde yürütüleceğinin de altı çizildi. Yani izin verildi ama olağanüstü bir durum olursa hemen izin kaldırılır diyor. Kısa bir ara.

0: Aranın ardından Habertürk'te ana habere devam ediyoruz. Sayın seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 5 gecedir süren sessizlik bir kez daha füze saldırılarıyla bozuldu. İran, Ürdün'deki ABD üssüne balistik füzeyle saldırdığını duyurdu. ABD saldırılara yanıt olarak Suudi Arabistan'la birlikte Irak'ta İran yanlısı grupları vurdu. Saldırılarda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
1: ABD ile İran arasındaki sessizlik bozuldu. İran, Ürdün'deki ABD üssüne füzeyle saldırdığını duyurdu. ABD'nin saldırılara yanıtı ise sert oldu. ABD Başkanı Trump, İran'a sert karşılık vermeye devam edeceğiz dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Ürdün'deki bir ABD hava üssüyle ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın bulunduğu merkezin çok sayıda balistik füzeyle hedef alındığını açıkladı. Saldırının, ABD ordusunun saldırgan eylemlerine karşılık olduğu belirtilen açıklamada, düşmanca eylemler devam ettiği sürece direniş sürecek denildi. Ürdün Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü de İran'ın ülke topraklarına fırlatılan 5 füzenin imha edildiğini belirtti. Saldırılara ABD'den yanıt gecikmedi. ABD ordusu İran tarafından fırlatılan füzelerin engellendiğini açıkladı. Saldırı girişimi beklenmedik olarak nitelendirildi. Saldırılara karşılık ABD ve Suudi savaş uçakları Irak'taki İran yanlısı gruplara ait noktaları vurdu. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı saldırıların savunma amaçlı olduğunu savundu. Irak Başbakanı Bakanlar Kurulu'nu acil toplantıya çağırdı. Haçlı Şabi ise saldırılarda çok sayıda ölen ve yaralanan olduğunu açıkladı. Karşılıklı saldırıların ardından ABD basınına konuşan Trump, İran'a saldırıların devam edeceği mesajını verdi. İran'ın üslerimize yönelik saldırılarına sert karşılık vereceğiz diyen Trump, Irak'taki İran yanlısı gruplara yönelik saldırınınsa Irak hükümetiyle koordinasyon içinde yapıldığını söyledi. Gerilim Hürmüz Boğazı'na da sıçradı. Devrim muhafızlarının deniz kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Hürmüz'den geçiş yapan 3 petrol tankerinin uyarılara rağmen tehlikeli rotada ilerlemeye devam ettiği belirtildi. Tankerlerin hedef alındığı ve durdurulmaya zorlandığı, ABD ordusunun bölgedeki müdahalelerinin karşılıksız kalmayacağı kaydedildi. ABD Başkanı Trump, diplomasiye alan tanımak için İran'a saldırıları durdurmuş, bölgede 5 gecedir sessizlik hakim olmuştu.
0: Yani her an her şey olabilir. Öyle barut gibi bir bölge. Bu arada kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün özellikle bölgesel ilişkiler, Orta Doğu'daki gelişmeler, Türkiye'deki ekonomik plan, kabine toplantısında konuşulan konulardı. Şimdi açıklamalarda bulunuyor.
2: Cumhurbaşkanı ve kabinesi olarak Türkiye'ye hizmet mücadelemizi yoğun bir mesai ile sürdürüyoruz. Türkiye'nin müreffeh geleceğini inşa etmek için durmadan, dinlenmeden bütün kurumlarımızla, bütün imkanlarımızla koşturuyoruz. Siyasi rakiplerimiz kimin figüran, kimin hain, kimin işbirlikçi olduğunu tartışa dursun. Biz kadro olarak uyum ve adanmışlık içinde ülkemizi küresel siyasetin baş aktörü haline getirmeye çalışıyoruz. Yaşadığımız her hadise, siyaset sahnesinde şahit olduğumuz her tartışma, milletimizin verilmiş sadakasının olduğunu bizlere tekrar gösteriyor. Bilhassa 14-28 Mayıs seçimlerinde insanımızın engin feraseti sayesinde ülkemizin nasıl bir varta atlattığı bugünlerde çok daha net anlaşılıyor. Tecrübeli, uyumlu, liyakatli ve dirayetli kadroların yönetiminde Türkiye'nin aydınlık hedeflerine doğru yaptığı yolculuk hız kesmeden devam ediyor. Milletimizin sadece duasının ve desteğinin değil, umutlarının da bizimle olduğunun idrakindeyiz. İnşallah

şahsımıza, iktidarımıza ve ittifakımıza yönelik bu güveni asla boşa çıkarmayacağız. Şunu tüm vatandaşlarımızın çok iyi bilmesini temenni ederim. Bizim için insan, siyasetimizin de icraatımızın da özüdür. Bizim için en büyük makam millete hizmetkarlık makamıdır. Ne yapıyorsak insanımızı rahat ettirmek, mutlu etmek için yapıyoruz. Umutsuzluğa kapılmadan, popülizme meyletmeden, başta hayat pahalılığı olmak üzere dönemsel sorunların üzerine ciddiyetle giderek hepsinden önemlisi kendi insanımıza, kendi potansiyelimize güvenerek yolumuzda kararlılıkla ilerleyeceğiz. Sevgili vatandaşlarım, kabinemizin 69. toplantısını az önce tamamladık. Toplantımızda ekonomiden dış politikaya, enerjiden terörsüz Türkiye sürecine kadar birçok başlığı etraflıca ele aldık. Dış politikada kapsamlı bir ufuk turu yaparken enerjide Türkiye'yi merkez ülke yapma stratejimizi değerlendirdik. Öncelikle bir gerçeği açıkça ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin merkezinde yer aldığı coğrafya son yılların en sancılı günlerini yaşıyor. İsrail'in savaş bağımlısı mevcut yönetimi tahrik ve tertipleriyle bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemeye devam ediyor. İsrail bu bölgede temel insan haklarını içe sayarak, uluslararası hukuku ayaklarının altına alarak Filistin topraklarını adım adım işgal ediyor. İsrail'in işgalleri, İsrail'in hukuksuz yerleşimleri, İsrail'in Gazze'de yaptığı gibi Batı Şeria'da da Filistinlilere karşı uyguladığı göç ettirme, yıldırma, sindirme politikası bölgemizdeki sorunların ana kaynağıdır. Bu saldırganlığın faturasını sadece Filistinli kardeşlerimiz, sadece kardeş Lübnan halkı değil, farklı inanç kesimleriyle bölgenin tamamı ödemektedir. Örneğin bölgemizdeki çatışmalar sebebiyle küresel petrol arzında tarihin en büyük şoklarından biri yaşanmaktadır. Yalnızca petrol değil, maalesef küresel piyasalarda doğalgazdan gübreye, dizelden petrokimya ürünlerine birçok girdide fiyatlar hızla yükselmiştir. Türkiye olarak her gün yeni bir krizin baş gösterdiği küresel konjonktürde Allah'a hamdolsun, çoklu şokları başarıyla yönetiyoruz. Bölgemizdeki çatışmalara rağmen Türkiye ekonomisi dimdik ayaktadır. Savaş kaynaklı maliyetlerin vatandaşlarımız üzerindeki etkisini asgari seviyede tutmak için özel gayret gösteriyoruz. Bu süreçte üreticimizi, ihracatçımızı ve reel sektörümüzü de desteklemeyi ihmal etmiyoruz. İhracatçılarımızın günlük reskont kredisi limitini 4,5 milyar liradan 5 milyar liraya yükselttik. Sübvansiyonlu yatırım kredisi hacmini 500 milyar liradan 750 milyar liraya çıkardık. İmalat sanayimize ilave 250 milyar liralık uygun koşullu finansman imkanı sağladık. Yani sadece bu dönemde üretim, yatırım, ihracat ve istihdam için 1 trilyon liralık destek paketini devreye aldık. Çiftçimizi de, esnafımızı da yalnız bırakmıyoruz. Yılın ilk yarısında 724 bin çiftçimize 141 milyar lira, yaklaşık 100 bin esnafımıza ise 40 milyar lira finansman desteği sunduk.

Turizm sektöründe vergi yükünü yarıya indirdik. Konaklama vergisini %2'den %1'e düşürdük. Turizmde istihdamı korumak amacıyla işletme belgeleri tesislerde çalışan başına 3.500 liralık destek uygulamasını başlatıyoruz. Hazine kefaletiyle 60 milyar liralık ilave finansman imkanı oluşturduk. Tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya gibi emek yoğun sektörlerimizde istihdamı korumaya yönelik desteklerimizi de sürdürüyoruz. Eş zamanlı olarak Türkiye'yi bölgesinin üretim, lojistik, transit ticarette ve teknoloji merkezi haline getirecek adımları kararlılıkla atıyoruz. Önümüzde yoğun bir çalışma dönemi var. Ekonomi yönetimimiz bir yandan orta vadeli programımızı hazırlarken diğer yandan meclise sunulacak reformlar üzerinde çalışıyor. Şundan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye her türlü zorluğu aşacak güce, birikime, potansiyele sahiptir. Siyasette güven, yönetimde istikrar olduğu sürece Allah'ın izniyle her sorun çözülür, her sıkıntı giderilir, her engelin üstesinden gelinir. Değerli basın mensupları, Türkiye geçmişte demokrasi açığıyla birlikte güven ve istikrar eksikliğini bizzat yaşamış, bunun neye mal olduğunu çok iyi bilen bir ülkedir. Türkiye'yi yıllarca esir alan güven ve istikrar sorununun ülkemize ödettiği bedellerin en başta terör meselesi vardır. Terörün olumsuz etkileri, büyüme, ihracat ve istihdam başta olmak üzere pek çok başlıkta derinden hissedilmiştir. Bakınız burada bazı çarpıcı rakamları sizlerle paylaşmak istiyorum. Partimizin Ekonomi İşleri Başkanlığı'nın yaptığı güncel bir çalışma terörün Türkiye ekonomisine maliyetini çok net biçimde ortaya koyuyor. Buna göre terörün faturası gayri safi yurt içi hasılada 511 milyar doları, kişi başı gelirde 5800 doları, ihracatta ise 110 milyar doları buluyor. İstihdamdaki kayıp 2,5 milyon kişiye ulaşıyor. Şurası da oldukça dikkat çekicidir. Terör kaynaklı kayıplar kamu maliyesi tarafında da çift yönlü bir baskıya neden olmuştur. 40 yıllık kümülatif borçlanma maliyetimiz 520 milyar dolara, vergi kaybımız ise 123 milyar dolara yaklaşmaktadır. Dolaylı ve doğrudan maliyetleri de dikkate alındığında terörün Türkiye'ye faturası 2,3 trilyon doların üzerindedir. Fırsat maliyetleri yönüyle baktığımızda terör nedeniyle ülkenin ekonomik kaybı bu rakamın neredeyse iki katıdır. Yatırım, istihdam, finansman, turizm, tarım, güvenlik boyutlarıyla hesap edildiğinde terörün yıllık ortalama maliyeti 50 milyar doları geçiyor. Terörsüz Türkiye sürecimiz menziline vardığında sadece analar geceleri başlarını yastığa gönül huzuruyla koymakla kalmayacak. İnşallah ülkemiz işte bu ağır ekonomik faturadan da ebediyen kurtulmuş olacaktır. Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak, millet olacak

memleket olacaktır. İş adamı kadar emekçi kardeşlerimiz de kazanacak. Çiftçilerimiz kadar turizmcilerimiz de kazanacak. Yatırımcı, ihracatçı kadar ev hanımı, emekli de kazanacak. Türk kadar Kürt de, Arap da, Laz da, Çerkez de kazanacak. Terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi her alanda artık yeni bir hikaye yazmaya başlayacaktır. Biz buna yürekten inanıyoruz. Önümüzdeki günlerde bir süredir üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi Gazi Meclisimizin takdirine sunacağız. Cumhur İttifakı olarak çeşitli zorluklara rağmen tam bir dayanışma içinde yürüttüğümüz bu önemli süreci milli meseleleri şahsi çıkarlarının önüne koyan siyasi partilerimizin de desteğiyle inşallah hedefine ulaştıracağız. Bunu da her fırsatta vurguladığım gibi devletimizin nitelikleriyle aziz milletimizin değerlerine halel getirmeden yapacağız. Değerli basın mensupları, geçen hafta biliyorsunuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizle birlikte yine büyük bir gururla idrak ettik. 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Türk halkının varlığını, hürriyetini ve güvenliğini teminat altına alan tarihi bir dönüm noktasıdır. Türkiye, uluslararası anlaşmalardan doğan garantörlük hakkı ve sorumluluğu çerçevesinde Kıbrıs Türk'ünün maruz kaldığı zulme son vermiş, adada barışın ve istikrarın tesisine öncülük etmiştir. Bundan 52 sene önce Mehmetçik'le mücahitlerin omuz omuza verdiği mücadele sayesinde hamdolsun Kıbrıs Türk'ü kendi topraklarında özgür, güvenli ve onurlu bir geleceğe kavuşmuştur. Bu vesileyle milli davamız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Kıbrıs Barış Harekatı'nın hayata geçirilmesinde tarihi sorumluluk üstlenen dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'i, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı, bu yolda güçlü katkılar sunan Alparslan Türkeş'i, Kıbrıs Türk halkının cesaretli liderlerini, harekatı sevk ve idare eden komutanlarımızı ve emeği geçen devlet büyüklerimizi bir kez daha şükranla yad ediyorum. Tabii burada şu noktayı önemli vurgulamak istiyorum. Bugün Kıbrıs meselesini değerlendirirken tarihi gerçekleri görmezden gelen yaklaşımlarla sağlıklı bir sonuca ulaşmak mümkün değildir. Kıbrıs'taki mesele iki toplum arasında teknik bir yönetim paylaşımı tartışmasının ötesinde Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün kabulü meselesidir. Dolayısıyla Kıbrıs Türk'ünün egemen eşitliğini, özden gelen haklarını ve Doğu Akdeniz'deki meşru menfaatlerini yok sayan hiçbir girişimin başarıya ulaşması söz konusu olamaz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres'in 16 yıl aradan sonra adaya giden ilk genel sekreter olması kuşkusuz çok kıymetlidir. Türkiye, Sayın Guterres'in barış çabalarına her daim güçlü destek olmuş, kendisini samimiyetle desteklemiş bir ülkedir. Bundan sonra da kendisiyle yakın istişare içinde olmayı sürdüreceğiz. Tabii bu noktada Kıbrıs Türk halkını azınlık statüsüne mahkum etmek

amaçlayan formüllerin geçmişte sonuçsuz kaldığı herkesin malumudur. Adada sükunet ancak adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümle sağlanabilir. Öte yandan bölgemizde yaşanan gerilimleri fırsata çevirmeye çalışan Kıbrıs'ı yeni askeri yapılanmaların ve jeopolitik hesapların parçası haline getirmek isteyen çevrelerin attığı her adımı dikkatle takip ediyoruz. Burada yanlış hesap yapanlara şu gerçeği tekrar hatırlatıyorum. Türkiye tarih boyunca olduğu gibi 52 sene önce olduğu gibi bugün de yarın da Kıbrıs Türk'ü kardeşlerini yalnız asla bırakmayacak, eski acıların yaşanmasına ne pahasına olursa olsun bir daha asla izin vermeyecektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizmde, yüksek öğretimde, teknolojide ve dijital dönüşüm alanlarında bölgesinin öncü ülkelerinden biri haline gelmesi, bütün sektörleriyle kalkınması ve Doğu Akdeniz'de istikrar ile refahın merkezi olması için işbirliğimizi yıldan yıla güçlendiriyoruz. Geçmişte asrın projesiyle Kıbrıs Türk'ünün su ihtiyacını nasıl kalıcı şekilde çözdüysek, önümüzdeki dönemde denizin altından doğal gaz hattı başta olmak üzere farklı projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Kıymetli vatandaşlarım, iklim krizinin olumsuz etkileri, başta orman yangınları ve kuraklık olmak üzere dünyada giderek daha çok hissediliyor. Avrupa'da yılın başından bu yana çıkan orman yangınlarında 292.855 hektar büyüklüğünde bir alan yandı. Kayıp geçen yılın aynı dönemine göre 2 katın üzerinde artış gösterdi. Her sene dünya genelinde 7 milyon hektarlık bir alan orman yangınlarında maalesef yok oluyor. Biz de yakın tarihimizde büyük orman yangınları yaşadık. 5 sene önce Antalya ve Muğla'da yaşanan yangınları halen hatırlıyoruz. Devlet olarak her yangında olduğu gibi o yangınlardan sonra da hızlıca harekete geçtik. Tüm bakanlıklarımızın sıkı çalışmasıyla yangının yaralarını süratle sardık. Evini kaybeden vatandaşlarımıza yeni yuvalarını teslim ettik. Hükümetimiz aleyhine yürütülen yoğun dezenformasyon kampanyalarına rağmen afet sırasında ne söz verdiysek hepsini tek tek yerine getirdik. Yanan alanların tamamı yeniden tohum ve fidanla buluştu. Yalan ağzına yuva yapmış birilerinin iddia ettiği gibi yanan alanlara temel atılmadı. Tohum atıldı. Oralarda oteller değil, fidanlar yükseldi. Sadece yanan alanları ağaçlandırmakla kalmadık. Orman yangınlarıyla mücadele kapasitemizi daha da güçlendirdik. Şunu tüm halkımızın çok iyi bilmesini isterim. 28 bine yakın orman kahramanımız, 140 bini aşkın gönüllümüz, 28 yangın söndürme uçağımız, 119 helikopterimiz, 14 insansız hava aracımız, 6 bine yakın kara aracımızla özellikle bugünlerde 7/24 nöbetteyiz. Ekiplerimiz yılbaşından bu yana 1011'i orman, 1862'si orman dışı olmak üzere toplam

2873 yangına hızlıca müdahale etmiştir. Bugün şimdiye kadar ülkemiz genelinde 59'u orman dışı olan alan olmak üzere toplam 90 yangın çıkmıştır. Bu yangınların 81'i tamamen kontrol altına alınmıştır. Şu anda Muğla, Balıkesir, Antalya ve Çanakkale'deki yangınların kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu yangınların söndürülmesi için 21 uçak, 58 helikopter, 420 arazöz, 142 su tankeri, 76 iş makinesi olmak üzere toplam 929 kara aracı ile 3210 personelimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz. Yangından etkilenen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum. Kendi yangınlarımıza müdahale ederken ihtiyaç duyan ülkelere de destek veriyoruz. Şu anda çok şiddetli yangınlarla mücadele eden İspanya ve Fransa'ya ikişer adet yangın söndürme uçağımızı destek amaçlı gönderdik. Başta İspanya ve Fransa olmak üzere orman yangınlarıyla boğuşan bütün ülkelere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bilhassa Ağustos ve Eylül aylarında çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Biz bütün ekiplerimiz ve imkanlarımızla teyakkuzda olmayı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın da hassasiyetlerini korumalarını istirham ediyorum. Şu hususlara 86 milyon olarak hepimiz lütfen dikkat edelim. Açık alanlarda ateş yakmayalım. Ormanlara cam, izmarit gibi yanıcı maddeler atmayalım. Toprağımıza da zarar veren anız yakma işinden artık vazgeçelim. Girişleri yasak olan ormanlık alanlara girmeyelim. Bir duman gördüğümüzde hemen 112'yi arayalım. Orman yangınına sebep olmanın ağır cezaları olduğunu unutmayalım. Orman yangınlarıyla mücadele eden bütün ekiplerimize tekrar başarılar diliyor. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin diyorum. Bu düşüncelerle kabine toplantımızda aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.

İyi akşamlar sevgili seyirciler. Olaylar ve görüşlere hoş geldiniz. Merhaba. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı ardından yaptığı konuşmayı canlı izledik. Son bölümde şu anda devam eden müdahale edilen yangınlarla ilgili son verileri paylaştı. Biz de takip ediyoruz. Sıcak gelişmeler oldukça sizlere aktaracağız. Öncesinde de bu haftanın ve önümüzdeki haftanın da gündemi olacak elbette. Bu yıl üzerine çok konuştuğumuz teröristli Türkiye sürecinde gelinen son duruma ilişkin değerlendirmeler yaptı. Bu akşam programımızda da buna ilişkin son durumu alacağız. Çerçeve yasanın biliyorsunuz meclise gelmesi bekleniyor. Bugünkü kabine toplantısının da en önemli başlıklarından biriydi. Diğer yandan bugün elbette başka sıcak gelişmeler de var. İç siyasete ilişkin bu sabah saatlerinde Üsküdar Belediyesi'ne bir operasyon yapıldı. Süregelen bir soruşturmayla ilgili, bir yolsuzluk soruşturması ile ilgili Başkan Sinem Dedetaş'la birlikte 6 gözaltı var. Başka sıcak açıklamalar da var. Ben şimdi konuklarım kimler, hemen onları sizlere tanıtmak istiyorum. Ardından küçük bir reklam arası vereceğiz ama önce bu akşam kimlerleyiz? Olaylar, görüşlerin konukları kimler? Hemen görün.

0: istiyorum. Doktor Ali Haydar Fırat Ankara stüdyomuzdan konuğumuz, iletişim bilimci. Ali Haydar Bey merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba efendim, iyi akşamlar. Konuklara ve izleyenlere saygılar.
0: Teşekkür ediyorum, sağ olun. Not1.com yazarı Can Özçelik stüdyomuzda. Hoş geldin Can,
2: hoş
0: merhaba.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Gazeteci Alişer Delek stüdyomuzda. Alişer merhaba,
3: merhaba,
0: hoş geldin.
3: Merhaba, hoş bulduk.
0: Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör bugün Ankara'dan değil, İstanbul stüdyomuzdan yanımızda, stüdyomuzda. Hoş geldin hem İstanbul'a hem programına.
2: Çok teşekkür
0: hoş
2: ederim,
0: geldin.
2: Sağ olasın.
0: Merve Şebnem Oruç gazeteci stüdyomuzda bizimle. Merve Hanım hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk,
0: merhaba.
4: İyi yayınlar.
0: Ve bizimle şu anda Alihan Limoncuoğlu, soyadınızı yanlış okumayayım diye şöyle bir baktım Alihan Bey. Doktor Alihan Limoncuoğlu akademisyen, bu akşam stüdyomuzda konuklarım arasında. Siz de hoş geldiniz.
5: Merhaba. Hoş bulduk. Epey de Ali var. Demek ki iyi geçecek bu akşam.
0: Bakalım, başlayacağız şimdi. Küçük bir aranın ardından görüşmek üzere.

0: Tekrar merhaba. Olaylar ve görüşler başlıyor. Belediye operasyonlarıyla başlayalım sevgili seyirciler. Bu sabah saatlerinde Üsküdar Belediyesi'nde bir operasyon yapıldı. Ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da bu operasyon kapsamında gözaltında şu anda. Belediyelere yolsuzluk operasyonlarında bu 41. operasyon. Böyle bir verilere baktık şu geçen zamandaki tabloyu da görebilmek için. Gözaltına alınan belediye başkanı sayısı 33, tutuklanan belediye başkanı 31 ve halen tutuklu olan belediye başkanı da, Büyükşehir Belediye Başkanı da 27 şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde. İddialar daha öncekiler genellikle ruhsat ve imar üzerine yolsuzluk iddiası. Birazdan iddialarla ilgili daha ayrıntılı bilgiler de veririz elbette. Sinem Dedetaş da uzun bir aradan sonra CHP'den Üsküdar'ı alan, daha doğrusu AK Parti'den Üsküdar'ı alan, CHP'ye geçiren belediye başkanı, bir kadın belediye başkanı, yerel seçim döneminde çok konuşulmuş bir isim şu anda gözaltında bu yolsuzluk iddiaları çerçevesinde. Ben hemen Alif Haydar Fırat'la başlamak istiyorum. Çünkü Yeni Parti'den de açıklama var, Cumhuriyet Halk Partisi'nden de açıklama var. Ali Haydar Fırat'a sormak istiyorum. Bu operasyona değerlendirmeniz nedir öncelikle Ali Haydar Bey?
1: Elbette bir kez daha izleyenlere iyi akşamlar dileyelim. Burada tabii ki bir takım iddialar var ama hep şu dile getiriliyor, şu söyleniyor. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi tarafından. Birincisi bunlar seçilmiş isimler, seçilmiş insanlar bir iradeyi temsil ediyorlar. Dolayısıyla bu insanların sabahın köründe evlerinin basılması, adeta bir terör suçlusu muamelesi yapılması doğru değildir. Bu birinci meseledir. İkinci mesele, tutuksuz yargılanma aslında belediye başkanları, seçilmiş kişiler için bence çok önemlidir. Hem milli iradenin zaafı vuramaması hem de bu kişilerin gerçekten masumiyet karinesinin korunması açısından son derece gereklidir ve elzemdir. Üçüncü mesele, bu uzun tutukluk meselesi gerçekten çok yıpratıcı bir hal almış durumdadır. Buna mutlak suretle bir çözüm bulmak gerekiyor. Sinem Dedetaş özelinde değil ama hani şu an aklıma geldiği için söylüyorum. İzmir'de daha önce Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan sevgili Tunç Soyer bir yıl bir aydır cezaevinde ve hala iddianame hazırlanmış değil. Üstelik MASAK raporları, üstelik savcılığın kendisi hakkında herhangi bir suç isnat etmemesi gibi bir durum söz konusuyken hala ısrarla cezaevinde tutulması gerçekten toplum vicdanını, kamu vicdanını yaralamaktadır. Bütün bu süreçlerde elbette ki yanlışlıklar olmuştur, haksızlıklar olmuştur. Kamu malına ilişkin olarak özensiz bir takım davranışlar ve yaklaşımlar olmuştur. Bunların mutlak suretle ayırt edilmesi gerekiyor. Bunların mutlak suretle cezalandırılması gerekiyor.
0: Sizce siyasi bir operasyon mu? Yani dümdüz sorayım çünkü bugüne kadar Özgür Özel de CHP Genel Başkanı iken bütün bu süreçte bu belediye operasyonlarının yerel seçimin başarısı sonrasında muhalefeti sindirme amaçlı siyasi operasyonlar olduğunu söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden farklı yaklaşımlar da oldu zaman zaman. Sizce bu operasyon siyasi sahiple yapılmış bir operasyon mu Ali Haydar Bey?
1: Şimdi bu çok ağır bir tanımlama olur.

0: Şunu söyleyeyim, kuşkusuz ciddi anlamda hani delillerin olmadığı ya da bir biçimiyle masumiyet karinesi gerçekten korunması gereken belediye başkanları var. Onlar ilişkin belki bu ifade kullan ama bir bütün olarak bu süreçte yaşananlarla ilişkin olarak bunu kullanmak doğru değildir. Daha hukuksal bir çerçeveden bakmanın ben başından itibaren bunu dile getiriyorum, bunu söylüyorum. Türkiye'de belediyeciliğin, Türkiye'de yerel yönetim alanındaki boşlukların, yasal boşlukların ve aynı zamanda siyasetin finansmanı meselesini yakından bilen ya da buna tanıklık eden biri olarak bu meseleleri sadece siyasal boyutta değerlendirmenin doğru olmayacağını düşünüyorum. Bu meseleleri hukuksal bir çerçevede ele almak ve gerçekten hukuksal bir çerçevede bunlara bakmak gerekmektedir. Elbette ki gözaltına alınanlar, elbette ki tutuklanan arkadaşlar, hala görevi iadesi olmamış ve olması bekleyen arkadaşların ciddi anlamda bir hak kayıpları vardır.
1: Evet.
0: Ama bir bütün olarak bu mesele sadece siyasidir dediğimiz zaman gerçekten bütün bir süreci aslında başka bir tür şekilde yorumla gerçekliğinden koparmış oluruz. Geçen gün İhsan Eliaç'ın çok güzel bir sözü vardı. Şöyle bir ifade kullanmıştı. Bazı insanlar bu meselenin siyasi olduğunu daha doğrusu önce şöyle bir cümle kurmuştu. Birileri var olan yolsuzlukları ve rantı kullanarak bir siyasi operasyon yapıyor. Bazıları da rantı ve yolsuzlukları aklamak adına buna siyasi operasyon diyor. Dolayısıyla İhsan Eliaç'ın bu ifadesi bence hani tırnak içinde söylüyorum taraflar nezdinde bir gerçekliğe oturuyor ama burada bir takım hakikaten yani okuduğunuz zaman çok önemli iddiaların, çok vahim iddiaların yani en azından şimdi mesela siz bu soruyu sorduğunuz zaman benim aklıma direkt Uşak Belediyesi geldi. Şimdi Uşak Belediyesi'nde yapılan ya da yaşanan süreci siyasi olduğunu ifade edersem o zaman insanlar gerçekten siyaseten yapılmış operasyonları nasıl tanımlayacaklar ya da bu ayrımı nasıl
1: yapacaklar? Doğru.
0: Ya da
1: genel
0: başka
1: olarak
0: örneğin
1: bütün operasyonlar
0: işte
1: üzerine değil, bugünkü operasyona ilişkin ya da Sinem Dedetaş özelinde sizin ilk izleniminiz ve değerlendirmenizi almakta Ali Haydar Bey. O nedenle özellikle bugünkü operasyon üzerinde sordum bunu.
0: evet, son cümlem şu olsun. Son cümlem şu olsun. Yani toptan bir yaklaşımın asla doğru olmadığını düşünüyorum. Her bir sürecin kendi özelinde değerlendirmesi gerekiyor. Ama elbette ki sadece bir tanık ifadesinden yola çıkarak bir hukuksuzluğun da yaşanmamasına dikkat etmek gerekiyor. Zor bir sürecin içinden geçiyoruz. Herkesin sağduyulu, herkesin bu süreçlere biraz daha vakarla yaklaşmasının ben önemli olduğunu düşünüyorum. Ama bir bütün olarak süreci sadece siyasal olarak ele alınırsa, bütün bu süreç siyasal boyutta yaşanmış bir süreç dersek, o zaman gerçekten Türkiye'de yolsuzlukla mücadelenin, özellikle kamu alanında yolsuzlukla mücadelenin gereği kadar yapılması önünde ciddi bir engel oluşturmuş oluruz. Şu söyleniyor, bu haklı bir serzeniştir. Yani neden sadece CHP'li belediyeleri yapılıyor? Evet, bu yani sabahın köründe belediye başkanlarının evinin basılıp alınması, sonra tutuklanması, neden diğer belediyelere yönelik olarak? Bu elbette ki var olan olumsuzlukların üstünü kapatmak için söylenen bir söz değildir ama bir hakkaniyete, bir vicdana sesleniş olarak bu ele alınabilir.
1: Peki.
0: Ama her kertede Türkiye'nin mutlak suretle bu yolsuzluk süreçleriyle çok aktif bir biçimde mücadele etmesi gerekiyor. Ama daha önemlisi Türkiye'nin hem bu kent rantları konusunda hem de siyasetin finansmanının şeffaflaşması konusunda çok ciddi adımların, çok yapısal adımların atılması gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki. Aslında ben Müslüm Sarı'nın paylaşımını da size soracağım ama diğer konuklarımla hep birlikte konuşalım. Onların da görüşlerini almak istiyorum bugünkü operasyona ilişkin. Nasuh'u hatta senin görüşünü almak istiyorum ama senin yorumuna geçmeden ekrana getirebiliriz. Hatta LED'e getirebiliriz 4 numaralı LED'imizi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın bugün çok konuşuldu attığı tweet. Üsküdar Belediyesi'mize yönelik gerçekleştirilen operasyon son dönemde Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik ard arda yürütülen adli süreçlerin yeni bir örneği olmuştur diyor. Yargı süreçlerinin hukuk ilkesi doğrultusunda, hukuk devlet ilkesi doğrultusunda siyasi tartışmalardan uzak masumiyet karinesi gözetilerek yürütülmesi ve tutuksuz yargılanmanın esas alınması zorunludur diyor. Devamında da yine bu süreci takip edeceğiz diye bir cümlesi var. Fakat aynısını geçen hafta İzmit Belediye Başkanı'nın da yine gözaltına alındı, bugün tutuklandı. Operasyonun ardından da atmış. Bu ikisinin tamamen aynı cümlelerle olması üzerine.

0: üzerinden çok eleştiri yapıldı. Neden bu kadar hani kopyala yapıştır sadece bir isim değişikliğiyle? Haklı bir eleştiri mi bu? Zayıf bir sahip çıkma mı Nasuhi sence?
1: Şimdi bu her şeyden önce iletişim açısından çok başarısız bir örnek. Yani onu söyleyebilirim. Yani siz bir toplumsal hadiseye veya herhangi bir yargı sürecine partinizin mensup olan bir isimle ilgili operasyona tepki gösterirsiniz. Ama bu tepkinin böyle bir şablonla ifade ediliyor olması bir kere iletişim açısından baktığımızda hiç doğru bir yaklaşım değil. Yani onu net olarak söyleyeyim. Farklı cümleler kurmak bu kadar zor değil, farklı anlatmak bu kadar zor değil. Hani bir iletişim kazası mıdır, hatası mıdır, bu işleri hani takip eden çalışma ekibinin bir hatası mıdır onu tam olarak bilmediğim için daha fazlasını söylemeyeyim. Ama bu iletişim açısından kötü bir sinyal, kötü bir sunum diyeyim. Şimdi bu tepkinin zayıflığını mı gösterir? Şimdi oradan hareketle bunu söyleyebilir miyiz? Ondan o kadar emin değilim. Ancak az önce sevgili arkadaşım Ali Haydar'ın da yaptığı konuşmadan da bunu rahatlıkla çıkarabiliriz. Kendisi bu konuda alınganlık göstermeyecek kadar olgundur. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni parti arasındaki ayrışmanın getirdiği bir tepki ayrışması da var. Aynı düzeyde tepki göstermiyorlar, aynı düzeyde bakmıyorlar hadiselere ya da aynı hassasiyetlerle bakmıyorlar. Şimdi tabii ki hiç kimse bu stüdyoda ya da dünyada ya da Türkiye'de herhangi bir vicdan sahibi insan bir arınmaya karşı çıkmaz. Bu tür suçların ya da bu tür iddiaların önüne geçmek için bir takım tepkilerde bulunabilir ama bugün itibariyle söylenmesi gereken herhalde şu olsa gerek. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anki mevcut yapısı Sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşları bu konuda tepkilerini ifade edecekler ama aynı zamanda da şu temkini bırakmayacaklar. Eğer burada bir suç varsa sonuna kadar üstüne gidilsin şeklinde. Ama yeni parti tarafının aynı tepkiyle karşımızda olacağını da düşünmüyorum.
0: Nasıl bir tepki? Bu arada yeni partiden de Özgür Çelik sadece bir açıklama yaptı. Üsküdar'ı halkçı sosyal belediyecilikle buluşturan belediye başkanımız Sinem Dedetaş'ın evinden gözaltına alındığı anların yani gazetecilere servis edildiğini söylüyor. Hem kişilik haklarına saygısızlıktır hem de ciddi bir hak ihlalidir. Başka açıklamaları da var. Ama oradan da aslında çok yeni partiden de başka bir açıklama. Ben kaçırmadıysam bugün olmadı. Yani şu anda bu soruşturmaların yürütüldüğü belediyeler biraz sahipsiz mi kaldı? Yani siyaseten destek olması gereken...
1: Az önce bir tablomuz vardı ya, rakamlar vardı. Kaç tane gözaltına alınan belediye vardı?
0: Bir önceki videomuza gelebiliriz hemen lütfen.
1: Şimdi orayla ilgili bir şey söyleyeceğim.
0: Buraya gelmek ister misin?
1: Evet, buradan anlatayım ben. Çok kısa bir şey zaten. Burada bakın gözaltına alınan belediye başkan sayısı 33, tutuklu olanların sayısı 27. Bu aşağı yukarı %80'in üzerinde gözaltına alınan belediye başkanlarının tutuklandığı anlamına geliyor. Şimdi bunu adli süreçler açısından baktığımızda savunmak savunmamak bir yana, kolluk kuvvetlerinin bilgi ve delil toplama süreci, savcının soruşturma süreci, iddianame süreçleri vesaire hepsi. Şimdi bütün bunlara baktığımızda böyle hepsinin işte siyasi operasyon bilmem ne falan ya buralarda deliller olmadan hareket edebilmek öyle sanıldığı kadar kolay değil. Yani bizim adliyelerimiz de böyle canı istediği gibi herkesin bir şey yaptığı gibi yansıtmayı hiçbir zaman ben doğru bulmadım. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Ama az önceki söylediğine dönersen şöyle tamamlayayım. Yine de Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti taraflarının tepkileri dozaj olarak, yaklaşım olarak birbirinden farklı. Birisi doğrudan hani meselenin masumiyeti, hani bunun bir siyasi operasyon olduğuna dair küçük vurgularla hareket ediyor. Ama nihai cümle şu olabilir. Bence ne Cumhuriyet Halk Partisi ne de Yeni Parti böyle bir hukuksal kamburu üzerinde taşımak istemiyor. Bunu görebiliyoruz. Bu Ekrem İmamoğlu davası sürecindeki ilk andaki savunma reflekslerinin bugün çok daha zayıflamasından alıp buralara kadar getirebiliriz. Ben onların birçoğunun doğru dürüst arandığını bile zannetmiyorum.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Yani destek amacıyla geçmiş olsun demek için o anlamda mı aranmak derken?
1: Şimdi bir siyasi partinin kendisine, partisine ait oradan seçilmiş bir belediye başkanına ya da bir aktörüne sahip çıkma biçimi normal şartlarda bu değildir.
0: Evet.
1: Yani o davaya katılmak, takip etmek, kamuoyunu bilgilendirmek vesaire.
0: Sadece sembolik
1: bu,
0: bir anlamdır.
1: Bu belediyelerle ilgili yerel medyadan bile bakabilirsiniz. Giderek ne kadar zayıfladığını ifade etmek için söylüyorum. Bu bir sahip çıkma değil. Ender örnekler var yani peşinde koştu. Hani hala Ekrem İmamoğlu onlar için ana dava gibi görünüyor
0: Sinem
1: ama.
0: Sinem Dedetaş da ender bir örnek mi? Çünkü Sinem Dedetaş'a toplumda bakış daha farklı. Ben onu görüyorum.
1: Şimdi
0: geçmişten bugüne imajı daha saygın. Yani böyle akçeli işlerle ya da bilmiyorum hani öyle bir yan yana bugüne kadar gelmemiş, getirilmemiş. O nedenle daha farklı yaklaşıldığını görüyorum bugün Üsküdar Belediyesi'nin operasyonu.
1: Soruşturma ile ilgili sadece paylaşılan belli bilgilere sahibiz ve bu bilgiler üzerinden hareketle ona dair bir şey söylemek benim açımdan zor. Ancak popülerliği, itibarı ya da imajı üzerinden bakacaksak evet bu söylediğin önemli ve hatta biliyorsun İstanbul Büyükşehir ile ilgili

0: Bir de yeni bir aktör olarak da ismi geçiyordu.
1: Tabii.
0: Yani böyle bir yanı da vardı bu işin. Oradan baktığımızda hani bu tartışma başka bir yere gidebilir. Ama ben beklemekten yanayım. Yani Adliye'nin bu konuda ne söylediğine, ne yaptığına da
1: tabii,
0: bir bakmak gerekiyor.
1: Tabii şu an gözaltı
0: gerekiyor.
1: Süreci var ama devamında evet. Nasıl
0: ama
1: bir
0: hani
1: karar
0: o
1: alınacak?
0: Oranı
1: Nasıl
0: özellikle
1: bir...
0: söyledim. Hani gözaltına alınan belediye başkanlarının %81-82'si tutuklanmışlar ve hala tutuklular.
1: Evet, İnan Güney Beyoğlu Belediye Başkanı
0: Evet.
1: tahliye oldu içlerinden. Can, sen ne söylersin bu verilere ilişkin ve Sinan Dedetaş ile ilgili? Yani bir sahip çıkma, bu ayrışma, bu bölünme, yeni parti kurulması, bu soruşturmalarda sahip çıkmayla ilgili de bir bölünme mi yarattı, tutum farkı mı var?

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumu belli zaten ilk günden itibaren. Yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olduğu günden itibaren CHP'nin CHP ile ilgili yapılan operasyonlardaki tavrı belli. Ama yeni parti öyle değil. Hatta işte 200 belediyenin yeni partiye geçeceği konuşuluyor. Yani burada Didem...
1: Tabii bugün açıklandı, biraz Didem onu da konuşuruz daha
0: şöyle detaylı. Önemli. Bir, İmamoğlu'nun ilk döneminde burada onun en bürokratiydi. İkinci döneminde de kendisini belediye başkanı yaptı. Ve gerçekten de başarılı. Yani Üsküdar gibi bir belediyede AK Parti'nin yoğun ve uzun süredir yüksek oylarla kazandığı bir belediyeyi %49,5 bir oy oranıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçirmiş.
2: Pardon, bir cümle söyleyebilir miyim? Özür dilerim ama çok ciddi bir şey değişimi vardı Üsküdar'da ve bunun geldiğinde hep biz biliyorduk. Olabilir. Muazzam bir seçim başarısı olmadı. Bir, İstanbul'daki genel pahalılık. İkinci de Kadıköy'ün artık oraya doğru taşmasıyla oldu bu yani.
1: Aslında seçmen oradaki profili değiştiği demografik, için oldu.
2: Demografik değişim neticesinde oldu bu ya.
1: Şöyle ama olabilir. Hatırlayın, Üsküdar'da yani bu nedenle olmuş olabilir. Referandumda da öyle bir evet. Cumhurbaşkanlığı ilgili referandumdu CHP değil mi? Zaten yanlış hatırlamıyorsam. Orada hayır çıkmıştı.
0: Evet.
1: Yani orada ufak ufak
2: İstanbul'un genel nedenle... pahalılığı zaten, bakın referandumda İstanbul'un kaybedilmesi pahalıktı. Aha. İstanbul'da şu İnanılmaz, yani dünyanın en pahalı şehirlerinden birinde yaşıyoruz. Bunu unutmamak lazım. İstanbul'u değerlendirirken İstanbul'da herhangi bir şey. İki, dediğim gibi Üsküdar'ın demografisi artık o 15-20 sene evvelki bizim büyüdüğümüz Üsküdar değil. Çünkü işte Acıbadem'in bir tarafları, işte Koşu yolunun bir tarafları, oralar buralar derken aslında Kadıköy'leşen bir... Ya Üsküdar'ın
1: Kadıköy'leşen
2: tarafı bazı yerleri bayağı Kadıköy'leşmiş durumda yani. O yüzden hani bence seçim başarısından çok demografik değişim.
1: Seçimler hep öyledir işte. Birçok sebep birleşir ve sonuçta
0: evet,
1: yansır.
0: Ben de tam onu söyleyecektim. Yani seçim başarısıdır bence. Yani bunu işte AK Parti seçmenin sandığa gitmedi, ekonomi çok kötü. O, bu, tabii ki bunlar muhakkak etkiliyor. Ama sonuçta bir belediye başkanı var ve karşısında da uzun yıllardan beri orayı yöneten bir siyasi parti var. Ve o siyasi partiyi de %49,5 oy alarak kazanmış. Şimdi yani çok... bu oran açısından da yüksek. Ve
1: bu iddiaları, yani aslında biraz bazı da iddialar var. Kent AŞ üzerinden evet, bir danışmanlık evet. yöntemiyle ruhsatlandırma ve projelendirmede bazı ücretlerin alındığı, böyle bir işleyiş evet, kurulduğu iddiası nokta... var. Yine bir rüşvet iddiası var danışman üzerinden. Bizzat Sinem Dedetaş'la ilgili evet. değil ama gördüğüm danışmanı evet. üzerinden bir iddia bir var. Masa'nın tespit edildi. İşte ruhsat sistemi belediye dışında evet. yönetildi. Kent AŞ üzerinde deniyor. Resmi yetkisi bulunmayan Kent AŞ devreye girdi. Üsküdar Belediyesi'ne geçtikten sonra kentsel dönüşüm süreçleri i̇şte, Kent AŞ evet. üzerinden yapıldı. Böyle bir tekrar ele alındı ilçedeki bu kentsel dönüşüm süreçleri. Bir önceki operasyonda aynı çerçevedeydi zaten.
0: Ve oradaki kaçak yapıları da yıkan bir belediye başkanı. Yani Üsküdar'ın o meydanını işte o kaçak yapılardan sahilde, arındıran, evet. sahildeki arındıran çok ve orada ilk geldiği günden itibaren farklı bir profil çizen bir belediye başkanı ve MASAK raporunda da işte ruhsat vermek için yani yıkılan şöyle algı oluştu. Yıkılan kaçak yapıların yerine yenisi yapılacak. Bunun içinde bir organizasyon var. Şimdi MASAK raporunun içeriğini tam anlamıyla bilmiyoruz. Tabii ki o biz savcılığın bilgi, yani gazeteci arkadaşlarına ulaştığı bilgiler üzerinden bunu değerlendirebiliyoruz. Diyor ki işte müteahhitlerle, senin de anlattığın gibi müteahhitlerle Kent AŞ yetkilileri bir protokol imzalıyor. MASAK diyor ki bu 1 milyarlık bir işte 1 milyar 878 milyon liralık bir evet. protokol. Ama bunun kaç yılda olduğu, yani hangi yıllar arasında olduğu yok. Ne kadar sürede olduğu yok ve savcılığın değerlendirmesi şu. Diyor ki biz bu protokolü bir müteahhit Kent AŞ protokol olarak değerlendirmedik. Müteahhitten para almak için, ruhsat için, yani ruhsat verecek ve ruhsata da bir rüşvet olarak algılıyoruz diyor savcılık. Şimdi bunu neye göre yapıyor onu bilmiyoruz. Onu şimdi soruşturma derinleştikçe veya işte Sayın Dedetaş ifadesinde anlatacaktır muhakkak bunun niye yapıldığını. Ama bakıldığında ortada bir MASAK raporu var. Bir MASAK raporu üzerinden de bir operasyon yapılıyor. Bunun ben böyle değerlendiriyorum. Savcılık başka değerlendiriyor.
1: İnsanlar mesela nasıl değerlendiriyor?
0: İşte ben oraya gelecektim. Bu kadar ki Sinem Dedetaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Ekrem İmamoğlu'ndan sonra İBB'nin İBB olarak belediye başkanı olacak düzeyde bir tartışma vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ve iyi bir izlenim vardı seçmende de. Hatta sosyal medyada Cumhurbaşkanlığı adaylığı

0: açısından bile konuşulan bir isimdi. Şimdi bu kadar göz önünde olan bir belediye başkanı, işte seçim oy oranı zaten ortada belli, sevilen bir belediye başkanı, buna gelmesi sanki şu algıyı yaratıyor. Ya evet, tamam yapılıyor ama bunu daha Ali Haydar dedi ya, bunu işte sabahın köründe bir belediye, tüm belediyeler için geçerli bu ama sabahın köründe bir kadın belediye başkanının evine gitmek, ya bunu çağırırsınız, kaçma şüphesi yok. Çağırırsınız, adliye gelir, ifadesini verir, sonra da serbest bırakırsınız. Eğer tutuklanması gerekilecek bir durum varsa zaten bu tutuklanır ama belge kaçırmaz, kaçırmıyor. Yurt dışına kaçarken yakalamamışsınız. Yani bu belediye başkanları açısından gerçekten kötü bir durum. İşte %80'i tutuklanmış. Yani operasyon yapılanın hemen hemen hepsi yani tutuklanmış.
1: Can bitirsin de.
0: Ve Beyoğlu Belediye Başkanı mesela. Şimdi bunun bu siyasi mi değil mi tartışması yapıyoruz ya. Beyoğlu Belediye Başkanı ile ilgili diyor ki savcılık, serbest bırakıyor ve diyor ki geri iade edilebilir yazısı veriyor. Ama hala buna ilişkin bir şey yok.
2: Evet.
0: Bu da şu algıyı yaratıyor. Sadece benim açımdan değil, bizi izleyenler ve toplum açısından. Evet, bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne siyaseten yapılmış veya işte Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen veya Özgür Özel'i destekleyenleri siyaseten yapılmış bir operasyon algısını güçlendiriyor.
2: O zaman ben
0: bunu verse, yani Beyoğlu Belediyesi ile ilgili İçişleri Bakanlığı bir adım atsa bu tartışmayı da belki yapmamızın önüne geçecek. O yüzden evet, Ali Haydar ve Müslüm Sarı'nın yaptığı zaten gerçekten ben sabah gördüğümde ya dedim ben bu açıklamayı bir kere daha görmüştüm, duymuştum. Ya, yani taslaklarda kaydedilmiş sadece belediyenin ismi değişiyor. Yani değişmiş, böyle bir iletişim yöntemi de gerçekten olmaz.
2: İki evet, ve CHP seçmeni yakından takip ettiği bir konuda bir şey mi diyeceksiniz?
1: Hemen iki şey eklemek çok hızlı. Evet. Şimdi buradaki şu en altta geçen arkadaşlarımızın yazdığı resmi sistem dışındaki kriptolu iletişim hikayesi biraz önemli bir konu. Sayın Başkan'ın yaptığı bazı konuşmalarda muhatabına bak beni başka bir platformdan Zoom var mesela. Oradan ara dediğim halde hala sabitten arıyorsun. Oraya geçelim diye ısrarlı konuşmaları var. Şimdi bu tek başına bir şey değildir ama bir dava dosyasında önemli bir noktadır. O birincisi. İkincisi bu Kent AŞ hikayesinin resmi anlamda yetkilendirilmediği ve bu yetkilendirmenin yasal olup olmadığı meselesi de çok önemli. Yani burada kentsel dönüşümde başarılı olmakla onun hukuka uygun yapılıp yapılmamasını birbirinden ayıralım. Teknik olarak başarılı olabilirsiniz ama yapıp ettikleriniz hukuka uygun olmayabilir. Bir de hakikaten bu popülerlik açısından da önemli bir şeydir. Mesela eğer yanlış hatırlamıyorsam Rahmi Koç iki kez ziyaret etti belediye başkanını. Daha önce İstanbul'da hemen hemen çok gördüğümüz bir örnek değil bu yani.
2: Yani bu ne demek oluyor?
1: Yani ona popüler olarak yüklenen bir anlam var, onu söylemeye çalışıyorum. Yani
0: bir sinemanın mı?
1: Evet. Evet.
2: Ne dedin Ayşe?
3: İstiklal'da oturuyor galiba değil mi? Rahmi Koç'un ana evlerinden bir tanesi belki hani. Evet, yaşadığı evet. Yerin Kısıklı belediye başkanı da. Evet. Tabii ama iki kere olması falan
1: bunlar şey değil. Ama daha önce bir ziyaret örneği yok mesela orada bu şekilde. İlginçtir, sadece bir bilgi olarak aktardım.
2: Ne dersiniz Merve Hanım? Öncelikle yani
4: Rahmi Koç
2: konusunda değil. Yani bugün için Sinem Dedetaş. Geçmişte elbette bir genel söylemi var Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve bugün Yeni Parti'nin. Ama kişiler özelinde de insanların değerlendirmesi değişiyor elbette. Mesela bugünkü operasyon, şu anki iddialar üzerinden konuştuğumuz Sinem Dedetaş operasyonun etkisi nasıl insanlar üzerinde, sokakta?
4: Yarın sabahları biz de kendimiz de aslında vatandaş gibi doğrudan o haberi ilk şekilde alıyoruz ve haliyle kaçıncı oldu acaba sorusu oluyor bizde de. Ama böyle bir yüzeysel okumada kalırsanız, yani olay bazında operasyon ve operasyonun detayları bazına girmez ve orada kalırsanız bir örgü, bir motif görmeniz çok normal. Hiçbir detaya bakmadığınız zaman, o mimariyi şekillendirmediğiniz zaman dışarıdan bir bakışla bütün CHP belediyelerine operasyon oluyor. Hatta Can'ın söylediği gibi bir de hani bak önemli isimlere de oluyor. Demek ki burada bir hani siyasi bir durum söz konusu denilebiliyor. Ama gün içerisinde daha fazla detaya ulaşmaya başladığımızda onun böyle birbirini bütün aslında operasyonların hepsi, soruşturmaların daha doğrusu hepsinin kendine has özellikleri olduğunu görüyorsunuz. İşte mesela buradaki detayları gördüğünüzde bir öncekindeki İzmit'teki meseleden ayrı bir durumun söz konusu olduğunu görüyorsunuz. Evet, çoğunlukla rüşvet, irtikap, örgüt kurma meseleleri var. Ama zaten belediyelerden bahsediyoruz. Belediyelerde de çoğunlukla eğer bir suçlama varsa çoğunlukla bu meseleler, ihaleler vesaire üzerinden dönüyor. Şimdi delil kalitesi bakımından ilk duyduğumuz şey örneğin işte bir müteahhitin, bugünkü olayda bir müteahhitin ifadeleri diye çıktı. Ama sonrasında MASAK raporu, henüz biz de görmedik MASAK raporunu ama bir MASAK raporu söz konusu olduğu zaman somut sayısal verilerin söz konusu olduğunu anlıyoruz. İkincisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın müfettişlerinin sanırım bu konuya dair iki raporu var. Bir teknik takip süreci de yaşanmış. Anlaşılıyor ki kısa bir süre değil. Yani en az bir buçuk yılı var gibi anlıyorum ben. Bir buçuk iki yıl var gibi anlaşılıyor. Ve yani bu böyle hani sırada bu var ve bu da böyle hep aklımıza Türkiye böyle operasyonlar gördü. Birbirini zincirleyen ve birbiriyle bağdaşık. Maalesef FETÖ dönemi geliyor aklımıza. Ama oralarda ilk dosya çok böyle kapsamlıymış gibi konuşulsa da deprem etkisi, sonrakilerin hep boşaldığını, içinin boşaldığını,
2: kopyalı yapıştırılır falan.
4: Yani evet, tam bunu söylemek istiyorum. Sabah ilk aldığımızda o boş dosyaya baktığımızda, detayları okumadığımızda sanki siyasi operasyon var mı?
2: Yargılama yani.
4: Acaba
2: iddianamelere gelindiğinde
4: şu dahi olabilir. Yani yargıya tamamen güvenen bile ya acaba bu mesela AK Parti'ye bir seçmende bir şu olabilir. Ya acaba bu kadar çok yapılıyor olması AK Parti'ye zarar verir mi günün sonunda? CHP'liler inanmaz günün sonunda diye düşünebilirler. Fakat detaylara girmeye başladığınızda bu da böyle yok sayılamayacak bir mesele mi acaba diyorsunuz. Bu konuda da öyle. Şimdi masumiyet karınız var. Devam eden bir süreç var haliyle. Yani kimseyi suçlu ilan edecek durumumuz yok. Ama yargının da karşısına çıkan bir konuyla alakalı olarak eğer ciddi veriler varsa, ciddi deliller varsa buna siyasi yaklaşıp bu konuda da CHP konusuna fazla yüklenirsek bu işin günün sonunda kaybedeni AK Parti olur falan deme lüksü yok yargının da. Ya, yani bu okumayı yargının elbette
2: hukuki olarak işte tutuklama, yani direkt olarak ismi geçen kişilerle ne kadar bağlantı ve bu suçlar ne kadar tutuklama getirir. Şey,
4: ona katılıyorum.
2: Çıktı mesela,
4: katılıyorum ama şu var. Bakın şöyle oldu. Yani örgüt suçlaması var ise ve rüşvet ve irtikap söz konusuysa bunun devamında hakimler çoğunlukla çok yoruma kaçmıyorlar, tutuklama kararına varıyorlar. Çünkü delil karartma şüphesi söz konusu oluyor. Hele ki bulundukları pozisyon itibarıyla. Sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Kaçma şüphesi. Yani bu arada mesela hani sabah karşı operasyonlar yerine normal bir saatte yapılsa o operasyon kimsenin haberi olmadan ben de normal bulurum. Yani sabah karşı operasyonu ben de böyle pek hoş karşılamıyoruz onu ama onun dışında kaçma şüphesi yok diyemeyiz. Mesela Haluk Levent de örneğin yolda yakalanmamış olsaydı belki ona da denecekti.
0: Görevden alınınca zaten o belediyeydi.
4: Evet ama bu bir operasyon yapmış.
1: Çünkü var mı abi? Yani orada mesela eve zaten gitmek zorundasınız.
0: Tabii canım.
4: Evet. İlk gitmeniz gereken de ikamet ama bu ailenin halindesiniz.
1: Evine gitmek zorundasınız zaten.
4: Çok
1: hani
4: doğru.
1: Sabahın körüdür vesaire bu hani nezaketen insani açıdan söyleniyor ama İlk gideceğiniz adres o ev. Çünkü delillerin belki de en saklanacağı, her zaman bir yerlerde bulunacağı yer olarak da tarif ediliyor. Bir de dava dosyasındaki hikaye, yani soruşturma dosyasından söz etmek istemiyorum şu anda ama çok kapsamlı. Onu söyleyebilirim.
2: Direkt olarak Sinem Dedetaş'la mı ilgili?
1: Doğrudan kendisiyle bağlantısı olduğuna dair iddialar var. Yani orada bazı işler
2: mesela
1: tasdik...
2: Şey, hakikaten mesela bir buçuk yıl diyor ya Merve Hanım. Bir buçuk yıl. Bir yıldır zaten Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğundan geçen...
4: En az
1: daha fazla
2: defalarca
1: Sinem
2: Dedetaş'a röportajlarda soruldu. Bu durum sizi nasıl etkiliyor? Bundan kaygılı mısınız? Bundan korkuyor musunuz? Onun cevapları oldu. Böyle bir sürecin içinde bu kadar göz önünde İstanbul'un bir milyonluk bir ilçesinde... Yani, efendim?
5: Kararsa karartırdı mı delilleri diyorsunuz bu kadar zaman?
2: Hayır, ben kimseyi suçlu konuşmam.
5: Hayır, karartma,
2: ben olsam diyorum ki bu kadar göz önünde mercek altında bir insan neden böyle yollar denesin? Yani
4: Ama bence şey, muhtemelen birbiriyle az çok yakın tarihler. O yüzden bir buçuk yıl, yani yeni bir süreçten bahsetmiyorum. Muhtemelen takibi vardır ve elbette ki kimse de hani şu şeydir ya, mesela uyuşturucu ve fuhuş operasyonlarıyla alakalı da konuştuk. O dönemde de çok yoğunken ya hala nasıl insanlar uyuşturucu tüketebilir falan diye. Ya illaki bir şey vardır ama benim tahminim, o yüzden bir buçuk yıl dedim. Mesela gördüğüm haberlerden bir tanesi mesela bir tane Haziran 2024 tarihli bir galiba bir konuşma falan, hani teknik takibe takılmış. Tam detay hatırlamıyorum ama özellikle tarihlere dikkatli bakmaya çalışıyorum. Haziran 2024, iki yıl. Yani muhtemelen belki de eş zamanlı başlayan ve belli yerlerde dolayısıyla hani belki devamı gelecek, belki bu son, bunu da bilmiyoruz. Tabii. Ama bu tarihler bugün 3 ay öncesinin hikayesi gibi görmek çok mümkün değil. Dolayısıyla toplanan delili de, çoktan toplanan delilin de üstünün silinmesi mümkün değil.
2: Zaten iddianame sürecinde de elbette göreceğiz. Bugün şu an ilk gün elimizdeki veriler. Sen ne diyorsun Alişer? Hem bu yani ilk algı, hem de ayrıca az önce konuştuğumuz şimdi partilerin sahip çıkması. Belediyeler şimdi kimin belediyesi gibi bir durum olduğunu. Bir yandan da bugün Gökhan Günaydın, grup başkan vekili yeni partinin, dedi ki 200 belediye başkanı imzayı attı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bize geçiyor. Şimdi 200 belediye, bunlar içinde mesela Üsküdar Belediyesi ya da başka İstanbul'da belli ilçeler olacak mıydı, var mıdır? Hangileri var?
3: Üsküdar vardı diye biliyorum ama hani... Artık nasıl bir seyir alacağını göreceğiz. Sabahleyin açıkçası ben bu haberi gördüğüm zaman ben de ilk aklıma gelen soru senin sorduğun soruydu. Hatta ben böyle bir de bir sosyal medyada paylaşımda bulundum. Peki şimdi kim sahip çıkacak Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Hanım'a diye.
2: Evet.
3: Sonrasında biraz siyasette de haber de oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden değil ama yeni partiden birkaç isim biz sahip çıkacağız gibi alıntılayıp kullanımda da bulundu. Bu arada hani yeni parti çok da böyle sadece tek bir yerden açıklama yok. Birkaç ismin birden açıklaması oldu. Şimdi ekrandaki de o, yanlış değilsem onun üzerine olması lazım. Ha bu yok, şeymiş.
2: Yok, bu 200 belediye başkanı ile ilgili. Gökhan Günaydın'ı görmedim ben bu konuda açıklaması.
3: İçerisinde Sinem Hanım'la ilgili de bir açıklaması vardı. Ama şimdi gelinen noktada Sinem Hanım öyle çok da hem Üsküdar çok böyle normalden daha az ya da sıradan bir belediye değil. Üsküdar 94 yılından sonra işte alınmış. Tabii. %49,9 gibi bir oyla alınmış, üstüne bir kadın işte Üsküdar olduğu zaman böyle düşündüğü bir başarı hikayesi var. Yani yok denilebilecek başarı hikayesi. Üstüne Can'ın hatırlattığı çok daha önemli. Sinem Hanım kendisinin açıklamasıyla Ekrem İmamoğlu, yani o siyasetin normal olduğu dönemde Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı olacağı düşünüldüğü dönemlerde kendisi söylemişti İstanbul'a niye olmayayım ki ben aday diye. Yani böyle bir çıkışı da vardı.
2: Doğru değil mi? İBB o geçer diye konuşuldu.
3: Kendisini hatta o zaman Mahir Polat, yani gene Ekrem İmamoğlu'nun yardımcılarından bir tanesi, şimdi bunu niye tartışıyoruz falan ya, parti içerisinde böyle ses getiren bir isimlerden bir tanesiydi. Dolayısıyla onun bugünkü gözaltısı ondan bende bir şey uyandırdı. Acaba şimdi kim sahip çıkacak diye. Sahip çıkmadılar demem ama yeni partinin mesela işte içinde bulunduğu, biz böyle söyleyince de kızıyorlar ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu durum, kavgaları, kendi aralarındaki kavgaları nedeniyle biz bugün Üsküdar'da önemli bir belediye başkanına, partisinin geleceğine gelmesi muhtemel isim olan bir kadın belediye başkanının sahip çıkılmadığını görüyorum ben bir gazeteci olarak. Baktığımda yok. Mesela hatırlayın ilk dönem Özgür Özel'in gibi belediye başkanları olduğu zaman hemen onun kapısının önünde mitingi vardı.
2: Doğru.
3: Şu an saat 20'de yaptığı paylaşıma baktım Özgür Özel'in. Yeni partiye bağış kampanyası düzenliyor. Bu burada sahip çıkılmadığı yorumunu bana yaptırtıyor.
4: İlk hafta değil mi aslında? Yani mesela CHP'nin verdiği mesajlardan ayrışması
3: aslında böyle hani muhtemelen bu operasyon yarın olsaydı yeni partinin ilk belediye başkanına gözaltı diye konuşacaktık. Yani hani geçecekti çünkü Sinem Hanım. Hani önemli bir isim hepsinden öte.
2: Tabii.
3: Yani yeni parti şu an kendi partisinin heyecanında, yeni bir oluşumun heyecanında.
2: Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni cılız destek, cılız dersen buna. Bence bundan cılız mı kaynaklanıyor? Yani bölünme ve yeni partinin kuruluş aşamasında mı, yoksa bir başka bir siyaset değişikliği de var mı bunun içinde?
3: Onu söylemek için birkaç örnek daha görmekte fayda var. Benim de acaba hani bir yolsuzluk dosyaları iddialarıyla anılmak istemeyen yeni bir parti, sıfır bir parti midir?
2: Yani bir söylem, kafanda bir soru işareti.
3: Kafandaki de buysa çok, ben de aynı şeyi düşündüm ama onun için biraz daha görelim. Yani hani ben öyle bir izlenim, en azından bugün konuştuğum partilerde öyle bir şey almadım. Destek ya da işte evet tamam gözaltının yanlış olduğu yönünde açıklamalar var ama bende de öyle bir şüphe var. Acaba hani yeni partinin devam eden dosyalarla, iddialarla, yolsuzlukla anılan, sürekli hani her sürekli nöbet tutan, Silivri'de sürekli basın açıklaması yapan, gözaltına alınan belediye başkanı destekleyen bir parti değil de iktidara yürüyen, bunları da yatsımayan bir parti arayışı mı? Öyle bir şey soru işareti var. Doğru bir soru işareti. Yakında onu da göreceğiz. Diğer taraftan hani ekrandaki şu şeye de şimdi bir şey söylemek lazım. Bizim gazetecinin en güzel yanı, her tarafı rahat rahat eleştirebiliyoruz. Ya bu çok ayıp bir şey. Yani Müslüm Sarı, yani herhangi bir siyasetçi yapsa da aynı şeyleri, bir de bir partinin sözcüsü, yani koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü.
2: Ne bu sence peki yani?
3: Ya hiçbir şey yazmasaydı daha iyiydi ya.
2: Yani tam olarak ne demek bu? Böyle kopuyor yani.
3: Nasıl yani şimdi kaç, yani siyasette uzun yıllardır olan bir isim Müslüm Bey. Hani ben böyle kibardır.
2: Tabii defalarca burada yani şeydir da yani. Sayısız.
1: Yani ya ekip kazası Alişer çok dediğin çok doğru veya da kendisinin hani bu konudaki.
3: Vallahi bu saatten şimdi böyle bir
1: ekip kazası da olur bu işte.
3: Ama şu, abi yani şöyle bir şey yok.
1: Bu sosyal medya mesajlarına oturup kendileri yazmıyorlar.
2: Kendi yazmıyor. Bu evet.
5: düzeltilmeyi danışmanı yazıyor.
3: Ama yani düzeltilmeyi hak eden bir kaza.
1: Fazlasıyla.
3: Yani fazlasıyla. Şu anda dahil işte keşke buyursa atsın hani telefonumuz da açık. Gün içerisinde düzeltebilirdi.
0: Tabii canım.
3: Şey yani bu düzeltilmediği her an bir yanlış ve bir ayıp. Yani ben yani çok şey bir şey.
2: Bir de senin öyle bir paylaşmamak olsa, daha doğru. Sosyal medya sorumlusu böyle bir şey paylaşsa onu mutlaka görüyorsun tabii ki dersin ki ama bu olmuş mu değil mi? Öyle de bir tepkiyle.
3: Bütün gün bu her yerde haber oldu. Yani illa ki görmüştür bunu. Düzeltmemesi bile hani artık bu saatten sonra kıdemine ve bulunduğu pozisyondan dolayı bize bu eleştiriyi hak olarak gösteriyor. Düzeltmemesi bile bilinçli bir şey olduğunu bana gösteriyor. Mesela bu yoruma itiraz edemeyiz.
5: Çünkü en fazla 15-20 dakikada uyarılmıştır değil mi?
3: Tabii abi yani kaç tane gazetede manşet oldu, yani şeyler atıldı. Aşağı şurada kaç dakikadır konuşuyoruz. Düzeltmesi gerekiyordu. Bu hoş bir şey değil. Yani hiçbir şey paylaşmamasını bile anlayabilirim bu arada.
1: Aslında tamam, metin sahip çıkma anlamında güçlü bir metin. Yani tek başına aldığınızda bu metin belediyemiz
2: bizim
1: tutuksuz
2: standart
1: yardım.
2: Yaklaşımımız budur operasyonların hepsine mi demek bir yandan evet, biz böyle evet, bakıyoruz evet. Demek mi?
6: Aynen bu. Bunu söylemek
5: diyor ki yapay zeka yazmış
6: ben hepsine ya. Aynı bakıyorum.
2: Aynı
6: metinle aynı mesajı veriyorum.
5: Ben yapay zeka yazmış olabileceğinden şüpheleniyorum.
2: Yapay zekadan çok sanki yani
3: siyasette de yapay zekası öyle olursa
6: genel bakışımız
3: bu şey değil yani bir sıradan bir milletvekili değil Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani büyük partinin şu içinde bulunduğu herkesin gözünün kulağının baktığı partinin sözcüsü. Bilinçli bir şeyse anlarım. Yani bize şunu söylemek için yapıyorsa ya işte biz de dostlar alışverişte görsün diye paylaşım yaptık. Ya da biz hepsine aynı şeyi söyleyeceğiz. İlkelerimiz tutuksuz yargılamadır. Evet, buysa bunu yapıyorsa anlarım. Ama hani buysa bu da doğru değil. Siyasette böyle şey bir şey değil. Yani hani antetli kağıdı yazılımda sürekli değil. Altına şey mi basalım yani. Her gün değişen şeyleri var, söylemleri var. Hak eden, siyasetin dinamiği bunu hak eden bir yerde. Dolayısıyla hani bu da hoş bir şey değil. Ama sabahki kaygım üzerine yani gördüğüm gözlemim üzerine kaygıdan ziyade paylaştığım şeyle kim sahip çıkacak belediye başkanını şimdi de gördüğüm kadarıyla işte bu saatten sonra öyle sahiplik eskisi kadar yüksek değil.
2: Güçlü çünkü olmayabilir. İki tarafta farklı gerekçelerle evet, bir mesafe koyacak gibi duruyor.
3: İlk gün söylediğim şeye döneceğim. Ben söylemiştim oldu demeyi sevmem ama hatırlarsan senle de çok söylemişimdir. Burada hatta beni ayağa kaldırmayı başarmıştın o zaman. Ayakta da söylemiştim hatırlıyorum. Bu yara dikiş tutmaz demiştim. Bu parti ayrılacak demiştim ama ayrıldığında günün sonunda bugün anketler ona buna baktığımız zaman yeni partinin işte şu an bir popülasyonu çok yüksek. CHP'yi de biraz üstüne eklediğin zaman böyle tek başına bir parti daha ayrılsalar tek başına iktidara gelecek gibi duruyorlar. Bunların hepsi geçtiği zaman Cumhuriyet Halk Partisi, daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren bugün yeni partiye bakan isimler küsme potansiyelini taşıyor. Bu tweet onu küstürür. Bugün belediye başkanına sahip çıkmamak küstürür. Çünkü insanları, Cumhuriyet Halk Partisi'ne daha önce oy vermiş insanları ne kadar konuşulursa konuşulsun bir yerden sonra ikna etmek zor oluyor. Operasyonların siyasi olduğunu düşünüyor sokaktaki CHP'liler, eski CHP'liler, yeni evet. CHP'liler, yeni parti. Dolayısıyla onlar bir şey beklerken hala birbirleriyle yarış içinde görüntü vermeleri onları üzecek. Günün sonunda o yüzden gene sandıkta onlar olur.
2: Şimdi ben Alihan Bey'e artık sözü getiriyordum. Bu arada bir sıcak gelişme var. Biraz da onu ayrıntılı konuşuruz. Reklama da gideceğiz. Bir girizgah yapın sonra size devam edelim. Bu akşam üzeri konuşuldu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun siyaseti bırakacağı yazıldı, çizildi. Şimdi bir açıklama var. Partimizin yetkili kurulları ve Gelecek Partisi'ni bugüne taşıyan dava arkadaşlarımıza yaptığımız istişareler neticesinde kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olmamak amacıyla parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı almış bulunuyoruz diyor. Parti, Gelecek Partisi kapanıyor. Yeni Yol, Yol grubunda biliyorsunuz. Bunu ayrıntılı konuşuruz. Önce bu duruma ilişkin, geleceği sonra konuşacağız. Bir başlangıç yapalım. Ne diyorsunuz? Sinem Dedetaş'ın gözaltına alındı bu yeni yani, operasyonun etkileri.
5: Bu kadar kalabalık oturumlarda sona kalınca zaten hemen hemen her şey söylenmiş oluyor.
2: Yok, siz yeni bir şey söylersiniz elbette.
5: Bu bir gerçek, şimdi bunu da bir kabul edelim. Açıkçası hayır, yani inşallah suç işlemiş çok, gerçekten her tarafıyla anlatıldı bu hikaye. Şunu söylemek lazım sadece, bazı konuşmacılar benden önceki sanki bir mucize eseri Üsküdar kazanılmış diyor. 20 sene evvel ben yani üniversite öğrencisiyken biz diyorduk ki bu demografik değişim devam ederse zaten bir 10-15 sene Üsküdar'ı zaten CHP alacak diyorduk. Yani

0: Burada bir destan yazılmadı yani.
1: Çok özür dilerim. Hani, sadece orası değil. İstanbul'da AK Parti'nin olup ondan sonra AK Parti'nin evet. mesela kentsel dönüşüm götürdüğü vesaire evet, yerlerde evet. beyaz yaka geliyor
0: bana
1: ve
0: bunda sıra geldi, bunda
1: 10 sene sonra 15 sene sonra çok özür dilerim ama bu bir gerçek
2: o zaman,
1: yani.
2: O zaman AK Parti de beyaz yakayı kazanacak. Yani o zaman orada yani, bir öz eleştiri yapması evet. lazım doğru, AK Parti'nin evet, yani.
3: Doğru, ya da oradan giderler nereye gidiyor orada yani. Yerler, o geçişte başka bir ilçe
0: yok,
3: de oluyor.
0: Yok İstanbul beyaz yakalılaşıyor gittikçe. İnsanlar beyaz yakalılaşıyor ve beyaz yakalıların da kahir ekseriyeti.
2: Sadece İstanbul değil. Türkiye öyle oluyor. Sadece İstanbul tabii, değil. Tabii, Türkiye
0: İstanbul'da
2: öyle oluyor. Ama
0: söylüyorum.
2: Bu bir tercih. Bu bir siyasi tercih. O yüzden özür diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Ne söyleyeceğimi unuttum ya.
3: Siz onu hatırlayana kadar o zaman reklam
2: edin. Hayır şehirleşmişsiniz. Ya köylü, köylüyü
3: şehirleşmişsiniz.
0: İki cümle kuramadım
3: hayır, bu birbirinizde. Siz de katılın. Yani karşınızda konuşmayı çok aranan şey reklam öncesi oldu. Reklamın
0: bana size gelmeyecekti o yüzden böldüm ya.
3: Evet reklamın ardından Erhan Bey'le devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.

0: Olaylar ve görüşler devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi, Üsküdar Belediyesi'ne yapılan operasyon üzerine konuşuyoruz ve bu son gelişmeler 200 belediye başkanının da CHP'li belediye başkanının da istifa ettiğini ve yeni partiye geçtiğini duyurdu. Yeni parti grup başkan vekili. Biz bunları konuşurken bir yandan da Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ni kapattı ve siyaseti bıraktı açıklaması az önce geldi. Son saatlerde konuşuluyordu. Birazdan onu da konuşacağız. Öncelikle bu operasyonun siyasete etkileri, toplumun bakışı sizin yorumunuz nedir?
1: Yani elbette bir tepki doğuracaktır. Çünkü özellikle bir hanımefendi olması. Üsküdar'ın yıllar sonra tekrardan sola veya muhalefete geçmiş olması elbette halkta bir karşılığı vardı elbette. Ama yani sonuçta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı alınmış. Onun yanında daha küçük bir aktör gibi duruyor yani. Ona gösterilen tepki düzeyinde bir tepki olmayacağını düşünüyorum ben açıkçası. Bu benim söyleyeceklerim bu kadar.
0: Bu kadar. O zaman çok haksızlık olacak ama yani. Çok kısa bir yorum yaptınız. O zaman Ahmet Davutoğlu'na ilk yorumu sizden alayım ki konuşma sürelerinde biraz hakkaniyet olsun. Ne diyorsunuz Ahmet Davutoğlu'nun Yeni Yol grubu içinde Gelecek Partisi'nin kapanması? 4 vekili vardı diye biliyorum değil mi?
1: Evet.
0: 20 vekille zaten kopuşlar olmuştu Yeni Yol'dan. AK Parti'ye ve başka partilere geçişler. Ve zaten 20 vekilden aşağı düştüğünde de grup da dağılabilir.
1: Hayırlısı olsun. Hoca benim meslektaşım tabii. Davutoğlu Hoca. Hı hı. Ama çok kalktı bir karşılığı yoktu zaten yani. Hani bunu birkaç sefer özellikle seçime giden şeyde biz görmüştük. Hatta yani içeriden gelen altılı masadan içeriden gelen haberlere göre hocanın siyaset yapış tarzı diyeyim biraz işleri yavaşlatıyor diye çok şikayet de geliyordu. Değişik diğer 5 partinin temsilcilerinden hep. Hocanın hep çok uzun uzun konuştuğu, şey yaptığı filan.
0: Altılı masada.
1: Altılı masada benim aksime uzun uzun konuştuğu ve şey biraz da sabote ettiği. Bu yüzden masanın belki bile isteği değil ama netice itibariyle masanın sabote olduğu konuşuluyordu.
0: Krizlerle ilgili Habertürk yayında söylediği bir cümle çok konuşulmuştu.
1: Neydi o?
0: Yani bizim de kararlarda, etkimiz kararda onayımız alınmazsa kriz çıkar demişti.
1: Evet.
0: Hatırlayın o dönem ne kadar çok konuşulmuştu.
1: Evet. Şunu var, eğer Türk siyasetten çekiliyorsa da şunu söyleyeyim ben de bir akademisyen olarak doğru düzgün bir akademik zam yapmış tek siyasetçi olduğu için de buradan kendisine teşekkür ediyorum yani.
0: Çünkü, çok ilginç bir değerlendirme oldu.
1: Çünkü akademisyen maaşları gene birçok değişik maaşa göre çok ezildi.
0: Bunda
1: aynı,
0: aynı zamları
1: almadık.
0: Dile getirme hakkınız
1: var. Hakim, doğru. Savcılar la aynı maaşları alırken şimdi neredeyse 3'te 2'sine hatta neredeyse yarısına inmiş durumda akademisyen maaşları. Hani o yüzden onda bir hatırlatayım madem Ahmet Davutoğlu Hoca'ya konuşacağız. Bunu da söylemekte, altını çizmekte de ben yarar görüyorum. Benim meslek büyüklerim bunu söylemeye çekinir ama ben söylerim yani. Ben gene de bunu bir söyleyeyim. Hayırlısı olsun ama şunu söylemek lazım. AK Parti'nin alternatifi olarak yani AK Parti'ye benzer çizgide çıkıp AK Parti'ye alternatif olma iddiasıyla ortaya çıkan partilerin hemen hemen hepsinde genel bir dağınıklık görüyoruz. Yeniden Refah'ın kazandığı belediyelerin büyük bir kısmı AK Parti'ye geçti zaten. Hı hı. Hemen hemen hepsi neredeyse. Yani Saadet Partisi'nin kendi bir çizgisi devam ediyor. Ve hani o sert ve dik bir çizgidir. O hiçbir zaman dağılacağını biteceğini düşünmüyorum.
0: Bu Yeni Yol grubunun partilerinden biri zaten. Deva Partisi ile birlikte.
1: Deva Partisi de halkta karşılık bulamadı ama zaten onu bulamayacağı belliydi. Yani Deva Partisi'nde benim kendi maalesef arkadaşlarım da var çok fazla. İlk etapta özellikle çok giren ama hiçbiri aradığını bulamadı. Özellikle bir üçüncü yol iddiasıyla kurulmuştu Deva Partisi. Yani büyük oylar alma potansiyeline sahip olduğuna dair. Hı hı. Özellikle işte Ali Babacan'ın ekonomiyi kurtaracağına dair bir şeyle
0: doğru.
1: Ortaya çıkmıştı.
0: Dönemde.
1: Fakat o da özellikle CHP'ye bence, CHP ile beraber hareket edince genel seçimde o da bence tabanından potansiyelinden olabilecek şeyden vazgeçti. Hı hı. Ve bugüne geldik aslında. Şunu gösteriyor aslında sağda şu an hala tırnak içinde kullanılan bu sağ sol tabirlerine 3 tane alternatif gözüküyor. Bir dördüncüsünü bence belki Zafer Partisi'ni de belki oraya ekleyebiliriz ama onun da anketlerin hiçbirinde 2,5-3'ün üstü çıkmıyor. O yüzden de hani şu an hala 2 tane Cumhur İttifakı Partisi artı İYİ Parti hariç sağda hani böyle tek başına barajı aşabilme iddiasında olan bir parti yokmuş gibi görünüyor.
0: Şimdi açıklamasını buradan biraz okuyayım ben Ahmet Davutoğlu'nun. diyor ki değerlendirmeler ışığında partimizin yetkili kurulları ve Gelecek Partisi'ni bugüne taşıyan dava arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olmamak amacıyla parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı almış bulunuyoruz. Bu bir teslimiyet kararı değildir. Ahlaki bir mesafe koyma kararıdır. Siyasetten vazgeçiş değil, herkese siyaseti yeniden düşünme çağrısıdır diyor. Yani siyaseti bırakmıyor mu acaba?
2: Ben de evet ona bir şey yaptım.
0: Yani
2: tartışmaya değer.
0: Bu Türkiye mücadelesinden çekilmek değil, Türkiye'ye karşı sorumluluğumuzu günlük siyasi hesapların üzerine çıkarmaktır. Yani kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olma ifadesi. Ne demek bu? Ortaya sorayım yani neden
1: muğlak bu kadar? Muğlak ifadeler beni rahatsız ediyor. Ben genel olarak muğlaklıktan, Başak Burcu olduğum için de olabilir.
0: Hoşlanmıyor musunuz?
1: Muğlaklıktan hoşlanmıyorum.
0: Muğlak mı açıkçası bu? Sorayım ortaya.
1: Muğlak.
0: Muğlak mı ki bu?
3: Ben en son konuşabilirim. Sen biliyor musun? Ben en son konuşabilirim.
0: En son konuşma, sende kulis bilgisi vardır. İlk söyle, bekliyor muydun bunu?
3: Ben başlığımı söyleyeyim. Ahmet Hoca asla siyaseti bırakmaz. Söz konusu bile değil yani. Onu söyleyeyim.
0: Peki bu karar ne demek? Niye alındı?
3: O zaman konuşayım. Şimdi yarım kalacak.
1: Yeni partiye mi geçecek?
3: Hayır, şöyle. Hocanın bir yere geçeceğini zannetmiyorum. Hoca herkesin kendisine katılmasını bekledi uzun süre ama öyle olmadı tabii ki. Şimdi bu latife falan da değil. Yani Türkiye siyasetinde önemli bir isim. Başdanışmanlıktan, dış politika başdanışmanlığından, Dışişleri Bakanlığı'na, oradan Başbakanlığa giden bir öyküsü var.
0: Evet.
3: Bu öyküde de hep Tayyip Erdoğan'la birlikteydi. Aslında daha öncesinden doğrudan Erdoğan'a yakın bir isim de değildi. Onu da hatırlatalım izleyicilerimize. Daha farklı bir yerde duruyordu. Geldi, akademiden geliyor.
2: Abdullah yani, Gül'le beraber değil mi?
3: Daha, evet, daha yakınlardı ama çabuk da uzaklaştırar onlar. Yani bu camiadaki bir takım vakıflarla, derneklerle de hukuku iyi olan bir isimdi. Hızlı bir yükseliş hikayesi. Ancak ben bu stüdyoda 14 Mayıs 2023 gecesi sabahın 7'sine doğru, bitmek bilmeyen yayınlarımız oluyor ya orada, şunu söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki Gelecek, Deva ve Saadet Partisi'nden katılan isimler AK Parti'nin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın anayasal süreçlerdeki müttefikleri olacak. Bunu bugün söylüyorum dedim. Kayıtlarda var. İsteyen bakabilir yani. O gün gördüğüm neydi? O gün gördüğüm şuydu. Sosyolojiye rağmen bir iş yapamazsınız. Bu çok açık. Hani hoca bunu bilmeyecek bir insan değil elbette. Çok bence kaliteli bir akademisyen. Onu takdir edecek elbette ben değilim. Onun AK Parti daha fazla kalamayacağını ilk Türkiye'de söyleyen de benim bir canlı yayında 2016 yılının Nisan ayında. Oldukça ilginç bir yayındı. Fakat bugün geldiğimiz noktada diğer arkadaşlarının partisinin oluşamayan gövdesinin bir gövde oluşturamadı. Olmadı. Deva da aynısı. Saadet'i oradan ayırıyorum. Saadet'in bir kökü var, bir gövdesi var. O çok küçük de olsa varlığını koruyabiliyor bir şekliyle. Ancak bu saatten sonra kendisinin birlikte geldiği arkadaşlar, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinden geldiği. Şimdi o zaman Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten onların bir tabanı olduğuna inandı mı?
0: Seçmen inandı mı?
3: Ben hiçbir şekilde inanıldığınız sanmıyorum.
0: Yani,
3: o gece hatırlarsanız Türkiye siyasetinin en uzun gecelerinden de Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesinin hazırlandığı gece. Çıktığında da kıyametler koptu. Ali Haydar o hikayeyi daha iyi biliyordur bizden ama sonuç itibariyle şöyle tamamlayayım. Hoca siyaseti bırakmaz. Çünkü kendisini siyasetle de tanımlayan
0: bu dört vekil yeni yolda kalır mı? Ne yapacak bu dört vekil?
3: Şimdi onların bence kalıp kalmama hikayelerinin yol ayrımı çok yaklaşıyor. Ya yani önümüzdeki bu süreçler, nedir o süreçler? Terörsüz Türkiye süreci. Olacaksa bir anayasa
0: yani
3: süreci.
0: Yani kilit bir durumu, böyle hızlıca şeye gelmek istiyorum. Nasıl iyi? 20 grupluk bir yani parti, işte 3 parti bir arada dağılırsa ne olur? Tüm bu dediğin terörsüz Türkiye ve başka kritik süreçlerde. Bu arada CHP'nin bölünmesi de burada daha da önemli bir konu zaten.
1: Pardon bir şey söyleyeyim. Anayasa demişken yeni bir komple yeni bir anayasa mı yoksa terörist Türkiye ile beraber gelecek anayasa değişiklikleri mi?
3: Terörist Türkiye sonrasında gelecek anayasa değişikliği. Evet. Üçüncü yol açayım ben size. Evet.
1: Yeni anayasa mı yani komple?
4: Tabii yeni anayasa.
1: Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olmayacak. Bu meclis
4: olunacak, olunacak
1: yeni tartışmış. Anayasa yapamaz. Ben size söyleyeyim.
4: Yapamaz, yapamaz başka bir şey.
1: Vakit kalmadı. Vakit yok, vakit. Her şeyde var, vakit,
4: vakit
1: yok.
0: Seçime kadar mı demek istiyorsun?
4: Evet. Vakit kalmayabilir ama
0: o süreci artımına vakit var mı?
1: Konuşulur. Olabilir. Ama vakit yapamaz
4: bence,
1: yani.
4: Ben de Nasuh abi gibi düşünüyorum. O üç, bundan sonraki süreç de yeni anayasa.
3: Tamam ama burada şöyle bir şey var. Bu partilerin dağılması dağılmaması meselesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın baktığı yerden ve siyaset anlayışından çok bir şey ifade etmiyor. Yani Cumhurbaşkanı bir ızgara sistemi kurdu değil mi 2023'te? Evet. Yani AK Parti, MHP, Hüdapar vesaire ızgarayı katmanlı yaptı. Yani kendisine gelmeyen oyların başka yere gitmesini engelleyecek bir yapısal, siyasal şey oluşturdu, model oluşturdu. Bu sefer de o partinin dağılması dağılmaması değil, oradan kaç kişinin bu süreçlerde yanında olacağı meselesi kendisi için önemli. Ahmet Hoca da bunu görüyor. Yani artık o yapıyı elinde tutmasının kendisi açısından bir anlamı
0: kaçınılmaz
3: olmadığını görüyor.
0: Kaçınılmaz bir karardı bu diyorsun. Zaten
3: yani
0: dağılıyordu.
3: Yani şöyle hani yeni partiyle ilgili bile konuşuyoruz değil mi? Hani mesela evet. 91 milletvekili gitti, devasa yeni parti uçuyor kaçıyor kaç gündür. Şimdi onun ortasında bile diyoruz ki ya finansal olarak bunu devam ettirmek çok zor. Ya Ahmet Hoca'nın partisi Türkiye'nin birçok yerinde teşkilatlandı. Yani yüzlerce teşkilat, bunların telefonu çalışıyor.

0: çalışanı, binası, kirası bilmem nesi. Bu tahammül edilebilir bir şey değil. Türkiye'de çok örneği var bunun. Has Parti örneği var, Demokrat
1: Evet.
0: Parti örneği var. Hani nasıl Numan Bey'in, Süleyman Soylu'nun geldikleri hikayeleri de hatırlayalım. Burada finansal bir etken de vardır. Ama artık kendisine mahsus bir yer bulamamanın getirdiği bir sonuçtur. Yani
1: Peki.
0: hoca siyasette özel bir yerde olmak istiyor.
1: O zaman kendi kararları ile ilgili bir sürpriz olabilir mi? Onu göreceğim. Kendiyle ilgili bir yere geçer mi? Bir
2: Yani bir
1: parti.
2: düşünce kuruluşu falan
0: Yok benim
2: kuracak
0: bak
2: ve böyle
0: ben hayatta en çok birebir
2: geçecek
0: yayınımı Ahmet Hoca ile
3: ben sorayım
0: yaptım.
3: onu, sen şey demek AK Parti'ye geçme
1: Geçer
3: ihtimali
1: mi?
3: var mı?
0: Yok şöyle diyeyim. Ben
3: Yani
0: en
3: herhalde
0: çok
3: ben öyle anladım.
0: Ahmet
1: Doğru
0: Davutoğlu ile
1: söylüyorsun.
0: yaptım. Çok yakından tanıyorum. Ahmet Hoca'nın siyaseti bırakma ihtimali sıfır. Ben söyleyeyim kesin kesin. Kendisi bir şey söylemek isterse elbette bu ekran her zaman onu açıktır ama diğer taraftan da o yer onun için her zaman özel olmalı. O sıradan bir
1: Neresi
0: siyasetçi.
1: yani?
0: Yani o benim şu an tarif etmek istediğim bir şey değil. Ama AK Parti'ye katılır mı? Bunu güçlü bir ihtimal olarak görmüyorum.
1: Görmüyorsun.
0: Evet.
4: AK Parti'den dolayı görmüyorsunuz tabii değil mi? Yani bence Ahmet Hoca
3: yani şöyle mi? Kendini
4: ister.
3: Bir siyaset üstü görüp bir öyle bir şey mi
0: Hayır hayır.
3: tanımlanan
0: Yani ben
3: anlamadım.
0: Türkiye'nin geleceğinde zemin bulsa Cumhurbaşkanı adayı olma konusunda
3: Tamam
0: bir kere bile
3: bu
0: düşünmez
3: işte
0: yani.
3: bunu evet bunu sormuşum.
0: Evet.
1: Ali
3: Yani
1: Aydar Bey biraz uzakta
3: bir şey.
1: kaldınız. Yani şimdi sizin bu yeni açıklamaya Gelecek Partisi ile ilgili Davutoğlu'nun açıklamasına bakışınız nedir?
0: Ne de olsa
4: Cumhuriyet
0: eski
4: Halk Partisi'nin
0: partililik sayılır
4: kapıları açık
0: onlar.
4: mı yani?
1: Evet yani efendim.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapıları açık
3: nasıl
4: mı mesela?
1: Açık mı diyor
3: nasıl olsa,
1: Ali
4: Şer? Deneyimli bir siyasetçi.
3: Hayır, nasıl
4: eski
3: olsa,
4: CHP'li yani sonuçta.
3: Evet
4: sonuçta
3: sonuçta CHP'lerden girdiler evet.
5: Hayır, ibretle seyrediyordum. Acaba kim beni hatırlayacak diye. Birazdan kalkıp gidecektim
1: neredeyse. Yok, size tam
5: neredeyse.
1: Sıra gelmişti.
5: Tabii
1: ben unutmadım
5: yapıyorum.
1: Yani. Ancak ilk başlayan konumuzdur.
5: Yok yok, şaka yapıyorum.
1: Evet. Araya bir nasihiden biraz kulis bilgisi
5: Şimdi
1: aldık. Evet, buyurun. Yani CHP'nin kapıları
5: yo,
1: açık
5: iyi,
1: mı diyor Ali
5: iyi
1: Şerdeli?
5: Yaptınız. Yani bir kitle partisi olarak tabii ki herkese açık ama Ahmet Hoca çok bence çok değerli bir isim. Yani birçok tezine katılmayabilirsiniz ama ben hani birebir sohbet ettiğim, konuştuğum bir isim olarak çok keyif aldım sohbetlerinden. Bugün siyaseti bırakmış olması bence biraz daha belki akademiye
1: Bıraktı
5: yönelmiş
1: mı? Yani
5: olması ya
1: siz
5: da
1: bunu siyaseti
5: ona
1: bırakma
5: yönelik
1: olarak mı okudunuz? Bu yeni bir
5: bana biraz öyle geliyor. Yani ya biraz önce Serap Hocam, biraz önce sevgili Nasuh Güngör söyledi. Gerçekten Türkiye'de bir siyasi partiyi ayakta tutmak çok zor bir iştir. Yani hele büyük bir partiden kopuyorsanız, yani ciddi bir konfor alanını terk ediyorsanız, o taşıdığınız insanları aynı konforu sunmadığınız zaman orada maalesef bir takım sorunlar ortaya çıkıyor. Yani insanlar ciddi bir biçimde bu süreçleri taşıyamıyorlar. Yani kimse için kolay bir şey değil. Hele çok büyük bir ideal yoksa, çok büyük bir fikir yoksa ve bildiğiniz tırnak içinde bir düzen partisi kulvarında yürüyorsanız yeni bir parti ya da yani bunu Sayın Özgür Özel'in kurduğu parti için söylemiyorum. Ama nihayetinde her parti, kurulan parti çok ciddi zorluklarla karşı karşıya gelecektir. Burada evet iki mesele var. Birincisi siyasal alan Türkiye'de öyle ya da böyle tanzim edilmiş durumdadır. Sayın Davutoğlu ve partisi orada bir yer bulamamıştır, bir yer açamamıştır, bir alan bulamamıştır. Bu birinci mesele. İkinci mesele var olan bundan sonraki sürece ilişkinde mutlaka onlar da okuma yapmışlardır. Ve bundan sonraki süreçteki değişimler ya da ortaya çıkan yeni durumlarda da kendisine yer bulabilecek bir pozisyon, bir imkanın da görülmediği
1: Peki Ali Haydar Bey
5: ortadadır.
1: Biraz daha böyle somut
5: de...
1: bugünün durumu üzerine ben yorumunuza yani o yüzden soruyorum. Bunlar tabii genel değerlendirmeler ama şimdi Gelecek Partisi'nin 4 vekilinden bahsediyoruz. Bu yeni yol grubu dağılırsa meclis aritmetiğini nasıl etkiler? Cumhuriyet Halk Partisi de bölündü. Bir tarafta 44 vekil, bir tarafta 91 vekil. Biz geçtiğimiz yıllarda yaptığımız, yakın zamana kadar yaptığımız birçok yayında, bu anayasa tartışmaları normalleşme sürecinde çok gündemdeydi, hatırlayın. Sonra teröristli Türkiye sürecinde de hani hem bu sürece özel bir düzenleme olur mu, hem yeni anayasa çalışması başlar mı diye konuşurken, seçim yenileme kararı ile ilgili konuşurken, hep Cumhuriyet Halk Partisi'nin vekil sayısıyla, sandalye sayısıyla ne kadar kritik rolde olduğunu konuştuk. Belirleyici parti diye konuştuk. CHP'nin yaklaşımı ne olur diye konuştuk. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bölünme nasıl bir etki yaratacak? Yani işte bir anayasa çalışması olur mu deniyor. Terörist Türkiye süreci sonrası
4: olur da
1: bir anayasa.
4: Sonuçlanmaz.
1: Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni partinin buradaki tutumları bir değişik olabilir mi? Farklı olabilir mi? Ne diyorsunuz?
5: Hemen söyleyeyim. Birincisi, ben Yeni Yol grubunun birçok üyesinin bundan sonraki seçime yaklaşılan süreçte AK Parti'ye katılacağını düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi şu anda bir akut dönemden geçiyor. Bir duygusal sosyolojinin yükseldiği bir dönemden geçiyor. Dolayısıyla bu akut dönemi geçtikten sonra ortaya çıkacak yeni tabloya bakmak lazım. Sanırım birkaç gün önce çok sevdiğim, çok değer verdiğim Hasan Bülent Kahraman Hoca yazmıştı. Özgür Özel ve Yeni Parti üzerine, yani bir ayağınız suda bir ayağınız karada olmaz. Yani bugün de açıklamasını gördüm Sayın Özgür Özel'in, biz CHP'ye geri döneceğiz. Bir partiye geri dönecekseniz o siyaset bitmiştir. Yani orada bir siyaset yoktur artık. Yani bir partiye geri dönmek için bir partiden ayrılıyorsanız, başka bir parti kuruyorsanız, bu o partinin yazdığınız metinlerin, programın, ortaya koyduğunuz iddiaların hiçbirinin bir geçerliliği ya da bir gerçekliği yoktur. Bunu böyle anlamak, böyle yorumlamak lazım. O yüzden CHP bölündü ifadesi bugün için bence çok açıklayıcı değil. Dolayısıyla biraz daha beklemek lazım. Bir 3-5 ay sonrasında ben Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu kırılmaların bir biçimiyle geri döneceği, geri dönüşlerin çok büyük oranda gerçekleşeceğine inanıyorum.
1: Yani Yeni Parti'den vekiller CHP'ye geri mi dönecek diyorsunuz?
5: Yeni Parti'den vekiller, Cumhuriyet hem belediye başkanları hem milletvekilleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döneceklerdir.
1: Bunu tersine kısa süre kopuşlar içerisinde, olabilir mi? Daha da artabilir mi? Onu diyen de çok.
5: Yani şöyle, siyasette her şey olasıdır ama şunu kısa zaman içerisinde ortaya çıkan siyasal tablo bize şunu gösterecektir. Hemen bitiriyorum. Buradaki tablo şudur. Sayın Özgür Özel ve Sayın Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaset yaptıkları zaman da var olan yargısal süreçler dışında topluma bir şey söylemediler. Bugün de topluma bir şey söylemiyorlar. Hala Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ni hedef alan bir siyaset üretiyorlar ya da bir siyaset, aslında bir tür siyasetsizlik durumuyla karşı karşıyalar. Yani toplum onlardan bunu beklemiyor ya da onların bir biçimiyle destek verenler, peşinden gidenler yeni bir söz duymak istiyorlar ya da yeni bir program, yeni bir açıklama, bir tür Türkiye'nin sorunları konusunda yeni bir perspektif bekliyorlar. Bunu görmüyoruz. Bunun yerine şunu görüyoruz. Biz işte geri döneceğiz ve partimizi geri alacağız. Şimdi bu hakikaten içtenlikle ve samimiyetle söylüyorum, var olan pozisyonumdan da bağımsız olarak ifade edeyim. Bu bir siyaset biçimi değildir. Yani zaten kendi yazdıkları programlar inanılmaz bir ciddi bir siyaset kavram karmaşası üzerinde yoğrulmuş haldeyken, siz hala yönünüzü belirlememişken, kendiniz mutlaka döneceğinizi ifade ediyorken, milletvekilleri sizden daha hızlı davranır. Yarın öbür gün seçim sattım haline girdiğimiz zaman o müthiş kelimeyle Yeni Yol grubundan da kopmalar, kırılmalar olur. Herkes büyük olan parçada toplanır. Buradaki büyüklük sadece sayısal bir mesele değildir. Tarihsel anlamda büyüklüktür, efendim siyasal anlamda büyüklüktür ya da sosyolojik olarak büyüklüktür. Hele bir partinin genel başkanı biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döneceğiz mutlaka diyorsa, emin olun bunu duyan milletvekilleri ondan çok daha çabuk davranacaktır. Örneğin bugün konuşulan bir şeydi. İki milletvekilinin geri dönmek istediği ifade edildi. Ne zaman dönerler onu bilmiyorum ama şimdiden bir geri dönüş sürecinin tartışılmaya başlandığını ifade edebilirim. 200'e yakın belediye başkanının geçeceği ifade ediliyor. Şu an genel merkezdeki rakam 100'ü yeni aştı. Dolayısıyla o da bir yerde duracaktır. Elbette, elbette. Yani bütün bunların bir sınırı var. Bütün bu sınırlıklar içerisinde insanlar bir yerden sonra şuna bakacaklar. Tıpkı ilk Ekrem İmamoğlu tutuklandığında toplumdaki genel kanı meselenin siyasal olduğuydu. Ama bugün bir araştırma yaptığınızda bu algının çok daha farklı bir noktaya evrildiğini görürsünüz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde yönelik olarak Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sayın Genel Başkan'a yönelik olarak yapılan eleştiriler bir yere kadar insanları tatmin edebilir. Ama bir yerden sonra siz artık başka bir şey söylemek zorundasınız. Başka bir hikaye anlatmak durumundasınız ya da kendi hikayenizi yazmak zorundasınız. Peki. Bunların yerine yeni partinin bütün işte önde gelen isimlerinin sıklıkla şu vurgu yaptığını görüyoruz. Biz aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopmadık, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmadık, biz Cumhuriyet Halk Partisi'nden geri döneceğiz. Şimdi bunu dediğiniz zaman emin olun belediye başkanları da, milletvekilleri de Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönmek için çaba harcayacaklardır. Ve şu son olarak şunu söyleyeyim, Cumhuriyet Halk Partisi şu anda bir yapısal bir takım problemlerini çözmek üzere bir mutfak çalışması yapıyor. O mutfak çalışması bittiğinde ortaya çıkan yeni durum, yeni bir takım kavramlar, yeni bir takım kavram setleri ya da politika setleri bambaşka bir gündemi Türkiye'nin önüne koyacaktır. O saatten sonra Türkiye başka şeyi tartacaktır. Muhtemelen giden arkadaşlar da o yeni duruma ilişkin olarak bir pozisyon alacaklardır ve geri döneceklerdir.
1: Evet, yeni durum ne olabilir onu sonra sorayım. Zamanı doğru dağıtmak açısından, yani yeni bir politika seti koymakla ne kastediyorsunuz merak ediyorum da. Bu ekrandaki az önce dört vekil nereye gidecek sorusuna Ali Aydar Bey dedi ki ben yeni yol grubunun aslında büyük bölümünün AK Parti'ye geçeceğini düşünüyorum. Öyle mi olur? Öyle olursa bu hani son birkaç yıldır konuştuğumuz meclis aritmetiği açısından nasıl bir denge oluşacak? Aynı soruyu sana da soruyorum. Yani CHP yeni parti bölünmesi yani sonrasında
3: burada,
1: da.
3: Burada altılı masa ittifakında bu kadar siyaseten oy oranı anlamında siyaseten bu kadar düşük bir iki, üç siyasi parti bu kadar yüksek miktarda milletvekili sağlayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin oturup düşünmesi lazım. Yani altılı masaya da biz nerede hata yaptık? Tabii kazanıp kazanmama meselesi değil bu. Neye göre bu milletvekilleri dağıtıldı? Yani Kemal Bey herhalde bunun bir öz eleştirisini verecektir. Yani bu millet yeni yol grubunun tamamıyla AK Parti'ye geçmesi demek Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden giren milletvekillerinin 39 milletvekili AK Parti'ye geçmiş oluyor. Hadi 30 tane diyelim. Şimdi bunun öz eleştirisini vermeyecek mi bir kere Cumhuriyet Halk Partisi? Evet, bu hatayı biz yaptık. Yani şimdi bir Gelecek Partisi diyor ki bir siyaset
2: bu ülkede ortaya hiç ve... siz öz eleştiri veren siyasetçi gördünüz mü?
3: Hayır ya, şöyle açısından söyleyeyim. Hani Ali Haydar, Ali Haydar diyor ya geçecek diye. Şimdi yeni bir siyaset belirliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'de ve yeni partide yeni bir siyaset belirliyor. Ve bu yeni siyaset belirlerken sonuçta bu ittifaklar olacak muhakkak Türkiye'de. Bu ittifaklar olacağı için yeni kurulacak ittifaklarda nasıl hareket edecekler?
0: Ya ben sadece şunu söylüyordum aslında. Sizin söylediğine çok itirazım yoktu. Bu partilerin çözülüp dağılması gerekmiyor AK Parti ile aynı zeminde hareket etmek için. AK Parti, tabii. Cumhurbaşkanı...
2: İttifaka eklemlenebilirler.
0: Tabii de, Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin gereklerine uygun bir biçimde hareket ediyor. Yani al tabii. Gel kardeşim, dağıl bana katıl, yapmıyor bunu. Orada durduğunda da benim kritik zamanlarımda yanımdaysan zaten ittifakım var gibi bakıyor.
3: Evet, doğru. Evet.
2: Büyük birlik gibi, Hüdapar gibi.
3: Doğru. Evet. Şimdi yalnız işte zaten siyaseti bırakacak diye bir şey yok.
0: Yani parti teslim, siyaset, teslim, parti siyasetinden evet. Çekilmek yani gibi
3: teslim,
0: bir...
3: Bu bir teslimiyet değil, bu siyasete yeniden başlangıç diyor aslında. Yani orada siyaset, bir siyaseti aynen. Bırakmıyor ama...
6: Ama
3: oradaki
6: nasıl yani?
3: Pazarlıklar
6: kirli
3: meselesi,
6: bir kirli siyaset iklimine
3: evet, evet,
6: mesele
3: o,
6: de böyle
3: onu söyleyecektim.
6: Bir şeyi var yani. Kirli, o cümle bak, çok bak. Enteresan.
3: Onu
6: yani.
3: Söyleyecektim. Yani kirli siyaseti söylerken bunun bir tanımını yapmak zorundasınız. Yani
6: evet,
3: kirli siyaset diyerek kenara çekilemezsiniz.
6: Ediyor. Ya da
3: evet.
6: Neyi işaret ediyor?
3: Yani bir genel başkan ediyor. Partisini feshederken kirli siyaset diyorsa bunun tanımını yapmak zorunda.
1: Dört gelecek partisi açıklama,
2: bugün
1: vekili geçmiş şu ana kadar zaten.
2: Yani siyaseti bırakıyorum, partiyi feshediyorum diyorsun.
3: Bugün demen lazım. Yani şöyle olması lazım.
2: Benim başından beri zaten pardon özür dilerim. Yok, kestim ama yani AK Parti'nin ayrıldığından beri bir şey anlatacak. Hoca tamam mı? Yani böyle bekliyoruz ki hoca çıksın anlatsın. Hoca çıksın. Hoca onun dışında her şeyi anlattı. Biliyorsunuz meşhur bir miting var. Bütün liderler 3'er dakika konuştu. Hoca çıktı 45 dakika konuştu falan. Ama milletin asıl merak ettiği şeyi anlatamadan yemin ediyorum hepimiz ölüp gideceğiz yani. Ben o yüzden, anlamadım bilmiyorum.
3: O yüzden yani burada bunu bugün söylemesi lazım ki şu mesela benim milletvekillerime bir şey teklif edildi ve bunun karşılığında ben siyaset yapamaz noktaya geldim. Veya benim il başkanlarıma...
1: Bir gizem var. Niye bu gizem
3: benim
1: var?
3: İl başkanlar dediniz ya, siyaseti gerçekten finanse etmek çok zor. Çünkü orada kira ödüyor, bilgisayar parası
0: çok,
3: var,
0: çok
3: elektriği var,
0: ya.
3: Çayı var, kahvesi var, neyse. İl başkanların, il başkanlıkları içinde başka siyasi partilerden başka şeyler teklif edildi. Yani şimdi siyaset yapamam noktasına getirmişler sizi ki bu açıklamayı yapıyorsunuz. Bunu açıklayın. Şimdi bunu açıklamadığınız sürece havada kalan bir durum, evet Gelecek Partisi de kapandı.
1: Ya ben şu nedenle
3: milletvekilleri de
1: AK
3: Parti'ye geçti.
1: Tekrar ediyorum şunu... Da şunu merak ediyorum. Çünkü bugüne kadar hep dile getirildi. Meclis aritmetiği hep çok kritik dendi.
3: Evet.
1: İşte anayasa için kritik dendi, referan değil mi? Yani bütün bunlar bir vekil bile geçse İşte seçim yenileme kararı, anayasa değişik bir sürü şeyde Cumhur İttifakı

0: Halkının ihtiyacı olan vekil sayısı olmuyor. O yüzden işte anahtar CHP'de ya da o yüzden anahtar DEM'de vesaire birçok yorum yapıldı. Değil. Bugün o artık öyle bir şey yok mu? Öyle bir kritik eşik aşıldı mı o?
1: İyi Parti
0: var mı yok mu?
2: Grupları olmasa da
1: bence İyi Partisiz ve CHP'siz çok formül var şu anda.
3: Var, çok var. HDP yani, ya terörsüz Türkiye
0: işte
3: sürecinde HDP faktörü var.
0: Genel seçim sonrası tablodan bu transferlerle durum değişti, onu demeye çalışıyorum ama bugün hala böyle bir ihtiyaç var mı? Bir işbirlikleri açısından bazı partilere yok mu?
4: Referandumsuz anayasa değişmez. Tamam mı? Sonuçta halka sorulmadan herhalde mecliste oturan insan 550 tane
0: teknik
4: kişinin...
0: Olarak
4: olmaz
0: yok,
4: yani yok. Teknik olarak değişir de realde...
1: Hocam dediler, Hayati olmaz, Yazı dedi ki gideceğiz referandum.
4: Yani referandumsuz, Devlet Bey... Devlet Bey bir kere ben dedi, Devlet Bey dediyse... Cumhur İttifakı Devlet Bey'in dediğinin üstünde iş yapamaz. Tamam mı? Devlet Bey dedi ki kardeşim ne olursa olsun anayasa halk oylayacak dedi. Şu an...
0: O zaman 400 vekil gerekiyor.
4: Tamam, onu bulur, onunla ilgili bir sıkıntı yok.
3: Referandum için bulunur.
4: Şu an böyle bir siyasi riski Cumhur İttifakı alamaz.
3: Almaz.
4: Ekonomi bu haldeyken, tamam mı?
3: Ama bugün
4: böyle bir referanduma götürüp referandumu kaybederseniz ama yeni anayasayı. Bir dakika ne olur bitireyim, ne olur iki cümle daha. Ki bunu kaybedilme riski var mı şu an? Bence çok ciddi bir şekilde de olası.
0: Referandumun kaybedilmesi.
4: Evet evet. O zaman hemen seçime gitmeniz gerekir. O referandumu kaybederseniz. Bu sefer onu da kaybetme riskiniz var. Yani eğer bunu planlayan varsa Cumhur İttifakı da bence otursun o planı bir daha baştan yapsın yani. Böyle bir şey siyaseten çok aptalca olur böyle bir şey yapmak. Yani bakın net olarak söylüyorum bunu.
0: Ama Nasuh Güngör dedi ki terörsüz Türkiye süreci var. Süreç tamamlandığında o aşamaya gelinebilir.
1: Partiler sürecin arasında... nasıl tamamlanacağıyla da çok ilgili bu.
0: Doğru.
1: Nasıl ilerleyecek? Ya bütün bunlarla çok ilgili.
4: Ama süreç ne zaman
3: bitecek? Gerçekten diye... tamamlanacak mı?
4: Bir yani. Dakika Kasım'a seçim yok mu aşağı yukarı? Bir dakika seçim
3: bir çerçeve yasa çıksa
4: aşağı yukarı.
0: Olabilir. Belki 2028'e sarkar.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde yasa çıktı diyelim. Çıktı. Çıkacak da zaten. Karşı taraf bu yasaya uygun davranacak mı? Tamam biz yasayı çıkartıyoruz. Ama karşı taraf ona uygun davranacak mı? Yani PKK gerçekten silahları bırakıp tam anlamıyla teslim olacak mı? Sadece PKK değil. YPG'si işte İran'daki örgüt, işte Kuzey Irak'taki örgüt tam anlamıyla
0: Avrupa'daki
3: teslim
0: var,
3: olacak.
0: Avrupa'daki bir sürü ayağı var yani.
3: Şimdi bunu bilmiyoruz ki. Ama bir yasa çıkacak. Türkiye Devleti kendi baktığı mecrada üstüne düşen görevi yapacak.
0: Şimdi size yasayı sıra sizde diyecek.
3: İşte HDP burada ne yapacak? Bir ondan şey sonra zaten yeni anayasa süreci buradan başlıyor
2: çok kısa
3: zaten.
2: Yani bence Türkiye'de yani şu kesinlikle olmaz diyemiyorum artık. Yani bir sene önce konuşuyorsak CHP'de bunlar olur muydu? Yepyeni bir parti üstelik de 90 vekil geçecek.
0: Kimse
2: kimse inanmazdı, ana muhalefet yani büyük parti kadro orada kalır falan denirdi yani. Dolayısıyla yani özellikle terörsüz Türkiye meselesi belli bir noktaya gelirse ve belli oranda milletvekilinin konsensusuyla partiler ben destekliyorum derse ben vatandaşın böyle ekonomik bir gerekçeyle anayasaya tepki göstereceğini sanmıyorum. Vatandaş yerel seçimde bir tepki oyu verebilir. Genel seçimde oyunu gösterebilir ama anayasa meselesi yani hepsinin üstünde ya bak, bir yerde duruyor.
0: Bu sırası mı der demek istiyor galiba Ali abi.
4: Evet yani.
2: Tamam mı sandığa
0: hani
2: gitmez.
0: Sıralamayı kastediyor.
4: Kıymanın kilosu 900 lira der vatandaş. Tamam sandığa gitmez. Anayasa şeyi şey yaparsın.
0: Neyin kilosu?
4: Kıymanın kilosu 900 lira der.
2: Bir de anayasa evet. Meselesi derler mi çok Adişar? Hafif alınacak evet. Bir mesele.
0: Yani böyle bugün öyle bir şeye gelirse ya da 3 ay sonra gelse bir referandum yapılsa anayasa değişikliği yapalım, anayasaya yeni anayasa yapalım mı diye. Kıymanın kilosu yani, 900 lira der mi vatandaş?
5: Yani ekonomi evet. Tabii ki orada belirler. Bir de hocamın bence söylediklerinin arasında demin yüksek söylediği çok önemli. Vatandaş bunu daha çok sever.
4: Evet daha çok sever.
5: Böyle yani. Zamanlarda tepki vermeyi daha çok sever. Yani zaten bu şeyi hani bu terörist Türkiye konusunun geleceğiz herhalde orada da konuşuruz ama pek de zaten...
0: Burada konuşalım sokağın... bu yeri açılmışken zaten yeri burası. Burada konuşalım
5: yani,
0: tabii
5: şey
0: ki.
5: Anlamda söyledim yani.
0: Hayır geçebiliriz yani.
5: Yani ben mesela bu yani sürecin en başından beri heyecanlanan, önemseyen, hala da çok önemseyen birisi olarak söylüyorum. Gelinen noktada bunu biz sokağa çok daha fazla indiremedik bugüne kadar.
4: Evet.
5: 1,5-2 yıldır yani toplumsallaşma, şeffaflık ve toplumsallaşma dedik ama oralarda çok büyük başarı elde ettiğini düşünmüyorum sürecin. Şunu hiçbir şekilde inkar etmiyorum. 2 yıldır bir kişi bile ölmedi. Bu bile tek başına çok kıymetli bir şey. Yani onu söyleyeyim hani.
0: Evet.
5: Diye toptan reddetmiyorum süreci ya da ya yanlışlamıyorum ya da olumsuzlamıyorum ama asıl önemli olan noktada toplumsallaşması noktada bir toplumun bir kesimini mutlu etmek için mutlu ediyor görüntüsü verirken diğer tarafı üzülen pek çok hamlenin olma ihtimalinin olduğu günlerde böyle büyük bir konsensüs yok. Yani bu günün sonunda hani eğer hesaplar şuysa AK Parti, MHP ve işte şimdi bu terörsüz Türkiye sayesinde mutlu olacak DEM bize referandumda evet oyu verir. Bu da işte %50'yi geçtiği için biz bu referanduma gidelimse o sandıkta patlar.
4: O matematik bir kere zaten yanlış bir
5: yani
4: matematik
5: o
4: yani.
5: O sadece ekonomiden dolayı değil,
0: o
5: bu süreçten dolayı da patlar.
0: O güçlü konsensüs yok mu şu anda?
4: Ya hocam, demin olduğu tarafın kazandığı herhangi bir Türk siyasetinde bir örnek var mı? Demin olduğu tarafın kazandığı. Demin

0: Ama mesela burada bir konu ve Demir'i de çok ilgilendiren bir konu olduğu için oradaki refleks biraz farklı olabilir.
1: Benim
0: hani bak, aday olsa olur.
2: Biraz senin sesini yüksek duyabilir miyim?
1: Tabii.
2: O kadar yumuşak yumuşak. Ya bazen şöyle, kulak kabartıyor. Yok yok, daha iyi diyor.
1: Ben bu konular beni siyasetin çok heyecanlandırdığını söyleyemem. Bu yaşlarım geride kaldı benim ama yani yine de iyi bir şey bu. Şöyle yani meclisteki komisyonu bir an için düşünelim. Kurulan Milli Birlik Kardeşlik Komisyonu. Katılıma bakalım. İyi Parti'ne hemen herkes katıldı değil mi? Zafer Partisi'ni saymıyorum. Mesela Hüdapar'la Demin birlikte olduğu bir komisyondan bahsediyoruz. Geçmişlerinin evet, ne kadar kanlı bıçaklı olduğunu anlatsak sabaha kadar anlatabiliriz yani. Bunu koydum bir kenara. Cumhuriyet Halk Partisi orada mıydı? Evet. Yeni Yol Partisi orada mıydı? Evet. Sadece bir meselede itiraz ettiler. Üstelik Yeni Yol'un itirazı da Yeni Yol milletvekilleri tarafından hala kabullenilemedi. İmralı'ya giden heyetle ilgili. CHP evet, dedi ki ben buna razı değilim. Ben buraya adam vermem ya da milletvekili vermem dedi. Onun dışında bu heyet, farklı partilerden oluşan heyet aynı rapora imza attılar mı? Yani aslında oluşmuş bir takım şeyler var, ittifaklar var burada. Bunun üzerinde herkes müttefik olur olmaz, MHP tabanı burada başkadır, öteki ayrıdır falan meselesi gibi bakamayız buna. Buradaki geniş konsensüsü bir kere bir görelim.
0: Bak, evet, şu, hatta bir katkı olsun diye söyleyeyim ama itirazını da söyleyeyim. %94 oy oranı, %94 o komisyon.
1: O birebir
0: aldıkları oylara bakarak söylüyorum.
1: Birebir kitlede olmaz tabii o. Hani parlamentodaki işte sokakta, ben o konuda kısmen hocama
0: Özgür
1: katılıyorum.
0: Özel'e örnek verelim. Ha. Özgür Özel partisinin çok ilerisinde durdu mesela bu mesele.
1: Ha, çok güzel. Geldiğimiz bir şey. Özgür Özel şimdi terörist Türkiye ile ilgili çerçeve yasada parlamentoda nerede duracak?
0: Çok merak ediyorum.
3: Nerede duracak? Nerede duracak?
1: Nerede?
0: Yani şey mi yapacak? Destekleyecek mi diyorsun?
3: Bence falan? Tam hep destek, tam destek yani.
1: Ben de aynı kanaatteyim.
2: Bir şey var mı belirsizlik orada?
1: Yok, belirsizlik yok. Aynı kanaatteyim ben. Hocam aynı kanaatteyim, evet, destekleyecek.
2: Muhtemelen.
3: Yani bence herkesin önünde, değil, herkesin önünde destekleyecek.
2: Devamında ne olacağı? Çünkü bir başlangıç dem de bunu dedi. Hı hı. Hatta nasıl bir cümlesi vardı AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in? Yeni bir aşamaya geldik.
1: İnce
2: daha ince işçilik aşamasındayız dedi. Yeni başlıyor dedi. Burada insanlar...
3: Bir gün senelerde ne yapıyoruz yeni başlıyorsa? Bir buçuk senedir ne yapıyoruz yeni başlıyorsa?
2: Ama bu resmi işte resmi adımlar ve çerçevede yeni başlıyor.
3: Çok ağır gidiyor. Devlet Bey haklı. Devlet Bey sürekli şeyi vurguluyor ya. Çok yavaş gidiyor, çok yavaş gidiyor. Hızlanalım. Haklı. Bu kadar insanların gerginliğine, şeyine...
1: Ya hocam,
2: ama hızlayıp ne yapılacak? Hızlanıp ne yapılacak?
1: Şimdi şurada çıkıp anlatsak, yani siz de katılırsınız eminim diyorum, öyle söyleyeyim size. Hani arkadaşlarınıza sığınarak. Bu süreçler çok zor süreçler.
3: Doğru.
1: Kaç tane badireye uğradık? Ya İran'la savaş çıktı yani. Ve orada bir takım Kürt gruplar birdenbire acaba bir takım kazanımlar olur da tırnak içinde Türkiye'ye yeniden kazık atabilir mi? Bizim peşine düştüler.
0: Suriye'de iç savaşın eşiğinden evet, dönüldü. Ama İsrail sürekli
1: o sırada
0: yani
1: Türkiye'de
0: çalıştı.
1: Hem istihbarat teşkilatının hem diplomasinin gidip o Kürt gruplara verdiği mesajlar etkili oldu.
2: Öyle diyorsunuz da Sayın Bahçeli'nin çıkış yaptığı günü hatırlasanız da.
1: Sıkışmayı
2: demiyorum ama ondan sonra Öcalan'la ilgili nasıl yer
1: yerine oldu? Bir tane
2: ondan
1: daha var.
2: Sonra atılanlar, burada kronolojik sırası da var zaten. Evet. İlk hani hazırlık süreci, PKK fesih kararı, silah bırakma. Sonra epey bir ara verdi senin dediğin gibi bütün evet, bu bölgede olanlar üzerine uzadı. Rapor süreci aksadı, uzadı. Şimdi peki bu sefer burada mesela bu anlaşı, yani bu son aşamada meclise gelmeden önce Cumhurbaşkanı da bizim yayın hemen öncesinde açıklamalar yaptı. Artık çerçeve yasa olgunlaştı mı? Net olarak herkes biliyor mu neyin ne olacağını? Önümüzdeki hafta sonu, hafta meclise
0: ben
2: gelecek
0: biliyorum.
2: Yasanın biliyor muyuz içini?
1: Aşağı yukarı bence tamamlanmış durumda, onu söyleyeyim. Yani bir kere geçici bir yasa olması, Öcalan'la ilgili örgütün sözleri lider kadrosu ile ilgili bir düzenleme olmaması, silaha elini sürmemiş olan örgüt üyeleriyle ilgili olması, bunların Irak'tan, Suriye'den ve kısmen İran'dan Türkiye'ye girdikleri takdirde karşılaşacakları yasal sürecin ne olacağı, bütün bunlar aşağı yukarı 10-12 maddeye sığdırılmış durumda. Burada herhangi bir şekilde bu çerçeve yasanın hani 1-2 gün tartışması uzayabilir, komisyonda tartışma olabilir, genel kurulda tartışmalar olabilir. Yetmez ama evet diyenler olabilir. Hani birçok şey olabilir. Buradan uzayabilir. Ama çerçeve yasayla bitmediğini söylüyoruz değil mi? AK Parti sözcüsü söylüyor. Bu evet, konuda Demin kendine göre bir takım başka iddiaları var. Yani bana sorarsanız Demin mesela en enteresan tarafı Öcalan'ın kendisinin gündeme getirmediği iddialarla sahada olması. Bu da çok tuhaf mesela.
3: Niye tuhaf?
1: Çünkü her şeyi Öcalan adına yapıyorlar. Her şeyi Öcalan'ın özgürlüğü adına yapıyorlar. Ama söyledikleri talepler Öcalan'da yok mesela.
3: Tamam mı? Örgüt yıllardır birçok... Şimdi uluslararası siyasete gireceğim biraz ama herhalde konunun içinde diye
2: Öcalan ben demeyeyim, siz deyin gibi bir yaklaşım içinde.
1: Yok, hayır canım, hayır. Olsa söyler ya.
3: Örgüt malumunuz yıllarca birçok değişik başka istihbarat servisinin başka devletin kucağına oturdu kalktı. Bu yüzden de örgütün içinde doğal olarak bunun uzantısı DEM Parti'nin içinde de değişik istihbarat servislerine, değişik başka ülkelerde çalışan insanlar var. İşte Almanya'nın ayağına basınca atıyorum Türkiye misal olarak söylüyorum Almanya'yı, Fransa'yı neyse. Yani yarın Almanya'ya

0: Bu yüzden Fransa diyeyim. Fransa'nın ayağına basınca Türkiye, bu sefer Fransa'ya çalışan bir milletvekilinden veya işte örgüt bağlantısından ses çıkıyor. Örneğin Güney Afrika'nın ayağına basınca Türkiye, Güney Afrika'ya çalışanın ağzından bir ses duyuyoruz, dinliyoruz yani.
1: Ben şöyle söyleyeyim. DEM Parti Ekim ayında bir kongre yapacak. O kongrede DEM'in ismi değişecek. Çok büyük ihtimalle kadrosu değişecek. Bana sorarsanız, bunu tırnak içinde söylüyorum ama başının belası olan Türk solundan da önemli ölçüde kurtulacak. Yani çünkü DEM bir ittifak partisi şu an. Tek başına bir Kürt partisi falan değil. İçinde başka
2: İşte bu süreç yeni ittifaklarda doğru mu? Az önce ekranda süreç... da yazıyordu. Zaten en çok konuşulan konu bu. Yeni ittifaklarda kimler de yer alır? Nasıl şekillenir? Bu referandum için de önemli. Terörist Türkiye sürecinin devamında oluşacak siyasi iklim için de önemli.
1: Siyaseti değiştirecek, dönüştürecek bir kulvara giriyoruz. Sayın Ahmet Davutoğlu'nun aldığı karar bile bundan bununla bağımsız ilişkili değildir.
2: O zaman senden biraz söz alayım. Öyle mi? Yani siyaseti dönüştürecek bir kulvara mı giriyoruz biz? Bu tatilin ardından meclis kapanacak, tekrar açılacak yeni yasalama döneminde böyle kritik konular mı olacak Türkiye'nin gündeminde?
3: Tabii aslında hiçbiri birbirinden bağımsız değil. Yeni partinin kuruluşu, daha önce kurulmuş olan yeni anayasal süreçle beraber 2017'den beri bazı şeyler deneniyor ve aslında sistem yavaş yavaş oturuyor. Yani Gelecek Partisi'nin kurulduğu döneme bakın, ardından işte altılı masa sürecine bakın, işte bugün geldiği noktada her ne kadar mesela orada takıldım, çok az orayı deşmek istiyorum, hani kirlenmiş bir siyasi iklim derken şimdi hani okumayı bırakayım mı, altına hızlıca bakayım mı, ne demek istemiş falan diye bakıyorsunuz ve devamı yok. Hani siyasi mücadeleye devam ama siyasi iklim çok kirli ve ben bunun bir parçası olmayacağım diyorsunuz. Terörsüz Türkiye mi mesela? Yani buradaki bu kadar tarihi dönüşüm mü kirli? Yoksa yani CHP'deki süreç mi kirli?
4: Bugün bu kararı alması çok garip değil mi?
3: Evet, yani
4: Sarok değil mi yani Kürt meselesinde?
0: Evet, şimdi evet. Bana Serok Ahmet dinliyordu ya.
3: Ya da üniversitede öğrenciler şey getirirken
0: bana Serok Ahmet din diyordu.
3: Yani diğer partilerden yani işte mesela ne bileyim yeni partiden falan partinize vekillerinize gelin mi dediler, devam ettiremiyorsunuz ya da sadece finansman mıdır yani bu, yani il bazında, ilçeler bazında falan bu örgütsel yapıyı taşımak tamam mesele ama niye o zaman kalkıp da kirli siyasi iklim falan dersiniz? Hani bunun bence yani akademik durumuna ve bu ülkede başbakanlık yapmış bir kişi olarak ben o cümlenin altının doldurulmasını doğru bulurdum. Bugüne kadar beraber siyaset yaptığınız herkese karşı yani o bir bence orası sıkıntılı olmuş. Ama bunun devamında hakikaten önemli bir yerdeyiz. Anayasa olur mu olmaz mı? Gerçekten ciddi manada konuşuyoruz. Bakın hani hep herkesin diline penesenk olmuş bir hani anayasa değişim süreci var ama bugün gerçekten olur mu olmaz mı konusundayız. Hayır canım, hayatta olmazı yani retorikte konuşmuyoruz artık. Bu konunun buralara gelmiş olması, terörsüz Türkiye meselesinin hakikaten önemli. Yani yeni bir siyasi döneme girdiğimiz doğru. Burada kimler ne yapacak? Bu işte Cumhur İttifakı, Millet İttifakı gibi bir senaryo konuşuldu. Tam Cumhur İttifakı kazandı, yaşadı. Millet İttifakı kaybetti, daldı. Ama orada devam eden partiler var. Evet. İşte dediğiniz gibi işte bu Yeni Yol grubu oradan doğdu ve işte hala konuşuluyordur yani CHP içerisinde kaç sandalye verdik, ne verdik, ne aldık,
2: ne verdik, nasıl oldu, ne aldık meselesi.
3: Aha. Orada başarılı olan bazı şeyler vardı, bazı denemeler. Denemeler de bir size bir fikir verir günün sonunda yeni siyasete dair. Bence herkes oradan bir tecrübe sahibi olmuştur. Özgür Özel ve ekibi de dahil olmak üzere. Bugün buralara gelinen yol işte yani Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel cephesinin o birlikte giriştiği değişim süreci de o zaman o altılı masada ekilen bir hani Cumhur İttifakı'na karşı nasıl bir ya bu birleşme siyaseti, parçalanıyorsun, küçülüyorsun ama küçülenlerin bir araya gelip kazanmaya dönük stratejilerde birleşiyor olması önemli. Ben bugün yani şöyle olabilir, yeni yolda gelecek grubundan illaki herkesin AK Parti'ye geçeceğini düşünmüyorum. Ben mesela bir tanesi bence kesin geçmez.
0: Dört kişiler.
3: Dört kişiler ama atıyorum bir tanesi DEM'e de geçebilir. Bir tanesi yeni partiye de geçebilir. Böyle çok keskin ideolojik ayrımların artık kalmadığı bir dönemdeyiz bence. O yüzden çok hayat.
2: Peki Ali Haydar Bey, yani bu ittifaklar konuşulurken sizin olmadığınız, geçen hafta hatta ya da önceki yayınlarda bu bölünmeler konuşulurken işte yeni ittifaklar olur mu? CHP Cumhur İttifakı'yla belki resmi ittifak değil ama seçim üzerine işbirliği yapar mı? yapar, neden olmasın gibi yorumlar dahi yapıldı. Yani çünkü böyle imalar da yapılıyor. Burada böyle bir bölünme olur. İşte yarın bir anayasa konusu geldiğinde belki de yeni partiden farklı bir tutumu olur. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkandaki CHP'nin. Siz bu yorumlara nasıl bakıyorsunuz? Ne diyorsunuz?
5: Şimdi asıl mesele Türkiye'de henüz kimsenin bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tam kavrayamamış olmasından kaynaklanıyor. Neyi kastediyorum? Şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi partilerin ayrılması, parçalanmalar, bölünmeler bir yerde bir şey ifade etmiyor. Niye? Çünkü sonuçta tek bir partinin sadece bir adayla seçimi kazanma olasılığının çok düşük olduğunu bugün koşullarda görüyoruz. Yarın bir aday için yan yana gelecek olan isimlerin, partilerin neden ayrıldıkları sorusu toplum nazarında hakikaten çok ciddi bir muallaklık yaratır. Özgür Bey tek başına seçimi kazanabilir mi? Çok mümkün görünmüyor. Ekrem Bey de başka adaylar vesaire. Bir ittifak gerekiyor. Şimdi mesele artık parlamentoda değil. Yani parlamentoda çıkardığınız vekil sayısı değil. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde mesele Cumhurbaşkanı'nın kendisiyle ilgili bir durum. Bunun bir kere altını çizelim. Dolayısıyla yaptığımız siyasal tartışmaları sağlıklı bir zeminde yapmak gerekiyor. O yüzden bugün mecliste milletvekillerini maalesef sadece ve sadece maaştan alan ve el kaldırıp indiren şeye indirgenmiş olması hepimiz açısından üzerine düşünülmesi gereken ve bir biçimiyle de çözüm bulmamız gereken bir durum. Bundan ayrı olarak Cumhuriyet Halk Partisi nasıl pozisyon aldı? Şunu çok açık söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Kılıçdaroğlu bunu çok birçok yerde de ifade etti. Hani herhangi bir ittifak meselesi zaten gündemde değil Cumhuriyet Halk Partisi'nin, ama terörsüz Türkiye meselesi bütün partilerin zaten destek verdiği çok çok büyük oranda, üstelik de mecliste çıkan o komisyon raporu bence son derece önemli ve değerlidir ve aynı zamanda yol göstericidir. Dolayısıyla kimse altına imza attığı, bir biçimiyle kendisini bağladığı o metinlerden bağımsız davranamaz. Terörsüz Türkiye meselesi mutlak surette sonuçlandırılmak zorundadır. Burada herhangi bir tavizin verilmesi söz konusu değil. Burada herhangi bir pazarın yapılması vesaire falan, bütün bunların geride kaldığını zaten görüyoruz. Bir uzlaşının egemen olduğu ya da bir biçimiyle bir şeylerin yolunda gittiğini, iyi bir yola gittiğini görüyoruz. Bundan sonra da bir geri dönüşün çok olası olmadığında
2: bu süreç sizce olumlu seyrederse ve çerçeve yasanın devamında terör örgütünden de buna beklenen yanıt gelirse silah bırakmayla ilgili, sizce ne kadar zamanda tamamlanır? Ve az önce burada konuşuldu, siz uzaktan çok katılmadınız. Bir anayasa çalışmasına sonra siz Cumhuriyet Halk Partisi olarak evet der misiniz? Evet, artık yeni anayasa çalışmasını yapalım, biz de buna destek veririz der misiniz? Tabii ki bugünden bir bakışla soruyorum. Yani şimdi, hayat ne getirir bilinmez de.
5: Tabii çok net ifade edeyim. Bence terörist Türkiye meselesi çok büyük oranda seçime kadar bitecektir. Öyle görünüyor. Ankara'daki gözlemlerim ya da yaptığım değerlendirmeler, konuşmalar farklı çevrelerle. Bu meselenin seçime kadar, yani 16 Nisan 2028'de Sayın Mehmet Uçum'un ve Sayın Devlet Bahçeli'nin ifadesiyle söyleyecek olursak, eğer o zaman seçim yapılırsa muhtemelen çok büyük olasılıkla yetişecektir. Çerçeve yasa da yetişir. Yeni anayasa meselesi başka bir mesele. Şimdi biz Türkiye'nin en kronik meseleleri maalesef o kadar dar kavramlar ya da bir takım yanlış veya subjektif meseleler üzerinden, zeminler üzerinden konuşuyoruz ki, şimdi ben kişisel olarak elbette ki parti nasıl bir karar alır kendi yetkili kurullarında tartışır. Ama kişisel olarak şuna inananlardan biriyim. Türkiye'nin gerçekten yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Bunu sadece bir anayasal vatandaşlık meselesi üzerine tartışmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'nin mesela yeni bir iş kanununa ihtiyacı var. Türkiye'nin yeni bir iş kanununa ihtiyacı var.
0: 66'yı mı tartışacağız, konuşacağız?
5: Duyamadım, çok özür diliyorum.
6: 66. maddeyi mi konuşacağız?
0: En sevdiğim konu. Evet, o yüzden soruyorum.
2: Yani en çok gündeme gelen işte maddelerden biri bu.
6: Hocamın çok sevdiği bir konu.
0: Benim en sevdiğim konu da o yüzden. Daha bugün Tekin Bey ile ilgili
5: paylaşıldı. Ya evet. o herhangi bir biçimde o tanımların değişmesi elbette ki söz konusu değildir.
2: Tekin Bey ile ilgili
5: kimse zaten
2: paylaşıyor.
5: Böyle bir bugün tanımı değiştirme çabası
0: döndü.
5: İçerisinde
0: Tekin
5: olmayacaktır.
0: Benim yaptığım bir tartışma bayağı bir sosyal medyada döndü. Daha evvel başka bir...
2: Üstel Tekin'i mi kastetti?
6: Tekin Bingöl.
2: Tekin Bingöl. Ha, Tekin Bingöl. Tamam.
0: Şey olunca, meclis başkan vekili olarak atanınca benim daha evvel başka bir kanalda Tekin Bey'le yaptığım bir tartışma bayağı bir döndü o 66. madde üzerine de.
1: Ama Ali Adel Bey çok net bir çerçevede hayır dedi öyle bir şey.
0: Ben ama anayasa

0: Vatandaş deyince ben de doğal olarak...
1: Yani ama bu en çok sorulan soru işte. Yani bu evet, teröristik Türkiye süreciyle ilgili kaygısı olan herkesin en çok sorduğu soru.
2: Anayasayı değiştirmeden yapamazsınız.
1: Resmi dille, vatandaşlık tanımıyla ilgili bir şey gelecek mi sorusu.
3: Şimdi yani bu süreç şunu söyleyeyim Serap Hanım.
0: Ben anayasa değişmesin demiyorum ya, öyle bir iddiam yok. Ama değişik vakit yok diyorum yani.
2: Demokratikleşme sürecine başlayacaksanız ve bunu... ortaya çıkaracaksanız
1: size
2: anayasa, anayasa
1: Bey,
2: olmadan
1: bölmedim,
2: bunu yapamazsınız.
1: Bir...
2: Yani onu yeni anayasayla bağlamak zorundasınız. Yoksa havada
0: vakit
2: kalan
0: yok,
2: bir şey olur.
0: Vakit
2: yani
0: yok.
2: Vakit olup olmamasını tartışmıyoruz ki. Seçim olur bilmem ne. Sonrasında yapılır. Ama sonrasında demokratikleşme ya yapacaksanız yeni anayasa şart. Yeni anayasa yapmadan bunları tartışmadan demokratikleşme süreci de başarıya ulaşmaz.
0: Peki nerede
2: bitmez.
0: Demokratikleşmeye ihtiyacı var Türkiye'nin? Ya,
2: bunu, bu tartışılır. Bu tartışılır.
1: Burası bir tartışma programı.
0: Hayır. Buradayız ya.
2: Bugün için tartışılacak bir konu değil ki. Önümüzde ne, demokratikleşme süreci diye tarif edilen süreçte neler olduğunu bilmiyoruz ki. Bugün çerçeve yasası. Genel af olmayacak. Otomatik yani geçmiş dönemde yapılan hatalar olmayacak. Yani işte çadır mahkemesi kurmayacağız.
1: Evet.
2: Gelen usulünce yargılanacak. Cezası verilecekse cezası verilecek. Yok bu ceza vermeyecek.
1: Terör suç yani eyleme katılmamış olanlarda 2010, bir yargılama.
2: Bir önceki yok. Süreçte
4: onlar da
2: yapılan
4: bir şeyden geçecekler ama bir süreçten geçecekler.
1: Mahkeme süreci yapılacak. Mesela önemli
2: statü,
1: bu.
2: Evet. Onlar olacak tabii. Olacağını
0: söylüyor zaten. Olması da gerekiyor.
2: Toplu ceza affı olmayacak diyor. Yani bu işte yeni yasayla işte yüzlerce binlerce işte terörden yargılanan ve hüküm giyen kişiler serbest kalacak. İddiası olmayacak diyor. Yani bunları tartışır, ortaya çıkaran bir yasa var ama diğer taraftan da HDP'nin istediği zorladı, PKK'nın isteği zorladı, Abdullah Öcalan'ın isteği zorladı ama bir taraftan da yapılmasa bu sorunun çözülemeyecekmiş algısının yaratıldığı demokratikleşme süreci var. Bunu isteyen tek taraf değil, buna yani meclisteki herkes istiyor anladığımız kadarıyla. O yüzden de yeni anayasa
0: demokratikleşme dediğiniz şey.
4: Bunu somut olarak gündeme getiren aslında arkadaşlarım çok güzel bir şey hazırlamışlar
0: çok
4: bence.
0: Çok güzel olmuş.
4: Demokratikleşme evet, diyen sadece DEM Parti.
0: Evet.
4: Yani. Şu ana kadar başkası yok. Mesela AK Parti ve MHP'den böyle bir şey duymadık evet. Şu ana kadar.
2: Mesela şu yatırım ortamının güçlenmesi.
1: O zaman bunu bir okuyalım. Ali Haydar Bey'in sözde yarım kaldı. Çerçeve yasada neler yok? Genel af yok, otomatik tahliye yok, kasten adam öldürme suçları yok, toplu ceza affı yok. Terörsüz Türkiye'nin 4 stratejik hedefi terör tehdidinin sona ermesi. Zaten herkesin istediği, temennisi o. Yatırım ortamının bunun sonucunda güçlenmesi, Irak-Suriye hattında yeni bir denge, enerji ve ticaret koridorlarının güvenliği. Siyasi partiler ne diyor? AK Parti çerçeve yasa çıkarılmalı diyor. DEM Parti demokratikleşme de olmalı diyor. Muhalefette taslak, şeffaf paylaşılmalı diyor. İYİ Parti'nin tabii çok sert eleştirileri var. Bugün Müsavat Dervişoğlu bir kez daha yani buna ortak olmayın mealinde bir şey söyledi. Yani bugün kabul ettiğiniz şey yarın karşınıza bir... yasal hüküm bir suç olarak çıkabilir gibi yani. Bir cümlesi var. Ya öyle de bir
2: İşte onun için anayasa şart diyorum. Yani bugün yapacağınız evet. Her adım anayasayla bağlanmadan dediği doğru. Anayasayla bağlamazsan suç olur.
1: Böyle
2: İki
1: demiş,
2: gün sonra bak, başka bir şey olur ve suç olur can, yani karşılığında.
1: Komisyona katılan bütün partilere de son kez sesleniyorum. Şimdilik verilen her taviz bir sonraki talebin başlangıcı olacaktır. Bugün sustuğunuz her başlık yarın önünüze bir kanun maddesi, vebal ve suç ortaklı olarak gelecektir. Böyle bir şey yaratır mı bugün için bu kararın çerçeve yasa üzerinden olması? Yani ben bu anayasa değişikliği
4: Ali Haydar
2: çerçeve yasa açısından olmaz.
4: Çerçeve yasayla böyle bir şey çıkmaz. Yani maddeler bu, üç aşağı beş yukarı evet. Biliyoruz zaten. Sadece metni okumamışızdır veya belki evet. Taslak metinler okumuş olabiliriz aynen. Neyse. Ama Ali Haydar yarım kaldı ya şimdi.
1: Evet,
4: Ankara'dan
1: tamam.
4: Mağdur konuk nedir bildiğim için ben söyleyeyim.
1: Böyle.
2: Çok yoğun yaşadığın için.
1: Mağdur hemen, diyorsun.
3: Ama hemen.
0: Ankara gibi dünyanın en güzel şehrinde olunca da
3: şunu söyleyeyim.
4: Evet.
1: Buyurun.
0: Onu da söyleyelim.
3: Şunu söyleyeyim. Şimdi bakın canım çerçeve bakalım. Yasa gerçekten hani bir zorunluluktan doğan bir durum. Dolayısıyla bence... herhangi toplum kesimini zedeleyecek bir nitelik taşımıyor. Bunu yani ortaya çıkan hatlarıyla söylüyoruz. O yüzden bunun bir an önce çıkarılması gerekiyor. Ve hakikaten teröristli Türkiye meselesi bizim tarihimizin en önemli meselelerinden biridir. En önemli projelerinden biridir. Bunun başarılması Türkiye'de, Türkiye'nin kendi denklemi içerisinde, bölgesel denklemi içerisinde, uluslararası denklemi içerisinde örneği olmayan bir başarı olacaktır. Bir Türk modeli gelişecektir bu meselelere ilişkin olarak. Ve biz kimlik siyasetini öyle ya da böyle şiddeti, terörü geride bırakmış ve gerçekten büyük bir uzlaşmayı, büyük bir toplumsal barışı birlikte herhangi bir başka gücün, üçüncü bir gözün, üçüncü bir devletin varlığı olmadan tek başına sağlamış olacağız. Bu çok büyük bir özgüvendir ve aynı zamanda Türklerin ve Kürtlerin

0: barışı açısından da bundan sonra yüzyıllar boyunca sürebilecek çok sağlam bir temeldir. Diğer bir mesele anayasa ile ilgili olarak kişisel fikrimi söylüyorum altını çizerek. Ben Türkiye'nin yeni bir anayasa ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
1: Ali Ağabey, az önceki sorusuna siz cevap veremediniz. Burada üzerine konuşunca 66. madde sorusuna mesela. Ona bir yanıtınız var mı?
0: Anayasada Türklük kavramının mutlak surette korunması gerektiğini, orada bir etnik atıf olmadığını düşünenlerdenim. Onun hatta bir tür birleştirici bir unsur olarak, bir kurucu unsur olarak mutlak surette yer alması gerektiğini düşünenlerdenim. Ama onun dışında bakın işte kastettiğim buydu. Yani bir takım sadece belli bir takım olgu veya tartışmalara sıkıştırmak bazı gerçeklerin üzerini örtmeye neden oluyor. Şimdi 27 Mayıs darbesi sonrası bir anayasa yapıldı ve o anayasanın çok demokratik ve ilerici olduğu ifade edildi. Sonra 70'te Memduh Tağmaş dönemin Genelkurmay Başkanı yanlış hatırlamıyorsam şunu ifadeyi kullanmıştı. Ya bu anayasa topluma bol geliyor. Şimdi üzerinden yaklaşık bir 40 yıl üzerine bir zaman geçmiş bir anayasa toplumu artık çok dar geliyor. Yani bu anayasayla siz Türkiye'de yani yapay zeka devriminin yaşandığı bir çağda birçok sorunun, birçok kavramın, birçok toplumsal ilişkinin, siyasal sistemin değiştiği bir çağda hala 1980'in kavramlarıyla, mantığıyla istediğiniz evet. kadar değiştirin. Ama ruhu aynı kalmışsa, ama gerçekten davranış şeyleri aynı kalmışsa, o 1980'in koşullarında üretilmiş bir metin. Dolayısıyla o metnin bundan sonra da kalması, bazı kavramlar belli dönemlerde konulmuştur, bazı kurumlar belli dönemlerde getirilmiştir. Ama ila nihaya süren durumlar ya da süreçler değildir. O yüzden Türkiye'nin kendi toplumsal ve siyasal ya gelişimi açısından bundan sonraki...
1: Reklama gideceğim, o yüzden böyle daha bir
0: mutlak
1: final...
0: Suretle, evet, evet, mutlak surette Türkiye'nin özgürlükçü, Türkiye'nin demokratik, Türkiye'nin gerçekten herkesin kendini eşit görebileceği bir siyasal zemine, bir siyasal metne ve bir toplum sözleşmesine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
1: Peki, şimdi aslında bu reklama gitmeden ben bu konuyu da noktalamak istiyorum. Alişer, çok bir şey söylemedin. Son bir eklemek istediğin var mı? Diğer başlıklara sonrasında geçelim.
2: Yok, aslında söylediğimi tekrarlayarak söyleyeyim. Meselenin bundan sonra toplumsallaşması çok daha önemli. Eğer bu işin sonunda referandumda olacaksa, yeni anayasada olacaksa...
1: Yani böyle bir dönüşüm süreci mi Nasuhi'nin dediği gibi? Öyle bir siyasetin dönüştüğü yeni bir dönemin kapısı açılıyor mu yani?
2: Kesinlikle, yani zaten... Beraber dönen bir şeyden bahsediyoruz. Yani bu hani hep söyledik ya, bu burada Türk Kürt'ü sevsin, Kürt tekrar Türk'le barışsın meselesi değil ki zaten. Yani bütün bir coğrafyamıza değişen, dünyada değişen dengelerin, Devlet Bahçeli'nin daha bunu başlamadan okuması. Söylediğin işte Suriye meselesi, yani yaşıcımızda bir büyük Türkiye'yi etkileyebilecek bir iç savaş çıkmak üzereydi. Evet. Bu süreç sayesinde aslında PYD doğal yerlerine biraz çekildi, geri adımlar attı. İran, ABD-İran savaşı. Bu süreç olmasaydı İsrail'in elinde bir koz olarak kullanılacak örgüt Türkiye'de dahil pek çok yere silahlarını, namlularını çevirebilirdi ve içeride de bir tekrar karışıklık yaşayabilirdi.
3: Ama işte halka bu yeterince iyi anlatıldı mı?
2: Anlatılamadı, sorun mu? Ama sadece bu da değil mesela. Yani en azından bize hani anlatmaya çalışan anlattı ama siyasetçiler anlatmadı. Burada da en büyük...
3: Niye öyle
2: oldu? AK Parti'ye veriyorum. Çok sustular. AK Parti'de vekiller çok sustu. Devlet Bahçeli'nin isyanlarının arasında satır aralarında bu da vardı evet, mesela. Var. Siyasetçiler de bunu anlatmadı. Bu saatten sonra ama anlatılması lazım. Referandumu da gidecekse, anayasada değişecekse ki bence değişmelidir. Her ne olacaksa olsun bunu sokağa anlatamadıkları süre sonunda katılıyorum. Sokaktan kıymanın kilosu bahane edilerek tepkiyle karşılaşır. Bu siyaset üstü bir süreç. Bunu topluma ve millete, herkese buna böyle anlatmamız lazım. Siyasetçilerin de bu konuda üzerine düşeni yapması gerekiyor. Demin şimdi yapacağı bu kurultay değişiklik geç evet. bile kalmış doğrudur.
4: Kesinlikle.
2: Bazı aktörler süreci bozdular. Evet. Pek çok yerde bozdular.
3: Benim demin anlattığım bağlardan ötürü.
2: Hani şeyle evet. suçlamıyorum evet. hani şey bir yerden ama söylemleriyle bile bir özellikle yani gözümün önüne gelen birkaç milletvekili süreci kaç kere bozdu. Yani Adana'nın, İmralı'nın bile ötesinde, Öcalan'ın bile ötesinde büyük büyük laflarla şeyi bozdular. Bir değişime, bir dönüşme herkesin ihtiyacı var. Tüm siyasetin ihtiyacı var. Dilin değişmesi lazım. Çünkü bölgede değişen yerde Türkiye artık sahada mı, masada mı, ikisinden birden evet. mi olacak meselesi buradan geçiyor. Ama bunu sokağa anlatamazsak böyle referandumda kıyma bahanesiyle, o günkü siyasetçiye kızgınlığıyla duvara çarpabilir. Onun için çok iyi anlatılması
1: gerekiyor. Çünkü insanların bir böyle kafalarında soru işaretleri
2: çünkü
1: var. Giderilmesi lazım. Bir güven,
2: şu an bu değil.
1: Bir
2: sıcak
1: travma.
2: Sorunu bu değil. Haklılar. Tabii, çünkü tabii. çok şükür ki terör yok, çok şükür ki şehit Hı-hı. cenazesi gelmiyor. Ama evet. geleceğin ne olacağını, yeni yüzyılda ne olacağını anlatılması lazım.
1: Anlamak lazım. Peki, bir reklam arası.

Olaylar ve görüşler devam ediyor. Şimdi Ahmet Davutoğlu'nun bu Gelecek Partisi'ni feshetme kararı üzerine Terörsüz Türkiye'yi de konuştuk. Hemen öncesinde aslında yeni partiyi, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki son gelişmeleri konuşuyorduk. Bugün yapılan Üsküdar Belediyesi'nin operasyonu. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın bugün bir açıklama yaptı. Dedi ki 200'ün üzerinde belediye başkanı CHP'den istifa etti, yeni partiye katılacak. Belediye başkanlarımız yeni partiye üye olmak için de büyük bir hazırlık ve adeta acele içinde olduğunu görüyoruz dedi. Ali Haydar Fırat da az önce dedi ki bu istifalar şu anda 100 sadece 100'e ulaşabildi. Henüz 200 belediye başkanı yok. Bu arada haftalardır konuşulan konuda yeniden bazı şeyler konuşulmaya başlandı. Cemil Tugay'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın

0: Biliyorsunuz CHP'den istifa etti. Yeni partiye geçer mi diye bekleniyordu. Ben bağımsız kalmaya devam edeceğim dedi. Şimdi de AK Parti'ye geçebileceği konuşuluyor. Buna ilişkin Gökhan Günaydın da bir iletişimimiz yok dedi. Şimdi birazdan açıklamasını da veririm. Böyle mi?
1: Evet, bence öyle. Yani şöyle söyleyeyim. Benim gördüğüm kadarıyla artık yani bu haftalardır, aylardır konuşulan bir şey. Cemil Tugay'ın hep böyle bir iddia vardı. Cemil Tugay genellikle bunları yalanlamakla geçti ama üstüne hiç de bir şey koymadı ki bugünlerde yalanlamıyor da.
0: Bir açıklama da varmış ona ilişkin. Gökhan Günaydın'ın açıklaması mı? Bir dinleyelim. Size bir bakalım.
2: Kendisiyle hiçbir iletişim yok. Nereden seçildiği belli. İzmir halkının tavrı, tutumu da belli. O tavra, tutuma uyumlu davrananlar siyasete devam edebilirler. O tutum beni ilgilendirmez, ben istediğim gibi davranırım diyenler de halktan gerekli reaksiyonu er geç görürler. Biz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İzmir halkının taleplerine uygun bir davranış içerisinde olmasını kendisinden bekleriz.
0: Evet, yani bu da dediğini doğrulayan bir açıklama mı? Gökhan Günaydın bu açıklaması.
1: Bence öyle, yani artık orası da bu işin olmayacağını, yani yeni partiye de geçmeyeceğini, CHP'ye de geri dönmeyeceğini görüyorlar. Şimdi bundan haftalar, birkaç hafta önceydi istifa ettiği zaman, 2-3 hafta falan önceydi. Not 1'de yazdık.
3: Haziran'da.
1: Not 1'de şöyle bir şey yazmıştık, yalanladı sonra ama artık biraz daha rahat konuşabiliriz. İzmir İl Başkanı atandığı zaman genel merkezden, yani Kemal Kılıçdaroğlu tarafından İzmir'e yeni bir il başkanı atandığı zaman Cemil Tugay genel merkezi arıyor. Genel merkezden bir iki isimle konuşarak diyor ki bu il başkanını değiştirin, bu atamayı yapmayın. Yapmayın, ben de hani başka bir il başkanını atarsanız ben de partide kalırım, yani ayrılmam, istifa etmem diyor. Ama Kemal Kılıçdaroğlu ilkesel bir şey alıyor. Biz böyle bir belediye başkanını söylemiyle atadığımız il başkanını değiştirmeyelim. İlkesel bir karar olarak. Yani doğrudan İzmir'e de falan bir şey değil ama böyle bir kararla tekrar atadıkları il başkanına devam ediyor. Utku Bey'di yanlış hatırlamıyorsam il başkanını. Önceki evet. Çiğli belediye başkanı. Onunla yola devam ediyorlar. Bunun üzerine Cemil Tugay sabah saatlerinde hemen ilçe başkanlarını topluyor. Bazı meclisteki üyelerini falan topluyor ve istifa edeceğini kararını açıklıyor. Evet. İstifa etmeyi düşünüyorum gibi söylemler yapıyor. Gün içerisinde bütün bunlar olurken Özgür Özel bunu sonradan duyuyor. Mesela Özgür Özel tarafıyla konuşmadan bunu yapmaya başlıyor.
0: Tabii, sonra Özgür Özel kendisi arıyor galiba.
1: Özgür Özel kendisi
0: hatta istifa
1: arıyor.
0: İstifa etme böyle dediği söylendi.
1: Evet, istifa etme diyor. İstifa edeceğini, istifa etmesi gerektiğini söylüyor. Özgür Özel tamam sen bilirsin diyor ama Cemil Tugay bize bu bölümün ikinci tarafını o zaman anlattı. Dedi ki sen bilirsin dedi, karar senindir dedi ve o zaman biz bunu lanse ettiği şekilde sanki hani şöyle açıkladı. İlk istifayı ben yapıyorum. Çünkü parti kurmakta geç kalıyorsun. O zaman daha parti
0: kurmamıştı. Tabii yani Hasan Tahsin ben de katılacağım.
3: Öyle anlaşılıyor.
1: İlk kurşunu İzmir'den sıkıyorum. İlk şeyi İzmir'den başlatıyorum. Böyle bir kurtuluş mücadelesinde bir şeymiş gibi böyle bir hikayeyle anlattı.
0: İşaret fişeğini atmış.
1: Nerede peki şimdi buyursun. Tekrar geçsin o zaman yeni partiye. O zaman ben bunu bu arada iki taraftan da doğrulatarak kalkıp anlattığım zaman bunu işte bize de değil yerel basına yalanladı, böyle bir şey yok, ben aramadım merkezi falan dedi.
0: Kendi oy veren seçmenleri nasıl izah edecek bunu başka belediye başkanları?
1: Bunu zaten hiçbirisi izah edemiyor. Ben o konuda çok netim. Belediye başkanlarının yaptığı siyasi alaka uyacak bir şey değildir parti değiştirmek. Yani şu an için şeyi söylemiyorum hani. Belki biraz şey anlaşılır, CHP, yeni parti, bu geçişler anlaşılabilir bir şeydir. Yani tamam da İzmir bir yerde
0: şimdi
1: kalkıp,
0: Özlem Çerçioğlu herhalde en çok bu şaşkınlığı yarattı. Daha sonra Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal. Değil mi? O da çok konuşuldu. Ama İzmir tabii siyaseten yani hep CHP'de olmuş. Yani geçmişte Adalet Partisi var mı? Çok geçmişte tabii.
4: Yani bu arada bir şey diyorum. Çok aslında bir şöyle, şey
3: var.
4: Burhan
3: Özkan'a var.
4: Ana Vatan Partisi bir var. Sadece AK Parti ile beraber olan bir süreç bu. Ondan öncesinde komple sağ, işte Servis Cumhuriyet Fırkasının mitinglerinde
0: tabii,
4: insanlar çocukları
0: işte
4: falan geçiyorlar. Öyle bir
0: o kadar eski
1: yani
0: gittiniz
1: böyle hani
0: ama
1: solun
0: yani
1: kalesidir biraz abartılı bir ifade evet. İzmir için söylenen evet. Ama Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde bulunmuş tabii. Bir ildir. Yani yaşam tarzıyla da hani hep öyle özdeşleştirilir, öyle gösterilir.
0: Çok siyaseten sembolik olarak da pek çok tartışmaya gönderme, atfa konu bir il İzmir.
1: Bir de Cemil Tugay'ın kendisi öyle merkez aldı bunu. Yani gitmeyeceğim, gelmeyeceğim, ilk istifayı ben açtım. Yeni partinin neredeyse kurucusu kendisiymiş gibi o zamanlar şey yaptı. Şimdi nerede? Yok ortalıklarda. Yani dolayısıyla bu belirsizliklerin hepsi de pek de iyi yazmıyor. Bugün Gökhan Günaydın'ın açıklamasında da bence ben bunu görüyorum. Burada bir isyan var yani. Hani
3: şimdi Gökhan Günaydın isyan ediyor da. Güzel, hoş. Belediye başkanı için bu söyleniyor da. kendi ifade ettiği o

0: cümleyi kendileri için kursalar ne düşünüyorlar mesela? Nereden seçildiler kendileri?
1: Evet yani bir de öyle bir şey var.
2: Ama onlar tabii seçmeni de aldı.
0: Bu aynı şey değil diye geçiştirebileceğimiz bir şey değil.
2: Yok ama onlar seçmiş, bize oy verenleri de aldı.
0: Cumhuriyet Halk Partisi sen seçilmişsin.
1: Ama Özdemir Hanım da aynı şeyi söyledi AK Parti'ye geçerken.
2: Onu sandıkta
1: net yani.
0: Ya o da yanlış, öteki de yanlış da.
3: Ne söyledi bir hatırlatın.
1: Özdemir Hanım da yani ben de geçerken ben de seçmenimle beraber geçiyorum AK Parti'ye dedi yani. Aynen böyle söylüyor Özdemir Hanım da geçerken
0: yani. Bu seçmeni böyle vagonlara bindirir gibi geçirir, alıyoruz gidiyoruz falan. O başka bir şey ama ben tekrar soruyorum.
1: Alişer Bey demin dedi ya şimdi... Daha doğrusu şöyle, diyalog şöyle oldu. Yani bu deniyor ama dedi aslında yeni parti yapanlar da başka partiden oy alıp sonra yeni partiye geçtiler dendi. Onun üzerine Alişer Bey dedi ki ama onlar diyecek ki dedi ben seçmenimle beraber taşındım
2: hatta
1: diyecek.
2: Seçmen bizi taşıdı.
1: Aynen ama Özdemir Hanım da aynı şeyi söyledi bu arada. O yüzden yani hani bir yerden bir yere geçince iyi, bir yerden bir yere geçince mi kötü? Bu arada bence...
3: Ama orada bir gerçekten hani şu anda Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni parti de birbirine muhalif elbette ya. Öyle görünüyor ama...
2: Ama yani
3: hani
2: ezeli rakip değiller yani en azından.
3: İktidar aramında muhalefetinin seçmen gözünde başka bir şey vardır. Yani
0: her durumda,
3: AK Parti'nin çok önemli belediye başkanı da CHP'ye geçti.
0: Ben size çok net söyleyeyim. 91 milletvekilinin Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında seçilip bir başka parti kurmasını tüm ile ahlaki bulamayız yani. Ben net söylüyorum bunu. Doğru değil bu.
3: Seçmen oyları açısından.
0: Seçmen diyorsun. Size altı ok çatısı altında oy vermiş ama siz bunu gayet rahatlıkla yapıp sonra seçmenin karşısına çıkıp İzmir Belediye Başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiştir de şöyledir de böyledir de diyemez yani.
1: Bu doğru.
3: Öyle mi? Ne dersiniz?
1: Yani. Çünkü ikisi birbirine çelişiyor yani çok net bir şekilde.
3: Yani ikisi farklı yani böyle
2: ama
3: bir...
2: Yani abi yok ya ben hani o nasıl şeyle yok? Süreçleri kafamda çok benzetemiyorum ya yani şey değil.
0: Nesini benzetemiyoruz burada... mesela?
2: Şimdi bu, abi, mutlak butlam var. Yani tamam. Adam diyor ki partinin yönetiminden alındım ben diyor ve ben parti yöneticimi olarak gidiyorum yeni bir parti kuruyorum diyor. Hani böyle siyaset bir de bu arada hani baktığın zaman programlarda da birbiriyle çok farklı şeyler
0: hukuken yeni parti kurmaya mecbur bahsediyor. Mu etti?
2: AK Parti'den CHP'den AK Parti'ye geçmek gibi bir şey değil ki bu ya.
0: Bu partiler üzerinden kıyas yaptığım zaman anlayabileceğimiz bir konu değil.
1: Ya mesela,
0: de, evet.
1: Ya pardon çok özür dilerim. Nereden nereye geçmeye müsaade ediyoruz? Nereye kadar? Mesela ben CHP'den AK Parti'ye müsaade var. MHP'den İYİ Parti'ye müsaade var. Sağdan sola mı geçilmiyor? Soldan sağa mı geçilmiyor?
3: Bana bence insanların hiçbirine müsaadesi yok.
0: Ben zaten yani o transferlere çok karşıyım.
3: Aynı ittifakta olanlarda bile insanlar sonuçta
2: bir CHP'den
3: geri
2: partiye de mi sizde böyle bu
1: veya mesela CHP'den İYİ Parti'den CHP'ye geçenler oldu. Orada okey mi?
2: Yok değil.
0: Hocam.
3: Kimine göre?
1: Hani hayır bunu anlamaya çalışıyorum. Bir yani, çünkü yani CHP'den yeni partiye geçmek okeyse... Ama CHP'den AK Parti'ye değilse bir sınır var. O sınırı belirleyelim. O ahlaki sınır. Yani buradan buraya geçmek ahlaki buradan buraya değil diyorsak bizim bir sınır çizmemiz lazım. Bu sınırı neye göre çiziyoruz?
2: Şöyle bakın ittifak için milletvekilleriyle belediye başkanlarını bir kere ayıralım bence. Ama milletvekillerinin meselesi de en azından biraz daha anlaşılır. İttifakta anlaşılırdır ya en azından. Yani mesela şimdi Cemal Enginyurt'un geçişi. CHP'lilerden oy almıştı zaten. Mesela öyle anlatıyor. Şunu altını çizeyim bu arada. Ben doğru bulduğumu söylemiyorum ama daha anlaşılır olduğunu söylüyorum. Ben bütün siyasi geçişlerin siyasi ahlaka aykırı olduğunu düşünüyorum yani. Aldığın oya git
0: ben zaten tüm ile ahlaki bulamayız dedim. Yani efendim, ahlaksızca falan demedim ama tüm ile ahlaki bulamayız.
2: Siyasi ahlaka aykırı evet. İstifa etsin. Bir sonraki seçimde hangi partiden giriyorsa
1: bence birleşik başkanları sistem uygulanmalı. Geçer. Periyodik olarak ara seçimler yapılmalı. Genel ve yerelde atıyorum senede bir, altı ayda bir. Hı. Tekrar seçime gidilmeli. O en makulü bu. Eğer illa parti değiştirmek istiyorsan.
2: Yani dünyada örneği yok herhalde.
1: Birleşik Krallık'ta var.
3: Ali Haydar Bey sizce hangisi? Cemil Tugay neden AK Parti'ye geçecek mi? Önce öyle sorayım. Yani tabii bu arada geçecek. Onu şu an bir dedikodu. Yani şu an doğrulamış değil. Ben bağımsız devam edeceğim dedi.
0: Onu da bilmiyoruz.
3: Yani
0: geçecek mi çok emin değilim.
3: Belki de geçmeyecek. Ama sizce geçecek mi?
2: Az
3: geçerse...
2: önce söylediğim bir cümleyle söyleyeyim öyle git. Abi tabii. Şöyle düşünüyorum AK Parti kabul ederse geçer. AK Parti kabul etmiyordur şu an yani.
3: Öyle
2: tahminim
3: mi?
2: Bu yani. Bilgiyle söyleyeyim. Evet. Tamam bana daha yakın gelen o yani.
1: Ben AK Parti'nin kabul edeceğini düşünüyorum aksine. Niye etmesin?
4: Ben de kabul edeceğini düşünüyorum.
3: Bence de kabul edeceğim.
4: Yani şöyle yani ilk çok özür dilerim. Belki aynı yer.
0: Ciddi anlamda bir konu ama dediğim.
4: Neden? Şimdi kazanamamışsınız İzmir'de bu zamana kadar. Ama İzmirli seçmene de o hani yıllarca pompalanan o korku iklimi AK Parti gelirse şöyle olur böyle olur'u değiştirme farklılığını gösterme şansınız var. Hatta iddia ediyorum 2 yıl boyunca geçti yani Singapur'a falan dönebilir
1: ben,
4: gerçekten.
1: Ben
4: gerçekten çok şimdi özel dönsün. Bir davranışla da karşı karşıya kalabilirler.
5: Şimdi dönsün.
4: Hayır şimdi de dönebilir tabii ki. Ha, ama bir yani. Özel bir yani neden mesela Trakya'da neden bu kadar zamandır kazanamıyor? İşte o da aslında eskiden sağ ya daha çok Demokrat Partili Adalet Partili olan bir bölgede oralar. Ege vesaire falan. Doğru. Evet. Son dönemde orası ayrı. Ama bu AK

0: Parti gelince bütün o böyle yaşam tarzımıza müdahale edilecek, büyük kıyılarda şunu yapamayacağız, bunu yapamayacağız. Belki de hani madem bunu oyla yapamadık, bugün eğer gelmek
1: Evet,
0: isteyen
1: mantıklı.
0: varsa gösterelim denilebilir. Eğer çok böyle kategorik böyle bir
1: Doğru.
0: asla de, yani Cemil
1: Ama
0: Tugay özelinde bir yani yer yoksa neden?
1: Mi?
2: Bir de Çerçeoğlu hakkında Özlem Çerçeoğlu soruşturmalar vardı. Bu da bununla ilişkilendirildi. Hı. Yani işte bundan kurtulmak için mi geçti vesaire. Cemil Tugay ile ilgili yani bu son şeyde yani bir şey
3: olmadı. Demekle olmayacak boyutları var. Mesela belediye meclisini nasıl yönetecek?
4: Nasıl yönetecek?
5: Geçemeyecek, yönetemeyecek. Aslında biraz öyle şeydi.
3: Yani AK Parti,
5: ama iktidar şunu da
2: yani hareket... Yani geçecek ama bu sefer de nasıl yönetecek?
4: Ama orada belediye gerek kalmayacak aslında. Bakanlıklar üzerinden yapılacak onlar.
3: Tamam, şuradan bakalım. Yani AK Parti, orada... Ali Haydar kusura bakmasın Ankara'dan mağdur konuk olsun.
2: Ama Ali Haydar Bey de hiç
4: yapılacak yatırımlar bakanlıklar üzerinden yapılacak.
2: Oradan katılabilirsiniz.
3: AK Parti dedi ki ben buraya... Belediyecilik nedir kardeşim bir göstereyim. Bütün imkanlarını kullandım ya bunu ister mi? Tabii ki ister. Ama işletemediğiniz bir belediye mekanizmasıyla boğuşmak onu daha beter hale getirebilir. Bu tarafı da var.
5: AK Parti göstermek ister mi? Yani CHP'li olduğu
6: Serap
5: için.
6: Serap
2: Hoca. Evet, şimdi duyalım bir Ali Haydar.
5: İçini de gösterir beraber.
2: Evet. Alişan biliyor mu Ali Haydar Bey bir şey söyledi? Buyurun.
6: Benim kurumsal bir sorumluluğum olduğu için her tartışmaya giremiyorum kusura bakmayın. Sadece
3: yaramadı sana.
6: Bugün gün içinde 3 tane haber duydum ben. Bugün CHP Genel Merkezi'nde. İlk önce AK Parti'ye geçecek dediler Cemil Bey için. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçecek. Sonra Yeni Parti'ye geçecek dediler. Dolayısıyla bir öngörülmezlik var. Daha önce de istifa etmeyeceğini ifade etmişti ama etti. Onu da gördük. Özgür Bey'e çok yakındı ilk ataması yapıldığında.
5: Evet, Kemal Bey'le
6: sonrasında Sayın Ekrem İmamoğlu'na yanaştı. Ekrem Bey tutuklanınca hemen tekrardan Özgür Bey'e bir yakınlık gösterdi. Yani çok öngörülebilir ve kestirebilir bir belediye başkanı değil. Dolayısıyla hangi partiye geçerse benim açımdan bir sürpriz olmaz. Onun altını çizeyim. Tabii bu üzüntü verici bir şey. Ya bunu çok normal ve doğal bulduğum için bunu söylemiyorum. Tabii yani şöyle bu genelde son zamanlar özellikle Cumhuriyet Halk Partisi açısından yani şapkayı öne koyup düşünmesi gerekiyor. 30'a yakın belediye başkanı iktidar partisine geçiyor. Yani bu çok anlaşılabilir, çok normal karşılanabilir bir durum değil. Yani mutlaka bir takım yanlışlıklar olmuştur. Yani seçimlerinde yanlışlıklar olmuştur. Doğru aday tespit edilmemiştir. Türkiye'de siyasetin tamamen istatistiğe, tamamen matematiğe indirgenmesi bence siyasetin doğasını bozdu. Yani mesele kazanmak, yani kiminle kazandığınızın hiçbir önemi yok. Siyasi fikrin hiçbir önemi yok. Şimdi iş böyle olunca o zaman o belediye başkanı sizde kalmıyor bir süre sonra. Dolayısıyla
2: Cemil Tugay eğer Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olsaydı yerel seçimde yine Cemil Tugay mı? Mesela orada bir farklı tutum olur muydu? Hani dediniz ya doğru tercihler olmuştur olmamıştır. Cemil Tugay'ın adaylığı
6: ilgili İzmir'de... Yok hayır olmayacaktı. Yani yok olmayacaktı. Yani onu çok net ifade edebilirim. Sayın Kılıçdaroğlu muhtemelen Tunç Bey'le devam edebilirdi gibi geliyor bana. Ya da Abdülbatur olabilirdi. Onun çok ismi geçiyordu. Ama hani Tunç Bey'in ben daha şanslı olduğunu düşünenlerdenim. Ama Cemil Bey kesinlikle olmayacaktı. Çünkü zaten Karşıyaka'da gösterdiği performans iyi bir performans değildi. Hatta ben parti meclisinde oylama esnasında şunu söyledim. Yani Cemil Bey'in aday gösterilmesi doğru değildir. Çünkü Karşıyaka'da bir başarı yok ortada. Özgür Bey ve arkadaşları da hayır. Bize gelen anketler Cemil Bey'in en önde çıktığını ifade ediyor ki o anketleri görmedik ama nihayetinde doğru bir seçim değildi. Yani gerçekten doğru bir seçim değildi. İzmir'in bence bugüne kadar gördüğü en yanlış seçimlerden biriydi. Hepimiz o gün karar verenler, olumlu ya da olumsuz oy kullananlar kim olursa olsun herkesin İzmir halkına bir özür borcu var. Hele başka bir partiye geçerse, AK Parti'ye geçerse ikinci bir özür gerekiyor. Burada mesele başka bir parti, hani elbette bugün biraz önce arkadaşlar şunu söylediler. Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilen belediye başkanları bugün bir başka partiye geçiyor. O parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin devamı değil, onu söyleyeyim. Yani partinin programına baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin, ya evet yani Sayın İmamoğlu ve Sayın Özel'in

0: Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin devamı değil. Dolayısıyla öyle bir akrabalık ilişkisinin olduğunu da çok görmüyorum. Tam tersine yani oldukça liberal bir modeli benimsemiş. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllardan beridir mücadele ettiği bütün post kemalist tezleri yetmez zaman evetçilerin Türkiye'nin başına boca ettiği bir yaklaşımı da Cumhuriyet Halk Partisi'ne egemen kılmaya çalışmışlardı. O başarılı olamadı. Şimdi o tezleri daha önce AK Parti yönlendiren o liberal tayfanın gazetecisiyle, akademisyeniyle sonra Kürt siyasetine yanaştılar. Onları da istedikleri çizgiye getiremediler. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni denediler ama olmadı. Şimdi aradıkları yeri bulmuş gibiler. Hepsi çok mutlular. Yani inanılmaz bir mutluluk içindeler. Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopan her milletvekili, her belediye başkanı sonrasında çığlık çığlığa tweetler atıyorlar. Sosyal medya paylaşımları yapıyorlar. Dolayısıyla onların ortaya koyduğu programın ya da ortaya koyduğu yol haritasının Türkiye'de sol sosyal demokrasiyle bir ilgisi yoktur. Yani bu parti eninde sonunda sağ bir kulvara, merkez sağ bir yapıya oturacaktır. Bunu çok uzun değil, çok kısa bir zaman içerisinde
1: aslında
0: göreceğiz.
1: Bu, dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nden... Bu da ilginç bu arada. Kemal Kılıçdaroğlu en çok da CHP'yi sağa yaklaştırmakla bunca zamandır eleştirilmişti. Ali Haydar Bey. Bu açıdan...
0: Ya o isimler bazında, isimler bazında o eleştiri benim de zaman zaman yaptığım bir eleştiriydi Sayın Genel Başkan ama... mevcut arkadaşlar yani yeni partiyi kuran arkadaşlar partinin bütün yapısal zeminini bir bütün olarak yani temelini taşımaya kalktılar. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi bu süreci biraz da yaşıyor. Yani bu olumsuz süreci yaşıyor.
1: Size bir şey gördüm ama bir şey yani soracağım. Orada... Ama benden önce galiba Merve Şebnem Oruç mu soracak?
2: Bir aslında şimdi Ali Haydar Fırat genel olarak İzmir'de doğru aday mı diye sorarken Cemil Tugay özelinde ya da İzmir özelinde değil ama hani son dönemde çok fazla böyle geçiş oldu ya. Acaba yani bu bakış doğru mu? Doğru aday mıydı, değil miydi, gitti falan. Bakın demin ilk turda şunu konuştuk. Üsküdar Belediyesi ve belediye başkanının sahip çıkılıp çıkılmaması meselesi. Evet. CHP'nin sözcüsünün Müslüm Sarı'nın yaptığı açıklamayı gördük. Çok böyle hani biz böyle duracağızı anlıyorsunuz. Bir sorun yaşayan belediye başkanı ile ilgili durum. Yeni parti İlk defa üstelik de belediyedeki yolsuzluklar vesaire gibi bir konuyla eklemli gelinmiş bu noktaya. Hı hı. Bugünkü açıklamaları aslında bundan sonra genel olarak belediye başkanlarının başına bir şey geldiğine falan nasıl bir tutum alacaklarına dair bir kadraj da veriyor bize. Ve verdikleri en azından bugünkü fotoğraf pek de böyle herkese tamam durdukları yer burası dedirtmedi acabalarla giden bir durum. Evet. Acaba sorun yaşayanlar da böyleyse, sorun yaşamayan ama işini gücünü yürütmeye çalışan illerde, ilçelerde vesaire belediye başkanları acaba Ankara'da CHP içerisinde bir süredir muhatap bulamıyor olabilir mi?
1: Bu bölünme.
2: Ya gerçekten de günün sonunda hani yani kendi içinde ciddi bir bölünme meselesinin içerisine düşmüş bir parti. İşte belki de uzun süre bir kamuoyuna yansıyan ya kısmı bu. Yansımayan belki arka planda da başka süreçler vardı. Günün sonunda telefonlar meşgul alınıyor. Sonra ilgileniriz, sonra bakarız falan. Benim de ilimde, ilçemde yürütmem gereken bir süreç var. Ve ben artık bunu yapamıyorum. Burada tıkandım diyerek gidenler olabilir mi? Bana biraz artık öyle gelmeye başladı. Çünkü CHP... Çok ya yani CHP ve yeni parti kavgası sanki diğer bileşenlerin biraz sahipsiz ve ilgisiz kaldığı bir tablo da ortaya çıkarmış
1: olabilir
2: gibi.
1: Mi? Olabilir mi? Çok kısacık Ali Haydar Bey. Önemli çünkü başka bir şey de soracağım size İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili. Olabilir
0: yani şöyle iki farklı yaklaşım var. O birincisi şu. Sayın Kılıçdaroğlu ne geçen milletvekillerini aradı ne de herhangi bir belediye başkanına geçip geçmemesi konusunda en ufak bir teması yok. Hani bu konuda kendisine telkin yapıldığı zaman da bunu kabul etmedi. Ama Özgür Bey'in hem milletvekillerini hem belediye başkanlarını aradığını biliyoruz. Dolayısıyla burada bir yaklaşım tercihi var. Hani hangisi doğrudur, hangisi kabul edilebilir bunu elbette ki zaman içinde göreceğiz. Ama nihayetinde bence asıl mesele ideolojik bir mesele. Yani ne olursa olsun kazanacak ismi bulalım ve oraya koyalım dediğiniz andan itibaren maalesef yani bu sonuçlar kaçınılmaz olduğu için İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi aslında parti olarak varlığını ortaya koyamadı. Bütün oradaki adayları Ekrem İmamoğlu belirledi. Dolayısıyla oradaki geçişlerle ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi parti
3: Ankara'daki
0: yönetimi
3: kim belirledi?
0: Sadece Ankara'daki Mansur Bey ağırlıklı olarak belirledi. Yani şimdi o yüzden Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün ortaya koyduğu tavır belediye başkanları konusunda, belediye başkanları işine baksın ve dolayısıyla il başkanlarına, ilçe başkanlarına müdahale etmesin yaklaşımı haklı ve meşru bir yaklaşımdır. Çünkü zaten parti örgüt sayesinde, parti kendi örgütü sayesinde 103 yıldır ayakta kalmış. Peki. Ama geldiği noktada belediye başkanları maalesef partinin bütün karar alma süreçlerini ve organlarını belirler hale gelmiştir. Bu belediye başkanları vesayetini ortaya çıkarmıştır. Bununla bu yapısal bir meseledir ve bunu çözmek zorunda Cumhuriyet Halk Partisi. Şu anda onun uğraşı içerisindedir.
1: Bir şunu sormak istiyorum. Bu iddia bir iki gündür konuşuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de bir hukuki durumla tekrar bir seçim olursa bölünmenin sonrasında el değiştirme riskine ilişkin. Ahmak davası var biliyorsunuz. Yargıtay sürecinde Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davalardan biri. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde de yine CHP ve Yeni Parti bölünmesi dengeleri değiştirebilir. CHP grubu 185 kişiden oluşuyor. Cumhur İttifakı 130 kişiden, diğer bağımsız vekiller de 3-4 kişiden seçilmiş, toplam 318 üye var. Ama Ahmak davası Yargıtay sürecinde Ekrem İmamoğlu aleyhine sonuçlanırsa yeniden bir şu anda vekil var biliyorsunuz, Ekrem İmamoğlu'nun vekili. Şimdi böyle bir durumda yeniden bir seçim olursa İBB el değiştirir mi? Böyle bir kaygı olduğu söyledi. Böyle bir kaygı var mı? Buna ilişkin öncelikle sizin değerlendirmeniz nedir? Bu geçen oradaki belediye içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi de var olarak mı kabul etmeliyiz? Muhtemelen öyle.
3: Bir de özür dilerim, bu değişim Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu söylenen meclis üyeleri üzerinden konuşuluyor değil mi? Yanlış bilmiyorum. Ya onların taraf değiştirmesine mümkün olacak bir şey bu.
1: Tabii.
4: Evet. Hayır, Kemal Kılıçdaroğlu...
0: Hayır, aradan çıkabilir mi?
4: Yeni parti üzerinden.
3: Yeni parti.
5: Geçmeyecekler yani, CHP'de kalıp ondan sonra bu şu anki vekille desteklerini çekecekler. Sistem böyle işleyecek.
1: Yani parti meclisine böyle bir durumda nasıl...
0: Bu konuda maalesef çok sağlıklı bir siyaset izlenmiyor. Ayrılıp giden arkadaşlar bize gelmiyorsa CHP'de de kalmasın mantığını gidiyorlar birçok yerde. Dolayısıyla birçok yerde belediyelerin kaybedilmesine neden olacaklar. Bu görülüyor. O yüzden İstanbul'da böyle bir karar almaları şaşırtıcı olmayacaktır. Orada da suçu Sayın Kılıçdaroğlu'na ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne atacaklardır. Ama tabii zaman içerisinde, kısa süre içerisinde toplum elbette ki bu gerçeklerin hepsini görecektir. Bu yaklaşım doğru bir yaklaşım değildir. Yani onu söyleyelim. Yani bizim olmayacaksa CHP'de de kalmasın mantığı çok doğru bir yaklaşım
1: neyi
0: değildir.
1: Neyi kastediyorsunuz
0: yani önce seçmen...
1: Ben tam anlayamadım anlamak için.
0: Yani şöyle, mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi eğer hani bize gelmiyorsa bir bütün olarak işte sadece işte oradaki
1: meclis
0: belediye meclisi çoğunluğu...
1: Evet.
0: Tabii aynen öyle. O zaman hani Cumhuriyet Halk Partisi de kalmasın. Dolayısıyla orada bir kaybı çok normal karşılayabilirler. İzmir örneğindeki gibi müdahale etmediler. Çok farklı bir süreç yaşanabilirdi. Başka illerde de olabilirdi.
1: Bugün yani bir seçim olsa diyelim ki parti meclisinde seçim var. CHP, Yeni Parti, işte Cumhur İttifakı böyle bir mecliste dağılım var belediye meclisinde. Yani orada bugün Nuri Uysal değil mi vekili? Yani örneğin orada ortaklaşmaz mı Yeni Parti ile CHP?
3: Nuri Aslan
1: evet. Onda ortaklaşmaz mı CHP ile Yeni Parti?
3: Ortaklaşılmayacağına dair bir tez dolaşıyor
1: bence
3: o yüzden.
1: Tez böyle ama bence burada ortaklaşılamaz.
4: Bence öyle değil. İstanbul açısından.
0: Şöyle söyleyeyim. Hemen bitiriyorum. Zaten eğer böyle bir şey yani niyetleri olsa bu arkadaşlar istifa ettirmezler. Hem bu arkadaşlar istifa ettirip hem gelin bizim adayımızı destekleyin. Bu dayatmadır. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Yani
1: şu anda mı bir seçim yok? Bu davanın Yargıtay'da onaylanması.
4: Var mı istifa şu anda? Belediye meclis üyelerinde istifa var mı?
0: Benim duyduğum başlamış istifalar ama ne kadar oldu, kaça çıkacak bunu yarın öbür gün netleştiririz. Ama istifalar, yani yavaş yavaş istifa etmek istediğini söyleyenler, evet, ya da istifa edenler var. Şimdi hem bir taraftan insan

0: İnsanlara istifa edin çağrısında bulunuyorsunuz. İstifa edin ve yeni partiye gelin. Hem de diyorsunuz ki biz bir aday çıkaralım, siz de bizi destekleyin. Şimdi bu olmaz. Ya böyle ama, bir siyaset yoktur.
1: Ama bildiğim
0: yoktur.
1: Kadarıyla zaten böyle bu mahkeme olmaz. Kararı olmazsa o istifalar bir yeniden bir seçim zorunluluğu getirmiyor
2: yok,
1: zaten.
2: Değil.
1: Tekrar başkan
2: getirmiyor. Yani mahkeme kararı
1: o
2: olacaktı.
1: O istifalar başkanı, onu değiştirmiyor.
3: Başkanı değiştirmenin teknik bir yolu, bir başvurusu belli sayıyla falan tekrar seçim yapılması diye bir şey mümkünse burada 30 üyenin yer değiştirmesi zaten sonucu tersine çeviriyor.
1: Tabii ama bildiğim kadarıyla böyle bir otomatik böyle bir hak doğurmuyor. Ben, ama evet, mahkeme kararı olursa bir...
3: İstifanın doğurduğu anlamda söylemiyorum. Ama meclisin kendi içinde böyle bir talep...
0: Mahkeme kararı olursa
2: siyasi yasak gelirse...
1: Siyasi yasak gelirse tekrar seçime gidilmesi gerekiyor.
2: Ama
1: işte
2: orada da zaten İmamoğlu'nun onayladığı ve istediği kişi belediye başkan vekili. Onunla beraber seçiyor
4: şu anda. Şu andaki öyle.
2: Yine belediye grubu aynı kişiyi aday çıkartacaktır ve orada uzlaşacaktır. Yok, şimdi ben şunu düşünmüyorum.
3: Yok, şöyle farazi bir şey belki bu ama şimdi burada 185 tane Cumhuriyet Halk Partili var. İstifa ettiler. Yeni parti oldu 140. Hı hı. Bu 45'e diyecek ki onlar. Biz yine mesela mecliste de bir seçim yapılma
2: ihtimali çıktı. Tarafsız kalabilir evet dediğiniz gibi.
3: Onu yaparlar mı? Hani sen benden...
1: Ben sadece şunu yani bu kadar mı karşıtlık var?
3: Bu daha derinleşecek bence.
1: Bölünmüş insanlar.
3: Bu kadardan da
5: bence
3: daha derinleşecek
5: bu. Bu işin turnusolu evet. Olacak.
1: Yani çünkü hani bu kadar alınmak için yani uğraşılmış şöyle, bir belediye, yani, İstanbul Büyükşehir Belediyesi.
2: Peki o zaman Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı İstanbul yani Türkiye'nin en büyük şehrinin belediyesini yönetirken bu konuya hiç mi müdahil olmayacak, hiç mi aramayacak? Yani müdahil olmazsa şunu sormayacak mı? Şöyle bir şey olmaz.
1: Kimi kastediyorsun?
2: Kemal Kılıçdaroğlu açısından. Şöyle bir şey olmaz, kusura bakmasınlar. Yani işte yeni parti kuruldu, müdahale etti, böldü, bizim elimizden gitti. Bak bize gelmiyorsanız belediye de gitti. Tamam bunu siz siyaseten söyleyebilirsiniz. Ama vatandaş şunu söyler. Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi, İstanbul Büyükşehir evet. Belediyesi, genel başkan arayıp başkan vekilini veya belediye meclis üyelerini bir toplantı yapıp arkadaşlar duruma genel merkez olarak el koymayacak mı? Dışarıdan, bugünkü gibi dışarıdan mı izleyecek?
1: O zaman seçim. Verilmiş, şimdi. Bilerek verilmiş.
2: Ama evet o zaman gibi. O zaman da yani yeni parti şu
0: cümleyi
2: düşüyor.
0: Kurmak
2: diyor
0: durumdayım.
2: Ki bakın ısrarlı bir şekilde biz yeni partiyi istemedik kimseyi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalsın dedik ama bakın Kemal Bey, Kemal Kılıçdaroğlu kendi elleriyle burayı da verdi.
3: Bir dakika.
2: Siyaset olacak.
3: İstiyorsan o zaman yeni partiye istifa ettirmeyeceksin
2: hayır,
3: siyaseten adamları. Bu, orada
2: olacak.
3: Kalsınlar yani. Bak, niye bozuyorsun
2: bu siyaseten
3: ki
2: olacak. Onun için peki, Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul açısından...
1: Orada belki yönetim mi... Ya, gerçi orada
0: ya,
1: kalarak
0: böyle bir,
1: da yani.
0: Böyle bir akıl yürütme olur mu Can Allah
2: İstanbul
0: aşkına
2: İstanbul açısından ve Ankara açısından...
1: Ne hani dediniz aramama... Ali Aydar Bey?
0: Yani böyle bir mantık olabilir mi? Hem belediye meclis üyelerini istifa ettiriyorsunuz, hem kendi adayınızı
2: ama
0: çıkarıyorsunuz.
2: İstifa eden
0: İki ayrı
2: ki şu anda. Şu an itibariyle söylüyorum. Ya, kim istifa
0: İşte onu
2: kim
0: ben
2: istifa
0: de bu istifaların başlayacağını... Bu istifaların başlayacağını, bu istifalarla ilgili bir çalışma yapıldığını söylüyorum.
2: Tamam, çalışma yapılıyor olabilir.
0: Bu ortaya çıkacak.
2: Bugün itibariyle istifa var mı?
1: Bu parti bölünmüş, onun da orada
2: ama bugün itibariyle istifa
1: yapılması biraz
3: peki başka bir istifa başka bir seçeneği
1: yani,
3: neden düşünüyoruz?
0: Arkadaşlar,
3: Ali Haydar bir şey sorabilir miyim sana?
0: Şöyle bir gerçek görmek zorundayız. Tabii bir bitireyim hemen bir cümle.
3: Tamam.
0: Şimdi bakın şunu kaçırıyorsunuz. Yeni partinin Özgür Özel'in ve Ekrem İmamoğlu'nun derdi bir parti kurmak değil. Biz yeni bir partinin kuruluş sürecine tanıklık etmiyoruz. Buradaki bütün hesap Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir biçimiyle siyaset sahnesinden silmek üzerine. O yüzden milletvekilleri defalarca arandı. O yüzden belediye meclis üyeleri aranıyor. O yüzden belediye başkanları aranıyor. O yüzden belediye başkanları kendi çalışanlarına baskı yapıp partiden, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmeleri yönünde
2: bir şey
0: baskı altında tutuluyorlar. Şimdi bu koşullarda sizin herhangi bir biçimde karşınızdaki tırnak içinde rakibiniz bir bütün olarak siyaseti hem etik dışı hem ahlak dışı bir boyuta taşımışsa sizin onlarla birlikte hareket etmenizin zemini kalmış mıdır? Onlarla birlikte hangi yolu yürüyeceksiniz? Hangi doğru karar alabileceksiniz? Yani il binalarınızı vermemişler, içindeki
1: yani
0: demir başları almışlar.
1: Yani eğer böyle
0: almışlar,
1: olursa Cumhuriyet Halk Partisi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde tekrar bir seçim yapılırsa AK Parti'nin adayını da ya da Cumhur İttifakı'nın adayını da destekler. Bundan daha doğal ne olabilir ki mi diyorsunuz?
0: Hayır, de onu tam tersine Cumhuriyet Halk Partisi kendi adayını çıkarır. Neden başkasının adayını desteklesin?
1: O durumda nasıl olur?
3: Bence başka bir seçenek daha var.
1: Nedir?
3: İşte o zaman Özgür Özel tarafı ne yapacak çok merak ederim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkardığı bir adaya AK Parti MHP grubu destek verirse ne olacak?
1: Verir mi sence?
3: Verebilir tabii ki. Ben o zaman yaparım mesela. Daha fazla tartışırlar, daha fazla karıştırır işleri.
4: Anlaşılırsa.
2: Cumhur İttifakı'na İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi dahil olmuş olur. Olabilir.
3: Ama bak, şimdi can,
1: bir
3: dakika.
1: Şöyle bir şey
3: söyleyeyim sana.
2: Bunu ben söylemiyorum, bunu vatandaş söylüyor.
3: Bir cümle söyleyeyim.
2: Ben sadece vatandaş.

0: Şeyi dinlendiriyoruz burada.
1: Hayır,
2: doğru ama bunu vatandaş yani.
0: Bak, böyle söyleyecek, ben de bunu dinlendiriyorum. Yani vatandaş burada gelip konuşamayacağım.
3: Ben gideceğim zaten Merve Şebnem bir tur önce bir şey söyledi. Doğru, dedi ki sahipsizlik. Yani bu tantananın içinde teşkilat, belediyeler, sahipsizlik, bak kocaman bir soru var, bir cevap bulamıyoruz.
2: Ali Haydar'a bir soru soracağım. Fırat'ın çizdiği tablodan sonra böyle bu kavgada çok angaje olmayan, hatta partiye de deli gibi ideolojik olarak da bağlı olmayan biri olsa, yani ben mesela, yani ben çıkıyorum, ben işime gücüme bakarım derim.
4: İlk seferde Üsküdar örneğini anlatmaya çalıştığım buydu. Telloğulları, Seferoğulları meselesine döndü. Evet. Ve pek çok yerde buna dönecek. Seçmen parti, her iki partiye de küsecek. Sandığa gitmeyecek, demokrasi ben kaybedecek, zaten siyaset zayıflayacak.
5: Bu süreç başladığından beri ben diyorum ki bu süreçten garip bir şekilde İyi Parti karlı çıkacak diye bir iddiam var.
4: Yani Musabet Bey zaten konu koşa koşa ilk yanında poz vermedi kameraların karşısında.
3: Konu oraya nasıl geldi bilmiyorum ama belki olabilir ya.
5: Evet, öyle. Senin başından beri
4: ama doğru söylüyor.
5: Bu şeyden, bu bölünmeden
4: her iki tarafı da küsenler, aklına gelen İyi Parti.
0: Ama ilk günlerde evet öyle bir izlenim vardı ama bugün itibariyle ben yeni partinin kurulmasıyla beraber onun çok mümkün olduğunu görmüyorum.
2: Şey az önce bir tam Ali Haydar Fırat söylerken bir şey diyeceğim dedi.
0: Evet dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni yok etmek için kurulan bir siyasi parti dedi yeni parti için. Peki tamam öyle kabul edelim. O zaman konuşmaya başlarken de şunu söyledim. Hiçbir milletvekilini, hiçbir belediye başkanını aramıyor. Baskı kurmuyor. Partin yok olacaksa ve karşı tarafın amacı sizi yok etmekse genel başkan niye yok olmayı bekliyor? Müdahale niye olmuyor? Neden müdahale etmiyor? Partisini ayakta tutmak için veya sokağa çıkıp bakın bizim partimizi yok etmeye çalışıyorlar diye niye anlatmıyor?
6: Şundan dolayı hemen
2: ben
6: cevap vereyim.
2: Ben Nasuhi Güngör'e bir teşekkür edeyim Ali Haydar Bey. Çünkü ayrılması gerekiyor.
3: Ben bir cümle bir şey hatırlatayım mı?
2: Ama bir cümle bir şey hatırlatarak.
3: Ya, yıllar önce Grand Fuller'le bir röportaj yapmıştım. Ben çok uzun zaman önce öldü biliyorsunuz yakınlarda. İslamcı partiler üzerine bir soru sordum ona. Dedi ki biz İslamcı partileri çok seviyoruz. O kadar çok seviyoruz ki çok fazla olmalarını istiyoruz sayısal olarak. Yani bölünmelerini istiyoruz dedi. Şu manzaraya bakan CHP yeni parti dışındaki her siyasetçi der ki bunların arasında o kadar çok soru ve sorun var ki birbirleriyle uğraşmaktan hiçbir şeye vakit bulamayabilirler. Ben de şimdi bunu söylüyorum. Yani anlaşması kolay bir konu değil. Sadece bir konu üzerinden bile.
2: Kapalı grup toplantısında Özgür Özel'in hiç geçmişi konuşmayacağız, hiç burada kalmayacağız. Esprisini, şakasını ya da gerilimini
0: sürdürmeyeceğiz. Ama doğru siyasi zaten.
3: Onu Kemal Bey de söyledi ama orada kalamaz.
1: Söylemde kalıp da icraatta arka planda başka türlü şeyler oluyorsa. Şimdi mesela Ali Haydar Fırat'ın şu ifadesine ben katılıyorum. Hani diğerinin siyaset yapma alanını tamamen sıfırlamaya çalışıyor. Ama aynı şey öteki taraf için de geçerli bence.
2: Biraz da onun sonucunda bu bölünme gerçekleşti.
1: İki tarafta birbirine
0: tamam. Yani evet bu bölünmeyi sanki sadece Özgür Özel ve işte 90 milletvekili yapmış gibi.
3: Biz hiç öyle bir şey söylemiyoruz.
0: Yani şimdi Ali Haydar'ı da gerçekten anlamıyorum. Yok, Cumhuriyet Halk Partisi'ni yok etmeye çalışıyorlar. Yani bu bölünmeyi Özgür Özel'in etrafındaki arkadaşlarını, kurmaylarını partiden tasfiye ederken ona siyaset alanı bırakmazken sadece söylemde birliktelik yapalım derken niye düşünmediniz de bugün 90 milyon... Çünkü niye biliyor musunuz? Şöyle bir şey vardı. Beklenti 40 hep bu söylendi. Ali Haydar da söyledi. Genel merkezde hep şu hava vardı. Yeni partiye geçilse bile büyük bir geçiş olmayacak. Az sayıda milletvekili geçecek ve bu hava sadece sosyal medya havası. Sosyal medyada bu kadar yaygara kopartılıyor. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni ve kitleleri yeni partiye mesafeli. Bu algı vardı ama geçen hafta parti kurulduktan sonra 90 milletvekilinin geçmesiyle bence şaşırdı. Ve siyaseten de değişmek zorunda kaldı. Beklenti böyle değildi çünkü
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bu çok şey ama bence her şey değil diyerek ben...
2: Peki, ben de sözü sana getireyim diyordum. Teşekkürler.
6: Ben hemen buna bir cevap verebilir miyim?
2: Tabii. Buyurun verin ama diğer konuklarıma da söz vermek istiyorum. Burada kısa bir cevap alayım Ali Haydar Bey. Evet, konu çok size geliyor.
6: Çok yanıt hakkı
2: da doğuyor. Buyurun.
6: Yani şöyle, benim rakamlarla aram olmadığı için hiçbir zaman bir rakam belirtmedim.
0: Yok, ama ilk soruya önce yanıtlar Ali Haydar.
6: Benim.
0: Neden yok olmaya müsaade ediyor Kemal Bey?
6: Ya Sayın Kılıçdaroğlu orada ilkeli davranıyor. Çünkü hiçbir milletvekiline bir milletvekili sözü vermek istemiyor. Bir insan partisini seviyorsa, ideolojik olarak bağlıysa, burada bir tutarlılık varsa partisinden kalır, değilse yapacak bir şey yok. O yüzden Sayın Kılıçdaroğlu ilkesel olarak bugüne kadar

0: herhangi bir kurultayda kurultay delegesini aramadı ya da herhangi bir süreçte ne bir belediye başkanı ne de bir milletvekilini aradı. Bu saatten sonra da aramaz. O kendisi açısından doğru olanın bu olduğunu düşünüyor. Çünkü aradığı zaman şunu söylemesi gerekecekti. Belediye başkanına herhangi bir biçimde ya da milletvekiline o sözü vermedikten sonra o insanların oraya geçişi elbette ki mümkün olmayacaktı. Herkes, birçok milletvekili Sayın Kılıçdaroğlu'nun aramasını ve kendilerine söz vermesini beklediler. O olmadı, olmayacak da. Dolayısıyla burada parti açısından bir ideolojik ve politik yenilenme süreci başladı. Bu süreç devam edecek. Diğer mesele ilgili olarak. Şimdi bakın, buradaki mesele gerçekten hani bu yok olma meselesinden ayrı olarak. Burada bakın biraz önce konuştuk. Yani
1: Ali Haydar Bey, bizle konuşalım mı arada?
2: Ankara'da başta biraz mağdur oldu Ali Haydar Bey. Burada da evet.
1: Arada biz konuşalım mı Ali Haydar Bey?
0: Hemen son cümle.
1: Hep son cümle diyorsunuz ama son cümle 5-6 cümle oluyor.
0: Son ama gerçekten son cümle. Bugün Sayın Özgür Özel'in Medyascope'daki röportajında şöyle bir cümlesi var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döneceğiz. Şimdi nereye döneceksiniz? Yani bu kadar... yani sadece bu soru, nereye döneceksiniz?
2: Nereye dönecek? Buna bir sözünüz var mı? Bir de siz hiç yorumlamadınız şu son İBB konusunu ve Cemil Tugay konusunu. Ne diyorsunuz Ali abi?
1: Sağ olun, beni hatırladığınız için teşekkür ederim. Şöyle bir şey var.
2: O kadar
1: bence
2: değil.
1: Buradaki en önemli şey şu. Yeni kurulacak parti nerede konumlanacak? Zaten en başından beri aslında konuşulması gereken şey buydu. Ali Haydar Bey, ben de hak veriyorum bu arada. Ben de benzer bir şey düşünüyorum. Yeni kurulacak parti, şimdi şöyle bir şey var bakın. Nasıl Meral Akşener ayrıldı MHP'den ve kendi istediği gibi parti kurdu. Hı hı. Ve tam MHP'nin devamı gibi olmadı. Daha böyle merkez sağ gibi bir şeyler yapmak için olmadı, ayrı bir şey. Şimdi toparlamaya çalışıyorlar. Bence benzer bir şey şu anda da yaşanacak. Ve o son, yani ben CHP'de çok bir Kemalizm kaldığını da düşünmüyorum zaten, hani bir sene, iki sene versinde. Ben 35-36'dan beri, yani Atatürk şeyden çekildiğinden beri aslında gündelik siyasi hayattan hep gerileme olduğunu düşünüyorum Kemalizmle ilgili CHP'de. Zaten doruk noktasındaydı. Fakat artık iyice bence kopacak ve Ali Haydar Bey'in de bence söylediği, yani sol liberal bir partiye evrilecek Batı'daki gibi. Zaten Özgür Bey bunun emarelerini CHP'nin ilk başına geldiği zaman da vermişti. Ne demişti? 6 oktan iki tanesi, birini yeşile birini mora boyayacağım diyerek o Batı'daki o sosyal demokrat sol liberal partilerin bir benzeri haline getirmeye çalışacağını vurguladı. Şimdi o bence onun için prangı olan Altok ve CHP isminden de kurtuldu. Biz de Batı tipi bir sol liberal parti görüyoruz. Fakat bunun alıcısı yok Türkiye'de. Veya var tabii de illaki çok çok düşük. Ve kendi ayağına sıkacak. Ben o yüzden İyi Parti'ye bu işin yarayacağını söyleme sebebim bu. Birçok aslında işte tırnak içinde sağ Kemalist, Kemalist seçmeni ister istemez İyi Parti'ye yönleneceğini düşünüyorum ben bu sürecin neticesinde. Veya bence İyi Parti şu ayrımıyla beraber İyi Parti'nin olası bir baraj problemi bence komple ortadan kalkmıştır.
2: Peki sizce İyi Parti ve Yeni Parti bir işbirliği yapabilir mi? Yani ittifaklar nasıl şekillenir? Çünkü
1: aynı
2: ittifaksız adayı, olmuyor bu.
1: Aynı adayı gösterebilirler. Ama aynı adayı göstermek için illa da bir ittifakın içinde olmak zorunda değilsiniz.
2: Özgür Özel dedi ki Mansur Yavaş'ı biz davet etmedik, ona butlancı demeyin. Bu yani belediye başkanlarının geçişiyle ilgili. Bu şu anki bu pozisyonu nasıl değerlendiriyorsunuz? Mansur Yavaş'ın CHP'de kalması ama Özgür Özel'in de bunu eleştirmeden onu destekler bir tonda açıklama
1: yapmış. En başından beri geçmeyeceğini, istifa etmeyeceğini Ankara Belediyesi'ne yakın kaynaklardan öğrenmiştik, almıştık. Yani bunu merak eden herkes sorup öğrenebiliyordu o sıra. Eminim gazeteciler de öğrenmiştir bunu sorup. Yani istifa etse bile CHP'den yenisine geçmeyeceğini ben eminim açıkçası. Çünkü böyle bir şey niye yapsın? Kendisi açısından doğru bir şey olmaz mı?
2: Bu mu Mansur Yavaş'ı daha çok bir ortak aday yapar? Yani çünkü dediniz ya belki de ortak aday çıkarırlar.
1: Yani Özgür Bey eğer içindeki iktidar arasını şey yapabilirse, dizginleyebilirse ki ben asla ve asla niye dizginlemedi diye kızmam. Çünkü yani 40 yaşını geçmiş üniversite mezunu herkesin gönlünde yatabilecek bir aslan bu Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve koltuğu. Ve bu kadar yani dünyada eşi benzeri az görünen yetkili bir cumhurbaşkanlığından bahsediyoruz. Bu şu anki hükümet sistemiyle. Çünkü uyum yasaları niyeyse ısrarla geçmedi. Devlet Bey sürekli geçin diyor ama geçmiyor, bilmiyorum niye. Böyle bir yetki mesela bana verse ben de isterim açıkçası yani. Bu işlere meraklıysanız, hele Özgür Bey gibi yıllardır üniversite çağlarından beri siyaset kovalıyorsanız. Sol, aşırı sol siyaset içinde vesaire, bunu isterseniz elbette. Ama kazanamaz bu arada. Onu da söyleyeyim net bir şekilde Türkiye'de. Ama eğer o dizginlenebilirse zaten başka da aday kalmadı. Çünkü yani 3 kişi var değil mi o şey aday? Bir tanesi üniversite mezunu değil artık. sonuçta mahkemeyle vesaire, yani onun tartışmasına girmeyelim ama değil netice itibariyle. Kalıyor iki kişi. Burada bir tanesi kazanır, bir tanesi kaybeder. Ben size net olarak söyleyeyim.
2: Hangisi kazanır?
1: Mansur Yavaş kazanır, Özgür Özel kaybeder. Yani anketlerin hepsi bunu söylüyor. Bunun aksini söyleyen bir tane anket yok. Yani en azından Mansur Yavaş'ın çok daha rahat kazanacağını söylüyor. Muhalefet kazanır diyenler bile. Aralarında 15 puan falan fark var. Herhalde geçen seferki şeyi yapmazlar diye düşünüyorum CHP. Ve artık neyse CHP'nin
2: aldımları... Özgür Özel hep öyle yapmayacağını söylüyor ama işte tüm bu denklem acaba nasıl? Ne diyorsun?
1: Mansur Yavaş ortak aday olarak gösterilirse Mansur Yavaş aday olur. Ben de size onu söyleyeyim.
2: Yani ama hangi partiler ortaklaşabilir onun isminde?
1: Muhalefetteki büyük partiler, yani muhalefetteki belli başlı büyük partiler aday olarak gösterirse Mansur Yavaş da aday olur.
2: Sen ne diyorsun Ayşe?
3: Risk almaz ama kazanacağını düşünürse aday olur. Buna katılıyor musun? Sen niye katılmaz diye düşünüyorsun? Genel yani olarak ben başkanlığını mı istemez yoksa bu
4: aday, süreç... Aday olacağını düşünmüyorum ben açıkçası.
2: Mansur Yavaş.
1: Peki CHP, yeni parti... Pardon bir şey söyleyeyim. CHP, Yeni Parti ve İYİ Parti'nin genel başkanı, hatta Zafer Partisi vesaire kim varsa yani.
3: Tüm muhalefetleri.
1: Tüm muhalefetleri, Kahir ekseriyeti diyelim. Gitti Mansur Yavaş'a hep beraber derken sen bugün, olmayacağım mı diyecek?
4: Bence bugün itibariyle, yani Yeni Parti'nin kurulduğu andan itibariyle bu muhalefet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı beğensinler, beğenmesinler Özgür Özel.
2: Öyle mi?
4: O açıdan
1: o zaman durmak yok, yalan devam.
4: Bence Mansur
2: Bey istemeyecek.
4: Bugünden baktığımızda görüyoruz zaten istemediğini.
1: Bir şey diyor, Özgür Bey isteyeceği için mi istemeyecek?
4: O başka bir tartışma.
1: Özgür
4: Bey'in böyle bir isteği yok. Diyor ki zaten bunu ne zaman söyledi? Dedi ki bizim adayımız, iki adayımız var. Biri İmamoğlu, biri Mansur
1: Yavaş. Ya Kemal Bey de istemiyor diyordunuz o zaman.
4: Ama bugün değil hatta, son bir buçuk aydır Mansur Yavaş artık Cumhurbaşkanlığı adaylığı açısından da kafasında böyle bir Cumhurbaşkanlığı adayı olma gibi bir şeyin olduğunu düşünmüyorum.
2: Ama belki de
4: ben
2: o süreç gelsin bakın bunu, diye bekliyordur.
4: Bu benim yorumum. Bu benim yorumum.
3: Tam tersini okuyorum.
4: Bu benim yorumum.
3: Cumhurbaşkanlığı adayına sakladığı için
4: yok,
3: böyle duruyor.
4: Ben tamamen farklı düşünüyorum. Bu benim yorumum.
2: Tabii elbette.
3: Yanlış mı çıkabilir? Öyle bir isim ki eğer aday olursa da bütün partileri de arkasına toplar. Bak ittifak ona aday göstermez. Onun adaylığı arkasına bir ittifak yapar.
2: En doğru dengeyi gözetiyor gibi görünüyor değil mi? Çok ani kararlar almadan en doğru dengeyi gözetiyor.
3: Ama aday olursa ona katılıyor musun? Aday olur da aday olursa hepsini arkasına dizer.
4: Alır. Bu başka bir şey.
3: Bu kavganın hepsi biter. Yani İYİ Parti, Yeni Parti ve CHP kavgası biter.
4: Doğru biter. Aday olursa olur.
3: Bir birliktelik olmaz ama Mansur Yavaş için olur.
2: Ama öyle mi? Yeni Parti, CHP'de burada uzlaşır. Yani aynı
1: bence zorunda zaten o saatten sonra. Onu
4: ama ben yine tekrar yani iddiamı
3: kazanma ihtimalinden
4: iddiamı
3: dolayı
4: tekrar söyleyeyim. Bence Özgür Özel Cumhurbaşkanı adayı olacak.
1: İstiyor.
4: İstiyor meselesi değil. Olacak ve oraya
1: İstiyor mu?
4: Ya, biraz önce sen söyledin, dedin ki herkes ister dedin. Siyaset yapan herkes Cumhurbaşkanı.
1: Ya istiyor yani.
4: İster tabii ki, ne istemesin.
1: Tamam, o zaman Mansur Başkan aday olması istemiyor, kendi aday olmak istiyor.
4: Yok, ben
1: mi
4: öyle demiyorum. Hayır.
1: Ben öyle düşünüyorum. Hayır. Çünkü
4: Mansur Yavaş kendi
2: demişti ki ben hiçbir zaman kendimi benden daha çok, yani kazanacak biri varsa anketlerin gösterdiği bu kişi alır denen biri varsa.
1: Ya aynısı Kemal Bey de diyordu. Ne oldu? Hem Ekrem Bey hem Mansur Yavaş bir evvelki genel seçim
2: önüne gitti. Ama genel Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir cümle kurmadı.
4: Murat Gezici burada söyledi. Dedi ki ben Kemal Bey'e bir zink verdim, anketleri götürdüm, kendisinin anketlerde üçüncü çıktığını, birinci Ekrem İmamoğlu, ikinci Mansur Yavaş.
2: Evet, bu yayında benim yayında,
4: bu yayında söyledi.
2: Tabii tabii.
4: Üçüncü de Kemal Bey dedi. Hatta sorduk ısrarla, ona da yanıt vermedi. Kemal Bey bu anketlerden sonra size ne dedi? Aday olmayayım mı dedi? Ona mesela yanıtlamadı.
1: Hayır, şimdi sonra onu yanıtladı işte, benim bile kontrol edemeyeceğim bir durum var. O yüzden
4: çünkü o ayrı.
1: Türk siyasetçisinin genel muğlak cevabını vermiş böyle.
2: Ama aday gösterdiler.
4: Özgür Özel ben şuna katılmıyorum. Özgür Özel aday olursa kazanamaza ben katılmıyorum. Çünkü o siyaset böyle bir şey değil.
5: O zaman şöyle bir hisse kapıldım. Ekrem İmamoğlu'nun kendisinin Cumhurbaşkanlığı seçimine giremediği bir senaryoda adayı, birinci adayı Özgür Özel.
4: Yok.
5: Ya, bugün için
4: hayır, o şunu söylemişti. Ben Mansur Yavaş kazanırsa Mansur Yavaş'ı sonuna kadar destekleyeceğim demişti zaten. Ama o Cumhuriyet Halk Partisi varken de ve butlan olmamıştı. Bunu bilmiyorum. Bunu söyleyebilir mi?
2: Burada tabii demin de bir aday çıkarıp çıkarmayacağı.
4: O biliyorum, onu sormak lazım. Yarın sorarız.
2: Sürecinin nasıl seyredeceği.
4: Avukatlarına sorarız.
2: Demin
4: bundan
2: ne
4: sonraki adayın kimdir diye
2: yani
4: sorarız. Belki yanıtlar.
2: Hani herkese arkasına dizilir dedin
3: Ekrem
2: ya Ayşe.
3: Şeyi sindirdi mi acaba? Kendisine aday olamayacağım daha sindirmediği için yanıt
4: vermeyebilir. Bence artık Ekrem İmamoğlu diye

0: bir şey yok.
1: Ben de öyle düşünüyorum.
0: Bir seçenek yok.
1: Sindiremedi bence.
0: Yani Ekrem Bey kendisi sindirememiş olabilir. Ama Türk siyasetinde artık İmamoğlu denklemi yok. Bunun üstüne tartışmaya da gerek
2: artık
0: yok.
2: Artık derken kalıcı olarak mı yok? Hayır, bu seçim için.
0: Bu seçim için.
3: Çünkü hiçbir şey kalıcı değil.
0: Kalıcı değil
2: hayır,
0: tabii ki.
2: Öyle bir çok ne şey bir bu seçim için. Öyle de diyebilir bu arada
0: seçim
2: yani.
0: Için. Bu seçim için. İmamoğlu diye bir seçenek yok önümüzde. Yani o İmamoğlu yok. Yeni partiyi yönetiyormuş. Oradan ya İmamoğlu hapiste ve onun yapabileceği siyaset tweet atmanın ötesine geçmez. O yüzden.
3: Ya hiç mi etki etmiyor partinin içine? Yapmayın artık bu da ya.
0: Ya etki, bakın etki etse bambaşka olurdu. Etki tabii ki ediyordu. Tabii ki
3: mesela?
0: Arkadaşları var. Tabii
3: ne
0: ki onunla beraber. Ya etki etmez olur mu? Genel Başkan Özgür Özel diyor ki ben İmamoğlu'nu arkada bırakmam diyor. Sonuçta burada bir mücadele birlikteliği var. Hayır, mücadele birlikteliği var. Ama bu etki Cumhurbaşkanı adayını belirlemede, siyaseti üretmede, siyaseti topluma nasıl yansıtacağını söylemede etki olmaz. Yani o tweet atmanın ötesine
2: peki,
0: geçemiyor artık.
2: Bu arada bu akşamdan itibaren de yeni parti bir bağış kampanyası başlattığını duyurdu.
0: Evet.
2: Hatta biz tam takır kuru bakır geldik dedi Özgür Özel verdiği röportajda. Hem üyelik açılacak bildiğim kadarıyla hem de işte bağış yapmak isteyenler bağış yapsın diye. Bu yeterli olacak mı sence Alişer?
1: Halktan toplanan parayla mı? O iş öyle dönmez. Yani siyaset öyle şey yapılabilecek bir şey değil. Onun için bence bir yerlerde işte bu en azından mitinginde onda bunda imkanlarda bir belediyedir, il başkanlığıdır oralarda bir şeyler lazım olacak. Kolay kolay o kadar böyle siyaset öyle yapılabilen bir şey değil maalesef. Bence onun için bir yerlerde belediyelere yani şey için söylemiyorum bu para aktarılması falan değil ama bazı imkanlarından faydalanılmasında otobüsüdür işte seçime giden yolda miting bir yapılacak destek. Alandır salondur toplantı
2: ama
1: için
2: ama bunlar yasalarda
1: gibi.
2: İzin veriyor mu hep tartışılan bir şey bu yani belediyeden o anlamda
1: en azından hani kiralamasında bazı pozitif ayrımcılıklar yapılıyordur
0: yani
1: diye tahmin ediyorum
0: daha
1: yani hani belediyen
0: ama,
1: varsa
0: ama orada soruşturma konusu olur mu olur
1: takvimde ben öncelik verir takvimde öncelik verir falan şu an Özgür Özel'in karşısında ben bugünkü Üsküdar Belediyesi'ne yapılan operasyonla da biraz şunu görebiliyorum yani tek sorun şu an parasının olmaması olmayacak. Belli ki aslında evet yeni partiyi kurduğu arkasına çok güçlü bir rüzgar aldı. Sokakta karşılığı bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinden daha fazla. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenler ya da Cumhuriyet Halk Partililer değil diğer muhalefetin de diğer muhalefete oy verenler de bakıyor ne diyor ne yapıyor tabii. Diye. Yani bir ilgi alaka şu an fazla. Popüler şu an. Trending topic yani şu an. Yani evet. Bunu devam ettirecek mi ettiremeyecek mi üzerine bir şey inşa edebilecek mi ondan emin değilim. Orayı göreceğiz.
3: Ettiremeyeceğini düşünüyorsunuz değil mi siz de? Biraz yani bugün yavaşlayacağını düşünüyorsunuz gibi geldi bana bilmiyorum.
1: Yani şimdi siyasetin yani böyle bir oy yok. Yani solun ya da herhangi bir öyle bu partilerde
3: değil mi? Sosyoloji uygun
1: böyle.
3: Değil mi?
1: Yani şimdi az önce söyledim ya abi CHP ile yeni partiyi topluyorsun bir tane daha bölünseler iktidarlar yani %50 bile böyle değil. Bu şu an popüler bir şey. Hani mağdur olduğunu düşünenlerdir.
3: O sadece MHP özgü
1: çok fazla.
3: Şey
1: çok fazla konuşulduğu düşünüyordur. Bir şekilde popüler bir şey var. Yani bu rüzgarı ne kadar dolduracaklar, o rüzgarla ne kadar yol alacaklarını göreceğiz. Bunun gibi kalmayacak. Bugünkü anketler gerçekçi değil. Anketler yalan söylüyor demiyorum. Bitecek yani seçime giderken biraz daha değişecek. Ama daha bunlar şu an için Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldılar. Tırnak içerisinde mağdurlar. İktidar bunlara çok saldırıyor. Onun için bunlar güçlü muhalefet diye bakanların oraya yönelmesi. Ama bu oyun biraz değişecek. Belli ki belediyelere operasyonlar devam edecek. Belli ki Özgür Özel'in çevresinde çok tartışılan isimlerin tezlekeleri var. Dokunulmazlıklar meselesi gündeme
2: ya,
1: gelecek.
2: Bu dönüp dolaşıp ki dokunulmazlığa gelecek mi sence?
1: Gelecek.
0: Gelecek.
1: Gelecek yani bu...
2: Ya Özgür Özel özelinde de mi gelecek? Yani bu konuyu biz konuştum.
0: Gelmemesi gerekiyor ama gelecek.
2: O kadar da olmaz diyor. Kimi konuklarımda bunu görebiliriz diyor. Yani
1: nasıl bu? Ya bu kadar olmaz yani konumla gerçekten çay içmek gerçekten istiyorum. Ya. Ekrem İmamoğlu 1,5
2: i̇şte
1: sene önce cezaevine girse derdi
2: hafta...
1: bu kadar da olmaz derdiniz herhalde. Yani. Yani Türkiye'de artık bu kadar olmaz diyebileceğimiz hiçbir şey kalmadığı için şaşırıyorum. Yani ama hani ben şeyi sevmiyorum. Loto oynamayı sevmem. O onunki kalkacak, bununki kalkmayacak diye düşünmüyorum. Söylemeyi çok sevmiyorum öyle fezleke meselesinde ama... dikensiz bir gül bahçesi değil. Bugünlerde olduğu gibi olmayacağı belli. Özgür Özel'in yolu zor. Bagajındaki dosyalar, davalar, duruşmalar, kendisinin belediye başkanlarının zaten dosyaları bile ağırken bunlara yenilerinin ekleneceğini görüyoruz şimdi yavaş yavaş. Haber olmaya başladı çeşitli yerlerde. İşte Veli Ağbaba için bazı isimler için yeni konuşmalar var, yeni dosyalar. Devam edenlerin üstüne bir şeyler eklenecek.
2: Bu arada süremizde ben böyle hızlıca şey yaptım. Fark et.

0: etmedim ama geçmiş bile süremiz. Yani programın sonuna gelmişiz ama bu son söylediğimiz çok ani oldu. Affedersin Alişer. Bana da ani oldu saati birden yönetmenim uyarıp bakınca. Böyle bir 30
1: İnşallah
0: saniye.
1: İnşallah izleyenler için de böyle olmuştur.
0: Ama bir cümle Ali Haydar Bey, bir cümle ya, bu türde konuşmadınız diye. Size ayıp olmasın çünkü reklama gitmem lazım aslında. Buyurun lütfen.
2: Yani bu yaşanan süreç şu anda hakikaten bir akut dönem. Bu atlatılacaktır ve bu atlattıktan sonra taşlar sonbahar ve sonrasında yerine
3: dokunulmazlık,
2: o zaman çok başka bir siyasi
3: dokunulmazlık kaldırılması gelirse Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi ne yönde oy kullanacak?
2: O onların sorunu, o zaman konuşuruz. Geldiği zaman konuşuruz.
3: Tamam. Ben aldım Peki. cevabımı.
0: Evet, böyle bir cevap oldu aslında. Ben reklama giderken her birinize çok teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun katkınız için. Sağ olun. Hem stüdyodaki konuklarıma hem Ankara'da Ali Haydar Bey'e bir reklam arası.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Yetersiz pişirme özellikle tavuk ve deniz ürünlerinde ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor. Buzdolabının yanlış sıcaklıkta çalışması gıdaların güvenliğini doğrudan etkileyebiliyor. Dünya genelinde milyonlarca ton gıda yanlış depolama ve lojistik sorunları nedeniyle tüketilemeden kaybediliyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
4: Yürüyebiliriz. Yürüyebiliriz.
5: Konuşabiliyoruz.
3: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

0: Merhaba, iyi geceler. Habertürk'tesiniz. Alevlerle boğuştuğumuz bir gecedeyiz. Memleketin dört bir yanında orman yangınlarıyla yoğun bir mücadele var. Rüzgar alevleri körüklerken ekiplerimizle yakın takipteyiz. Kritik noktalardan canlı bağlantılarımız olacak. Uzman isimleri ağırlayacağız. Milli servetlerimiz acaba neden yanıyor? Yangınlarla mücadelede kullanılan strateji ve önlemler ne kadar yeterli? Neleri doğru yapıyoruz? Eksikliklerimiz var mı? Hepsini konuşacağız. Gece raporuna hoş geldiniz. Evren Aydın ben. Evet, orman yangınlarıyla ciddi bir mücadele var bu gece. Antalya, Aydın, Muğla, Balıkesir, Yalova, Çanakkale. Gün boyu Türkiye alarmdaydı ki bazı noktalarda alevler yerleşim yerlerini de tehdit etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yangınlarla mücadele konusunda önemli açıklamaları vardı. Yangınla mücadelede ne haldeyiz birazdan değerlendireceğiz. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörsüz Türkiye sürecine ilişkinde yine önemli mesajlarını gördük. Yasa düzenlemesinin önümüzdeki günlerde meclise sunulacağını söyledi Erdoğan ve süreç menzile vardığında kazanan millet olacak, Türkiye olacak dedi. Ve siyasette çok önemli bir gelişme. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu aldıkları kararla partilerinin siyasi faaliyetlerini sonlandırdıklarını söyledi. Kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olmak istemiyoruz dedi. Her şeyi paylaşacağız, konuşacağız. Hadi başlayalım. Yaklaşık 3 saat süren kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçti ve mesajlarını verdi. Terörsüz Türkiye sürecinde beklenen yasal düzenlemenin önümüzdeki günlerde meclise sunulacağını belirten Erdoğan, kazanan 86 milyon olacak dedi.
1: Cumhur İttifakı olarak çeşitli zorluklara rağmen tam bir dayanışma içinde yürüttüğümüz bu önemli süreci, milli meseleleri şahsi çıkarlarının önüne koyan siyasi partilerimizin de desteğiyle inşallah hedefine ulaştıracağız. Önümüzdeki günlerde bir süredir üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi Gazi Meclisimizin takdirine sunacağız.
2: Çerçeve yasa için tarih verdi. Herkes kazanacak mesajının altına çizdi.
1: Terörsüz Türkiye sürecimiz menziline vardığında inşallah ülkemiz işte bu ağır ekonomik faturadan da ebediyen kurtulmuş olacaktır. Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak, millet olacak, memleket olacaktır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından konuştu. Terörle mücadelenin Türkiye ekonomisine etkisini rakamlarla anlattı.
1: Dolaylı ve doğrudan maliyetleri de dikkate alındığında terörün Türkiye'ye faturası 2,3 trilyon doların üzerindedir. Terörün yıllık ortalama maliyeti 50 milyar doları geçiyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan ana muhalefette yaşanan gelişmeleri de

0: değerlendirdi.
1: Siyasi rakiplerimiz kimin figüran, kimin hain, kimin işbirlikçi olduğunu tartışa dursun. Biz kadro olarak uyum ve adanmışlık içinde ülkemizi küresel siyasetin baş aktörü haline getirmeye çalışıyoruz. Bilhassa 14-28 Mayıs seçimlerinde insanımızın engin feraseti sayesinde ülkemizin nasıl bir varta atlattığı bugünlerde çok daha net anlaşılıyor.
0: Erdoğan'ın gündeminde ateşkes süreçlerini ihlal eden İsrail de vardı.
1: İsrail bu bölgede temel insan haklarını içe sayarak, uluslararası hukuku ayaklarının altına alarak Filistin topraklarını adım adım işgal ediyor. İsrail'in işgalleri, İsrail'in hukuksuz yerleşimleri, İsrail'in Gazze'de yaptığı gibi Batı Şeria'da da Filistinlilere karşı uyguladığı göç ettirme, yıldırma, sindirme politikası bölgemizdeki sorunların ana kaynağıdır.
0: Erdoğan konuşmasında Kıbrıs Türklerini asla yalnız bırakmayacaklarının altını çizerek, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in barış çabalarına destek verdiklerinin altını çizdi.

0: Evde kimse yok yani şu anda.
1: Efendim, alevlerle savaş var şu dakikalarda. Nerelerde? Muğla, Antalya, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova başta olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasında eş zamanlı orman yangınlarını yaşıyoruz. Ekipler havadan ve karadan yoğun şekilde söndürme çalışması yapıyor. Şimdi sıcak noktalara taşıyacağız sizleri. Gazeteci dostlarımız sahada son durumu bizlere anlatacaklar. Nejat Kırbulut Muğla'da, Alican Zeray ise Çanakkale'de durumu takip ediyor. Önce Nejat'a gideyim. Nejat Kırbulut, Muğla'da yerleşim yerlerini tehdit ettiği yönünde bilgiler vardı. Önce bu noktadan başla istersen. Nedir Muğla'da son durum, yangınlarla mücadelede? Lütfen anlat bizlere, buyur.
2: Evet, alevler yerleşim yerlerini tehdit etmişti. Bu nedenle 600 kişi bulunduğu bölgeden tahliye edilmişti. Şu an itibariyle de bu saat itibariyle alevlerin artık enerjisini kaybettiğini söyleyebiliriz. Resmi bir açıklama yok kontrol altına alındığına dair ama gözlemlerimize dayanarak şunu söyleyebilirim. Geniş oranda kontrol altına alındı. Rüzgar durmuştu. Az önce yayın başlamadan hemen önce yeniden rüzgar etkisini göstermeye başladı. Kameraman arkadaşım Mehmet Said Atasoy sizlere daha net göstermeye çalışsın. Bu alevlerin aslında bu bölgede akşam saatlerine kadar oldukça geniş alana yayılmış alevler vardı. Şu an itibariyle de sönümlenmiş bir şekilde kara ekipleri tarafından mücadele devam ediyor. Gün boyu da havadan 5 yangın söndürme uçağı, 19 helikopterle müdahale edilmişti. Havanın kararmasıyla birlikte kara ekipleri de artık mücadeleyi havada desteği olmadan sürdürmeye devam ediyorlar. 600 kişinin tahliye edildiğini söyledik. Seydi Kemer Devlet Hastanesi de boşaltıldı. Orada tedavi gören 45 hasta da Fethiye Devlet Hastanesi'ne alınmıştı. Tabii bununla birlikte Seydi Kemer, Fethiye, Antalya karayolu da trafiğe kapanmıştı. Alevlerin karayoluna kadar uzaması nedeniyle önlem olarak karayolu trafiğe kapatılmıştı. Ancak şu an itibariyle yaklaşık yarım saat önce karayolu trafiğe açıldı ve araçlar geçişe başladı. 23 hava unsuru, toplamda 272 kara unsuru ve 923 personelle yangına müdahale gün boyu devam etti. Akşam saatlerinde hava ekiplerinin ayrılması sonrasında karadaki ekipler de mücadelesini sürdürüyor. Zaman zaman rüzgar etkisini gösteriyor. Tabii gün boyu hava oldukça sıcaktı. 37 dereceyi bulan hava sıcaklığı vardı. Nem oranı ise %20'lere düşmüştü. Bu nedenle o nemin düşük olması nedeniyle alevler de hızlıca yayıldı. İşte bakın, rüzgarın etkisiyle yeniden parlayan bir bölge var. Tabii rüzgar etkisini kaybedince o bölge sönümleniyor ve orada ekipler, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler alevlerle mücadele ediyorlar. Sadece ekrana getirdiğimiz bir hat var. İşte o hat dışında geniş anlamda yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Sadece bu bölgede rüzgarın etkisinde

0: de kalan alanda alevlerin zaman zaman yükseldiğine şahitlik ediyoruz. Alevler nedeniyle 6 mahallede yaklaşık 300 civarındaki haneden 600'ün üzerinde vatandaş geçici olarak önlem amaçlı tahliye edilmişlerdi Seydi Kemer bölgesinde. Bununla birlikte yangının başladığı ilk bir tarım arazisinde başladığı yönünde iddialar var. O Bayrı köyünden bu tarafa doğru 4-5 köyü etkisi altına almıştı. Hayvanlar tahliye edildi. Bununla birlikte Türkiye Afet Müdahale Planları çerçevesinde Muğla'da bir koordinasyon merkezi de kuruldu ve Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı araçlarla birlikte ekiplerin mücadelesi şu saat itibariyle devam ediyor. Belirttiğimiz gibi Fethiye Antalya Karayolu da trafiğe açıldı ve ekipler de karadan soğutma çalışmalarını sürdürüyorlar. Resmi bir açıklama yok yangının kontrol altına alınıp alınmadığına dair. Ama tekrar hatırlatalım, gözlemlerimize göre bulunduğumuz bu bölgede oldukça geniş bir alan. Alevler kontrol altına alındı. Alevlerin enerjisi tükendi. Rüzgar da aslında çok etkili olmuyor şu dakikalar itibariyle. Zaman zaman hızını arttırıyor ama genel manada rüzgar da gündüz saatlerindeki o etkisini gösteremiyor şu an itibariyle. Karadan ekiplerin mücadelesi devam ediyor.
1: Nejat, çok teşekkürler. Seydi Kemer'de durum bu. Biraz olumlu haberler verdi bizlere Nejat ama canlı yayına da yansıdı. Yani rüzgarda en ufak bir hareketlenme olduğunda enerjisinin arttığını görüyoruz yangının. Peki bir diğer noktaya gidelim hemen hızlıca. Gazeteci Ali Canzeray da Çanakkale'de bizi bekliyor. Şimdi 600 kişi tahliye edildi dedik Seydi Kemer'de. Orada da sanırım Ali Can bazı tahliye işlemleri vardı. Nedir Çanakkale yangınında son durum? Son bilgiler sende.
2: Yakın bölgelerde senin de söylediğin gibi yangın var bu Çanakkale bölgesinde. Saat 15 sularında Saraycık köyünde tarım arazisinde çıktı yangın. Daha sonra rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Biz şimdi neredeyiz? Sarıcı Ali ile Saraycık köyünün arasında tepedeyiz. Hıdır Tepesi diyorlar buraya. Şu anda bakın kameraman arkadaşım Sercan gösteriyor. Alevler burada etkili oluyor. Bagi arazisinde olmuştu. Küçük ağaçlar vardı ama işte tarlalar biçildi. Buğday tarlaları. Oraları alevleri taşıdı bölgeye. Bu bölgede geçtiğimiz yıl yine haber yapmıştık. Orman yangınlarını yapmıştık. Görüntülemiştik. Şöyle derinlere doğru Sercan. Bakın ağaçlık bölgede şimdi diğer tarafı göstereceğim. Bütün tepeler aynı bu şekilde. Yani oralarda lambalar yanıyor gibi alevler var. Rüzgarın şu anda 30 kilometre hızla estiğini söyleyebiliriz zaman zaman. Bakın şöyle devam edelim, hem gösterelim hem anlatalım. Çanakkale'de 3 bölgede yangın çıktı. İşte bulunduğumuz bölge Sarıyeli ve Sarıcıeli, bu bölge Sarıcıeli'de çıkmıştı dedik. Bir de Bayramiçi ve Ayvacık bölgesinde çıktı. Ayvacık'ta çıkan yangın bir turistik tesisi. Alevler o turistik tesiste etkili oldu ama müdahalelerle söndürüldü. Şöyle devam edelim, şöyle gösterelim. Sercan şöyle içeri doğru bakın, tam tepedeyiz biz. Aşağı doğru baktığımızda şuradan gösterelim alevleri. Bakın sıra sıra. Şimdi diğer tepeyi de gösterelim. Sercan burayı gösterdikten sonra bakın ışıkların yandığı bölge. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama orada da aynı. Şöyle devam edelim, yine içine doğru gidelim. Burada ağaçlar var, ormanlık alanın içindeyiz. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılıyor tabii. Şu anda burada çalışmalar devam ediyor. Zaman zaman traktörler, tabii gündüz saatlerinde havadan da müdahaleler vardı. Askerler de vardı. Köylüleri görüyoruz, itfaiye ekiplerini görüyoruz. İlerlere doğru gidiyorlar. İşte yangın rüzgarın da etkisiyle yayılıyor. İşte burada dedik küçük ağaçlar var. Ormanlık alan, ziraya alan diyoruz ama ormanlık alana çok yakın. Zaten geçen sene dediğimiz gibi yanmıştı bu alan. Bakın burada da yanan işte korları görüyoruz ağaçların.
1: Evet.
2: Bu alanda da şöyle gösterelim yine. Bakın devam ediyor böyle. Tepeleri görüyor musunuz? O yananlar ışıklar, köy ışıkları değil. Şöyle tabii Çanakkale'yi de gösterelim. Bakın bu tarafta yayınımızı bitirelim hemen. Tabii sonlara doğru geliyoruz. Ama bitirmeden de burayı da gösterelim. Hemen Çanakkale'ye yakın bu bölgede Sarıcıeli ve Saraycık köyü arasında burada devam ediyor yangın ve müdahaleler de devam ediyor. Biz de bu noktadan yangını an be an size aktarmaya sürdüreceğiz diyelim. Peki, sözü tekrar merkeze stüdyo size bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Çanakkale'de kritik bir noktada yayınını gerçekleştirdi. Son durumu aktardı bizlere. Şimdi bir diğer önemli noktaya da uzanmakta fayda var. Antalya'ya gideceğiz. Kumluca'da da bir yangın söz konusu. Orada da ekip arkadaşımız Emine Derya var. Son durumu bizlerle paylaşacak. Emine.
3: Evet Evren Aydın, ne yazık ki yine yazın Türkiye'de zor günlerden geçiyoruz. Orman yangınları açısından şimdi Çanakkale, Muğla gibi çeşitli illerde yangın haberleri geliyor. Ama en önemli noktalardan bir tanesi de Antalya, Kumluca. Çünkü bugün henüz belirlenemeyen bir nedenle Antalya'nın Kumluca ilçesinde öğle saatlerinde bir orman yangını çıktı ve tıpkı Muğla'da olduğu gibi, Çanakkale'de olduğu gibi kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Şimdi sevindirici haber şu aslında. Kısa bir süre önce Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ve Antalya hem Kaş'ta hem Kumluca'daki çıkan orman yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu. Ancak ne yazık ki Antalya'nın Alanya ilçesindeki yangında hala tamamıyla kontrol altına alınabilmiş değil ya da büyük ölçüde kontrol altına alınabilmiş değil. Orada ekiplerin müdahalesi sürüyor. Şimdi bugün Antalya neler yaşadı? Kumluca'da çıkan yangın Yazır mahallesindeki ormanlık alanda çıktı. Başta söylediğim gibi henüz nedeni bilinmiyor. Ama Evren Aydın, şuna dikkat çekmek istiyorum. Bu yazın başından, şimdi geçen yaz çok zor bir yaz geçirdik Türkiye'de orman yangınları açısından. Tarım ve Orman Bakanlığı da bu yaz bir rapor paylaştı. Bu yangınların neden çıktığıyla ilgili. O raporda şöyle bir veri vardı. Diyordu ki bu çıkan yangınların %88 ila %84'ü ihmal kaynaklı. Yani ne yazık ki çıkan yangınları Türkiye geneli baktığımızda işte bir izmaritten ya da bir anız yakılmasından ya da bırakılan hani hiç önemsemediğimiz bir cam şişeden bile kaynaklandığı oluyor. Şimdi bugün Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş yangına helikopter ve çok sayıda aracızla müdahale edildiğini söyledi. Ve yangın nedeniyle tedbir amaçlı Yazır mahallesindeki evlerde tahliye edildi. Şimdi mahalle muhtarı Durmuş Karatekelioğlu da bölgede 450 haneden 20'ye yakınının tahliye edildiğini belirtmişti. Ne yazık ki Evren Aydın, üzülerek söylüyorum, her yangından sonra aynı manzarayla karşılaşıyoruz. Muhtemelen yarın gün ağarınca tablo çok daha net ortaya çıkacaktır. Biz bölgede olacağız. Yine gün boyu o noktadan yayınları da vermeye devam edeceğiz ama üzülerek söylüyorum, bazı evler zarar gördü. Bazı araçlar zarar gördü. Tabii ki en büyük temennimiz bir insanın yahut bir hayvanın, bir canlının zarar görmemesi. Çünkü biliyorsunuz bölgede küçükbaş hayvancılık da yapılıyor. Evet. Küçükbaş hayvanlar da bu arada çiftçilerin, bölgede yaşayanların yardımıyla bölgeden ayrıldı.
1: Peki.
3: Dediğim gibi biz de buradayız. Şu anda hala ekiplerin karadan müdahalesi devam ediyor ama yangın büyük ölçüde kontrol altına alınsa da hala müdahalenin sürdüğünü söyleyelim. Sözü yeniden sana bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum. Emine Derya Habertürk muhabiri anlattı oradaki son gelişmeleri. Şimdi aslında Emine de biraz değindi, dinledik. Geçtiğimiz yıllardaki orman yangınları çok acı tablolar çıkarmıştı ortaya. Özellikle geçen yıl değil mi? 3000'den fazla yangın yaşadık ve 80.000 hektardan fazla alanımız heba oldu, kül oldu. O İzmir, Bursa, Muğla'yı unutmuyoruz, o görüntüleri. Can kayıplarımız da vardı ki bu yılda sıcaklıkların yükselmesiyle orman yangınları gündemimize girdi bu gece itibariyle. Şimdi hemen konuğumuza gideceğiz. Bu yangınların çıkış nedenlerine dair neler biliyoruz, nasıl mücadele ediliriz konuşacağız. Profesör Doktor Tuncay Neyişçi bizlerle, Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi. Tuncay Bey, Sayın Neyişçi, hoş geldiniz.
4: Çok teşekkür ediyorum. Emekli olduğumu da
1: peki
4: altını çizeyim.
1: Peki, teşekkürler efendim hatırlatma için. Biraz önce de ifade ettim hocam. Geçen yıl çok acı tecrübeler yaşandık. Bunlardan bazı dersler mutlaka çıkarıldı ama şimdi bugün itibariyle bu yangınların çıkış nedenlerine ilişkin ilk etapta neler biliyoruz efendim? Neler paylaşabilirsiniz bizlerle ve milli servetlerimiz, ormanlarımız neden yanıyor efendim? Büyük kısmının yine insan kaynaklı olduğunu mu söyleyeceksiniz? Merak ediyorum açılışta. Buyurun.
4: Aslında %80, %90 değil. Bunun %100'ü insan kaynaklıdır. Diğerleri, yani %80 demek insanın önemini azaltmaz. Hı hı. Ama bütün yangınlar insan kaynaklıdır. Neden derseniz şöyle bir şey söyleyeyim. Bunu böyle kabul etmekte fayda var. Yani geriye kalan %10'sa, %2'se, %8'se her neyse, bütün bunların hepsi şeyden, yıldırımlardan çıkan yangınlardır ve onların hiçbirisi sizin televizyonlarınıza veya kamuoyuna yansımamıştır.

0: O nedenle de o yangınları zaten ihmal edebilirsiniz. Hatta daha çarpıcı bir şey söyleyeyim size. Türkiye'de çıkan veya dünyada çıkan, Amerika'da, Fransa'da, İspanya'da nereyi diyorsanız deyin. Bakın her Türkiye'de 2000 tane yangın çıkıyor. 90 senelik Orman Genel Müdürlüğü'nün tuttuğu istatistiklere göre. En azından 10 bin hektar alan yanıyor. Bunu veri olarak kabul etmeliyiz ve kamuoyu da bunu kabul etmek zorunda. Orman Genel Müdürlüğü o zaman ne yapacak? Bakın gelin, bakın bu çok önemli. Gelin bu sene halkın, yani o yangınların %100'ünden sorumlu olan halktan şöyle bir talebin olması gerekir. Gelin bu sene 2000 yangını 1900'e, 1800'e, 1500'e düşürelim. Sizin katkınız olmadan bu mümkün değildir. Gelin bu sene 10 bin hektarlık yangını 8 bin hektara, 6 bin hektara, 5 bin hektara düşürelim. Sizin katkınız, yani insanların katkısı olmadan olmaz. İnandırıcı tarafı da ya %100'ü bunun sizin kaynaklı tabii diye söyleyelim. Ama bakın muhabirleri dinlerken rüzgardan çok söz ettiler. Tarım alanlarından ormana sıçradığından çok söz ettiler. Bakın o zaman eğer biz orman yangınlarından söz ediyor isek çok basit bir şey var. Biz orman yangınlarına mücadele ettiğimiz kadar rüzgarla mücadele etmek zorundayız.
1: Nasıl olacak yani hocam rüzgarla mücadele, yani farklı bir pencere açın lütfen, paylaşın.
0: Evet, eğer muhabirlerin hepsi ve bugüne kadar çıkan yangınların hepsinde bütün uzmanlar, benim gibi akademisyenler, işte Orman Genel Müdürlüğü'nün ilgili kişileri, sorumlu kişileri rüzgardan söz ediyor ise, o zaman yangınlarla mücadele etmek kadar rüzgarla da mücadele etmeyi bir strateji, bir politika olarak almak zorundayız. Bu da nedir? Orman içerisindeki yangın, rüzgar hızını azaltırsanız yangını da azaltırsınız anlamına çıkar. Evet. Bunun için size bir şey söyleyeyim. Bu konuda bir çalışma yapmış. TÜBİTAK destekli bir çalışma yapmış. 1994 Çanakkale yangınından, o Milli Park yangınından sonra da bunu kitap haline getirmiş birisi olarak söylüyorum. Eğer biz ormanlarımızı, ki Çanakkale ve Marmaris'te özellikle rüzgarlar belirler yangını, yangının özellikle, bakın burada çok farklı bir noktadan söz edeceğim. Her rüzgarı değil, yangına neden olan rüzgarı. Bu Antalya'da Lodos'tur. Yani kuzeyden gelen rüzgardır. Ege ve Marmara'da başka yönlerden gelirler. Hakim rüzgar yönüyle aynı değildir bu. Bu yöne dik gelecek şekilde ağaçlardan yapılmış, ki bunun içinde en uygun olanı servilerdir. Sık diktiğiniz zaman orman içerisindeki rüzgar hızını %65 oranında azaltırsınız. Bu yangın riskini %65 azaltmak anlamına gelir.
1: Yani yangınlarla birinci mücadelede çok önemli bir nokta olduğunu söylüyorsunuz bunun hocam. Önemli gerçekten.
0: Bakın şimdi yangının kendisi kadar rüzgarla mücadele edeceksiniz. Çok teorik bir şey söyleyeyim. Rüzgar yoksa orman yangını yoktur.
1: Önemli hocam.
0: Bir başka bir şey de
1: altını çiziyorum. Şimdi hocam şöyle devam edelim. Şimdi yılbaşından bu yana memleket genelinde 3000'e yakın yangın çıktı. Hızla müdahale edildi. Ama hiç unutmuyoruz. Geçen yıllarda bazı acı manzaralar yaşadık. Ortaya çok üzücü tablolar çıktı. Şimdi bu seneye baktığınızda, yani geçmiş yılki tecrübeler de hesaba katarsak, bu rüzgar konusu da önemliydi. Bunu da hesaba katarsak yeterli önlemleri alabildik mi hocam? Ve de şunu da ekleyeyim. Şimdi önemli bir konuda uyarmıştınız. Yani bu yıl yoğun yağışın etkisiyle özellikle otoban kenarlarında, ormanlık alanlara yakın noktalarda otların artışına dikkat çekmiştiniz. Ve bu konuda önlem alınmazsa bu yıl kuru otların neden olduğu bazı yangınlarla yüzleşebiliriz demiştiniz. Acaba yaşadıklarımız bunun bir parçası mıdır?
0: Kesinlikle bir parçasıdır. Bu sadece bu sene için değil, geçtiğimiz senelerde, bakın yine muhabirlerin söylediklerinden yola çıkarak söyleyeyim. Buyurun. Anız tarlası tarım alanı dedi. Bakın anız aynen yol kenarlarındaki otlar gibidir. Hı hı. Çok kolaylıkla tutuşur. Tabii. Bakın yangınla tutuşmayı birbirinden ayırmak gerekiyor. Tutuşma olmadan yangının olması mümkün değildir. O ince otlar veya anızlar bir sigara izmaritiyle rahatlıkla yanar. Ama düşünün, kalın odunları yakabilir misiniz bir sigara icmaritiyle?

0: Yani onun için de bu ince yanıcı dediğimiz, bizim bunun içerisine otlar ve kuru yapraklar dahil, bunları ormanlardan temizlediğiniz, yol kenarlarından, riskli yerlerden temizlediğiniz zaman orman yangını olmaz. O zaman bakın iki nokta ortaya çıkıyor. Orman Genel Müdürlüğü'ne bunu senelerden beri söylüyorum. Rüzgarları engeller ve orman içi ve bitişiğindeki ince kurucu yanıcıları yangın mevsiminden önce bertaraf eder, orman dışına çıkarır veya değişik yöntemlerle ortadan kaldırırsanız bu tür yangınlarla karşılaşmazsınız. İlginç bir şey söyleyeyim. Önümüzdeki sene çok daha şiddetli yangınlarla karşı karşıya kalacağız. İşte İspanya'da başlayan pirokümülüs nimbus yangınları, yani alev bulutu, yangın bulutu dedikleri şeyler yavaş yavaş Avrupa kıtalarının ülkelerini de tehdit etmeye başladı. Yani bir iki sene sonra biz de Nimbus dediğimiz bulutlardan, durumlardan da konuşmaya başlayacağız.
1: Hocam bu
0: Şimdiden
1: alev
0: haber
1: bulutu
0: vereyim.
1: konusu Avrupa'da çok konuşuluyor bugünlerde. Yakından da takip ettik. Yani bu konuda Türkiye için risk önümüzdeki seneyi mi işaret ediyorsunuz? Yoksa bu seneye dair de bu fırtına bulutları, yangın bulutları konusunda Türkiye'de bir risk var mı hocam?
0: Vardır. Bakın Avrupa'da girdiyse, yani Fransa ve İspanya'dan başladıysa, bu Türkiye'ye de yansıyacaktır. Bunun temel nedenini işte anlatayım size, bakın.
1: Lütfen.
0: Bu Amerika ve Avustralya'da çok önceden beri çıkmıştır, bizden önce. Nedeni çok basit. Orada orman alanları milyonlarca hektarlık kesintisiz bloklar oluştururlar. Oysa Avrupa ülkelerinde çok eskiden beri yerleşime açılmış olduğu için, Türkiye'de dahil, ormanlarımız küçük parçacıklar halindedir. Bu nedenle de işte o pirokümülonimbus dediğimiz, ya çok enerji açığa çıkan ve kendi iklimini kendisi yaratan, kendi fırtınasını kendisi yaratan yangınlara dönüşme olasılıkları zayıftı Türkiye'de. Şimdi aşırı derecede sıcaklıklar, rutubet kayıpları ve kuraklık nedeniyle o ufak orman parçaları da Amerika ve Avustralya veya Kanada'dakine oranla söylüyorum ufaklığını, onlar çok yüksek enerji çıkararak yanmaya başladılar. Bakın bu yangınlarla helikopterle, uçakla baş etmeniz mümkün değildir. Onun için çok farklı stratejilere yönelmeniz gerekir. Çok önceden beri söylüyorum ama bakın, bu yangınlardan sorumlu olanlar kimse. Orman Genel Müdürlüğü mü, Orman Bakanlığı mı, orman fakülteleri mi, bir orman mühendisi olarak biz miyiz? Yani bunları oturup tartışıp önlemini almak zorundayız.
1: Kesinlikle.
0: Yoksa
1: Hocam
0: geleceğimiz yıllar çok daha kötü.
1: şu dakikaya kadar gerçekten önemli önerileri masaya yatırdınız. Ama ben daha ek isteyeceğim sizden ki yani orman yangınlarıyla mücadele konusunda böyle basit, kolay uygulanabilir ama bu büyük felaketleri yani ciddi oranda azaltabilecek başka önerileriniz neler olabilir? Ki yangınların çıkış nedeninin yani %90 insan kaynaklı olduğunu biliyoruz. Yani bu noktada halkımızın farkındalıklarını artırmak adına da neler yapılabilir? Sizden birkaç kelam alayım ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün mesela yani şu anız yakmadan, açık alanda ateş yakmaktan bir zahmet vazgeçelim artık uyarısını da yaptı. Siz neler eklersiniz? Buyurun.
0: Bakın, anız yakmaktan sorumlu olan köylü müdür, Orman Genel Müdürlüğü müdür?
1: Bunun ayrımı
0: Bakın,
1: yapılmalı
0: anız
1: diyorsunuz.
0: tarlasıyla orman arasında önlem alması gereken öncelikli kişi devletin kendisidir. Bakın, yangın mevsiminden önce anız tarlasıyla orman arasında bu iki pulluk genişliğinde sürme yaparsanız, anız yangınının düşük enerjili bir yangınıdır, ormana geçmesi söz konusu bile değildir. Ama Orman Genel Müdürlüğü'nün böyle bir, yani sorumluların böyle bir yaklaşımı yok. Onun için de yani Antalya şeyde 2008'de Taş Ağal'da çıkan, işte ondan sonra bu yeni yıl dönümünü kutladığımız Manavgat yangını anızdan çıktı deniyor. Ya bir anız gibi düşük enerjili bir orman tutuşma ormana nasıl yansılır diye sorsun. Cumhurbaşkanı mı sorsun bunu? Yöneticilere sorsunlar. Bakın, bunu çözmediğimiz zaman çözemeyiz. Yani bütün tarım alanlarıyla orman arasında, bunu senelerden beri söylüyorum, en ufak bir tedbir almıyor. Ormana bitişik alanlarda, buna maki alanları da dahil, anız üretecek tarımı değiştirin teşvik ederek.
1: Hocam tabii bir
0: Yani
1: yandan
0: zeytinciliği
1: yapılan
0: teşvik edin.
1: çok sayıda başarılı hamle de var. Mesela teknolojiyi çok yakından kullanıyoruz son süre.

0: Süreçte özellikle yani İHA'ların da devreye girmesiyle birlikte ciddi de bir katkı sağladı orman yangınlarının mücadele. Bu konudaki görüşünüz nedir efendim?
1: Bakın bunların hepsi her yıl başında yani yangın sezonu başında söylenen şeylerdir. Yangınlara hazırız. Nasıl hazır? İşte dronlarımız var, işte şu kadar uçağımız, bu kadar helikopterimiz. Bakın bunların hepsi çıkan yangınları söndürmekle ilgili önlemler. Size bir şey söyleyeyim. Türkiye'de bugüne kadar ormanlarımızı dinamit haline getirmiş olan orman içerisindeki ince ve kuru yanıcı

0: bakın Amerika Birleşik Devletleri veya Avustralya veya Kanada 80 yılında 1980 yılında orman yangınlarıyla mücadele stratejisinden orman yangınları yönetimi stratejisine geçti. Bu yangınlarla mücadeleyi de içerir ama orman içerisinde ormanları yangına dirençli hale getirecek inanılmaz sayıda teknoloji ve yaklaşım vardır. Onları da dahil eder.
1: Evet.
0: Ama yangınla mücadele yani yangına bütün bunları görmezden gelir.
1: Oldukça önemli diyorsunuz. Peki.
0: Evet.
1: Var mı hocam son bir eklemek istediğiniz?
0: Vallahi şöyle en önemli şeyi söyleyeyim size. Bakın evler yanıyor, şunlar yanıyor falan. Hiçbir şekilde Türkiye'de ne sivil toplum örgütleri ne işte ilgili kurumlar, buna Orman Bakanlığı da dahil, Orman Genel Müdürlüğü'ne bırakılamayacak kadar önemli bir sorundur. Bakanlığa bırakılamayacak kadar önemli bir sorundur orman yangınları. Onun için de Orman Genel Müdürlüğü ve Orman Bakanlığı insanlarla birlikte, orman yangınlarıyla birlikte nasıl yaşayabileceğiz diye bir politika geliştirmeli. Bunun adı da yangınlarla birlikte yaşamayı öğrenmiş toplumlar yetiştirmek zorundayız.
1: Peki hocam.
0: Aynen Japonya'daki insanların depremle nasıl birlikte yaşamayı öğrenmiş oldukları gibi. O köylerde bakıyorsunuz hiç kimse neyi, niçin, nasıl yapacağını bilmiyor. Yangın öncesinde neyi nasıl yapacağını bilmiyor. Yangın sonrasında neyi nasıl yapacağını bilmiyor. Çoğunda maske bile yok. Yani daha ne söyleyeyim?
1: Peki hocam. Çok teşekkürler. Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tuncay Neyişçi. Emekli olduğunda eklemişti bizlere. Çok sağ olun hocam. Kıymetli bilgiler paylaştınız gece raporunda.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İnşallah faydası olur.
1: Orman yangınları mücadele, tam kapsamlı mücadele nasıl olur konuştuk, devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan da orman yangınlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Yangınlarla mücadele kapasitemizi geliştirdik dedi. 3210 personelimize sahadayız açıklamasını yaptı.
2: Orman yangınlarıyla mücadele kapasitemizi daha da güçlendirdik. Şunu tüm halkımızın çok iyi bilmesini isterim. 28 bine yakın orman kahramanımız, 140 bini aşkın gönüllümüz, 28 yangın söndürme uçağımız, 119 helikopterimiz, 14 insansız hava aracımız, 6 bine yakın kara aracımızla özellikle bugünlerde 7-24 nöbetteyiz. Muğla, Balıkesir, Antalya ve Çanakkale'deki yangınların kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu yangınların söndürülmesi için 21 uçak, 58 helikopter, 420 arazöz, 142 su tankeri, 76 iş makinesi olmak üzere toplam 929 kara aracı ile 3210 personelimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bilhassa Ağustos ve Eylül aylarında çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Biz bütün ekiplerimiz ve imkanlarımızla teyakkuzda olmayı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın da hassasiyetlerini korumalarını istirham ediyorum.
1: Evet, gece raporuna ilk yarım saatte orman yangınlarıyla Türkiye'nin mücadelesine baktık. Avrupa'ya bir gidelim. Orada da sıcak hava dalgası devam ediyor. Özellikle Polonya'da San Nehri'nde kuraklık nedeniyle su seviyesi düştü. Fransa ve İspanya'da da durum aynı. Yangınlar halen söndürülemedi. İspanya Başbakanı Sanchez ise yeni bir sıcak hava dalgasının geldiğini belirtti.
3: Avrupa'da sıcak hava dalgası etkili oluyor. İspanya ve Fransa'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Fransa tarihinin en ağır yangın sezonunu yaşıyor. Yılbaşından bu yana 13 binden fazla yangın çıktı. 162 bin futbol sahasına tekabül eden 116 bin hektar alan kül oldu. Ülkenin güneybatısındaki Gironde vilayetindeki yangın yaklaşık bir haftadır devam ediyor. Henüz kontrol altına alınamayan yangın, ülke tarihinin en büyük yangınlarından biri olarak kayıtlara geçti. Vilayette sıcaklıkların 42 dereceye çıkabileceği öngörülüyor. Gironde ve Landes'ta yüzlerce hanenin

0: ise elektriksiz kaldığı belirtiliyor. İspanya'da orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Başbakan Pedro Sanchez, başkent Madrid'e bağlı Naval Carnero kentine gitti. İleri komuta merkezinde orman yangınlarından etkilenen bölgelerde görev yapan ekiplerin yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşme sonrasında yaptığı açıklamada ülkede yeni sıcak hava dalgasının başladığını aktardı. Bu daha az nem ve yüksek sıcaklık anlamına geliyor dedi. Rüzgarın ülke genelinde yaşadığımız yangınları ağırlaştırıp ağırlaştırmayacağını ise göreceğiz ifadesini kullandı. Yunanistan'daki orman yangınlarında ise biri Mora Yarımadası'nda, iki Girit Adası'nda olmak üzere 3 itfaiye eri hayatını kaybetti. Girit'te 5 köy için tahliye emri çıkarıldı. İngiltere'de yılın 4. sıcak hava dalgası etkili oluyor. Ülkenin güneydoğu ve doğu kesimlerinde sıcaklıkların 35 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Polonya'da kuraklık nedeniyle su krizinin derinleşebileceği uyarısında bulunuluyor. San Nehri'nde kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü belirtiliyor.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas siyasi büro şefi Halil Hayye ve heyetini Ankara'da kabul etti. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan yeni seçildiği görevinde Halil Hayye'ye başarılar diledi. Hayye görüşmede Gazze ve Batı Şeria'daki durum hakkında bilgi verdi. Hamas'ın barış müzakerelerinde yapıcı bir tutum izlemeyi sürdürdüğünü de ifade etti. Bakan Fidan ise Türkiye'nin Filistinlilerin haklı davasını her alanda en güçlü şekilde desteklediğini yineledi. Bakan Fidan Türkiye'nin Gazze barış sürecini desteklemeyi sürdüreceğini, bu süreçte Hamas'ın oynadığı rolü takdirle karşıladığını belirtti. Bu arada görüşmede diğer bölgesel konular da ele alındı. Amerika ve İran arasında neler oluyor merak ediyorsunuz. 5 gecedir süren bir sessizlik vardı ama yine bozuldu. Füze saldırıları geldi. İran, Ürdün'deki Amerikan üssüne balistik füzeyle saldırdığını duyururken ABD saldırılara yanıt olarak Suudi Arabistan'la birlikte Irak'ta İran yanlısı grupları hedef aldı. Saldırılarda 20 can kaybı var.
2: ABD ile İran arasındaki sessizlik bozuldu. İran, Ürdün'deki ABD üssüne füzeyle saldırdığını duyurdu. ABD'nin saldırılara yanıtı ise sert oldu. ABD Başkanı Trump, İran'a sert karşılık vermeye devam edeceğiz dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Ürdün'deki bir ABD hava üssüyle ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın bulunduğu merkezin çok sayıda balistik füzeyle hedef alındığını açıkladı. Saldırının, ABD ordusunun saldırgan eylemlerine karşılık olduğu belirtilen açıklamada, düşmanca eylemler devam ettiği sürece direniş sürecek denildi. Ürdün Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü de İran'ın ülke topraklarına fırlatılan 5 füzenin imha edildiğini belirtti. Saldırılara ABD'den yanıt gecikmedi. ABD ordusu İran tarafından fırlatılan füzelerin engellendiğini açıkladı. Saldırı girişimi beklenmedik olarak nitelendirildi. Saldırılara karşılık ABD ve Suudi savaş uçakları Irak'taki İran yanlısı gruplara ait noktaları vurdu. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı saldırıların savunma amaçlı olduğunu savundu. Irak Başbakanı Bakanlar Kurulu'nu acil toplantıya çağırdı. Haçlı Şabi ise saldırılarda çok sayıda ölen ve yaralanan olduğunu açıkladı. Karşılıklı saldırıların ardından ABD basınına konuşan Trump, İran'a saldırıların devam edeceği mesajını verdi. İran'ın üslerimize yönelik saldırılarına sert karşılık vereceğiz diyen Trump, Irak'taki İran yanlısı gruplara yönelik saldırınınsa Irak hükümetiyle koordinasyon içinde yapıldığını söyledi. Gerilim Hürmüz Boğazı'na da sıçradı. Devrim muhafızlarının deniz kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Hürmüz'den geçiş yapan 3 petrol tankerinin uyarılara rağmen tehlikeli rotada ilerlemeye devam ettiği belirtildi. Tankerlerin hedef alındığı ve durdurulmaya zorlandığı, ABD ordusunun bölgedeki müdahalelerinin karşılıksız kalmayacağı kaydedildi. ABD Başkanı Trump, diplomasiye alan tanımak için İran'a saldırıları durdurmuş, bölgede 5 gecedir sessizlik hakim olmuştu.

0: Efendim, siyasette olası bir şekilde dengeleri değiştirmesi muhtemel bir gelişme. Önemli. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu aldıkları kararla partilerinin siyasi faaliyetlerini sonlandırdıklarını açıkladı. Peki hangi mesajları verdi bakalım?
1: Burada bizzat görsel olarak
0: sosyal medya hesabından açıklama yapan Davutoğlu, kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olmamak amacıyla parti siyasetinden çekildi.

0: ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerinin sonlandırma kararını almış bulunuyoruz dedi. Yeni Yol Partisi'ni baştan itibaren diğer muhafazakar partileri kapsayacak şekilde tek parti olması için çaba gösterdiklerini hatırlatan Davutoğlu çabalarının sonuçsuz kaldığını belirtti.
1: Bu sepeti de burada bizzat görsel olarak gösterdiği için Sayın Babacan'a
0: efendim Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'da 200'den fazla belediye başkanının yeni partiye katılmak amacıyla istifa ettiğini söyledi. Yeni partinin kurultay hazırlık sürecine dair de bilgiler verdi. Ekim'i işaret etti. Ekim ayında kurultayın yapılmasının planlandığını belirtti.
2: 200'ün üzerinde belediye başkanı yeni partiye katılmak amacıyla istifa etmiş bulunuyor. Büyükşehir belediye başkanlarımızın daha dikkatli bir tutum içerisinde olmaları gerekiyor.
3: CHP'den istifa ederek yeni partiye geçen belediye başkanlarına ilişkin rakamları paylaştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddiasını değerlendirdi.
2: Kendisiyle hiçbir iletişim yok. Nereden seçildiği belli. İzmir halkının tavrı, tutumu da belli. O tavra, tutuma uyumlu davrananlar siyasete devam edebilirler. O tutum beni ilgilendirmez, ben istediğim gibi davranırım diyenler de halktan gerekli reaksiyonu er geç görürler. Biz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İzmir halkının taleplerine uygun bir davranış içerisinde olmasını kendisinden bekleriz.
3: Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın kurultay hazırlık sürecine dair de bilgi verdi.
2: Yeni Parti ilçe, il örgütlenmelerini tamamlıyor. Biz Ağustos, Eylül ayları içerisinde kongrelerimizi yapacağız. Muhtemelen Ekim ayı içerisinde kurultayımızı yapacağız.
3: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in de bu hafta sonu görüşebileceğini söyledi.
2: Meclis Başkanı'nın bu konudaki tavrını biliyoruz. Parti kurulduğu zaman Özgür Bey'i de ziyaret edeceğim demişti. Herhalde bu hafta içerisinde böyle bir program yapılır diye düşünüyoruz.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Habertürk Televizyonu Haber Koordinatörü Zülfikar Ali Aydın'ın sorularını cevapladı. Bakan Çiftçi, yasa dışı bahis tehdidine bir kez daha dikkat çekti. Önemli başlıklarda önemli açıklamaları vardı, izleyelim.
4: Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur dedi. Bu tehdide karşılık verildiğini söyledi.
5: Hayırlı bayramlar.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Habertürk TV Haber Koordinatörü Zülfikar Ali Aydın'ın sorularını yanıtladı. Bakan Çiftçi, yasa dışı bahsin topluma ve devlete zararının altını çizdi.
6: Uluslararası gözlemlere göre bahis ağları hükümetlerin müdahale kapasitesini geride bırakıyor. Tehdit sürekli evrim geçiriyor. Yasa dışı bahis, kamu düzenini çoktan aşmış, doğrudan ulusal güvenlik meselesi haline gelmiştir. Türkiye'ye yasa dışı bahisin yıllık maliyeti 40 milyar dolar. Kumarın ahlaki ve toplumsal boyutu var. Her kumar rakamında bir gencin yıkılmış geleceği var. Yasa dışı bahisi küçük bir asayiş sorunu sananlar bu çarkın nereye bağlandığını henüz görmemiştir.
7: Bu bir bayrak yarışıdır.
4: Bakan Çiftçi, devletin yasa dışı bahis ve dijital suç ağlarına karşı güçlü bir mücadele yürüttüğünü belirtti.
6: Yasa dışı bahis ülkemizin gençlerini, ailelerini ve dijital geleceğini hedef alıyor. Bu çarka geçit vermeyeceğiz. 21. yüzyılda yasa dışı bahisle mücadele, suçla mücadele meselesi olmanın ötesinde devletin dijital alandaki görünürlüğünü, öngörü kapasitesini ve veri temelli yönetim kabiliyetini güçlendirme meselesidir. Göremediğiniz bir tehdidi yönetemezsiniz. Türkiye artık bu tehdidi görebilen, analiz edebilen ve karşılık verebilen bir kapasiteye ulaşmıştır.
7: Devlet olmanın, nizam kurmanın.
4: Çiftçi 2016 yılında Türkiye'de 3 milyondan fazla kişinin yasa dışı bahis soruşturmasına dahil olduğunu söyledi.
6: Bu süreçte mağdur vatandaşı da unutmuyoruz. Yasa dışı bahiste para kaybeden, dolandırılan, borca batan vatandaşlarımız için destek mekanizmalarını güçlendiriyoruz. Yeşilay Danışmanlık Merkezleri ile koordinasyon halindeyiz. Kumar bağımlılığı tedavisi artık güvenlik politikasının ayrılmaz bir parçası.
8: En güçlü ifadesi olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum.
4: Bakan Çiftçi, kara paranın önlenmesinde aktif olunacağını kaydetti.
6: Türkiye, kara paranın önlenmesi için çalışan finansal eylem görev gücünün aktif üyesidir. Kara para aklamaya ve terörün finansmanına karşı uluslararası standartların belirlenmesine katkı koyan bu yapının içindeyiz. Kara vatanda nasıl sınırlarımızı koruyorsak, siber vatanda da aynı kararlılıkla nöbet tutuyoruz. Sahada da, dijital platformlarda da, sınır ötesinde de.
0: Bu arada Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma

0: Soruşturma kapsamında derneğin iştiraki olan şirketlerin yönetimi kayyum olarak TMSF'ye devredildi ve derneğin yönetimi içinse 3 bağımsız kayyum görevlendirildi.
1: Ahbap Derneği soruşturması sürüyor. Derneğin iştirak şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin iktisadi işletmesi ve bağlı şirketlerinin yönetimi tasarruf mevduatı sigorta fonuna devredildi. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, derneğin mal varlığı üzerindeki idari etkisinin de yönetim kayyumuna bırakılmasına karar verdi. Kararda derneğin faaliyetlerinin sona erdiği, hesap ve mal varlıklarına tedbir konulduğu ve fesih sürecinin başlatıldığı belirtildi. Derneğin taşınmazları, araçları ve banka hesaplarının yönetimi için 3 kişi mahkeme kararıyla yönetim kayyumu olarak görevlendirildi. Öte yandan Ahbap Derneği'ne bağlı iktisadi işletme ve çok sayıda şirketin yönetimine de TMSF kayyum olarak atandı. Böylece derneğin yönetimiyle iştirak şirketlerinin yönetimi farklı kayyum yapıları tarafından yürütülecek.
0: Efendim, MasterChef'in 2021 yılı şampiyonu Eren Kaşıkçı Sarıyer'deki evinde ölü olarak bulundu. Kızıl Sakal lakabıyla tanınan Kaşıkçı'nın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Yakınlarının bir süredir haber alamadığı şef Eren Kaşıkçı'nın tek başına yaşadığı eve ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. İncelemelerin ardından Kaşıkçı'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Gülistan 9 soruşturmasında ise gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi. Gülistan 9 kaybolduktan sonra yürütülen soruşturmada şüpheli işlemler yaptığı değerlendirilen kolluk görevlilerine yönelik pazartesi günü operasyon düzenlenmişti. Aralarında emniyet müdürü ve emniyet amiriyle bilgisayar işletmeni ve 10 polis memurunun bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan 8 kişi Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. 10 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor. Samsun Emniyeti uyuşturucuyla mücadelede hız kesmemekte kararlı narkotik suçlarla mücadele şubesi ekipleri Temmuz'da düzenlediği operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine darbe vurdu. Bir ton aşkın uyuşturucu maddeyle geçirildi. 139 kişi de yakalandı.
2: Aç kapıyı polis! Aç!
3: Söz verdiğimiz gibi uyuşturucuyla mücadelemizi her alanda kararlılıkta sürdürüyoruz.
1: İstanbul merkezde 11 ilde operasyon düzenlendi. Bir tona aşkın uyuşturucu madde ele geçirildi. 139 şüpheli yakalandı.
3: Ele başından torbacısına kadar uyuşturucu suç zincirinin her halkasını tek tek kırıp atıyoruz.
1: İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ulusal ve uluslararası düzeyde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. 1-27 Temmuz tarihleri arasında İstanbul merkezde 11 ilde operasyonlar düzenlendi. Toplam 1 ton 163 kilo uyuşturucu madde, yaklaşık 22 bin adet sentetik ecza ve 249 kilo kimyasal katkı maddesiyle geçirildi.
4: Şüpheliler işte bu makine sayesinde katı haldeki uyuşturucu maddeyi toz haline getireceklerdi ve o haliyle de piyasaya süreceklerdi.
1: Ayrıca 2 gün önce 11 ton 500 kilo uyuşturucu madde sentezleyebilecek 115 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 139 şüpheliden 133'ü tutuklandı. 6 şüphelinin işlemleri sürüyor.
3: Tavrımız nettir. Gençliğimizi, geleceğimizi çaldırmayacağız.
0: Üniversite adayları heyecanlı çünkü tercih süreci başladı. YKS tercihleri 10 Ağustos tarihine kadar da yapılabilecek. Tabii bu yıl üniversitelerde 16 yeni bölüm var ve ilk kez öğrenci kabul etmeye hazırlanıyor. Haberimizde bu bölümlerin detayları da var.
1: Üniversite tercihlerinde geri sayım sona erdi. Milyonlarca aday için tercih işlemleri başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzunu geçtiğimiz günlerde yayımladı. Kılavuzda yer alan bilgilere göre adaylar ÖSYM'nin ÖSYM.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından

0: Ben tercih yapacak. Adaylar en fazla 24 tercihte bulunabilecek. Bu yıl yükseköğretim kurumlarında toplam 805.747 kontenjan bulunuyor. Ön lisans programlarında 371.476, lisans programlarında 407.080 ve özel yetenek programlarında 27.191 kontenjan yer alıyor. Sektörün ve iş gücü piyasasının taleplerine göre 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere 16 yeni program açıldı. Tarih ve yapay zeka, finansal teknoloji, biyoteknoloji ve genetik, paramedik ve balıkçılık teknolojisi gibi bölümler ilk kez öğrenci kabul edecek. YKS yerleştirme sonuçları Ağustos ayının sonlarına doğru açıklanacak. Bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar işlemlerini 24-28 Ağustos'ta yapacak. Elektronik kayıtlar 24-26 Ağustos'ta yapılacak.
1: Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye Sigorta arasında emekli dijital kart sahiplerine özel indirimler ve ödeme kolaylığı da sağlayan bir işbirliği protokolü imzalandı. Emeklilere sağlık, konut, kasko ve trafik sigortalarında %30'a varan indirim imkanı tanındı.
0: Ödeme avantajları, %30'a varan indirimler. Emeklilere yönelik yeni bir kampanya hayata geçirildi.
2: Emeklilerimiz bizim başımızın tacı. Onlara sağlayabileceğimiz imkanlar ölçüsünde hangi fayda varsa o faydayı sağlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.
0: Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye Sigorta emekliler için işbirliği yaptı. Emekli dijital kart sahiplerine özel indirimlerle vade farksız 12 taksite kadar ödeme kolaylığı sunan protokol, SGK Başkanı Yunus Elitaş'la Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak tarafından imzalandı.
2: Emeklilerimize inşallah faydası muhakkak olacaktır. Ekonomilerine, cüzdanlarına, ceplerine bir fayda muhakkak sağlayacaktır diye ümit ediyorum.
0: Protokol kapsamında tamamlayıcı sağlık sigortasında ilk kez yaptıranlara sunulan %15 hoş geldin indirimine ek olarak %15 emekli indirimi sağlanacak. Konut sigortasında %30, kasko sigortasında %10, trafik sigortasında %5 indirim sunulacak. Tüm ürünlerde vade farksız 12 taksite kadar ödeme kolaylığı da olacak. Kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortası peşin ödemelerinde ise ilave %10 indirim imkanı tanınacak. Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıran SGK emeklilerine limitsiz yatarak tedavi ve ayakta tedavi teminatları sunulacak. Ek olarak da birçok ayrıcalığı içeren kapsamlı asistan hizmet paketi de verilecek. İlk kez tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi alacak emeklilere özel sigortalanma yaş sınırı 64'ten 70'e yükseltildi.
1: Memleket genelinde doğuşta beklenen ortalama yaşam süresi 78,5 yıl olarak hesaplandı. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken doğuşta beklenen yaşam süresi farkı da 5,2 yıl oldu.
3: Kadına daha uzun yaşıyordu. Sağlıklı, kendilerine spora falan veriyorlar. Kendi yürüyüşünü falan yapıyorlar.
4: Erkekler uzun yaşıyordur. Biz daha fazla şeyler yaşıyoruz çünkü.
0: Doğuşta beklenen yaşam süresi 78,5 yıl olarak hesaplandı. Kadınlarsa erkeklere göre 5 yıl daha uzun yaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu hayat tabloları istatistiklerini açıkladı. 2022-2024 yılları arasında 78,1 olan doğuşta beklenen yaşam süresi 2023-2025 yıllarında 78,5'a yükseldi.
5: Cinsiyete göre yaşam süresine bakıldığında beklenen ortalama yaşam süresi kadınlarda daha fazla hesaplandı. Erkeklerde 75,9 olarak hesaplanan beklenen yaşam süresi kadınlardaysa 81,1 olarak tahmin edildi.
0: Eğitim düzeyi yükseldikçe beklenen yaşam süresinin de uzadığı tespit edildi. Yaşı 30 olan erkekler için orta öğretim altı eğitim seviyesiyle yüksek öğretim eğitim seviyelerinde beklenen yaşam süresi farkı 5,1 yıl oldu. Bu fark kadınlarda ise 4,6 yıl olarak hesaplandı. TÜİK'in araştırmasında sağlıklı yaşam süresi de hesaplandı. Belirli bir yaştaki kişinin günlük hayattaki faaliyetlerini sınırlandıracak bir sağlık sorunu olmadan yaşaması beklenen yıl sayısı 58 olarak hesaplandı. Ortalama beklenen yaşam süresi kadınlarda daha uzun olmasına rağmen erkeklerin sağlıklı yaşam süresinin 2,2 yıl daha uzun olduğu görüldü.
6: Daha fazla kafalarında seçenek var. Biz tek yol, erkek olarak tek yol düşünüyoruz. Onlar 2-3 yol düşünüyor.
1: İstanbul'un pek çok ilçesinde kentsel dönüşüm büyük bir hızla devam ediyor. Hangi sokağa girseniz bir inşaat var. Özellikle Bahçeli Evler ve Zeytinburnu Avcılar gibi ilçelerden bahsediyorum ki bu hız kazanan dönüşüm eşya depolarına da talebi katlamış durumda.

0: Peki bugünlerde depo fiyatları ne kadar? Yanıtlar Dilara Cöyley'in haberinde.
1: Ev eşyası ve ofis eşyası depolayan firmalar şu anda %75-80 kentsel dönüşüm üzerinde dönüyor.
2: Kentsel dönüşüm hızlandı. Evi dönüşürken geçici süreyle daha küçük daireye taşınanlar eşyalarını koyacak yer arayışına girdi. Kiralık depo talepleri 2'ye, hatta kimi yerlerde 3'e katlandı.
1: %100 bir artış var.
3: Benim arkadaşlarım da var depoya kiraya verenler. Geri dönüşüme girdiler. 4,5 milyar aylık depo kiraladı. Bütün eşyasını oraya bıraktı.
2: Depolara talep arttıkça fiyatlar da katlandı. Öyle ki depoya bu kadar para verilir mi deyip eşyasını satan bile var. O fiyatlara gelince.
1: 1+1 ev eşyasının sığacağı depo aşağı yukarı tavan fiyatlar 8.000'den başlıyor. 2+1 ev eşyasının sığacağı oda depo 10.000'den başlıyor. 3+1 eşyanın sığabileceği depolar 12.000.
4: Herkesin kendine göre bir eşyası var, sevdiği bir şey var, koyar oraya işte.
5: Bireysel depoların birçoğunda artık kentsel dönüşümden dolayı ev eşyaları bulunuyor. Bu depoda da 2025 yılından beri kentsel dönüşüm sürecinin bitmesini bekleyen eşyalar bulunuyor.
6: Ev küçük olacağından dolayı bütün eşyaları sığmayacak. Bunları da tabii mecburen bir depo kiralayıp orada barındıracak.
1: Özellikle kentsel dönüşümcüler 2 sene eşyasını bırakıyor. 1,5-2 sene zarfında eşyaları kalıyor.
0: Anadolu'nun en büyük 3 Roma villasından biri olan Kastamonu'daki 1800 yıllık villadaki mozaikler yok olma tehlikesi yaşıyordu. O tarihi alanda çalışmalar başlatıldı.
7: Restorasyon kapsamında önceki yıllarda zemin mozaiklerini onarmaya başladığımız Roma villasında çalışmalarımız devam ediyor.
8: İğneyle kuyu kazar gibi çalışıyorlar. Geçmişi 2000 yıla dayanan villadaki mozaikler tek tek kurtarılıyor. Burası Kastamonu Taşköprü'deki Pompei Polis Antik Kenti. Kent Roma döneminde Paflagonya eyaletine başkentlik yaptı. Antik kentte devam eden kazı çalışmaları 1800 yıllık Roma villa bölümünde yoğunlaştı.
7: Roma villamız yaklaşık 3000 metrekarelik bir alana oturmakta ve bu ölçüleriyle Anadolu'daki en büyük 3 villadan biri olarak sınıflandırılmakta.
8: Villadaki mozaikler yok olma tehlikesi altındaydı. Türk ve İtalyan ekiplerin yürüttüğü çalışmayla villadaki mozaikler kurtarılarak gün yüzüne çıkarılıyor.
7: Kuzey Anadolu'da ya da Batı Karadeniz'de bu ölçülerde bir villa henüz tespit edilmedi. Anadolu'nun en büyük 3 villasından biri. Yönetici sınıfa ait bir kişinin villası olsa gerek.
8: Mozaikler tek tek çıkarılarak işleniyor. Tarihi alanda önemli ölçüde ilerleme kaydedildi. Mozaiklerin işçilik kalitesi ise oldukça iyi.
7: İşçilik kalitesine baktığınızda bugün hem Zeugma'da hem de Anadolu'nun önemli antik kentlerinde gördüğümüz zemin mozaiklerinden hemen hemen aynı kalitede.
8: Tarihi mozaikleri gün yüzüne çıkaran kazılar önümüzdeki dönemde de devam edecek.
0: Kısa bir aranın ardından devam edeceğiz. 2 dakikalık bir reklamımız var.

0: Efendim yeniden huzurlarınızdayız. Gece raporunda ikinci dilime hoş geldiniz. Bu ikinci bölüme hemen günün satır başlarıyla şöyle bir başlayalım. Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Antalya, Aydın, Muğla, Balıkesir, Yalova ve Çanakkale'de. Maalesef alevler gün boyu Türkiye'yi alarma geçirmiş durumda ki bazı noktalarda alevler yerleşim yerlerini de tehdit etti ki tedbir amaçlı çok sayıda boşaltılan ev de var ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da yangınlarla mücadelede gelinen son noktayı da anlattı. Bu arada Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da terörsüz Türkiye süreci kapsamında AK Parti heyetiyle bir araya geldi. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede çerçeve yasaya dair hazırlıklar ele alındı. Teklifin hafta başında meclise artık sunulması bekleniyor. Ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu aldıkları kararla partilerinin siyasi faaliyetlerini sonlandırdıklarını açıkladı. Kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olmak istemiyoruz ifadelerini kullandı. Bu arada Hazar Denizi'nde İran'a ait ticari gemiye düzenlenen İHA saldırısı İran'la Ukrayna arasında tansiyonu bir kez daha yükseltti. Tahran'ın misilleme olarak Ukrayna'daki bir limanı vurmayı değerlendirdiği ileri sürülüyor. Ukraynalı mevkidaşıyla görüşen İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise tarafların gerilimi artırmak istemediğini söyledi. Bu arada ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail yönetimi Gazze'de bir camiyi daha hava saldırısıyla yerle bir etti. Yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırların hedef alınması ve caminin çevresindeki evlerin zarar görmesi de yüzlerce Filistinliyi bir kez daha evsiz barksız bıraktı. Bu arada Güney Asya'da muson yağışları beraberinde seli getirdi. Hindistan'ın Assam eyaletindeki selde 75 can kaybı var. En az 8 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Bursa'da ise 53 yaşındaki adam yolun karşısına geçmek isterken otomobilin altında kalarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen bir doktor, bir kahraman kalbi duran adama sedye üzerine çıkarak müdahale etti. O anlarda kameraya yansıdı. Evet, ikinci bölümde gece raporunun hemen orman yangınlarına döneceğiz ki kritik noktalarda birçok ilde eş zamanlı orman yangınları devam ediyor. Ekiplerse mücadele içinde. Şimdi gazeteci Alican Zeray Çanakkale'de bizleri bekliyor. Çanakkale'deki son durumu kendisinden alacağız. Buyur Alican, söz sende.
1: Allah sıkma be.
2: Evet, Çanakkale'de orman yangını hemen bu noktada başladı. Saraycık köyü burası. Sarıcıali tarafında iki köy arasında tepedeyiz, zirvedeyiz işte şu anda. Ekipler de burada müdahale ediyor. Şöyle Çanakkale'yi de gösterelim. Bir yukarıdan bakın. Çanakkale ne kadar yakın değil mi? O alanlarda da işte tarım arazilerinin bulunduğu bölge, o alanlarda da yangın çıktı ama söndürme çalışmalarıyla işte devam ediyor. Şöyle içeri doğru girelim. Bakın itfaiye ekipte şöyle gösterelim. Ve köylüler, orman ekipleri hepsi seferber oldu. Burada bu alevlere işte söndürme çalışmalarına katıldılar. Alevlere müdahale ediyorlar. Dediğimiz gibi 15 sularında çıkmıştı tarım arazisinde, zirai alanda ve rüzgarın da etkisiyle yayıldı orman yangını burada ve ağaçlık alana doğru ilerledi ama ekipler teyakkusta tabii müdahale etti hemen ve yangına işte bu noktalarda alevlere suyla tabii karadan havadan da müdahaleler vardı. Şöyle içeri doğru, aman dikkat edin Sercan, şöyle gel. İşte bakın ekipler burada, görüyorsunuz burada magi bitki örtüsü var. Bu ağaçlar, küçük ağaçlar burada tarım arazilerinden gelen

0: şöyle devam edelim bu tarafa doğru. Tabii ekili araziler vardı. Onlar biçildi. Buğday tarlaları. Onlar taşıdı alevleri bu bölgeye. Ve dediğimiz gibi ağaçlık alana doğru geldi. Ama tabii ekipler, teyakkusta köylüler, itfaiye ekipleri, hemen herkes seferber oldu. Ve işte bu noktada yangına müdahale ediyorlar. Bu saatte devam ediyor müdahale. Diğer tepelerde de var. Şöyle gösterebilirsek, bakın şu karşıki tepelerde ışıklar gibi gözüküyor ama onlar alevler. Şöyle sol tarafta, işte köylüler de burada. Herkes burada müdahale ediyor. Havadan tabii gece olunca müdahaleler, ekipler uçamıyor tabii bu saatte. Biz de şöyle dumanın. Burada dumanı. Sercan şöyle ilerleyelim, anlatalım hem. Tabii karadan da müdahale ediyorlar Çanakkale'de. Tabii yerleşim alanlarına ilerlemesin diye 3 bölgede yangın çıktı. Bayramiçi'de, Ayvacık'ta yangın vardı. Ayvacık'ta turistik bir tesise sıçradı. Ama müdahalelerle söndürüldü. Orada şimdi durumu iyi olduğunu öğreniyoruz. Diğer tarafta da Bayramiçi'nde de kontrol altına alındı, zaman zaman geliyor ama açıklamaları bekliyoruz tabii. Bakın şimdi, evet, burada müdahale devam ediyor. Evet, ekipler, köylüler burada. Cep telefonlarının ışıklarıyla biraz önce gelirken biz de buraya büyük bir zorlukla geldik. Traktörlerle geldik. En tepedeyiz işte. Bulunduğumuz bölgenin, Çanakkale'nin bu merkeze de yakın hemen Saray Eli köyü var. Onun tepesindeyiz. Tepe noktasındayız. Buraya geldik. Onlar farklı köylerden de duyanlar gelmiş ve müdahale için buradalar. Su da geliyor bu tarafa doğru. Evet, rüzgarın da etkisi. Rüzgar zaman zaman 35 kilometreyi buluyor hızı. Bulunduğumuz noktada tabii rüzgarın da etkisiyle alevler yayılıyor. Toparlayalım, söyleyelim. Evet, dediğimiz gibi bulunduğumuz bölgede Çanakkale'de Sarıeli ve Sarıca Eli köylüler arasında yangın devam ediyor ve ekiplerin de köylülerin de hep beraber yangına müdahalesi devam ediyor diyelim. Sözü tekrar size, merkeze, stüdyoya bırakalım.
1: Zor bir noktada görevini sürdürüyor Halican kardeşimiz. Teşekkürler, kolaylıklar dileyelim gazeteci dostumuza. Şimdi aslında satır arasında söylemişti Halican, yani biraz da o resmi açıklamalara bakmamız lazım demişti ki olumlu açıklamalar geliyor aslında. Hemen paylaşacağım sizlerle kimden geldi. Bakan Yumaklı'dan 10 bölgede yangınlar vardı, 4 bölgede tamamen, 6 bölgede ise büyük ölçüde yangınlar kontrol altında dedi Bakan Yumaklı. İşte ayrıntıları. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yalova Armutlu, Kütahya Domaniç, Kütahya Altıntaş ve Çanakkale merkez yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeşil vatanı korumak için ülkemizin dört bir yanında mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz. Yalova Armutlu, Kütahya Domaniç, Kütahya Altıntaş ve Çanakkale merkez yangınlarını tamamen kontrol altına almış bulunuyoruz. Muğla Seydikemer, Antalya Kaş, Kumluca, Balıkesir Edremit Altınoluk, Çanakkale Ayvacık ve Balıkesir Gömeç yangınları da büyük ölçüde kontrol altında. Antalya Alanya'daki yangına ise orman kahramanlarımızın müdahalesi aralıksız devam ediyor. Ekiplerimiz yeşil vatan için gece gündüz demeden görev başında, ifadelerine yer verdi Sayın Bakan. Sayın Bakan'ın açıklamalarına baktık. Şimdi bir Edremit, Gömeç ilçelerine de gidelim ki o noktalarda da alevlerle mücadele, yangınlara müdahale devam ediyor. Edremit'e bağlı Altınoluk Mahallesi Tekçam mevkiinde ormanlık ve zeytinlik alandan alevler yükseldiğini gördük. İhbar üzerine Bölge Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hemen sevk edildi. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle 210 ev tahliye edilirken yangını kontrol altına almak için de 6 uçak ve 5 helikopterle karadan 500 aşkın personelin müdahalesi devam ediyor. Bir diğer yangın haberi de Gömeç ilçesinden gelmişti. Kumgedik Mahallesi yakınlarına çıkan yangında kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Tüm bu gelişmeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yakın takibindeydi. Erdoğan orman yangınları ilişkin değerlendirmelerde bulunurken yangınlarla mücadele kapasitemizi Türkiye'de geliştirdik dedi. 3210 personelimizle sahadayız açıklamasını yaptı.
2: Orman yangınlarıyla mücadele kapasitemizi daha da güçlendirdik. Şunu tüm halkımızın çok iyi bilmesini isterim. 28 bine yakın orman kahramanımız, 140 bini aşkın gönüllümüz, 28 yan

0: yangın söndürme uçağımız, 119 helikopterimiz, 14 insansız hava aracımız, 6000'e yakın kara aracımızla özellikle bugünlerde 7/24 nöbetteyiz. Muğla, Balıkesir, Antalya ve Çanakkale'deki yangınların kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu yangınların söndürülmesi için 21 uçak, 58 helikopter, 420 arazöz, 142 su tankeri, 76 iş makinesi olmak üzere toplam 929 kara aracı ile 3210 personelimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bilhassa Ağustos ve Eylül aylarında çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Biz bütün ekiplerimiz ve imkanlarımızla teyakkuzda olmayı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın da hassasiyetlerini korumalarını istirham ediyorum.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında AK Parti heyetiyle bir araya geldi. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede çerçeve yasaya dair hazırlıklar masaya yatırıldı. Teklifin hafta başında meclise sunulması bekleniyor.
2: Ne zaman kanun teklifi sunulur? Bu cuma gelir mi?
3: Çalışıyoruz efendim.
2: Yarın ya da cuma deniliyor ama.
3: Yok efendim, çalışıyoruz.
4: Mecliste terörsüz Türkiye süreci kapsamında önemli bir görüşme yapıldı. Gündemde çerçeve yasa hazırlıkları vardı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede çerçeve yasaya ilişkin son detaylar ele alındı. Toplantıdan ilk ayrılan AK Parti Grup Başkanı Güler oldu. Güler, çerçeve yasaya dair çalışmaların sürdüğünü belirtti.
2: Ne zaman kanun teklifi sunulur? Bu cuma gelir mi?
3: Çalışıyoruz efendim.
2: Yarın ya da cuma deniliyor ama.
3: Yok efendim, çalışıyoruz.
4: AK Parti'nin teklife dair diğer siyasi partilerle de temasta bulunması bekleniyor. Temasların tamamlanmasının ardından uzlaşı çıkmazsa, teklifin sunulması 3 Ağustos pazartesi gününe sarkabilir. AK Parti tarafından şehit yakınları ve gazilerin özlük hakları ile ilgili meclise sunulacak düzenlemenin ardından çerçeve yasa teklifinin genel kurulda görüşmelerinin başlaması öngörülüyor. Süreç kapsamındaki kanun teklifinin 10-12 maddeden oluşması bekleniyor. Yasayla örgüt mensuplarında suça karışmış, karışmamış ayrımı yapılması öngörülüyor.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise partisinin grup toplantısında verdi mesajlarını. Gündeminde çerçeve yasa vardı. Türk milletine neyin teklif edileceğini bilen yok dedi.
5: Önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önüne adına çerçeve yasa dedikleri bir düzenleme getirmeye hazırlanıyorlar. Bu saat itibariyle milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok. Türk milletine neyin teklif edileceğini bilen yok.
1: Çerçeve yasaya dair eleştirilerini dile getirdi. Teklifin içeriğinin bilinmediğini vurguladı.
5: Geçen hafta bizi ziyaret eden meclis başkanına üzerinde konuşulabilecek hazırlanmış bir kanun teklifi taslağı var mı diye sordum. Henüz netleşmiş bir şey olmadığını, çalışıldığını söyledi.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu mecliste partisinin grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu'nun gündeminde çerçeve yasa hazırlıkları vardı.
5: Güya silah bırakmak kanunun şartı olacaktı. Bugün kanunu silah bırakmanın şartı haline getiriyorlar. Yani kanun çıkmadan silah bırakacaklardı. Şimdi kanunu çıkarın, silah bırakmayı sonra düşünürüz diyorlar.
1: Dervişoğlu, grup toplantısının ardından meclisten Kızılay Güven Park'a yürüdü. Şehit ailelerinin Kızılay'daki oturma eylemine destek verdi. Uşak Eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ait şirketlerde çalışan ve belediye şirketlerinde sigortalı gösterilen 22 şüpheli operasyon düzenlendi.

Rüşvet soruşturmasında tutuklanan ve görevden alınan belediye başkanı Özkan Yalım'ın kendi şirketlerine çalışan bazı kişileri belediyede sigortalı gösterdiği tespitlerine yönelik Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yalım'ın iş yerlerinde arama yapılırken dijital materyal ve belgelere el konuldu. Şüphelilerin şirket maaş listelerinde yer aldığı, şirket adına işlem yaptığı belirtildi. Kamu zararının ise 16 milyon 866 bin lira olduğu tespit edildi. 15 şüpheli gözaltına alınırken 5 şüphelinin başka suçlardan tutuklu olduğu belirlendi. 2 şüpheli ise aranıyor.

0: Amerika ve İran arasında birkaç gün süren, sadece 5 gün sürdü bu sessizlik ve tekrar çatışma dönemine giriyoruz gibi. ABD ile İran arasında o yeniden başlayan saldırıların ardından Amerikan başkanından, Trump'tan da dikkat çekici açıklamalar geldi. İran'ın özür dilediğini savundu Trump ve onları çok ağır vuracağız dedi.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeniden başlayan saldırıların ardından Amerikan Başkanı Donald Trump bir kez daha saldırı tehdidinde bulundu. Orta Doğu'da 5 gün boyunca silahlar susmuş ancak pazartesi günü karşılıklı saldırılar yeniden başlamıştı. İran, Ürdün'deki bir Amerikan hava üssüyle Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın bulunduğu merkezi vurmuştu. Amerikan ve Suudi savaş uçakları ise Irak'taki İran yanlısı gruplara ait noktalara saldırı düzenlemişti. İran medyası saldırılarda en az 4 İran askeri danışmanının öldüğünü bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlarken İran'ın kendilerine 5 roket fırlattığını söyledi. Bu roketlerin engellendiğini bildirdi. Vurma sırası bizde dedi. Saldırıların ardından konuşan Amerikan Başkanı Trump, İran'a saldırıların devam edeceği mesajını vermişti. İran'ın üstlerimize yönelik saldırılarına sert karşılık vereceğiz diye belirtmişti.
0: Dün gece raporunda detaylarına indiğimiz İsrail Başbakanı Netanyahu ile Amerikan Başkanı Trump arasındaki o görüşmenin perde arkasında yavaş yavaş ortaya çıkıyor. O görüşmede İran'da olası seçeneklerde ele alınmış durumda. İsrail bir yetkili anlaşmadan büyük bir saldırı her ihtimal masadaydı dedi ve son kararın Trump'ta olduğunu söyledi. Trump'ın da neler düşündüğünü zaten bir önceki haberde izledik.
1: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'da olası seçenekleri ele aldı. Her ihtimal masaya yatırıldı. Haber İsrail basınından. Basına konuşan adı açıklanmayan üst düzey İsrail yetkilinin açıklamasına göre Netanyahu ile Trump'ın Beyaz Saray görüşmesinde İran konusunda fikir alışverişinde bulundu. Yetkili İran'a ilişkin anlaşmadan büyük bir saldırıya karşı her ihtimal masada dedi. İkilinin her seçeneği kapsamlı şekilde ele aldığını söyledi. İran saldırıya uğraması durumunda İsrail'in sert bir şekilde karşılık vereceğinin bilincinde diye belirtti. Yetkiliye göre Beyaz Saray'daki görüşmede Netanyahu İran'a ilişkin ne yapılması gerektiği konusunda doğrudan bir öneride bulunmadı. Yetkili son kararın Trump'a ait olduğunu ifade etti. İran'a ilave ekonomik baskı uygulanmasının yollarının da istişare edildiğini söyledi. Asıl mesele küresel ekonomik dengeleri gözetirken İran üzerindeki ekonomik baskıyı devam ettirebilmektir diye konuştu. Netanyahu, Washington'a Amerikalı Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılmak için gitmişti. Trump'la görüşmesi sonrası Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasındaki ittifakın granit bir duvar gibi sağlam olduğunu savunmuştu. İran'ın nükleer silah sahibi olmaması amacına ya diplomasi ya da savaşla ulaşacaklarını söylemişti.
0: Hazar Denizi'nde İran'a ait ticari gemiye düzenlenen İHA saldırısı İran ve Ukrayna arasında tansiyonu bir hayli yükseltti. Tahran'ın misilleme olarak Ukrayna'da bir limanı vurmayı değerlendirildiği de ileri sürülüyor. Bu arada Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü İran Dışişleri Bakanı Arakçı dedi ki biz taraflar olarak gerilimi artırmak istemiyoruz.
2: Hazar Denizi'nde Ukrayna'nın İran'a ait ticari yük gemisine düzenlenen İHA saldırısı İran'la Ukrayna arasında krize yol açtı. İran'ın Ukrayna'ya misilleme saldırı düzenlemeyi düşündüğü ileri sürüldü. İddia New York Times gazetesinde yer aldı. Gazeteye konuşan Batılı ve İranlı yetkililere göre Tahran yönetimi sembolik bir karşılık vermek amacıyla Ukrayna'daki Karadeniz limanlarından birini küçük başlıklı bir balistik füzeyle vurmayı gündeme aldı. Ancak diplomatik girişimler şimdilik gerilimin daha fazla tırmanmasını önledi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha ile telefonda görüşen İran Dışişleri Bakanı Arakçı, sosyal medyadan açıklama yaptı. Sibiha'nın İran gemisine yönelik saldırının kasıtlı olmadığı ve Ukrayna'nın gerilimi tırmandırma niyetinde bulunmadığı yönünde güvence verdiğini aktardı. Arakçı, İran'ın da gerilimi artırmak istemediğini, ancak ülkesine verilen zararın tazmin edilmesi gerektiğini vurguladı. Rusya'da saldırıya sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran gemisine yönelik saldırının uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti. Kiev yönetimini terör faaliyetlerinin coğrafyasını genişletmekle suçladı. Ukrayna Güvenlik Servisi'nin Rusya ile İran arasında askeri kargo taşımacılığında kullanıldığını öne sürdüğü gemiye hedef alması sonucu bir sivil denizci hayatını kaybetmişti.
0: Ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail yönetimi Gazze'de bir camiyi daha hava saldırısıyla yerle bir etti. Yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırların hedef alınması ve cami çevresindeki evlerin zarar görmesiyle yüzlerce Filistinli bir kez daha evsiz bırakıldı.
2: İsrail bir kez daha ateşkesi ihlal etti. Gazze kent merkezindeki El Muttakin camisini bombalayarak tamamen yıktı. Gazze kentindeki Hristiyan Gençler Birliği Derneği yakınında bulunan camiye gerçekleştirilen saldırı bölgede büyük bir yıkıma yol açtı. Bombardıman nedeniyle çevredeki ev ve mülklerde de ağır hasar meydana geldi. İsrail'in sivil alanlara gerçekleştirdiği saldırı 12 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen gerçekleşti. Saldırıda cami avlusuna ve çevresine sığınan yerinden edilmiş sivillerin çadırları da zarar gördü. Böylece daha önceki saldırılarda evlerini kaybeden yüzlerce Filistinli bir kez daha evsiz kaldı. Gazze'deki Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığı verilerine göre savaşın başından bu yana Gazze'de bulunan 1275 camiden 1050'si tamamen yıkıldı. 191 cami kısmen hasar gördü. Sivil altyapının %90'ı ise ağır tahribata uğradı. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bini aştı. Yaralananların sayısı ise 173 binin üzerinde.
0: Kıbrıs Adası önemli bir ziyarete ev sahipliği yapıyor. 16 yıl sonra ilk kez Kıbrıs'a giden BM Genel Sekreteri Guterres öncülüğünde ara bölgede yapılan üçlü görüşme sona erdi. KKTC Cumhurbaşkanı Erhurman ve Rum yönetimi lideri bir araya getiren Guterres, 5+1 formatlı toplantının onayını aldım dedi.
1: Birleşmiş Milletler Kıbrıs'ta barışı zorla dayatamaz dedi. Adada çözümün sağlanması için yeni bir toplantı istediklerini söyledi. Birleşmiş Milletler'den Kıbrıs'a 16 yıl sonra ilk ziyaret yapıldı. Suriye ziyaretinden sonra Kıbrıs'a giden Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Rum yönetimi lideri Christodoulidis ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman'la görüştü. Guterres öncülüğünde iki liderin katılımıyla Lefkoşa'daki ara bölgede bulunan Birleşmiş Milletler Merkezi'nde üçlü görüşmeler yapıldı. Bir saatten fazla süren görüşmeden sonra Erhürman ve Christodoulidis ara bölgeden ayrıldı. Görüşmeyi basın toplantısında değerlendiren Guterres, Birleşmiş Milletler Kıbrıs'a barışı zorla dayatamaz ancak Kıbrıs halkına destek verme kararlılığını sürdürmektedir dedi.
3: BM ada ve daha geniş bölge için hayati önem taşıyan bu dönemde Kıbrıs halkına destek verme kararlılığını tam olarak sürdürmektedir. Her iki tarafın ve garantörlerin 5+1 toplantısına geçme konusunda onayını aldım. Ancak bunun için yeterli bir hazırlık, güven artırıcı hazırlıklar, metodolojik hazırlıklar ve içerik hazırlıkları yapılması gerekiyor.
1: Guterres sonbaharda iki tarafın yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de yer alacağı 5+1 formatında konferans düzenlemeyi hedefliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı da görüşme sonrası basın toplantısında konuştu.
4: Müzakere olsun diye müzakere istemiyoruz. 5+1 olsun diye 5+1 istemiyoruz. Ne istiyoruz? 5+1 olacaksa sonuç vereceği güvence altına alınmış bir 5+1 olsun.
1: Ziyarete ilişkin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'den de açıklama geldi. Keçeli, Guterres'in Kıbrıs meselesiyle ilgili ortaya koyduğu çabaları takdirle karşılıyoruz dedi.
3: Garantör devlet olarak Kıbrıs meselesinin adil, kapsamlı ve sürdürülebilir çözümüne eşit uluslararası statü temelinde varılabileceğini yineliyoruz. Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz tutumu değişmedikçe ve bölge güvenliğini de olumsuz etkileyen eylemleri sona ermedikçe çözüm perspektifinin somutlaşmayacağını bir kez daha vurguluyoruz.
1: Kıbrıs Adası'na yapılan son Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ziyareti 2010'da Ban Ki-moon tarafından yapılmıştı.
0: Gece raporuna çok sıcak bir gelişmeyle devam edeceğiz. Bir kez daha orman yangınlarına odaklanacağız ki ekibimizden Emine Derya arkadaşımız, muhabir arkadaşımız Antalya Kumluca'da alevlerin yerleşim yerlerini tehdit ettiği bir bölgede. Hemen gidelim Emine'ye o noktalara. Emine, neler aktaracaksın? Hemen gördüklerini bizlerle paylaş lütfen. Buyur, söz sende.
5: Evren Aydın, burası Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi. Hemen kadrajdan çekiliyorum çünkü artık şu saat itibariyle aslında büyük ölçüde yangının kontrol altına alındığı duyurulmuştu. Ancak ne yazık ki üzülerek aktarıyorum, şu anda bir ev yanıyor. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor yerleşim yerine. Şimdi zor bir coğrafya, hemen bakın sağ tarafta itfaiye aracı burada hazır, müdahalede bulunuyor ama oldukça eğimli, aşağıya müdahale etmesi zor. O yüzden ekipler hızlıca hortumları oraya uzattılar. Ekipler, itfaiye ekipleri o noktaya gitti ve o yerleşim yerine, o eve şu anda müdahale ediliyor. Güzel haber şu, rüzgar özellikle gündüz vakitlerine göre hızını bayağı bir düşürdü. Ancak ne yazık ki işte ormanlık alanda çıkan yangının yerleşim yerlerine sirayet ettiğini, ulaştığını aktarmıştık. Yazır Mahallesi'ndeki evlerinde birçoğu boşaltılmıştı. Ancak o evlerden biri alevlere teslim oldu. Şu anda o ev zaten tahliye edilmişti. Ancak tabii ki içindeki eşyalar duruyordu. Şu an ne var ne yok evde maalesef yanıyor. Ekipler tabii ki her ne kadar hızlı müdahale etmeye çalışsalar da coğrafya oldukça zor. Ahmet Korkmaz o görüntüleri ekranlarınıza getiriyor. Hemen yolda bulunan itfaiye aracı metrelerce aşağıda sarp arazide bulunan bu eve müdahalesini sürdürüyor. Bu gece Enver Aydın, Kumluca'daki, burası Yazır Mahallesi, hiç kimse uyumuyor. Şu anda saatler 00:25'i gösteriyor. Artık gece yarısındayız ancak insanlar teyakkuz halinde, endişeliler. Çünkü bu manzaradan dolayı, yani alevlerin o arada gördüğümüz kıvılcımların, şimdi Ahmet Korkmaz'dan rica edeceğim ormanlık alana hemen kısaca dönelim. Bakın ormanlık alanlarda ufak ufak kıvılcımlar var. Aslında pek çok yerde gördük bunları. O böyle gecenin karanlığında fener gibi ormanın içinde aydınlık duruyorlar. Ancak dediğim gibi zaman zaman rüzgarın etkisiyle ne yazık ki o kıvılcımlar büyüyüp işte evlere ulaşıyor. Ondan dolayı da insanlar ya bizim evimize de ulaşırsa, çünkü yol boyunca yerleşim yerleri olduğunu gördük, ya bizim evimize de sirayet ederse diye bu şekilde teyakkuz halinde der. Yani özellikle köyün girişinde kadınların, erkeklerin, genç yaşlı herkesin nöbet tuttuğuna şahit olduk. Bunu gittiğimiz her şehirde görüyoruz. Şimdi bir araç daha geldi. Bize evet çıkıyoruz, tamam. Şimdi evet evet araç gelsin. Kesinlikle önemli olan aracın yangına müdahale edebilmesi. Biz tabii ki kamuoyuna bilgiyi ulaştırırız. Ancak önemli olan şu anda ekiplerin, buradaki ekiplerin o eve hızlıca müdahale etmesi her şeyden önemli. O yüzden biraz yolun sağ tarafına biz de çekildik. Alevler o kadar şiddetli ki şu anda resmen geceyi aydınlatıyor. Yani üzgünüm bunları anlatırken, çünkü anlattığım yer bir ailenin eviydi. Bilmiyorum kaç çocuk orada yaşıyordu. Yaşlı bir çift mi yaşıyordu? Kaç çocuklu bir aile kalıyordu? Ancak şu an evlerinden geriye hiçbir şey kalmadı. Bakın bir araç daha geldi. Şimdi iki araç, iki su tankeri, bir itfaiye aracı yangına müdahale ediyor. Burası Yazır Mahallesi, Kumluca ilçesinde. Bugün saatler 13.30'u gösterdiğinde, öğle sularında. Burada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı ve ne yazık ki bölgede kuvvetli rüzgarın da etkisiyle bu yangın büyümüştü. Şimdi akşam saatlerinde Tarım ve Orman Bakanı aslında büyük ölçüde Kumluca'daki ve Kaş'taki orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurmuştu. Biz de geldiğimiz akşam saatlerinde buraya vardık. Geldiğimizden beri Yazır Mahallesi'ni ve etrafını dolaşıyoruz. Biz de aynı şekilde biraz daha yangının sakinlediğini, biraz daha kontrol altına alındığını

0: Bakın bir itfaiye eri daha şimdi ne kadar zor bir alandan oraya gittiğini görebiliyorsunuz. Oldukça eğimli, dik ve yürümesi hiç de kolay olmayan bir yokuşu yürüyerek yangına ulaşmaya çalışıyor. Ve tutuna tutuna aslında ve tutunduğu ağaç dalları da burası da yanmış. Yani hemen şöyle gösterelim, bakın bunlar normalde kaktüs, buranın bitki örtüsü, makili kalan, ancak geriye hiçbir şey kalmamış. İşte burada çıkan yangında ne yazık ki o aşağıdaki yerleşim yerini kül etti. Yani küle döndürecek. Şu an o yangından geriye hiçbir şey kalmayacağı malum. Tekrar ediyorum, yarın gün ardığında günün ilk ışıklarıyla birlikte yine burada olacağız. O zaman tabii ki yangından geriye kalanı ne yazık ki ekranlara getireceğiz. Ancak bakın şimdi şunu göstermek istiyoruz. Yangına buradaki itfaiye personeli, mahalleli canla başla müdahale ediyor. Ne kadar bölge zor olsa da, coğrafya zor olsa da müdahalelerini sürdürüyorlar. Sadece Antalya'dan değil, Isparta Belediyesi'nden de araçların bölgede görev yaptığını gördük. Yine jandarma burada bölgede güvenliği sağlamak amacıyla trafiği kimi zaman açmak için onlar da yoğun çaba sarf ediyorlar. Burada vatandaşlar müdahalede bulunuyor. Koordineli bir şekilde ekiplerle birlikte hem vatandaşlar hem itfaiye ekipleri hem orman gönüllüleri yangına müdahalede bulunuyorlar. Şimdi yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor. Ancak çok büyük bir ihtimal ihmalden olabilir. Tıpkı geçmiş yangınlarda olduğu gibi. Ondan dolayı da lütfen bu yayını izleyicilerimizden de bir kez daha rica edelim. İşte bakın, bir ihmal bu şekilde bir evin yanmasına neden oluyor. Bir ailenin evinin yaşam alanının yitmesine, bir ormanlık alanın, bir tarım arazisinin de ne yazık ki kaybolmasına neden oluyor. Lütfen ama lütfen bu sıcak günlerde daha dikkatli olalım. Zaten Antalya'da geçtiğimiz hafta özellikle hava çok sıcaktı. 40 dereceleri aşan bir sıcaklık görmüştük ve Orman Genel Müdürlüğü uyarı yapmıştı Evren Aydın. Demişti ki hava önümüzdeki günlerde çok sıcak olacak, 40 dereceleri açacak. Lütfen daha dikkatli olun diye ve o uyarıların aslında ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gördük. Burası Yazıcı Mahallesi, Kumluca ilçesine bağlı Antalya'nın Yazıcı Mahallesi'nde bu çıkan orman yangını ne yazık ki şimdi bir eve sirayet etti. Bir yerleşim, Yazır, düzeltiyorum, Yazır Mahallesi, Yazıcı değil, yanlış söyledim. Yazır Mahallesi'nde çıkmıştı orman yangını ve şu anda Yazır Mahallesi'nde çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Ancak dediğim gibi yangın şu anda rüzgar biraz daha şiddetini özellikle gündüze göre azaltmış durumda. Onun bir avantajı var ama artık bu da yani ne kadar önemi var bilmiyorum. Ev zaten küle dönmüş vaziyette. Özellikle evin camlarından odalarını görmeye çalışıyorum. Ancak geriye görebildiğim kadarıyla hiçbir şey kalmadı. Şimdi ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. Ormanlık alanlarda da kıvılcımlar olduğunu görüyoruz. İşte o kıvılcımlar her ne kadar ufak gözükse de bu tarz yangınlara sebebiyet verebiliyor. Bu tarz yerleşim alanlarına sirayet ediyor. O anları da canlı olarak Habertürk ekranlarına getirdik. Sözü yeniden sana bırakalım.
1: Emine, teşekkürler. Emine Derya bölgedeki son durumu bizlerle paylaştı. Gerçekten canla başla hayatlarını hiçe sayarak bir mücadele veriyor itfaiye ekipleri alevleri söndürebilmek için. Allah kolaylık versin, ayaklarına taş değmesin diyelim. O anlara da, o kritik anlara da canlı yayında sizlerle birlikte tanıklık etmiş olduk. Güney Asya'ya bir uzanalım. Muson yağışları orada da seli beraberine getirdi. Hindistan'ın Assam eyaletindeki selde 75 kişi hayatını kaybederken en az 8 kişinin ise kayıp olduğu söyleniyor.
2: Aşırı yağışlar beraberinde seli getirdi. Evler su altında kaldı. Bazı binalar yıkıldı. Görüntüler Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinden. Eyalette muson yağmurları etkili oldu. Aşırı yağışlar sonucunda sel meydana geldi. Eyaletteki 25 ilçede 2000'den fazla köy selden etkilendi. Eyalette 1 milyonun üzerinde insan zarar gördü. Tahliye edilenler için kamplar kuruldu. En az 70 bin kişi kamplara yerleştirildi.

0: Tahliyelere rağmen can kayıpları yaşandı. Onlarca insan hayatını kaybetti. Kaybolanlar oldu. Güney Asya'da Haziran ve Eylül aylarında muson yağmurları etkili oluyor. Yağışlar Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.
1: Japonya'nın Kumamoto eyaletinde yaşanan 7,1 büyüklüğündeki depremde ise can kaybı 18 oldu. Bir ay önce yeniden açılan o dev alışveriş merkezi İyo'nun çökmesi ise felaketin adeta sembolü haline geldi ülkede.
2: Japonya'nın güneyindeki Kumamoto eyaletinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin bilançosu ağırlaşıyor. 10 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı, yangınlara, yol ve köprülerin çökmesine, çok sayıda binanın ağır hasar görmesine neden olmuştu. Ülkedeki son durumu Başbakan Sanae Takaichi açıkladı.
3: 13 kişinin öldüğünü ve yaralananlar olduğunu, çöken binalar, yangınlar ve yollar ile diğer altyapı hasarları da dahil olmak üzere geniş çaplı hasarın meydana geldiğini doğruladık. Şu anda bile kurtarılmayı bekleyen insanlar var ve bu zamana karşı bir yarış.
2: Depremin en çarpıcı görüntüsü ise İyon Kumamoto Alışveriş Merkezi'nden geldi. Dev Alışveriş Merkezi, 2016'daki yıkıcı depremden sonra yıllarca süren çalışmaların ardından yalnızca bir ay önce yeni başlangıç sloganıyla açılmıştı. Depremden yaklaşık bir saat sonra meydana gelen şiddetli patlamayla büyük ölçüde çöktü. AVM'deki yaklaşık 200 kişi tahliye edilirken Japon medyası alışveriş merkezinde çalışan 20 ila 30 kişiden halen haber alınamadığını yazdı. Depremin ardından Japon hükümeti kriz yönetim merkezi kurmuş, arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla 3600 asker bölgeye sevk edilmişti. Kumamoto eyaletinde Nisan 2016'da meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 277 kişi yaşamını yitirmişti.
1: Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2. İletişim Şurası Sonuç Bildirgesi programında konuştu. Afet dönemlerinde ortaya çıkan dezenformasyonun önlenmesine yönelik alınacak tedbirlere dikkat çekti. Yerli ve milli yapay zeka vurgusu da yaptı.
4: Afet yönetimlerinde ortaya çıkan dezenformasyonun önlenmesine yönelik mekanizmalar kriz öncesinde oluşturulmalı, önleyici tedbirler geliştirilmelidir.
0: Afet dönemlerindeki dezenformasyona dikkat çekti. Tedbirlerin tavizsiz uygulanması gerektiğini vurguladı.
4: Afet dönemlerinde toplumsal dayanışmayı tehdit eden linç kültürü, algı operasyonları ve manipülasyon faaliyetlerine karşı proaktif, idari ve hukuki tedbirler tavizsiz uygulanmalıdır.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'da 2. İletişim Şurası kapanış programında konuştu. Kriz anlarında ortak strateji oluşturmanın önemine değindi.
4: İletişim Başkanlığı koordinasyonunda ortak bir stratejik iletişim çalışma grubu oluşturulmalı. Kriz dönemlerinde kullanılacak yetki, sorumluluk ve onay süreçleri önceden belirlenmelidir. Hibrit tehditlerle mücadele ve uluslararası krizler bağlamında proaktiflik, tutarlılık ve şeffaflık gibi temel ilkeler esas alınmalıdır.
0: Duran, yapay zeka çalışmaları için milli üretimi işaret etti.
4: Yerli ve milli yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi için üniversiteler, kamu kurumları, özel sektör ve ilgili paydaşlar arasında işbirliği güçlendirilmeli, Türkiye medya veri tabanı oluşturulmalıdır. Dijital krizler, siber tehditler, bilgi kirliliği ve benzeri dijital risklere karşı ulusal düzeyde dijital afet senaryoları hazırlanmalı ve düzenli olarak güncellenmelidir.
1: AK Parti 25. kuruluş yıl dönümüne özel milletimizde çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır sloganıyla özel bir logo hazırladı. Logoya son 25 yılda hayata geçirilen yatırım, proje ve eserler işlendi. 14 Ağustos 25. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak olan AK Parti'de hazırlıklar kapsamında özel logo tasarlandı. Logoda Milli Muharip Uçak Kaan, Gökbey Helikopteri ve TürkSat 6 Uydusu'na yer verildi. İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, ibadete açılan Ayasofya Camii ve Fatih Sondaj Gemisi de logoda yer aldı. AK Parti'den yapılan açıklamada tüm eserlerin ve hizmetlerin yanı başında şanlı bayrağımız, milli egemenlik ve bağımsızlığımızın sembolü olarak logomuzda müstesna yerini almaktadır denildi. AK Parti, gazi ve şehit yakınlarının özlük haklarına ilişkin 12 maddelik bir kanun teklifi hazırlıyor. Teklifle şehitlerin ailelerine bağlanan aylıklar net asgari ücretin altında olmayacak. Peki bu hafta içerisinde meclise sunulması planlanan teklifte başka hangi düzenlemeler var? Bakalım.
5: Mümkün olduğu kadar erken zamanda çıkarmaya çalışıyoruz.
0: Gazi ve şehit ailelerine bağlanan aylıklar net asgari ücretin altına düşmeyecek. Mali, sosyal ve özlük hakları yeniden düzenlenecek. AK Parti, gazi ve şehit yakınlarının özlük haklarına ilişkin 12 maddelik bir kanun teklifi hazırladı. Düzenleme ile ilgili Çalışma ve Maliye Bakanlığı ile görüşmeler sürüyor. AK Parti grubunda da teklifin hazırlıkları kapsamında bir toplantı yapıldı.
5: Gruba sunuldu. Gruba efendim bakanlıklarla görüştük. Konuşuyorlar, görüşüyorlar. Son değişiklikler, son ilaveler, sonra efendim görüşler alınıyor. Ve inşallah bugün yapacağım toplantıda bu iş bir aşama daha ilerleyecek. Ve en kısa zamanda ve bu iş kanunlaşma yönünde ilerleyecek.
0: Habertürk'ün ulaştığı teklif taslağına göre gazi ve şehit ailelerine bağlanan aylıklar net asgari ücretin altına düşmeyecek. Düzenleme geçmişte bağlanan aylıkları da kapsayacak. Ancak geriye dönük fark ödenmeyecek. Bakıma muhtaç gazilerle vazife malullerine yapılan bakım desteği de artırılacak. Net asgari ücretin iki katı olarak ödenen bakım desteği dört katına çıkarılacak. 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanıp gazi sayılan ancak malul sayılmayan ya da malullük derecesi belirlenmeyen kişilere ise şeref aylığı bağlanacak. Şeref aylığı muharip gazilere ödenen şeref aylığı tutarında olacak. Bu aylık mirasçılara geçmeyecek ve başka bir sosyal güvenlik statüsü oluşturmayacak. Terörle mücadelede ateşli silah, el yapımı patlayıcı, mayın, roket, havan, şarapnel veya çatışma koşullarında oluşan ağır yaralanmalar nedeniyle malul sayılmayan güvenlik personeli ve güvenlik korucularına muharip gazi statüsü verilecek. Bu kişiler şeref aylığı ve muharip gazilere tanınan haklardan yararlanacak. Düzenleme kanunun yürürlüğünden önceki olaylar için bir defaya mahsus uygulanacak. Terörle mücadele kapsamında vazife malulü olanlarla hak sahiplerine bağlanacak aylıkların alt sınırı Milli Savunma Bakanlığı'ndaki lisans mezunu uzman memurun görev aylığı esas alınarak belirlenecek. Teklifin taslağı üzerinde çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar tamamlanırsa teklifin bu hafta içerisinde meclise sunulması bekleniyor.
1: Futbolda yeni sezon heyecanı Ağustos'ta 14'ünde başlayacak. Sezon öncesinde de spor güvenliği adına bir toplantı yapıldı. Toplantıya İçişleri, Adalet ve Spor Bakanları katıldı. Toplantıya dair detaylar İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından paylaşıldı. Provokatif ve suç teşkil eden paylaşımlara karşı sanal devriyelerin artırılacağı kaydedildi. Taraftarın statlara ulaşımında jandarma ve emniyet koordinasyonunun da güçlendirileceği belirtiliyor. Protokol tribünleri dahil stadyuma girişlerde Pasolik sisteminin de titizlikle uygulanacağı vurgulandı. Bu arada görevlilerin yaka kamerası kullanımının da yaygınlaştırılacağı bildirildi. Rusya ve Telegram arasındaki gerilim yeni bir boyutta. Moskova yönetimi Telegram'ın kurucusu olan Pavel Durov hakkında terör faaliyetlerine yardım suçlamasıyla uluslararası arama kararı çıkardı.
2: Terör faaliyetlerine yardımla suçlandı. Hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Rusya hükümeti ve Telegram geriliminde yeni perde aralandı. Rus güvenlik makamları Telegram'ın Rusya'daki terör ve sabotaj faaliyetlerinde kullanıldığını öne sürdü. Kanal, sohbet grupları ve botları kaldırmamakla suçladı. Bu gerekçeyle kurucu Pavel Durov hakkında ceza soruşturması başlatıldı ve arama kararı çıkarıldı. Rusya uygulamaya ülke genelinde erişim engeli getirdi. Şirkete toplam değeri 100 milyon rubleyi aşan para cezaları verildi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Telegram'ın yeniden tam kapasiteyle faaliyet göstermesi için görüşmelerin sürdüğünü Ancak şirketin bu süreçte yeterince işbirliği yapmadığını söyledi. Telegram, Rusya'nın en popüler mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları arasında yer alıyor. Fakat son yıllarda Rusya hükümeti ve şirket yönetimi arasında gerilimler yaşanıyor.
1: Amerika'da bir kişi piyangodan büyük bir servet kazandı. Mega Millions piyangosunun $800 milyon büyük ikramiyesi Florida'da satılan bir bilete çıktı.

0: Amerika Birleşik Devletleri'nde milyonlarca kişinin heyecanla beklediği Mega Millions çekilişinde 800 milyon dolarlık büyük ikramiye tek bilete çıktı. Şanslı biletin Florida'da satıldığı açıklanırken tarihlerin kimliği ve biletin hangi kentte satıldığı henüz paylaşılmadı. 800 milyon dolarlık ödül 2026 yılının şimdiye kadarki en büyük piyango ikramiyesi olurken Mega Millions tarihinin de en büyük 10. ikramiyesi olarak kayıtlara geçti. Kazanan kişi ödülünü yıllık taksitler halinde ya da tek seferde brüt 344,2 milyon dolarlık peşin ödeme olarak alabilecek. Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ise %24'lük zorunlu federal vergi kesintisinin ardından tarihlinin eline yaklaşık 261,6 milyon dolar geçecek. Büyük ikramiyeyi kazanma ihtimali yaklaşık 290 milyonda 1 olarak hesaplanırken çekilişte iki kişi de ikinci büyük ödülün sahibi oldu. New York eyaletinde satılan bir bilet 3 milyon dolar, Illinois'de satılan bir başka bilet ise 5 milyon dolar kazandı.
1: Evet, insanoğlu yavaş yavaş yapay zekayı kötü emellerine alet etmeye başladı. Tekirdağ'da 70 yaşındaki Binnaz Eriş yeğeni tarafından katledilmişti. Zanlının cinayeti yapay zeka ile planladığı ortaya çıktı.
2: Niçin öldürdüğümü sanmıyordun?
3: Yaşlı teyzesini vahşice katletti. Cinayeti yapay zekayı kullanarak planladığı ortaya çıktı. Olay Tekirdağ'da geçen Ocak ayında yaşandı. 70 yaşındaki Binnaz Eriş evinde katledilmiş halde bulundu. Cinayet sonrası eve ateşe verilen yaşlı kadının yeğeni tarafından öldürüldüğü belirlendi. Zanlı yeğen ve eşi şüpheli olarak gözaltına alındı. Yaşlı kadının yeğeni İnciçe suçunu itiraf etti. Evine gittiği teyzesini bıçaklayarak öldürdüğünü, evdeki altın ve paraları alıp çıktığını söyledi. İnciçe, Ömer Bey'i kastederek beni yönlendirdi dedi. İkili tutuklandı. İnci Çiğ'nin eşi serbest bırakıldı. Olaydan 7 ay sonra soruşturma tamamlandı. İnci Çiğ hakkında kadına karşı tasarlayarak canavarca hisli adam öldürme, yangın çıkarma, mala zarar verme gibi suçlardan iddianame hazırlandı. Diğer zanlı Ömer Bey hakkında ise azmettirme suçundan dava açıldı. İddianamede hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilen İnci Çiğ'nin olay öncesi yapay zekadan cinayetle ilgili bilgi topladığı ortaya çıktı. Yapay zeka uygulamasından iz bırakmadan adam öldürme, nasıl ceset yok edilir, kafatasından vurulsa acı çeker mi şeklinde aramalar yaptığı anlaşıldı. Yaptığı aramalar arasında altın piyasası ve bayıltıcı iğneler de vardı.
2: Niçin öldürdüğümü sanmıyordun?
3: Şüpheliler 3 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.
1: Efendim, Bursa'dan haber. Bir sitede oyun oynayan henüz 2 yaşındaki bir çocuk kayboldu ve kaybolduktan 1 saat sonra havuzda bulundu. Hastaneye kaldırılan çocuk ne yazık ki hayatını kaybetti.
3: Oyun oynarken kayboldu. 1 saat sonra havuzda bulundu. 2 yaşındaki Kadir kurtarılamadı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde sitede oyun oynayan 2 yaşındaki Kadir bir anda kayboldu. Ailesi durumu fark edince çocuğu aramaya başladı. Yaklaşık bir saatlik aramanın ardından sitenin havuzunda hareketsiz bulunan çocuk hemen hastaneye kaldırıldı. Kalbi duran Kadir için doktorlar elinden geleni yaptı. Ancak 2 yaşındaki çocuk kurtarılamadı. Haberi alan annesi hastanede sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Kazalar eksik olmuyor. Antalya'da bisiklet kullanan anne ve kızını otomobil çarptı. Adana'da ise benzer bir kazada bu kez bisiklet sürücüsü hayattan koptu.
0: İki farklı yer, iki farklı bisiklet kazası. İki kişinin yaralandığı kazalarda bir kişi de hayatını kaybetti. İlk görüntü Antalya'dan. Bisiklet kullanıcısı Kübra B. Manavgat Sile'de 8 yaşındaki kızıyla ilerliyordu. Anne kız kavşağa geldiği sırada arkadan gelen araç bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet devrildi. Hafif şekilde yaralanan anne ve 8 yaşındaki kızı ambulansla hastaneye götürüldü. Benzer bir kazada Adana'da meydana geldi. Haşimcan E'nin kullandığı kamyon, Duran Y. Sıkan'ın kullandığı bisiklete çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. 66 yaşındaki bisiklet kullanıcısı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Ölen adamın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Haşimcan E. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Denizli'de yaşayan bir kişi iddiaya göre kredi başvurusu kabul edilmediği için kayınpederine gitti, kredi çektirerek ev aldırdı. Ama evlilik yolunda gitmeyince çift yollarını ayırdı. Şimdi ev benim diyen kayınpederle damat da mahkemenin yolunu tuttu. Bakın Yargıtay'a giden bu dosyada nasıl bir karar verilmiş, Kaan Uçar'ın haberi ekranda.
4: Kayınpederinize güvenir miydiniz?
5: Tabii ki güvenirim.
4: Peki üzerine evi verir miydiniz ya da üzerine ev alır mıydınız?
5: Yok hayır, ev alıp vermezdim.
6: Kayınpedere bağlı.
7: Bana kredi vermiyorlar dedi. İddiaya göre kayınpederine kredi çektirip ev aldırdı. O ev damat ve kayınpederi davalık etti.
8: Kendimden başka kimseye güvenmem.
5: Kayınpederim bana ev verse tabii ki de bir şey söylemem. Ama eğer benim çalışıp kazandığım bir evse kendi anneme babama da yapmam bu arada. Kayınpederime de yapmazdım.
7: Denizli'de yaşayan bir kişi evlendikten sonra ev sahibi olmak için kredi başvurusunda bulundu. Başvurusu olumsuz sonuçlanınca da kayınpederine gitti. Benim için kredi çeker misin dedi, kayınpederine ev aldırdı.
9: Bu süreçte damat evde oturuyor. Doğalgaz, elektrik, su gibi abonelikler onun üzerine oluyor.
7: Ama çift bir süre sonra boşandı. Damat kredi taksitlerini kendisinin ödediğini savunarak evi almak istese de kayınpeder ev benim dedi. Konu mahkemeye taşındı.
9: Damatla eşi ayrılınca inançlı işleme dayalı tapu iptal ve tescil davası açıyor.
10: İlk derece mahkemesi davacı olan damadın taleplerini kabul etse de istinaf bu kararı reddetti ve konu Yargıtay'a taşındı.
9: Delil başlangıcı eksikliğinden ilk derece mahkemesini vermiş olduğu kararı bozuyorum diyor.
5: Öncelikle ağlardım.
7: Yargıtay 7. Hukuk Dairesi evin eski kayınpederinin üzerinde kalmasına karar verdi.
11: Resmi olarak evet, ama burada vicdanen kayınpederin de bence hakkaniyet göstermesi gerekiyor.
8: Geçmiş olsun o zaman, çok soğuk bir su içsin.
7: Peki böyle bir durumla karşılaşmamak için ne yapmalı?
8: Bu kişinin evi diye yazılı noterden imza alırım. Akıllık yapardım, çirkefleşirdim yani, alana kadar uğraşırdım.
9: İki tarafın kendi arasında bir anlaşma yapmaları ya da bir belge imzalamaları. Bunu ister noter kanalıyla da yapabilirler, isterse kendi aralarındaki bir adi sözleşmeyle de bunu yerine getirebilirler.
1: Günün kahramanı Bursa'daydı. 53 yaşındaki bir adam yolun karşısına geçmek isterken otomobilin altında kaldı, ağır yaralandı. Olay yerine gelen o doktor, o kahramansa kalbi duran adama sedye üzerine çıkarak müdahale etti. İşte o anlar.
3: Otomobilin çarptığı adamın kalbi durdu. Kadın doktor yaralı adam hayata tutunsun diye sedye üzerine çıkıp müdahale etti. Olay Bursa'da gece geç saatlerde yaşandı. Abdullah Akdiz, Mudanya yolundan karşıya geçiyordu. Bu sırada Muhammed Mustafa D'nin kullandığı otomobil 53 yaşındaki adama çarptı. Ağır yaralanan adamın kalbi durdu. Kaza özel bir hastanenin önünde meydana geldi. Hastanede çalışan kadın doktor acil servisten koşarak olay yerine geldi. Kalbi duran Abdullah Akdiz'e kalp masajı yapmaya başladı. Ağır yaralı hasta sedyeye alındı. Kadın doktor kalp masajına ara vermemek için sedyeye çıktı. Sağlık görevlileri yaralı adamı hastaneye götürürken sedye üzerindeki hastaya kalp masajı yapmaya devam etti. Kadın doktorun müdahalesi başarılı oldu. Yaralı adamın kalbi yeniden çalıştı. Ancak yoğun bakım ünitesine alınan Abdullah Akdiz hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 53 yaşındaki adama çarparak ölümüne neden olan sürücü gözaltına alındı.
1: Dil öğrenme platformu Babel 70'ten fazla dilden 223'ü aşkın kelimeyi değerlendirdi. Dünyanın en güzel kelimesini seçmeye çalıştı. Finale Türkçe yakamoz kelimesi kaldı. O listede zirveye bakın, hangi kelime göğüsledi?
3: Kaiti Akitanga dünyanın en güzel kelimesi seçildi. Finale Türkçe bir kelime de girdi. Dil öğrenme platformu Babel dünyanın en güzel kelimesini seçti. Uluslararası jüri 75'ten fazla dilden 223 kelimeyi değerlendirdi. Kelimeler sadece kulağa hoş gelişleriyle değil, aynı zamanda anlamları ve kültürel değerleriyle de ele alındı. Kazanan Yeni

0: Zelanda'nın Maori dilindeki Kaitiaki Tanga kelimesi oldu. Kaitiaki Tanga, doğayı, toprağı, suyu ve canlıları gelecek kuşlar adına koruma ve gözetleme sorumluluğunu ifade ediyor. Jüri kelimenin hem güçlü anlamı hem de tek kelimeyle anlatılması zor bir düşünceyi taşıması nedeniyle öne çıktığına dikkat çekiyor. Yarışmada Türkçeden yakamoz kelimesi de finale kalan 15 kelime arasında yerini aldı. Yakamoz, gece denizde balıkların veya küreklerin hareketiyle oluşan parıltıyı ifade ediyor.
1: Dünyanın en güzel kelimesini öğrendiğimize göre artık noktalayabiliriz. Gece raporunun sonuna geldik. Ben Evren Aydın. Ayrılıyorum huzurlarınızdan. Nurdan Üsey birazdan burada olacak. Gece dair gelişmeleri anlatacak. İyi geceler efendim.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 33 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 36, Muğla 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana parçalı bulutlu 40 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Kars yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor. Diyarbakır 42, Şanlıurfa 43 derece.

0: Hayal mi bu?
1: Hayır, hayal değil. 30 yıl önce Suna Kıraç'ın kurduğu hayal sizlerin desteğiyle gerçekleşti. Bugüne kadar 3 milyondan fazla çocuğumuz, 100 bini aşkın gönüllümüz sayesinde nitelikli eğitimle buluştu. 30 yıldır gönüllülerimizin özverisi, bağışçılarımızın desteğiyle çocuklarımızın geleceğini aydınlatıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir çocuk değişir, Türkiye gelişir.

0: Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 29 Temmuz 30 Temmuz'a bağladığımız gecede saat 21'e yaklaşırken önemli gelişmelerle karşınızdayız ve maalesef ki yurdun birçok noktasında orman yangını yaşanıyor. Kontrol altına alınan dağ var, maalesef hala devam eden de. Hemen şimdi o noktalara gideceğiz ve son durumu Habertürk ekiplerinden alacağız. Öznur Karslı Çetiner ve Erdi Demir Balıkesir'de kente 3 farklı noktada yangın sürüyor. Antalya'da ise Emine Derya ve Ahmet Korkmaz son durumu bizlere aktaracak. Önce Balıkesir'e dönelim. Öznur, yangın bölgelerinde ne yaşanıyor? An itibarıyla neler söylersin? Durum nedir orada?
1: Evet Nurdan, Balıkesir'de söylediğin gibi 3 farklı nokta. Bu noktaların biri ilçe, diğer 2 tanesi mahalle. Gelinen noktada şu saat itibariyle iyi haber, 10-11 saat sonra Balıkesir Altınoluk'ta, Edremit ilçesi Altınoluk mahallesinde öğlen 13 sularında çıkan yangın an itibariyle kontrol altında. Zaten biz yayına girmeden önce de Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Türkiye'nin 10 farklı noktasında bugün daha çok alevlenen ve hızı artan bu yangınların 4 tanesinin tamamen kontrol altına alındığını, kalanında büyük oranda kontrol altında olduğunu açıkladı. Biz az önce ulaştık buraya, Altınoluk mahallesine. Edremit'e bağlı bir ilçe, Kaz Dağları, Türkiye'nin güney kıyılarının oksijen deposu biliyorsunuz. Dolayısıyla rüzgar, hem sıcağı hem de rüzgarıyla ünlü bir nokta. Bugün Balıkesir'de, daha doğrusu dünden bu yana 40 kilometrenin üzerinde saatte 40-50 kilometre ile hızla esen bir rüzgar var. Şu anda da biz de bu rüzgarı hissediyoruz. Yani normal bir yaz rüzgarı gibi anlatabilirim. Ilık ılık esen ama hızı oldukça da fazla. Böyle olunca işte ne oluyor? Rüzgar havadaki nemi azalttığı için bitkiler kuruyor ve tutuşmaları da daha kolaylaşıyor. Dolayısıyla en ufak bir kıvılcım küçük bir alandan yayılıp başka noktalara kadar uzanabiliyor. Erdi Demir şu anda size bir dağın yamacını gösteriyor. Öğlen 12-13 sularında dediğim gibi Altınoluk mahallesinde yaklaşık 3 kilometre olarak tarif etti buradaki görevliler yangının yayıldığı alanı. Neyse ki dediğim gibi şu anda ekipler, kara ekipleri söndürme evresine artık geçtiler. Ama canla başla öğle saatlerinden beri dediğim gibi çalışıyorlar. Bu arada hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı hem de akabinde AFAD'ın açıklamaları oldu. Bu farklı bölgelerdeki Antalya olsun, Kütahya, İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Armutlu, bu saydığım toplamda 10 nokta var. Buralarda çıkan yangınlara toplamda dünden bu yana 3100'ün üzerinde personel, kara personeli eşlik etti yangını kontrol altına alabilmek, söndürebilmek için. Bunun yanı sıra teçhizatlar neydi? 20'nin üzerinde uçak, 58 helikopter, 400'ün üzerinde arazözle bu yangınlara, yine keza 100'ün üzerinde su tankerleriyle müdahale edildi. Geldiğimiz noktada tekrar etmekte fayda var. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın aktardığı bilgiyi tekrar edelim. Yüreklere su serpen de bir açıklama aslında. Çünkü geçen yıllardan biliyorsunuz ki orman yangınları hafızamız çok taze. Neyse ki bugün öğlen saatlerinde başlayan, bu farklı bölgelerimizde, şehirlerimizde başlayan yangınlar ciddi ciddi boyutlara ulaşmadı. Şu an itibariyle dediğim gibi Kütahya'da mesela 2 farklı ilçesinde, Domaniç ve Altıntaş'ta yine bugün eş zamanlı olarak bu yangınlar çıkmıştı. Keza yine Yalova'nın Tatil ve Kaplıca bölgesi, Armutlu ve Çanakkale'nin merkez ilçesinde çıkan yangınlar tamamen, Bakan Yumaklı'nın açıkladığı verilere göre, tamamen kontrol altına alındı. Şu anda Muğla Seydikemer, Antalya Kaş, Kumluca ilçesi, Balıkesir bizim bulunduğumuz nokta, il, şehirlerden Balıkesir, Edremit, Altınoluk'taki yangın. Gömeç'te tam karşımızda Erdi. Dönebilirsen bu iki ilçenin arasında deniz var. Görüyorsunuz karşılıklı bu iki ilçeyi deniz ayırıyor ama Gömeç'te tam karşıda şu anda oradaki yangının da soğutma aşamasına geçtiği bilgisini aldık. Ama buradan çıplak gözle ben net bir şekilde o kalan alevlerin izini görebiliyoruz. Küçük, irili ufaklı da olsa devam ediyor. Buraya tekrar dönersek, bu arada meteorolojinin Balıkesir'e dair bir uyarısı var. Özellikle yarın, yani bugün için, artık 30 Temmuz oldu. Dün 40-50 kilometre demiştim saatte rüzgarın hızı, Poyraz'a çevirebilir bugün itibariyle ve meteoroloji bu hızın limitini 80 kilometre olarak tahmin etti. Dolayısıyla Balıkesir'de buradaki ekipler, itfaiye görevlileri, kara ekipleri sahadan, karadan ayrılmıyorlar. Teyakkuz hali devam ediyor çünkü rüzgar faktörü var. Rüzgar olan oksijeni buraya taşıdığı için yangın farklı alanlara çok kolay bir şekilde ulaşabiliyor. Dolayısıyla rüzgarın etkisini artırması ihtimaline karşı dediğim gibi ekipler buradaki bekleyişlerini sürdürüyorlar. Şunu da anlatayım, bu dağın tepesinde böyle köylülere ait irili ufaklı evlerin olduğunu, genellikle zaten bölge itibariyle zeytin ağaçlarının olduğunu söylediler. Bu arada Balıkesir'de bu saydığım 3 noktada toplamda 210 hane boşaltıldı. Bu 210 hanede yaşayan da yine toplamda 650 vatandaş evlerinden tabii geçici olarak yangın nedeniyle uzaklaştırıldılar.
0: Evet Öznur, teşekkür ediyoruz sana ve kameraman arkadaşımıza, kolaylıklar diliyoruz. Balıkesir'de durum böyleydi. Şimdi Antalya'ya yöneleceğiz. Antalya'da da Emine Derya var. Emine, oradaki durum nedir? Antalya'daki yangınlardaki son durum nedir? Özellikle rüzgar etkisini sürdürüyor mu? Rüzgarın yangınlarda maalesef ki ne kadar etkili olduğunu da görebiliyoruz. Nedir oradaki durum? Kontrol altına alınan yangınlar var mı? Şunu da senin aracılığınla tekrar aktarmış olalım. Yine izleyicilerimize söndürme ve kontrol altına alma durumları çok farklı oluyor. Öncelikle kontrol altına alınıyor, sonra söndürme işlemleri gerçekleşiyor. Bu da çok karıştırıldığı için senin de aracılığınla izleyicilerimize buradan aktarmış olalım. Nedir son durum, aktarır mısın Emine?
2: Önce güzel haberle başlayalım. Şimdi Kumluca'da çıkan, Yazır Mahallesi'nde çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bunu zaten akşam saatlerinde Tarım ve Orman Bakanı duyurmuştu, İbrahim Yumaklı. Ancak üzücü haberle devam etmek istiyorum. Şimdi yaklaşık bir yarım saat kadar önce, bir önceki yayında da gösterdik. Bakın, önce orman işçilerimize bir parantez açmak istiyorum. Çünkü onlar artık gecenin bir yarısında canla başla, belki çok uzun saatler çalışarak, ancak bir an olsun durmadan mücadelelerini sürdürüyorlar. Şimdi üzücü haber şuydu: ne yazık ki Yazır Mahallesi'nde çıkan yangın yerleşim yerlerine de sirayet etti. Biz bir önceki yayında, canlı yayında o anları ekranlara getirdik. Bir ev ne yazık ki kül oldu, yandı ve o kadar hızlı yanıyor ki, yani rüzgarın da şiddetiyle ev gerçekten dakikalar içerisinde ne yazık ki yanıp yok oluyor. Şimdi güzel haberlerden biri de şu: aslında öğle saatlerinde özellikle bölgede rüzgar çok kuvvetliydi, şiddetliydi. Şimdi etkisini biraz azalttı, düzeltiyorum. Onun da etkisiyle aslında yangının da kontrol altına alınması kolaylaşıyor. Ancak hala ormanlık alanlarda işte bu şekilde kıvılcımlar görmek mümkün. Bu kıvılcımlar da neye sebebiyet veriyor? İşte bir önceki yayın ekranlara getirdiğimiz gibi ufak bir kıvılcım kimi zaman şiddetli bir rüzgarın etkisiyle bir anda büyüyor ve saniyeler içinde, dakikalar içinde bir yerleşim yerini ya da bir ormanlık alanı, bir tarım arazisini maalesef yok edebiliyor. Şimdi Yazır Mahallesi'nde artık saatler, bakıyorum hemen, 1'i 7 geçiyor gece. Ancak kimse uyumuyor. Yani mahalle girişinde buraya gelirken de gördük. Özellikle evi olanlar evlerinin önünde nöbet

0: tutmuş vaziyetteler. İnsanlar çünkü tedirgin. Az önce ormanlık alanda gösterdiğimiz o kıvılcımların kendi evlerine gelip evlerini yakmasından korkuyorlar. Az önce gösterdiğimiz alanı tekrar ekranlara getirelim. Burada bugün çok sayıda araç, itfaiye aracı, arazözler, su tankerleri yangına müdahale etti. Yine havadan müdahale vardı ancak havanın kararmasıyla birlikte biliyorsunuz havadan müdahale mümkün olmuyor. Onun yerini karadan müdahale alıyor ancak coğrafya oldukça zor. Şimdi burası bir seraydı. Tabii ki gündüz gün ardığında burayı yine ekranlara getireceğiz. Yazır Mahallesi'ndeki yıkımın boyutu, yangının boyutunu göstereceğiz ama sağ tarafı rica edeceğim. Ahmet Korkmaz o görüntüleri ekranlarınıza getiriyor. Burası tahmin ediyorum, yani görebildiğim kadarıyla bir seraydı. Çünkü seranın sadece demirleri kalmış. Ancak o sera yanıp kül olmuş vaziyette. Yine serayla birlikte Akdeniz bitki örtüsü biliyorsunuz makilik alan, ormanlık alanda yetişen işte kimi kaktüsler var. Hepsi şu anda kül olmuş vaziyette. Bunlar birkaç saat sonra, yani gün ardığı vakit aslında yangının boyutu geride bıraktığı ne yazık ki çok daha net gün yüzüne çıkacaktır. Şimdi bugüne dair zaten uyarılar vardı. Etkili rüzgarın da nedeniyle yangının yayılma tehlikesi var diye. Öyle de oldu. Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş yangına helikopterler ve çok sayıda arazözle müdahale edildiğini söylemişti. Şu anda bulunduğumuz Yazır Mahallesi'nde de 450 haneden 20'ye yakının tahliye edildiğini belirtilmişti. Daha sonra bu rakam 50'ye çıktı. Şu anda güncel rakam 50. Henüz kaç evin tam olarak zarar gördüğü net değil. Bu dediğim gibi şimdi mesela bizim yayında bir ev daha yandı. Yani yarın burada hasar tespit çalışmaları yapılacak. Yangın tabii ki tamamen kontrol altına alındığında o zaman bilanço daha net gün yüzüne çıkacaktır. Ancak artık şu tarafa doğru ilerleyelim. Hem bir yandan buradaki ekipleri hem de ormandaki kıvılcımları size göstermek istiyoruz. Ve şunu da eklemekte fayda var. Özellikle bugün Antalya'da, Kaş'ta, Kumluca'da ve Alanya'da devam eden yangında Kaş'taki ve Kumluca'daki yangın artık büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ancak ekipler bakın burada ter içinde kalmışlar, canla başla. Hala yangına müdahaleye devam ediyorlar ve o kadar zor bir coğrafya ki yani şu an karanlık olduğu için göstermemiz çok mümkün değil. Yani biz göstersek bile bilmiyorum ne kadar ekran başında anlaşılıyor ama yani aşağıdaki eve müdahale edebilmek için ekiplerin burada oldukça dik bir yokuşu inmeleri, yaya olarak inmeleri ve o ağır su dolu hortumlarla da eve müdahale etmeleri gerekiyordu. Ancak böyle bir emekten sonra, böyle bir mücadeleden sonra yangına müdahale ediliyor. Şimdi bir yandan da gözüm ormanda aslında çünkü hala kıvılcım olan yerler var. En büyük temennimiz şu tabii ki rüzgarın bugün şimdi birazdan az önce daha doğrusu düzeltiyorum yayına girmeden AFAD'dan bir görevli vardı. Ona şu soruyu sordum yani ne bekliyorsunuz yarın sabaha kadar ne olacak? Bir kere şunu söyledi bu gece ekipler teyakkuzda yani hadi bitti tamam kontrol altına aldık kimse demiyor böyle bir durum yok sahada. Hem vatandaşlar ev evlerine nöbet tutuyor. Hem ekipler sahada devriye geziyorlar tabiri caizse. Ve şunu söyledi. Yarın sabahtan itibaren öğle vaktine kadar başlayacak rüzgar oldukça kritik. Eğer o rüzgarın şiddeti yine bugünkü gibi olursa o zaman durum çok daha ciddi. Yani bu kıvılcımların tutuşma ve yanma ihtimali var. Ondan dolayı da bugün Yazır Mahallesi başta olmak üzere. Burası tekrar ediyorum Kumluca'da yangının başladığı mahalle. Yazır Mahallesi başta olmak üzere Kaş'ta, Alanya'da ekiplerin teyakkuz halinde olma hali de devam ediyor. Şimdi arkamda ekipleri gördünüz. Onlar oldukça yorgun. O yüzden de onlara mikrofon uzatamadık. Hala görev başındalar. Ancak dediğimiz gibi bugün uzun bir gece olacak bu gece. Biz de onlarla birlikte aslında sabaha kadar sahada durum ne takip edeceğiz ve Habertürk ekranlarından aktarmayı da sürdüreceğiz.
1: Evet Emine çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Dileriz ki yangınlar bir an önce kontrol altına alınıp söndürülsün. Ağaçlarımız, canlarımız, hayvanlarımız yok olmasın. Gerçekten zor bir sınav. Çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz.

0: Ve gündemi meşgul eden diğer haberlerimizle devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 saat süren kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Terörsüz Türkiye sürecinde beklenen yasal düzenlemenin önümüzdeki günlerde meclise sunulacağını belirten Erdoğan, kazanan 86 milyon olacak dedi.
1: Cumhur İttifakı olarak çeşitli zorluklara rağmen tam bir dayanışma içinde yürüttüğümüz bu önemli süreci milli meseleleri şahsi çıkarlarının önüne koyan siyasi partilerimizin de desteğiyle inşallah hedefine ulaştıracağız. Önümüzdeki günlerde bir süredir üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi Gazi Meclisimizin takdirine sunacağız.
2: Çerçeve yasa için tarih verdi. Herkes kazanacak mesajının altına çizdi.
1: Terörsüz Türkiye sürecimiz menziline vardığında inşallah ülkemiz işte bu ağır ekonomik faturadan da ebediyen kurtulmuş olacaktır. Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak, millet olacak, memleket olacaktır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından konuştu. Terörle mücadelenin Türkiye ekonomisine etkisini rakamlarla anlattı.
1: Dolaylı ve doğrudan maliyetleri de dikkate alındığında terörün Türkiye'ye faturası 2,3 trilyon doların üzerindedir. Terörün yıllık ortalama maliyeti 50 milyar doları geçiyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan ana muhalefette yaşanan gelişmeleri de değerlendirdi.
1: Siyasi rakiplerimiz kimin figüran, kimin hain, kimin işbirlikçi olduğunu tartışa dursun. Biz kadro olarak uyum ve adanmışlık içinde ülkemizi küresel siyasetin baş aktörü haline getirmeye çalışıyoruz. Bilhassa 14-28 Mayıs seçimlerinde insanımızın engin feraseti sayesinde ülkemizin nasıl bir varta atlattığı bugünlerde çok daha net anlaşılıyor.
2: Erdoğan'ın gündeminde ateşkes süreçlerini ihlal eden İsrail de vardı.
1: İsrail bu bölgede temel insan haklarını içe sayarak, uluslararası hukuku ayaklarının altına alarak Filistin topraklarını adım adım işgal ediyor. İsrail'in işgalleri, İsrail'in hukuksuz yerleşimleri, İsrail'in Gazze'de yaptığı gibi Batı Şeria'da da Filistinlilere karşı uyguladığı göç ettirme, yıldırma, sindirme politikası bölgemizdeki sorunların ana kaynağıdır.
2: Erdoğan konuşmasında Kıbrıs Türklerini asla yalnız bırakmayacaklarının altını çizerek, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in barış çabalarına destek verdiklerinin altını çizdi.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında AK Parti heyetiyle bir araya geldi. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede çerçeve yasaya dair hazırlıklar ele alındı. Teklifin hafta başında meclise sunulması bekleniyor.
3: Ne zaman kanun teklifi sunulur? Bu cuma gelir mi?
4: Çalışıyoruz efendim.
3: Yarın ya da cuma deniliyor ama.
4: Yok efendim, çalışıyorum.
2: Mecliste terörsüz Türkiye süreci kapsamında önemli bir görüşme yapıldı. Gündemde çerçeve yasa hazırlıkları vardı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede çerçeve yasaya ilişkin son detaylar ele alındı. Toplantıdan ilk ayrılan AK Parti Grup Başkanı Güler oldu. Güler, çerçeve yasaya dair çalışmaların sürdüğünü belirtti.
3: Ne zaman kanun teklifi sunulur? Bu cuma gelir mi?
4: Çalışıyoruz efendim.
3: Yarın ya da cuma deniliyor ama.
4: Yok efendim, çalışıyorum.
2: AK Parti'nin teklife dair diğer siyasi partilerle de temasta bulunması bekleniyor. Temasların tamamlanmasının ardından uzlaşı çıkmazsa teklifin sunulması 3 Ağustos pazartesi gününe sarkabilir. AK Parti tarafından şehit yakınları ve gazilerin özlük haklarıyla ilgili meclise sunulacak düzenlemenin ardından çerçeve yasa teklifinin genel kurulda görüşmelerinin başlaması öngörülüyor. Süreç kapsamındaki kanun

0: teklifinin 10-12 maddeden oluşması bekleniyor. Yasayla örgüt mensuplarında suça karışmış, karışmamış ayrımı yapılması öngörülüyor.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Hüsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde çerçeve yasa vardı. Türk milletine neyin teklif edileceğini bilen yok dedi.
2: Önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önüne adına çerçeve yasa dedikleri bir düzenleme getirmeye hazırlanıyorlar. Bu saat itibariyle milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok. Türk milletine neyin teklif edileceğini bilen yok.
3: Çerçeve yasaya dair eleştirilerini dile getirdi. Teklifin içeriğinin bilinmediğini vurguladı.
2: Geçen hafta bizi ziyaret eden meclis başkanına üzerinde konuşulabilecek hazırlanmış bir kanun teklifi taslağı var mı diye sordum. Henüz netleşmiş bir şey olmadığını, çalışıldığını söyledi.
3: İYİ Parti Genel Başkanı Hüsavat Dervişoğlu mecliste partisinin grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu'nun gündeminde çerçeve yasa hazırlıkları vardı.
2: Güya silah bırakmak kanunun şartı olacaktı. Bugün kanunu silah bırakmanın şartı haline getiriyorlar. Yani kanun çıkmadan silah bırakacaklardı. Şimdi kanunu çıkarın, silah bırakmayı sonra düşünürüz diyorlar.
3: Dervişoğlu, grup toplantısının ardından meclisten Kızılay Güven Park'a yürüdü. Şehit ailelerinin Kızılay'daki oturma eylemine destek verdi.
1: Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu aldıkları kararla partilerinin siyasi faaliyetlerini sonlandırdıklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Davutoğlu, kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olmamak amacıyla parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerinin sonlandırma kararını almış bulunuyoruz dedi. Gelecek Partisi'ni baştan itibaren diğer muhafazakar partileri kapsayacak şekilde tek parti olması için çaba gösterdiklerini hatırlatan Davutoğlu, çabalarının sonuçsuz kaldığını ifade etti.
4: Burada bizzat görsel olarak gösterdiği için.
1: Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, 200'den fazla belediye başkanının yeni partiye katılmak amacıyla istifa ettiğini söyledi. Yeni partinin kurultay hazırlık sürecine dair de bilgi verdi. Ekim ayında kurultayın yapılmasının planlandığını söyledi.
5: 200'ün üzerinde belediye başkanı yeni partiye katılmak amacıyla istifa etmiş bulunuyor. Büyükşehir belediye başkanlarımızın daha dikkatli bir tutum içerisinde olmaları gerekiyor.
0: CHP'den istifa ederek yeni partiye geçen belediye başkanlarına ilişkin rakamları paylaştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddiasını değerlendirdi.
5: Kendisiyle hiçbir iletişim yok. Nereden seçildiği belli. İzmir halkının tavrı, tutumu da belli. O tavra, tutuma uyumlu davrananlar siyasete devam edebilirler. O tutum beni ilgilendirmez, ben istediğim gibi davranırım diyenler de halktan gerekli reaksiyonu er geç görürler. Biz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İzmir halkının taleplerine uygun bir davranış içerisinde olmasını kendisinden bekleriz.
0: Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın kurultay hazırlık sürecine dair de bilgi verdi.
5: Yeni parti ilçe, il örgütlenmelerini tamamlıyor. Biz Ağustos, Eylül ayları içerisinde kongrelerimizi yapacağız. Muhtemelen Ekim ayı içerisinde kurultayımızı yapacağız.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in de bu hafta sonu görüşebileceğini söyledi.
5: Meclis Başkanı'nın bu konudaki tavrını biliyoruz. Parti kurulduğu zaman Özgür Bey'i de ziyaret edeceğim demişti. Herhalde bu hafta içerisinde böyle bir program yapılır diye düşünüyoruz.
1: Üsküdar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında 3. dalga operasyon düzenlendi. Aralarında belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Peki suçlamalar ve iddialar neler? Detaylar haberimizde.
3: İddiaya göre müteahhitlerden rüşvet alındı. Mevzuata aykırı yapılara iskan ruhsatı verildi. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyonda belediye başkanı dahil 6 kişi gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyonda daha önce tutuklananların ifadeleri ve ihbarlar üzerine Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında soruşturma başlattı. Tespitlere göre yapı ruhsatı sürecini yetkili olmamasına rağmen belediye iştiraki Kent AŞ görevlileri yürütüyordu. İddiaya göre kriptolu kapalı devre mail üzerinden belediye personeline talimat verip ruhsat sürecini koordine ediyorlardı. MASAK verilerine göre Kent AŞ ile müteahhitler arasında toplamda 1 milyar 78 milyon lira bedelli çok sayıda paravan nitelikte danışmanlık hizmeti sözleşmesi imzalanmıştı. Bu sözleşmelerle yapı ruhsatı almak isteyen müteahhitlerden yaklaşık 361 milyon 400 bin lira elde edildi. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerinin raporuna göre de müteahhitler paravan olarak Kent AŞ ile sözleşme imzalamak zorunda bırakılıyordu. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş bu yolla gayri resmi gelir elde edilmesinde belirleyiciydi. Ve bir başka iddia, Kent AŞ Genel Müdürü Başkanlığı'nda toplantılar yapıldığı, bu toplantılarda müteahhitlerden ne kadar menfaat elde edileceğine karar verildiği öne sürüldü. Müteahhitlerden elden dolar üzerinden rüşvet alınıp karşılığında mevzuata aykırı olmasına rağmen iskan ruhsatı verildiği de iddialar arasında. Rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme suçlamalarıyla başlatılan soruşturmada aralarında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'la Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürü'nün de olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
1: ABD ile İran arasında yeniden başlayan saldırıların ardından ABD Başkanı Trump açıklama yaptı. İran'ın özür dilediğini iddia eden Trump, onları çok ağır vuracağız dedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeniden başlayan saldırıların ardından Amerikan Başkanı Donald Trump bir kez daha saldırı tehdidinde bulundu. Orta Doğu'da 5 gün boyunca silahlar susmuş ancak pazartesi günü karşılıklı saldırılar yeniden başlamıştı. İran, Ürdün'deki bir Amerikan hava üssüyle Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın bulunduğu merkezi vurmuştu. Amerikan ve Suudi savaş uçakları ise Irak'taki İran yanlısı gruplara ait noktalara saldırı düzenlemişti. İran medyası saldırılarda en az 4 İran askeri danışmanının öldüğünü bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlarken İran'ın kendilerine 5 roket fırlattığını söyledi. Bu roketlerin engellendiğini bildirdi. Vurma sırası bizde dedi. We can hit them very hard. They've already apologized. Saldırıların ardından konuşan Amerikan Başkanı Trump, İran'a saldırıların devam edeceği mesajını vermişti. İran'ın üzerimize yönelik saldırılarına sert karşılık vereceğiz diye belirtmişti.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Trump'ın görüşmesinde İran'da olası seçenekler de ele alındı. İsrail yetkili anlaşmada büyük bir saldırıya her ihtimal masadaydı dedi. Son kararın ise Trump'a ait olduğu söyledi.
0: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'da olası seçenekleri ele aldı. Her ihtimal masaya yatırıldı. Haber İsrail basınından. Basına konuşan adı açıklanmayan üst düzey İsrail yetkilinin açıklamasına göre Netanyahu ile Trump'ın Beyaz Saray görüşmesinde İran konusunda fikir alışverişinde bulundu. Yetkili İran'a ilişkin anlaşmadan büyük bir saldırıya karşı her ihtimal masada dedi. İkilinin her seçeneği kapsamlı şekilde ele aldığını söyledi. İran saldırıya uğraması durumunda İsrail'in sert bir şekilde karşılık vereceğinin bilincinde diye belirtti. Yetkiliye göre Beyaz Saray'daki görüşmede Netanyahu, İran'a ilişkin ne yapılması gerektiği konusunda doğrudan bir öneride bulunmadı. Yetkili son kararın Trump'a ait olduğunu ifade etti. İran'a ilave ekonomik baskı uygulanmasının yollarının da istişare edildiğini söyledi. Asıl mesele, küresel ekonomik dengeleri gözetirken İran üzerindeki ekonomik baskıyı devam ettirebilmektir diye konuştu. Netanyahu, Washington'a Amerikalı Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılmak için gitmişti. Trump'la görüşmesi sonrası Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasındaki ittifakın granit bir duvar gibi sağlam olduğunu savunmuştu. İran'ın nükleer silah sahibi olmaması amacına ya diplomasi ya da savaşla ulaşacaklarını söylemişti.
1: Hazar Denizi'nde İran'a ait ticari gemiye düzenlenen İHA saldırısı İran'la Ukrayna arasında tansiyonu yükseltti. Tahran'ın misillimi olarak Ukrayna'daki bir limanı vurmayı değerlendirdiği ileri sürüldü. Ukraynalı mevkidaşı

0: ile görüşen İran Dışişleri Bakanı Arakçı, tarafların gerilimi artırmak istemediğini açıkladı.
1: Hazar Denizi'nde Ukrayna'nın İran'a ait ticari yük gemisine düzenlenen İHA saldırısı İran'la Ukrayna arasında krize yol açtı. İran'ın Ukrayna'ya misilleme saldırı düzenlemeyi düşündüğü ileri sürüldü. İddia New York Times gazetesinde yer aldı. Gazeteye konuşan Batılı ve İran

0: girişimler şimdilik gerilimin daha fazla tırmanmasını önledi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha ile telefonda görüşen İran Dışişleri Bakanı Arakçı, sosyal medyadan açıklama yaptı. Sibiha'nın İran gemisine yönelik saldırının kasıtlı olmadığı ve Ukrayna'nın gerilimi tırmandırma niyetinde bulunmadığı yönünde güvence verdiğini aktardı. Arakçı, İran'ın da gerilimi artırmak istemediğini, ancak ülkesine verilen zararın tazmin edilmesi gerektiğini vurguladı. Rusya'da saldırıya sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran gemisine yönelik saldırının uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti. Kiev yönetimini terör faaliyetlerinin coğrafyasını genişletmekle suçladı. Ukrayna Güvenlik Servisi'nin Rusya ile İran arasında askeri kargo taşımacılığında kullanıldığını öne sürdüğü gemiye hedef alması sonucu bir sivil denizci hayatını kaybetmişti.
1: Kıbrıs Adası önemli bir ziyarete ev sahipliği yapıyor. 16 yıl sonra ilk kez Kıbrıs'a giden BM Genel Sekreteri Guterres öncülüğünde ara bölgede yapılan üçlü görüşme sona erdi. KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve Rum yönetimi lideri bir araya getiren Guterres, 5+1 formatlı toplantının onayını aldım dedi.
2: Birleşmiş Milletler Kıbrıs'ta barışı zorla dayatamaz dedi. Adada çözümün sağlanması için yeni bir toplantı istediklerini söyledi. Birleşmiş Milletler'den Kıbrıs'a 16 yıl sonra ilk ziyaret yapıldı. Suriye ziyaretinden sonra Kıbrıs'a giden Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Rum yönetimi lideri Christodoulidis ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman'la görüştü. Guterres öncülüğünde iki liderin katılımıyla Lefkoşa'daki ara bölgede bulunan Birleşmiş Milletler Merkezi'nde üçlü görüşme de yapıldı. Bir saatten fazla süren görüşmeden sonra Erhürman ve Christodoulidis ara bölgeden ayrıldı. Görüşmeyi basın toplantısında değerlendiren Guterres, Birleşmiş Milletler Kıbrıs'a barışı zorla dayatamaz ancak Kıbrıs halkına destek verme kararlılığını sürdürmektedir dedi.
3: BM ada ve daha geniş bölge için hayati önem taşıyan bu dönemde Kıbrıs halkına destek verme kararlılığını tam olarak sürdürmektedir. Her iki tarafın ve garantörlerin 5+1 toplantısına geçme konusunda onayını aldım. Ancak bunun için yeterli bir hazırlık, güven artırıcı hazırlıklar, metodolojik hazırlıklar ve içerik hazırlıkları yapılması gerekiyor.
2: Guterres sonbaharda iki tarafın yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de yer alacağı 5+1 formatında konferans düzenlemeyi hedefliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı da görüşme sonrası basın toplantısında konuştu.
4: Müzakere olsun diye müzakere istemiyoruz. 5+1 olsun diye 5+1 istemiyoruz. Ne istiyoruz? 5+1 olacaksa sonuç vereceği güvence altına alınmış bir 5+1 olsun.
2: Ziyarete ilişkin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'den de açıklama geldi. Keçeli, Guterres'in Kıbrıs meselesiyle ilgili ortaya koyduğu çabaları takdirle karşılıyoruz dedi.
3: Garantör devlet olarak Kıbrıs meselesinin adil, kapsamlı ve sürdürülebilir çözümüne eşit uluslararası statü temelinde varılabileceğini yineliyoruz. Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz tutumu değişmedikçe ve bölge güvenliğini de olumsuz etkileyen eylemleri sona ermedikçe çözüm perspektifinin somutlaşmayacağını bir kez daha vurguluyoruz.
2: Kıbrıs Adası'na yapılan son Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ziyareti 2010'da Ban Ki-moon tarafından yapılmıştı.
1: Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme adımları atılırken sınır hattında da çalışmalar devam ediyor. Sınır kapısının açılmasıyla ticaretin başlaması bekleniyor. Habertürk ekibi bu süreçte sınır hattına gitti. Emre Karaca'nın izlenimleri ekranlarınıza yansısın.
0: İmzalanan tarihi protokol, liderler düzeyine taşınan diyalog mekanizması. Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecindeki her gelişme sınır hattında da yakından takip ediliyor. Burası Akyaka tren istasyonu. Türkiye'nin Ermenistan sınırına en yakın demiryolu hattı. Sınıra 10 kilometre uzaklıktaki bu hattı sınır ötesine bağlamak için demiryolu altyapı çalışmaları devam ediyor.
5: Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinde en çok beklenen gelişmelerin başında sınırların açılması yer alıyor. Şu anda Akyaka tren istasyonundayız. Bu istasyon Ermenistan sınırına giden yolda son istasyon. Eğer sınırlar açılırsa Türkiye'den vatandaşlar

0: da işte bu hattı da geçerek Ermenistan sınırının öbür tarafına da geçiş yapabilecek.
1: Süreç olumlu ilerlerse iki farklı hattın açılması öngörülüyor. Iğdır'da yer alan Alican sınır kapısı karadan ulaşımı sağlarken, Kars'ın sınır hattı Doğu Kapı ise hem kara hem de demir yolunu içeriyor. Mayıs ayında Dışişleri Bakanlığı doğrudan ticaretin başlaması için hazırlıkların tamamlandığını duyurmuştu. İş dünyası arasında diyalog süreci de hız kazandı.
2: Haziran ayında tarihi bir gelişme yaşandı. 33 yılın ardından Ermenistan'dan iş adamları sınır hattını karadan geçerek bu noktaya geldiler. Ardından rotaları Kars merkezdi. Burada önemli bir toplantı gerçekleşti. İş dünyası bir araya geldi ve bundan sonraki dönemde atılacak adımlar istişare edildi.
3: Geçen Kars'a Ermenistan'dan gelen iş adamlarının iade ziyaretini yapacağız. Eylül'ün ikisinde buradan sınır kapısına kadar gideceğiz. Yaya bir şekilde Karslı iş insanları olarak yürüyeceğiz. Sonra oradan otobüslere binip Erivan'a gideceğiz. Ortak projeler falan hazırlanacak.
1: Bölge halkının beklentisi de ticaret imkanlarının artması.
4: Bu bölgeye faydasını olacağını, göçü olmayacağını düşünüyorum. Bayağı bir göç verdik ilçemizde. İlçe merkez ve köylerimizin %50'ye yakın bir göç vermiştik. Vatandaşlarımızın ticareti anlamında da bu işlere yapmak istediği için göç eden vatandaşlarımızın tekrardan geriye geleceğine inanıyoruz.
5: Türkiye, Irak, Kerkük'teki petrol sahalarına ortak oldu. Anlaşmayla Türkiye Petrolleri, İngiliz petrol devi BP'nin Kerkük'teki sahalarının %15'ini satın aldı. Böylece günlük 1 milyon varil petrol üretim hedefine bir adım daha yaklaşıldı.
1: 1 milyon varil petrol üretimi hedefinde tarihi bir adım atıldı. Türkiye, Kerkük'teki petrol sahalarına ortak oldu. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, İngiliz petrol devi BP'nin Kerkük merkezli şirketine ait %15'lik hisseyi satın aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda iki şirketin temsilcisi, Bakan Alparslan Bayraktar'ın da katıldığı imza töreninde satış sözleşmesini imzaladı.
6: Amerikalı Conoco firması, BP firması ve Türkiye Petrolleri'nin ortaklığında bir konsorsiyum oluşturulmuş olacak. Ve bu konsorsiyum orada yaklaşık 3 milyar varil olduğunu tahmin ettiğimiz rezervi geliştirmek, üretmek için, oradaki üretimi arttırmak için birlikte çalışacak.
1: Ortaklık, Irak'ın en önemli hidrokarbon üretim bölgelerinden biri olan Kerkük'teki Baba ve Avanak kubbeleriyle Bey Hasan, Jambur ve Abbas sahalarını kapsıyor. Sözleşme alanının ilk aşamada 3 milyar varil petrol eşdeğerinin üzerinde hidrokarbon kaynağı içerdiği değerlendiriliyor. Ayrıca bu alanda ilave arama potansiyeli barındırdığı da öngörülüyor. Türkiye, Irak'tan geçen yıl 88 milyon varil petrol ithal etti. Bu miktar Türkiye'deki toplam petrol ihtiyacının %17'sini karşıladı. Irak'tan günlük 1 milyon varil petrol ithal edilmesi durumunda bu Türkiye'nin yıllık petrol ihtiyacının %71'ini karşılamış olacak. Irak-Türkiye-Ampetrol boru hattı anlaşması bu ay itibariyle sona erdi. Türkiye ve Irak arasında en yakın zamanda iki tarafın da faydasına olacak kapsamlı enerji işbirliği anlaşması için görüşmelerse devam ediyor. Ayrıca Türkiye, Irak'tan Ceyhan'a petrol akışını sürdürecek yeni anlaşmaya bazı körfez ülkelerini de dahil etmeyi ve boru hattını Basra körfezine kadar uzatmayı hedefliyor.
5: MasterChef 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı Sarıyer'deki evinde ölü bulundu. Kızıl Sakal lakabıyla tanınan Kaşıkçı'nın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Yakınlarının bir süredir haber alamadığı şef Eren Kaşıkçı'nın tek başına yaşadığı eve ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. İncelemelerin ardından Kaşıkçı'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin işlemleri sürüyor. 5 oyuncu da ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada oyuncular Berner Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı. Daha önce de Gülben Ergen...

0: Uğur Dündar, Elçin Sangu, Hazal Kaya, Ruşen Çakır, Özlem Gürses'in de aralarında bulunduğu birçok isim ifade vermişti. Öte yandan gözaltına alınan Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran dahil 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri de sürüyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Habertürk TV Haber Koordinatörü Zülfikar Ali Aydın'ın sorularını yanıtladı. Bakan Çiftçi, yasa dışı bahis tehdidine dikkat çekti.
1: Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur dedi. Bu tehdide karşılık verildiğini söyledi.
2: Hayırlı bayramlar.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Habertürk TV Haber Koordinatörü Zülfikar Ali Aydın'ın sorularını yanıtladı. Bakan Çiftçi, yasa dışı bahsin topluma ve devlete zararının altını çizdi.
3: Uluslararası gözlemlere göre bahis ağları hükümetlerin müdahale kapasitesini geride bırakıyor. Tehdit sürekli evrim geçiriyor. Yasa dışı bahis, kamu düzenini çoktan aşmış, doğrudan ulusal güvenlik meselesi haline gelmiştir. Türkiye'ye yasa dışı bahisin yıllık maliyeti 40 milyar dolar. Kumarın ahlaki ve toplumsal boyutu var. Her kumar rakamında bir gencin yıkılmış geleceği var. Yasa dışı bahisi küçük bir asayiş sorunu sananlar bu çarkın nereye bağlandığını henüz görmemiştir.
4: Bu bir bayrak yarışıdır.
1: Bakan Çiftçi, devletin yasa dışı bahis ve dijital suç ağlarına karşı güçlü bir mücadele yürüttüğünü belirtti.
3: Yasa dışı bahis ülkemizin gençlerini, ailelerini ve dijital geleceğini hedef alıyor. Bu çarka geçit vermeyeceğiz. 21. yüzyılda yasa dışı bahisle mücadele, suçla mücadele meselesi olmanın ötesinde devletin dijital alandaki görünürlüğünü, öngörü kapasitesini ve veri temelli yönetim kabiliyetini güçlendirme meselesidir. Göremediğiniz bir tehdidi yönetemezsiniz. Türkiye artık bu tehdidi görebilen, analiz edebilen ve karşılık verebilen bir kapasiteye ulaşmıştır.
4: Devlet olmanın, nizam kurmanın.
1: Çiftçi 2016 yılında Türkiye'de 3 milyondan fazla kişinin yasa dışı bahis soruşturmasına dahil olduğunu söyledi.
3: Bu süreçte mağdur vatandaşı da unutmuyoruz. Yasa dışı bahiste para kaybeden, dolandırılan, borca batan vatandaşlarımız için destek mekanizmalarını güçlendiriyoruz. Yeşilay Danışmanlık Merkezleri ile koordinasyon halindeyiz. Kumar bağımlılığı tedavisi artık güvenlik politikasının ayrılmaz bir parçası.
5: En güçlü ifadesi olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum.
1: Bakan Çiftçi, kara paranın önlenmesinde aktif olunacağını kaydetti.
3: Türkiye, kara paranın önlenmesi için çalışan finansal eylem görev gücünün aktif üyesidir. Kara para aklamaya ve terörün finansmanına karşı uluslararası standartların belirlenmesine katkı koyan bu yapının içindeyiz. Kara vatanda nasıl sınırlarımızı koruyorsak, siber vatanda da aynı kararlılıkla nöbet tutuyoruz. Sahada da, dijital platformlarda da, sınır ötesinde de.
0: Antalya'da bisiklet kullanan anne ve kızına otomobil çarptı. Adana'da ise benzer bir kazada bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
6: İki farklı yer, iki farklı bisiklet kazası. İki kişinin yaralandığı kazalarda bir kişi de hayatını kaybetti. İlk görüntü Antalya'dan. Bisiklet kullanıcısı Kübra B. Manavgat Sile'de 8 yaşındaki kızıyla ilerliyordu. Anne kız kavşağa geldiği sırada arkadan gelen araç bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet devrildi. Hafif şekilde yaralanan anne ve 8 yaşındaki kızı ambulansla hastaneye götürüldü. Benzer bir kazada Adana'da meydana geldi. Haşimcan E'nin kullandığı kamyon, Duran Yeyskan'ın kullandığı bisiklete çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. 66 yaşındaki bisiklet kullanıcısı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Ölen adamın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Haşimcan E ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Bursa'da bir sitede oyun oynayan 2 yaşındaki çocuk kaybolduktan 1 saat sonra havuzda bulundu. Hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti.
1: Oyun oynarken kayboldu. 1 saat sonra havuzda bulundu. 2 yaşındaki Kadir kurtarılamadı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde sitede oyun oynayan 2 yaşındaki Kadir bir anda kayboldu. Aile

0: durumu fark edince çocuğu aramaya başladı. Yaklaşık bir saatlik aramanın ardından sitenin havuzunda hareketsiz bulunan çocuk hemen hastaneye kaldırıldı. Kalbi duran Kadir için doktorlar elinden geleni yaptı. Ancak 2 yaşındaki çocuk kurtarılamadı. Haberi alan annesi hastanede sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: İzmir'de bir sitenin otopark kapısı 11 yaşındaki çocuğun kolunun kırılmasına neden oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Arkadaşlarıyla oynarken kolunu demir kapıdan geçirdi. O kapı açılınca 11 yaşındaki çocuğun kolu kırıldı. Ailesi hem kapıyı açandan hem de site yönetiminden şikayetçi oldu.
2: Biz her zaman şöyle yaparız. Aracımızı döndürürüz, kapının önüne kadar geliriz, sensöre öyle basarız. Olması gereken bu.
0: İzmir'in Gaziemir ilçesinde 11 yaşındaki çocuk arkadaşlarıyla birlikte sitenin önünde oynuyordu. Binanın demir kapısına elini soktu. Bir araç sürücüsü de kapıyı açmak için uzaktan kumandanın düğmesine basınca çocuğun kolu kapıya sıkıştı. Ailenin iddiasına göre sürücü kapıyı görmeden uzaktan kumandanın düğmesine bastı. Ayrıca olayın ardından da hiç durmadan uzaklaştı.
2: O şahıs eğer o çocukların ağladığını görüyor, bir dursaydı, ilk yardım, hiç çocuğum kolunu kımıldatma demiş olsaydı belki daha az zarar alacaktık.
0: İddiaya göre kapının sensörü de devreye girmedi. Kolu kırılan çocuğun ailesi site yönetiminden de şikayetçi oldu.
2: Çocuk kolunu oraya gösteriyor, o araya sokuyor ya, adam da basıyor aynı anda ve çocuğun kolunu çalıştığı için kırıp neredeyse koparma noktasına geliyor ve öyle duruyor. Sensör bunu hissedip çalışmamalıydı.
0: Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
1: Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye Sigorta arasında emekli dijital kart sahiplerine özel indirimler ve ödeme kolaylığı sağlayan işbirliği protokolü imzalandı. Emeklilere sağlık, konut, kasko ve trafik sigortalarında %30'a varan indirim imkanı tanındı.
0: Ödeme avantajları, %30'a varan indirimler. Emeklilere yönelik yeni bir kampanya hayata geçirildi.
3: Emeklilerimiz bizim başımızın tacı. Onlara sağlayabileceğimiz imkanlar ölçüsünde hangi fayda varsa o faydayı sağlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.
0: Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye Sigorta emekliler için işbirliği yaptı. Emekli dijital kart sahiplerine özel indirimlerle vade farksız 12 taksite kadar ödeme kolaylığı sunan protokol, SGK Başkanı Yunus Elitaş'la Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak tarafından imzalandı.
3: Emeklilerimize inşallah faydası muhakkak olacaktır. Ekonomilerine, cüzdanlarına, ceplerine bir fayda muhakkak sağlayacaktır diye ümit ediyorum.
0: Protokol kapsamında tamamlayıcı sağlık sigortasında ilk kez yaptıranlara sunulan %15 hoş geldin indirimine ek olarak %15 emekli indirimi sağlanacak. Konut sigortasında %30, kasko sigortasında %10, trafik sigortasında %5 indirim sunulacak. Tüm ürünlerde vade farksız 12 taksite kadar ödeme kolaylığı da olacak. Kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortası peşin ödemelerinde ise ilave %10 indirim imkanı tanınacak. Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıran SGK emeklilerine limitsiz yatarak tedavi ve ayakta tedavi teminatları sunulacak. Ek olarak da birçok ayrıcalığı içeren kapsamlı asistan hizmet paketi de verilecek. İlk kez tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi alacak emeklilere özel sigortalanma yaş sınırı 64'ten 70'e yükseltildi.
1: Türkiye genelinde doğuşta beklenen ortalama yaşam süresi 78,5 yıl olarak hesaplandı. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,2 yıl oldu.
4: Kadına daha uzun yaşıyordu. Sağlıklı, kendilerine spora falan veriyorlar. Kendi de yürüyüşünü falan yapıyorlar.
5: Erkekler uzun yaşıyordur. Biz daha fazla şeyler yaşıyoruz çünkü.
0: Doğuşta beklenen yaşam süresi 78,5 yıl olarak hesaplandı. Kadınlarsa erkeklere göre 5 yıl daha uzun yaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu hayat tabloları istatistiklerini açıkladı. 2022-2024 yılları arasında 78,1 olan doğuşta beklenen yaşam süresi 2023-2025 yıllarında 78,5'a yükseldi.
6: Cinsiyete göre yaşam süresine bakıldığında beklenen ortalama yaşam süresi kadınlarda daha fazla hesaplandı. Erkeklerde 75,9 olarak hesaplanan beklenen yaşam süresi kadınlardaysa 81,9.

0: 1 olarak tahmin edildi.
1: Eğitim düzeyi yükseldikçe beklenen yaşam süresinin de uzadığı tespit edildi. Yaşı 30 olan erkekler için orta öğretim altı eğitim seviyesiyle yüksek öğretim eğitim seviyelerinde beklenen yaşam süresi farkı 5,1 yıl oldu. Bu fark kadınlarda ise 4,6 yıl olarak hesaplandı. TÜİK'in araştırmasında sağlıklı yaşam süresi de hesaplandı. Belirli bir yaştaki kişinin günlük hayattaki faaliyetlerini sınırlandıracak bir sağlık sorunu olmadan yaşaması beklenen yıl sayısı 58 olarak hesaplandı. Ortalama beklenen yaşam süresi kadınlarda daha uzun olmasına rağmen erkeklerin sağlıklı yaşam süresinin 2,2 yıl daha uzun olduğu görüldü.
2: Daha fazla kafalarında seçenek var. Biz tek yol, erkek olarak tek yol düşünüyoruz. Onlar 2-3 yol düşünüyor.
3: İstanbul'un birçok ilçesinde kentsel dönüşüm devam ediyor. Özellikle Bahçelievler ve Zeytinburnu gibi ilçelerde hız kazanan bu dönüşüm eşya depolarına talebi de katladı haliyle. Peki depo fiyatları ne kadar? Yanıtlar Dilara Civelek'in haberinde.
4: Ev eşyası ve ofis eşyası depolayan firmalar şu anda %75-80 kentsel dönüşüm üzerinde dönüyor.
5: Kentsel dönüşüm hızlandı. Evi dönüşürken geçici süreyle daha küçük daireye taşınanlar eşyalarını koyacak yer arayışına girdi. Kiralık depo talepleri 2'ye, hatta kimi yerlerde 3'e katlandı.
6: %100 bir artış var.
7: Benim arkadaşlarım da var depoya kiraya verenler. Geri dönüşüme girdiler. 4,5 milyar aylık depo kiraladı. Bütün eşyasını oraya bıraktı.
5: Depolara talep arttıkça fiyatlar da katlandı. Öyle ki depoya bu kadar para verilir mi deyip eşyasını satan bile var. O fiyatlara gelince.
4: 1+1 ev eşyasının sığacağı depo aşağı yukarı tavan fiyatlar 8.000'den başlıyor. 2+1 ev eşyasının sığacağı oda depo 10.000'den başlıyor. 3+1 eşyanın sığabileceği depolar 12.000.
8: Herkesin kendine göre bir eşyası var, sevdiği bir şey var, koyar oraya işte.
9: Bireysel depoların birçoğunda artık kentsel dönüşümden dolayı ev eşyaları bulunuyor. Bu depoda da 2025 yılından beri kentsel dönüşüm sürecinin bitmesini bekleyen eşyalar bulunuyor.
10: Ev küçük olacağından dolayı bütün eşyaları sığmayacak. Bunları da tabii mecburen bir depo kiralayıp orada barındıracak.
4: Özellikle kentsel dönüşümcüler 2 sene eşyasını bırakıyor. 1,5-2 sene zarfında eşyaları kalıyor.
3: Son dönemde tatil için yurt dışını ve özellikle de Yunan adalarını tercih eden çok. Yurt dışına ilgi sürekli artsa da bir de köyümden başka yere gitmem diyenler var. Aslan Ömer Aktaş köy hasreti hiç bitmeyenlere mikrofon uzattı.
11: Köy derken gerçekten Hülümür, İsviçre'ye eline su dökemez.
12: Hatsonlar bile kaçıyorum yani 2 günlük bile olsa kaçıyorum.
13: Bülbülü altın kafese koymuşlar yine de vatanım demiş. O köy benim için cennetin bir aynısı.
14: Ne plajda deniz keyfi ne de yurt dışı planları sarıyor. Köyünden vazgeçemeyenler rotayı yine memleketine çeviriyor.
15: Köyü seviyorum. Tercih tabii ki her zaman köy. Şu an bile gönderseler giderim yani. Evimiz falan da var. Kayınbabam var, işte annemin evi var. Gidilecek mekanımız var.
16: Memleketimi seviyorum. Gaziantep'liyim. Yılda bir, 2 yılda bir gidiyorum, geziyorum.
14: Yaz dönemi herkesin tatil tercihleri farklı olsa da önce bir köye gidelim diyen çok kişi var.
17: Kimi her yaz köyün yolunu tutuyor, kimi ise yeni sahilleri keşfetmeyi tercih ediyor. Tatil anlayışı değişmiş gibi görünse de memleket özlemi birçok kişi için hala ilk sırada.
12: Bir memlekete gidiyoruz öncelikle, sonra deniz tatiline gidiyoruz. Doğa. Yaşamı seviyorum yani, kuş sesleri eşliğinde uyanıyorum.
18: Akraba ziyareti olabilir.
19: Paran varsa her yere gidersin, paran yoksa köyüne bile gidemezsin.
14: Elbette başka planları olanlar da var, özellikle de gençler.
1: Yaz tatilinde Ege taraflarını tercih ettim.
9: Yurt dışını tercih ederim. Bu sene de biz Mısır'a düşünüyorduk ama bakalım ne düşünüyorsun?
1: Zaten ömrümüzün yarısını memlekette geçirdik yani, dışarıyı görmek daha keyifli olur.
3: Dil öğrenme platformu Babel, 75'ten fazla dilden 223 aşkın kelimeyi değerlendirdi. Dünyanın en güzel kelimesini seçti. Finale Türkçe yakamoz kelimesinin de katıldığı kaldığı listede zirveye bakın hangi kelime gösterdi.
1: Kaytia Kitanga, dünyanın en güzel kelimesi seçildi. Finale Türkçe bir kelime de girdi. Dil öğrenme platformu Babel, dünyanın en güzel kelimesini seçti. Uluslararası jüri 75'ten fazla dilden 223 kelimeyi değerlendirdi. Kelimeler sadece kulağa hoş gelişleriyle değil, aynı zamanda anlamları ve kültürel değerleriyle de

0: ele alındı. Kazanan Yeni Zelanda'nın Maori dilindeki Kaitiaki Tanga kelimesi oldu. Kaitiaki Tanga, doğayı, toprağı, suyu ve canlıları gelecek kuşlar adına koruma ve gözetleme sorumluluğunu ifade ediyor. Jüri kelimenin hem güçlü anlamı hem de tek kelimeyle anlatılması zor bir düşünceyi taşıması nedeniyle öne çıktığına dikkat çekiyor. Yarışmada Türkçeden yakamoz kelimesi de finale kalan 15 kelime arasında yerini aldı. Yakamoz, gece denizde balıkların veya küreklerin hareketiyle oluşan parıltıyı ifade ediyor.
1: Bir ara verelim, saat başında yeniden birlikte olacağız.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 33 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 36, Muğla 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana parçalı bulutlu 40 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Kars yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor. Diyarbakır 42, Şanlıurfa 43 derece.

0: Habertürk ekranlarında aranın ardından yeniden beraberiz değerli izleyiciler. Saatlerimiz 2'ye yaklaşırken Antalya'nın Kaş ve Kumluca ilçelerinde çıkan yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları ise sürüyor. Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ekipler ise sarp, kayalık ve eğimli araziye rağmen alevlere karşı yoğun mücadele veriyor değerli izleyiciler. İki gündür süren yangına müdahale ise sürüyor.
1: Alev'e baksana.
0: Kumluca ilçesinin Yazır mahallesinde ormanlık alanda çıkan yangınsa büyüdü. Dün öğle saatlerinde başlayan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı. 50 ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Alevler tahliye edilen evlere ve serayla tarım alanlarına da zarar verdi. Antalya Kumluca D400 karayoluysa çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Adrasan ve Olympus turizm merkezlerinde de önlem amaçlı trafik durduruldu. Ekiplerin yangına müdahalesi ise sürüyor. Evet, Balıkesir'de de çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. Altınoluk, Edremit ve Gömeç ilçelerinde kıvılcımlar görülüyor. Edremit'e bağlı Altınoluk Mahallesi Tekcan mevkiindeki ormanlık ve zeytinlik alandan alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle bölgedeki 210 ev tahliye edildi. Yangını kontrol altına almak için 6 uçak ve 5 helikopterle karadan 500'ü aşkın personelin müdahalesi ise sürüyor. Bir yangın haberi de Gömeç ilçesinden geldi. Kumgedik Mahallesi yakınlarında çıkan yangını söndürme çalışmaları da devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan orman yangınları ile ilgili açıklama geldi. Yangınların 4 bölgede tamamen, 6 bölgede büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi. Bakan Yumaklı, Yalova Armutlu, Kütahya Domaniç ve Altıntaş'la Çanakkale Merkez yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Muğla Seydi Kemer, Antalya Kaş ve Kumluca, Balıkesir Edremit, Altınoluk ve Gömeç'le Çanakkale Ayvacık'ta çıkan yangınların ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi. Ekiplerin Yeşil Vatan için gece gündüz demeden görev başında olduğu belirtildi.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan orman yangınlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yangınlarla mücadele kapasitemizi geliştirdik dedi. 3210 personelimizle sahadayız açıklaması yaptı.
1: Orman yangınlarıyla mücadele kapasitemizi daha da güçlendirdik. Şunu tüm halkımızın çok iyi bilmesini isterim. 28 bine yakın orman kahramanımız, 140 bini aşkın gönüllümüz, 28 yangın söndürme uçağımız, 119 helikopterimiz, 14 insansız hava aracımız, 6 bine yakın kara aracımızla özellikle bugünlerde 7-24 nöbetteyiz. Muğla, Balıkesir, Antalya ve Çanakkale'deki yangınların kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu yangınların söndürülmesi için 21 uçak, 58 helikopter, 420 arazöz, 142 su tankeri, 76 iş makinesi olmak üzere toplam 929 kara aracı ile 3210 personelimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bilhassa Ağustos ve Eylül aylarında çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Biz bütün ekiplerimiz ve imkanlarımızla teyakkuzda olmayı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın da hassasiyetlerini korumalarını istirham ediyorum.
0: Avrupa'da sıcak hava dalgası ise sürüyor. Polonya'nın San Nehri'nde kuraklık nedeniyle su seviyesi düştü. Fransa ve İspanya'daki yangınlar ise hala söndürülemedi. İspanya Başbakanı Sanchez yeni sıcak hava dalgasının başladığını belirtti.
2: Avrupa'da sıcak hava dalgası etkili oluyor. İspanya ve Fransa'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Fransa tarihinin en ağır yangın sezonunu yaşıyor. Yılbaşından bu yana 13 binden fazla yangın çıktı. 162 bin futbol sahasına tekabül eden 116 bin hektar alan kül oldu. Ülkenin güneybatısındaki Gironde vilayetindeki yangın yaklaşık bir haftadır devam ediyor. Henüz kontrol altına alınamayan yangın ülke tarihinin en büyük yangınlarından biri olarak kayıtlara geçti. Vilayette sıcaklıkların 42 dereceye çıkabileceği öngörülüyor. Gironde ve Land'da yüzlerce hanenin ise elektriksiz kaldığı belirtiliyor. İspanya'da orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Başbakan Pedro Sanchez, başkent Madrid'e bağlı Navalcarnero kentine gitti. İleri komuta merkezinde orman yangınlarından etkilenen bölgelerde görev yapan ekiplerin yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşme sonrasında yaptığı açıklamada ülkede yeni sıcak hava dalgasının başladığını aktardı. Bu daha az nem ve yüksek sıcaklık anlamına geliyor dedi. Rüzgarın ülke genelinde yaşadığımız yangınları ağırlaştırıp ağırlaştırmayacağını ise göreceğiz ifadesini kullandı. Yunanistan'daki orman yangınlarında ise biri Mora Yarımadası'nda, iki Girit Adası'nda

0: olmak üzere 3 itfaiye eri hayatını kaybetti. Girit'te 5 köy için tahliye emri çıkarıldı. İngiltere'de yılın 4. sıcak hava dalgası etkili oluyor. Ülkenin güneydoğu ve doğu kesimlerinde sıcaklıkların 35 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Polonya'da kuraklık nedeniyle su krizinin derinleşebileceği uyarısında bulunuluyor. San Nehri'nde kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü belirtiliyor.
1: Evet, Avrupa'da durum böyleyken Güney Asya'da yağışlarla mücadele ediyor. Güney Asya'da muson yağışları beraberinde seli getirdi. Hindistan'ın Assam eyaletindeki selde 75 kişi hayatını kaybetti. En az 8 kişinin ise kayıp olduğu belirtiliyor.
0: Aşırı yağışlar beraberinde seli getirdi. Evler su altında kaldı. Bazı binalar yıkıldı. Görüntüler Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinden. Eyalette muson yağmurları etkili oldu. Aşırı yağışlar sonucunda sel meydana geldi. Eyaletteki 25 ilçede 2000'den fazla köy selden etkilendi. Eyalette 1 milyonun üzerinde insan zarar gördü. Tahliye edilenler için kamplar kuruldu. En az 70 bin kişi kamplara yerleştirildi. Tahliyelere rağmen can kayıpları yaşandı. Onlarca insan hayatını kaybetti. Kaybolanlar oldu. Güney Asya'da Haziran ve Eylül aylarında muson yağmurları etkili oluyor. Yağışlar Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.

0: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında derneğin iştiraki olan şirketlerin yönetimi kayyum olarak TMSF'ye devredildi. Derneğin yönetimi içinse 3 bağımsız kayyum görevlendirildi.
1: Ahbap Derneği soruşturması sürüyor. Derneğin iştirak şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin iktisadi işletmesi ve bağlı şirketlerinin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredildi. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, derneğin mal varlığı üzerindeki idari etkisinin de yönetim kayyumuna bırakılmasına karar verdi. Kararda derneğin faaliyetlerinin sona erdiği, hesap ve mal varlıklarına tedbir konulduğu ve fesih sürecinin başlatıldığı belirtildi. Derneğin taşınmazları, araçları ve banka hesaplarının yönetimi için 3 kişi mahkeme kararıyla yönetim kayyumu olarak görevlendirildi. Öte yandan Ahbap Derneği'ne bağlı iktisadi işletme ve çok sayıda şirketin yönetimine de TMSF kayyum olarak atandı. Böylece derneğin yönetimiyle iştirak şirketlerinin yönetimi farklı kayyum yapıları tarafından yürütülecek.
0: AK Parti, gazi ve şehit yakınlarının özlük haklarına ilişkin 12 maddelik kanun teklifi hazırlıyor. Teklifle şehitlerin ailelerine bağlanan aylıklar net asgari ücretin altında olmayacak. Peki bu hafta içerisinde meclise sunulması planlanan teklifle başka hangi düzenlemeler yapılacak, ayrıntıları haberimizde.
2: Mümkün olduğu kadar erken zamanda çıkarmaya çalışıyoruz.
3: Gazi ve şehit ailelerine bağlanan aylıklar net asgari ücretin altına düşmeyecek. Mali, sosyal ve özlük hakları yeniden düzenlenecek. AK Parti, gazi ve şehit yakınlarının özlük haklarına ilişkin 12 maddelik bir kanun teklifi hazırladı. Düzenleme ile ilgili Çalışma ve Maliye Bakanlığı ile görüşmeler sürüyor. AK Parti grubunda da teklifin hazırlıkları kapsamında bir toplantı yapıldı.
2: Gruba sunuldu. Gruba efendim bakanlıklarla görüştük. Görüşüyorlar. Son değişiklikler, son ilaveler, sonra efendim görüşler alınıyor. Ve inşallah bugün yapacağım toplantıda bu iş bir aşama daha ilerleyecek. Ve en kısa zamanda ve bu iş kanunlaşma yönünde ilerleyecek.
3: Habertürk'ün ulaştığı teklif taslağına göre gazi ve şehit ailelerine bağlanan aylıklar net asgari ücretin altına düşmeyecek. Düzenleme geçmişte bağlanan aylıkları da kapsayacak. Ancak geriye dönük fark ödenmeyecek. Bakıma muhtaç gazilerle vazife malullerine yapılan bakım desteği de artırılacak. Net asgari ücretin 2 katı olarak ödenen bakım desteği 4 katına çıkarılacak. 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanıp gazi sayılan ancak malul sayılan

0: sayılmayan ya da malullük derecesi belirlenmeyen kişilere ise şeref aylığı bağlanacak. Şeref aylığı muharip gazilere ödenen şeref aylığı tutarında olacak. Bu aylık mirasçılara geçmeyecek ve başka bir sosyal güvenlik statüsü oluşturmayacak. Terörle mücadelede ateşli silah, el yapımı patlayıcı, mayın, roket, havan, şarapnel veya çatışma koşullarında oluşan ağır yaralanmalar nedeniyle malul sayılmayan güvenlik personeli ve güvenlik korucularına muharip gazi statüsü verilecek. Bu kişiler şeref aylığı ve muharip gazilere tanınan haklardan yararlanacak. Düzenleme, kanunun yürürlüğünden önceki olaylar için bir defaya mahsus uygulanacak. Terörle mücadele kapsamında vazife malulü olanlarla hak sahiplerine bağlanacak aylıkların alt sınırı, Milli Savunma Bakanlığı'ndaki lisans mezunu uzman memurun görev aylığı esas alınarak belirlenecek. Teklifin taslağı üzerinde çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar tamamlanırsa teklifin bu hafta içerisinde meclise sunulması bekleniyor.
1: Üniversite adayları için tercih süreci başladı. YKS tercihleri 10 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Bu yıl üniversitelerde 16 yeni bölüm ilk kez öğrenci kabul edecek.
2: Üniversite tercihlerinde geri sayım sona erdi. Milyonlarca aday için tercih işlemleri başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzunu geçtiğimiz günlerde yayımladı. Kılavuzda yer alan bilgilere göre adaylar ÖSYM'nin ÖSYM.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından tercih yapacak. Adaylar en fazla 24 tercihte bulunabilecek. Bu yıl yükseköğretim kurumlarında toplam 805.747 kontenjan bulunuyor. Ön lisans programlarında 371.476, lisans programlarında 407.080 ve özel yetenek programlarında 27.191 kontenjan yer alıyor. Sektörün ve iş gücü piyasasının taleplerine göre 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere 16 yeni program açıldı. Tarih ve yapay zeka, finansal teknoloji, biyoteknoloji ve genetik, paramedik ve balıkçılık teknolojisi gibi bölümler ilk kez öğrenci kabul edecek. YKS yerleştirme sonuçları Ağustos ayının sonlarına doğru açıklanacak. Bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar işlemlerini 24-28 Ağustos'ta yapacak. Elektronik kayıtlar 24-26 Ağustos'ta yapılacak.
1: ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Politika faizini beklentiler doğrultusunda %3.50 ile 3.75 aralığında sabit tuttu. Fed'den yapılan açıklamada faiz oranının sabit tutulmasına ilişkin kararın 3'e karşı 9 oyla alındığı bildirildi. Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklanan belirsizliğe rağmen ekonomik faaliyetin sağlam bir hızla genişlediğini işaret edildi. Fed bu yılın ilk 4 toplantısında da politika faizini sabit tutma kararı aldı. Son kararla birlikte Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh'un görevdeki ikinci toplantısında politika faizinde değişikliğe gidilmemiş oldu. Mısır'ın Dimyat limanındaki gemilerinde yangın çıktı. Yangının İHA saldırısı sonucunda meydana geldiği iddia edildi. Mısır Petrol Bakanlığı, Dimyat Limanı'nda bulunan iki gazlaştırma ve depolama gemisinde yangın çıktığını açıkladı. Yangına itfaiye ve güvenlik ekipleri müdahale etti. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı kaydedildi. Bazı basın organlarında gemilerin ABD'ye ait olduğu bildirildi. Limana kamikaze İHA saldırısı yapıldığı iddia edildi. Mısır Petrol Bakanlığı, yangının nedenine ilişkin bilgi vermedi. ABD Başkanı Trump ise saldırı hakkında bilgilendirildiğini belirtti. Saldırının İran kaynaklı olup olmadığının netleşeceğini söyledi. ABD'de 16 yaşındaki bir can kurtaranın 10 yaşındaki bir çocuğu okyanusun dev dalgalarından kurtarması ülkede en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. ABD Başkanı Trump çocuğa madalya vereceğini söyledi.
2: Amerika Birleşik Devletleri 16 yaşındaki can kurtaranın kahramanlığını konuşuyor. ABD Başkanı Donald Trump genç can kurtarana madalya vereceğini açıkladı. Olay Kaliforniya

0: Kaliforniya eyaletindeki Santa Cruz'da yaşandı. Okyanusa giren 10 yaşındaki bir çocuk dalgaların şiddetini artırmasıyla zor anlar yaşadı. Çocuk yaklaşık 13 metre sürüklendi. Zor anlar yaşayan çocuğun yardımına 16 yaşındaki can kurtaran Ryder Williams yetişti. Çocuğu kurtarmak için hızlıca denize giren can kurtaran dalgalara meydan okudu. Uzun süre mücadele ederek çocuğu karaya yaklaştırdı. Williams, sahildekilerin yardımıyla çocuğu karaya çıkarmayı başardı. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler ünlü isimlerin de ilgisini çekti. ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, "Bu Amerika'nın en iyisi. Bu can kurtarana en yüksek sivil madalya verilsin" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump da oğluna yanıt verdi. "Bu kahraman genci ve ailesini belki de kurtarılan çocukla birlikte Beyaz Saray'a getireceğiz ve en yüksek sivil madalyamızı vereceğiz" dedi. Can kurtaran Williams'ın çok cesur olduğunu belirten Trump, "Madalyayı hak ediyor" sözlerini sarf etti.
1: ABD'de bir kişi piyangodan servet kazandı. Mega Millions piyangosunun 800 milyon dolarlık büyük ikramiyesi Florida'da satılan bilete çıktı. Ödül yılın en büyük oyun tarihinin de miktarı en yüksek 10. ikramiyesi oldu.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde milyonlarca kişinin heyecanla beklediği Mega Millions çekilişinde 800 milyon dolarlık büyük ikramiye tek bilete çıktı. Şanslı biletin Florida'da satıldığı açıklanırken tarihlinin kimliği ve biletin hangi kentte satıldığı henüz paylaşılmadı. 800 milyon dolarlık ödül 2026 yılının şimdiye kadarki en büyük piyango ikramiyesi olurken Mega Millions tarihinin de en büyük 10. ikramiyesi olarak kayıtlara geçti. Kazanan kişi ödülünü yıllık taksitler halinde ya da tek seferde brüt 344,2 milyon dolarlık peşin ödeme olarak alabilecek. Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ise %24'lük zorunlu federal vergi kesintisinin ardından tarihlinin eline yaklaşık 261,6 milyon dolar geçecek. Büyük ikramiyeyi kazanma ihtimali yaklaşık 290 milyonda bir olarak hesaplanırken çekilişte iki kişi de ikinci büyük ödülün sahibi oldu. New York eyaletinde satılan bir bilet 3 milyon dolar, Illinois'de satılan bir başka bilet ise 5 milyon dolar kazandı.
1: İstanbul Emniyeti uyuşturucuyla mücadelesinde hız kesmiyor. Narkotik suçlarla mücadele şubesi ekipleri Temmuz ayında düzenlediği operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine darbe vurdu. Bir tonu aşkın uyuşturucu madde ele geçirilirken 139 kişi yakalandı.
3: Söz verdiğimiz gibi uyuşturucuyla mücadelemizi her alanda kararlılıkta sürdürüyoruz.
0: İstanbul merkezli 11 ilde operasyon düzenlendi. Bir tona aşkın uyuşturucu madde ele geçirildi. 139 şüpheli yakalandı.
3: Elebaşından torbacısına kadar uyuşturucu suç zincirinin her halkasını tek tek kırıp atıyoruz.
0: İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ulusal ve uluslararası düzeyde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. 1-27 Temmuz tarihleri arasında İstanbul merkezli 11 ilde operasyonlar düzenlendi. Toplam 1 ton 163 kilo uyuşturucu madde, yaklaşık 22 bin adet sentetik ecza ve 249 kilo kimyasal katkı maddesi ele geçirildi.
4: Şüpheliler işte bu makine sayesinde katı haldeki uyuşturucu maddeyi toz haline getireceklerdi ve o haliyle de piyasaya süreceklerdi.
0: Ayrıca 2 gün önce 11 ton 500 kilo uyuşturucu madde sentezleyebilecek 115 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 139 şüpheliden 133'ü tutuklandı. 6 şüphelinin işlemleri sürüyor.
3: Tavrımız nettir. Gençliğimizi, geleceğimizi çaldırmayacağız.
1: Kayseri'de şarja takılan elektrikli araç bir süre sonra alev aldı. Yanan araç ekiplerin müdahalesi sırasında patladı.
0: Şarj olurken alev aldı. Müdahale sırasında patladı. Elektrikli araç hurdaya döndü. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir sürücü elektrikli aracını şarj istasyonunda şarja takıp gitti. Ancak araç bir süre sonra alev almaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın aracın tamamını sardı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Ekipler yangına müdahale ederken araç bir anda patladı. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Yangın söndürüldü.

0: Araçsa kullanılamaz hale geldi.
1: Ankara denilince akla ilk gelen yerlerden biri Çankaya'daki Kuğulu Park. Kuğulu Park'a 4 yeni üye daha eklendi. Parktaki kuğu sayısı 18'e yükseldi. Yavru kuğular ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
0: Başkentin simge yerlerinden Kuğulu Park'ta kuğuların sayısı arttı. Parka ismini veren kuğuların sayısı yeni üyeleriyle birlikte 18 oldu.
2: Kuğulu Park'ımızın kuğuları doğum yapmış, çok mutluyum. Ama Çirkin Ördek Yavrusu ismini koymalarını gerçekten öneriyorum.
3: O kadar güzel gözüküyor ki Ankara demek bence Kuğulu Park demek.
0: Kuğulu Park, Ankaralıların en çok ziyaret ettiği parkların başında geliyor. Günün yorgunluğunu atmak, dinlenmek isteyenlerin ilk aklına gelen yerlerden. Bugünlerde Kuğulu Park'a ilgi biraz daha fazla. Çünkü Kuğulu Park 4 minik yavruya daha kavuştu.
3: Onlar Kuğulu Park'ın yeni üyeleri. Resmi bir isimleri yok ancak başkentlerin yoğun ilgisi var. Özellikle de çocukların.
4: Bence hepsi yavruları çok tatlı. Çirkin kuğu falan ismi.
5: Biraz önce gördüm, torunuma gösterdim. Küçük küçük kuğuları. Torunum da baktı, o da sevinerek bir şeyler atmak istedi ama izin vermedik tabii.
0: Parktaki 18 kuğunun 11'ini büyük siyah kuğular, 4'ünü siyah kuğu yavruları, 3'ünü ise beyaz kuğular oluşturuyor.
1: Müzik dünyası iki önemli ismi kaybetti. İrlandalı Oscar ödüllü Glenn Hanzer trafik kazasında öldü. Fransız DJ ve elektronik müzik sanatçısı Kavinsky ise evinde ölü bulundu.
6: Müzik dünyasından peş peşe acı haber geldi. Oscar ödüllü müzisyen Glenn Hanzer ve dünya ünlü DJ Kavinsky hayatını kaybetti. İrlandalı Glenn Hanzer, doğup büyüdüğü Dublin'de geçirdiği motosiklet kazasında yaşamını yitirdi. Kaza hakkında detay paylaşılmadı. 56 yaşındaki Hanzer, The Frames'le folk ikilisi Civil Season'ın üyesi olarak tanınıyordu. 2007 yılında müzikal drama filmi Once'da başrol oynadı. Filmin çıkış parçası olan Falling Slowly en iyi orijinal şarkı Oscar'ını kazandı. Fransız DJ ve elektronik müzik sanatçısı Kavinsky ise Fransa'nın başkenti Paris'teki evinde ölü bulundu. Savcılığın açıklamasına göre ilk müdahale ekipleri olay yerinde şüpheli herhangi bir bulguya rastlamadı. Ölüm nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Kavinsky 2010'da yayınladığı Night Call adlı parçasıyla uluslararası üne kavuşmuştu.
1: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz şimdi, hoşça kalın.

0: İyi akşamlar sevgili seyirciler. Olaylar ve görüşlere hoş geldiniz. Merhaba. Bu sabah saatlerinde Üsküdar Belediyesi'ne bir operasyon yapıldı. Süregelen bir soruşturma ile ilgili, bir yolsuzluk soruşturması ile ilgili Başkan Sinem Dedetaş'la birlikte 6 gözaltı var. Başka sıcak açıklamalar da var. Ben şimdi konuklarım kimler, hemen onları sizlere tanıtmak istiyorum. Ardından küçük bir reklam arası vereceğiz ama önce bu akşam kimlerleyiz? Olaylar ve görüşlerin konukları kimler? Hemen görün istiyorum. Doktor Ali Haydar Fırat Ankara stüdyomuzda konuğumuz, iletişim bilimci Ali Haydar Bey, merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba efendim, iyi akşamlar. Konuklara ve izleyenlere saygılar.
0: Teşekkür ediyorum, sağ olun. Not1.com yazarı Can Özçelik stüdyomuzda. Hoş geldin Can,
2: hoş
0: merhaba.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Gazeteci Alişer Delek stüdyomuzda. Alişer, merhaba,
3: merhaba,
0: hoş geldin.
3: Merhaba, hoş bulduk.
0: Habertürk Ankara temsilcisi Nasır Güngör bugün Ankara'dan değil, İstanbul stüdyomuzdan yanımızda, stüdyomuzda. Hoş geldin hem İstanbul'a hem programına.
2: Çok teşekkür
0: ederim,
2: hoş geldin. Sağ olasın.
0: Merve Şebnem Oruç gazeteci stüdyomuzda bizimle. Merve Hanım hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk,
0: merhaba.
4: İyi yayınlar.
0: Ve bizimle şu anda Alihan Limoncuoğlu. Soyadınızı yanlış okumayayım diye şöyle bir baktım Alihan Bey. Doktor Alihan Limoncuoğlu akademisyen. Bu akşam stüdyomuzda konuklarım arasında, siz de hoş geldiniz.
3: Merhaba. Hoş bulduk. Epey de Ali var. Demek ki iyi geçecek bu akşam.
0: Bakalım, başlayacağız.

sihirli bir dokunuşla yeniden doğmak, yeniden hayat bulmak. Bu hikaye binlerce deniz yıldızının hikayesi. Deniz yıldızlarımız artık o kocaman sevgi denizinin içinde, güvende ve olması gerektiği yerdeler. Her çocuk bir yıldızdır ve onları şefkatle kucaklayan koruyucu ailelerinin yanında parlar. Başka minik deniz yıldızlarımız da şimdi sizleri bekliyor.

0: Tekrar merhaba. Olaylar ve görüşler başlıyor. Belediye operasyonlarıyla başlayalım sevgili seyirciler. Bu sabah saatlerinde Üsküdar Belediyesi'nde bir operasyon yapıldı. Ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da bu operasyon kapsamında gözaltında şu anda. Belediyelere yolsuzluk operasyonlarında bu 41. operasyon. Böyle bir verilere baktık şu geçen zamandaki tabloyu da görebilmek için. Gözaltına alınan belediye başkanı sayısı 33, tutuklanan belediye başkanı 31 ve halen tutuklu olan belediye başkanı da, Büyükşehir Belediye Başkanı da 27 şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde. İddialar daha öncekiler genellikle ruhsat ve imar üzerine yolsuzluk iddiası. Birazdan iddialarla ilgili daha ayrıntılı bilgiler de veririz elbette. Sinem Dedetaş da uzun bir aradan sonra CHP'den Üsküdar'ı alan, daha doğrusu AK Parti'den Üsküdar'ı alan, CHP'ye geçiren belediye başkanı, bir kadın belediye başkanı, yerel seçim döneminde çok konuşulmuş bir isim şu anda gözaltında bu yolsuzluk iddiaları çerçevesinde. Ben hemen Alif Haydar Fırat'la başlamak istiyorum. Çünkü Yeni Parti'den de açıklama var, Cumhuriyet Halk Partisi'nden de açıklama var. Ali Haydar Fırat'a sormak istiyorum. Bu operasyona değerlendirmeniz nedir öncelikle Ali Haydar Bey?
1: Elbette bir kez daha izleyenlere iyi akşamlar dileyelim. Burada tabii ki bir takım iddialar var ama hep şu dile getiriliyor, şu söyleniyor. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi tarafından. Birincisi bunlar seçilmiş isimler, seçilmiş insanlar bir iradeyi temsil ediyorlar. Dolayısıyla bu insanların sabahın köründe evlerinin basılması, adeta bir terör suçlusu muamelesi yapılması doğru değildir. Bu birinci meseledir. İkinci mesele, tutuksuz yargılanma aslında belediye başkanları seçilmiş kişiler için bence çok önemlidir. Hem milli iradenin zaafı vuramaması hem de bu kişilerin gerçekten masumiyet karinesinin korunması açısından son derece gereklidir ve elzemdir. Üçüncü mesele, bu uzun tutukluk meselesi gerçekten çok yıpratıcı bir hal almış durumdadır. Buna mutlak suretle bir çözüm bulmak gerekiyor. Sinem Dedetaş özelinde değil ama hani şu an aklıma geldiği için söylüyorum. İzmir'de daha önce Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan sevgili Tunç Soyer bir yıl bir aydır cezaevinde ve hala iddianame hazırlanmış değil. Üstelik MASAK raporları, üstelik savcılığın kendisi hakkında herhangi bir suç isnat etmemesi gibi bir durum söz konusuyken hala ısrarla cezaevinde tutulması gerçekten toplum vicdanını, kamu vicdanını yaralamaktadır. Bütün bu süreçlerde elbette ki yanlışlıklar olmuştur, haksızlıklar olmuştur. Kamu malına ilişkin olarak özensiz bir takım davranışlar ve yaklaşımlar olmuştur. Bunların mutlak suretle ayırt edilmesi gerekiyor. Bunların mutlak suretle cezalandırılması gerekiyor.
0: Sizce siyasi bir operasyon mu? Yani dümdüz sorayım çünkü bugüne kadar Özgür Özel de CHP Genel Başkanı iken bütün bu süreçte bu belediye operasyonlarının yerel seçimin başarısı sonrasında muhalefeti sindirme amaçlı siyasi operasyonlar olduğunu söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden farklı yaklaşımlar da oldu zaman zaman. Sizce bu operasyon siyasi sahiple yapılmış bir operasyon mu Ali Haydar Bey?
1: Şimdi bu çok ağır bir tanımlama olur. Şunu söyleyeyim. Kuşkusuz ciddi anlamda hani delillerin olmadığı ya da bir biçimiyle masumiyet karin

Nisi gerçekten korunması gereken belediye başkanları var. Onlar ilişkin belki bu ifade kullan ama bir bütün olarak bu süreçte yaşananlarla ilişkin olarak bunu kullanmak doğru değildir. Daha hukuksal bir çerçeveden bakmanın ben başından itibaren bunu dile getiriyorum, bunu söylüyorum. Türkiye'de belediyeciliğin, Türkiye'de yerel yönetim alanındaki boşlukların, yasal boşlukların ve aynı zamanda siyasetin finansmanı meselesini yakından bilen ya da bunu

0: bakmak gerekmektedir. Elbette ki gözaltına alınanlar, elbette ki tutuklanan arkadaşların hala göreve iadesi olmamış ve olması bekleyen arkadaşların ciddi anlamda bir hak kayıpları vardır.
1: Evet.
0: Ama bir bütün olarak bu mesele sadece siyasidir dediğimiz zaman gerçekten bütün bir süreci aslında başka bir tür şekilde gerçekliğinden koparmış oluruz. Geçen gün İhsan Eliyaç'ın çok güzel bir sözü vardı. Şöyle bir ifade kullanmıştı. Bazı insanlar bu meselenin siyasi olduğunu daha doğrusu önce şöyle bir cümle kurmuştu. Birileri var olan yolsuzlukları ve rantı kullanarak bir siyasi operasyon yapıyor. Bazıları da rantı ve yolsuzlukları aklamak adına buna siyasi operasyon diyor. Dolayısıyla İhsan Eliyaç'ın bu ifadesi bence hani tırnak içinde söylüyorum taraflar nezdinde bir gerçekliğe oturuyor. Ama burada bir takım hakikaten yani okuduğunuz zaman çok önemli iddiaların, çok vahim iddiaların yani en azından şimdi mesela siz bu soruyu sorduğunuz zaman benim aklıma direkt Uşak Belediyesi geldi. Hı hı. Şimdi Uşak Belediyesi'nde yapılan ya da yaşanan süreci siyasi olduğunu ifade edersem o zaman insanlar gerçekten siyaseten yapılmış operasyonları nasıl tanımlayacaklar ya da bu ayrımı nasıl yapacaklar?
1: Doğru. Ben benimki ya da genel başka olarak örneğin, bütün operasyonlar işte, üzerine değil bugünkü operasyona ilişkin ya da Sinem Dedetaş özelinde sizin ilk izleniminiz ve değerlendirmenizi almaktı Ali Haydar Bey. O nedenle özellikle bugünkü operasyon üzerinde sordum bunu.
0: Evet son cümlem şu olsun. Yani toptan bir yaklaşımın asla doğru olmadığını düşünüyorum. Her bir sürecin kendi özelinde değerlendirmesi gerekiyor. Ama elbette ki sadece bir tanık ifadesinden yola çıkarak bir hukuksuzluğun da yaşanmamasına dikkat etmek gerekiyor. Hı hı. Zor bir sürecin içinden geçiyoruz. Herkesin sağduyulu, herkesin bu süreçlere biraz daha vakarla yaklaşmasının ben önemli olduğunu düşünüyorum. Ama bir bütün olarak süreci sadece siyasal olarak ele alınırsa, bütün bu süreç siyasal boyutta yaşanmış bir süreç dersek, hı hı, o zaman gerçekten Türkiye'de yolsuzlukla mücadelenin, özellikle kamu alanında yolsuzlukla mücadelenin gereği kadar yapılması önünde ciddi bir engel oluşturmuş oluruz. Şu söyleniyor, bu haklı bir serzeniştir. Yani neden sadece CHP'li belediyeleri yapılıyor? Evet, bu yani sabahın köründe belediye başkanlarının evinin basılıp alınması, sonra tutuklanması, neden diğer belediyelere yönelik olarak? Bu elbette ki var olan olumsuzlukların üstünü kapatmak için söylenen bir söz değildir ama bir hakkaniyete, bir vicdana sesleniş olarak bu ele alınabilir. Ama her kertede Türkiye'nin mutlak suretle bu yolsuzluk süreçleriyle çok aktif bir biçimde mücadele etmesi gerekiyor. Ama daha önemlisi Türkiye'nin hem bu kent rantları konusunda hem de siyasetin finansmanının şeffaflaşması konusunda çok ciddi adımların, çok yapısal adımların atılması gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki. Aslında ben Müslüm Sarı'nın paylaşımını da size soracağım ama diğer konuklarımla hep birlikte konuşalım. Onların da görüşlerini almak istiyorum bugünkü operasyona ilişkin. Nasuhi, hatta senin görüşünü almak istiyorum ama senin yorumuna geçmeden ekranda getirebiliriz, hatta LED'e getirebiliriz 4 numaralı LED'imizi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın bugün çok konuşuldu attığı tweet. Üsküdar Belediyesi'mize yönelik gerçekleştirilen operasyon son dönemde Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik ard arda yürütülen adli süreçlerin yeni bir örneği olmuştur diyor. Yargı süreçlerinin hukuk ilkesi doğrultusunda, hukuk devleti ilkesi doğrultusunda siyasi tartışmalardan uzak masumiyet karinesi gözetilerek yürütülmesi ve tutuksuz yargılanmanın esas alınması zorunludur diyor. Devamında da yine bu süreci takip edeceğiz diye bir cümlesi var. Fakat aynısını geçen hafta İzmit Belediye Başkanı'nın da yine gözaltına alındı, bugün tutuklandı. Operasyonun ardından da atmış. Bu ikisinin tamamen aynı cümlelerle olması üzerinden çok eleştiri yapıldı. Neden bu kadar hani kopyala yapıştır sadece bir isim değişikliğiyle? Haklı bir eleştiri mi bu? Zayıf bir sahip çıkma mı Nasuhi sence?
2: Şimdi bu her şeyden önce iletişim açısından çok başarısız bir örnek. Yani onu söyleyebilirim. Yani siz bir toplumsal hadise veya herhangi bir yargı sürecine partinizin mensup olan bir isimle ilgili operasyona tepki gösterirsiniz. Hı hı. Ama bu tepkinin böyle bir şablonla ifade ediliyor olması bir kere iletişim açısından baktığımızda hiç doğru bir yaklaşım değil. Yani onu net olarak söyleyeyim. Farklı cümleler kurmak bu kadar zor değil. Farklı anlatmak bu kadar zor değil. Hani bir iletişim kazası mıdır, hatası mıdır? Bu işleri hani takip eden çalışma ekibinin bir hatası mıdır? Onu tam olarak bilmediğim için daha fazlasını söylemeyeyim. Ama bu iletişim açısından kötü bir sinyal, kötü bir sunum diyeyim. Şimdi bu tepkinin zayıflığını mı gösterir? Şimdi orada

0: Hareketle bunu söyleyebilir miyiz? Ondan o kadar emin değilim. Ancak az önce sevgili arkadaşım Ali Haydar'ın da yaptığı konuşmadan da bunu rahatlıkla çıkarabiliriz. Kendisi bu konuda alınganlık göstermeyecek kadar olgundur. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni parti arasındaki ayrışmanın getirdiği bir tepki ayrışması da var. Aynı düzeyde tepki göstermiyorlar, aynı düzeyde bakmıyorlar hadiselere ya da aynı hassasiyetlerle bakmıyorlar. Şimdi tabii ki hiç kimse bu stüdyoda ya da dünyada ya da Türkiye'de herhangi bir vicdan sahibi insan bir arınmaya karşı çıkmaz. Bu tür suçların ya da bu tür iddiaların önüne geçmek için bir takım tepkilerde bulunabilir ama bugün itibariyle söylenmesi gereken herhalde şu olsa gerek. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anki mevcut yapısı, Sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşları bu konuda tepkilerini ifade edecekler ama aynı zamanda da şu temkini bırakmayacaklar. Eğer burada bir suç varsa sonuna kadar üstüne gidilsin şeklinde. Ama yeni parti tarafının aynı tepkiyle karşımızda olacağını da düşünmüyorum.
1: Nasıl bir tepki? Bu arada yeni partiden de Özgür Çelik sadece bir açıklama yaptı. Üsküdar'ı halkçı sosyal belediyecilikle buluşturan belediye başkanımız Sinem Dedetaş'ın evinden gözaltına alındığı anların yani gazetecilere servis edildiğini söylüyor. Hem kişilik haklarına saygısızlıktır hem de ciddi bir hak ihlalidir. Başka açıklamaları da var. Ama oradan da aslında çok yeni partiden de başka bir açıklama. Ben kaçırmadıysam bugün olmadı. Yani şu anda bu soruşturmaların yürütüldüğü belediyeler biraz sahipsiz mi kaldı? Yani siyaseten destek olması gereken...
0: Az önce bir tablomuz vardı ya, rakamlar vardı. Kaç tane gözaltına alınan belediye vardı?
1: Bir önceki videomuza gelebiliriz hemen lütfen.
0: Şimdi orayla ilgili bir şey soracağım.
1: Buraya gelmek ister misin?
0: Evet, buradan anlatayım ben. Çok kısa bir şey zaten. Burada bakın gözaltına alınan belediye başkan sayısı 33, tutuklu olanların sayısı 27. Bu aşağı yukarı %80'in üzerinde gözaltına alınan belediye başkanlarının tutuklandığı anlamına geliyor. Şimdi bunu adli süreçler açısından baktığımızda savunmak savunmamak bir yana, kolluk kuvvetlerinin bilgi ve delil toplama süreci, savcının soruşturma süreci, iddianame süreçleri vesaire hepsi. Şimdi bütün bunlara baktığımızda böyle hepsinin işte siyasi operasyon bilmem ne falan, ya buralarda deliller olmadan hareket edebilmek öyle sanıldığı kadar kolay değil. Yani bizim bu adliyelerimiz de böyle canı istediği gibi herkesin bir şey yaptığı gibi yansıtmayı da hiçbir zaman ben doğru bulmadım. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Ama az önceki söylediğine dönersen şöyle tamamlayayım. Yine de Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti taraflarının tepkileri dozaj olarak, yaklaşım olarak birbirinden farklı. Birisi doğrudan hani meselenin masumiyeti, hani bunun bir siyasi operasyon olduğuna dair küçük vurgularla hareket ediyor. Ama nihai cümle şu olabilir. Bence ne Cumhuriyet Halk Partisi ne de Yeni Parti böyle bir hukuksal kamburu üzerinde taşımak istemiyor. Bunu görebiliyoruz. Bu Ekrem İmamoğlu davası sürecindeki ilk andaki savunma reflekslerinin bugün çok daha zayıflamasından alıp buralara kadar getirebiliriz. Ben onların birçoğunun doğru dürüst arandığını bile zannetmiyorum.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Yani destek amacıyla geçmiş olsun demek için o anlamda mı
0: şimdi
1: aranmak derken?
0: Şimdi bir siyasi partinin kendisine, partisine ait oradan seçilmiş bir belediye başkanına ya da bir aktörüne sahip çıkma biçimi normal şartlarda bu değildir.
1: Evet.
0: Yani o davaya katılmak, takip etmek, kamuoyunu bilgilendirmek vesaire.
1: Sadece sembolik bir anlamdır.
0: Bu belediyelerle ilgili yerel medyadan bile bakabilirsiniz. Giderek ne kadar zayıfladığını ifade etmek için söylüyorum. Bu bir sahip çıkma değil. Ender örnekler var yani peşinde koştular. Yani hala Ekrem İmamoğlu onlar için ana dava gibi görünüyor
1: Sinem
0: ama.
1: Sinem Dedetaş da ender bir örnek mi? Çünkü Sinem Dedetaş'a toplumda bakış daha farklı. Ben onu görüyorum.
0: Şimdi
1: geçmişten bugüne imajı daha saygın. Yani böyle akçeli işlerle ya da bilmiyorum hani öyle bir yan yana bugüne kadar gelmemiş, getirilmemiş. O nedenle daha farklı yaklaşıldığını görüyorum bugün Üsküdar Belediyesi'nin operasyonu.
0: Soruşturma ile ilgili sadece paylaşılan belli bilgilere sahibiz ve bu bilgiler üzerinden hareketle ona dair bir şey söylemek benim açımdan zor. Ancak popülerliği, itibarı ya da imajı üzerinden bakacaksak evet bu söylediğin önemli ve hatta biliyorsun İstanbul Büyükşehir ile ilgili yeni bir aktör olarak da ismi geçiyordu.
1: Tabii.
0: Yani böyle bir yanı da vardı bu işin. Oradan baktığımızda hani bu tartışma başka bir yere gidebilir. Ama ben beklemekten yanayım. Yani adliyenin bu konuda ne söylediğine, ne yaptığına da
1: tabii,
0: bir bakmak gerekiyor.
1: Tabii şu an gözaltı süreci var ama devamında nasıl
0: ama
1: bir karar
0: alınacak?
1: Ama
0: o oranı özellikle söyledim. Hani gözaltına alınan belediye başkanlarının %81-82'si tutuklanmışlar ve hala tutuklular.
1: Evet, İnan Güney Beyoğlu Belediye Başkanı tahliye oldu içlerinden. Can sen ne söylersin bu verilere ilişkin ve Sinem Dedetaş ile ilgili? Yani bir sahip çıkma, bu ayrışma, bu bölünme, yeni parti kurulması, bu soruşturmalarda sahip çıkma ile ilgili de bir bölünme mi yarattı, tutum farkı mı var? Her iki parti sahip çıkmaz mı, çıkamaz mı?
2: Yok, ben öyle düşünmüyorum. Yeni parti Didem Dedetaş'a sahip çıkacaktır ki muhakkak o iletişim kurulmuştur. CHP açısından zaten bütün belediye başkanları ve bütün operasyon

0: yapılan belediyelerle ilgili.
1: Bu arada
0: zaten
1: yarın da bir konuyla ilgili bir yürüyüş yapacaklarmış. Şimdi Törüm söyledi. Böyle bir planlaması varmış.
0: Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumu belli zaten ilk günden itibaren. Yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olduğu günden itibaren CHP'nin CHP ile ilgili yapılan operasyonlardaki tavrı belli. Ama yeni parti öyle değil. Hatta işte 200 belediyenin yeni partiye geçeceği konuşuluyor. Yani burada Didem...
1: Tabii bugün açıklandı biraz. Didem de konuşuruz daha detaylı.
0: Şöyle önemli. Bir İmamoğlu'nun ilk döneminde burada onun en bürokratiydi. İkinci döneminde de kendisini belediye başkanı yaptı. Ve gerçekten de başarılı. Yani Üsküdar gibi bir belediyede AK Parti'nin yoğun ve uzun süredir yüksek oylarla kazandığı bir belediyeyi %49,5 bir oy oranıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçirmiş.
2: Pardon, bir cümle söyleyebilir miyim? Tabii. Ama çok ciddi bir şey değişimi vardı Üsküdar'da ve bunun geldiğinde hep biz biliyorduk. Muazzam bir seçim başarısı olmadı. Bir, İstanbul'daki genel pahalılık. İkinci de Kadıköy'ün artık oraya doğru taşmasıyla oldu bu yani. Aslında
1: seçmen
2: oradaki
1: profili değiştiği
2: demografik,
1: için oldu.
2: Demografik değişim neticesinde oldu bu ya.
1: Şöyle ama olabilir. Hatırlayın Üsküdar'da yani bu nedenle olmuş olabilir. Referandumda da öyle bir evet. Cumhurbaşkanlığı ile ilgili referandumdu CHP değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Orada hayır çıkmıştı.
0: Evet.
1: Yani orada ufak ufak
2: İstanbul'un genel pahalılığı zaten bakın referandumda İstanbul'un kaybedilmesi pahalıktı. Aha. İstanbul'da şu inanılmaz yani dünyanın en pahalı şehirlerinden birinde yaşıyoruz. Bunu unutmamak lazım. İstanbul'u değerlendirirken İstanbul'daki herhangi bir şey. İki, dediğim gibi Üsküdar'ın demografisi artık o 15-20 sene belki bizim büyüdüğümüz Üsküdar değil. Çünkü işte Acıbadem'in bir tarafları, işte Koşuyol'un bir tarafları, oralar buralar derken aslında Kadıköy'leşen bir ya Üsküdar'ın
1: Kadıköy
2: tarafı bazı yerleri bayağı Kadıköy'leşmiş durumda yani. O yüzden hani bence seçim başarısından çok demografik değişim.
1: Seçimler hep öyledir işte. Birçok sebep birleşir ve sonuç
0: evet, ben de tam onu söyleyecektim. Yani seçim başarısıdır bence. Yani bunu işte AK Parti seçmenin sandığa gitmedi, ekonomi çok kötü. O bu tabii ki bunlar muhakkak etkiliyor. Ama sonuçta bir belediye başkanı var ve karşısında da uzun yıllardan beri orayı yöneten bir siyasi parti var ve o siyasi partiyi de %49,5 oy alarak kazanmış. Yani çok, bu oran açısından da yüksek. Ve
1: bu iddiaları yani aslında biraz bazı da iddialar var. Kent AŞ üzerinden evet, bir danışmanlık evet. yöntemiyle ruhsatlandırma ve projelendirmede bazı ücretlerin alındığı böyle bir işleyiş evet, kurulduğu
0: benim anlamadığım
1: iddiası
0: nokta,
1: var. Yine bir rüşvet iddiası var danışman üzerinden. Bizzat Sinem Dedetaş'la ilgili evet. değil ama gördüğüm danışmanı evet, üzerinden bir iddia var. Masa'nın tespit edildi. İşte ruhsat sistemi belediye dışında evet. yönetildi. Kent AŞ üzerinde deniyor. Resmi yetkisi bulunmayan Kent AŞ devreye girdi. Üsküdar Belediyesi'ne geçtikten sonra kentsel dönüşüm süreçleri şu, Kent AŞ evet. üzerinden yapıldı. Böyle bir tekrar ele alındı ilçedeki bu kentsel dönüşüm süreçleri. Bir önceki operasyonda aynı çerçevedeydi zaten.
0: Ve oradaki kaçak yapıları da yıkan bir belediye başkanı. Yani Üsküdar'ın o meydanını işte o kaçak yapılardan sahilde, arındıran, evet. sahildeki arındıran çok ve o, orada ilk geldiği günden itibaren farklı bir profil çizen bir belediye başkanı ve MASAK raporunda da işte ruhsat vermek için yani yıkılan şöyle algı oluştu. Yıkılan kaçak yapıların yerine yenisi yapılacak. Bunun içinde bir organizasyon var. Şimdi MASAK raporunun içeriğini tam anlamıyla bilmiyoruz. Tabii ki o biz savcılığın bilgi yani gazeteci arkadaşlarına ulaştığı bilgiler üzerinden bunu değerlendirebiliyoruz. Diyor ki işte müteahhitlerle, senin de anlattığın gibi müteahhitlerle Kent AŞ yetkilileri bir protokol imzalıyor. MASAK diyor ki bu 1 milyarlık bir işte 1 milyar 878 milyon liralık bir evet. protokol. Ama bunun kaç yılda olduğu, yani hangi yıllar arasında olduğu yok. Ne kadar sürede olduğu yok ve savcılığın değerlendirmesi şu. Diyor ki biz bu protokolü bir müteahhit Kent AŞ protokol olarak değerlendirmedik. Müteahhitten para almak için, ruhsat için, yani ruhsat verecek ve ruhsata da bir rüşvet olarak algılıyoruz diyor savcılık. Şimdi bunu neye göre yapıyor onu bilmiyoruz. Onu şimdi soruşturma derinleştikçe veya işte Sayın Dedetaş ifadesinde anlatacaktır muhakkak bunun niye yapıldığını. Ama bakıldığında ortada bir MASAK raporu var. Bir MASAK raporu üzerinden de bir operasyon yapılıyor. Bunun ben böyle değerlendiriyorum. Savcılık başka değerlendirmiş.
1: İnsanlar mesela nasıl değerlendiriyor?
0: İşte ben oraya gelecektim. Bu kadar ki Sinem Dedetaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Ekrem İmamoğlu'ndan sonra İBB'nin İBB olarak belediye başkanı olacak düzeyde bir tartışma vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nde.

0: Ve iyi bir izlenim vardı seçmende de. Hatta sosyal medyada Cumhurbaşkanlığı adaylığı açısından bile konuşulan bir isimdi. Şimdi bu kadar göz önünde olan bir belediye başkanı, işte seçim oy oranı zaten ortada belli, sevilen bir belediye başkanı, buna gelmesi sanki şu algıyı yaratıyor. Ya evet, tamam, yapılıyor ama bunu daha, Ali Haydar dedi ya, bunu işte sabahın köründe bir belediye, tüm belediyeler için geçerli bu ama sabahın köründe bir kadın belediye başkanının evine gitmek, ya bunu çağırırsınız. Kaçma şüphesi yok. Çağırırsınız, adliye gelir, ifadesini verir. Sonra da serbest bırakırsınız. Eğer tutuklanması gerektirecek bir durum varsa zaten bu tutuklanır ama belge kaçırmaz, kaçırmıyor. Yurt dışına kaçarken yakalamamışsınız. Yani bu belediye başkanları açısından gerçekten kötü bir durum. İşte %80'i tutuklanmış. Yani operasyon yapılanın hemen hemen hepsi tutuklanmış.
1: Can bitirsin de.
0: Ve Beyoğlu Belediye Başkanı mesela. Şimdi bunun bu siyasi mi değil mi tartışması yapıyoruz ya. Beyoğlu Belediye Başkanı'na ilgili diyor ki savcılık, serbest bırakıyor ve diyor ki geri iade edilebilir yazısı veriyor. Ama hala buna ilişkin bir şey yok.
2: Evet.
0: Bu da şu algıyı yaratıyor. Sadece benim açımdan değil, bizi izleyenler ve toplum açısından. Evet, bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne siyaseten yapılmış veya işte Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen veya Özgür Özel'i destekleyenlere siyaseten yapılmış bir operasyon algısını güçlendiriyor.
2: O zaman ben
0: bunu verse, yani Beyoğlu Belediyesi ile ilgili İçişleri Bakanlığı bir adım atsa bu tartışmayı da belki yapmamızın önüne geçecek. O yüzden evet, Ali Haydar ve Müslüm Sarı'nın yaptığı zaten gerçekten, ben sabah gördüğümde ya dedim, ben bu açıklamayı bir kere daha görmüştüm, duymuştum. Ya, yani taslaklarda kaydedilmiş, sadece belediyenin ismi değişiyor. Yani değişmiş, böyle bir iletişim yöntemi de gerçekten olmaz.
2: İki şey ekleyebilir miyim? Ve CHP seçmenini yakından takip ettiği bir konuda bir şey mi diyeceksiniz?
1: Hemen iki şey eklemek için çok hızlı. Evet. Şimdi buradaki şu en altta geçen arkadaşlarımızın yansıttığı resmi sistem dışındaki kriptolu iletişim hikayesi biraz önemli bir konu. Sayın Başkan'ın yaptığı bazı konuşmalarda muhatabına, bak beni başka bir platformdan, Zoom var mesela, oradan ara dediğim halde hala Sabit'ten arıyorsun, oraya geçelim diye ısrarlı konuşmaları var. Şimdi bu tek başına bir şey değildir ama bir dava dosyasında önemli bir noktadır. O birincisi. İkincisi bu Kent AŞ hikayesinin resmi anlamda yetkilendirilmediği ve bu yetkilendirmenin yasal olup olmadığı meselesi de çok önemli. Yani burada kentsel dönüşümde başarılı olmakla onun hukuka uygun yapılıp yapılmamasını birbirinden ayıralım. Teknik Tabii. olarak başarılı olabilirsiniz ama yapıp ettikleriniz hukuka uygun olmayabilir. Bir de hakikaten bu popülerlik açısından da önemli bir şeydir. Mesela eğer yanlış hatırlamıyorsam Rahmi Koç iki kez ziyaret etti belediye başkanı. Daha önce İstanbul'da hemen hemen çok gördüğümüz bir örnek değil bu yani.
2: Yani bu ne demek oluyor?
1: Yani ona popüler olarak yüklenen bir anlam var, onu söylemeye çalışıyorum. Yani
0: bir sinemanın bir... sinemanın mı?
1: Evet.
0: Evet.
2: Ne dedin Ayşe?
3: Üsküdar'da oturuyor galiba değil mi? Rahmi Koç'un ana evlerinden bir tanesi belki hani. Evet, yaşadığı evet. yerin Kısık belediye oluyor. Başkanı da. Evet. Tabii ama iki kere olması falan.
1: Ama daha önce, şey değil daha yani. Önce bir ziyaret örneği yok mesela orada bu şekilde. Ve ilginçtir, sadece bir bilgi olarak aktardım.
2: Ne dersiniz Mervan? Öncelikle yani...
4: Rahmi Koç.
2: Efendim? Rahmi Koç konusunda değil. Yani... bugün için Sinem Dedetaş. Geçmişte elbette bir genel söylemi var Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve bugün Yeni Parti'nin. Ama kişiler özelinde de insanların değerlendirmesi değişiyor elbette. Mesela bugünkü operasyon, şu anki iddialar üzerinden konuştuğumuz Sinem Dedetaş operasyonunun etkisi nasıl insanlar üzerinde, sokakta?
4: Bugün sabahları biz de kendimiz de aslında vatandaş gibi doğrudan o haberi ilk şekilde alıyoruz ve haliyle kaçıncı oldu acaba sorusu oluyor bizde de. Ama böyle bir yüzeysel okumada kalırsanız, yani olay bazında, operasyon ve operasyonun detayları bazına girmez ve orada kalırsanız, bir örgü, bir motif görmeniz çok normal. Hiçbir detaya bakmadığınız zaman, o mimariyi şekillendirmediğiniz zaman dışarıdan bir bakışla bütün CHP belediyelerine operasyon oluyor. Hatta Can'ın söylediği gibi bir de hani bak önemli isimlere de oluyor. Demek ki burada bir hani siyasi bir durum söz konusu denilebiliyor. Ama gün içerisinde daha fazla detaya ulaşmaya başladığımızda onun böyle birbirini... Bütün aslında operasyonların hepsi, soruşturmaların daha doğrusu hepsinin kendine has özellikleri olduğunu görüyorsunuz. İşte mesela buradaki detayları gördüğünüzde bir öncekindeki İzmit'teki meseleden ayrı bir durumun söz

0: konusu olduğunu görüyorsunuz. Evet, çoğunlukla rüşvet, irtikap, örgüt kurma meseleleri hani var. Ama zaten belediyelerden bahsediyoruz. Belediyelerde de çoğunlukla eğer bir suçlama varsa çoğunlukla bu meseleler, ihaleler vesaire üzerinden dönüyor. Şimdi delil kalitesi bakımından ilk duyduğumuz şey örneğin işte bir müteahhitin, bugünkü olayda bir müteahhitin ifadeleri diye çıktı. Ama sonrasında MASAK raporu, henüz biz de görmedik MASAK raporunu, ama bir MASAK raporu söz konusu olduğu zaman somut sayısal verilerin söz konusu olduğunu anlıyoruz. İkincisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın müfettişlerinin sanırım bu konuya dair iki raporu var. Bir teknik takip süreci de yaşanmış. Anlaşılıyor ki kısa bir süre değil. Yani en az bir buçuk yılı var gibi anlıyorum ben. Bir buçuk iki yıl var gibi anlaşılıyor. Ve yani bu böyle hani sırada bu var ve bu da böyle hep aklımıza Türkiye böyle operasyonlar gördü. Birbirini zincirleyen ve birbiriyle bağdaşık. Maalesef FETÖ dönemi geliyor aklımıza. Ama oralarda İlk dosya çok böyle kapsamlıymış gibi konuşulsa da deprem etkisi, sonrakilerin hep boşaldığını, içinin boşaldığını, kopyalı yapıştırılır falan. Yani evet, tam bunu söylemek istiyorum. Sabah ilk aldığımızda o boş dosyaya baktığımızda, detayları okumadığımızda sanki siyasi operasyon var mı?
1: Yargılama yani. Acaba iddianamelere gelindiğinde
0: şu dahi olabilir. Yani yargıya tamamen güvenen bile, ya acaba bu mesela AK Parti'ye bir seçmende bir şu olabilir. Ya acaba bu kadar çok yapılıyor olması AK Parti'ye zarar verir mi günün sonunda? CHP'liler inanmaz günün sonunda diye düşünebilirler. Fakat detaylara girmeye başladığınızda bu da böyle yok sayılamayacak bir mesele mi acaba diyorsunuz. Bu konuda da öyle. Şimdi masumiyet kararınız var. Devam eden bir süreç var. Haliyle yani kimseyi suçlu ilan edecek durumumuz yok. Ama yargının da karşısına çıkan bir konuyla alakalı olarak eğer ciddi veriler varsa, ciddi deliller varsa buna siyasi yaklaşıp bu konuda da CHP konusunda fazla yüklenirsek bu işin günün sonunda kaybedeni AK Parti olur falan deme lüksü yok yargının da. Ya, yani bu okumayı elbette
1: hukuki olarak işte tutuklama, yani direkt olarak ismi geçen kişilerle ne kadar bağlantı ve bu suçlar ne kadar tutuklama getirir. Şey,
0: ona katılıyorum.
1: Çıktı mesela,
0: katılıyorum ama şu var. Bakın şöyle oldu. Yani örgüt suçlaması var ise ve rüşvet ve irtikap söz konusuysa bunun devamında hakimler çoğunlukla çok yoruma kaçmıyorlar. Tutuklama kararına varıyorlar. Çünkü delil karartma şüphesi söz konusu oluyor. Hele ki bulundukları pozisyon itibarıyla. Sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Kaçma şüphesi. Yani bu arada mesela hani sabah karşı operasyonlar yerine normal bir saatte yapılsa o operasyon kimsenin haberi olmadan ben de normal bulurum. Yani sabah karşı operasyonu ben de böyle pek hoş karşılamıyoruz onu ama onun dışında kaçma şüphesi yok diyemeyiz. Mesela Haluk Levent de örneğin yolda yakalanmamış olsaydı belki ona da denecekti.
2: Görevden alınınca zaten o belediyeye de gidiyor.
0: Evet ama bu bir operasyon yapmış.
3: Çünkü var mı abi? Yani orada mesela eve zaten gitmek zorundasınız.
2: Tabii canım.
0: Tabii evet. İlk gitmeniz gereken de ikametgah haldesiniz. Çok
3: evine,
0: doğru. Çok
3: evine
0: doğru.
3: Gitmek zorundasınız zaten. Çok hani doğru. Sabahın körüdür vesaire, bu hani nezaketen insani açıdan söyleniyor ama İlk gideceğiniz adres o ev. Çünkü delillerin belki de en saklanacağı, her zaman bir yerlerde bulunacağı yer olarak da tarif ediliyor. Bir de dava dosyasındaki hikaye, yani soruşturma dosyasından söz etmek istemiyorum şu anda ama çok kapsamlı. Onu söyleyebilirim.
1: Direkt olarak Sinem Dedetaş'la mı ilgili?
3: Doğrudan kendisiyle bağlantısı olduğuna dair iddialar var. Yani İddia. Orada bazı işler
1: mesela
3: tasdik...
1: Şey, hakikaten mesela bir buçuk yıl diyor ya Merve Hanım. Bir yıldır zaten Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğundan geçen...
0: En az bu arada.
3: Daha fazla
1: defalarca Dedetaş'a röportajlarda soruldu. Bu durum sizi nasıl etkiliyor? Bundan kaygılı mısınız? Bundan korkuyor musunuz? Onun cevapları oldu. Böyle bir sürecin içinde bu kadar göz önünde İstanbul'un bir milyonluk bir ilçesinde... Yani, efendim?
4: Kararsa karartırdı mı delilleri diyorsunuz bu kadar zaman?
1: Hayır, ben kimseyi suçlu konuşmam.
4: Hayır, karartma,
1: ben olsam diyorum ki bu kadar göz önünde mercek altında bir insan neden böyle yollar denesin? Yani
0: ama bence
1: her şey,
0: muhtemelen birbiriyle mesela... az çok yakın tarihler. O yüzden bir buçuk yıl, yani yeni bir süreçten bahsetmiyorum. Muhtemelen takibi vardır ve elbette ki kimse de hani şu şeydir ya, mesela uyuşturucu ve fuhuş operasyonlarıyla alakalı da konuştuk. O dönemde de çok yoğunken ya hala nasıl insanlar uyuşturucu tüketebilir falan diye. Ya illaki bir şey vardır ama benim tahminim, o yüzden bir buçuk yıl dedim. Mesela gördüğüm haberlerden bir tanesi mesela bir...

0: bir tane Haziran 2024 tarihli bir galiba bir konuşma falan hani teknik takibe takılmış. Tam detay hatırlamıyorum ama özellikle tarihlere dikkatli bakmaya çalışıyorum. Haziran 2024. 2 yıl. Yani muhtemelen belki de eş zamanlı başlayan ve belli yerlerde dolayısıyla hani belki devamı gelecek, belki bu son, bunu da bilmiyoruz. Tabii. Ama bu tarihler bugün 3 ay öncesinin hikayesi gibi görmek çok mümkün değil. Dolayısıyla toplanan delili de, çoktan toplanan delilin de üstünün silinmesi mümkün değil.
1: Zaten iddianame sürecinde de elbette göreceğiz. Bugün şu an ilk gün elimizdeki veriler. Sen ne diyorsun Alişer? Hem bu yani ilk algı, hem de ayrıca az önce konuştuğumuz şimdi partilerin sahip çıkması. Belediyeler şimdi kimin belediyesi gibi bir durum olduğunu. Bir yandan da bugün Gökhan Günaydın, Grup Başkan Vekili Yeni Parti'nin dedi ki 200 belediye başkanı imzayı attı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bize geçiyor. Şimdi 200 belediye, bunlar içinde mesela Üsküdar Belediyesi ya da başka İstanbul'da belli ilçeler olacak mıydı, var mıdır? Hangileri var?
2: Üsküdar vardı diye biliyorum ama hani... Artık nasıl bir seyir alacağını göreceğiz. Sabahleyin açıkçası ben bu haberi gördüğüm zaman ben de ilk aklıma gelen soru senin sorduğun soruydu. Hatta ben böyle bir de bir sosyal medyada paylaşımda bulundum. Peki şimdi kim sahip çıkacak Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Hanım'a diye.
1: Evet.
2: Sonrasında biraz siyasette de haber de oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden değil ama yeni partiden birkaç isim biz sahip çıkacağız gibi alıntılayıp kullanımda da bulundu. Bu arada hani yeni parti çok da böyle sadece tek bir yerden açıklama yok. Birkaç ismin birden açıklaması oldu. Şimdi ekrandaki de o yanlış değilsem onun üzerine olması lazım. Ha bu yok şeymiş.
1: Yok bu 200 belediye başkanı ile ilgili. Gökhan Günaydın'ı görmedim ben bu konuda.
2: İçerisinde Sinem Hanım'la ilgili de bir açıklaması vardı. Ama şimdi gelinen noktada Sinem Hanım öyle çok da hem Üsküdar çok böyle normalden daha az ya da sıradan bir belediye değil. Üsküdar 94 yılından sonra işte alınmış. Tabii. %49,9 gibi bir oyla alınmış üstüne bir kadın işte Üsküdar olduğu zaman böyle düşündüğü bir başarı hikayesi var. Yani yok denilebilecek başarı hikayesi. Üstüne Can'ın hatırlattığı çok daha önemli. Sinem Hanım kendisinin açıklamasıyla Ekrem İmamoğlu yani o siyasetin normal olduğu dönemde Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı olacağı düşünüldüğü dönemlerde kendisi söylemişti İstanbul'a niye olmayayım ki ben aday diye. Yani böyle bir çıkışı da vardı.
1: Doğru değil mi? İBB o geçer diye konuşuldu.
2: Kendisini hatta o zaman Mahir Polat yani gene Ekrem İmamoğlu'nun yardımcılarından bir tanesi. Şimdi bunu niye tartışıyoruz falan ya yani parti içerisinde böyle ses getiren bir isimlerden bir tanesiydi. Dolayısıyla onun bugünkü gözaltısı ondan bende bir şey uyandırdı. Acaba şimdi kim sahip çıkacak diye. Sahip çıkmadılar demem ama yeni partinin mesela işte içinde bulunduğu, biz böyle söyleyince de kızıyorlar ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu durum, kavgaları, kendi aralarındaki kavgaları nedeniyle biz bugün Üsküdar'da önemli bir belediye başkanına, partisinin geleceğine gelmesi muhtemel isim olan bir kadın belediye başkanının sahip çıkılmadığını görüyorum ben bir gazeteci olarak. Baktığımda yok. Mesela hatırlayın ilk dönem Özgür Özel'in belediye başkanları olduğu zaman hemen onun kapısının önünde tabii, akşam doğru. Mitingi vardı.
1: Doğru.
2: Şu an saat 20'de yaptığı paylaşıma baktım Özgür Özel'in partiye, yeni partiye bağış kampanyası düzenliyor. Bu burada sahip çıkılmadığı yorumunu bana yaptırtıyor.
0: Ne ilk hafta değişen değil mi aslında? Yani mesela CHP'nin verdiği mesajlardan ayrışması
2: aslında böyle hani muhtemelen çeker. Bu operasyon yarın olsaydı yeni partinin ilk belediye başkanına gözaltı diye konuşacaktık. Yani hani geçecekti çünkü Sinem Hanım. Hani önemli bir isim hepsinden öte.
1: Tabii.
2: Yani yeni parti şu an kendi partisinin heyecanında, yeni bir oluşumun heyecanında.
1: Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni cılız destek, cılız dersen buna bence bundan cılız mı kaynaklanıyor? Yani bölünme ve yeni partinin kuruluş aşamasında mı yoksa bir başka bir siyaset değişikliği de var mı bunun içinde?
2: Onu söylemek için birkaç örnek daha görmekte fayda var. Benim de acaba hani bir yolsuzluk dosyaları iddialarıyla anılmak istemeyen yeni bir parti, sıfır bir parti midir?
1: Yani bir söylem
2: kafanda bir soru işareti. Kafandaki de buysa çok ben de aynı şeyi düşündüm ama onun için biraz daha görelim. Yani hani ben öyle bir izlenim en azından bugün konuştuğum partilerde öyle bir şey almadım. Destek ya da işte evet tamam gözaltının yanlış olduğu yönünde açıklamalar var ama bende de öyle bir şüphe var. Acaba hani yeni partinin devam eden dosyalarla, iddialarla, yolsuzlukla anılan sürekli hani her sürekli nöbet tutan, Silivri'de sürekli basın açıklaması yapan, gözaltına alan belediye başkanı destekleyen bir parti değil de iktidara yürüyen, bunları da yatsımayan bir parti arayışı mı? Öyle bir şey soru işareti var. Doğru bir soru işareti. Yakında onu da göreceğiz. Diğer taraftan hani ekrandaki şu şeye de şimdi bir şey söylemek lazım. Bizim gazetecinin en güzel yanı her tarafı rahat rahat eleştirebiliyoruz. Ya yani bu çok ayıp bir şey. Yani Müslüm Sarı yani herhangi bir siyasetçi yapsa da aynı şeyleri bir de bir parti

0: sözcüsü, yani koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü.
1: Ne bu sence peki yani?
0: Ya hiçbir şey yazmasaydı daha iyiydi ya.
1: Yani tam olarak ne demek bu? Böyle kopuyor yani.
0: Nasıl yani tabii? Şimdi kaç, yani siyasette uzun yıllardır olan bir isim Müslüm Bey. Hani ben böyle kibar
1: bir tabii defalarca burada yani şeydir yani. Sayısız
2: yani ya kıdemlidir. Ya ekip kazası Alişer çok dediğin çok doğru veya da kendisinin hani bu konudaki.
0: Vallahi bu saatten şimdi böyle bir
2: ekip kazası da olur bu işte.
0: Ama şu, abi yani şöyle bir şey yok.
2: Bu sosyal
0: ya.
2: Medya mesajlarına oturup kendileri yazmıyorlar.
1: Ben kendi yazmıyor.
3: Bu 90-95'i danışmanı yazıyor.
0: Ama yani düzeltilmeyi hak eden bir kaza.
2: Fazlasıyla.
0: Yani fazlasıyla. Şu anda dahil işte keşke buyursa atsın hani telefonumuz da açık. Gün içerisinde düzeltebilirdi.
3: Tabii canım.
0: Şey yani bu düzeltilmediği her an bir yanlış ve bir ayıp. Hani ben yani çok şey bir şey.
1: Bir de senin hiçbir öyle şey bir asistan olsa sosyal medya sorumlusu bir gibi böyle bir şey paylaşsa onu mutlaka görüyorsun tabii ki dersin ki ama bu olmuş mu değil mi? Öyle de bir tepkiyle.
0: Bütün gün bu her yerde haber oldu. Yani illa ki görmüştür bunu. Düzeltmemesi bile hani artık bu saatten sonra kıdemine ve bulunduğu pozisyondan dolayı bize bu eleştiriyi hak olarak gösteriyor. Düzeltmemesi bile bilinçli bir şey olduğunu bana gösteriyor. Mesela bu yoruma itiraz edemeyiz.
3: Çünkü en fazla 15-20 dakikada uyarılmıştır değil mi?
0: Tabii abi yani kaç tane gazetede manşet olduğu yani, şeyler atıldı. Yani şurada kaç dakikadır konuşuyoruz. Düzeltmesi gerekiyordu. Bu hoş bir şey değil. Yani hiçbir şey paylaşmamasını bile anlayabilirim bu arada. Yani
2: aslında tamam, metin sahip güzel çıkma anlamında güçlü bir metin. Yani tek başına aldığınızda bu metin belediyemiz,
1: bizim
2: tutuksuz
1: standart
2: yargı
1: yaklaşımımız budur operasyonların hepsine mi demek bir yandan mı? Biz böyle bakıyoruz demek mi?
4: Aynen bu. Bunu söylemek istiyor ki ben hepsine aynı bakıyorum.
1: Aynı
4: metinle hepsi aynı mesajı veriyorum.
3: Ben yapay zeka yazmış olabileceğinden şüpheleniyorum.
1: Yapay zekadan işte çok sanki yazdığı yapay zekadan
4: genel bakışımız
0: bu şey değil. Yani bir sıradan bir milletvekili değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani büyük partinin şu içinde bulunduğu herkesin gözünün kulağının baktığı partinin sözcüsü. Bilinçli bir şeyse anlarım. Yani bize şunu söylemek için yapıyorsa ya işte biz de dostlar alışverişte görsün diye paylaşım yaptık. Ya da biz hepsine aynı şeyi söyleyeceğiz. İlkelerimiz tutuksuz yargılamadır. Evet, buysa bu. Bunu yapıyorsa anlarım. Ama hani buysa bu da doğru değil. Siyasette böyle şey bir şey değil. Yani hani antetli kağıdı yazılımda sürekli altına şey mi basalım yani. Her gün değişen şeyleri var, söylemleri var. Hak eden, siyasetin dinamiği bunu hak eden bir yerde. Dolayısıyla hani bu da hoş bir şey değil ama sabahki kaygım üzerine yani gördüğüm gözlemim üzerine kaygıdan ziyade paylaştığım şeyle kim sahip çıkacak belediye başkanını şimdi de gördüğüm kadarıyla işte bu saatten sonra öyle sahiplik eskisi kadar yüksek değil.
1: Güçlü olmayabilir iki tarafta farklı gerekçelerle bir mesafe koyacak gibi duruyor.
0: İlk gün söylediğim şeye döneceğim. Ben söylemiştim oldu demeyi sevmem ama hatırlarsan sen de çok söylemişsindir burada. Hatta beni ayağa kaldırmayı başarmıştın o zaman. Ayakta da söylemiştim. Hatırlıyorum. bu yara dikiş tutmaz demiştim. Bu parti ayrılacak demiştim ama ayrıldığında günün sonunda bugün anketlere ona buna baktığımız zaman yeni partinin işte şu an bir popülasyonu çok yüksek. CHP'yi de biraz üstüne eklediğin zaman böyle tek başına bir parti daha ayrılsalar tek başına iktidara gelecek gibi duruyorlar. Bunların hepsi geçtiği zaman Cumhuriyet Halk Partisi, daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren, bugün yeni partiye bakan isimler küsme potansiyelini taşıyor. Bu tweet onu küstürür. Bugün belediye başkanına sahip çıkmak küstürür. Çünkü insanları, Cumhuriyet Halk Partisi'ne daha önce oy vermiş insanları ne kadar konuşulursa konuşulsun bir yerden sonra ikna etmek zor oluyor. Operasyonların siyasi olduğunu düşünüyor sokaktaki CHP'liler, eski CHP'liler, yeni CHP'liler, yeni parti. Dolayısıyla onlar bir şey beklerken hala birbirleriyle yarış içinde görüntü vermeleri onları üzecek. Günün sonunda o yüzden gene sandıkta onlar olur.
1: Şimdi ben Alihan Bey'e artık sözü getiriyordum. Bu arada bir sıcak gelişme var. Biraz da onu ayrıntılı konuşuruz. Reklama da gideceğiz. Bir girizgah yapın sonra size devam edelim. Bu akşam üzeri konuşuldu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun siyaseti bırakacağı yazıldı, çizildi. Şimdi bir açıklama var. Partimizin yetkili kurulları ve Gelecek Partisi'ni bugüne taşıyan dava arkadaşlarımıza yaptığımız istişareler neticesinde kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olmamak amacıyla parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı almış bulunuyoruz diyor. Gelecek Partisi kapanıyor. Yeni Yol grubunda biliyorsunuz. Bunu ayrıntılı konuşuruz. Önce bu duruma ilişkin geleceği sonra konuşacağız. Bir başlangıç yapalım. Ne diyorsunuz? Sinem Dedetaş'ın gözaltına alın.
3: Bu kadar kalabalık oturumlarda sona kalınca zaten hemen hemen her şey söylenmiş oluyor.
1: Yok siz yeni bir şey söylersiniz elbette.
3: Bu bir gerçek şimdi bunu da bir kabul edelim. Açıkçası hayır yani inşallah suç işlemiş çok gerçekten her tarafıyla anlatıldı bu hikaye. Şunu söylemek lazım sadece bazı konuşmacılar benden önceki sanki bir mucize eseri Üsküdar kazanılmış diyor. 20 sene evvel ben